0: Konuşalım ardından az önce bahsettiğim gibi Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarına geçelim. Dinleyicimiz bence yanılıyorsunuz. Semedo'nun oyun kurulumunda çok etkisi var. Doğru, Semedo'nun oyun kurulumunda etkisi var ama vazgeçilmeyecek bir etki mi? Onu anlatmaya çalışmıştık. Gölge adam Fenerbahçe'nin kuru kalabalıktan kurtulması iyi oldu. En azından her oyuncu mevkisinde forma şansı için diri kalmak zorunda diye bir düşünce yapmış. Ahmet Tarin Talişka yollanıp yerine transfer yapılmıyorsa kadro planlamasında çok büyük bir hata yapılıyor demektir. Ligin ikinci yarısında zorlu Anadolu deplasmanlarında ona çok ihtiyaç olacak diye bir görüş bildirmiş. Bu yönetim bir yılına gelmedi. O Aziz Yıldırım'ın hikayesi demiş bir dinleyici. Kadro mühendisliği yok. Lukaku, Ake boş transferler. Skriniar bu sene iyi başlamadı. Talisca ve Musaba'nın gönderilmesi büyük hata demiş. Bu hafta da Beşiktaş bizi zorlanmadan yenecektir. Üçüncülük mücadelesinde olacağız diye de devam etmiş. Yani
1: felaket tellalı gibi
2: şey
1: olmuş.
2: Diyecek zaten, şubeyi kapatalım diyecek diye zannettim artık en son.
0: Mutluluktan uçan bir Fenerbahçe taraftarı.
1: Vay be.
0: Alper Bey. Yani tabi bu kadar karamsar bir tablo bilmiyorum ama
1: Bir Şampiyonlar
0: biraz
1: Ligi ile ilgili bir şey
0: ağır bir
1: vermiş
0: tablo
1: herhalde.
0: çizmiş. Mesela Alper Bey ile bir kahve falan içsen bırakırsın takımı falan. Voleybolla falan ilgilenirsin sezonun kalanında.
2: Denizgül geldi bu arada, indi.
0: Genco'ya alabiliyor muyuz? Evet, Denizgül.
1: Batıkan canlı yayın alabiliyor muyuz?
0: Denizgül
1: Denizgül.
0: geldi. Şu an havaalanında basına konuşuyor. İyi mi? Bir dinleyelim.
3: About I'm here now and I'm very happy to be here.
4: Benim için önemli olan şu an burada olmam. O yüzden şu an buradayım ve buna konsantreyim.
5: Evet, teşekkür ediyorum.
4: Thank you very much.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Son sahnesini yakaladık. Genco Baran'a teşekkür etti.
2: Evet. Beni
0: Az
2: gördüğü için
0: önce yaptığı
2: Genco.
0: olumlu yorumlardan dolayı. Evet, Denizgül buraya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Fatih Demireli de çevirisini yaptı. İngilizce konuştu Denizgül. Şimdi de aracına geçiyor. Galatasaray taraftarları onu karşıladı. Yakında resmi açıklaması da gelecek. Genco'nun dünkü Ahmet Spor karşılaşması ile ilgili söyledikleriyle ilgili bir iki tane tebrik gelmiş. Aslında bir tane geldi de ben bir iki tane diyerek
2: Üç de olabilir belki.
0: Genco'yu şey
2: Şey gibi.
0: yapmayayım
2: Balkan devletleri 150-200 olduğu söyleniyor.
0: dedim. Aynen, onlar gelmiş. Onları da söylemiş olduk ve düne dönelim. Dün Beşiktaş Çorum Spor karşısında çok farklı kazandı 6-2 ile. Şov yaptı adeta. Genco, sen iki maçı beraber izledin anladığım kadarıyla.
2: İlk 20 dakika Trabzon'u izledim.
0: Hı.
2: 20'den sonra biraz zap yaptım. Nedenini de söyleyeceğim ama hangi maçla ya da soruyla ilgili hani bir soru varsa bana maçlarla ilgili.
0: Neler gördüğünü ikisi beraber
2: Tamam.
0: karışık anlatabilirsin.
2: Şöyle, ben Ahmet maçını izleyeceğimi söylemiştim. Ahmet maçını merak ettiğimi söylemiştim. Kazanmasını beklediğimi söyledim. Ahmet kötü başlamadı. Soldan 2-3 kere geldi. Fakat Trabzonspor Liverpool'un eski iki oyuncusu. Sanki böyle bir Liverpool golü atar gibi. İşte Fabinho topu kapıyor. Tek pas. Muhammed Salah. Zaten Ahmet o sırada öyle bir baskı kurmuştu ki, yani 50 metre top sürerek kaleciyle karşı karşıya kalmak suretiyle çok rahat bir gol attı Muhammed Salah. Yani orada ipin ucunu biraz kaçırdı Ahmet. Bir de kaptırdığı top da çok kötü bir yerdeydi. Yani Fabinho'nun önünde ben topu bir tutayım bir etrafa bakayım dersen, Fabinho 40 yaşında bile olsa o cezayı keser sana. Mert, niye değiştirdim ben maçı biliyor musun 20. dakikada? Beşiktaş çok iyiydi dermişim.
0: Biraz moralim bozuldu Beşiktaş'ı böyle görünce.
1: Ahmet maçı kötüydü bu arada.
2: Şundan dolayı ama niye kötüydü? Trabzon golü bulduktan sonra Zaten orta sahasında eksikler vardı. Fabinho ile direkt başlamasını bile bunu gösteriyor. Zor deplasman. Öne geçti. Trabzon'un oyundaki tek hedefi tempoyu soğutmaktı. Yan paslar, Onana'ya geri paslar gerekirse. Yani Trabzon attığı golden sonra ya zap yaptım doğrudur ama ben Trabzon'un kaçırdığı, belki bir tanesini kaçırmışımdır ben. İki tane pozisyon hatırlamıyorum. Hiç rakibin üzerine gelmedi Trabzon.
1: İlk yarı zaten bir şut, gol.
2: O da gol.
1: Pozisyon.
2: Aynen. Amed'e pozisyon verdi mi? Mümkün mertebe vermedi. İşte
0: o, çok pardon, isabetli şut değil değil mi? Normal atılan şut.
2: Tabii tabii.
1: O kadar. Evet, toplam bir. Hepsi ya, bir.
2: Ali hep yan pas ve geri pas. Yani rakibin taraftarla bütünleşip böyle bir momentum yakalamasını engellemeye çalıştı. Ya ben de bunu sezdim ve çok sıkıldım. Başardı da bunu. Büyük ölçüde başardı da. Yani bir tane Cagney'in kaçırdığı bir pozisyon var. Bir tane Onana'nın çok iyi uzandığı bir pozisyon var.
1: İlk yarının sonunda hepsi.
2: Evet. Onlar da hep 36'dan 37'den sonra onlarda. Bir de penaltı pozisyonu oldu. Yani en nihayetinde işte ceza sahasında bir orta hani pozisyon var mı desen fena değildi pozisyon. Tehlikeliydi ama ceza sahasında yapılan bir orta penaltı oldu en nihayetinde. Ya Trabzon'un taktiği kötü değildi. Ama o uyutma taktiğini, rakibin momentum kazanmama taktiğini ben görüp sıkılıp Beşiktaş'a çevirdim. Beşiktaş'ta akıyordu o sırada.
0: Trabzonspor gibi bir takım hani rakibi uyutayım, tempo kazanmasın diye mi düşünür? Sonuçta alt ligden gelen bir takımdan bahsediyoruz. Yoksa 1-0 öne geçtikten sonra 2-3'ü kovalayıp maçı tamamen öldürüp ondan sonra mı?
2: Yok ama şöyle,
0: işine bakması
2: Ali,
0: gerekir.
2: Şimdi bak, benim bu sene Ahmet'le ilgili bir tezim var. Kendi evinde çok ciddi bir güç oluşturacaklarına inanıyorum.
0: Tamam.
2: İyi de bir kadrosu var. İşte Orban'ı, Cagnes'i, orta sahadaki o kısa boyluyu ben baya beğendim. Baya beğendim. Ya mesela 10. dakikada 1-0 olmadan önce de Ahmet orta sahayı çok diklemesine hızlı geçip özellikle soldan da uzun paslarla Trabzon üzerine gelmeye çalıştı. Gol biraz Ahmet'i bozdu ve Trabzon'u da tamamen rakibi uyutayım temposuna getirdi. Yani Ahmet çok fazla üzerine gidebileceğim bir takım bence Diyarbakır'da değil.
0: Hayır, bu senin söylediğin, sen şöyle merak ettiğim konu şu. Mesela sen diyorsun ki bu bir tercih. Acaba tercih mi yoksa Trabzonspor iyi oynayamadığı için mi rakibi hiç tehdit edemedi?
1: Ben mesela tercihten ziyade yapamadığını düşünüyorum Trabzon.
0: Yani Trabzonspor'u sen oynarken...
2: Tabii ki yapamaması da var. Ama bak, yapmaya çalıştığında cezalandırılacaktı bence. Bu da var. Yani oyunun içerisinde organik bir değişiklik olduğunu, o 1-0'dan sonraki yaşanan bu değişikliğin organik bir oyun içi değişikliği olduğunu düşünüyorum. 0-0 devam etseydi böyle olmazdı. Trabzon pozisyon bulurdu bence. Ama 1-0'dan sonra Fatih Tekke geçen seneki Trabzonspor'a dönüştürdü
0: Peki,
2: takımı.
0: İlk yarı sonunda 1-1 oldu. İkinci yarıda. Madem öyle, ikinci yarıda Trabzonspor...
2: Gol çok kötü bir dakikada geldi.
0: Tamam, ikinci koskoca. İkinci 45 dakika var. Niye tepki veremedi?
2: Ama işte tepki Ahmet verdi zaten. Ya bakın, alt ligden geldi Ahmet ama Ahmet bakın evinde çok iyi bir takım. Bak ben dün Mert'e bir beklenti söyledim. Yani bu takım evinde çift haneli maç kazanacak bence. Ama deplasmanda da bir o kadar kazanamayacak. Ama bu takım evinde bence ciddi bir güç olacak. Yani böyle hani Ali, bizim 2000'lerin başındaki Real Zaragoza mesela.
0: Hiçbir şey çağrıştırmadım.
2: Ya işte Diego Milito
1: ben de Türkiye'den bir takım bekliyorum.
0: Hiçbir şey çağrıştırmadım şu an. Zaragoza. 2000'lerin başındaki Real Zaragoza dedim.
2: Tamam, söyleyeyim.
0: Sıfır etki yarattı bende.
2: Ersun Yanal'ın Gençler Birliği mesela gibi. Yani kendi evinde. Ama Ersun Yanal'ın Gençler Birliği de değil. Çünkü Gençler Birliği taraftarı yoktu. Yani şimdi burada ciddi bir taraftar desteği de var yani.
0: Tamam, anladım.
2: 63 yılındaki Ferenc Varoş.
0: Anladım. 1927 Sunderland.
2: Mesela.
0: Unutulmaz sezon.
2: Aynen.
0: İç sahada Sunderland.
2: Öyle bir dakikada Ahmet gol attı ki orada Trabzon'dan koptu zaten maç. Yani bu arada tabii Ahmet de rakibin üzerine gittiğinde Trabzon'un nasıl ceza kesebildiğini gördü. Yani burada 1-1'den sonra ikinci yarıda çok da ilk yarıdaki konsantre olmadım. Beşiktaş maçı akıyordu gerçekten çünkü. Yani ne açsam gol oluyordu. Hangi dakikada açsam gol oldu. Biraz bana sanki böyle yumruk yemeden, yumruk

0: atayım. Hani arkayı boş bırakmayayım ama bir gol atmayı da risk almadan deneyeyim gibilerinden risksiz ataklar gördüm. Ve yine Trabzon'un, ya ben mesela ne zaman Trabzon maçını açsam Onana'yı görüyordum. Yani kamerada, kadrajda Onana mutlaka vardı. Ya pas veriyordu, ya pas alıyordu, ya da top ona çok yakın bir şekilde savunmalar paslaşıyordu. Ama Ahmet de mesela Trabzon üzerine gelmiyordu. Zaten Ahmet'in attığı gol de çok büyük bir savunma hatasından geldi. Yani 35 metreden topa nasıl kafa vuramadı? Orada Trabzonlu oyuncu kim ıskaladı görmedim. Tekrardan da dikkat etmedim ama ya bu kadar 35 metreden gelen topa kafaya çıkıp ve de bomboş. Hani Ahmetli bir oyuncu bir adım öne çıkartır seni, adımını falan şaşırtır. Bomboş topa vuramadı Trabzonlu oyuncu. Arka direkte aldı, pasını verdi, gol attı. Yoktan da bir gol oldu bu arada.
1: Peki Beşiktaş izlediğim bölümlerde Beşiktaş'ta neler gördün?
0: Ben Beşiktaş'ın yani inanılmaz bir futbol şanssızlığı olmazsa ki oluyordu da ya Mourinho'nun kaçırdığı pozisyon mesela 1 metreden Kuka dursa orada gol olacakken bacağını oynattı, topun dibine girdi ve üst direğe çarptı top. Olacak iş değildi. Ama yani inanılmaz bir futbol şanssızlığı olmazsa ben dün ya 30. 35. dakikada bu maçta Beşiktaş 5 atacak dedim. Çünkü o kadar geliyordu yani.
1: Onu hissettirdi.
0: Net hissettirdi. Ya Vlahovic çok istekliydi. Bu arada bana göre dünün oyuncusu kimdi biliyor musunuz? Vlahovic falan tam 3 gol attı tebrikler ama dün beni en çok çarpan oyuncu Salih'ti. Çok iyi futbol oynadı. Yani rakibin özellikle ilk yarı çıkışlarında ya Prime Kante gibi oynadı. Resmen Prime Kante gibi oynadı. Topu kapışları, hep dikine gitmeye çalışması, pas vermek istediğinde çoğu zaman en doğru pası vermesi, Nubel'in, Cengiz'in kurtardığı şutu da inanılmazdı. Kurtaramadığı şut da zaten inanılmaz bir şuttu. Yani top direğin içine çarparak girdi. Onu benim en sevdiğim kaleci kim diyeyim, Schmeichel diyeyim. Schmeichel bile kurtaramazdı yani. Hani inanılmaz bir şuttu. Ama onun haricinde ben Beşiktaş, hani sen dün diyordun ya ben bir risk aldım. Ben de sana dedim bence de bir risk aldın. Beşiktaş çünkü gol atamıyor. Yani dün ben maçın 35. 40. dakikasında daha maç hala 1-0 iken bu maç 4 olacak diyordum yani. Hani olmayabilirdi ama tempo, gidişat, taraftarın isteği bunu getirdi resmen.
1: Mert, sen dünle ilgili tabii ağırlıklı olarak değil, sen bütün maçı izledin. Ahmet Trabzonspor'u
2: Aynen,
1: izledin.
2: hiç dönmedim
1: Hiç
2: sıfır.
1: dönmedin. Bugün Beşiktaş maçına da baktın ama. Biliyorsun Beşiktaş maçını da. Sen de ikisini beraber harmanladığında aklındaki notlar neler? Trabzonspor'da tabii bir de bundan sonraki süreçte Fatih Tekke'yi de herhalde daha fazla konuşacağız gibi gözüküyor.
2: Evet. Vlahovic'i Kaunas Žalgiris maçında ilk kez ilk 11'de izledik. Vlahovic kendi de kötüydü. Takım da çok kötüydü. Çok hazır bir görüntü vermemişti açıkçası Sırp oyuncu. Ama bu maç özetten de gördüğüm kadarıyla goller haricinde de bayağı
1: İşin
2: ceza
1: içindeydi.
2: sahasında topla buluşuyor. Sağa çekiyor, sola çekiyor. Rakibi sırtında taşıyor. Fizik olarak gayet iyi gözüktü.
0: Çok pardon Mert, özetlerde tabii o kadar çok gol attı ki Beşiktaş, gösterdim bilmiyorum. Bir tane sağ önden içeri girerken sola gidiyor gibi gösterip topukla sağını alıp vurduğu
1: Var,
0: top
1: özet de var.
0: muhteşemdi.
2: Evet.
1: Özet de var.
0: Muhteşemdi yani.
2: Onun mesela şeyi performansı umut verdi Beşiktaş açısından. Onu Beşiktaş'la alakalı ben söyleyebilirim. Salih'le ilgili ben de dün de çok pozitif yorum okudum. Yani herkesi şaşırtıyor Salih Özcan performansıyla. Ali abi de sabah söyledi, yani en çok beklentisinin ötesine geçen transfer oldu. Eminim Beşiktaş taraftarı için de öyledir. Daha çok alternatif bir oyuncu olabilir diye düşünüyordu. O bölgeye daha net bir transfer herhalde taraftar bekliyordu.
0: Bu arada çok özür. Yani Beşiktaş'ın yaptığı transferler o kadar iyi katkı sağlıyor ki şu ana kadar. Bak Nübel tartışmaya kapalı. Salih öyle. Vlahovic çok iyi başladı. Mesela Olaytan'ı konuşmuyoruz ama
2: O da geçen yılın sonra
0: Olaytan da
2: transferi.
0: ya o da yeni transfer sayılır. Sezon ortasında geldi. Bu sene başladı en nihayetinde. Yani bu, onun da katkısı bence çok iyi. İleriye çıkışları, adam eksiltmesi, pasları yani hakikaten Ali sen hep diyordun ya yani bir takım 10 transfer yapsa ve bunun 5'i başarılı olsa çok iyidir. Yani ortalamanın biraz üstü ve çok iyidir. Çok şanslıdır o kulüp diye. Ben 5'te 5 görüyorum resmen şu anda Beşiktaş'ı.

0: Hani hakikaten yani çok fazla
1: Şu an
0: söyleyecek
1: İlhan
0: şey.
1: katkı veriyor.
0: Tamam.
1: Bir Ouattara da henüz hani formayı alamadı sol bekte Rıdvan'dan. Onun haricinde başka. Zaten iki oyuncu yeni geldi. Bretti ve Poku. Onlar da performans verirse tadından yenmez Beşiktaş için. Trabzonspor'da da ben Genco abiden farklı olarak yani bir sıfır olmasa da sıfır sıfır da gitse bir sıfır geride de olsa Trabzon'un çok hayat belirtisi verebileceğini göremedim dün izlediğim karşılaşmada. Farklı bir sıkıntı var Trabzonspor'da. Geçen yıldan çok mu farklı? Geçen yıl tempo çok yüksekti de bu yıl çok mu düştü? O da hayır. Ama vücut dilleri kötü. Yani takımın, oyuncuların. O bence dışarıdan hissediliyor. Bir elektrikte bir şeyde bir sıkıntı var Trabzonspor'da.
2: Ya bu arada tabii hani spor siyaset birbirine girmemeli ama şimdi Trabzon gibi bir takımın Diyarbakır'a kaybetmesi böyle husumetli şeyin yani bu Trabzon'u biraz bu mağlubiyet Trabzon'u biraz daha kötü etkileyecektir. Yani mesela Fatih Tekke'nin istifasından sonra şu mağlubiyet bir Göztepe mağlubiyeti olsa atıyorum Çorum beraberliği falan olsa olmayabilirdi ama bence Ahmet mağlubiyeti biraz daha canları sıkacak gibi hissediyorum ben.
1: Ben hani şu anda Fatih Tekke'nin çok uzun soluklu kalabileceğini düşünmüyorum. Eğer kalacaksa da ve içeride problem varsa yönetim bilmiyorum hani onu açığı kadro dışı bırakmak ya da problem yaşadığı kimse Fatih Tekke'nin böyle radikal kararlar da çıkabilir eğer Fatih Tekke'ye çok güveniyorsa yönetim. Öyle şeyler değişik şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Ama düşük ihtimal. En kolayı burada Fatih Tekke'yi gönderip yeni bir hoca bulmak ki şu anda Fatih Hoca'nın ruh haliyle birlikte
2: Ya,
1: göndermek de çok yanlış bir karar değil gibi.
2: ya Fatih Hoca'nın ruh halinden öte açıklamaları ve istifa etmesi yani bence Trabzon yönetiminin bu karardan geri dönmemesi gerekiyordu. Ben öyle düşünüyorum çünkü işte konuştuk ya bu takım tam kovulmalık takım ya da istifa etmelik işte işler iyi gitmediği zaman senden hesap sorulabilecek bir takım demesi sonra iyi başlayamaması takımın yani hani ben bu kadroyu hem istemedi mi ima ediyor bizlere hem de ben bu takımı yani idare edemem doğru bir kelime seçimi olmaz burada ama ya ben bu takım için uygun değil mi ima etti bence ve yani bütün bunların üzerine Ferencvaros mağlubiyetinden sonra o da çok tatsız olurdu bu arada. Yani yönetimin Fatih Tekke'nin arkasında durma isteğini ve sebebini de anlıyorum. Daha ikinci haftaya girmişsin. Geçen sene çok başarılı bir hocan var ama bir şey olmuş. Bir kimyan bozulmuş orada. Fakat yani şurada ikinizin de yorumu aynı. Ya Fatih Tekke ile Trabzon bitmeyecek değil mi bu sene? Bitmeyecek. Bunu şimdi anlamışken ya Fatih Hoca ile bence devam etmenin hiçbir anlamı yok. Yani işte yara kangren olmadan keseceksin ki kangren olmasın. Daha küçük zayiatla sorunu atlatmayı çabala. Tabii gelen hoca ne kadar başarılı olacak? Bu ekibi idare edebilecek mi? Türkiye'yi bilen bir hoca mı olacak? Yoksa yabancı biri mi olacak? Ya öyle şeyler yazılıyor ki Salah'ın bir hoca getirmesi falan. Ya, her şey yazılıyor en nihayetinde ama şimdi şu aşamada da Trabzon'u ve ligi bilen bir hocanın olması en doğru tercih olur diye düşünüyorum.
0: Aklımda biri var ama.
1: Benim de.
0: Trabzonspor taraftarıymış dinleyicimiz. 1,5 yıllık emek bir haftada darmadağın oldu. Hiç keyfim yok diyor. Keşke futbolla
2: Peki bunun
0: ilgilenmeseydim.
2: sorumlusu Fatih Hoca mı yapılan transferlerden dolayı ve Fatih Hoca'nın da bunları istemediğini düşünürsek yapılan açıklamalardan dolayı yönetim mi bunu şey yaptı?
0: Çok yaşa. Çok yaşa.
1: İyi yaşa.
2: 2,5 gol 6.
0: 2,5 gol 6 oldu. Karşılıklı gol yok.
2: Evet.
0: Yani aslında ben şeye çok katılamıyorum. 1,5 yıllık emek bir haftada mahvoldu diye. Şu an için Trabzonspor bir şey kaybetmedi ama böyle giderse 3-4 haftaya kadar her şeyi
2: Ama
0: kaybedebilir.
2: bir momentum kaybetti Ali
0: Momentum
2: Bariz.
0: kaybettiği kesin de hani şu an için hedeflerinden kopmuş değil
2: Tabii.
0: Trabzonspor. Gene devam edebilir. Ancak bu havayla olmaz tabii. Fakat orada da tam olarak sorunun bence ne olduğunu yaşayanlar haricinde pek bilen yok. Herkes bir tahminde bulunuyor. Bir şey okumaya çalışıyor. Kimi Fatih Tekke'nin vücut dili üzerinden çıkıyor. Kimi diyor ki işte transferler, yönetimin isteği, Salah'ın maaşı, onu açığı bozdu. Herkes bir şeyler söylüyor. Hepsinin bence belli oranda doğruluk payı var. Ama yaşayanlar dışında bilmiyoruz. Belki mesela ben Fatih Tekke'yi gördüğümde pek bu takımla başarılı olabileceğine inanan bir teknik direktör görmüyorum. Ama mesela
2: açıklamalardan önce de böyle düşünür müydün?
0: Geçen sene de ben öyle düşünüyordum. Tamam. Geçen sene de söylemiştim bunu zaten. Ama mesela Fatih Tekke oldu ya, benim bu söylediklerimi duydu. Belki gülüyor adam. Belki gülüyor. Belki tamamen yanlış okuyorum ben. Çünkü bu bilgiye dayalı değil. Bu gözleme dayalı. Hani bakıyoruz konuşmalarına, Trabzonspor'un oyununa, geçen seneki oyununa. Geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu sürece kadar ki Fatih Tekke açıklamalarına. Bunlar benim gördüğüm, ama diyorum yani Fatih Tekke dinlese belki adam gülüyordur yani. Saçmalıyor adam diyordur yani. Öyle şey olur mu diyordur belki. O yüzden de bence şu an pek bilmiyor kimse Trabzon'da durum ne olduğunu. Ancak işte sabah da biraz Mert'le konuştuk. Yani 2-3 maça bakar sadece. 2-3 maç kötü gitsin. Ondan sonra bir de yakalayamazsın da. Yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, hatta şu Beşiktaş'ı ligde yakalamak kolay değil. Artı işte 3 tane takımla uğraşıyorsun. Tek takım da değil artık. Yani geçen sene bir ortada ağırlıklı olarak Trabzonspor'un beraber gittiği Galatasaray vardı. Fenerbahçe bir yerden sonra yarıştan koptu. O yüzden çok kritik haftalar Trabzonspor adına. Bakalım, ben de merak ediyorum. Nasıl kararlar alınacak, neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ya
2: bu arada da dediğim
0: keyifler gibi kaçık.
2: Çok büyük bir alınmış bir yara yok. Bak, bir defa biraz polyancılık gibi olacak ama tamam, Avrupa Ligi'nden kötü bir şekilde elendin. Fakat çok iyi bir kadroyla Konferans Ligi'ne kaldın. Belki kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda bir yarı final görebilirsin. Bunu bir düşün. Çünkü kadronda Muhammed Salah ve Fabinho da oldu. Hani tamam, Avrupa'dan elendin ama belki Avrupa'da herhangi bir kulvar önemli değil, yarı final görebilirsin. Puan kaybettiğin Ahmet deplasmanı Türkiye'nin bence en sert ve birçok kulübün puan kaybedeceği de bir deplasman. Burada da zaten çok kaybedilmiş, hani ligi 18. bitirecek bir takıma karşı kaybetmedin en nihayetinde.
0: Doğru, haklısın.
2: Çabuk toparlayabilir ama kafaca yapabilir mi bunu?
0: Kafa, ama bir de şeyde de ışık yok. Sahada da ışık yok. Şimdi Mert'in anlattıklarını, senin anlattıklarını bir arada toparladığın zaman, izlediklerimizi düşündüğümüz zaman o ışık yok. Sabah biraz ben onu anlatmaya çalıştım. Şimdi Galatasaray Çorum'a puan kaybetti. 38 tane şut attı Galatasaray o maçta. 38 şut ya.
1: Trabzon dün 8.
0: Yani Galatasaray 38 tane şut attı. 5-2 kazanırdı o maçı Galatasaray. 2 puan bıraktı ama 5-2 biterdi o maç. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne kaybetti dedim. Fenerbahçe o maçta 2-1 kaybetti. 4-2 kazanabilirdi o maçı rahat bir şekilde.
2: Doğru, ki doğru, anladım ne hani, istediğini. Fakat Trabzon kaybederken hiçbir şey yapmayarak kaybetti.
0: Evet, yani yarın öbür gün Fenerbahçe Galatasaray gene puan kaybedecek de Trabzon gibi puan kaybetmiyor kaybederken. Arada çok ciddi bir fark var.
2: Evet,
0: tamam. O bakımdan biraz ışık olması lazım. O senin dediğin olması için benim görüşüm o. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Galatasaray Denizgül transferini açıkladı. Denizgül İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de Cihan Kamer'in açıklamaları, Fenerbahçe'nin transfer politikası ile alakalı olarak net şeyler söyledi Cihan Kamer. Dün Süper Lig'de 3. haftayı tamamladık. Bugün voleybolda kadınlarda saat 19'da Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşı karşıya geleceğiz. Ama milli takımımıza her zamanki gibi başarılar diliyoruz. Umarız kazanarak yollarına devam ederler. Gence ve Mert'e teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Mesajlar için çoğunu okuyamadım tabii. Şu an okumamış 44 mesaj var. Çok teşekkür ederiz ilginize. Ama programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar.

0: Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, transfer ateşine hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Salim Manav'ın yerine saatler 12-2 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Dün oynanan Süper Lig'deki maçları konuşacağız, transferlere yine uzun uzun değineceğiz. Sizlerden gelen mesajları programımızda sıklıkla değerlendireceğiz. Yine ilerleyen dakikalarda belki dinleyici hattımızda bir ihtimal açabiliriz. Herkese sevgiler, selamlar, keyifli bir gün diliyorum. WhatsApp hattımızı paylaşalım, 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Ve başlayalım. Dün Süper Lig'de 4 büyüklerden ikisinin maçı vardı. Beşiktaş evinde ligin yeni ekibi Çorum Spor FK ile karşı karşıya geldi. Öte yandan Trabzonspor'da Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında sahaya çıktı. Beşiktaş'ın 6-2'lik bir galibiyeti söz konusu Trabzonspor'da. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında son anlarda gelen golle birlikte 2-1 sahadan yenik ayrıldı. Süper Lig'de böylelikle 3. hafta tamamlanmış oldu. Ortaya çıkan puan durumunda lider Galatasaray 7 puanla yine Gençler Birliği'nin 7 puanı var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Kocaeli ve Çaykur Rizespor'da 6'şer puanla zirvedeki iki takımın arkasında sıralanıyor. Dilerseniz Beşiktaş maçından başlayalım. Beşiktaş tarafında merakla beklenen Dušan Vlahović dün adeta bir ben geldim mesajı verdi. 6-2 biten maçta Sırp golcü 90 dakika sahada kalmadığı mücadelede, 67 dakikada düzeltiyorum, 71 dakika sahada kaldığı mücadelede hat-trick yaptı ve Beşiktaş'ta adisyonu taraftarın önünde açmış oldu. İlk golünde dakikalar 43'ü gösterirken olay İtan'ın ortasında savunmanın dirseğine çarpan topta VAR'dan hakemler penaltı kararını verdi. Orkun Kökçü penaltı vuruşunda topu takım arkadaşı Dušan Vlahović'e verdi ki tribünlerden de çok ciddi bir Dušan tezahüratı yükseliyordu o sırada. Orkun Kökçü'nün yaptığı da gerçekten kaptan olarak gerçekten oldukça klas bir hareketti. Ki gol sevinçlerinde de Dušan Vlahović'le sürekli olarak birlikte olduğunu gördük Orkun Kökçü'nün. Onun haricinde Beşiktaş'ın diğer gollerinde ilk gol Vaclav Černý'den geldi. Kendisiyle alakalı ayrılık iddiaları söz konusuydu. Glasgow Rangers'ın ya da yeni adıyla Rangers'ın oyuncuyla ilgilendiği söylentileri vardı. Son gol Murillo'dan geldi ve oyuna sonradan dahil olan İlhan Fakılı, Vaclav Černý yerine 71'de oyuna dahil olmuştu. Bir gol bir asistle 73'te olay tanın asistinde skoru 5-1'e getirdi. 83'te de Amir Murillo'ya yaptığı asistle birlikte o da sonradan oyuna dahil olup bir gol bir asistlik iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş adına dün gelecek hafta oynanacak derbi öncesinde her şey olumlu gözüktü. Yeni transferlerden Fabio Miretti 77'de, Ernest Boku da 84'te oyuna dahil olarak Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktılar. Siyah beyazların sezon başında bir vaat vardı biliyorsunuz. Topu geride kalma PPDA olması lazım. Topu rakipten geri kazanma süresinde iddialı olacağını futbol direktörü sevgili Önder Özen ifade etmişti. Dün hakikaten öyle oldu. Beşiktaş kaptırdığı topların hepsinin akabinde reboundu çok çabuk sürede alarak rakibi ciddi anlamda boğdu. Aslında topla oynama ortak seviyede gözüküyor ama Beşiktaş'ın 18 şutu vardı. Yine gol beklentisi 2.97 idi. Burada 6 gol çıktı. Tabii bu biraz ekstrem oldu. Rakip ceza sahasında topu 36 kez sokmayı başardı Beşiktaş zaten. Sonuca da bu yansımış gibi gözüküyor siyah beyazlılar. Derbi öncesi dediğim gibi ciddi bir moral galibiyeti aldı. Burada taraftarın da Beşiktaş açısından çok ateşleyici olduğunu söylemek lazım. Üst üste alınan Alanyaspor ve Kaunas Žalgiris maçlarının ardından siyah beyaz taraftarlar tribünde takımını yalnız bırakmadı.

0: Burada Dušan Vlahović'in de attığı 3. golden sonra taraftara koştuğu, tellere tırmanıp taraftarla sevindiği, hatta sarı kart da gördü sonrasında bir görüntü vardı. Şu detay aklıma geldi direkt bunu gördükten sonra. Biliyorsunuz Partizan taraftarı olan ve Partizan çıkışlı bir oyuncu Dušan Vlahović. Şeyi gördük. Partizan ve Beşiktaş'ın taraftar yapıları benzer bu arada. Hani Partizan'ın basketbol bir tarafına da çok yakinen vakıf olduğum için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Dušan Vlahović aslında alışık olduğu taraftar popülasyonunu burada da gördü diyebiliriz. Yani inanılmaz bir taraftar sevgisi vardı. Taraftarla da bu arada Vlahović bunu sadece bir motivasyon olarak kullanmak kenara, az önce bahsettiğim gibi de 3. golden sonra çok sıkı bir kutlaması vardı. Yine her golden sonra Orkun Kökçü direkt olarak yanına koştu Dušan Vlahović'in ve Kartal Pençesi hareketinde şu an tekrardan önümde. Gerçekten iyi bir giriş yaptı Beşiktaş kariyerine. İlk oynadığı 2-3 maçta kondisyon olarak hazır gözükmedi. Yine dün de aslında bakarsanız ilk 45 dakika sonunda biraz yorgunluk emareleri vardı ama işte bu bir golcü türü vardır ya. Biraz da aslında modern futbolda pek de gördüğümüz bir şey değil. Fox in the box dedikleri, yani ceza sahası içerisi kutu golcüsü. Dün Dušan Vlahović pozisyon yakaladığı takdirde, topla doğru yerde buluştuğu takdirde ne kadar tehlikeli bir golcü olacağını tekrardan gösterdi Süper Lig için. Aklıma direkt Mario Gomez geldi. Onun da ilk karşılaşmasında 2 gol attığını hatırlıyorum. Hakikaten Beşiktaş için güzel bir gece oldu bu. Alanyaspor ve Žalgiris maçının hayal kırıklığını üzerinden attı siyah beyazlar. Çok farklı, net bir galibiyet. Golcülerin biliyorsunuz ritim kazanması için önemli olan gol atması. Burada Vlahović biraz da kendine ritim kazandıracak performans sergiledi. Şimdi siyah beyazlarda biraz da Trossard'ın burada gelişimini görmek lazım. O da çok özel bir oyuncu. Onun da aslında dün fena bir performansı yoktu. Skor katkısı gelince biraz daha o da rahatlayacaktır diye düşünüyorum. En azından motivasyon kazanmak açısından hakikaten güzel görüntüler vardı Beşiktaş tarafında diyelim. WhatsApp hattımızdaki mesajlara biraz bakalım. Epey bir mesajımız var. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü'ymüş. Dünyada aslında eksikliğini en çok hissettiğimiz şey maalesef günümüz dünyasında çok fazla barışı, huzuru, sevgiyi görmüyoruz. Genel itibariyle çıkarlar, bu hem diplomatik bazda hem de birey bazında çıkarlar biraz daha ön plana çıkıyor ve insanların arasında kopuklukları görüyoruz. İnsan ilişkilerinin eski samimiyette olmadığını görüyoruz. İnsan ilişkilerinin eskisi kadar sıcak olmadığını görüyoruz. Bu bir problem. Dünya Barış Günü de bu 1 Eylül'de sevgili Yunus abi atmış. Yani farkındalık yaratabilecek bir gün mü bilmiyorum. Aslında her günün bir anlamı var. Yani bunu ne kadar insanları etkileyecektir, insanlar ne kadar bundan etkilenip hayatı bir gözden geçirecektir bilmiyorum. Açıkçası modern çağın zorluklarıyla, bu tabii ki işte kapitalizmin getirdiği sürekli bir şeyler edinme arzusu olsun, sosyal medya kültürü olsun, farkındalık seviyemiz çok düştü maalesef. O yüzden bugün ne kadar bize farkındalık yaratır bilmiyorum ama keşke biraz yaratsa, biraz hayata karşı bakış açımızı etkilese. Selamlar, hoş geldin. Öncelikle Radyo Spor ailesine, dinleyicilerimize, konuklarımıza, Burak Alaca tatilde olan Salim Manav, sevgiler, saygılar. Bugün doğum günü olan Bayramoğlu'ndan değerli dostumuz Ali Ramazan Çınar doğum gününü Hasan, Harun, Gökhan, Alkan, İsmet, Cüneyt, Erdoğan ve Delfin Yunus'tan olarak kutlarız. Sevgiler, saygılar demiş sevgili Yunus abi. Buradan Ali Ramazan Çınar'a da nice mutlu seneler dileyelim, ümit ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşı olur kendisinin de. Sevgilerimizi gönderelim. Ben Esenler'den Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin hayırlısıyla. Burak Alaca, Delfin Yunustane'ye, Mustafa abiye, Batıkan kardeşime, tüm Radyo Spor dinleyenlerine, çalışanlarına, hepsinden Allah razı olsun, herkesten demiş. Dün Trabzonspor'u hiç beğenmedim, dökülüyorlardı resmen başta. İyi ki varsın Burak abi, teşekkürler demiş. Bilmukabele ben çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Trabzonspor'a da değineceğiz devre arasından sonra. İyi yayınlar. Archie Brown bir açıklama yaptı derbi için. Beşiktaşların ağzından düşmüyor. Böyle rekabetli sözler güzel bence. Evet, Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacaklarına yönelik bir meydan okuması vardı Archie Brown'un. Derbi öncesi bu biraz harareti arttırmak ama bakın bu güzel bir şey. Yönetici bazında işte şey çıkıp da demiyor kimse. Haftaya hakemleri göreceğiz gibi bir ultimatomdan ziyade şey noktasında, hani meydan okuyor rakip takıma. Bu güzel. Oyuncular arasında böyle küçük atışmaların olması güzel. Ben Archie Brown'un yaptığını biraz derbiye renk katacağını düşünüyorum. Bu anlamda çok mesafeli değilim bu açıklamaya. Ki Orkun Kökçü'nün de dün maç sonunda bununla alakalı açıklamaları vardı. Biz futbolumuza odaklanıyoruz. Her gün gelişmeye çalışıyoruz. O yüzden derbiye de kadar da çalışacağız. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Mimar'ın da açıklamaları vardı. Yani burada biraz daha saha içinde kalmayı, biraz daha polemiğe girmemeyi tercih etti Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü. Güzel bir derbi olacak. Fenerbahçe'nin Lyon maçında, Samsun Spor maçında hayli formda olduğunu gördük. Artık özgüven açısından Fenerbahçe'nin zincirlerini kırdığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bunun üzerine Beşiktaş'ın da dün oynadığı futbol, işte ortaya çıkan skor, yine özgüven açısından, yine Vlahovic'in performansı bireysel bazda önemli. Böyle düşününce de güzel bir derbiye doğru gidiyoruz demek mümkün. Bol gollü bir maç bekliyorum haftaya. Bakalım kim ön plana çıkacak, ne şekilde seyredecek karşılaşma. Ama dediğim gibi bol gollü bir maç bekliyorum, keyifli bir maç bekliyorum. Ayrıyeten de dediğim gibi size katılıyorum. Bence Archie Brown'un sözleri derbi öncesi biraz havayı hararetlendirmek, biraz daha rekabetçiliği arttırmak açısından güzel. Dün Beşiktaş'ın maç sonu açıklamalarına da değinip sonrasında Trabzonspor'a geçeceğiz. Mesajlarımıza bakalım birkaç tane öncelikle. Beşiktaş'ın defansı da kötü, Fenerbahçe'nin de kötü. Gollü bir maç bekliyoruz. Evet, aynı sayfadayız burada sizlerle. Burak, dünkü bahis güzeldi. Vlahovic gol atar, Beşiktaş kazanır. Bravo demiş bir dinleyicimiz. Teşekkürler, değerlendirdim kendimde. Geceye mutlu bir şekilde nokta koydum. Yanına bir de Barcelona iki yarıyı da kazanır oynadım Mayakano maçında. Tam Vlahovic gol attıktan, fark açıldıktan sonra dedim oldu. Barcelona maçını izliyordum sevgili Erim Dereli ile. Doruk Keskin spiker ve yorumcu koltuğundaydı bu arada. Çok keyifliydi. Mayakano dün 12. dakikada gol atarken dedim ki evet iyi başlamıştık ama oradaki 2.50'yi de orana tam etmediğimiz için bunun bedelini ağır ödeyeceğiz dedim. Barcelona ilk yarıyı 2-1 kazandı. İkinci yarıda da skor 5-2'ye gitti ve oradan da güzel bir ikramiye kazandık. Bugün için zaten çok fazla maçımız yok. Hani arada böyle küçük sufleler verebiliriz ama en azından dün deneyenler, oradan biraz ne denir ona, aklına yatanlar belki kazanç sağlamıştır. Buradan tebrik ediyorum onları da. Ali İmran Hayratoğlu, Burak Bey hoş geldiniz. Sizin sesinizi duymak güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Neyse ki geçen cumartesiden bu yana ne yaptı? Bir hafta, 8 gün, 9 gün, 11. günüm bu. Bu pazara kadar da her gün buradayım. Hani bir es vermedim. Çok şükür sesimizi hasret bırakmıyoruz, öyle söyleyebilirim. Yani inşallah sıkmıyorumdur da tabii sizleri. Öyle bir tarafı da var işin, açıkça konuşmak gerekirse. Yani burada olmak mutluluk, sizlerle bir şekilde temas halinde olabilmek mutluluk. Böyle sohbet ediyoruz, futbol konuşuyoruz. Ya bu gerçekten şey olarak düşünün, hani her mesleğin elbette kendine az zorlukları var ama bugün eskaza bir sosyal bağlantımız olsa, arkadaş olsak ya da ne bileyim bir tanışıklığımız olsa bir yerde oturup yine futbol konuşacağız. Bunu buradan yapıyoruz, benim işim bu. Bunun iş olması da keyifli. Yani kendimi ayrıcalıklı hissediyorum herhalde. Hani cinsiyetçilik olmasın ama Türkiye'de yaşayan her erkeğin arzu edeceği tarzı bir meslektir diye tahmin ediyorum. Hani oturup futbol konuşmak herkese hitap ediyor herhalde ya da büyük bir çoğunluğa hitap ediyor. Özellikle bizim coğrafyamızda o anlamda güzel bir meslek. Sesimizi de bir şekilde duyuruyoruz. O da ayrı bir mutluluk tabii ki. Teşekkür ediyorum tekrardan güzel mesajınız için. İzmir'den Halil Demir, Burak kardeşim hakem konuşmuş, konuşmayalım diyorsun ama geçen hafta Beşiktaş hakemler tarafından doğranmasaydı 3'te 3 yapacaktık, derbiye çok rahat çıkacaktı. Yani hakem konuşmayalım diyoruz da işte konuşuyoruz da aslında, bir de şöyle değil mi bu konu özelinde, hani yanlış anlaşın, beni Beşiktaş taraftarı yanlış anlamasın, hani taraflı yorum yapmadığım için söylemeye erinmiyorum, ben de Beşiktaşlıyım, olmuştur ölmüşe çare yok. Yani çünkü aylar geçtikten sonra da aynı maçı konuşabiliriz ama ne gerek var yani, o yüzden çok girmeyeceğim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Kısa bir araya gidelim sonrasında. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Reklam dönüşünde hem mesajları hem de Beşiktaş maç sonu açıklamalarını değerlendireceğiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. İsterseniz Beşiktaş'ın maç sonu açıklamalarına biraz göz gezdirelim, akabilirim.

Bu haftanın içerikleri bunlar olacak. Onun haricinde Shorts ya da Reels gibi içerikler de sıklıkla geliyor. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden katkıda bulunacak herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyelim. Devam edelim. Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına bakalım. Takım iki mağlubiyetten sonra gösterdiği reaksiyon benim tarafımdan beğenildi. Takımın reaksiyonunu beğendim. Büyük takım zor zamanlarda gösterdiği reaksiyonlarla büyük takım olur. İlk yarıdaki oyundan mutluyum. Bir maç kötü gittiğinde nasıl geride bırakıyorsunuz? Bu galibiyeti de şimdi aynı şekilde geride bırakmalıyız demiş. Genel olarak bunun bu arada sağlıklı bir mentalite olduğunu düşünüyorum. Bu Avrupa'yı bir bakış açısı. Neden diye sorarsanız artık geçmiş bitmiş. Yani bu maçta 6-2 kazanmış olman ya da çok net, çok mutlak bir galibiyet almış olman Fenerbahçe maçını size kazandırmıyor. Bu bilinç bence Avrupa futbolu bilinci yani. Ondan sonra şey oluyor işte. Sen burada elde ettiğin başarılarla bir şeyler kazandıktan sonra ne denir ona? Bizim apoletimiz var söylemi vardı ya Sergen Yalçın'ın. Biraz öyle oluyor. Yani o yüzden önüne bakman lazım. Geçmişte çok fazla güzel şey başarmış olabilirsin. Bunlara tabii ki saygı duymak muhakkak gerekli ama şu önemli, gelecekte başaracağın şeyler için de hala önünde bir hedef, hala bir açlık olması lazım. Yani oldu bittiğiyle olmuyor. O yüzden genel mentalite olarak İtalyan hocanın yaklaşımını takdir ediyorum. Eğer 9 numaranız 3 gol atıyorsa harika bir şeydir. Savunmaya yardım ediyorsa müthiş bir şeydir. Kendisi geçen hafta Jalgiris maçında da oynadı. Kondisyonunun artması gerekiyor. Kondisyonu artarsa çok iyi bir oyuncu olacak. Çok soğukkanlı goller attı. Bu akşam bitiricilik kabusunu kırdığımız için mutluyum. Fiorentina'da inanılmaz 6 ay geçirdik. Müthiş oynuyordu o dönemde. Golleriyle bizi taşımıştı. Çok aç ve genç bir oyuncu. Kendini göstermek istiyor. Bu formla çok güzel şeyler yapmak istiyor. Umarım bu açlığını asla kaybetmez. Ben de açım, o da aç, kulüp de aç. Bizi bu açlık hedeflere götürecek demiş Dušan Vlahović için. Bu arada Dušan Vlahović kariyerinin son hat-trickinde yine Vincenzo Italiano yönetiminde. 2021'de Fiorentina ile yapmış. Aralarında hakikaten güzel bir kimya var. Ligdeki hakem performansıyla alakalı konuşmuş Vincenzo Italiano. Hata yapılabilir, hepimiz hatalar yapıyoruz ama bazı hatalar maçın kaderini değiştirir. Geçen hafta Trossard'da yapılan farklı şekilde cezalandırılabilirdi. Bunlar lig boyunca olacak. Bazı maçları hakemler iyi yönetecek, bazılarında çok polemik olacak. Ama umarım hem biz hem de onlar en az hatayla sezonu bitiririz diye yine oldukça ılımlı bir açıklama yapmış. Transfer için kulüp çalışmalarını sürdürüyor. Hala çalışıyorlar. Önümüzde birkaç gün var. Ne hale gelecek ben de bilmiyorum ama kulübün arayış içinde olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon 3 kulvardayız. Burada en zor şey dinlenmektir. Herkesin %100 olması zor oluyor. Herkesin hazır olması, işin içinde olması ve fırsat bulması gerekiyor. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Her şey takip ediliyor. 3 kulvarda oynarken en önemlisi enerjiyi yönetebilmektir. Bu yönetmesi en zor, önemli bir yönetmesi en zor ve önemli bir şey. Bu enerjiyle 3 kulvarda oynarken ihtiyacımız olacak demiş. Biraz Fenerbahçe değerlendirmesi yapmış. İlk derbim olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takıma karşı oynayacağız. Ligin henüz 4. haftası. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ligin henüz 4. haftası. Lig çok uzun. İlerleyen zamanda daha da gelişeceğiz. Çözmemiz gereken problemler var. Onları da halledeceğiz. Bu maçta umarım 3 puan alırız. Deplasmanda zor bir maç olacak. İyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Son maçlarını izledim. Değerli oyuncuları var. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz demiş Vincenzo Italiano. Yine Olayıtan'ın artan performansıyla alakalı konuşmuş. Kendisi büyük bir yetenek. Böyle çalışmaya devam ederse bence çok iyi bir oyuncu olacak. Gerçekten kaliteli bir oyuncu ve fizik gücü de ekstra. İkili mücadelelerden kaçınmıyor, asist de yapıyor. Yakın zamanda gol de atacağını düşünüyorum. Konsantrasyonu düşürmemesi gerekiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve umarım böyle devam eder. Onunla sık sık konuşuyorum. Bence bu sezon başrol oyunculardan biri olması gerekiyor. İdman ve maç performansından da fazlasıyla memnunum demiş. Bakalım bakalım atladığımız bir şey var mı? Transfer için kulüp çalışmaları sürdürüyor diye de bir ekleme yapmış. Vincenzo Italiano oyuncu tarafının açıklamalarına bakalım dilerseniz. Burada Dušan Vlahović, Rıdvan Yılmaz ve Orkun Kökçü'nün yaptığı açıklamalar var. Dušan Vlahović kendi adıma hem çok heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzdeki hazırlanacağımız bir hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama tabii ki kolay olmayacak demiş.

0: Dušan Vlahović. Orkun Kökçü'de Türkiye'de derbiler hep ekstra. Derbiler için ekstra bir söze gerek kalmıyor. Derbiler hep önemlidir. Tüm camia için önemlidir. Bizim için de öyle. Yeni bitti. Güzel bir galibiyetti. Şimdi pek oraya bakmanın bir anlamı yok. Yarın antrenmanlara devam edeceğiz. İlla ki oraya kazanmak için çıkıyoruz. Özgüvenli bir şekilde bu maçı da atlattık. İnşallah orada da güzel bir galibiyetle yolumuza bakacağız demiş. Kaptan Orkun Kökçü. Rıdvan Yılmaz da derbide elimizden geleni yapacağız, kazanmak istiyoruz diye derbi ile alakalı ifadelerini kullanmış. Beşiktaş cephesinde açıklamalar da bu şekilde. Dilerseniz biraz kısa kısa mesajlara bakalım. Bakalım ne var en son. İyi yayınlar, ben Spor Sergi Hüseyin. Hoş geldin. Düşen iki saygılar. Ha, Duşan 2. Yani Duşan Olimpiyeviç'ten sonra Duşan Vlahovic için söylenmiş bir şey. Merhaba, ben Erkan. Derbide hakemler aynı derecede hata yapmaya devam ederse Fenerbahçe Beşiktaş zaten bundan muzdarip, maçı bıraksınlar. Bırakmaları gerçekten bayağı etkili olacaktır demiş. Sevgili Özgür Meriç, Trabzonspor'un bence zayıf bir kadrosu var. Vlahovic de deli bir topçu demiş. Yani Trabzonspor'un kadrosuyla ilgili bazı gözlemlediğim sıkıntılar var. Reklamdan sonra Trabzonspor'a geçtiğimizde konuşuruz. Vlahovic hakikaten yani dün taraftarı koşup çitlere tırmandığı sekansta benden aldı, onu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Son dakika Ahmet'in attığı golde o defansın aynı kim açıklayabilir demiş bir dinleyicimiz. Kötü bir pozisyonda, evet katılırım. Abi Getson gelir mi, iş yapar mı? Takibi almış. Kamavinga gelir mi ayrıca demiş Galatasaray için. Getson'un bildiğim kadarıyla Rusya'dan ayrılma gibi bir durumu yok, onu söyleyebilirim. Onu çünkü soruşturdum Rus basından insanlara, merak ediyor. Çünkü Getson gelse bugün Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de ekstra işler yapabilecek bir oyuncu, özel bir oyuncu ama şu an ayrılık durumu yok. Kamavinga için de Marka gazetesinin bir haberini okudum sabah. Real Madrid'in kiralama formülüne yaklaşmadığı, o 70 milyon euroluk bir paket talep ettiği söyleniyordu. O yüzden onda bir rasyonelliği var mı? 70 milyon bağlar mı Galatasaray orta saha transferine? Bilemiyorum. Eğer 70 milyon veriyorsa tabii ki hem oyuncuyu ikna etmek hem reputasyon açısından Galatasaray cazip bir alternatif olabilir ama meblağ çok büyük. Yani o yüzden kesinlik belirtmek de çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. Burak Bey, basketbol milli takımımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünkü galibiyetten sonra özellikle demiş Yusuf Bey İstanbul'dan. İzlanda deplasmanda ya da İzlanda maçlarında şimdiye kadar zorlandığımızı gördük daha önce. Şunu söyleyebilirim. Hani milli takımımızın artık Dünya Kupası'nda çok yüksek ihtimalle bir aksilik olmasa gideceğini düşünüyorduk. Dün emin olduk artık, 8 maç 8 galibiyet. Bundan sonra İtalya maçı var, yine Litvanya ve İzlanda ile maçlar var ama artık işi sıyırdık diyebilirim ya. Bundan sonrası için bir endişe, bir beis yok, en azından onu söyleyebilirim. Burak Bey, basketbol milli takımımız, evet soruyu okumuştum. İyi yayınlar, İstanbul'dan Ferşat, Trabzonspor taraftarıyım. 1,5 yıllık emek bir haftada darmadağın oldu. Keyifli günler dediniz, hiç öyle bir gün değil benim için. Moral olarak bitiyiz, bazen diyorum keşke şu futbolla alakası olmayanlar gibi olabilseydim. Derdim olmazdı. Yani Trabzonspor açısından tabii çok parlak bir görüntü olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdiye kadarki birçok maç için bunu söylüyorum bu arada. Sadece dün özelinde değil, işte Ferencvaros maçı, Başakşehir maçı haricinde. Neden diye sorarsanız, dediğim gibi benim gözlemlediğim bazı sıkıntılar var. Ona birazdan değiniriz tekrardan ama benim dediğim gibi burada çok Trabzonspor'da işte Salah transferi, Fabinho transferi hava günlük günistanlık duruyor ama bence bazı eksiklikler var, yanlışlar var yapılan. Onu gözlemlemek lazım. Yorumlamak lazım. Bunları da konuşacağız zaten. İlerleyen dakikalarda bir reklamımız var mı diye kontrol ediyorum sevgili Batıkan abi. Evet, reklamımız varmış. 0538 052 1487 o Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Evet, devam edelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Trabzonspor'a da gireceğiz programın ikinci bölümünde. Yine onun üzerine de uzun uzun konuşacağız. Orada bence konuşulmaya değer ya da ne bileyim konuşulması gereken bazı şeyler var. Onu söyleyebilirim. Burak Bey, Radyo Spor ailesi de günaydınlar dinliyoruz demiş. Dursun Türker, buradan selamlar sevgiler. Basketbol milli takımımızın hazırlık kampından fotoğraflar atmış. Selamlar, saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Akşam Beşiktaş'ımız adına sevindim, Çorum Spor'umuz adına üzüldüm. Ama Çerni fena değildi, Olaytan'a bayıldım. Maşallah bu Beşiktaş'ımız her geçen gün daha iyi olacak. Teşekkürler, Allah'a emanet ol demiş. Selamlar, sevgiler, çok teşekkür ediyorum. Olaytan zaten sezon başından beri, Vincenzo İtalyan'a geldiğinden beri akıyor. Bunu demek herhalde yanlış olmaz. Öte yandan Çerni'nin de birileri bir geri performansı, bakalım belli bir ritim kazanacak mı, belli bir standart kazanacak mı, en azından ortalama olarak onu da zaman içerisinde göreceğiz. Şu an için beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Devam edelim. Çorum Spor'a geçmiş olsun, Beşiktaşlı olduğum halde sevinemedim. Kim demiş bu? Dodurgalı Kadir, hemşerim hayırlı yayınlar demiş. Selamlar sevgiler buradan. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Öncelikle benden Hüseyin Mecit kardeşime, Yunus Delfin Dane abime, Çayırova'dan Cihan Bey'e ve uzun zamandır mesajlarını duymadığımız Bülent Bey'e selamlar. Evet, Bülent Bey Ağustos başında tatile gideceğini söylüyordu 3 haftalığına. Henüz buraya dönmedi, onu söyleyebiliriz. Dünkü maçlar bazında sesimi duyurmak istiyorum. TFF ve yayıncı kuruluşa rica ediyorum. Özellikle şampiyonluk adayı büyük takımların maçlarını aynı saate koymasınlar. Sürekli 5 dakikada bir kanal değiştirmek zorunda kaldım. Tekrardan iyi yayınlar Mustafa Demirkaya. Zapping yapmak benim de hiç sevmediğim bir şeydir, onu söyleyebilirim. Neden mesela biri 7, biri 9.5 kuşağında olamıyor? Neyse, yaz saatine geçildiğinde bakacağız ama bu eş zamanlı saat uygulaması maalesef senelerdir gördüğümüz bir şey. Yayıncı kuruluş ve TFF tarafından. Bu arada Galatasaray Denizgül transferini kapabildirdi. Bunu bir son dakika olarak verelim. Galatasaray Porto forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu ile görüşmelere başlandığını resmi olarak duyurdu. Osimhen'in arkasında hem yerli hem de genç bir oyuncu almış olacak Galatasaray. Bunun da olumlu bir ekleme olacağını düşünüyorum. Sarı Kırmızılılar adına Galatasaray'da Denizgül transferi artık noktalandı. Yine öte yandan Yusuf Akçiçek transferinde de ciddi bir mesafe kat ettikleri söyleniyor. Orada da bir savunma rotasyonunda yerli bir hamle gelecekmiş gibi gözüküyor Galatasaray kanadında. Burak abi selamlar, İstanbul'dan Erdiben. Mutlu günler, mutlu programlar. Bu hafta sonu derbi çok enerjik ve bol keyifli. İki dost takımın şovu gibi olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Mesajımı yine bir şiirle bitiriyorum. Burak Alaca dediler, Radyo Spor'u sevdirdiler. Seni dinlemek ise günün en güzel alışkanlığı diye söylediler. Saygılar abi, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum buradan Erdi'ye. Güzel bir şiir olmuş yine. Kendisine edebi yönü hayli kuvvetli. Eskiden şey vardı ya. Gazetelerde gönüllü yazarlar için köşeler vardı. Herkes şiir yazardı falan. O burada böyle bir formata dönüştü. Başka programlara da yazıyor mu merak ediyorum. Şu an bir kontrol edeceğim. Şahsi mi diye. Vallahi şiir başka programa yok. Çok teşekkür ediyorum buradan. Beni duygulandırdı sevgili Erdi. Güzel şiir olmuş. Eline sağlık diyelim. Teşekkür ediyorum da tatlı mesajı için. Ankara'dan Fatih. Beşiktaşlı arkadaşları şu an Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendikten sonraki maçtaki havayı görüyorum. Ama sezon ortasında havlu atmayalım. Beşiktaş'ın asıl test haftaya Fenerbahçe maçında olacak demiş. Tabii ki şimdiye kadar oynanan maçlar özelinde bakacak olursak en ciddi test maçı şimdiye kadar ki haftaya Midland maçından sonra Fenerbahçe maçı olacak. Bakalım Beşiktaş bu testten Vincenzo Italiano ile birlikte nasıl çıkacak, bunu da göreceğiz. Burada bir dinleyicimizin bir yorumu var. Önce isminize hitap etmek açısından Fikret Bey'in. Yani bu mesajı benim okumam çok şık olmaz. Herhalde bu şahsıma yönelik bir iyi bir yorum olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlamadığımı düşünüyorum ama dediğim gibi burada okumam yakışık almaz ama yine teşekkür ediyorum yaklaşımınız, düşünceniz için. Şeref verdiniz, öyle söyleyeyim. Selamlar Fikret Bey'e de. Merhaba, tüm derbilerde kesinlikle yabancı hakem olmalı. Türk hakemleri çok yetersiz. Bursa'dan Ali Bey.

Yabancıyken mesela Slavkovic geldiğinde bence çok iyiydi geçen seneki Galatasaray Fenerbahçe derbisinde. Lakin şu son haftalarda VAR'a getirdikleri gibi yabancı hakemler getireceklerse gelmesin. Yani ben onlar için şey demiştim, hala düşüncemin arkasındayım. Ölüm mangası gibi bir hakem kadrosu vardı VAR'larda. Beşiktaş Alanya Spor maçında yoktu mesela yabancı VAR. O da başka bir mesele mesela, yine illa konuşmak gerekirse. Hakikaten ölüm mangası gibi bir yabancı var kadrosuyla yüz yüze Süper Lig'de. Neden olmuyor? Neden yabancı hakemin de böylesini buluyoruz? Onu da bilmiyorum. Kutluyorum buradan ama getirenleri. Yani Slavkovinčić dediğimiz hakem geçen sene Okan Buruk derbiden sonra şey demişti kendisi için. Bir Türk hakem de bu kadar yönetirdi. Çok iyi değildi, hata yaptı diye. Sonra ilerleyen dönemde, yani yaklaşık bu ifadeden bir yıl sonra Slavkovinčić gitti ve Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası finali yönetti. Yani bizim hakemlerle alakalı yaklaşımımız, iyi hakem de olsa kötü hakem de olsa bir kulp buluyoruz, en azından bunu söyleyebilirim. Ama Vinčić gibi iyi bir hakem gelse, Marçinyak gibi iyi bir hakem gelse tabii ki fit oluruz. Keşke gelse. Kim istemez. Ama maalesef böyle şeyler göremiyoruz. Yani henüz bir derbi diye yabancı hakem olacağıyla ilgili bir söylenti yok. Olsa herhalde ortaya çıkardı diye düşünüyorum yani şu an için. Böyle bir şey olmayacakmış gibi gözüküyor. Bakalım. Yani inşallah derbide hakem konuşmayız. Şu an itibariyle hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın oynadığı futbola bakacak olursak ciddi anlamda bir seyir zevki vaat ediyor karşılaşma. Hem gollü olması bağlamında hem yine seyir zevki açısından iki takımın savunmalarının biraz zaaflı olması, hücum tarafında iyi gözükmeleri gibi gibi detaylar nedeniyle bir şeyler vaat ediyor. Maç inşallah vaat ettiği gibi de olur, onu söyleyebilirim. Yani hakem konuşmayız umarım derbiden sonra. Burak kardeşim merhaba, ben Ok Meydanı'ndan Servet. Galatasaray Denizgül'ü aldı mı, bir de orta sahaya transfer yapacak mı, bilginiz var mı, teşekkür ederim demiş. Denizgül transferi kapa bildirildi. Bitti gibi gözüküyor. 11 milyon euro artı bonuslar Porto'dan. Hem yerli bir oyuncu hem de Osimhen'in arkasında orayı idare edebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Orta sahada bir hamle gelmesi bekleniyor işte. Bir sürü isim konuşuluyor. Bunlardan biri Kamavinga son günlerde. Hani çok irrasyonel gelebilir. Bana da irrasyonel geliyor. Ama orta saha içinde bekleme düşünülüyor. Savunmaya Yusuf Akçiçek isminde Galatasaray önemli mesafe kat etti ki burada hem kiralama bedeli hem oyuncunun 6,5 milyonluk maaşına bakacak olursak ciddi bir maliyet de yapılacakmış gibi duruyor kiralık bir transfer için. Ama tabii Galatasaray yerli oyuncu piyasasını çok iyi değerlendirmediği için mesela işte Emin Bayram ismi ya da ne bileyim Ümit Aktağ ismine çok sıcak bakmadılar. Adil Demirbağ belki gidilebilirdi ama farklı bir yol izlemeyi tercih etti Galatasaray. Burada Yusuf Akçiçek kiralanıyor. Eğer tabii bonservisiyle birlikte alınırsa gelecek dönemde Galatasaray için Abdülkerim Bardakçı'nın yerine ondan sonra monte edilecek sol ayaklı stoper figürü ortaya çıkmış olur. Bunu bir bekleyip göreceğiz. Bakalım. Burak Bey, Dünya Kupası'nda ABD sonrası favorin kim basketbolda? İyi yayınlar diliyorum demiş. Fransa, işte bir sürü NBA oyuncusu, Wembanyama, Gobert, yine Euroleague'den Sylvain Francisco, Matias Desor gibi oyuncular. Çok iyi kadro Fransa. Gershon Yabusele yine. Fransa'nın çok ciddi bir aday olduğunu düşünüyorum ki son olimpiyatlarda da çok ciddi mesafe kat etmişlerdi, gümüş almışlardı. Yine sıradaki Dünya Kupası'nda da, hatta şöyle söyleyeyim, ABD genelde biliyorsunuz Dünya Kupası'na as oyuncularıyla gelmez. Pek sallamıyorlar FIBA organizasyonlarını. Genelde biraz daha olimpiyat odaklı bir bakış açıları var. O yüzden burada Fransa'nın Amerika'yı da olimpiyat finallerinin rövanşını alıp alaşağı edebileceğini düşünüyorum, onu da söyleyeyim. Diyelim. Bu arada bir çağrıda bulunayım tekrardan, ricam olsun. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Burada yeni açtım, henüz 2 aylık bir kanal. Şimdiye kadar fena da ilerlemiyor. Dediğim gibi burada destek olmak açısından hem basketbol hem futbol tarafında haftalık içerikler geliyor. Geçen hafta da burada hafta içi yayında olduğum için içerik üretmekte sıkıntı yaşadım. Bu hafta tekrardan bugün çekip Perşembe ve Pazar günleri gireceğim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyeyim, devam edeyim. Selamlar Burak Bey, ben Sami. Beşiktaşlı arkadaş geçen hafta hakkımızı yenmeden 9 puanda maça rahat çıkacaktık diyor da bizim Gençler Birliği maçında hakkımızı yendi. Ayrıca Beşiktaş maçından sonra da İsmail Hoca'dan kurtuluruz demiş. Şampiyonlar Ligi'ne de gitmek yetmemiş İsmail Hoca'yı sevmesi için herhalde, ya da ikna olması için Fenerbahçe taraftarının, öyle gözüküyor.
Fenerbahçe 9 puan da olsaydı Fenerbahçe de rahat olurdu yani, bu sadece Beşiktaş'a has bir özellik değil ki, dinleyicimizin aslında söylediği sadece Fenerbahçe için de geçerli ve kendisi bir Fenerbahçe taraftarı olmadığı için olaya bu taraftan bakmamış gayet doğal bir biçimde diye yorumladım bunu. Bakalım bakalım bakalım. Merhaba, Kocaeli'den Muzaffer, akşam 19'da Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçı var, unutmayalım demiş. Evet, bu akşam Filenin Sultanları tekrardan sahaya çıkıyor. Milletler Ligi kazanarak bizi yakın geçmişte ciddi anlamda gururlanmışlardı. Yine burada Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecekler. Şu an için İtalya ve millilerimizin favori olduğunu söyleyebiliriz. Yine Polonya da iyi bir takım ki grup aşamasında kendilerine 3-2 mağlup olmuştuk ama bir rövanşı gelebilir. Bakalım, Türkiye-Azerbaycan eşleşmesinin galibi Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Kazanan taraf Yunanistan-Sırbistan galibiyle oynayacak. Yani final yolumuz açık gözüküyor, bunu söyleyebilirim. İnşallah Filenin Sultanları bugün de kazanarak kolaylıkla finale kadar yürür. Ondan sonrasında zaten zannediyorum bir İtalya'ya da Polonya karşılaşması olacak. Oradan da kupaya uzanıp Uluslar Ligi'nden sonra bir takvim yılı içerisinde ikinci ulusal başarıyı da elde etmiş olacağız diyelim. Ben Erkan, Trabzonspor'da takıma hizmet hep öncelik olmuştur. Başkan ile Fatih Hoca konuşup, başkan Fatih Hoca'ya hocam yeni antrenör bulana kadar sen başında dur demiş olabilir mi? Hoca da bunu kabul etmiş olabilir mi? Yakında yeni antrenör gelir gibi geliyor. Buna sizin düşünceleriniz nedir? 2 ay önce konuştuğumuz gibi milli takımımızda forvet yoktu. Şu anki transferlere baktığımızda milli takımımız tekrar forvetsiz kalacaktı. Galatasaray bence Deniz Gül'ü alarak milli takım içinde iyi bir şey yapmış oldu. Ya Porto'da net oyuncu değildi tabii orada. Samuel Mordion yokken bile çok ciddi süreler alan bir isimdi. Bu anlamda burada süreleri artacaktır. Milli takımın da fayda sağlayabileceği bir oyuncu haline gelebilir Deniz Gül. Bu iyi bir şey. Bunun haricinde ilk soru içinde ben Fatih Hoca'nın artık Trabzonspor'da işlerinin bundan sonrası için çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bence çok kötü bir kadro yapılanması var. İşte diyeceksiniz Salah'ı, Fabinho'yu getirdiler. Öyle işte ne bileyim Cindy Lopez, Cabral geldi, Saviolo geldi. Bunlar iyi transferler. Evet, iyi transferler. Ama sorun bu değil. Bence kadro kimyası, kadro mühendisliği olarak bir hata yapıldı. Bunların ikinci saatimizde yine uzun uzun da konuşacağız. Değinmekte fayda görüyorum. Ama Trabzonspor'da Fatih Hoca'nın işi zor. Velhasıl söylemek gerekirse. Çünkü idare etmesi zor bir oyuncu grubu var. Ve bu kadar maliyet yapılmış bir takımda her ayağınız taşa takıldığında ortaya çıkacak tepki normalde olması gerektiğinden de çok daha fazla oluyor, takdir edersiniz, beklenti büyüdüğü için. O yüzden Fatih Tekke'nin işi bundan sonra kolay olmayacaktır. Ben iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Geçen seneyi başarılı geçirdiğini düşünüyorum. Lakin bu takımı yönetmenin zor olduğunu kendisi de söylemişti. Ve artık onun da ayrılık konusunda çok çekimser olduğunu zannetmiyorum. En azından bunu söyleyebilirim. Merhaba, ben Erkan. 2 ay önce konuştuğumuz gibi milli takımımızda forvet yoktu. Bunu okumuştuk. Pardon, affedersiniz. İyi yayınlar Samsun Spor. İyi yayınlar Samsun yenen Fener, Çorum'u yenen Beşiktaş. Samsun'u yenen Fener mi, Çorum'u yenen Beşiktaş mı kazanır? Ya o kadar iyi, o kadar büyük iki kulüp ki yani bu galibiyetlerle maçı okumak çok zor ama Fenerbahçe Lyon maçından sonra özgüven topladı. İyi gözüküyor. Oyuncuların sahadaki vücut dili, ruh hali, oynadığı oyun pozitif. Beşiktaş dün ciddi özgüven topladı ve Beşiktaş'ın gol yollarındaki silahı Dušan Vlahović'te bir şekilde açılmış oldu. Bu da Beşiktaş tarafında söyleyebileceğimiz artılar. Kestirmesi zor. Hakikaten kestirmesi zor. Onu söyleyebilirim. Devam edelim. Abi yanlış anlama. Okey. Anladım. Burada zevkinle alakalı bir şey yok. Yanlış anlamaktan değil tabii ki, bu subjektif bir yorum. Buradan Fikret Bey'e onu söyleyeyim. Hani yanlış anladığımdan değil, sadece okumam doğru olmaz diye söylüyorum. Hani burada şey değil, şahsi fikrinize saygı duymadığımdan ya da karşı çıktığımdan değil. Hani hepimiz her şeyi sevecek elbette değiliz. Benim de sevmediğim şeyler var. Sizin de var. Keyif alırsınız almazsınız. Hani bu program üzerinde bir eleştiri değil bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın. Fikret Bey'i de zan altında bırakmayalım.
töhmet altında bırakmayalım. Yani şey değil, bir tepki olsun diye söylemedim sadece. Yani okumam doğru olmaz diye. O yüzden yanlış anladıysanız affola. Devam edelim. Süper Kupa finalini yöneten Somali hakem ya da Paraguay maçımızı yöneten El Salvadorlu hakem yönetsin derbiyi. Vallahi hiç fena olmaz. Hiç fena olmaz. İyi yayınlar Rize'den Zeki. Konuşuruz konuşuruz derbiden sonra mutlaka. Hakem konuşuruz. Dünyanın en iyi maçını yönetse bile konuşuruz. Çünkü hakem konuşmak bizde artık gelenek haline gelmiştir. Nokta. Tekrardan iyi yayınlar demiş. En delikanlı Beşiktaşlı Bursa'dan selamlar kolay gelsin kardeşim demiş Murat Selek. Bu en delikanlı Beşiktaşlısı kendiniz için kullandığınız bir hitap mıydı yoksa şahsıma mı, onu merak ettim. Buradan Murat Bey'e bunu sormak isterim. Galatasaray Denizgül'ü duyurdu. Genç yerli milli takımımıza da hayırlı olsun. Milli takımımız adına da hayırlı olsun inşallah demiş Yunus abi. Göztepe'nin sağ bekini de alırsak o da genç ve yerli. Yavaş yavaş planlama doğru yola girdi diye düşünüyorum demiş. Arda Okan'dan bahsediyor Yunus Delfin'de. Hani onun Makedonya milli takımından aldığı bir teklif var. Eğer 3 maça çıkarsa orada o da yabancı statüsüne düşüyor. O yüzden Arda Okan transferinde de Galatasaray'ın farklı detayları da göz önünde bulundurması lazım. Göztepe'nin de 8 milyon euroluk bir talep olduğu söyleniyor. O da bana birazcık fazla geldi. Açık söyleyeyim yani burada yabancı sınırı nedeniyle böyle çok büyük paralardan bahsediyoruz. Zaten bir şey var, dünya futbolunda da transfer kaşeleri fiyatları arttı elbette. Hani Türk oyuncuları da değersizleştirmek için söylemiyorum ama yani her oyuncunun da 7-8 milyon bandında çıkabileceğini düşünmüyorum. Her şeyin bir rayici var. Yani burada işte ne bileyim... Hepimizin bir ayıcı var. Bugün tutup mesela piyasada kimse bana aylık yarım milyon maaş vermez mesela birçok kişide olmadığı gibi. O yüzden bu şartların kulüpleri biraz buna zorladığını, bunun da çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Selamlar kardeşim Ertuğrul ben. Her gün yol arkadaşım olduğun için teşekkür ederim. Bu arada Malaga'dan yazmış Ertuğrul abi. Kendisine de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim İspanya'ya doğru. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bir şikayetim var. Beşiktaş'ın yeni forma tedarikçisini eleştirmek istiyorum. Çünkü forma çok ince ve transparan. Futbolcuların performans ölçer atleti gözüküyor. Güya elit kategoride forma yapılacaktı ama Karaköy alt geçidinde satılan formalar gibi seviliyorsun demiş. Ya elit kategori olsun çok istemiştim. Geçen sene bir seri vardı. Marka ismi zikretmeyeceğim. Sadece serinin ismi. Total 90 eski edisyon Barcelona'ya, Chelsea'ye çıkartılan formalar vardı. Keşke öyle şeyler çıksaydı. Çok beğendiğimi ben de söyleyemeyeceğim beyaz forma hariç. Almadım da. Zaten hani mesleğim icabı çok fazla. Hani forma giyerim bu arada işte. Şirkete gelirken de YouTube kanalına da bakarsanız görürsünüz. İşte Arsenal forması, İspanya forması. Böyle koleksiyon yapmayı da severim. 10-15 tane formam var şu anda. Yeni başladım koleksiyon işine. Ama tabii yerli kulüp takımı forması giymek en azından İstanbul'un üç büyükleri üzerinde çok kolay değil takdir edersiniz. O yüzden maalesef forma edinmedim. Beyaz forma haricinde de beğenmediğimi söyleyebilirim Beşiktaş tarafında. Transparanlık konusunda da evet böyle bir sıkıntı var ve çok slim fit yapmışlar. Hani benim gibi sporla yapmak bağlamında, yapmak detayında uzak olan dinleyiciler için ya da işte spor severler için, dinleyiciler diyorum iyice kafam bulandı. Spor severler için çok tercih edilebilir bir tarz değil. Ama bakalım inşallah seneye farklı olur. Şahsınıza dedim ben Bursa sporluyum. Çok teşekkür ediyorum öyleyse buradan Murat Sele'ye. En delikanlı Beşiktaşlı demişti. Yani ben dediğim gibi Bursa Spor Ankara Gücü farkındayım. Yani en azından bunu şey olarak söyleyeyim. Ben fanatik bir adam, çok fanatizmi olan bir insan değilim ama yani taraftarların arasında bir takım rahatsızlıklar olduğu için geçmişte de söyleyeyim. Ben hani Beşiktaşlı olduğumu inkar etmem ama bütün kulüplere saygı duyuyorum. Burada eğer daha önce yayınlarımı dinlediyseniz de şeyi söylediğimi duymuşsunuzdur. Hani Bursa Spor'un artık Süper Lig'e gelmesi gerekiyor diye defaatle de söylemişliğim vardır. Yine söylüyorum. Bursa Spor çok büyük taraftarları olan, inanılmaz atmosferi olan, inanılmaz güzel stadyumu olan. Ya en basit minor detaylara geleyim. Yani sadece formasının rengiyle, tarzıyla bile lige renk katan nefis bir kulüp. O yüzden Bursa Spor'un yeri Süper Lig. Bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Ben Beşiktaşlı olduğumu da inkar etmiyorum. O yüzden en delikanlı Beşiktaş yorumunuz için de teşekkür ediyorum. Tabii kimsenin delikanlılığına laf etmiş olmayalım ama övgüyü de geri çevirmeyelim. Yalan olmasın. O da iyi bir şey. İyi yayınlar İzmir'den Sedat ben. Rafael Leao sizce Osimhen etkisi yapabilir mi? Abi Osimhen gökten meteorla düşmüş bir adam gibi yani. Superman'de var ya. Krypton'dan dünyaya bir meteor uzay aracı içerisinde gök cisminden düşüyorsun. Hani hakikaten
Osimhen de öyle. Aynı etkiyi beklemek herhangi bir oyuncudan şu an haksızlık olabilir.

0: Ama Leao'nun Milan döneminden dahi daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Psikolojik ve disiplin faktörlerini bir kenara bırakıyorum. Argümanım da şu. Milan'da oynarken Leao'nun biraz daha kanat forveti evrilip de şu an oynayacağı varsayım üzerinden konuşuyorum. İşte Santiago Jimenez'le oynadı. Zamanında İbrahim Giroud gibi golcülerle oynadı ama burada rakip savunmayı Osimhen gibi yıpratacak, üzerine çekecek hiçbir oyuncuyla oynamadı. Şimdi Osimhen'e sürekli bir yardım savunması gidiyor ceza sahası çevresinde. Hala öyle olunca Leao orada Sané'ye nazaran da biraz daha eğer arzulu olursa, ki Sané'nin oyunculuğuna dair hiçbir eleştirim yok ama çok isteksiz gözüküyor. Bu bir gerçek. Sané'ye nazaran biraz daha arzulu olursa orada bulacağı spacing'le, orada bulacağı alanla birlikte biraz da hani disiplin konusunda sıkıntı yaşamazsa çok büyük bir etki yaratır. Bu anlamda dediğim gibi Osimhen'in varlığı bir kanat forvet için çok kıymetli. Mesela Osimhen'in Greenwood'la falan oynadığını düşünüyorum da inanılmaz olurdu. Çünkü Osimhen'e şey yapmak zorundasın. Yani tek savunmacıyla bırakırsan, atletizm olarak Süper Lig'deki savunmacıların hepsini yiyor. Çabukluk, kuvvet, patlayıcılık, sıçrama. Bitiricilik noktasında dahil etkili, anlatmama gerek yok. Tek savunmacıyla bırakırsan adam bitiriyor işi. Eğer yardım savunması götürürsen orada doğru alanlar oluşuyor kanat forvetler için. Barış Alper Yılmaz'ın bundan çok iyi faydalanabildiğini düşünmüyorum. Sadece bu sene değil, genel olarak hani fizikselliğiyle ve çabasıyla bir şeyler üreten bir oyuncu. Saygı duyuyorum ama o oyun aklı ve sezgi açısından çok iyi bir noktada değil bence. Leo buraları değerlendirebilecek bir oyuncu velhasıl. Yani Sané'ye nazaran biraz daha istekli olursa faydalı olur. Selamlar Burak. Oyun başladıktan sonra kural, yabancı kuralı değişmez ama bu federasyon nedense hak ediyor. Hakemler de cabası. Ankara'dan Cenk abi yazmış. Buradan selamlar, sevgiler kendisine. İyi yayınlar demiş. Kendisi de bir Galatasaraylı, bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi derbi günüydü değil mi? Yo, bu sezon hangi maçtı? Bu sezon oturduk kendisiyle. Galatasaray'ın hangi maçıydı ya da geçen sezonun sonunda derbi miydi acaba? Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Bir maç önü oturduk. Derbi maçı önüydü. Evet ya, evet. Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Taksim'de oturmuştuk. Sevgili İhsan Dilek de vardı. Ve orada baya sohbet etmiştim. Galatasaraylıların arasına karışmıştım o günde. Genelde böyle hani şey işte ne bileyim basketbol maçlarına gittiğimde Fenerbahçelilerin arasına karışıyorum. Yeri geliyor Taksim'de denk gelirsem işte eş dost varsa Galatasaraylıların arasında karışıyorum. Ya keyif almaya bakıyorum elhasıl. Güzel güzel de oluyordu. Güzel bir gündü. Buradan selamlar kendisine tekrardan. Delfin Yunus'la ne başka radyolarda da geziyor Burak, İspiyon gibi olmasın. Hayda. Yani burada şey var. Tabii ki istediğiniz radyolarda gezebilirsiniz ama benim önüme 5 tane seçenek koysalar hepsini denemezdim. En iyi olanı seçer ve çekilirdim. Yani nasıl desem. Seçenekleri değerlendirmek kötü bir şey değil. Farklı farklı insanlarla. En azından farklı farklı insanların yorumlarını dinlemek, temas halinde olmak elbette kötü bir şey değil. Ama en iyisi varken her zaman diğerlerini tercih etmek bana biraz zaman kaybı gibi geliyor. Kendim de tüketici olarak böyle yapıyorum bu arada. Yani bir YouTube kanalı izliyorsam, ki çok aram yoktur, onu da söyleyeyim. Yani, yapmaya çalışıyorum ama çok yakinen video izleme kültürüm yoktur. Kafama yatan en iyisini olduğunu düşündüm. İşte geçenlerde söyleyeyim, piyasada çok iyi yorumcular var mesela. Engin Kehale, Emre Özcan, Mustafa Karataş, Mehmet Demirkol. Bunları izliyorum. Serdar Ali Çelikler, farklı bir tarz var. İzliyorum. Diğerleriyle zaman kaybetmiyorum. Ha şimdi böyle dedim diye beni izlemeyecekler. Kendi topumuza da sıkmış olduk ama yapacak bir şey yok. O yüzden Yunus abi farklı radyolarda takılıyorsa kendi adıma değil onun adına üzüldüm. Zaman kaybediyor. Canı sağ olsun diyelim. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, ardından tekrardan burada buluşalım.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Evet, transfer ateşinin ikinci yarısına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Herkese selamlar tekrardan. Radyosunu yeni açanların hepsine tekrardan selamlarımızı, sevgilerimizi söyleyelim. Devam edelim. Biraz mesaj bakalım, sonra Trabzonspor'la alakalı bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Yunus abiye takılmıştık bu arada, farklı radyolarda dinliyor diye.

0: Çağlar Bey takılma demiş de şey espri yapıyorum ya, çok da mühim değil tabii ki, insanlar istediği gibi istediğini dinleyebilir, o konuda şeyimiz yok, espri yapıyorum, arada küçük takılıyoruz. Hull City hakkında düşünceleriniz nelerdir? Neredeyse transfer yapmadan ilerliyorlar. Devam eder mi sizce bu galibiyet, beraberlik, puan almaları? Ted Lasso diye bir dizi var biliyor musunuz? Yani Sergei Yakirovic Ted Lasso gibi bir şey şu anda herhalde. Yani deplasmanda Coventry'i yen, ki evde yenmesi zor bir takım, 25 yıl sonra Premier Lig hasretleri bitti, kolay değil. Manchester United'ı evde yen. Yani böyle biraz daha formlarını sürdürürlerse herhalde ligde kalacak puanı toplayacaklardır diye düşünüyorum ki transferlerde kaleci transferi çok iyiydi Jolakis. Yine Vallecano'dan gelen savunmaya Mendy eklemesi iyi bir ekleme. Morita orta sahaya geldi. Onun da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bakalım, yani birkaç ekleme daha yaparlarsa biraz daha net konuşuruz ama iyi bir teknik direktörleri var. Acun Ilıcalı Kayserispor'dan Sergei Yakirovic'i getirerek hakikaten önemli bir iş yapmış. Bunu her geçen gün geçen seneden itibaren daha iyi anlayabiliyoruz. Ümit ediyorum Premier Lig'de kalıcı olurlar. Yani biliyorsunuz Premier Lig'deki takımların çoğu Amerikalıların, Suudilerin, Suudların, İtalyanların, Everton var. Böyle farklı bir orada dağılım varken, ya da işte Mısırlıların, Yunanların Nottingham Forest'lar, bir tane Türk takımı, Türk sahibi olan bir takımı orada olması güzel. Burak Bey kırmızı kart görse Eyüp maçı belki kazanamazdı Beşiktaş. Bu hafta iyi galibiyet alacaktı. Bir de böyle bakın, ok meydandan Burhan. Evet, orada bu arada Eyüp maçında Calo'nun yaptığı saç çekme hareketi kırmızı karttı. Bu konuda da hiç gayet objektif yorumumuzu yapalım. Bursa Spor'la alakalı birkaç kelam etmiştim. Bu yüzden seviliyorsun kalbi güzel kardeşim demiş. Murat Bey. Ya şey, bu fanatizmle insanları kutuplaştırmasından hoşlanmıyorum ya. Dediğim gibi Bursa Spor, işte dediğim gibi Eskişehir Spor. Bunların hepsinin burada olması lazım. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da seviyorum bu arada. Açık yüreklikle söyleyeyim. Yani Beşiktaş'la oynadıkları zaman hani, ben maç izlerken eskiden çok sevmezdim, yalan yok. Şimdi keyif almaya bakıyorum. En güzel tarafı bu. Bir de yani şey var. Bursaspor'un, Eskişehirspor'un, ya az önce bahsettim, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, bu takımların taraftarı olmadığım için söyleyeyim. Milyonlarca taraftarı var. Onların iyi olmasıyla mutlu olacak milyonlarca insan var. Çevremizde çok fazla insan var ve ben şeye inanıyorum. Hani çevrende birileri mutluysa o sana bir şekilde sirayet ediyor. Kendini iyi hissediyorsun. Yani başarılı olsunlar. Yani çevremdeki insanlar mutlu olmasını da isterim. O kadar taraftarın da mutlu olmasını isterim. Bunlar önemli şeyler, güzel şeyler. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrardan. Cenk abi yazmış yine. Oyun başladıktan sonra kural değişmez. Yabancı kuralı için söylemiş. Ama bu federasyon nedense hak ediyor. Hakemler de cabası demiş. Derbi maçı için bir yorum istemiş herhalde buradan. Cenk abi, ha okey. Bu eski bir mesajmış gerçi. Okey, derbi maçı için Burak'cığım demiş. Derbi maçı için çok gollü bir maç bekliyorum. İki takımın da savunma zaaflarını değerlendirebilecek rakip hücumlar var. İşte Beşiktaş'ın şimdiye kadar son maçlarda biraz savunmada tökezlediğini gördük. Burada Greenwood gibi, son zamanlarda formda olan Oğuz Aydın gibi ya da Vedat Muriç gibi oyuncular fark yaratabilir. Ben Emirhan Topçu'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe maçında. Agbadu'nun yerine öncelikle onu söyleyeyim. Yine Beşiktaş tarafında Trossard gibi, işte Orkun Kökçü gibi kilit açıcı oyuncular var. Fiziksel olarak Fenerbahçe savunmasıyla boğuşabilecek bir Dušan Vlahović var. Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar hep etkili oynayan Vaclav Černý. Yine orada sürat anlamında Fenerbahçe savunmasının biraz yavaşlığından faydalanabilecek bir Ernest Pocu ismi var. O yüzden gollü bir maç olabilir. Yunus abi burada şey demiş, bir radyo ismi vermiş, canım kardeşim haklı demiş buradan Çağlar Bey. Şaka yapıyorum Yunus abi, böyle şeylere takılmıyoruz tabii ki, espri yapıyorum herkesin keyfince. Serdar Ali Çelikler deyince kapattım demiş bir dinleyicimiz. Ya bu arada şey, işte Erbatur Ergenekon da öyledir, biraz daha edebi kafada yorumlar yapan, biraz daha hayata dair düşüncelerle futbolu birleştiren yorumcuları seviyorum. Daha farklı bir bakış açısı piyasanın aksine, çok gördüğümüz bir şey değil. Ben de bazen biraz kaybolabiliyorum farklı düşünsel konularda burada futbol konuşurken, o yüzden hoşuma gidiyor. Belki de etkisi altında kalıyorum, bilmiyorum ama o yüzden burada dediğim gibi en azından zaman zaman spor programı izlediğimde izlemeyi tercih ettiğim insanlar. Bu arada şey de söyleyeyim, dediğim gibi çok program izleme alışkanlığım yoktu. Çok spor programı takip etmem. Yani çok nadir maç sonu arkadaşlarımlaysam falan onlar açtığında görürüm. Onun haricinde çok dediğim gibi zaten haftada hani bir ortalama 5-6 gün program yapıyorum. Zaten maçların hepsini izliyorum. Hani kendi fikrim de var burada. Onu paylaşmak için buradayım. O yüzden çok program izlediğimi, dinlediğimi söyleyemeyeceğim. Fenerbahçe kadro derinliği diyor. 10 artı 4 kuralında pek derinlik kalmayacak. Fenerbahçe Asensio ve Skriniar sakatlansa, Guendouzi veya Kante'den biri cezalı olsa maçlarda ne olacak? Geçen sene bu oyuncular sakatlandığında Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi mi? Bu sistemde elinde çok iyi Türklerin olması gerekmiyor mu? Zaten 10 yetişkin yabancı oyuncudan 9'u 30 yaş üstü sakatlık riski olan oyuncular. Nasıl olacak bu iş? Bu kadar fazla maçı nasıl kaldıracaklar demiş. Ya bence Fenerbahçe kadrosuna sakatlıktan ziyade tek eksiği söyleyeyim mi? Benim gözlemlediğim en azından eksik olarak yorumlayabileceğim şey. Bence Fenerbahçe'de bir 8 numara eksikliği var. Yani işte Fred gittikten sonra işte Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, bunlar 6 profilli oyuncular. Asensio 10 numara profilli bir oyuncu. Şimdi böyle bakınca orada orta sahada bağlantıyı kuracak savunmayla hücum bloğu arasındaki 8 numara o box to box oyuncuyu bulamıyorum. Ya bulamıyorum derken yok zira zaten burada hani benim bulamamamdan da ziyade öyle bir problem var. Fenerbahçe'nin bunu çözümlemesi gerekiyor öncelikle. Onu net mutlak suretle söyleyebilirim. Ondan sonrası için nasıl bir hamle yapılır ya da bir hamle düşünülür mü onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin bence net bir 8 numaraya ihtiyacı var. Bunu kritik görüyorum. Yani şu anki kadroda bu sakatlıklardan bahsettiniz vesaire bunlar elbette önemli şeyler ama şey sıkıntısı bence çok ciddi hissedilebilir. Yani dediğim gibi işte orta sahada Asensio'nun da olmadığı denklemde 10 numarada kullanacağın ya da işte Asensio'nun arkasında biraz daha rakip yarı sahada oynayacağın, biraz daha kilit açma ihtiyacın olacağı maçlarda bir 8 numara eksikliğinin hissedileceğini düşünüyorum. Bu bence kritik olacak Fenerbahçe için. Bunun çözümlenmesi gerekiyor. Nasıl olur, kim yapar, nasıl yapar orasını bilmiyorum elbette ama bakalım transferin son günlerinde bir hareketlilik olacaktır. Fenerbahçe tarafında da böyle bir beklenti içerisindeyim. O yönden de bakalım. Hull City uzun zamandır gol yemiyor ayrıca. Yakirovic takımlarının böyle bir özelliği var. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Çok saygı duyuyorum öncelikle, onu söylemek lazım. Sadece hücum ederek Premier Lig'de bir şeyler başarmak, bir şeyler yapmak istiyorsan çok iyi bir hücum takımı olman lazım. Bu ekipmanlara, bu özelliklere sahip bir kadrosu var mı Hull City'nin? Bence bu konu biraz tartışmaya açık bu anlamda. O yüzden üstlerine düşeni doğru şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Oynanabilecek en optimum şeyi oynamaya çalışıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden Hull City'nin oynadığı futbolu, yapmaya çalıştığı şeyleri takdir ediyorum. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde yapılır. Yani aksi takdirde çok cesur bir futbol oynamak için Premier Lig'de çok da elinde sağlam malzemeler olması lazım. Talisca forvet iken takımın en iyi iki oyuncusundan biriydi. Orta sahada 10 numara gibi oynamaya başlayınca takımın en kötülerinden biri oldu. Onu satmak mı lazım? Bence en azından gol atabilen bir kişiyi satmak mantıklı gelmiyor. Yani şu var. Yabancı kontenjanı 1-2 Talisca'yı yedekte ne kadar oturtabilirsin? Burada kar zarar dengesine bakman lazım. Bu kar zarar dengesi diye bahsettiğim şey değil hani. Yanlış anlaşılmasın. Finansal değil. Oyundayken Talisca bir skor katkısı veriyor. Evet, bunda hiçbir şüphe yok. Özel de bir oyuncu. Zaten Talisca'yı da tartışmamıza gerek yok. Hani hepiniz biliyorsunuz ama oyunda olduğu dönemde takımın iç huzurunu biraz bozduğunu düşünüyorum. Yani işte geçen Marsilya maçlarında Greenwood'dan ısrarla top istemesi vesaire böyle davranışların çok sağlıklı olmadığını, takımın iç huzuruna iyi yansımayacağını düşünüyorum. O yüzden ya da ne bileyim gol atmadığı denklemde oyunu çok statikleştirdiğini düşünüyorum. Yani işte sürekli sola çekip vurma çabası, şutunu bulamadığında sürekli olarak faul almaya çalışması, sola kat etmesi vesaire. Yani rakip savunmalarında artık çözümlediği bir oyuncu olduğu için Talisca'nın çok elzem olduğunu düşünmüyorum. Olması kenardan getirip atıyorum sıkışan maçlarda 70'ten sonra Talisca'yı atarsan fayda sağlayabilirsin. Bunda bir tabii ki şüphe yok. Talisca'yı hepimiz biliyoruz ama dediğim gibi uzun metraj oynattığım maçlarda bence sıkıntı yaratır. Uzun metraj oynatmadığım maçlarda da ikna edebilir misin onu o role? Bilemiyorum. Bunu söyleyebilirim. Bakalım Talisca için en azından Al Jazeera'ya transfer oluyor. Bugün Cihan Kamer de açıklama yaptı Talisca'nın gideceğine yönelik. Artık orada da netleşmiş bir durum söz konusu. Fenerbahçe açısından hayırlısı olsun. Bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Heh, reklam varmış, pardon. Batıkan abi az daha camdan çıkıyordu. Biraz ekrana bakarken bir yandan da telefondan haberleri kurcalıyordum. Az daha stüdyoda nabız artıyordu. Kısa bir araya gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyorduk, ne diyorduk? Mesajlara bakalım. Trabzonspor'a da gireceğiz birazdan. Onun da tekrardan altını çizeyim. Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ahmet, Galatasaray taraftarıyım. Objektif bakış açınızdan dolayı sizi çok beğeniyorum. Böyle devam etmenizi temenni ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Burada şey var, objektif bakış açısı derken... Yaptığımız mesleğin bir tabii ki doğruları var. Benim de dediğim gibi tuttuğum bir takım var. İnkar da etmiyorum çünkü burada birbirimizi kandırmayıp... Bir kere şöyle bir şey yaşadım. Orada bu aydınlanmayı yaşadım bu arada. Onu da bir belirteyim mesela. Sadece bir andı. Bir hastane işimiz vardı. Bir gün taksi çağırdım acil. Dedemin tansiyonu yükselmişti. Biraz da tabii maşallahı var. İyi olduğu için sağlık durumu alışık da değildi. Biraz panik yaptı. Orada o an özelinde... İyi bir şeye vesile olduğu için bu sekans benim aklımı bu arada çok kazındı. Yoksa çok büyük bir şey değil elbette, yani çok da abartmaya gerek yok ama. Bindiğimizde taksici beyefendi, buradan selam olsun dinliyorsa, beni tanımıştı. Orada öyle bir sohbet muhabbet girişince orada dedemin de biraz bu panik hali sohbetle birlikte dağılmıştı. O gün bize iyi gelmişti. Buradan kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Hani mesele tanıması değil, orada yaptığı aslında istemsizce. Dokunuş, istemsizce sohbet orada bizi biraz rahatlatmış, dediğim gibi panik havasını kırmıştı. O yüzden benim için anlamlıydı. Ben aslında orada bana şöyle bir şey söylemişti. Biz durakta hep konuşurken seni Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorduk. Onun ikilemindeydik. Beşiktaşlı olmana şaşırdım demişti. Şu yüzden inkar etmiyorum. Yaptığım şeyden ya da en azından objektifliğimden yana bir şüphem yok. Dediğim gibi her mesleğin bir yapma biçimi var. Bunun doğrusu da bu şekilde. En azından mesleki doğruları yapman gerekiyor. Yani tarafsız olman gerekiyor, etik olman gerekiyor, herkese eşit mesafede yaklaşman gerekiyor. Öyle bakıyorum, öyle yapıyorum. O yüzden bunun size geçmiş olması da güzel. Merhaba, iyi bunu okuduk. Selamlar Burak kardeşim, hafta sonu derbide. Fenerbahçeli olarak sana tüm Beşiktaşlı dostlara başarılar dilerim. Sadece güzellikleri konuşacağımız keyifli bir maç olur. İki takımımıza da yıldızlar topluluğu, artık hakem değil yıldızları konuşalım. Sağlıcakla, Bursa'dan Ali. Kendisi de bir Fenerbahçeli bu arada. Teşekkür ederiz. İnşallah öyle olur. Yani gönlümüzden geçen o. Çünkü şu an maçın verdiği potansiyel itibariyle güzel bir maç olma ihtimali var. Güzel bir maç olma ihtimali var. O yüzden... Bekliyoruz bakalım. İnşallah hakem konuşmadığımız, futbol içerisinde kalabildiğimiz bir karşılaşma olur. Yalova'dan Harun Bey yazmış. Burak Bey selamlar, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Beşiktaş çok tehlikeli geliyor. Yatırım yapılan oyunculardan Beşiktaş'ın fayda alması, verilen parayı göz önünde bulundurduğumuzda çok hoşuma gidiyor. Hafta sonu bizi bomba bir maç bekliyor. Ayrıca bombayı sağlam gelişmelerden seni haberdar edeceğim. Eyvah eyvah. Bakalım, bir görsel var. Bunu önce bir içimizden okuyalım. Dün biraz Harun Bey'le şey yapmıştık, nükte yapmıştık bazı oyuncularla alakalı, Manchester United vesaire diye tweet atmış. Kulis özel bilgi. İçeriden aldığım bilgiye göre Paris Saint Germain karıştı. Osman Dembele ve Luis Enrique arasında takım oyuncuları ve teknik heyetin zor ayırıp yatıştırdığı büyük bir kavga çıktı. Osman Dembele Enrique'ye krampon fırlattı ve çocukluk aşkım Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedi. Yer yerinden oynar mesela. Dün de bununla biraz espri yapmıştık. Bu arada Dede Bey de çok geçmiş olsun, Allah sağlıklı bir ömür versin demiş. Şu an iyi çok şükür, hani ciddi bir sıkıntısı yok. Aslında tansiyon da hani çok hipertansiyon gibi bir sıkıntısı yoktu ama dediğim gibi maşallah çok hastalık görmediği için o dönem biraz onda bir panik hali yaratmıştı. Çok şükür şu an iyi, çok teşekkür ederim. Harun Bey de yakında herhalde bir transfer habercisi ya da Twitter fenomeni olarak karşımıza çıkabilir. Bu haber patlarsa sevgiler kendisine de. Selam Abdullah, ben Beşiktaşlıyım. Ben bir şey merak ediyorum fikstürle alakalı. Biz 15 yıldır bu Fenerbahçe ve Galatasaray maçları neden dışarıda oynuyoruz? Nasıl yani? İlk yarıda mı? Tam anlayamadım mesajı, hani hangi maçlar üzerinde, ama biraz açabilirseniz tabii ki değerlendiririz. Beşiktaş taraftarı maç çıkışındaki yorumlarını çok acemice buldum. Derbi için Çorum maçını baz alamazsın. Ya taraftar bazında bakmıyorum. Burada futbolcuların ve teknik heyetin mentalitesi önemli. Vincenzo Italiano çok güzel bir galibiyetti ama bunu geride bırakmalıyız dedi mesela. Yoksa taraftar her gün, siz de bir taraftarsınız. Yani her galibiyetten sonra herkes heyecanlanmıyor. Yani olması gereken bu zaten. Taraftar heyecan yaşamak için zaten o maçı izliyor, oraya gidiyor. Yunus Bey'e takıldım sadece. Ben de o radyoyu dinlediğim için dinledim zaten. Ben sadece 11.30-12 arası dinliyordum. At yarış yorumları olduğunda diye. Çağlar Bey yazmış. İzmir'den selamlar altıncı adam. Ben Vedat, tüm kulüp yöneticileri için yazıyorum. Maç sonu yorum yaparken lütfen objektif olun, sadece kendi çıkarlarını ön plana çıkarmayın. Rakibe de yapılanları konuşun. Takımınız galip gelince hiç kimse konuşmuyor ama puan kaybında cümbür cemaat çıkıp açıklama yapıyorsunuz. Bu mudur yöneticilik? Rakibe saygısızlık olmuyor mu? Bu da beni çok üzüyor. Saygısızlık bir kenara, sıkıntı ne biliyor musunuz? Böyle herkes kendi kuyruğuna basıldığında ses çıkarırsa sırayla herkesin kuyruğuna basarlar. Yani bugün işte çıkar Alanyaspor maçından sonra Beşiktaş açıklama yapar. Gençler Birliği maçından sonra Fenerbahçe çıkar açıklama yapar. Yarın bir gün Galatasaray yapar ama dediğim gibi birlik olmadıktan sonra diğerleri o hezeyana, o yakarışa çok kulak vermedikten sonra karşılık bulmuyor. O yüzden bir şey yapamayız. Yani bu, birlik olmamız gerekiyor velhasıl, bunu söyleyebilirim. Bu konuda size katılıyorum. Bence güzel bir tespit yapmışsınız. Kutluyorum. Olması gereken bu. Bir arada bir şekilde bu sorunları çözebiliriz, baş edebiliriz, bertaraf edebiliriz. O yüzden kopmamamız lazım. Bu konudaki bu farkındalığı da sizde olan, bence artık taraftarların bir çoğunda da var. İnşallah kulüp yöneticilerine de sirayet eden bir bakış açısı olur. Onu da söyleyebilirim. Bence önemli bir noktadasınız, önemli bir noktaya değinmişsiniz. Herkes bu şey vardır ya, klasik bir laf olduğu için söylüyorum bu arada. Yani durum özelinde ya da değil olarak almayın. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ha, yılanla aynı tarladasın. Yılan sana dokunmadı diye bir gün gelip seni sokmayacağını, ısırmayacağını, ya da ısırmak deniyormuş. Bu arada Ercan abiyle konuştuğumuzda da yılan sokması değil, bayağı dişleri var, ısırıyor demişti. Orada da bir mesela 20 yıldır bildiğim bir şeyi kafamda tazelemiştim. Ercan abi söylemişti. Buradan sevgiler kendisine de, sevgiler Ercan Taner'e. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın yok. Yani dediğim gibi, yılan tarlada dolaştıktan sonra gelip dokunur da sokar da, sen orada ona bir fırsat veriyorsun netice itibariyle. O yüzden bazı şeylere göz yummak ileride zararlı sonuçlar doğurabilir. Herkes ve her şey adına biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Ben en azından böyle düşünüyorum. Bu sezon bir sezonda 35 gol atmış, Valencia'dan vazgeçip sakatlık sorunu yaşamış ama hayal kurduran bir isim olan Pedro alınmıştı. Şampiyonluk hayallerde kaldı. Şu anda Türkiye Ligi'nde şutlarıyla düğüm çözen Talişka'dan vazgeçip hayal kurduran Lukaku alındı. Talişka büyük maçlarda yok eyvallah ama Anadolu takımlarını açabilen iyi bir silahtı. Tarih tekerrür edecekmiş gibi duruyor demiş bir dinleyicimiz. Burada zannediyorum tekrardan Galatasaray şampiyonluğuna ithafen bir şey söylemiş. Daha çok erken ama Galatasaray'a ciddi rakiplerin olduğunu düşünüyorum bu sezon özelinde. Yani eskisi kadar kolay olmayabilir. Yani kolay olmadı da gerçi şimdiye kadar da çok fazla, yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama yani kolay olmaktan kastım şuydu: iki takım arasında geçmeyebilir artık. Burada Trabzonspor'un şimdiye kadar gösterdikleri bana çok yine iç açıcı gelmedi açıkça söylemek gerekirse, ama sanki Beşiktaş orada olacakmış gibi. Trabzonspor tarafında da belki bir forma girer takım. Belki Fatih Tek gibi silkelenir. Teknik direktör değişikliği mi olur? Ne olur ne biter bilmiyorum. Onlar da belki toparlayabilir ama şu an için en azından biraz o seviyeden uzak gözüktüklerini söyleyebilirim. Bakalım. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Beşiktaş'ın farklı galibiyeti Fenerbahçe'nin şampiyona katılma etkisiyle hafta çok güzel, bu hafta çok güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Güncel performanslara göre sizin düşünceniz nelerdir? Valla taraf açısından kim kazanır kim eder kestiremiyorum. Onu açık ve net söyleyeyim. Ama gollü bir mücadele bekliyorum dediğim gibi. Burada hareketli, bol aksiyonlu bir derbi olabilir. Merhaba Burak kardeşim, iyi yayınlar demiş Önder Bey Ankara'dan. Selamlar sevgiler kendisine. Kendisi aklıma benim gözlemeci fikrimi veto etmesiyle kazınmış bir dinleyicimiz. Gelecek planlarımı bir revize etmeme neden oldu. Şimdi biraz ortada kaldık.

gibi duruyor. Gelecek adına. Merhaba, Ankara'dan Murat, Fenerbahçe taraftarıyım. Hafta sonu derbi der iki takımımıza da başarılar diliyorum. Her zaman Beşiktaş gibi mert bir rakibimiz olsun. Yenilmekte bir sorun yok. Gerekiyorsa yenilelim demiş. Senin sesini duyunca aklıma sadece basketbol geliyor. İnşallah en kısa zamanda mükemmel basketbol yorumlarına para kazanmaya başlarız. Keyifli yayınlar demiş. Biraz duygusal, biraz pragmatik bir mesaj olmuş. İnşallah diyelim, burada insanların hayatına olumlu bir katkıda bulunabileceksek. Ne ala. Devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Dušan Vlahović'in tribünde sevinirken bir fotoğrafı gelmiş yine. Tellere tırmandı. Gerçekten ikonik bir giriş oldu. Yani sadece gol atması değil, sevinmesi, tavrı, tarzı, vücut dili gerçekten iyiymiş. Ankara'dan Fatih. Kulüp açıklama yapacak canı yanınca ama geçen seneden beri TFF'yi istifaya davet eden sadece Galatasaray. Yani TFF'yi ayırıp MHK'yi savunamazsın. Serdar Adana'nın yaptığı gibi demiş. Ya ben ikisini de savunmuyorum. Bilmiyorum başkanlar da ne diyor artık. Başkanların açıklaması da çok bir açıkçası bende bir şeyler oynatmıyor. Yani. Ya çünkü imza toplayıp burada bir reforma imza atabilirler ya zamanında. Yani tarih, insanlık tarihi hep reformlarla dönmüştür mesela. Zamanında işte Martin Luther'in yaptığı reformla birlikte bütün dünyanın akışı değişmiştir. Sanat ve bilim birden patlamıştır. Belki işte Avrupa'nın, Batı'nın bu kadar gelişmesinin en büyük nedenlerinden biri budur. Tarihte bir sürü örneği vardır. Atatürk de bir reform yapmıştır. Türk futbolunda reform yapılmıyor ama sadece biraz daha algı yönetimi konusunda liderler ya da kulüp başkanları kısıtlı kalıyor. Bir reform noktasında değiliz ne yazık ki. İstanbul'dan Hakan, iyi yayınlar. Hafta sonu oynanacak derbi maçında hakemi konuşmama ihtimalimiz yok. Bence kesin konuşuruz demiş. Dostacı söyler gibi bir şey olmuş bu herhalde. Adana'da yayınla alakalı bir sıkıntı varmış. Onu bir iletmiş olalım. Teknik ekibe teşekkür ediyorum. Abdullah ben evet, bir tane Fenerbahçe maçı hariç tüm derbileri ilk yarıda dışarıda oynuyoruz. Bakarsan iyi olur. Bu arada hafta sonu iyi bir maç olmasını temenni ediyorum. Kimin kazandığı önemli değil. Benim nazarımda Fenerbahçe'yi dost takım görüyorum. Çünkü 4 yıldır hakkı yenenlerden demiş. Buna bir yorum yapmayayım. Okumuş olayım sadece. Fenerbahçe derbi alır demiş sevgili Özgür Meriç. Özgür abi Vlahović için de iyi topçu demiş. Yani sonucu dediğim gibi kestiremiyorum. Bunu hani Beşiktaş kazanır kaybeder noktasında değilim. Sadece kestirmekte zorlanıyorum. Zor bir maç. Öte yandan Vlahović iyi topçu konusunda da herhalde söylemeye gerek yok, bu konuda da mutabıkızdır diye düşünüyorum. Biraz önceki mesajda arkadaşın söylediği gibi 2 senedir TFF'yi istifaya davet eden tek kulüp Galatasaray, hatta Hacı Osmanoğlu bu sebepten ötürü kupamızı vermeye bile gelmedi. Hal böyleyken nasıl hala TFF'nin ve MHK'nin Galatasaray'ı kolladığını düşünebiliyor insanlar. Hakem hata yapabilir ama kollanmak ithamı çok ciddi bir itham. Gerçekten akıl tutulması. Antalya'dan Utku Bey yazmış. GS için bu sene kolay olmayacak diyorsunuz da şimdiden liderlik koltuğuna oturdu. Diğer 3 takım da çok transfer yaptı. Hocalar değişti. Oturuncaya kadar aradaki fark açılabilir. Üstelik hepsi de Avrupa maçı oynayacak. Bence bu GS için yürüye yürüye şampiyonluk alameti gibi demişsiniz. Diğer 3 takım da Avrupa maçı oynayacak. Evet. Hocalar değişti. Evet. Ama hani mevcut hocalarla yürümediği için değişti. Bir. İki. Liderlik koltuğuna otur dediğiniz 1 puanlık bir fark var. Yani. Bunun çok büyük bir handikap olduğunu zannetmiyorum. Üç. Fenerbahçe. Takım takım yorumlayayım biraz daha iyi kendimi ifade edebilmek açısından. Yanlış anlaşılmasın. Bence Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerek biraz daha üstündeki o özgüven problemini, kronik çekingenliği attı. Yani artık Fenerbahçe'de işler kötü gitmeye başladıktan sonra takımın çabuk mental olarak çöküntü içerisine gireceğini düşünmüyorum. Özgüven, ayakları daha yere sağlam basan bir Fenerbahçe göreceğiz. Beşiktaş tarafında Avrupa futbol zihniyetini iyi yansıtan, bakın mesela hani ön alan baskısından Beşiktaş'ın topu geri kazanma süresinde şu an ligde birinci olduğundan bahsediliyor ya. Dün Barcelona maçı izledim. Bunu PSG yapıyordu ama Hansi Flick'in bu sene oynattığı oyun, Anthony Gordon'lu, Rafinha'lı, Yamal'lı hücum hattıyla, işte orta sahadan Olmo'nun getirmesiyle, Olmo'nun katılımıyla vesaire, Pedri keza. Dün Barcelona Vallecano maçını izledim. Dediğim gibi sevgili Erim Dereli spiker koltuğundaydı. Yorumcu olarak da sevgili Doruk Keskin vardı. Ağızlarına sağlık. Çok keyif aldım izlerken de.

0: kalırsa bilmiyorum ne dersiniz. Ben en azından meramı bu şekilde açıklayayım. Efes play'ine kalır mı demiş sevgili Özgür Meriç. Bence kalabilir. Mike James'in varlığı burada kritik. Eğer Lasso ile birlikte bir elektriklenme yaşanmazsa şayet. Bence kalması muhtemel. Burak Bey dün 12 dev adamın Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'yı 110-73 sağdan silip 8'de 8 ile Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasıyla birlikte Avrupa Şampiyonası finallerinde Almanya'ya hediye ettiğimiz şampiyonluğa geldi üzülme. Genç bir jenerasyon. Alperen hala genç bir oyuncu orada olacak. İleride Adem Bono orada olacak. Bir de Ömer Faruk düzeltiyorum. Ömer Kutluay ile Darius Karatasun'un geleceği bir jenerasyon var yaklaşık 3-4 sene sonra falan. Milli takımımız iyi. Ergin Hoca ile birlikte daha iyi bir konuma da gelecektir. O yüzden bir şey olmuyorsa daha iyisi olacağı içindir. Belki Dünya Kupası alacaksın. Çok uzak bir ihtimal olmadığı için rahat konuşuyorum. Yani bu şey değil, laf olsun diye işkembeden konuşmuyorum. Artık böyle bakıyorum genel hayata da. Bir şey olmuyorsa demek ki daha iyisi olacak. Çünkü hayat akıyor önümüzde hepimizin. Hatır sayılır zamanlar var. Enseyi karartmamak lazım. Gümüş madalya almak bu jenerasyon için başarıydı. Final oynamak, belki kaybetmek de başarıydı. O ilk finali kazanmanın verebileceği rehavetle birlikte belki bundan sonraki turnuvalarda çok fazla takılıp tökezleyecektin. O yüzden her şeye pozitif tarafından bakalım. Bence güzel şeyler olacak. Bakalım. Selam Burak. Selam Burak kardeşim. Benim kokoreçli ve sucuklu nükleer karışık gözleme teklifimi unutma. Hemen kredi çek ve büyük bir kupon yap. Kaçırma yatırımı. Manisa'dan selamlar. Ya kokoreç ve sucuk bir arada gözlemeyle tutar mı? Zaten büyük bir muammayken bir de kredi çekip kupon yapayım. Yani yok ya. Yenal Bey buradan güzel bir öneri bu arada ama bunu şöyle yaparım mesela. Hani atıyorum dolar bazında milyoner olursam bugün bir gün böyle bir fantazi denemesi yaparım mesela. Şeyde Muğla İzmir otoyoluna bir yerde arabayı çekerim. Oku atarım düştüğü yere obayı kurar gözlemeciyi açarım mesela. Öyle bir şey yapabilirim ama dediğim gibi hani kredi çekme işi bu faiz oranlarıyla zor. Yoksa nispeten makul bir fikir. Selamlar bu arada Yenal Bey'e Manisa'dan. Biraz daha neşelenmiş olduk. Güzel oldu. Özgür Meriç sormuş. Dünyanın en iyi futbolcusu kim aktif olarak? Zor. Harry Kane ve Mbappe arasındayım. Diyelim. Kısa bir aramız varmış. Batıkan abi uyarıyor. 0538 052 1487 diyelim. WhatsApp hattımıza yönlendirelim. Sonrasında reklama gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet programın son düzlüğündeyiz. Mesajları bitirip hızlıca Trabzonspor'da konuşacağız. Yaklaşık 20 dakikamız var. Batıkan abi bana çok moral veren bir konuşma yaptı devre arasında. Reklam arasında daha doğrusu. İyice şu an benim beyinde sinapslar farklı noktalara bağlandı. Gerçekten birazdan ellerimin üstünden bu da kalkıp öyle yine devam edeceğim galiba. Ayarlarımız iyice bozuldu. Devam edelim. Özgür Meriç ben en iyi topçu için Haaland diyorum. İkinci de Yamal. Valla şikayet etmem ama Harry Kane'e benim bir zaafım var. O yüzden Harry Kane kırmızı çizgimiz. Adamdır. Yani gider oyun kurar, gol istersin atar. Ne bileyim. Her şeyi yapar. Bakalım bakalım. Galatasaraylı arkadaş şu noktada bence yanılıyor. Yürüye yürüye şampiyon olmuyor. Girmeyeceğim bu mesaja. Yani lütfen böyle öfke söylemlerini ya da ne bileyim kutuplaştırıcı söylemlere girmeyelim. Ricam bu. Burakcığım basket maçlarında yorumcu olman lazım. Yazıyorum ama ulaşmıyor yetkililere demiş Çağlar Bey. Yani onların takdiridir. Ben donanım olarak kendimi çok açıkçası eksik görmüyorum. Yapamayacağım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şahıs bazlı konuşmuyorum ama piyasadaki birçok kişiden de basketbol anlamında söyleyeyim. En azından belki daha fazla yetkinliğe sahip olduğumu da düşünüyorum. Yani çok bir tevazu göstermeyeyim bu konuda. Yani sektörün takdiridir. Biz bir şey kaybetmiyoruz buradayız neticede. Bakalım. Çok uzun bir manifesto gelmiş dinleyicimizden. Turgut Koncuk ama okumak istiyorum futbolla alakalı burada bir göz gezdireyim. Bakalım bakalım bakalım. Bunu biraz özetleyebilir misiniz? Çünkü burada diğer dinleyicilerimizin de mesajları var. O yüzden onların da mesajların okuması açısından, süreyi de daha verimli kullanabilmek açısından bir arzu ederseniz kısaltmanızı rica edeyim. Hafta sonu derbide beraberlik bekliyorum. Galatasaray'ın 3 puan alması halinde fark 3 puana çıkacaktır.

Ben de beraberlik konusunda biraz bu noktada yakınım. Türkiye'de herkes ön alan baskısı, çabuk top kazanma, hızlı atak, kule santrforla şampiyonluk yaşanır diye düşünülüyor. Evet, Galatasaray bu oyun stiliyle şampiyonluk yaşadı, mantıklı bir bakış açısı ama İspanya'da Barcelona ve Real Madrid dönüşümlü olarak şampiyonluk yaşıyor ve birbirini taklit etmiyorlar. Her kulübün kendine özgü stili olması gerekmiyor mu? O zaman daha güçlü oyunlar çıkmaz mı? Futbolun her döneminin getirdiği bazı oyun alışkanlıkları var öncelikle. Şu an bu bahsettiğimiz ön alan baskılı, çabuk rakip kaleye giden futbolu Paris Saint-Germain oynuyor. Barcelona oynuyor. İşte Galatasaray örneğini verdiniz. Böyle büyük takımlardan birçoğunu da sayabiliriz. O zaman mesela Barcelona'nın kendine özgü bir oyunu yok mu? Zaten bunlar şeydir, ana şablon. Yani atıyorum formasyon gibi düşün. 4-2-3-1, 4-3 gibi. Bir sonraki ana şablon da bu. Oyun tarzı. Bunlar makro detaylar. Zaten oyun karakterisini belirleyen mikro detaylar var. Bunlar da oyuncular üzerinden şekilleniyor. İşte ne bileyim. Oyuncuların sahada konumlanması, yapacakları koşular, rolleri, pozisyonları gibi gibi gibi mikro bir sürü detay var ya da görev tanımları gibi. Bunlar makro detaylar. O yüzden bir özgünlüğe gerek yok yani. Zamanında Barcelona'nın oynadığı yarı sahaya yerleşen tiki taka futbolunda oynamaya çalışan çok takım vardı. O kadar iyi uygulayamadılar. Ortada bir sürü oyun anlayışı var. Bunu ne kadar iyi uyguladığın önemli. Şu an dünya futbolunda modern, yani en basitinden Liverpool, Paris hepsi mesela ilk santrala topu taca vurup rakibin üstüne saldırı noktasına geçiyorlar mesela. Bunu uygulayan çok fazla takım var. Modern futbol bunun üzerine şu an yoğunlaşmış durumda. Bu NBA'deki üçlük devrimi gibi düşünün. Hani özgünlük lazım diyorsunuz ama işte Golden State'in yaptığı şeyden sonra şeyi hiç görmüyoruz mesela. NBA tarafı için söylüyorum. Golden State'in yaptığı oyundan sonra gidip içeri alanda, boy alanda posta boyunu yıkmaya çalışan, pick and roll oynayan, orta mesafe atmaya çalışan takımlar çok görmüyoruz. Hal böyle olunca bir şey vardı. Neydi? Keep up with the new world. Yani yeni dünyaya ayak uydur. Ayak uydurmak zorundasın. Ya çağdaşlaşırsın ya da çağ dışı kalırsın. O yüzden dediğim gibi çok aşırı bir özgünlüğe gerek yok. Küçük detayları farklı ayarlamak lazım sadece. Bakalım bakalım bakalım. Burak kardeşim, sence Beşiktaş'a gelmiş en iyi futbolcu hangisidir? Bence Les Ferdinand, İngiliz. Dedem anlatır hep Les Ferdinand'ı. Beşiktaş'a geldiği dönem itibariyle Queens Park Rangers'tan gelmiş. Sonra İngiltere milli takımında da ciddi dönem forma giymiş bir oyuncu. Hatta dayımın o dönem. Şu an kendisi Fenerbahçeli gerçi ama işte belli olmuyor arada. Böyle küçük değişiklikler olabiliyor. Oyuncak ayısının adı Ferdinand'mış. Les Ferdinand'dan geliyormuş. Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi futbolcu hangisidir? Çok zor bir soru. Burada o gelip verdiği katkı olarak söyleyeyim. Reputasyon olarak hani Pepe derim burada, çok fazla tartışmam ama. Yani Mario Gomez olabilir. Quaresma diyebilirsin. İlk dönem katkısı tartışılır ama en azından bir ikon olduğu için en ikonik oyuncu o olabilir mesela. Ne bileyim. Başka düşünüyorum şu an. Mario Gomez diyebilirsin. Quaresma diyebilirsin. Geçmişe gidiyorum. 90'larda zaten kolej havası Beşiktaş'ta çok yabancı futbolcu mantığı olmadığı için genelde yıldızlar yerliydi. Bu konuda sizin fikrinizi de merak ettim. Önder Bey Ankara'dan yazmış. Ben bir tık Mario Gomez'e yakınım burada. Bir sene de verip gittiği etki nedeniyle. Sevgili Burak Alaca, kolay gelsin. İyi yayınlar. Amerikan kadın basketbol maçlarında bahis söylüyorum. Bir periyot 50 sayı olurken bir periyot 30 sayı oluyor. Neden böyle? Demiş. Ya ben WNBA'yi çok seven biri değilim, açık söyleyeyim. Annem yazmış şimdi dayım hakkında. Ferdinand ayıcı olmadan yatamazdı. Hey gidi günler diye. Buradan anneme de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Dün kendileri şehir dışındaydı işte. Ay başında birlikteydik ama bir 3 haftalık aranın ardından görüştük. Şimdi annemi görünce de mesajda istemsizce bir duygulandım tekrardan. Yani soruya dönecek olursak WNBA basketbolunu kestirmek bence çok kolay değil. Orada çünkü kolektif anlamda çok iyi oyunculardan oluşan yapılar yok. İşte mesela Indiana Fever maçlarını çok fazla takip ederim, renkli bir takım olduğu için. İşte orada Caitlin Clark diye bir oyuncu var. Oranın artık herhalde birkaç oyuncuyla birlikte. Paige Buckner'sı yeni genç oyunculardan, Dallas Wings'te işte. Aja Wilson'da falan en iyi oyuncularından biri şu an. İşte Sophie Cunningham, Lexi Hall gibi oyuncuları var. Onları takip ediyorum. Oradan yaptığım gözlem, dediğim gibi takımların taşıyıcı oyuncu adedi az olduğu için bazen maçın kaderi birkaç oyuncunun eline bakıyor. Öyle olunca da onların durduğu noktalarda skor biraz durabiliyor. Genel kabiliyet ve kalite düzeyi anlamında bence sıkıntı var. O yüzden
Çok sağlıklı bulmuyorum bahis anlamında WNBA'yi. İyi oyuncu derken Yamal yine dün akşam mükemmel bir gol attı. İlk yarıda attığı golde sağ çaprazdan sağ köşeye inanılmaz sert bir vuruş yaptı. Ayağının üstüyle tavana doğru. Maçı da izliyordum dediğim gibi. Gerçekten çok keyifli bir goldü. Rafinha da bu arada ön alan baskısıyla bir tane gol attı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hansi Flick'le birlikte bence Barcelona bu sene Mourinho'nun Real Madrid'deki ömrünün çok uzun olmasına müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum. Daha ligin 3. haftasında hakem konuşmaya başladık. Bence bunlar hakemlerin hataları. Değil futbolcuların ahlaki değerlerini kaybetmelerinden kaynaklı. Maç sonrası seyredilip bu futbolculara ciddi yaptırımlar ve ciddi cezalar verilmesi taraftarıyım. Oyun içerisinde hakem yumruğu kaçırmış olabilir ama bunun bir bedeli olmalı. Haksız yere kendini yere atıp kart almak, penaltı almak futbolcuların ahlaki değerlerini kaybetmelerinin ciddi bir ibaresidir demiş dinleyicimiz. Çok yanlış bir yorum değil. Beşiktaş Gay'nin transferleri yeterli mi demiş. Yeterli olmaya aday ama net bir şekilde yeterli diyebileceğim kadar da tatminkar değil. Onu söyleyeyim. Merhaba, İzmir Sığacık'tan Demirhan Demirbağ, ben Muriç ile Lukaku savunulması güç bir ikili olmaz mı? Yandan ortalarda farklı bir oyun gelişebilir. Zaten yani olmaz mı derken Lukaku form kazanırsa zaten savunması güç bir ikili. Yani Lukaku kara tren, yani 109 kilo olduğunu söylediler bana geçen, doğruluğunu bilmiyorum. Yani yanlış bilgi vermek istemem, sadece kulağıma geleni söylüyorum. Hala çabuk, yani 109 kilo, benimle aynı fizikte neredeyse. Ben de 114 kiloya inmişim. İşte 1,93 boyundayım, boyumuz da aynı. Şimdi şeyi düşünüyorum, hani topu alıp o kadar süratlensem herhalde karşıma kimse çıkmak istemezdi. Yani akıllıca olmazdı. Lukaku'nun da böyle bir durumu var. Biraz daha maç kondisyonu ve tekrardan tempo kazanırsa başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Sakatlanmadığı takdirde. Burak Atiba'yı tek geçerim, damga vurdu demiş. Atiba Hutchinson kişilik olarak, karakter olarak, katkı olarak, yani feda sezondan bir sonraki sezon gelmişti. Senelerce de Beşiktaş'ta oynadı. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir oyuncudur. Atiba ismine de katılırım. Panku denmiş. Kadıköy deplasmanında Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı bir maçta kaleye geçmişliğiyle herkesin aklında hala. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Ergin Ataman konusuna katılmıyorum. Finalleri 3-4 oyuncu üzerinden oynuyor. Saygılar demiş. Ve finaller genelde 3-4 oyuncu üzerinden oynanır zaten. İşte Euroleague finalinde de Olympiakos mesela, işte Tyler Dorsey çok iyiydi. Vezenkov fena değildi. Ve Fournier üzerinden oynadı mesela. Neden diye sorarsan, X faktör diğer oyunculardan katkı gelebilir elbette. Bu güzel bir şey. Maçı da kazandırabilecek bir şey size ama ana planını çok iyi uygulaman lazım finalde ve o oyunculara, yıldız lider oyunculara çok büyük iş düşüyor. O yüzden onların üzerinden oynamakta da bir beis görmüyorum. İstanbul'dan Hakan Kartal Murat Hakan Kartal Murat Muratanoğlu'ndan sonra en beğendiğim spor yorumcusu sizsiniz. Yani estağfurullah diyeyim. Murat Muratanoğlu çok başka bir seviyor. Bir efsane can. Bizim daha yiyeceğimiz 40 fırın ekmek var. Bilmiyorum 40 fırına da çözülür mü ama Murat Muratanoğlu'yla da şöyle bir anım olmuştu. Bir kitap evine. Zamanında bir kitabı vardı. Onun, hala bilmiyorum var mı, ulaşabilir misiniz? Salondaki en kötü koltuk diye. 18 yaşındaydım işte, 7 yıl önce falan. Benim evime yakın Erenköy'de bir kitap evinde imza günü vardı. Kitap imzalattım, biraz sohbet ettim, işte ne yapıyorsun, okuyorum falan dedim, o dönem işte okula yeni başlamıştım. Dedi ki bizim işte eşim okul işleriyle ilgilenir, ne yapıyorsun ne ediyorsun. Çok sıcaktı gerçekten, hani orada yüzlerce kişi de var, hani hepsiyle aynı şekilde ilgilenmiştir. Şahsım adına bir şey olmadığını elbette biliyorum ama davranışı, tutumu, işte fotoğraf çekilirken yüzüm titredi mesela, çok saçma bir mimik vardı yüzümde, fotoğrafı bulmak istemem şu an mesela o sebepten. Orada çok olumlu bir yaklaşımı vardı bana. Beni şevklendirmişti. Şimdi tabii bu cümleyi de duymak bunun üzerine benim açımdan da biraz garip oldu. Ama dediğim gibi yani 40 fırın ekmeği bile kapatamam. Onlar çok büyük efsaneler. İşte basketbol için söyleyeyim. Rahmetli İsmet Badem huzur içinde yatsın. Murat Muratanoğlu, Kaan Kural gibi insanlar. Ya futbol tarafında da yine çok kıymetli insanlar var. Bunlar sektörün önde gelenleri. Önde gelenler derken şey değil hani kariyer itibariyle, bıraktıkları iz itibariyle. Şu an Murat Muratanoğlu deyince hepimizin aklına 10 tane maç anlatımı geliyor mesela. Hangi konuda ya da şey spesifik maçlarda. Bunlar çok ikonik insanlar. Benim için çok büyük bir şereftir öncelikle aynı cümle içerisinde zikredilmek. Çok teşekkür ediyorum. Benim için dediğim gibi çok Hakan Kartal yazmış güzel bir mesaj.
İnşallah bir gün ona yakın seviyelere en azından gelebiliriz basketbolda, futbolda. Onun için çabalıyoruz. Bence 5.

Beşiktaş'a gelmiş en iyi yabancı Atiba'dır demiş dinleyicimiz. Güzel insan. Beşiktaş tarihinde en kaliteli oyuncu hangisi bilmem ama en renkli futbolcusu bence Pascal Nouma'ydı. Tribünler hep bağırırdı Pascal bizi diskoya götür diye. O da ilginç bir tezahüratmış. Beşiktaş tarafında Atiba, Sergen, İlhan Mansız, Pascal Nouma. 2000'ler başı. Ciddi bir etki var. Sonrasında Atiba 2010. Postmodern Beşiktaş döneminden bir isim gelmiş. Vlahovic'in akşamki başarısı Çorum'dan mı kaynaklıydı yoksa Vlahovic can mı yakacak? Şimdi Çorum'dan ziyade şöyle bir şey söyleyebilirim. Penaltıyı tenzih ediyorum. Diğer iki pozisyonda da gördünüz. Golcü olmak sadece topu alıp vurmak, iyi bitirmek değil. O gol sezgisi çok önemli. Gol şansı çok önemli. Vlahovic doğru yerdeydi ikinci ve üçüncü golde de. Güzel doğru vuruşları da yaptı. Şimdi böyle olunca şans denemez. Aynı şans, pozisyonu kokladığın takdirde bu gibi savunma açıklarını iyi takımlar da verebilir. Bu kadar fazla adet de vermese de. O yüzden bu gol sezgisi Süper Lig'de de çok can yakabilir. Onu söyleyeyim. Türk basketbolu nereye koşuyor? Son 17 maçta sadece finalde Almanya'ya son anda kaybetti. Ergin Ataman'ın elinde sihirli bir değnek mi var? Kime dokunsa uçuyor, kaçıyor. Avrupa'nın en iyi 3 koçundan biri Türk diyebilir miyiz artık? Artık mı? Yani artık diyemeyiz. Zaten öyleydi çünkü. Yani 3 kere Euroleague almış, Euro Cup kazanmış, Euro Challenge kazanmış, lokal liglerde defaatle şampiyon olmuş. Geçen sene en azından bir Eurobasket madalyası almış bir koça artık demem. Jay Kobradoviç, Ergin Ataman orada olur. Messina'yı mı koyarız başka, David Blatt'ı mı koyarız bilmiyorum ama ben hatta şöyle söyleyeyim. Messina'nın daha fazla şampiyonluğu olmasına rağmen iki Ceska ile iki tane de Virtus'a var galiba. Ben Ergin Ataman'ı Obradoviç'in arkasına ikinci olarak koyarım. Yani daha efsane koçlar tarihte belki benim hatırlamadığım vardır ama sonlardan aldı Anadolu Efes. İki şampiyonluk lig sıralaması için söylüyorum sonlar diye. Sonlardan aldı Panathinaikos'taki galibiyet silme cezası vardı. Son sıradaydı onunla birlikte Ergin Ataman'dan önceki dönem Panathinaikos. Şampiyonluk. Çok parlak bir dönem geçirmeyen basketbolda bir yatırım arttıran Beşiktaş'ta. Avrupa şampiyonluğu, lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı ve Süper Kupası şampiyonluğu. Galatasaray'da lig şampiyonluğu, Euro Cup şampiyonluğu. Türk Telekom'da zamanında bir Türkiye Kupası zaferi var bildiğim kadarıyla 2001 olması lazım. Ergin Ataman artık değil. Ergin Ataman Avrupa'nın en büyük üç koçundan biri bunda bir şüphe yok. Kral Anadolu Efes'in şansı nedir Euroleague'de? Ciddi transferler var. Pablo Laso ile uyum olur mu? O Pablo Laso'ya güvenmiyorum. Yani son işte Bayern Münih dönemi, Baskonya dönemi, Efes'teki ilk sezonu itibariyle olumlu sinyaller vermiyor. Onun haricinde son transferlerle forvet, uzun ve uzun forvet transferlerini beğenmedim. Ama kısa rotasyonda Strazel, Jordan Lloyd gibi önemli oyuncular var. Bir de Mike James eklemesi geldi. Mike James kafayı basketbola verirse herkes şampiyonluk potasına olmasa da playoff'a sokabilecek bir oyuncu. O yüzden playoff şansı var. Şampiyonluk şansı bence yok denebilecek kadar az. En azından benim için sürpriz olur. Hani ümit ediyorum burada. Ben böyle böyle demiştim ama böyle oldu. Yanlış bir söylemde bulunduk. İfadesini kullanmak nasip olur bu arada. Yanlış anlaşılmayayım. Kadronun uyum sağlaması da çok zor olmayabilir. Zaten eskiden birlikte oynamış çok fazla oyuncu var işte. James, Lloyd, Strazel. Fransa milli takımından yine Strazel'le Isaiah Cordinier'in bir birlikte oynama alışkanlığı var gibi gibi bir sürü birlikte oynama alışkanlığı oyuncu var. Burak Bey, Pascal Nouma, Trabzon'dan Nurettin yazmış. Selamlar. Kabul edilebilir. Galatasaray için bir transfer haberi paylaşmışsınız. Doğruluğunu bilmiyorum. Buradan dezenformasyon yapmak istemem. Özcan Karga yazmış merhaba diye. Merhabalar, selamlar, sevgiler. Burak Bey, Trabzonspor seyircisi sabırlı olursa çok iyi sonuçlar gelecek ama şu anda sabırsız bir seyircimiz var ve küfürlü tezahürat yapmaları, Fatih Hoca'ya karşı küfürlü sanal ortamda kelimeler kullanmaları. Ben de bir Trabzonsporlu olarak çok üzülüyorum. Her mağlubiyet olabilir. Her takım için mağlubiyet olabilir. Kötü sonuçlar olabilir. Arkasında durmak ileride iyi olacak. Arkasında durmak gerekiyor. İleride iyi olacak inşallah. Sabredelim demiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor iyi transferler yaptı gibi gözüküyor. İşte Fabinho transferi, Salah transferi, Saviola, Sidney Lopez, Cabral. Bunlar iyi gözüküyor hakikaten. Bir sözüm yok ama problem şurada. Trabzonspor kadro kimyasını düşünerek transfer yapmıyor.

0: İşte Onuaçu'nun şu an kötü gözükmesinin sebeplerinden biri bu. Yine takımda bazı şeylerin olmamasının sebeplerinden biri bu. Bu dediğim gibi kadro mühendisliği çok iyi yapılmadığı için isimler aldatıcı geliyor olabilir ama bence çok kimya sağlaması kolay bir kadro değil ve maliyet ve beklenti doğrultusunda da baskı çok artmış durumda olduğu için bundan sonra Trabzonspor'un her ayağı taşa takıldığında ortaya çıkacak tepkiler büyüyecektir ki bugün de görüyoruz. O yüzden dediğim gibi çok iyi gözüküyor olsa da dışarıdan Trabzonspor yönetiminin yaptığı transferlerin isim isim tatminkar olmasına karşın dediğim gibi kadro kimyası olarak problematik bir yapı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz karamsarlık var bende Trabzonspor adına. Abi selam Doğukan, ben Fenerbahçe basket takımı iyi ama risklediğimi hem yaşlı hem de Clyburn gibi bir saatli bombaya güvenmek ne kadar doğru? Teşekkürler demiş. Kadronun geniş olması burada bir handikabı tolere edebilir yaş anlamında. Ama Clyburn'e ne kadar güvenebilirsin noktasında bir şey söylemeyeceğim. Sakatlık konusunda burada ümit ediyorum Fenerbahçe çok muzdarip olduğu bir sezon geçirmez. Burak Bey bence ona Acun'un baştan sonra bu yönetimin bu konular hakkında Fatih Hoca'ya yardımcı olması gerekiyor. Hocanın mı demek istediniz acaba? Onu tam idrak edemedim. Yanlış da bir bağlam çıkacaksa burada yorumlamak istemedim. Galatasaray Leipzig'den Elşadil Bitşiaibu'yu kiralık olarak transfer etmek için Leipzig'le anlaştı. Al Hilal'in stoper takviyesini Arda'dan alması nedeniyle Yusuf Akçiçek transferi rafa kalktı. Artı 4'e uyacak bir oyuncu Paris Saint-Germain çıkışlı gördüğüm kadarıyla. Yani özel olarak oyuncuyla bir ilgim demeyeyim. Özel olarak oyuncuyu yorumlayacak kadar izlemedim. Burada yanlış bir yönlendirme yapmak istemem. Onu söyleyeyim. Merhaba, Beşiktaş'ın 3. golünde ofsayt yok mu? Vardı, incelenmedi, yapılmadı. Siz pozisyonu incelediniz mi? Cevaplarsanız mutlu olurum. Ben ofsayt yok gibi geldi bana. Ki ofsayt olduğunda da VAR direkt müdahale ediyor. O yüzden çok burada ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Ha, Acun'un dediğiniz Onuachu'nun sorunları var demiş. Yani Onuachu'ya uygun bir sistem yok. Geçen sene işte burada farklı oyuncular vardı. İşte Vakayeme gibi çizgiye basan, bazen Zubkov gibi çizgiye inen, forveti besleyebilen kenar oyuncuları varken yine orta sahada Ulay'ın dinamizminin bence eksikliğini hissediyor Trabzonspor. Bu gibi faktörler varken oyuncuyu besleyecek detaylar vardı ama şu an Salah gibi kaleyi düşünen, Muçi gibi kaleyi düşünen oyuncular varken öncelik buyken kendi kendine alıp gol üretmesi de çok kolay değil her zaman ona şunu diyelim. Evet, bugünlük Anadolu Ateşi'nin sonuna gelmişiz. Programa destekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
9: Mutlu günler, Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Bugün 1 Eylül 2026, bize okullarda öğretilen sonbaharın ilk günü. Sonbahar gelmiş, hoş gelmiş diyelim yayınımızın başında. Ercan Taner'le birlikteyiz. Yine gündemi değerlendireceğiz. Uzun uzun konuşacağız. Transferde son günler, son saatler, büyük bir hareketlilik var. Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Tabii ki ve WhatsApp hattımızda artık biliyorsunuz devrede, bizlere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. 0538 052 1487. Ercan abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
9: Evet, transferde son saatler arka arkaya tabii ki haberler de geliyor. Hem Avrupa'dan hem Türkiye'den hamleler. Bunları konuşacağız tabii ki ama dün zirveyi ilgilendiren ve tabii alt sıraları da ilgilendiren bence çok önemli iki tane maç oynandı. İstanbul'da Beşiktaş gol şov yaptı. Vlahovic hat-trick'le merhaba dedi taraftarına. 6-2'lik bir muazzam galibiyet. Beşiktaş'tan Çorum Futbol Kulübü karşısında ve Ahmet Spor deplasmanında da öne geçmesine rağmen yıldızı Muhammed Salah'la üstünlüğünü koruyamayan bir Trabzonspor var. 2-1 kazandı mücadeleyi Ahmet Spor. Bu maçları tabii ki değerlendireceğiz yine sizlerin az önce söylediğim gibi katılımlarıyla. Ercan abi Beşiktaş'la başlamak istiyorum. 6-2 gol şov, çok dinamik, hareketli, istekli, arzulu bir Beşiktaş ve aynı ifadeleri Vlahovic için de kullanabilirim.
10: Evet, İtalyan'ın dediği çıktı. Artık iki mağlubiyeti unutacağız demişti. Ve Çorum Spor maçında bambaşka bir takım izleyeceksiniz demişti son basın toplantısında. Dediği doğru çıktı. Vlahovic hat-trick'ini yaptı. Taraftarla bütünleşti. Hı hı. Onur'un büyük, Orkun'un büyük bir jesti var. Penaltıda Vlahovic'e topu bıraktı. Takım kaptanlığı için örnek gösterilecek bir hareket olarak yorumladım ben de. Vlahovic'in böylece taraftar önünde gol atmasını istedi. Tam örnek bir kaptan davranışı bu.
9: Çok güzeldi.
10: Olaytan bence muazzam oynadı. Olaytan'ı kesmek kolay olmayacak. Sahanın yıldızlarından biriydi Olaytan. Kuşkusuz Salih'i de unutmamak gerekiyor. Arka planda, orta alanda topları çok iyi süpüren, adam adama da rakipten topu almayı başaran mükemmel bir performans izledik Salih'ten. Ve bunun sonucu ortaya kusursuz bir makine çıktı. 6 gol, bir gol vardan döndü. Direkten dönen toplar var. Bayağı gollü bir karşılaşma izledik.
9: Ercan abi 2.96 gol beklentisinden 6 gol çıktı. Italiano hemen her basın toplantısında diyordu ki bu gol yollarındaki beceriksizliği kapatmamız lazım, gidermemiz lazım. Bunun için çabalıyoruz. Vlahovic ilaç oldu.
10: Ve şunu söylemişti, dediğine ek olarak belirteceğim. Gol yollarında acımasız olmalıyız diye. Dün bunun gerçekleştiğini gördük. Çünkü girilen pozisyonlar var. Mesela Zalgiris maçında 3-0 bitti maç ama o maçın da yine altılık olması lazımdı.
9: Doğru.
10: O maçta da çok önemli pozisyonları değerlendiremeyen bir Beşiktaş takımı izlemiştik. Bu sefer değerlendirdi. Beşiktaş'ın şimdi olayı şu, bunu teknik direktör de söylüyor. Biz diyor deplasmanda da iyi oynarız. Ama bunu göstermemiz lazım diyor. Ve oyuncular da bunu bekliyorlar ve istiyorlar diyor. Deplasmanlarda da bundan sonra aynı iç saha gibi yine pozisyona giren, koşan, pres yapan, mücadele etmeye çalışan bir takım meydana getirmek istiyorum diyor. Ve oyunculara da bunu anlatıyorum diyor. Verdikleri iki pozisyonla, yani yedikleri golle ilgili olarak da ritmimizi düşürdüğümüz anda gol pozisyonu veriyoruz. Bunun da çarelerini ben üreteceğim diyor. Onu da söyledi. Yani bunu da kabul etti. Ritmimiz biraz düştü mü dedi, gol pozisyonu veriyoruz. Ve bunun için de çalışmalarımız devam ediyor dedi.
9: Şimdi gol yollarında acımasız olmalıyız ifadesinin karşılık bulduğu bir maç oldu. Zira Beşiktaş 7 isabetli şuttan 6 gol çıkardı.
10: Evet.
9: Yani muazzam bir yüzde yakaladı. Beşiktaş sadece...
10: Ya Poku'nunki de gol olsa 8 isabetli şuttan 7 gol olacaktı.
9: 7 gol olacaktı. Aynen öyle. Yani Beşiktaş'ın muazzam bir... etkinliği vardı dünkü maçta. Vlahovic, zaten biz burada konuştuk. Vlahovic sağlıklıysa çok büyük golcü demiştik. Israrla bunu söylemiştik. Çok da istekli geldi buraya Vlahovic. Hem gelir gelmez Türkçe konuşmaya çalışması, taraftara mesajları, taraftarla iletişimi, diyaloğu, dünkü maçta işte tribüne koşması. Yani burada bir şeyler yapmak isteyen bir Vlahovic var. Bu Beşiktaş taraftarının da gönlüne su serpmiştir diye düşünüyorum. Çünkü neden? Biz buraya gelen çok büyük yıldızlar gördük. Ama bazıları sadece para almaya gelmişti. Oynamaya gelmeyenler de oldu aralarında.
10: Onu hissettik.
9: Vlahovic ama buraya oynamıştı.

0: Oynamaya gelmiş.
1: Çok doğru söylüyorsun. Oynamaya ve futbolu çok özlemiş. Hı hı. Geçtiğimiz sezon tabii sakatlıktan çıktı. Son bölümlerde yer aldı Juventus takımında. Mesela Juventus bak santrafor arıyor. Newcastle'dan Baltemade'yi getirdiler. İmza alacaklar. Şöyle bir bakalım. Newcastle'dan forma şansı bulamayan ve tabii ki Vlahovic'i de anlaşamayan Juventus Baltemade ile düşünüyor.
0: Olmaz.
1: Olmaz değil
0: olmaz,
1: mi?
0: Olmaz. Vlahovic'in yerini Baltemade ile dolduramazsın. Ya arada çok büyük kalite farkı var.
1: Var.
0: Ya bunu ben iki sezondur burada seri A maçlarını anlattığım için biliyorum. Yani Vlahovic'in sahada olması çok büyük tehdit Ercan abi. Ya burada da ısrarla bunu söyledim yayınlarımda. Şimdi Leao konusuna da geleceğiz. Orada da çekincelerim var demiştim. Onu da altına doldururuz. Ama Vlahovic'de benim hiç çekincem yoktu. Ya sahadaysa Vlahovic her türlü golü atan bir adam. Ve çok güçlü bir adam fizik olarak. Dün sahada bunu...
1: Ceza sahası için hatayı yaptın mı gol olur.
0: Anında. Anında yazar. Ve dün söylediklerimizin de çıktığı bir mücadele oldu. Vlahovic bir risk değildi. Kesinlikle. Sağlıklıysa Vlahovic iş yapar demiştik. O da tuttu. Bu açıdan da tahminimizin yani yorumumuzun ilk maçtan henüz hat-trick'le karşılık bulması beni sevindirdi. Şimdi maça bakalım. Vlahovic tabii hat-trick'le en yüksek puanı alan oyuncu 9.2 puan aldı. Ama onun arkasındaki oyuncuların da tamam yani Çerni de iyiydi, Olaytan da iyiydi, Orkun da, Trossard da hepsi iyiydi.
1: Evet, yeni gelen oyuncular da sol oyuna girdi. Şimdi belki transferin sonlarına doğru bir oyuncu daha göreceğiz Beşiktaş'ta.
0: Bir hamle daha olabilir, evet.
1: Öyle haberler var. Miretti de Poku da kadronun derinliğine bakınca hiç de fena olmayan bir Beşiktaş kadrosu oluşuyor.
0: Şimdi dün Beşiktaş'ta mesela Vlahovic sarı kartı da gördü, oyundan çıktı. Yerine Oh girdi.
1: Evet.
0: Endidi sonradan oyuna girdi. İlhan sonradan oyuna girdi, gol attı. Miretti oyuna girdi Olaytan'ın yerine ve Poku girdi. Yani dediğin gibi bir kadro derinliği de oluşmuş durumda Beşiktaş'ta.
1: Ve bu kadro derinliğini de şu ana kadar teknik direktör Italiano ve ekibi iyi değerlendiriyorlar. Hı hı.
0: Bir tek dün belki eleştirilecek isim varsa o da Rıdvan Yılmaz'dı diyebiliriz.
1: İkinci yarıda onun klasik biraz yorgunluğunu hissedebiliyoruz. Buna rağmen fena değildi öyle diyeyim.
0: Nübel'de kalesinde ilk kez iki gol gördü.
1: Ama bir tane muhteşem kurtarışı var.
0: Çok da iyi bir kurtarışı var gerçekten Nübel'in. Ama baktığımızda Calo mesela dünün en önemli isimlerinden biri de Calo'ydu bence.
1: Evet, maça iyi başlayamadı. Sonra düzeldi. İki top kaybı gereksiz. Fakat sonra düzeldiğini gördük. Hücuma katılımı ve destek verişi. Bunlar Calo için pozitif göstergeler.
0: Dinleyicimiz diyor ki dün gece ben geldim demedi, ben gol atmaya geldim dedi diyor.
1: Doğru. Güzel bir yorum olmuş.
0: Hı hı. Bir de ben Fenerbahçe taraftarıyım demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Bakalım Vlahovic yorumları var mı? Tüm takımlarımıza başarılar dilemiş Avrupa'da bir dinleyicimiz. Derbide ezeli rakibimize ve taraftarlarına başarılar diliyorum demiş, saygılar demiş. Derbiyi şimdiden hissetmeye başlamış.
1: Evet.
0: Ali Bey.
1: Ya yıldızlarla dolu bir maç başlayacak derbi. Şimdiden onu söyleyebilirim.
0: Çok iyi bir maç olacak gibi görünüyor Ercan abi. Ya Fenerbahçe de istim üstünde yani.
1: Beşiktaş da öyle.
0: Beşiktaş da öyle. Güzel bir maç olacak. Maç şimdi ne zamandı? Pazar
1: Cumartesi.
0: Mı? Cumartesi mi? Güzel. Maç da iyi noktada.
1: Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş'ta oynadıktan sonra hafta içi de Roma ile ilk maçına çıkıyor.
0: Şampiyonlar Ligi mesaisi de başlıyor.
1: Başlıyor. Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden cumartesi günü Fenerbahçe mücadelesi var. Yani bu hafta sonu çok güzel. Çok bence gollü geçmeye aday bir mücadele bizleri bekliyor. İki takımın da birbirinden çekineceğini düşünenler var. Ben öyle düşünmüyorum. Çok gol izleyebiliriz bu maçta.
1: İki takım da bence elinden geleni yapacak.
0: Evet, yani beraberliğe oynamazlar gibi geliyor bana.
1: Bir de ligin artık son haftalarına girilmiyor. Yani birinin şiddetle puana ihtiyacı var. Biri diyelim ki şampiyonluk iddiasından uzak. Öyle bir şey yok. Ligin daha başı.
0: Hı hı.
1: Önemli olan burada iyi futbol göstermek.

0: Bunu görelim.
1: Şimdi Vlahovic çok iyi golcü ama sahadaysa, böyle devam ederse, sakatlık yaşamazsa Beşiktaş onu tutamaz demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya Beşiktaş'ın her yol olumlu.
1: Çıkış maddesi var mı
0: Yok.
1: Vlahovic'in? Yani
0: Yok,
1: şu paraya
0: yok.
1: çıkar, 50'ye,
0: Yok.
1: 60'a, 70'e çıkar diye bir madde yok sözleşmesinde, benim de bildiğim öyle.
0: Bir de oyuncunun şimdi Juventus gibi bir takımdan geldi. Ya o ayarda bir takım teklif gelmesi lazım. Öyle yüksek paralar verecek bir takımdan teklif gelmesi lazım.
1: Ya bu sezon 30 maç oynarsa ve 28 gol, 10 asist yaparsa gelir. Bir Premier Lig'den bir merhaba derler.
0: Derler o zaman rakamda çok iyi olur.
1: Tabii canım, Vlahovic daha genç bir oyuncu. Vlahovic için iyi rakam istemesi lazım Beşiktaş'ın da. Satmayı düşünür mü düşünmez mi? O zamanın işi, daha sezonun başı. Bunu konuşuruz İlerleyen zamanda. Çok güzel bir derbi izleyeceğiz demiş Lütfi Bey. Ben de aynı kanaatteyim gerçekten. Çok iyi, çok. Zaten Fenerbahçe Beşiktaş maçları keyifli oluyor Ercan abi. Gollü ve keyifli oluyor. Hikayeli oluyor.
0: Doğru. Son yıllarda Fenerbahçe Galatasaray derbilerinden futbol açısından daha güzel oluyor. Ya bunu değerlendirmek lazım.
1: Seattle'dan dinleyicimiz demiş ki, burada sabah derbide karşımıza Talişka'sız bir Fenerbahçe çıkacak. Ben buna çok iyi diyorum demiş. Talişka konusu da enteresan bir konu. Talişka konusuna da değiniriz. Sezona çok iyi başladı. Bir anda istenmeyen adam oldu. Onu da istersen dinleyicimizin de sorusu
0: Ben o işi
1: üstüne
0: anlamadım.
1: bir iki cümle edelim. Daha ayrıntılı gireriz o
0: Gerçekten
1: konuya.
0: anlamadım. Ya maaş konusu, yüksek bir maaş alıyordu. Çünkü
1: Evet.
0: sözleşmesini de yeni
1: Yeni
0: uzattı.
1: uzattı.
0: Hayırlı olsun diyelim. Yani öyle düşünülmüş demek ki. Bu limitlerle ilgili de bir husus olabilir. Fakat sezona da mükemmel girmişti.
1: Ya orada bir karar vermek zorundaydı Fenerbahçe yönetimi. Sezonda da mükemmel girdi. Her maç gol atarken bir anda Talişka gidiyor noktasına geldik. Değil mi?
0: Hayırlı olsun diyelim artık,
1: Hayırlı
0: yapacak bir şey
1: olsun.
0: yok.
1: Evet, yani detaylarını öğreniriz tabii ki. Bakarız detayları ne.
0: Çağlar gidiyor.
1: Çağlar gidiyor. Bekao, değil mi?
0: Bekao
1: Diego
0: gidiyor.
1: Carlos gidiyor. Bugün
0: Evet,
1: açıklandı.
0: Carlos da İtalya'ya sağlık kontrolüne gitti Parma için. Ve büyük bir ihtimalle de belki 23 yaş uyacak bir transfer ya da olmayacak dedi Can Kamer'de yaptığı
1: Evet.
0: açıklamada.
1: Bugün açıklama yaptı. Kapattık dedi
0: Ya
1: aslında.
0: aslında transfer kapandı dedi.
1: Uzun süren görüşmelerin ardından El Cezire'ye evet dedi Talişka. Haberler bu yönde, bugün gelen haberler. Can Kamer de zaten ayrılığıyla ilgili açıklama yaptı
0: Tabii
1: Talişka'nın.
0: Fenerbahçe'den alacağı maaşın da üstünde bir rakam olduğu konuşuluyor. Talişka da futbolun şöyle bayağı milyoner, hatta milyara yaklaşan kazancı olabilecek bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çin, Suudi Arabistan uzun yıllar hem de orada kalıp daha sonra Türkiye'ye tekrar döndü Fenerbahçe derken şimdi yine yüksek bir maaşla, yıllık gelirle tekrar o yarımadaya gidiyor. Dubai'ye gidiyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde El Cezire'ye, dediğin gibi Dubai'ye gidecek. El Cezire forması giyecek. Fenerbahçe'den yıllık 7,5 milyon euro alıyordu.
0: Ondan aşağı gitmemiştir.
1: Muhtemelen. Sayın Cihan Kamer'in de bugünkü açıklaması şöyle. Diyor ki, inşallah Talişka'yı da bütün taraftarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı. Ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz diyor bu transferin. 6 Şampiyonlar Ligi maçındaki elemelerde, tabii ki bunlar 4, bir Süper Lig maçında bir gol attı, 5 gol attı Ercan abi. Talişka 75 resmi maçta Fenerbahçe formasıyla 44 gol, 7 asist. Çok iyi
0: Ya bu
1: sayılar.
0: rakamlara göre taraftar üzülmüştür bence.
1: Yani çok golcü bir isim Talişka. Direkt olarak skora katkı veren bir isim. Ama orada maaş bütçesinde dediğin gibi bir rahatlama olacak. Yıllık 7,5 milyon euro kazanıyordu Fenerbahçe'den net. 2 sezonluk anlaşma vardı. 15 milyon euro demek oluyor bu 2 sezonun toplamında.
0: 15 milyon euro tasarruf.
1: Tasarruf. Ama gollerden de
0: tasarruf.
1: Tasarruf tabii.
0: Çağlar da aynı şekilde bir türlü olmadı. Onunla ilgili de taraftar ve onun psikolojisinin pek iyi olmadığını söyledi Cihan Kamer. Hı hı. Bu yüzden de Çağlar belki de kendi istedi artık biz yolları ayıralım diye.
1: Olabilir.
0: O da futbol hayatına iyi bir yerde devam etsin artık bundan sonra. Hı hı. O da çok yaşlı bir oyuncu değil.
1: Yani muhtemelen vardır gideceği yer diye düşünüyorum Çağlar Söyüncü'nün. Çünkü artık son günler Türkiye'deki transfer piyasasında da.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kısa bir Fenerbahçe girişi yaptık. Fenerbahçe'yi konuşacağız tabii ki. Vlahovic şanslı bir futbolcu demiş dinleyicimiz. Attığı gollerde seken toplar önünde kaldı. Şansı hep böyle gitmeyebilir diyor.
0: Golcünün hissetmesi önemli. Hı-hı. Önünde kalıp da topu dışarıya atan bir sürü santrfor var. Ya da kaleciden dönen. Hı-hı. Öyle değil mi?
1: Evet, yani az önce dedim.
0: Tek vuruşlardaki bitiriciliğinin etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya futbolla ilgilenenler de bu konuda hakimler. Lavic'in vuruşlarına.
1: Çok moralli başladı. En önemlisi bu bence. 3 gol atarak taraftarı, evet, önünde muazzam bir giriş yaptı sezona. Muhammed Salah yorumları var. Birazdan sevgili Nurgül'e bağlanacağız. Trabzonspor'da neler oluyor onları konuşacağız. Trabzonspor'da da hareketli saatler yaşanıyor tabii ki. Bu konuları da masaya yatıracağız. Şimdi biraz da teknik direktörün o dokunuşlarını Ercan abi galiba anlatmak lazım Beşiktaş'ta. Çünkü geldiği günden bu yana oyununun nasıl değiştiğini çok net gördük Beşiktaş'ın.
0: Ya ne istediğini çok tekrarla antrenmanlarda bu belli oldu. Hı hı. Topu kaybedince yürüyen oyuncu istemiyor.
1: Evet, onu gördük.
0: Öyle bir şey yok diyor. Hı hı.
1: Bekleyen yok, yürüyen yok.
0: Devamlı saha içinde hareketlenen forvet oyuncularının da hareketlendiğini görüyoruz. Boş alana gitmeleri, savunmanın dengesini bozmaları. Bunlar önemli bence.
1: Bunlar önemli konular.
0: Ya devamlı bir de bir tempo isteği var.
1: Bu eksiklik ya taraftara da sirayet ediyordu. Yani Beşiktaş taraftarı sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın, dünyanın en ateşli taraftar gruplarından birine sahip. O hani oyundaki ritimsizlik, düşük tempo son yıllarda hep taraftarı da oyundan soğutuyordu. Ya, taraftar da maça giremiyordu.
0: Geçtiğimiz işte 4 sezonun içine baktığımızda ilk yarılarının İstanbul'da oynadığı maçlarda, evinde oynadığı maçlarda ilk yarıları çöpe attı. Çok mücadele var. Bilmem hatırlıyor musun?
1: Çok.
0: Ya sessizlik içinde taraftar izliyordu. Bir bakmışsın ilk yarı bitmiş. Baskı kuramıyordu.
1: Hı hı.
0: Kalesinde çok pozisyon veriyordu. Bence o geçmiş yılları da zaten söyledi teknik direktör. Biz geçen seneleri de izledik dedi.
1: Evet.
0: Yani ne oluyor, ne bitiyor? Şu takımın yapısını, ne seyirciyi, bunların hepsini biliyor İtalyano.
1: Yani geçen sene burada seninle yayın yaparken hiç unutmuyorum. Yani ben hayretler içinde Beşiktaş'ı izliyordum. Burada da dile getirdim. Ya bu takım ileri gidiyor, geri gelmiyor. Geri geliyor, ileri gitmiyor. Bu takımda bir gariplik var diyordum hep sana hatırlarsan. Yani sezon başı çok mu yükleme yapıldı? O yüzden mi takım hareketsiz, isteksiz? Niye böyle derken bu sene 12 ay geçti üzerinden. Her topa basan, her yere koşan bir takım görmeye başladık. Yani 180 derecelik bir değişim var Beşiktaş'ta 12 ayda.
0: Bu hocaya inanmak demek. Teknik direktörle olan ilişkilerin iyi düzeyde olması demek. Ya böyle oynarsanız kazanırsınız diyen bir teknik direktörünüz varsa ve takım da kazanıyorsa oyuncuların o inancı bu sefer iki katına çıkar.
1: Yani geçen seneki Beşiktaş uyutuyordu resmen.
0: 60. dakikadan sonra kendi evinde öndeyse savunmada kalıyordu biliyorsun.
1: Evet. Onu da yapamıyordu. Onu da yapamıyor. Yani savunma yapabilse onu da yapamıyordu Beşiktaş.

0: Şimdi gole doymayan, attıkça atası gelen bir takım.
1: Evet, görüntü öyle.
0: Şimdi ben şunu da merak ettim. Vlahovic tabii çok büyük bir isim. Vlahovic'in dünkü performansların ardından İtalyan gazetelerine baktım. Sen de belki bakmışsındır. La Gazzetta dello Sport hemen yazmış.
1: Hat-trick yazmış.
0: Hat-trick ya.
1: Ben hepsine baktım.
0: 23 dakikada hat-trick yaptı diyor Vlahovic evet. için. Adeta patlama yapıyor Türkiye'de demiş Vlahovic hakkında. Ayrıntılı da bir haber. Diyor ki Sırp forvet yeni formasıyla golsüz başlayan başlangıcın ardından çıkış yakalayarak 6-2'lik galibiyete taşıdığım 43. dakikadan ilk golünü penaltıdan attım. Sonrasında 23 dakikada hat-trick'i tamamladı diyor.
1: Evet. Ya oyundan çıkmasa hat-trick'ten fazlası da olacaktı.
0: Hı hı. Calcio Mercato Vlahovic fırtına gibi esti dedi haberinde. Süper Lig'deki ilk gollerini kaydettiğini yazdı Calcio Mercato. Çerni'nin açılış golünün ardından 3 kez Vlahovic'in yine fileleri havalandırdığını yazdı. Tutto Sport, onlar da Torino merkezlidir. Juventus'u evet. en yakından takip eden gazetelerden biridir Tutto Sport. Onlar da hem Vlahovic'e değiniyor hem de Italiano'ya değiniyor. Diyor ki Italiano ile Beşiktaş yeniden çıkışa geçti. Biz de bunu konuşuyoruz zaten burada.
1: Oyun olarak öyle gerçekten. Bunu sen de ben de zaman zaman o Avrupa Kupaları dönüşlerinde de vurgulamıştık.
0: Diyor ki Beşiktaş kanatlandı diyor İtalyano ile birlikte. Vlahovic durdurulamadı. Hat-trick yaptı. Vlahovic eski oyuncusu, eski oyuncusunun şovuyla farklı galip geldi Beşiktaş'ta.
1: Ya Beşiktaş bundan sonraki dönemlerde şimdi taraftarına böyle oynayınca o stadın tıklım tıklım dolu olacağını taraftarı Beşiktaş'a mesajı verdi. Beşiktaş takımı da yöneticileri de Beşiktaş'ın böyle oynaması gerektiğine inandıkları için böyle bir sistem kurdular. Bu sistem uzun süre devam ederse Beşiktaş yine o eski günlerdeki havasını bulur.
0: Şimdi Beşiktaş'ta tabii neşterler de vuruluyor. Onana ve Udokaye'nin ayrılığı vardı.
1: Evet.
0: Musurati ve Amir'in sözleşmeleri feshedildi. Şimdi sırada João Mario ve Elan Ricardo.
1: Evet.
0: Ricardo'yu herkes unuttu zaten. Var.
1: Onlar da ayrılacaklar öyle gözüküyor.
0: Evet. Yabancı kontenjanında da yer açılacak. Bugünkü haberlerden biri de buydu Fanatik gazetesinde. 22 yaşında Kolombiyalı Elan Ricardo onu da elden çıkarmayı planlıyor Beşiktaş. Bütçede de yer açılacak. Yabancı sınırında da yer açılacak bu şekilde. Son saate kadar da Beşiktaş'ın yine bir transfer hamlesi yapabileceğini yazdı Fanatik. Sen de söyledin bunu.
1: Evet.
0: Son ana kadar Beşiktaş kovalayacak transferi. Şimdi burada en büyük merak konusu olan isimlerden biri de Milot Rashica Ercan abi. Ne olacak Rashica?
1: Kadroya yazılmayacak galiba.
0: Hı hı. Çünkü evet. İtalyano da düşünmüyormuş Rashica'yı.
1: Evet, kadroya yazılmayacak.
0: Çünkü oraya oyuncu da geldi.
1: Evet, büyük bir ihtimalle bana sorarsan ya kalacak maaşını alacak gidecek. Son senesi çünkü.
0: Hı hı.
1: Ama kadroya yazılmayacak.
0: Çorum maçında da kadroda yoktu.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Milot Rashica. Onunla da bir yol ayrımı geldi gibi görünüyor Beşiktaş takımında açıkçası. Ama taraftara baktım inanılmaz mutlu Beşiktaş taraftar. Ya geçen haftaki lig yenilgisi unutulmuş. İşte deplasmanda Avrupa'da alınan yenilgi zaten çok önemli değildi. Tur alınmıştı ama ligde o mağlubiyette bu 6 gollü galibiyetle unutuldu hemen.
1: Tabii canım. Üstü bir sezon başı.
0: Bir de sezon başı tabii telafisi var diyor Beşiktaş taraftarı. Daha derbiler başlamadı. Haftaya derbi heyecanını da yaşayacağız hep birlikte. Bakalım yani Beşiktaş taraftarı mutlu. Mesajları da öyle. Bakalım mesajlarda da. Beşiktaş evinde 3. seviye 2 takımı yendi. Çok övdünüz Beşiktaş'ı demiş. Biraz bekleyelim demiş.
1: Ama geçen senenin şampiyonu Galatasaray Çorum'u yenemedi.
0: Çorum'u yenemedi evet. O da var.
1: Ben oyun olarak bahsediyorum. Övme olarak değil. Oyun geçen sene

0: derde kaleye gidip 1,5 pozisyon bulamayan Beşiktaş vardı. Bunu kabul edelim. Değil mi?
1: Evet.
0: Bu bir gerçek.
1: Ne güzel diyor bir dinleyicimiz. Ekranın 78. kanalında şampiyonluğa oynayan bir takım görmek diyor.
0: O ne demek anlamadım.
1: Ya, herhalde yayıncı kuruluşun 78. kanalında mı çıkıyor bilmiyorum ki.
0: Bir kanalda Trabzonspor, bir kanalda Beşiktaş vardı. Hmm.
1: Benim takımım 77 diyor. Herhalde anlamadım. Trabzon taraftarı galiba. Biraz morali bozuk. Çünkü dinleyicimizin. Çünkü böyle giderse Salah da bizi bırakır diyor. Hoca da gider muhtemelen diyor.
0: Mesajın hoca gitmişti diyor. Zaten.
1: Hoca gitti geri. Hoca... Ya gider gibi oldu, kapıdan döndü. Bir de,
0: orayı... Gider gibi olmadı. İstifa ediyorum dedi.
1: Evet.
0: Öyle demedi mi?
1: Hı hı. Sen de dedin burada istifa tek taraflıdır. İstifa ettiysen gidersin dedin.
0: Evet. Gidersin gelmezsin. Eğer gerçekse.
1: Hı hı.
0: Zor. Bence zor iş.
1: Evet, Trabzonspor'la ilgili eleştiriler de var. Buna da değineceğiz. Rios'u sormuş bir dinleyicimiz. Rios galiba rafa kalktı o transfer.
0: Ya bazı yine haberlere göre bir görüşme var.
1: Rios'la mı?
0: Evet.
1: Hı hı.
0: Şimdi Rios Avrupa'da bir yere gidemezse.
1: Rios'u da beğenirim ben bu arada.
0: Şimdi şu var, bu akşam Avrupa'nın 5 büyük liginde, hatta 6 diyelim, transferler bitiyor. Eğer Rios kalırsa bizim transfer dönemimiz Türkiye'de 4'ünde bitiyor. O zaman masaya oturup bir anlaşma sağlanabilir Benfica ile.
1: Ama o zaman bir tane yabancıdan çıkman gerekir değil mi? Rios 23 yaş üstü bir oyuncu.
0: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Beşiktaş'ı ilk bölümde konuştuk ama işlerin yolunda gitmediği bir takım var ki o takımda Trabzonspor. Biraz Trabzonspor'daki son durumu da ben merak ettiğim için arkadaşımız Nurgül Günaydın'a bir bağlanalım istedim. Onun da 10 dakikalık kısa bir zamanı var. Hemen görüşlerini alacağız. Nurgül merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar, hoş geldin yine.
3: Merhaba, hoş buldum, merhaba.
1: Nurgül, biz seni her zaman enerjik bir insan olarak biliyoruz ama enerjin tükenmiş gibi.
3: Kesinlikle, yani.
1: Niye böyle oldu?
3: Dün sanki hani sahada o koşturan bendim. Tabii ki koşturduk, biz de çok koşturduk. Sıcak havanın da etkisi çok var tabii. Gece saat 2:30'larda varabildik ancak otele. Hem yorgunluk, gün içinde de çok sıcak bir Diyarbakır havası karşıladı bizi. Vakitte 21:30'a kadar da vakit geçiriyorsunuz mecburen bir şekilde. Onlar biraz yordu açıkçası. Tabii maç önü yayınları falan da yaptık ama tabii maç
1: en çok Trabzonspor yormuş seni.
3: En çok o yordu açıkçası, onu da söyleyeyim. Gerçekten dün ben hiç arkadaşlarla da onu konuştum. İnanın 15 yıldır hiç böyle bir yorgunluk, bezginlik, yorgunluk, ne derseniz deyin adına, tabii şey de var yani, böyle bir hüsran, hayal kırıklığı da var. Sonuçta bu takımı takip ediyorsunuz. Bu sizin işiniz. Biz de hayal kırıklığı yaşadık dün açıkçası sahada gerçekten. Yani o daha çok yordu. Skordan bağımsız söylüyorum. Yenilebilirsiniz ama takip ettiğiniz biz de taraftarıyız. Yani bunu saklayacak bir şey de bulmuyorum, görmüyorum. Yani orada ortada reaksiyon veren bir takım görmeyince, mücadele eden bir takım görmeyince, o kadar şaşalı, o kadar gösterişli bir başlangıç, o kadar büyük transferler, o kadar büyük hayaller, taraftarın da bir anlamda sesi oluyorsunuz. Dün arkadaşlarla da çıkışta Mixon alanında konuştuk. Gerçekten benim açımdan çok, Diyarbakır ilk kez geldim hayatımda Diyarbakır'a. Hatta gelirken havalimanına şeyi çektim, fotoğrafını, dedim ki mümkünse daha görüşmeyelim. Uzun süre bir görüşmeyelim mümkünse.
0: Peki ya şimdi bu istifa olayının oyuncuları biraz kendine getirmesi gerekiyor. Olumlu yönde söylüyorum bunu. Onunla ilgili ortada hiçbir görüntü göremedim sahada. Bu mutlaka dikkat çekmiştir.
3: Kesinlikle öyle. Ama hemen onun öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim size. Sıcak bir bilgi belki. Şu anda Trabzonspor Yönetim Kurulu, edindiğimiz bilgiler o yöndeki bir değerlendirme toplantısı yapıyor. bir karar çıkacak. Biz de aslında o kararı bekliyoruz.
1: Yol ayrımı olabilir mi?
3: Olabilir. Onu söyleyeyim size. Yani o da beklenen kararlardan bir tanesi diyebilirim. İhtimallerden bir tanesi de o. Hatta ben az önce de bir çok şeye sordum. Hani bu konuyu biraz daha hakim birisiyle konuştum. Evet dedi. Ciddi mi dedim? Ciddi dedi. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Şu anda bir değerlendirme toplantısı yapıyor Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu. Edindiğimiz bilgiler bu yönde ve bir yol ayrımının olması da muhtemel. Tabii bize söylenen bu.
1: Peki bu transferleri Fatih Tekke yapmadı mı? Şimdi bir karışıklık olmaz mı sezonun başında yol ayrımı?
3: Yani şöyle, tabii ki Fatih Tekke'nin istediği isimler, hani onay vermediği hiçbir isim transfer edilmedi. Ama taraftarın da tepkisi var artık. Mesela sosyal medyaya baktığımızda işte Fatih Tekke'yi çok destekleyen, Fatih Hoca'yı sonuna kadar onunla yürümesi gerektiğini söyleyenler bile artık döndü. Yani inanılmaz şekilde hocanın artık sahada takımı yeterince kaldırabilecek bir oyun ortaya koymamasından şikayetçi tepkiler en çok da buna. Dün mesela maça baktığımızda işte 1-0'dan sonra skor 1-1'e geldi. Trabzonspor son 3-4 maçın hep aynı şeyi yapıyor. Yani işte Ahmet Spor rakibi ısıran, koşan, daha çok isteyen, daha çok mücadele eden, daha çok şut çeken, daha çok arzu eden taraf. Ama Trabzonspor'da sadece bir tek gol attıktan sonra geri yaslanan, işte hani sanki bunu korumaya çalışan, sahada isteksiz bir oyuncu grubu vardı. İşte dediğiniz gibi işte transferleri Fatih Tekke yapmadı mı? Tabii bu sezon yapılanların hepsini onayı da veren Fatih Tekke'dir. Yönetimin de, scout ekibinin de bulduğu isimlerin hepsi Fatih Hoca'nın eleğinden geçmiştir.
1: Peki mutlaka hocanın teşhisi ne? Takım niye bu kadar kötü oynuyor? Hocanın bir teşhisi var mı?
3: Hocanın teşhisi ya, zaten dün akşamki ifadelerine baktığımız zaman onun sözlerinden ancak hareket edebiliyoruz. Ne dedi işte? Takım oyunu kontrol edemedi. Beklenen reaksiyonu veremedik. Yani bizim bildiğimiz, bizim de söylediğimiz şeyleri söylüyor. Yani Anderson'un daha istekli oynadığını söylüyor. Hı-hı. Özellikle French Baroche'ye yenilgisinden sonra oyuncuların bir reaksiyonu, o da bekledi. Biz de bekledik açıkçası. Çünkü öylesine bir hezimet gibi bir mağlubiyetten sonra, hani dünkü maçta hatta sağ kenarında şunu konuştuk birkaç isimle. Trabzonspor belki 2-0, belki 3-0, hani böyle farklı bir skorla galip gelirdi ama yani sadece taktik değil hocanın oradaki teşhisi. Oyunun kontrolü, enerjisi, işte hani kendi ifadesiyle reaksiyon eksikliği, bunları söylüyor. Ha, çözüm ne? Çözüm artık bana göre de teşhisten çok uygulamada. Yani kadronun tamamlanması gerekiyor. Evet, eksikler var ama mevcut oyuncu grubuna baktığımız zaman onlardan daha çok yani yüksek tempo mücadele almak zorunda hoca. Çünkü kadro maliyetine baktığımız zaman her maç öncesi artık Trabzonspor'un kadro maliyeti ve rakibin kadro maliyeti karşılaştırma yapılıyor. Arada gerçekten inanılmaz bir uçurum var.
1: Ama şimdi şöyle de, şimdi burada ben hocayı eleştireceğim. Yüksek tempo diyor. Fabinho evet, gelir gelmez ilk 11'de sahada. Ben bunu hiç anlamadım mesela. Hiç yani, antrenman yapmadı ki Fabinho. Sezon başı antrenmanı.
3: Sadece evet, sadece French Baroche maçına götürülmedi ama bu maçta bu maça kadar yaklaşık 3, çok fazla da değil. Sanıyorum en fazla 2 ya da 3, bir rejenerasyon var, bir de taktik antrenmanı var. 2 antrenmanla belki 3 olabilir, orada bizim kaçırdığımız. Ama yani fiziksel olarak %100 hazır görüntüsü vermedi.
1: Vermedi.
3: Yani zaten yeni katılan bir oyuncu, takımla uyumu var, maç ritmini oluşması var. Bunlar zaman alacak. Yani o maç ritmini yakalayabilmesi zaman alacak. Ama şu aşamada yani orta sahadaki işte bütün problemleri tek başına onun orada çözmesini beklemek de bana göre haksızlık olur yani.
0: Peki bu toplantının süresi ne? Şu anda başlamış mı?
3: Evet, devam ediyor.
1: Peki ya ben şahsi görüşüm, hiçbir bilgim yok ama bugün böyle bir toplantının yapılacağını ve bir karar çıkacağını zaten öğrendiğim için seninle konuşmak istedim. Aha. Yayında. Ben büyük ihtimalle bu saatten sonra bir dikiş tutacağını düşünmüyorum. O istifa evet, da bir özgüvensizlik, yani bir güvensizlik doğurdu arada. Yeni evet, teknik direktör kararı çıkarsa yerli mi olur, yabancı mı olur, bir aday var mı?
3: Ben yabancı olacağını düşünüyorum. Hatta belki yönetimin yani bu konuda bir B planda olabilir, yani ihtimaller üzerinden konuşuyorum. Ben yabancı olacağını düşünüyorum. Kendi, bu da benim şahsi düşüncem. Tabii bunlar konuşuldu. Yani French Baroche maçındaki istifası biraz ortamı da gerdi, demoralize oldu, takım da öyle. Keşke şimdi şunu söylüyor. Yani taraftar da şunu söylüyor. O gün değil de keşke hoca bugün istifa etseydi. Yani o maç çok

0: olarak artık eziliyor yani. Yıldız oyuncunuz yani Salah da dün ne yapsın? Mesela takımın istatistiklerine baktığımız zaman şut çeken isim, işte biraz daha öne çıkan isim. Hatta oyunun tamamına baktığınız zaman işte istatistiklerde oyunun hakimi Trabzonspor ama bunu şeye sahaya yansıtamadı, skora yansıtamadı. Çok enteresan, çok büyük hayallerle, hatta işte Salah'ın geldiği dönem işte Başkan Ertuğrul Doğan'ın ifadeleri, söylemleri, Fatih Tekin'in biraz daha belki bu yıl hani o 1 ile 4 arasında olacağız ifadesini de değiştirecek diye düşündük biz de. Hani artık daha iddialı konuşur. Çünkü taraftar da bunu bekliyor. Daha iddialı konuşan bir hoca, daha böyle zirvede olacağını mesajını veren bir hoca beklentisi vardı. Ama Fatih Hoca da bir, sanki böyle hep bir moralsizlik, hep böyle bir moral bozukluğu, değişik bir psikolojide hoca, bilemiyorum. Yani işte kadro zayıfken kadronun zayıflığından yakındı. Hatta hatırlıyorsanız sanıyorum Türkiye Kupası finaliydi işte ya da yarı finaliydi. Galatasaray maçı teknik direktörü Okan Buruk'la sohbet ederken işte şey yaparken tabii ki dedi senin kadron çok iyi, kilo aldın. Ben dedi çok zayıfladım işte çok
1: düşünüyorum. 10 kilo verdim demişti.
0: 10 kilo verdim ama şimdi de size iyi bir kadro veriyorlar. Şimdi de tam kovulmalı kadro diyorsun yani.
1: Evet, evet.
0: Yani.
2: Sevgili bakalım Nurgül, ne olacak? Çok teşekkür ederiz Nurgül.
1: Zamanın yok, daha fazla bekletmeyelim seni. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında daha uzun görüşmek üzere ama sanıyorum bu akşam yani birazdan belki de yönetim açıklamayı yapacak.
2: Evet. Peki, teşekkürler.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizleri de haberdar edersin sevgili Nurgül.
0: Tabii ki,
1: sağ ol.
0: Tabii ki. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet sevgili Nurgül'e bağlandık. Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşımız. Ben ilk defa Nurgül'ü bu kadar moralsiz, doğru, enerjisi düşük gördüm Ercan abi. Bayağı morali bozuk oldu.
2: Evet, 5 ve 6. haftanın programı da belli oldu ligde. 6. hafta yine büyük bir maç var. 19 Eylül Cumartesi saat 20'de oynanacak Trabzonspor Galatasaray. Onu da not olarak verelim.
1: Evet. Bu arada Galatasaray'da Leipzig'le anlaştı. İsmi çok zor bir futbolcu. El Shadel Bichabu Ercan abi.
2: Bichabu. Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
2: Sağlık kontrolü yapılacakmış oyuncuyla ilgili.
1: Sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor oyuncu.
2: Evet.
1: Bu akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.
2: Deniz de geldi bugün.
1: Aynen. Deniz Gül bugün İstanbul'a indi zaten. Bu oyuncu da 23 yaş altı kontenjanı için anlaşmaya varılan bir isim. Melle Shadel Bichabu.
2: Bichabu.
1: Zor isim. Bu hani Ugochukwu'dan daha zor isimli bir.
2: Bichabu de, ama Bichabu denilebilir. Ugochukwu biraz daha tabii maçın içinde görebilir.
1: Bana da o kolay geliyor. Bichabu, evet, belki alışmak lazım.
2: Bichabu. Bak alıştım bile.
1: Birkaç kere tekrar etmek lazım. Hayırlı olsun diyelim Galatasaray için. Galatasaray son günleri hep bekleyeceğiz demişti. Son günlerde de bayağı bir gaza bastı. Sarı-kırmızılılar belli ki arka arkaya transfer ya haberleri.
2: Leao transferi lig için de önemli.
1: Çok büyük transfer. Konuşacağız Leao'yu. Çok büyük transfer bence. Şimdi bir dinleyicimiz de evet Nurgül abla çok moralsiz demiş. Evet onu fark ettik biz de zaten. İlk defa dediğim gibi ben sevgili Nurgül'ü böyle gördüm ama dün maçı izledim Ercan abi. Tahmin ettim senin Beşiktaş maçında daha fazla kalacağını.
2: Evet.
1: Ben şunu anlamadım. Yani niye aynı saatte oynandı iki maç?
2: Ben o işi bir türlü anlayamıyorum. Ya şimdi haftanın sonucu merakla
1: beklenen iki maç.
2: İki tane maçı var.
1: Evet.
2: Niye bu maçı ikiye bölüyorsunuz? Ya birini
1: 7'de oynat, birini 9'da oynat.
2: Evet.
1: Çok zor bir şey değil.
2: Neden?
1: Aynı anda.
2: Ya bilmiyorum, kulüpler mi istemiyor?
1: Yok canım, kulüpler.
2: Ve böyle, pazartesi
1: böyle bir şey
2: mi
1: dememiştir canım. Pazartesi, evet. Ya Diyarbakır'da yani 7'de mesai de bitmiş olur. Herkes tribüne de gelmiş olur.
2: Du.
1: Olurdu yani. Diyarbakır'da 7'de oynat. İstanbul'da hadi 9'da oynat. Hani trafik var daha 21, yoğun.
2: 21.30'da oynat işte.
1: Ya tamam. 21.30'da oynat, fark etmez. Oynatabilirsin ama niye ikisi aynı saatte
2: ben
1: başladı?
2: Ben aynı anda nasıl seyredeceğim ikisini birden?
1: Ya ben ikisini de seyretmek istiyorum. Ben mesela Diyarbakır'da yaşayan bir Ahmet Spor taraftarıyım ama aynı zamanda Beşiktaş sempatizanıyım belki.
2: Mesela?
1: Mesela.

0: Değil mi?
1: Yani tabii olabilir ki böyle çok insan vardır.
0: Beşiktaş da sever, izler.
1: Evet, Beşiktaş'ı da izlemek istiyorum. Ahmet'i de izlemek istiyorum. Niye izleyemedim ben? İş bilmezdik. Ve bir
0: Olmadı, olmuyor böyle.
1: yani Türkiye'de evet az önce bir ifade kullandım. Burak çok sevdi. Yani iş bilmezdik iş olmuş diye. Niye böyle?
0: Gerçekten öyle. Bu
1: Gerçekten.
0: kolaylık olması da hem futbol severler için de iyi.
1: E tabii canım ben otururum 7'de maçımı izlerim. Sonra bir çayımı kahvemi koyarım. İkinci maçımı izlerim. Ha, sonra hanımla kavga ederim. Niye bu
0: Ya
1: kadar maç
0: ayrı,
1: izliyorsun diye.
0: 7'deki maça oturursun diyelim, o maçın devre arasında hemen yemeğini yersin.
1: E tabii tabii yani o. E bir de bu
0: Güzel
1: kadar
0: çayını da içtikten sonra
1: içersin
0: ya da
1: ha.
0: kahveni.
1: Bir de şey hani o kadar para da istiyorsunuz ya hani. E tamam ben paramı ödüyorum. E maç izlemek istiyorum. Aynı saate koymuşsun.
0: Ya aynı saatte olmaz ki o iş.
1: Ya bunların da çözülmesi lazım mı artık bilemiyorum ya Türkiye'de. Bu kadar basit şeyler niye bu kadar zorlaştırılıyor?
0: Ha, sezon sonunda değil. Hani sezon sonu iki takım diyelim ki potada, diğer ikisinden biri belki düşmeme mücadelesi veriyor. Hani o zaman aynı saatte başlatıyorlar ya. Şimdi sezon başı, taraftara bu güzelliğin yapılması lazım, futbol taraftarlarına.
1: Geçen Almanya'dan bir maç anlattım Ercan abi. Alman spiker diyor ki maç saati 15.30 Almanya için. Türkiye'de 16.30. Almanya için çok özel bir saattir diyor. Bu saat dilimi diyor çok izlenir diyor. Çok özeldir diyor. Taraftar da diyor çok sever mesela 15.30. E, Türkiye'de niye her maç 9.30'da olmak zorunda ki? 21.30'da olmak zorunda ki?
0: Sence hiç Türkiye'de böyle bir genel kamuoyu, taraftarlar arasında kamuoyu araştırması yapılsa, saatler sorulsa, 9.30 diye bir rakam çıkar mı ortaya?
1: Çıkmaz. Ya 9.30 nedir milletin artık yatmaya hazırlandığı saatler onlar yani. 9.30.
0: Ha, 9.30'da şimdi evdesin. Evde baktı bir sürü insan var. Evde diyelim ki hadi bir televizyon var.
1: Evet. Biz de öyle mesela.
0: Büyük ekran bir tane. O saatte belki eşin diyor ki ya ben şu kanalda dizi var. Ne diyeceksin? Ve çocuklarla diyorlar ki biz de dizi seyretmek istiyoruz. Ne yapacaksın?
1: Ne yapacağız?
0: Kendine küçük bir televizyona mutfakta oturacaksın. Ne yapacaksın?
1: Öyle durumlarda ben telefondan izliyorum. Telefonun ekranından ya yani öyle ya da
0: Yapacak bir şey
1: tablet,
0: yok.
1: bilgisayar
0: Değil mi?
1: falan.
0: Ya da ufak bir televizyon, ufak ekran bir televizyonda mutfakta seyredeceğim maçı.
1: Çok geç Ercan abi. Bir de pazartesi 21.32 maç koymak çok mantık dışı geldi bana.
0: Yani bu konularda bence taraftarları da yönelik sorular sorulmalı. Yani siz neyi istiyorsunuz? Hangi saati? Bir genel araştırma yapılması lazım.
1: Türkiye'de hep biz daha iyi biliriz mantığı var. Sorulmaz. Kimseye sorulmaz. Maalesef. Şimdi Fatih Tekke Pina'yı niye kesti diyor. Pina
0: Bilmem. Belki yorulmuştur.
1: geçen sene o en çok o besliyordu diyor Onu açıyor. Ya zaten sezon başında bir sıkıntı var. Ben hiç o enerjiyi de görmedim Fatih Hoca'da. Onu da anlamadım
0: Onaçu'da da bir
1: yani.
0: sıkıntı
1: Onu
0: var.
1: açıda da var. Yok yani bir ölü toprağı var takımda. Bunun çözülmesi lazım. Büyük ihtimalle bir yol ayrımı olacak diye düşünüyorum ben. Bir bilgi değil bu. Çünkü az önce Nurgül
0: Tahmin.
1: de söyledi. Tahmin. Bir toplantı var. Şu anda her karar çıkabilir. Buna hazır olmak lazım dedi. Ama ben bir yol ayrımına gidilebileceğini düşünüyorum. Daha yüksek bir ihtimal olarak görüyorum yol ayrımını. Çünkü bir toparlanma emaresi görmüyorum. Enerji yok Ercan abi Trabzon'da. O enerji kaybolmuş.
0: O enerjiyi bulamıyorsun.
1: Ki Karadeniz fırtınası deriz. Enerjiden dolayı deriz. Enerji yok
0: Evet.
1: Trabzon'da. Böyle bir sıkıntı var.
0: Fırtına değil, rüzgar bile esmiyor şu anda.
1: Hiç Meltem yok. Sıcağı düşündük tabii ya 7 diyoruz zaten. Biz de 12'de oynatın demiyoruz. 7. 7'de oynatabilirler. Ya Almanya'da sıcak değil mi? Diğer ülkelerde de sıcak. Oynatıyorlar. 12'de maç oynanıyor.
0: İngiltere'de.
1: Oynanıyor ya, oynanıyor.
0: Cumartesi pazar saat yarım Türkiye'de oluyor. 2.30.
1: Yani
0: Halbuki İngiltere'de saat yarımda maç var Premier Lig'de.
1: 7 ile 9 arasında olsun bir derece fark. Hadi 2. Çok mu değişti?
0: Bence derece farkı bile
1: O
0: olmaz 7 ile
1: zaman
0: 9 arasında.
1: 9'da da oynatmayalım, 12'de oynatalım. Gece
0: Biraz
1: yarısı
0: serinlik.
1: daha da serin olur. Ya
0: Gece serinliği.
1: öyle bir şey var mı? Amerika'da Dünya Kupası oynandı ya ne sıcaklarda. Değil mi?
0: 40 derecede.
1: 40 derecede Dünya Kupası oynandı.
0: Biz çölde kamp yaptık
1: Ne
0: mesela.
1: çölde kamp yaptık.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Bir son dakika gelişmesi. Jadon Osterwolde ameliyat edildi. Geçmiş olsun. Fenerbahçe'de ve Aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Osterwolde
0: bayağı uzun bir süre.
1: Evet, yani Eylül, Ekim, Kasım 3 ay en az sahalardan uzak kalacak. Jadon Osterwolde 2 sezon önce de bir bağ sakatlığı yaşamıştı. Yine uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Osterwolde ameliyat edildi. Son dakika gelişmesi olarak duyuralım dinleyicilerimize. Aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Jadon Osterwolde'nin, geçmiş olsun.
0: Şimdi bu haberleri hatırlıyorsun değil mi? Şu var, bir ay sonra sahalara dönecek deniyordu.
1: Deniyordu, evet.
0: Roma'ya gitti. Sağlık Roma sağlık kontrollerini 2 güne yaydı. Çok tehditler yaptı. Hı hı. İleri aşamada. Ve ondan sonra vazgeçtim ben, dedi.
1: Evet.
0: Ya bu bir ay sonra ameliyat olması olmamış bence açıklama.
1: Evet. Yani orada Roma kendini garantiye aldı. Ve Jadon Osterwolde transferinden vazgeçmişti. Osterwolde yeniden dönmüştü. Galatasaray'da da bir çiha bu gece saatlerinde İstanbul'da olacak Ercan abi.
0: Yarın stoper.
1: Stoper. Her iki pozisyonda da oynayabiliyor bu arada. Hem sağ hem sol stoper. Paris Saint Germain altyapısı, 21 yaşında. Demokratik Kongo kökenli Fransız oyuncu, 1.96 boyunda. 2029'a kadar Leipzig'le sözleşmesi vardı. Galatasaray satın alma opsiyonunu kiraladı oyuncuyu. Transferle ilgili detayları tabii ki açıklayacaktır sarı kırmızılılar. Kiralama bedeli nedir, maaş nedir, opsiyon nedir, bunları ilerleyen saatlerde herhalde netleştirmiş oluruz. Bizde 15 milyon euroya almıştı Leipzig Paris Saint Germain'den 2023 yılında, 3 yıl önce. Şu anki piyasa değeri de 18 milyon euro.
0: Ya pek piyasa değeri artmamış. Bu tabi sürekli oynayan bir oyuncu değil.
1: Hı hı.
0: Ana sebeplerden biri bu. Ama savunmada bir alternatif olarak yer alacak. Hep beraber oyuncunun Galatasaray ile ilgili sahaya çıktığı zaman neler yapabileceğini şans bulduğu anda daha net olarak söyleyebiliriz.
1: Şimdi Yusuf Akçiçek gündemi vardı.
0: Olmadı.
1: Galatasaray'da, hatta bugün sabah saatlerine kadar haber beklendi Yusuf Akçiçek'ten. Demek ki olmadı o transfer. Çünkü Yusuf Akçiçek ile anlaşmıştı, kulübüyle anlaşmıştı ama onlar Zeze'ye gitmişlerdi Ercan abi.
0: Evet.
1: El Hilal Zeze'ye gitmişti. Zeze'nin şöyle bir şartı varmış. Zeze, ben ilk 11 oynamazsam gelmem çünkü ben oynamak istiyorum demiş. Muhtemelen bu konuda bir sıkıntı yaşandı diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi 11 garantisi tabii vermek kolay değil.
1: Hı hı.
0: Bir oyuncu transfer ederken 11, sen mutlaka banko 11'de oynayacaksın diye bir garanti takımın içindeki huzursuzluğun artmasına yol açar.
1: Evet.
0: Futbol rekabetçi bir oyun. Bu yüzden de o Zeze işi olmamış.
1: Zeze olmayınca Yusuf Akçiçek de herhalde görünen o ki takımında kaldı. İlerleyen dakikalarda bir değişim olur mu bilmiyorum. Yeniden gündeme gelir mi? Hala transfer devam ediyor çünkü ülkemizde. Ama son durum bu. Yusuf Akçiçek'ten ben bir Bastoni yaratacağım diyordu. Inzaghi, orada da herhalde beklentilerini Yusuf karşılayamadı diye düşünüyorum. Evet. Yani bir Inzaghi çıkmadı Yusuf Akçiçek'ten. Ya da en azından şimdilik.
0: Bastoni. Evet.
1: Bir Bastoni çıkmadı anladığım kadarıyla. Şimdi geçen seneki performansına baktım. Biçia bunun. 11 maç oynamış Ercan abi. 654 dakikası var. Kupada da 92, toplam 746 dakika süre almış. 21 evet, yaşındaki stoper.
0: 21 yaşında 11 maç, yine şans buluyor Bundesliga'da.
1: Evet.
0: Fazla değil ama.
1: Evet. 11 maç süre almış. Golü asisti yok zaten, bir stoper kendisi. Ama çok yüksek bir stoper. Her iki mevkide de oynayabiliyor. Hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor. Bunu söyleyelim. 1.96 boy, fizikli bir oyuncu. Sadece geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir sakatlığı vardı. 4 maç kaçırdı.
0: Hı hı.
1: Bunun dışında da 8 maçta ilk 11 var. 30 maçta kadroda. 8'inde ilk 11. 3 maçta da sonradan oyuna giriyor. Kadroda olup oynamadığı maç sayısı 19.
0: Şu var.

0: O istikrarı ve çalışmadan memnun kalmışlar ki hep kadroya alınmış.
1: Hep kadroda var. Evet.
0: Yani 19 maçta kadroda olması bence önemli.
1: 3 kupa 11 lig maçında toplam 14 maçta süre almış, 746 dakikası var 2025-2026 sezonunda. 2024-2025 sezonuna bakıyorum. Çünkü o geldiği ilk ikinci sezon. Orada Bundesliga'da 21 maçı var Ercan abi. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçı var. Kupada 3 maçı var.
0: 21-25 maç.
1: 25.
0: Bir de kupayı hesaplıyor. 29 maç.
1: 28 maç.
0: İyi, gayet iyi.
1: 1600 dakika 2024-2025 sezonunda Bundesliga'da. Sakatlıklarına bakıyorum. Bir maç kırmızı kart cezalısı. 3 maçta da sakatlık dolayısıyla oynayamamış. İlk sezonuna bakayım. Leipzig'teki ilk sezonu Bichabu ne yapmış? 6 maç oynamış. İlk sezonunda ki 3, o zaman 18 yaşında henüz.
0: 6 maç 18 yaşında, yine şans bulması önemli de. 90'dır. Sonra yüksek bir süre buluyor. İşte Galatasaray'ı almadan önce o sürenin biraz sayısı şu anda düşük.
1: Evet, yani ikinci sezonu yüksek, üçüncü sezonu yine düşmüş süreleri.
0: Evet.
1: Demek ki o beklenen çıkışı yapamadı. Bichabu bakalım burada bu çıkışı yapabilecek mi? Hayırlı olsun diyelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün farklı bir gündem maddemiz de var. Şu anda telefon hattığımızda spor hukukçusu Sayın Emin Özkurt var. Emin Bey merhaba.
3: Merhaba, yayınlar.
0: Hoş geldiniz Emin Bey yayına.
3: Hoş bulduk, merhaba. Merhaba Ercan Bey.
1: Evet, şimdi dinleyicilerimiz de şaşırmış olabilir. Hukukla ilgili nasıl bir konu var gündemde diye hemen sorumu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi federasyonun uzun süre boyunca değiştirmeyeceğim dediği bir kural vardı. 10+4 kuralı, lig başladı 2 hafta geçti, transferin bitmesine 1 hafta kala dedi ki bir de artı 2 ekliyorum ben buna dedi. Türkiye Kupası'nda oyuncular oynasın, Avrupa'daki takımlarımız da oynatabilir bu oyuncuları dedi. Bunun nedenini de işte milli sermaye yurt dışına işte para çıkmasın, kulüplerimizde kalsın, boşu boşuna sözleşmeyi feshetmesinler oyuncuları göndermek için, böyle açıkladılar. Peki bunun FIFA'da veya CAS'ta bir karşılığı var mı?
3: Şimdi bu talep Kulüpler Birliği'nden geldi biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Özellikle çeşitli kulüpler aşırı bir ısrarla bu kuralın değişmesi için canhıraş bir çaba sarf ettiler. Fakat önerdikleri, yani Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu bu talep, spor hukuku penceresinden değerlendirdiğimizde son derece kritik bir tabloyu bize önümüze koyuyor. Çünkü bildiğiniz üzere Kulüpler Birliği Süper Lig'deki 10+4 yabancı kontenjanının korunmasını, buna ilave olarak da 2 yabancı futbolcunun daha yalnızca Türkiye Kupası maçlarında kadroya yazılabilmesini talep etti. Evet. Buradaki temel gerekçeleri de transfer dönemi kapandıktan sonra kadro dışı kalan oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı feshetmekten kaçınmalarıydı. Biraz daha alan almalarıydı. Hı hı. Şimdi Kulüpler Birliği'nin gerçek ve ciddi bir risk yönetmeye çalıştığı açık ama önerilen bu yöntem spor hukuku açısından hedeflenen amaca hizmet etmeyecektir. Aksine kulüplerimizi ve ülkemizi uluslararası spor kamuoyunda hem ekonomik hem de hukuki açıdan ciddi potansiyel zararlara uğratma riskini barındırıyor. Niye mi? Çünkü çok açık, FIFA'nın kuralları var. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve CAS'ın yerleşik birçok içtihadı var bu konuyla ilgili. Ve tutumları net. Bir futbolcunun sözleşmeden doğan hakları yalnızca maaş almaktan ibaret değil. Yani sen burada kal, maaşını ödemeye devam edeyim, ancak kadroya yazmayacağım diyemezsin bir futbolcuya. O futbolcuya antrenmanlara katılmak ve resmi maçlarda da oynamak suretiyle mesleğini icra etme hakkını sağlaman lazım. Bu futbolcunun en temel profesyonel haklarından bir tanesidir. Bu doğrultuda bir futbolcunun sadece eleme usulüyle oynanan Türkiye Kupası formatında oynatılabilmesi bahsettiğim bu temel hakların ihlali anlamına gelir. teorik olarak futbol

0: futbolcuya oynama fırsatı verildiği düşünülse bile kulübün kupadan erken elenmesi halinde oyuncu neredeyse tüm sezonu tribünde geçirmek zorunda kalacak. Yani bir ya da iki maç oynayarak belki tamamen tribünde geçecek. Böyle bir tabloda futbolcu için haklı nedenle fesih yolu ardına kadar açılır. Futbolcunun sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi durumunda da kulüplerimiz son derece yüksek tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya kalır. Hı hı. Bütün o sözleşme süresi boyunca ödemesi gereken rakamı ödemek zorunda kalacağı gibi bu tazminatların ödenmemesi halinde tescil yasağı, transfer yasağı gibi ağır sportif yaptırımlar da gündeme gelebilir. Şimdi kadrosunda bu durumda birden fazla yabancı oyuncuyu bulunduran kulüpler o minvalden baktığımızda bunların sportif yükü ve mali yükü daha da artar. Asıl problem burada ne biliyor musunuz? Çok net bunu söylemek lazım. Bir kural konuyorsa beğensek de beğenmesek de o kuralı kendi işimize geldiği şekilde eğip bükmeye çalışmadan ona adapte olmamız gerekiyor.
1: Peki bir kulüp oyuncuya biz seni düşünmüyoruz, bu sezon seninle çalışmak istemiyoruz dediğinde iki tarafın bakış açısının ne olması lazım?
0: Anlaşıyor olmaları lazım. Karşılıklı bir fesih protokolü yapıp biz yollarımızı anlaşarak ayırıyoruz. Boşanma gibi düşünün. Anlaşmalı boşanmada işte şu kadar veriyorum, bu oluyor filan diye bir protokol düzenleniyor. O mahkemeye tescil ediliyor. Bu yol ayrımında da futbolcuyla kulüp yolunu ayırırken ben sana işte 300 bin euro veya 500 bin euro ya da 1 milyon euro veriyorum. O da tamam ben de ayrılmaya karar veriyorum deyip karşılıklı anlaşmaları lazım. Anlaşmadıkları müddetçe şimdi mesela bir kulübümüz ben federasyon bu değişikliği yaptı bundan faydalanmak istiyorum. İki tane oyuncumu şeye yazmayacağım sadece kupaya yazacağım Türkiye kupasına yazacağım dediği anda yani futbol federasyonunun düzenlemesi çerçevesinde kendini rahat hissedebilir ama kesinlikle ama kesinlikle FIFA talimatları buna müsaade etmeyecektir. Yabancı futbolcu hakkını FIFA nezdinde aramaya kalkarsa Türkiye'de Kulüpler Birliği'nin yetersiz hukuki gerekçeyle zeminini tam olarak oturtamadığı bu düzenleme bir kurtuluş reçetesi Türk kulüpleri açısından yabancı futbolculara karşı olmayacaktır. Bunu belirtmek isterim.
2: Yani anladığımız kadarıyla hiçbir işe yaramayan bir değişiklik mi oldu?
0: Dostlar alışverişte görsün. Yani dostlar alışverişte görsün. Siz talep ettiniz, biz de yaptık şeklinde bir değişiklik oldu. Ben burada federasyonu o kadar suçlamıyorum. Bu değişikliği talep etmenin hukuki zemini zayıfken talep ediyor olurken bunu yapan kulüplerin veyahut da yöneticilerin hukuk bilgisini ve spora bakış açılarını sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok doğru. Boşu boşuna yapılmış dediğiniz tanımlamayı beğendim. Dostlar alışverişte görsün.
0: Öyle. Yani Kulüpler Birliği istedi. Biz de yaptık. FIFA nezdinde bir geçerli olmayacak ama kural böyle kendimizce düzenledik. Ha yabancı futbolcu buna razı olursa ne ala. Ama o zaman zaten anlaşmalı ayrılma gibi, fesih gibi, karşılıklı fesih gibi de bir yol var demektir. Bunu kullanmıyorsa mesela bazı önemli futbolcuların bu yolla eğer Türk kulüpleri kulüplerimiz Türkiye'deki birinci ligdeki kulüplerimiz veya ikinci ligdeki kulüplerimiz kurtulabileceğini düşünüyorlarsa yabancı futbolculardan onlara kötü bir haberim var kurtulamazlar.
2: Yani bunu da yüzümüze gözümüze bulaştırdık diyebilir miyiz?
0: Bulaştırmış olduğumuz çeşitli dosyalarda ortaya çıkacak. Ben öyle görüyorum.
2: Anladım. Çok teşekkürler sevgili Emin Özkurt.
1: Çok teşekkürler. İyi günler.
0: Kolay gelsin. İyi yayınlarla.
2: Sağ olun. Evet, spor hukukçusu Emin Özkurt'la son günlerin en çok konuşulan konularından birini gündeme getirdik, masaya yatırdık. Bu 10 artı 4 artı 2'deki o artı 2'de den elde edilmek istenen o ne bileyim işte kar mı diyeyim ya da o artı 2'den elde edilmek istenen menfaat mi diyeyim aslında pek de kulüplerimizin istediği şekilde olmayacak.
1: Ya boşa atılmış bir adım olmuş.
2: Evet, boşa atılmış.
1: Gördüğümüz kadarıyla.
2: Evet, en yetkili ağızdan bir kas hukukçusu kendisi Emin Özkurt dinledik. Ve bu 10 artı 4 artı 2'nin de pek bir anlam ifade etmediğini söyledi kendisi. Biz de sizlerle paylaşmış olduk. Nurgül Hanım'ın morali neden bozuk olmasın ki? Bütün Trabzonspor taraftarının morali bozuk diyor.
1: Evet.
2: dinleyicimiz haklı gerçekten. Yani
1: bazı gelişmeler olabilir çünkü toplantı halinde olduğu söyleniyor. Hı hı. Trabzonspor'da yöneticilerin belki bir açıklama yapılabilir. Program içinde de olursa bu, biz de değerli dinleyicilerle hemen anında bu açıklamayı paylaşırız.
2: Evet, resmi bir açıklama gelmesini bekliyoruz açıkçası. Bizler de muhtemelen
1: olursa tabii.
2: Muhtemelen bizim yayın bitmeden önce de bir gelişme olur diye düşünüyorum. Ercan abi, şimdi Galatasaray'daki transfer gelişmesini söyledik. Genç bir Fransız oyuncuyu stoper hamlesi olarak kadrosuna kattı Galatasaray. Ceydon Osterwolder'in ameliyatını söyledik. İtalyano'nun açıklamalarını dile getirdik. Şimdi Rios'u sormuştu bir dinleyicimiz. Rios'la ilgili bugün yaşanan bir gelişme var. Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittihad Benfica ile anlaşma sağladı. Kiralık olarak Richard Rios transfer olacak El Ittihad'a. Son haber böyle.
1: Evet.
2: Bugünkü son haber. Biz hatta haber yaklaşık 20 dakika önce düştü. Abola'da yer aldı bu haber bu arada.
1: Bu Portekiz medyasının en kuvvetli yayın organı. Hı hı. Abola. Göreceğiz.
2: Kiralama bedeli Benfica'ya 3 milyon euro ödenecek. El Ittihad'la Benfica anlaştı. Satın alma opsiyonu yer almıyor. Benfica ile sözleşmesi de 2030 yılına kadar devam ediyor 26 yaşındaki oyuncunun. Evet. Serbest kalma bedeli 100 milyon euro Ercan abi. Richard Rios'un.
1: Çok yüksek.
2: Evet. Zorunlu satın alma dolayısıyla yok. Bir ara Galatasaray'ın son dönemde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiştir Richard Rios. Benim beğendiğim gerçekten kaliteli bir oyuncu.
1: Tempolu bir oyuncu.
2: Evet. Evet, El İttihad için hayırlı olsun diyelim. Türkiye gündemi kapanmış gibi görünüyor. Richard Rios'tan. Jadon Osterwolde için de İngiltere'ye gidiyor demiştik. Oradan haberler var. Bunu Sayın Cihan Kamer bugün yaptığı açıklamada söylemişti zaten.
1: Osterwolde mi Çağlar mı?
2: Çağlar. Osterwolde ameliyat oldu kaldı zaten.
1: Evet.
2: Çağlar için.
1: Sen çünkü bir an için Osterwolde dedin.
2: Ha, olabilir. Isim, benim evet. Kafamda çünkü bir sürü isim var şu anda. Evet. Bu takımın da West Ham United olduğu söyleniyor Çağlar için.
1: West Ham ama Premier Lig'de değil.
2: Evet.
1: Championship.
2: İngiliz ekibi West Ham United.
1: Geçen yıl düştü.
2: Bakalım bu transfer gerçekleşir mi?
1: Şu var, mutlu olabilir. Londra takımı.
2: Londra takımı. Tabii Hull City yazanlar da oldu da ben İngiltere basınında böyle bir şey görmedim. Hull City ile ilgili bir Çağlar haberi görmedim Ercan abi. İngiliz basınında.
1: Çağlar da Leicester City ile zirve yaptığı mesleki kariyerinde Atletico ile başladığı düşüşe Fenerbahçe'de de bir türlü kendine gelemedi. Hı hı. Ve şu anda giderse ki gideceği açıklandı yöneticiler tarafından. Tekrar İngiltere'ye gidiyor ama Premier Lig'e değil Championship'e gidiyor.
2: Şimdi Galatasaray'ın yeni transferleri uçaklar arka arkaya iniyor. Deniz Gül, nasıl buldun Deniz Gül hamlesini? Bir milli oyuncu.
1: Evet, milli takımda şans buluyor santrafor mevkiinde. Ama tabii şu gerçeği hepimiz biliyoruz spor severler olarak. Osimhen'i al zirvede bir yere koy. Deniz Gül'ün daha çok uzun yolu var.
2: Yok yani Osimhen'le zaten kıyaslanabilecek 2-3 oyuncu var dünyada.
1: Evet. Ya bayağı uzun bir yolu var. Alternatif olarak Galatasaray takımında yer alacaktır. Fakat ondan hemen çok büyük işler beklemekte Deniz'e haksızlık olur.
2: Kupa maçlarında sık sık görürüz diye düşünüyorum.
1: Ligde bazı maçlarda Osimhen'i dinlendirmek için belki dakika 68 istediğin sonucu almışsındır.
2: Ha, skoru almışsındır.
1: Yani Osimhen fazla riske girme gel dinlen deyip Deniz o tarz düşünecek bir oyuncu.
2: Hı hı. Yani çok yakın kuvvetler değil.
1: Hayır mümkün
2: Osimhen'le
1: değil.
2: Deniz Gül mümkün değil. Çok yakın oyuncular değil profil olarak. Tabii Deniz de elinden geleni yapacaktır ama Osimhen bambaşka bir seviye.
1: Deniz'in avantajı çok genç olması.
2: Hı hı.
1: Bunu iyi kullanacaktır tahmin ediyorum. Bizim Türk futbolu için de önemli tabii. Böyle santrafor eksikliklerimizin artık giderilmesi gerekiyor. Umarım başarılı olur.
2: Şimdi Galatasaray'ın yeni savunma oyuncusu Biciabu ile ilgili

0: Alman basınında yer alan bir haber buldum şimdi. İlk transferinde bir analiz yapmışlar Ercan abi Alman basını. Onu istersen dinleyicilerimizle paylaşayım. Diyor ki Alman basınında analizde Bichabu bu sol ayağını kullanıyor. Topu iyi kullanma yeteneğine sahip. Ana mevkii sol stoper ama sağ stoperde de çok rahat oynayan bir oyuncu. Baskı altında oyun kurabilen genç bir isim deniyor ilk
1: Önemli.
0: transferinde.
1: Şimdi solda ana yeri sol olunca en azından bir alternatif olarak değerlendirebiliriz. Abdülkerim'e değil mi?
0: Muhtemelen öyle düşünüldü. Abdülkerim'in alternatifi olarak düşünüldü. Çünkü yıllardır hemen hemen her maçta oynamak zorunda kalıyordu. Kupalar dahil Abdülkerim.
1: Üstüne inanılmaz yük bindi. Ve
0: Çok
1: aradan yıllar geçiyor. Onda
0: yaşlanıyor.
1: da yaş alıyor. İster istemez bazen ağırlaştığı anlar oluyor maçın içinde. Onu hep beraber
0: Normal.
1: görüyoruz.
0: Normal.
1: Normal.
0: Normal. O da normal artık. Kısa pasları etkili ama ters kanadada uzun mesafeli toplar atabiliyor deniyor analizde.
1: Uzun mesafeli isabetli top atan oyuncuyu ben çok beğenirim. Ya futbolda uzun pas, onu usta olarak kullanan oyuncular takımları için büyük avantajdır. Efor da sarf etmiyorsun uzun pasta.
0: Ama deniyor henüz kariyerinin gelişim döneminde. Çok fazla da baskı altına almamak, çok şey beklememek lazım. Analizde devam ediyor.
1: Evet.
0: Pozisyon alma, karar verme ve maç içindeki konsantrasyonunu sürekli hale getirme konularında ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Leipzig'te bazı sakatlıklar yaşadı. Tabi uzun süre ayrı kalmadı formasından. Bir kere 4 maç, bir kere 3 maç ayrı kalmış.
1: Evet.
0: Ama tecrübe kazanma dönemini de yavaşlatmış bu Ercan abi oyuncunun bu eksik kalmalar.
1: Belki bu tarz ayrı kalmalarda biraz psikolojik olarak moralmen de kendini iyi hissetmemiş olabilir. Ya gelişimiyle ilgili.
0: Fransa'nın U17, U18, U19 ve U20 milli takımlarında 21 maçta görev yapmış. U17 milli takımıyla 2022'de Avrupa şampiyonluğu kazanmış. O takımın önemli parçalarından biri. O turnuvada 5 karşılaşmaya ilk 11'de başlamış. Finalde Hollanda'yı 2-1 mağlup eden Fransa'nın da savunmasında 90 dakika sahada kalmış. 2005 doğumlu, 21 yaşında, 95 kilo, 1.96 boyunda. Paris Saint-Germain altyapısı dediğim gibi.
1: Stoperler kaleciler gibidir. Yaş aldıkları müddetçe daha fazla deneyim kazanırlar. Bu bir avantajdır. Ya futbolun iki güzel mevkisidir. Stoper ve kaleci. Akıllı stoperlerin kaç yaşına kadar, ya futbol zekasını iyi kullanan stoperlerin kaç yaşına kadar oynadığını bir spor severler çok iyi hatırlıyoruz.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve kalecileri.
0: Şimdi ama kafamda şöyle bir soru işareti oluştu. Galatasaray'ın bu işte Niyaga ve Ugo Chukwu'dan sonra bir başka 23 yaş altı oyuncusu yarıştan sonra değerlendirelim. Ne kadar verim alabilecek Galatasaray, bunu konuşalım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ederken yarış öncesi bir soru sormuştum. Demiştim ki Galatasaray gençlerden ne kadar faydalanabilecek? Bu
1: Esas
0: konuda
1: mesele bu.
0: zaten bir serzenişi vardı son maçtan sonra Okan Buruk'un. Yani kaliteli genç çok pahalı demişti. Kaliteli hani olmayan ama gelecek vadeden gençlere yatırım yapmak da riskli demişti. Şimdi bir başka genç hamle geldi Galatasaray'dan stoper pozisyonu için. Ne diyorsun Ercan abi, faydalanabilecek mi
1: Ya
0: Galatasaray?
1: umarım faydalanır. Bu oyuncuları tabii oynatmak için alıyorsun. Ve bu oyuncular da şimdi Galatasaray bir ligde şampiyonluğa iniyor. İkincisi Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmak istiyor. Gençlerle Şampiyonlar Ligi'nde iş yapma ihtimalinin çok fazla yüksek olduğunu ben söyleyemem. Yani senin bakışını bilmiyorum ama genç oyuncular Şampiyonlar Ligi bu Şampiyonlar Ligi deneyim işi.
0: Orada tabii kullanmak çok
1: Biraz deneyimin
0: sıkıntılı
1: yüksek olacak.
0: olabilir.
1: Büyük maçlar çünkü Şampiyonlar Ligi
0: Hepsi
1: maçları.
0: büyük. Tabii. Yani
1: Orada bir sıkıntı yaşanır mı? Ama ligde bu oyuncuları artık kullanabilirsin ve kullan

0: oynayacağın maç sayısı da fazla.
1: Ligde kullanabilirsin, evet. Şunu da düşündüm ben. Şimdi Galatasaray Ugo Çukwu'dan memnun değil deniyor. Antrenman performansı ile ilgili de ben burada konuştum, daha önce söyledim. Çok uçup kaçmıyor oyuncu yorumu var. Ama mesela Erzurum maçında da son maçta da son dakikalarda Galatasaray onu oyuna aldı. Benim de aklıma şu geldi, herhalde devre arasında, yani bu oyuncunun 18 çünkü maçta oynarsa kalacak ya, devre arasında
0: Evet.
1: gitme ihtimali benim kafamda belirdi Ercan abi, bunu söyleyeyim. Çünkü 3-5 dakika bile olsa sahaya attı Erzurum'da.
0: Şimdi
1: Hocam.
0: transfer Ocak ayı transferinde kiralık olarak sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor. Bunu net olarak oyuncuyla da konuşmak lazım. Ya şimdiden konuşmak lazım. Ya ve senle olmuyor. Biz Ocak'ta seninle herhalde yolları ayıracağız diye.
1: O zaman da şöyle olmaz mı? Oyuncu kendini daha da sakınmaz mı? Nasıl olsa
0: Daha
1: gideceğim ben
0: sakınacak
1: diye.
0: tabii. Sakınacak
1: Nasıl
0: tabii.
1: olsa ben gideceğim. O zaman hiç
0: Olmayan
1: oynamaz.
0: bir başarılı olmayan bir transfer girişimi mi? Yoksa bu oyuncu yavaş yavaş şans bulmaya başlayacak mı? Ya da hala umutlular mı? Burada bu sorular akla geliyor. Ya bir oyuncuyu oynattık ama biraz daha şans verelim, o umudu devam ettirelim. Fena oyuncu değil bu esasında diye mi düşünüyorlar?
1: Niyaga süre alamıyor mesela.
0: Hiç.
1: Ben Niyaga gözden mi çıkarıldı? Ya da bir yere mi kiralanacak? İşte Can Armando gelmişti, o ne olacak?
0: Can Armando sakat diyorlar da kayboldu Can Armando.
1: Kayboldu Can Armando, kayboldu.
0: Ya bu oyuncuları eğer Galatasaray tabii ki çok önemli ve büyük maçlar oynayacak şimdi. Bu tarz oyuncular olmuyorsa ligde tecrübe kazanmaları için bu oyuncuların Süper Lig'e talip olanlar varsa kiralık verilmesi daha uygun değil mi?
1: İşte mesela geçen sene Eyüp Aydın'ı kiralık verdiler Samsun'a. Orada da oynayamadı.
0: Olmadı.
1: Olmadı. Şimdi gençlere yatırım dahi yapmıyor diyemeyiz Galatasaray için. Yapıyor ama verim alamıyor. Yani Yusuf Demir'i var bunun, işte Niyagası var, Can Armando'su var, Eyüp Aydın'ı var, Ugo Çukwu'su var, var, var, var. Gençlere gitti Galatasaray, aldı ama verim alamadı.
0: Alamadı. Dünyada bu genç olayından verim alan çok nadir takımlar var maalesef.
1: Ya
0: Bunlar
1: ısrar
0: işte
1: edeceksin.
0: Portekiz takımları burada öncü.
1: Oynatacaksın.
0: La Liga'da da zaten kendi altyapısından çıkarttığı Barcelona var.
1: Mesela şimdi Aspiri ya konuşuluyor sosyal medyada. 3 maç 3 gol attı. Harika goller attı Girona'da. Ya Galatasaray onu da kullanamadı deniyor mesela sosyal
0: Ya
1: medyada.
0: Girona'da oynamak ayrı. Galatasaray gibi stres ortamını yüksek, hep öyle maçlar
1: Hep
0: oynayan
1: kazanmak zorunda
0: takımlarda,
1: olan.
0: hep kazanmak zorunda olan takımda oynamak ayrı.
1: Hayır.
0: Şimdi orada oyuncu ister istemez üstünde baskı hissediyor. O gocuk hissetmiyor mu? Hemen çocuk yan pas oynuyor girdiğinde.
1: Tabii.
0: Ben garantiyi
1: Öne
0: alayım.
1: oynamıyor tabii, o stresi gelir gelmez hissettirmişler demek ki.
0: Hemen yan pas oynuyor ya. Yani aldı, verdi, pasını verdi. Yan pası genç çocuklar da oynuyor. Galatasaray'ın altyapısında oynayan çocuklar.
1: Bir fark yaratması lazım.
0: Tabii. Şöyle dikine 2-3 pas deneyeceksin.
1: Onları göremedik şimdilik. O özgüveni kazanır, sonra açılır belki, bilemiyorum ama şu ana kadarki performansı çok iç açıcı değil Ugo Çukwu'nun. Ve Leao büyük yıldız. Çok büyük yıldız geldi Galatasaray'a. Şimdi bazı yorumlar görüyorum. Galatasaray Leao'yu yeterince abartmadı diye transferini. Çok sakin
0: Bence o
1: karşıladı.
0: fena değildi.
1: Gerçekten olağanüstü bir yıldız Rafael Leao, bunu
0: Evet.
1: söyleyelim. Biz burada sadece risk barındırıyor demiştik. O risk nedir? Çok yüksek mal. 50'yi alırsanız ve faydalanamazsanız o zaman yüksek maaş, yüksek bonservis sizin için maddi kayıp olur
0: Evet.
1: demiştik. O yorumu yapmıştık burada. Galatasaray faydalanabilirse Leao'dan gerçekten çok büyük yıldız. Mesela Sané'den Galatasaray faydalanamıyor.
0: Ya şimdi
1: Sané'nin %50'sinden ancak faydalanabiliyor Galatasaray. Aynısı Leao'da olursa bu da kayıp olur.
0: maalesef.
1: Bu oyunculardan faydalanmak lazım. Sané çok büyük yıldız mesela.
0: Şöyle toplamda 2019'da 2026 arasında Milan'da forma giymiş. Milan dönemine bakalım. 227 maçın 64'ünde gol sevinci yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hı hı. Kanat olarak görev yapıyor. İlk defa profesyonel döneminde yine Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting'den forma giyerken görüyoruz. Leao'yu.
1: Evet.
0: Sporting'de de iki sezon az süre bularak yer alıyor ama yine bir 8 golü var. Genç oyuncu olarak değerlendirelim o zaman. Sonra Fransa'da Lille'de forma giydiğini görüyoruz ki Lille'de artık kendini göstermeye başlıyor. Neden? 26 maçta 8 gol bir kanat olarak.
1: Araya gireyim Mercan abi. Sporting'deyken Ronaldo'nun veliahtı deniyordu.
0: Evet.
1: Ronaldo'dan sonra Portekiz futbolunun en önemli ismi Leao olacak deniyordu.
0: Ve 2019-2026 süresi Milan bence çok uzun bir süre İtalya'da.
1: Evet.
0: Ya Milan ondan hiçbir zaman umudu kesmemiş. Hep forma şansı vermiş. Ve zaten Milan'dan da bizim evet bu iyi oyuncu dediğimiz bir isimden bahsediyoruz. Leao'dan. Kötü bir kariyeri yok. Ve Galatasaray iyi bir oyuncu aldı bence.
1: Çok iyi bir oyuncu aldı. Sadece son iki sezonu kendi standardının altında. Bunu söyleyebiliriz.
0: Evet. Beş maçta sonradan oyuna girmeyle beraber toplamında son Dünya Kupası'nda yine Portekiz milli takımında izledik onu. Ben de izledim. Sen de izledin. Orada da bir gol bir asist.
1: Yani 2023 yılında piyasa değeri 90 milyon euroydu bu oyuncunun.
0: Şaka gibi değil mi?
1: Tabii 2003 yıl önce 90 milyon euroydu. Sonrasında son iki sezonda bazı sıkıntılar yaşadı Milan'la ve doğru, istediği performansları sergileyemedi. Rafael Leao ama büyük yıldız. Yani onu söyleyelim.
0: Ya Leao size evet maç kazandırabilir.
1: Mesela geçtiğimiz sezonki performansına bakalım mesela. Rafael Leao'nun geçtiğimiz sezon 29 maç 9 gol 3 asist. 1800 dakika.
0: Hiç de az değil.
1: Yani 29 maç. Galatasaray'da daha fazla atacağını ben düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Bir kere yani o Barış Alper'in bitiremediği pozisyonları bitirecek oyuncu. Rafael Leao.
0: Onun dışında gol pozisyonu hazırlama konusunda da başarılı. Hı hı. Esas Mehmet konuyu sen açtın. Galatasaray'ın Sané ile olan durumu ne olacak? Şimdi ben dikkat ediyorum.
1: Hata Sané'de değil bence.
0: Dikkat ediyorum ben şimdi. Sané oyuna giriyor ama yüzünden düşen bin parça. Çünkü Sané öyle yedek kulübesinden gelip
1: oynayacak oyuncu değil.
0: Ocağa kadar durur.
1: Gider.
0: Ondan sonra der ki teşekkür ederim der.
1: Sané daha 30 yaşında. Oynar her yerde oynar Sané. Sadece Galatasaray onu kullanmayı bilmiyor.
0: Ben hala çözemedim bu iş.
1: Ya işte geçen sene biz burada her maç sonrası adamın kaç tane boş koşusu var, pas atılmıyor dedik. Adamın attığı paslara koşulmuyor dedik. Adam pas atıyor, asistleri yeniyor dedik.
0: Ya alıyor, kanat değiştiriyor, arkadaşlarına bakıyor. Bu hafta da oyuna girdi Göztepe maçı. Hı-hı. Şimdi bir top aldı. Sağ ceza sahasının sağ kanat sağ tarafındaki çizgiye yakın bölge. Hı-hı. Ortaya doğru yöneldi. Ceza yayına doğru yaklaşıyor. Rakibini geçti. Hı hı. Kafayı kaldırıyor. Bakıyor. Ya Allah için bir kişi hareketlensin.
1: Herkes de ona bakıyor.
0: Herkes Sané'ye bakıyor. Şimdi Sané de bakıyor. Ben topu kime atacağım der gibi bakıyor.
1: Tabii canım.
0: Ya bu yeteneği harcamaması lazım.
1: İlk yılında harcadılar. Yani Sané büyük yetenek. Bir de Şalay ile de bence problemli. Çünkü dediğin gibi çekat ediyor. O sırada onun boşalttığı alana bir tane bekin girmesi lazım. Onun önüne bıraksın. Son çizgiye bekinsin. İçeri çevirsin.
0: Evet.
1: O da yok. Ya bek de inmiyor çizgiye. Bir i̇nmesi koridor lazım. Açsın.
0: İnmesi lazım.
1: İnmesi lazım. Onu da inmiyorsun. Adam araya bırakıyor koşmuyorsun. Adam koşuyor pas atmıyorsun. Ne yapsın bu? Kucağına alıp topu kaleye mi girsin yani? Sané ne yapsın?
0: Geçen maçta da 11 başladı. İşte Torreira'ya bir pas attı. Sonra bir koşu yaptı.
1: Evet. Atıyor koşuyor. Boşa çıkıyor hemen.
0: Şimdi o koşuyu yaptı. Torreira dönse o pası atsa.
1: Kaç bak, karşı.
0: %100'lük gol pozisyonu. Hı-hı. Direkt olarak çünkü öyle bir koşu yaptı ki. Topu önünde bulacak. Ceza sahasına doğru hareketlenecek.
1: Karşı karşıya.
0: Torreira gitti sola döndü. Sané de böyle koşarken kaldı.
1: Büyük sıkıntı var o Sané'yi kullanma kılavuzu mu yazmak lazım bilmiyorum da Galatasaray'ın elinde böyle

0: değer varken yedek bırakması, sahayı koyduğunda da kullanamaması inanılmaz. Gerçekten akıl alır gibi değil. Ya burada eksi bir yandan da Okan Hoca'ya yazar. Yani Sané'yi kullanamıyorsan, oyuncularına Sané koşuyor pas at diyemiyorsan burada Okan Buruk'u da ben eleştiririm yani. Benim elimde Sané olacak,
1: Ben
0: kullanamayacağım.
1: burada orta sahadaki oyuncuları da eleştiririm.
0: Tabii
1: Ya
0: o ayrı.
1: bu adama koşu yapıyor. Niye pas atmıyorsunuz?
0: Ama işte
1: Hayır
0: göstere
1: ya da
0: göstere.
1: atamıyor musunuz?
0: O zaman atan gelsin.
1: Öyle değil
0: O
1: mi?
0: zaman atan
1: Atamıyor
0: gelsin
1: musunuz?
0: yani. Kaç tane son maçta da oldu. Batrakov'u tercih etti Yunus. Sané'ye bıraksa 2'ye 1 olacak. Sané'ye atmadı. Batrakov'a attı. Daha riskli bir pas attı. Batrakov da alamayınca pozisyon kaçtı. Ama yine Sané'nin muazzam alan boşaltan koşusu vardı.
1: Evet.
0: Ya adama da yazık. Üzülüyorum ben. Sané'ye üzülüyorum gerçekten. Bu kadar kötü kullanılamaz bir oyuncu. Sané Beşiktaş'ta çok iyi olurdu demiş. O harika olurdu bence. Adama top atmak lazım ya. Ya da onun ya şuna benzetiyorum bazen maçı izliyorum. Özellikle Sané'nin hayranıyım. İzlerim oyunu. Ya bu şey gibi geliyor bana. Einstein'la lise seviyesinde fizik bilen insanların diyaloğu gibi geliyor
1: Ya çok enteresan. Bir de Trossard,
0: bana.
1: Sané'nin iş yapanını sol kanatta oynayan hali. Onun da yaptığı koşular, verdiği paslar, rakibin üzerine gitme birbirlerine benziyorlar.
0: Evet.
1: Ben mutlaka Sané'den faydalanılması gerektiğine inanıyorum.
0: Şimdi dinleyicimiz çok iyi bir noktaya değinmiş. Ben de bu görüşteyim. Batrakov'la Sané'nin verimi artar mı demiş. Batrakov ve Leao ile artacağını düşünüyorum ben. Ben şahsen artacağını. Çünkü Batrakov da dikini oynayan bir oyuncu. Leao da yarattığı pozisyonlarda Sané çok pozisyon da yaratan bir isim. Barış'a da
1: Dikini
0: çok.
1: oynamayı seven bir oyuncu.
0: Leao da gider golünü yapar.
1: Evet.
0: Batrakov da araya bırakır Sané'yi kaçırır. Ya da Sané Batrakov'u kaçırır. Ya Sané'yi bu oyuncular daha iyi kullanır diye düşünüyorum. Futbol bilgisi daha yüksek oyuncular bunlar. Yani Yunus'la Barış'la kıyasladığımızda futbolu daha iyi bilen insanlar.
1: Saha içi zekasını daha iyi kullananlar diye düşünüyorum.
0: Tabi yorumlar da geliyor. Dinleyicilerimiz de Sané'nin kullanılamamasından şikayetçiler. Yani hatta son maçtan sonra şunu duydum Ercan abi, muhabir arkadaşlarımızdan. Sané'nin mutsuzluğu. Yani arka arkaya iki maç
1: Yo, ben
0: yedek
1: de
0: kaldı.
1: onları duymanın dışında okuyorum da.
0: Evet.
1: Ya kulübeden gelip benim kadroma güç katacak bir oyuncu muamelesi sahneye gösterilmemesi
0: Yok yani
1: gerekiyor.
0: orada gerçekten bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Ben de yani Sané yedek kalmaz. Ya Türkiye Ligi'nde yedek kalacak oyuncu değil Sané.
1: Olmaması gerekiyor.
0: Bakalım dinleyicilerimiz diyor ki Federasyonun 10 yetişkin kuralı takımların elini kolunu bağladı diyor. Takımlarımız genç alıyor ama ne vereceği belli değil. Saçma bir kural demiş.
1: Tabii bunu aylardır konuşuyoruz. Saçma sapan bir şeydi.
0: Evet, pek bir işe yaramıyor. Açıkçası o kuralda şimdi bir başka konu vardı. Bu gece gelecek, evet, stoper. Fransız stoper bu gece gelecek, dinleyicilerimiz sormuş. Ha, Dursun Özbey'e kızan taraftarımız şimdi umarım anlamıştır diyor bir dinleyicimiz. Çünkü diğer takımlarda büyük sıkıntı var yabancı konusunda, Galatasaray'da bir tek Nelson var diyor. Bu konuda da haklı bence.
1: Evet.
0: Yani daha planlı gitti Galatasaray. Ama eleştiri şu yöndeydi Dursun Özbey'e, son günü beklemesi. Yani 3 maç ligde oynandı, takım form tutamadı. İstenilen seviyede futbol şu anda oynanmıyor. Eksiklere de bağlandı bu. Gerçekten Galatasaray'ın futboluna baktığımda Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın gerisinde görüyorum ben Ercan abi.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yani sen katılıyor musun bilmiyorum da
1: Ben de geride görüyorum.
0: bu tempoda değil
1: Yani
0: Galatasaray.
1: tempo yüksek değil Mehmet.
0: Evet. Tempo yüksek değil. Daha durağan bir oyun Galatasaray'ın oyunu. Bu ekiplerle kıyasladığımızda, ama şu da var, daha şimdi tam tersinden bakacağım.

0: Galatasaray genelde Eylül'de form tutan, ilk Şampiyonlar Ligi maçına kendini hazırlayan bir ekip oldu Okan Buruk yönetiminde.
1: Acaba aynısı mı diyorsun, değil mi?
0: Acaba aynısı mı? Bir, aklımdaki sorulardan biri. İkincisi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonu çok erken açması, şu anda daha 3. haftada bu kadar tempolu oynaması, 16. 17. 15. haftalarda sıkıntı yaratır mı?
1: Yaratabilir. Ona göre yalnız kulübeleri, Beşiktaş takımı kulübesini fena güçlendirmedi.
0: Az önce saydık.
1: Onu söyleyeyim.
0: Sonradan oyuna girenler de son derece iyiydi.
1: Ya Fenerbahçe
0: Kaliteliydi.
1: yine 23, belki bir tane oyuncu transferi yapacağız diyor da şu anda hem santrafor hem de 10 numara olarak oynatabileceği mesela Talişka kaybı önemli olabilir Fenerbahçe için.
0: Ya hemen hemen her maç gol katkısı veren 6 maç 5 gol.
1: Evet.
0: Yani hemen hemen her maç başına bir gol atan bir isimdi
1: Ya şimdi şöyle bir gerçek var.
0: Talisca.
1: Asensio diyelim sakat. Uzun süre olmayacak mesela, değil mi? Mesela. Bir ay yok diyelim. Talisca hiç yok artık. Eksiklik hissedilmeyecek mi?
0: İşte herhalde Asensio ile kapatırız. Greenwood var. İşte Oğuz çok form tuttu. Oğuz
1: Bak,
0: var.
1: Talisca'nın ayrı bir oyun görüşü vardı.
0: Böyle, evet o ayrı. Böyle bir düşünce mi var acaba Fenerbahçe yönetiminde?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanı devam ediyor. Şimdi yabancı kuralını eleştiren dinleyicilerimiz var. Çok konuştuk zaten. Bu yabancı kuralının yanlış olduğunu. O yüzden tekrar girmeyeceğim oralara. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe hata yapıyor Talisca'yı göndererek demiş. Asensio'nun sakatlıkları var diyor. Mutlaka kalması lazım. Bu boşluğu doldurulmaz demiş.
1: Ama gitti.
0: Bir de serzenişi de vardı, evet. Talisca'nın. Yani çok şey yaptım ama yüzüstü bırakıldım tarzında bir paylaşım da yapmıştı
1: Evet,
0: sosyal
1: evet.
0: medyada. Çok şey yaptı gerçekten Fenerbahçe'de. Özellikle bu
1: Sezona
0: sezon
1: girişi de mükemmeldi bence.
0: mükemmel bir sezon başlangıcı oldu. Şampiyonluğu kaybedersek sebebi bu olabilir demiş dinleyicimiz. Yok, Batrakov'da zayıf gördüğüm topsuz hareketliliği demiş dinleyicimiz. Yok, ben zayıf görmedim
1: Ya
0: Batrakov'u.
1: Batrakov ilk maçı, oyun içi sürekliliği ilk maçta ölçü olmaması lazım. Ben de işte o oyun içi sürekliliğinin pek iyi olmadığı kanaatine varmıştım ilk maçta. Ama bunu ilk maç olarak değerlendiriyorum.
0: Şöyle yani 45 dakika oynadı. 0-3 gol beklentisi 45 dakika için hiç fena değil. Onu
1: Evet.
0: söyleyeyim. Bir tane neredeyse atıyordu. Iskaladığı yerden seken bir top vardı kale alanı içinde. O topu da atabilirdi içeri. Golle başlayabilirdi. Ama ben şunu gördüm. Okan Buruk'un hep istediği ama takımın da eksik kalan o ceza sahası koşularını hep yapan bir isim. Ben çok gol atacağını düşünüyorum Galatasaray'da.
1: Yani gol pozisyonlarına girme yeteneği
0: Evet.
1: fazla olan bir oyuncu.
0: Bir de topsuz oyunda 8 oluyor. Toplu oyunda hemen 10 numara ve ceza sahası koşulları var. 45 dakikada ben bunları beğendim açıkçası, bu hareketlerini.
1: İzlediğimiz görüntülerde oyuncunun gerçekten rahatlıkla yetenekli olduğunu görebiliyoruz.
0: Bir oyun zekası da var Ercan abi. Yani genç
1: Evet.
0: oyuncu, ilk maç. Çok tecrübeli isimler var etrafında ama işte eliyle şuraya ver, buraya ver, oraya götür, at gibi hareketlerini de ben gördüm. O özgüveni de var. Oyun görüşü de var. O yüzden ben Batrakov'dan faydalanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. İlk maçta bu izlenimi verdi bana açıkçası ama diğer oyuncular hakkında bir fikir söyleyemiyorum. Artı 4'ün tamamını kullanmış durumda şu anda.
1: Veya Batrakov iyi bir transfer olacak mesajını veriyor bana.
0: Ben öyle, evet, bir izlenim aldım. Şimdi Galatasaray da çok eleştirildi. Dursun Özbek, Ercan abi para harcamıyor diye. Ama bir baktım bugün, hesapladım. 80'lik olmuş Galatasaray.
1: Yine değil mi?
0: Yine 80'lik oldu. Para harcamadı diye eleştirildiği sezonda 80'lik oldu.
1: Yani 100 olmasa bile 80'lik çok iyi bir para.
0: Tabii canım, Batrakova 30, Leao'ya işte 38, ortalama hani diyelim 40 ortalama hesaplamak için. Ne oldu? 70, 10 da Deniz Gül'e verdi 80.
1: Bir anda.
0: 80'lik oldu yine. Galatasaray piyasa da acayip yükseldi tabii. Dünya futbol piyasasında fiyatlar akıl almaz derecede yükseldi. Yani
1: 10 milyon euroya 2 sene önce çok yüksek diyorduk, hatırlıyor musun?
0: Tabii tabii, Icardi'ye bu para nasıl ödenecek derken şimdi açlık sınırı 5-6 milyon euro oldu ülkemizde.
1: Transferde.
0: Evet.
1: Ya 5-6 milyon euroya gelen oyuncuya dudak bükülüyor değil mi?
0: Tabii tabii. Yani herkes oradan açıyor kapıyı artık. Bakalım. Zannetmiyorum ya. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani bir dinleyicimiz yazmış da Galatasaray maçındaki penaltı yüzünden kredisi bitti diye. Yok.
1: Kime?
0: Talişka'nın. Geçen sezonun.
1: Ya olur mu öyle şey canım?
0: Yok, öyle bir şey olmaz.
1: O zaman niye sözleşme imzaladılar? Hı-hı.
0: Takım oyununa uymuyor diye göndermiş olabilirler mi? Talişka'yı diyor dinleyicimiz.
1: Ben öyle bir şey görmedim.
0: Takım oyununa uyuyordu ya.
1: 6 maç 5 gol.
0: Ama orada bir fazlalık vardı. Belki bunu mu düşündüler? Çünkü 10 numara pozisyon. 2 tane var. İkisi de yabancı. Ve yüksek maliyetli.
1: Yüksek maliyetli. Öyle bir düşünce oldu herhalde.
0: Bir karar verildi. Asensio'dan para kazanma ihtimali ve Talişka'dan para kazanma ihtimali masaya yatırıldı. Talişka'da daha fazla belki.
1: Ortaya
0: çıktı para kazanma ihtimali. Karar Asensio kalsın o zaman, Talişka gitsin şeklinde verildi diye düşünüyorum ben.
1: Ama kaliteli oyuncu.
0: O ayrı tabii, kaliteli oyuncu. Yani keşke bu sınırlama olmasaydı da ikisi de kalsaydı.
1: Rahatlıkla kalabilirlerdi.
0: Kalabilirdi o zaman, Fenerbahçe bir şekilde onun maliyetini karşılardı.
1: Yoksa yani çok skor üreten bir ismi gitmesi, acaba Fenerbahçe arar mı? Mesela Asensio mu daha golcü, Talişka mı?
0: Talişka bence.
1: Zaten o rakamlar onu söylüyor.
0: Şimdi bir dinleyicimiz başka bir yönden yaklaşmış. Diyor ki fiziksel mücadele yok, topsuz oyunda yok, rakibe baskı yok, pres yok. Bu nedenle Talişka gitti demiş. İç sahada oynar ama zorluk derecesi yüksek maçlarda oynayamaz demiş.
1: Bak, sessiz kaldım. Bazı oyuncular da olabilir.
0: Evet, ama çok da gol atıyordu. Hani tamam, fiziksel mücadelede belki yok Talişka ama.
1: Değil mi? Hı-hı. Genelde skorboard'a bakarım. Futbolda biraz da. Hı-hı. Bayağı gol attı. Toplamda saydın, programımızın ilk bölümünde konuştuk.
0: Evet, onları konuştuk.
1: Fenerbahçe'de en çok gol atan yabancıların arasına girmiştir bence.
0: Evet.
1: Oynadığı süre içinde.
0: Evet, bir dinleyicimiz Bichiabu haberini bize atmış da, bilginiz var mı diyor. Kamavinga gelir mi diyor. Kamavinga'nın gelme ihtimali çok çok düşük.
1: Real Madrid'de bu hafta 11'de başladı.
0: Çok çok düşük. Yani ben çıkıyorum ve çok düşük bir fiyata da satıyorum demesi lazım ki Kamavinga da Galatasaray'a gelmeye razı olsun ki o zaman gelebilir.
1: Evet, Malaga maçını 4-0 kazanırken maça başlayan kadrodaydı.
0: Kamavinga ilk 11'de başladı. O yüzden öyle bir ihtimal şu an için son derece düşük, onu söyleyebilirim. Galatasaray'ın da artık hakkı kalmadı. Artı 4'ü de tamamladı. O 10 oyuncusu da var zaten. Galatasaray'ın da yabancı oyuncu hakkı kalmadı. Belki Arda Okan Kurtulan olabilir deniyor. Hmm. Orada da 6 teklif etmiş Galatasaray Göztepe'ye. Göztepe'nin 8 isteği varmış. Yani bir aracı 7'de buluşturabilir mi?
1: Zor. Bir de Göztepe taraftarı çok kızgın. Yönetimin o çok oyuncu satmasından dolayı. Bu konuda Arda olayı da zora girebilir.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: almak
1: Önemli
0: kalıyor.
1: olan o.
0: Uattara da bir hala emin olamadım ben.
1: Uattara belki de olur ya, beklemek
0: İşte
1: lazım. O da çok
0: evet.
1: genç.
0: Hala orada bir emin değilim. Ama verimli bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyebilirim
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın. Bu sene işte o sportif direktörün önemi bence.
1: Hem sportif direktör, hem de Almanya'daki scout, Graf. Bu sefer iyi bir uyum var gördüğüm kadarıyla. Ve teknik direktör. Graf da iyi çalıştı.
0: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili de sorular var. Alternatifi çok azalmadı mı Fenerbahçe'nin? Derinlik kalmadı kadroda gidenlerden sonra diyor. Var gibi ya derinlik Fenerbahçe'de. Sakat oyuncuların da dönmesiyle beraber.
1: Stoperde kim var şimdi derin?
0: Çağlar gitti. Yiğit
1: Yiğit
0: Efe ne
1: Efe var.
0: oldu?
1: O var. Duruyor.
0: Yiğit Efe var.
1: Yani Ake ile
0: Ama
1: şey bir kart
0: şimdi
1: sorunu yaşadı.
0: yeni bir oyuncu geldi. Oponk.
1: Evet. O geldi.
0: O geldi. Yiğit Efe var. Stoperleri de bu şekilde yedekledi. Fenerbahçe. Amara Diouf'u soruyor dinleyicimiz. Bilmiyorum ben
1: Ben de.
0: son durumunu. Amara Diouf'un.
1: Hiç haber yok, öyle bir durum yok.
0: Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'ı çok beğendim demiş Hüseyin Bey.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş iyi futbol oynadı.
1: Bir son dakika var.
0: Evet, Fatih Tekke
1: Kanallarda
0: dönemi
1: geçiyor.
0: sona eriyor. Resmi açıklama bekleniyor şeklinde. Şimdi ben de Nurgül'le konuştum. Bir yandan Nurgül'le de temas halindeyim.
1: Evet.
0: Ayrılma ihtimali çok yüksek demişti Nurgül ama Gençler Birliği maçına da Fatih Tekke çıkabilir dedi. O öyle bir açık kapı bırakmıştı. Ben biraz daha netleşmesini beklemiştim olayın. Çünkü hani yönetim de biraz zaman kazanmak ister. Çünkü gidecekse yeni bir teknik direktöre, değil mi?
1: Evet.
0: Maç pazar günü Gençler Birliği maçı Trabzonspor kendi evinde oynayacak. Yeni bir teknik direktör arayışı olacaksa da hani Fatih Tekke'nin bir maç daha kalmasını istemiş olabilir demişti sevgili Nurgül. Ama şu anda başka haberler de geliyor ki resmi açıklama da olabilir. Takip edeceğiz Ercan abi.
1: Evet.
0: Evet, resmi açıklama bekleniyor. Yönetim onayladığı yönünde haberler var ama resmi açıklama yok. Fatih Tekke ile bir yol ayrımı çok erken. Ama biraz da Fatih Tekke kendi sanki çağırdı gibi bu süreci Ercan abi. Ben öyle
1: Dediğin
0: yorumluyorum.
1: istifa ettim mi o iş zora girer.
0: İşte yok, Nurgül de söyledi ya tam kovulmalık takım şöyle yüz ifadesi
1: Evet.
0: kenarda pek memnuniyetsiz. İşte teşhis koyamadı takımın oyununa bilemedim yani o bir sıkıntı oldu Trabzon'da.
1: Ve o sıkıntının devam ettiği kanaatindeyim. Şu anda gördüğüm o.
0: Şimdi toplantıdan haberler geliyor. Fatih Tekke ayrılmak istediğini bir kez daha bildirmiş Ercan abi.
1: Evet.
0: Yönetime yönetim Gençler Birliği maçında da takımın başında ol demiş. Ama Fatih Tekke ayrılmak istediği konusunda ısrarcı olunca da şu anda resmi açıklama hazırlanıyor şeklinde bir haber geldi bana. Bakalım göreceğiz. Şimdi Fatih Tekke de ayrılmayı kafaya koyduysa Gençler Birliği maçına çıkması takıma zarar verir.
1: Ya zaten istifa etmişti. Takıma da zarar verir, kendine de zarar verir.
0: Evet.
1: Değil
0: Yani
1: mi?
0: orada durmasının bu saatten sonra pek bir anlamı yok. Açık konuşalım.
1: Ben de aynı kanaatteyim seninle birlikte.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Trabzonspor cephesinden haberler geliyor. Yollar artık ayrıldı gibi Ercan abi.
1: Şimdi şöyle olmuş, gelen haberlere göre bir değerli dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Görevinden ayrılma isteğini yönetim kuruluna iletiyor Fatih Tekke. Yönetim kurulu bu kararı kabul ediyor ve resmi açıklama bekleniyor. Artık olay bu aşamada, haberleri, şu anda iddialar yoğun.
0: Sadece resmi açıklama yok.

0: Ayrıldı haberleri var.
1: Evet. Sadece resmi açıklama yok. Ayrıldı deniyor şu anda.
0: Hı hı. Ben alternatifleri de sordum. Abdullah Avcı alternatif isimlerden biri.
1: Evet.
0: Ve yabancı teknik direktör. Abdullah Avcı olmazsa yabancı teknik direktör. Veya yabancı teknik direktör olmazsa Abdullah Avcı. Yani hem yabancı teknik direktör hem de Abdullah Avcı şu anda masada. %50 görüş var yönetimde. İlerleyen saatlerde daha fazla netlik kazanacaktır bu konu diye düşünüyorum. Ama şu artık netleşti. Fatih Tekke ile yollar ayrıldı gibi.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Hı hı.
1: Bir dönem bitti. 18 ayı aşan, çok az aşan bir dönem sanki. Ve resmi açıklama bekleniyor şu anda.
0: Evet. Trabzonspor'da durum bu. Dinleyicilerimiz mesela Abdullah Avcı gelmesin diyen bir dinleyicimiz var. Ahmet Spor'u nasıl buldunuz? Çok güzel soru. Ahmet Spor'u da konuşmadık. Yani haklarını da helal etsinler. Trabzon'dan konuştuk genelde. Çok iyi buldum ben Ahmet Spor'u.
1: Dünkü mücadelede bir takım birlikteliği nasıl olur saha içinde? Ben tempolarını da beğendim.
0: Ben çok iyi buldum.
1: Maçı hiç bırakmadılar ve bunun sonrasında da 3 puanı alan taraf oldu.
0: Yani çok rahat pozisyon buldular. Cagne'yi çok beğendim. Yani gole hep yakındı. Yine Cagne. Türkiye'de kıymeti bilinmeyen bence oyunculardan biri.
1: Evet.
0: Yani hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Ben beğendim Ahmet Spor'u. Yani iç sahada onları yenmek kolay olmayacak.
1: Ben de aynı kanaatteyim.
0: İtalyano futbolcular kadar koşuyormuş antrenmanda. 8 kilometre koştuğu bilgisi var diyor bende dinleyicimiz. Yani o da sporcu bir kişilik. Vincenzo Italiano.
1: Değil mi?
0: Şimdi bundan sonra bir soru var. Bunu değerlendirmek istiyorum ben de. Fatih Tekke'nin teknik direktörlük kariyeri nasıl şekillenir?
1: Ya birkaç ay sonra ya da bu sezon dinlenir. Kolay değil. 18 ay stresli bir ortam Trabzonspor'da. Bütün büyük takımlarda olduğu gibi. Biraz dinlenir, ondan sonra da başlar.
0: Ya ben bir de Fatih Tekke'nin ağzından dinlemek isterim şu süreci. Neler oldu? Çünkü çok merak ediyorum gerçekten. Bu herhangi bir ayrılık gibi gelmiyor bana. Nedeni şu: Fatih Tekke çünkü daha önce de çalıştırdığı takımlarda hep bir maddeyi sözleşmesine koydurmuştu. Aklında hep Trabzonspor vardı ve Trabzonspor'dan teklif geldiği anda giderim maddesi.
1: Evet.
0: Her anlaştığı takımda bu madde vardı sözleşmesinde. Çünkü hayali Trabzonspor'u çalıştırmak, Trabzonspor'la kupalar kazanmaktı. Trabzonspor'u içinde çok derin yaşayan, Trabzon sevdalısı bir insan. Bir anda ben gidiyorum demesi bana çok garip gelmişti o Ferencvaros maçından sonra. Çünkü Fatih Tekke'nin ya başarısı yenilmiş olabilir, elenmiş olabilir ama orada kalıp ben başaracağım demesini ben hep bekledim. Evet. Onu demedi. Hemen gitmek istedi. Ve şimdi de yine yeniden bildirmiş ayrılmak isteğini. Burada ne yaşandığını ben merak ediyorum. Ciddi şekilde merak ediyorum. Çünkü öyle bırakıp gidecek bir insan gibi de gelmiyor bana Fatih Tekke. Çok istedi çünkü Trabzon'u.
1: Seninle aynı kanaatteyim. Bir de onun cephesinden açıklama ya da ne olduğunu öğrenmek çok önemli. Fakat şöyle bir olay var. Onu takım, işte camia zarar görmesin diye açıklamayı yapacağını pek sanmıyorum.
0: Tabii tabii.
1: O kol kırılacak, yerin içinde kalacak.
0: Yani off the record olsa da bilmek isterim, merak ediyorum yani bu konuyu. Gerçekten de.
1: Çok büyük umutlarla başlanması ama sezon başında böyle bir olayın olması da garip.
0: Çok garip, evet. Şenol Güneş yükleniyor diyebiliriz. Ben zannetmiyorum Şenol Güneş. Yeni bir Şenol Güneş devri olacağını düşünmüyorum ben Trabzon'da. Ya dediğim gibi ya yabancı olacak, yerli olursa da tek aday var Abdullah Avcı.
1: Evet.
0: Aldığım yabancı bilgiler böyle.
1: Yabancı teknik direktör de kim olacak tabii?
0: Evet, yabancı teknik direktör de kim olacak? Şimdi Fabinho var, Salah var, Onuachu var kadronuzda. Önemli isimler var. Malinovski var, Onana var kalede. Şimdi yönetim Ben olsam, böylesine tecrübeli oyuncular varsa, bu şey değildir. Yani ben bu işi bilmiyorum demek değildir. Futbolcudan fikir alırım.
1: Bir de o futbolcuların da bildiği bir teknik direktörle çalışırım.
0: Evet. Yani ego eğer yapmamak yapacaksa lazım. Yani Ertuğrul Doğan'ım ben ya da bir yöneticiyim. Ya ben ne futbolcuya soracağım demem yani. Giderim, sorarım. Çünkü bunlar tabii çok büyük oyuncu.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Ona göre bu futbolcuların tabii ki beraber çalışabileceği bir teknik direktör. Bu da çok ayrı bir düşünce ama bence olumlu bir düşünce.
0: Sormakta fayda var. Bir şey kaybetmez Trabzonspor. Bilakis kazanabilir.
1: Evet.
0: Bu kadro aslında tam Şenol Güneş'e göre idare etmelik kadro diyor bir dinleyicimiz. Ama zannetmiyorum yeniden bir Şenol Güneş dönemi olacağını Trabzonspor'da. Bir de şunu aşalım artık futbolda, Türk futbolunda. Aynı teknik direktörler dönüp dolaşıp geliyor.
1: Gidip gelmesi bir şey getirmez ki.
0: Yani başka dünyada böyle bir şey yok ya. Bir tek bizde var. Aynı teknik direktörler dön dolaş aynısı. Bir yenilik lazım. Futbola bakış açısını geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Fatih Terim olur mu zannetmiyorum. O da çok Galatasaray'la özdeşleşmiş birisi.
1: Bence de.
0: Mısır milli takımının teknik direktörü olabilir.
1: O sözleşme imzaladı.
0: İmzaladı.
1: O sözleşme imzaladı.
0: İki ayrı izleyicimiz aynı anda yazdı Mısır'ın teknik direktörü. Evet, Atatürk'ün kızlarının maçı var. Filenin Sultanları Azerbaycan'la oynayacak bu akşam. Ben kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Set vermeden kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası. Şimdiden başarılar dileyelim. Polonya yenilgisi büyük bir sürpriz oldu hepimiz için. Ama sosyal medyada yazılanlar var. İtibar etmeyiniz diyorum. Ben ihtimal vermiyorum kızlarımızın bilerek yenildiğine. Polonyalı oyuncular da bu yönde imalarda bulundular ama hiç zannetmiyorum yani bu oyuncular çok karakterli oyuncular, bilerek maç kaybetmezler. Herhangi bir takımdan da korkmazlar. Her takımı yenecek güçteyiz çünkü. Ben önce Azerbaycan'ı, sonra da çeyrek finaldeki rakibimizi yenip Sırbistan'la oynayacağımızı yarı finalde düşünüyorum. Çok analiz edilecek bir mücadele değil bence ama şöyle söyleyeyim, Azerbaycan'ı Ercan abi iyi servis atamıyorlar. Bizim çok gerimizde servis performansları ve bizim çok gerimizde hücum performansları var. Sadece Elizaveta Ruban ve Polina Rahimova ile skor üreten bir takım.
1: Ya bizim gerimizde olan bir takım.
0: Evet, çok çok gerimizde olan bir takım, kabul edelim. İç sahada artık eleme turundayız. Herhangi bir şekilde problem yaşamayacağız. Bu akşam rahat bir galibiyet alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
1: Şimdi seninle bir hesap yapmıştık. Yarı finalde İtalya gözüküyordu. Yarı finalde biz tabii ki bu turnuvada favoriyiz. Herhalde karşılaşacağımız takımda, yayının içinde de bir değerlendirme yaparsak, Sırbistan olacak gibi gözüküyor.
0: Tabii de şu anda yani Sırbistan çok büyük bir sürpriz yaşamazsa, yenilip ki onlar son 16 maçlarını kazandılar, çeyrek finale çıktılar zaten. Bizle oynayacak Sırbistan yarı finalde. Hatta onların da yorumları vardı. Türkiye bizi seçti yorumları vardı. Hı hı. Polonya mağlubiyetinden sonra. Ben yani ihtimal vermiyorum ya bu gerçekten.
1: Ya kötü günlerimiz olabilir. Böyle turnuvalarda kötü gün, iyi havaya girememe, bunlar meydana gelebilir. Konsantrasyonun bozulması. Polonya maçı oyuncular için öyle oldu. Çünkü biz beraberliği yakalayıp o final setinde artık tamamen yorulmuş bir takım vardı kafa olarak. Öyle sen izledin mi bilmiyorum.
0: İnşallah yani. Yo, ben de izledim, sonra yayın da yaptım zaten maçla ilgili ama ya aklıma getirmiyorum ben böyle bir şeyi. Türk milli takımı kendi evinde seyircisinin önünde bilerek maç vermez. Kimseye vermez. Kimseden de korkmaz bu oyuncular.
1: Evet.
0: Benim görüşüm bu. Ben yıllardır tanıyorum oyuncuları. Bu çok karakterli oyuncular. Yani İtalya'dan bu takım korkacak bir takım değil. Biz şu anda İtalya'dan da iyi takımız, Sırbistan'dan da iyi takımız. Ben şampiyon olacağımızı da aylar öncesinden söylemiştim. Olacağız. Yani bu benim düşüncemde bir değişiklik olmadı bu konuyla ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki Cansu ve Derya ile rotasyonu geniş tuttuk.

0: bilerek yenilmedik. Polonya'da iyi servis attı. Onların da hakkını verelim tabii.
1: Evet.
0: Onlar da rotasyon yaptılar. Biz de belirli bölümlerde yaptık. Baskıyı kaldıramadı Fatih Tekke yorumu var Ercan abi.
1: Yani artık açıklansın ama tabii ki bu kadroda başarılı olmasını isterdim.
0: Conte yükleniyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Conte var değil mi?
0: Conte yükleniyor demiş.
1: Şu
0: Bakalım.
1: anda bir yerde çalışmayan Conte var.
0: Conte olur mu? Conte de ilk yıllarında takımları şampiyon yapmasıyla tanınan bir teknik direktör. Olabilir, neden olmasın? Yılmaz Vural yarım kalan hikaye
1: Yok, olmaz.
0: demiş dinleyicimiz.
1: Hayırlısı artık.
0: Bundan sonra resmi açıklamayı bekliyoruz. Gelen haberler Fatih Tekke'nin de senin de söylediğin üzere yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği yönünde artık bu saatten sonra bu ilişki dikiş tutmaz Ercan abi. Resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Sonrasında da olanları hep birlikte göreceğiz. Ağzına sağlık Ercan abi.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Spor Kazanı'nın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Radyo Spor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Yoğun bir gündem var. Özetim yine uzun sürebilir. Sabaha karşı yaşanan sıcak gelişmelerle önce başlamak istiyorum. Amerika Açık tenis turnuvası başladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez de turnuvada ana tabloda boy gösteriyordu. Ve ilk turda da dünya 4 numarası ev sahibi ülkeden Coco Gauff'la karşı karşıya geldi. Fakat 2-0'lık skorla Zeynep mücadeleyi kaybetti ki çok anormal bir sonuç değil. Turnuvaya ilk turda veda etmiş oldu. Zeynep'i mücadelesi için tebrik ederek programa başlayayım. 2. Galatasaray sabah saat 6.03'te yaklaşık bir saat önce bir paylaşımda bulundu ve dedi ki profesyonel futbolcu El Chadail Bitşiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig'le resmi görüşmelere başlanmıştır. Oyuncunun gece geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyordu ama bir problem oldu. Sabah saatlerinde belki de şu saatlerde oyuncu İstanbul'da olacak. Galatasaray sol stopere de bir alternatif kazandırdı ve transferi de çok büyük ölçüde kapattı gözüküyor. Bugün Galatasaray cephesinde büyük bir hareketlilik beklenmiyor ama tabii ki transfer süreçleri dinamik, bekleyip de görmek lazım. Bu diğer sıcak gelişmeydi. Dün voleybolda Fener'in Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibimiz de Almanya oldu. Almanya ile biz grup aşamasında da karşı karşıya gelmiştik. Almanya'yı mağlup etmeyi başardık.

başarmıştık. Şimdi skoru da söyleyeyim. 3-1'lik set sonucuyla kazanmıştık. Şimdi çeyrek finalde bir kez daha Almanlarla oynayacağız. Maçlar İstanbul'da oynanıyor. Dünkü maçta 3 Eylül'de yani yarın oynanacak. Çeyrek final mücadelesi de İstanbul'da olacak. Yarı final çıkarsak öyle. Final veya üçüncülük maçı da yine İstanbul'da olacak. Yoğun bir taraftar desteği var malum milli takıma. Umarız da bir final olur. Grubu ikinci bitirerek biz aslında İtalya'nın yolundan da çıkmış olduk. Az önce bant programı dinlediyseniz eğer Mehmet Sevinç'le Ercan Taner konuşuyorlardı. Mehmet Sevinç diyordu ki hani Türkiye bilerek Polonya'ya yenilip ikinci olacak İtalya'dan kaçacak bir takım değil. Ben oyuncuların hepsini tanıyorum dedi. Ki Polonya maçını da biz son ana kadar tabii götürdük. 5. sette mağlup olmuştuk. Ama hani o maçın mağlubiyeti çok yaralamadı. İtalya'dan diğer tarafa geçmiş olduk. Bu maçı kazanırsak yarı finaldeki muhtemel rakibimiz de Sırbistan olacak. Sırbistan'da final için karşı karşıya geleceğiz. Diğer tarafta da Polonya-İtalya yarı finali oynanması bekleniyor. Bakalım bekleyip görelim sonuçlar ne olacak. Dün futbolda daha sakin bir gündü. Birinci ligde karşılaşmalar vardı. 1-0 Antalya Spor Bandırma Spor'u yendi. Muğla Ümraniye'yi 1-0 yendi. Keçiören Gücü Bolu'yu 2-0 ve Sarıyer'de Pendik Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Almanya'da birinci tur maçları oynanıyor kupada. Dortmund 5-0'lık bir galibiyet aldı alt lig ekibi karşısında. Ve dünün belki de en önemli maçı Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Hilal-Al-Ahli mücadelesiydi. Al-Hilal 3-0 kazandı. Milinkovic-Savic, Somerville ve Watkins golleri atan oyuncular oldu. Al-Ahli'de Merih ilk 11'de başladı fakat üst üste gördüğü iki kartla birlikte kırmızı kart gördü. İlk yarı sonunda takımını o da 10 kişi bıraktı. Peki dönelim ligimize, ligimizdeki gündeme. Vallahi dün gerçekten yoğun bir gündem vardı açıkçası. Özellikle Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi. Zaten hani ben de kamuoyu, futbolu takip edenler de bu ilişkinin çok uzun soluklu olmayacağının farkındaydı. Ahmet Yenilgisi de süreci hızlandırdı ve dün Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi. Şimdi sırada Gençler Birliği maçı var. Trabzonspor'un Hüseyin Çimşir yönetiminde Trabzonspor takımı bu maça hazırlanacak ve yönetimde bir an önce tabii ki yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışacak. Dün adı geçen hocaları şimdi okuyacağım hızlıca, program içerisinde daha detaylı konuşuruz. Antonio Conte adaylardan biri, Vitor Pereira, Sergio Conceição, bunlar yabancı adaylar. Yerli de Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Arda Turan ve hatta Fatih Terim ismi gündeme gelmiş Trabzonspor yönetimi içerisinde. Bakalım kısa zamanda Bordo Mavi'yle ekipten bir nihai karar çıkacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor Lundstram'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini de dün resmen duyurdu ve teknik direktör konusuyla birlikte bir santrfor transferi de bugün veya en kötü ayın 4'üne kadar yetiştirmeye çalışacak Trabzonspor. Mümkünse tabii ki UEFA listesine Güney Amerikalı bir oyuncu transferi söz konusuymuş. Onu da hep birlikte göreceğiz. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da Deniz Gül transferi resmi olarak açıklandı. Sözleşme detayları paylaşıldı. Galatasaray Deniz için Porto'ya 10 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacak. Oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Yıllık maaşı 1,5 milyon euro Deniz'in ve sonraki satışın karından da Porto'ya %10'luk bir pay aktarılacağı dile getirildi. Dün Deniz de öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Hatta şöyle ilginç bir enstantane olmuş. Taraftarlar Deniz Gül'ü beklerken Leroy Sané içeriden çıkmış. O da başka bir herhalde uçakla gelmiş, İngiltere'ye gitmiş maç sonu. Ailesinin yanına oradan geri dönüşte havalimanında görüntülenmiş. Deniz de sonrasında taraftarla bir araya geldi. Klasik üçlüsünü çektirdi ve arabasına binip herhalde Kemerburgaz'a doğru yola çıktı.
Bichabu ile ilgili resmi açıklamayı az önce söyledim ve Victor Nelson takımdan ayrılması beklenen son yabancı oyuncu. Onun da takımdan ayrılması söz konusu. Bugün saat 7.30'da Danimarka'ya gideceğini söylemiş Yağız Sabuncuoğlu. Norge Alen kulübüyle anlaşmış. Onlar için sağlık kontrolünden geçecekmiş. Galatasaray'da büyük oranda transfer kapandı dedim. Belki Kazımcan Karataş konusunda bir ayrılık yaşanabilir. Onun talipleri olduğu söyleniyor. Bakalım orada neler olacak. Fenerbahçe'de ise dün Cihan Kamer'in açıklamaları vardı. Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi. Bir imza töreninde, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin de büyük oranda transferi kapattığını, yalnız bir tek U23 olarak kanatta oynayabilen bir 10 numara arayışları olduğunu dile getirdi. Ama dünden bugüne yeni bir isim de çıkmadı benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'de. Bakalım belki de transfer yapmadan Fenerbahçe kapatacak. Talişka konusunda resmi açıklama bekleniyor. Diego Carlos için dün resmi açıklama geldi. Oyuncu bir yılına Parma'ya kiralandı. Çağlar'la ilgili yine resmi açıklama bekleniyor ve Beka dün Cihan Kamer'in bahsettiği ve yolların ayrılacağı diğer bir isim. Bunlarla ilgili resmi açıklamalar gelecek. Aynı zamanda Osterwolde ile ilgili dün ameliyat haberi geldi. Oyuncu Aralık ayına kadar sahalardan uzak kalacak. Yaptığı paylaşımda da Aralık ayı başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz dedi. Osterwolde kupa kadrosunda yer alabilecek sadece Hollandalı oyuncu ve İsmail Kartal görev verdiği takdirde o da formasına kavuşacak. Beşiktaş'ta çok bir hareketlilik yoktu dün. Bazı isimler ortaya atıldı. Fofana onlardan birisiydi. Onun durumu işte Lyon'a gidecekti. İptal oldu. Dün sonra en son takımı herhalde İspanya'dan bir takım olmuş. Oraya gidecek. Kopmainers için bir teklif yapıldığı söylendi ama Juventus'un reddettiği bildirildi. Bakalım Beşiktaş'ta son ana kadar o ekstra transferi kovalayacak. Bakalım bir ismi ikna edebilecekler mi onu da göreceğiz. Dün Avrupa genelinde transfer sezonu da bitti. Son gün hareketliliği yine üst düzeydeydi. Manchester City Enzo Fernandez'i transfer etmeyi başardı. Fakat Fernandez'i City'ye satan Chelsea orta sahaya bir takviye yapamadı. Monaco'dan Kamara'yla ilgilendiler. Fakat orada Balogun'un Everton'a olan transfer süreci aksayınca Monaco Kamara'yı da satmaktan vazgeçmiş. Orada böyle bir transferin iptal olmasının 3-4 transferi etkilediğine dair bir haber vardı. Hoşuma da gitti. Belki programın sona doğru onu da okurum. Orada ilginç işler olmuş. Bir özeti de program sonunda bu yabancı transferler için de yapmak niyetindeyim. Evet, benim bugünlük özetim bu. Şimdilik bir şarkı reklam arasına gidelim. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Bayağı bir gelişmemiz var. Konuşmamız gereken sabah yine geniş bir özet yaptım. Sıcak gelişmelerden başladım. Hatta bugüne de yine özet gibi kadınlarımıza başlayalım dilersen. Zeynep Sönmez Amerika Açık'ta ana tabloda mücadele ediyordu ama talihsiz bir kura çekti. 4 numaralı seri başı, dünya 4 numarası Coco Gauff'u çekti ve ona karşı da 2-0'la kaybetti Zeynep. Çok anormal bir sonuç değil. Ve elendi ilk turda. Daha öteye gidebilirdi farklı bir kurayla Zeynep ama dün elinden geleni yaptı. 6-3 ve 6-4'lük 2 set. Bir videoda paylaşılıyor maçın içinden bir enstantane. Gauff'ta alkışlamış Zeynep'i bir aldığı puandan sonra. Böyle yavaş yavaş Zeynep işleye seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Bence bu da çok iyi bir tecrübe oldu. Hani talihsiz kura diyorum, elendiği için. Erken bir şekilde elendiği için ama güçlü rakiplerle oynamak da seni geliştirebilecek bir şey.
1: Yani %100
0: Zeynep
1: öyle.
0: Umarım buradan bir şeyler çıkarmıştır.
1: %100 öyle ama gerçekten ilk turda da büyük şanssızlık. Geçen gün Bein'de bir tenis programı izledim. İşte bizim orada eski çalışma arkadaşımız Ulaşcan bir tenis programı yapıyor. Tabii ki Amerika Açığı konuştular. Orada mesela bir tanesinin şampiyonluk adayı kadınlarda Zeynep'in rakibiydi. Hı hı. Hani o kadar şanssız bir kura. Zaten sen söyledin 4 numaralı seri başı. Hani bir iki tur sonra karşılaşsa çok daha iyi olurdu. En azından biraz daha puan kazanırdı. Biraz daha sıralamada yükselirdi. O bakımdan şanssızdı. Bu turnuva da böyle oldu. Yani çok da fazla eleştirilecek, yapılabilecek bir şey yok. Biraz kura şanssızlığı.
0: Aynen.
1: Artık bir sonraki Grand Slam'de Zeynep'ten daha fazlasını bekleyeceğiz herhalde.
0: Bu arada hani kadınlarda favori olmayan tenisçinin favori olanı yenme ihtimali erkeklere göre çok daha fazla. Doğru. Onu da söyleyeyim. Yani erkeklerde biraz daha zor. Erkekler özellikle üst seviyede olanlar, yani eskideki işte Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray, o zamanlar yeni jenerasyonda Alcaraz, işte Sinner gibi isimleri mağlup edebilmek çok daha zor oluyor. Onlar çok daha istikrarlı. Kadınlarda inişler çıkışlar olabiliyor üst seviyede. Ama dün ya da bu sabaha karşı diyelim öyle bir gün değilmiş Gauff adına. 6-3, 6-4'lük 2 sette o da kazanmayı başardı. Adını ikinci tura yazdırdı. Zeynep artık önündeki diğer turnuvalara bakacak. Bu yılı Grand Slam olarak bitirdi Zeynep. Dördüncü Grand Slam'di bu Amerika Açık. Avustralya, işte Wimbledon ve Roland Garros bundan önceki turnuvalardı ve oralarda bizi gerçekten çok başarılı temsil etti. Önü açık gözüküyor Zeynep'in. Sağlığıyla ilgili, sakatlığıyla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Daha yeni şeyi de gördüm. Alcaraz, o da yaklaşık bir 4,5 ay kadar kortlardan uzak kaldıktan sonra Amerika Açık'a geri döndü. İlk turda da rahat bir galibiyet aldı. Böyle tenisçilerin omuz sakatlıkları, bilek sakatlıkları, işte adele problemleri zaman zaman olabiliyor. Zeynep'le ilgili çok şükür öyle bir şey okuduğumu hatırlamıyorum. Sağlıklı kalabilirse bu form grafiğiyle zaten üst seviyede kalmaya devam eder gibi gözüküyor Zeynep Sönmez.
1: Evet, Djokovic'in de bu turnuvada yaşadıkları enteresan oldu. O da elendi.
0: İlk turda.
1: İlk turda elendi. Tabii olay oldu. İlk turda elenmesi, turnuvayı kazanması beklenmiyordu ama ilk turda elenmesi de yine aynı şekilde bir sürpriz oldu. Fakat onun da söylediği artık vücudum iflas ediyor noktası ilginç. Sürekli kusma problemi yaşıyormuş. Son turnuvalarda olmuş üst üste bayağı. Artık o da yılların verdiği bir fiziksel tükeniş mi gerçekten, yoksa hani şu ana özel bir durum mu oldu, ama son dönemde hep böyle aynı şeyleri yaşıyormuş. O bakımdan da hani bir ara seninle burada Nadal'ı konuşuyorduk. Yürümekte zorlanıyor olması. Hani bu kadarına da, bu kadar zorlamaya da gerek var mı konusu yine bir kez daha hani gündeme geliyor. Artık bunlar her şeyi kazanmış sporcular. Bilmiyorum yani, o da okuyunca üzüldüm. Hani öyle bir şey söyle mesela, vücudum iflas ediyor. Hani vücudum iflas ediyor. Eğer öyle düşünüyorsa ve öyleyse artık hani bırakmasının zamanı gelmiştir. Bu kadar zorlamaya gerek yok diye düşünüyor insan.
0: Öyle, dışarıdan ben de aynı Nadal'da da çok net yorumlar yaptım. Hani bu kadar kendine zarar veriyorsa, ayağının ayağını bir yere basamıyordu. Hmm. Hissizdi. Evet, bir ayağı, evet, galiba, evet. Parmağı mı? Aynen. Ayağı mı? Sürekli iğne olmak zorunda kalıyordu. Ama tabii bize dışarıdan kolay. Yaşayan için onun da kaç yaşından beri, belki 8 yaşından
1: daha
0: beri.
1: Daha küçüktür. Büyük ihtimalle daha küçüktür. Tenis 8 çok geç, biliyorsun.
0: İşte ben iyimser söyledim o zaman. 5 diyelim. 5 yaşından beri tenis oynuyorsun. Bırakmak da hani o alışkanlık artık. 35-30 yıldır belki tenis oynuyorsun. Sürekli turnuvalar. Ona alışmışsın. Bunu bırakmak da gerçekten çok zor bir şey. Yani bizim için dile kolay ama onlar için, yaşayan için çok daha zor, eminim ki. Djokovic de bence işten içe farkındadır bırakması gerektiğini, ama farkında olmakla harekete geçmek arasında da fark oluyor. O harekete geçmek için de belli bir zamana ihtiyacı oluyor. Yavaş yavaş Djokovic'in o zamanı geliyor gibi açıklamalarından gördüğümüz, ama bir anda da bırakmayacak gibi anlıyorum ben bu açıklamasından. Yani bir turnuva, birkaç turnuvada gidebilir. O da ilk kez, uzun zaman sonra ilk kez, evet, ilk onun turda dışında, aynen, kalacakmış bu turnuvada erken elendiği için. Ve 2003'ten sonra da ilk kez bir Grand Slam'in ikinci turunda Djokovic, Federer ve Nadal yokmuş.
1: O da iyi bir istatistik.
0: O da biraz hüzünlendiren bir istatistik. Federer'i, Nadal'ı, Djokovic'i yakından takip eden biri olarak o devir artık kapanmak üzere. Yeni devire de kısmen alıştık. Yani Alcaraz-Sinner rekabeti de gerçekten üst düzey. Onu takip edeceğiz. Peki tenisle ilgili var mı başka notun?
1: Yok.
0: Voleybola geçeyim. Dün Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması sonrasındaki ilk maçına çıktı. Son 6 turu mücadelesiydi. Azerbaycan'la karşı karşıya geldi. Çok güzel görüntüler de vardı karşılaşma sonrasında. Rahat bir galibiyet aldık. Beklenti de zaten buydu. Filenin Sultanları çok büyük favori olarak çıkmıştı bu karşılaşmaya. Set sonuçlarını da söyleyeyim. 25-14 ilk set, 25-16 ikinci set ve 25-22 de son setin skoru. Pek fazla yanımıza yaklaştırmadık Azerbaycan'ı ve 3-0'la adımızı çeyrek finale yazdırmayı başardık. Çeyrek finaldeki rakibimiz de Almanya oldu. Almanlar da dün Belçika ile karşı karşıya geldi son 16 turunda. Onlar da 3-2 ile kazanabildiler. Zor bir galibiyet oldu. Zaten grup aşamasında bizim yendiğimiz bir takım Almanlar 3-1 ile. Çeyrek finalde de bir sürpriz yaşanmasını açıkçası ben beklemiyorum. Mehmet Sevinci, o bant yayında dinlediyseniz, ben zaten çok önceden Türkiye'nin şampiyon olacağını söyledim diyor. Çok iddialı milli takım konusunda. O yüzden Almanya maçı da umarız kolay geçer. 3-1 bile değil, 3-0'la çok fazla yorulmadan turlarız. Yarı finalde de Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Onlar bugün oynuyorlar. Bizden bir gün daha fazla dinlenme şansına sahip olacaklar. O yüzden Almanya maçını çok uzatmadan kazansak iyidir. Gerçi onlar bir seyahat yapacak. Onlar Sırbistan'da oynuyor. İstanbul'a gelecekler. Biz İstanbul'da oynuyoruz. İstanbul'da artık turnuvanın geri kalanı oynanacak. O da bizim için tabii ki çok büyük bir avantaj. Seyirci desteği tamamen arkamızda. Yarı finalde de böyle Sırbistan'la kafa kafaya güzel bir maç oynarız. Ve şu ana kadar vitesi sanki çok yükseltemedik. Ama en kritik noktada yükseltebilmek zaten önemli. Şu ana kadar buraya getirdi çeyrek finale kadar bu performans. Ama bundan sonrası için daha fazlasına ihtiyaç olacak. Şampiyon olmak istiyorsak önce Sırbistan'ı, yani önce Almanya'yı, sonra Sırbistan'ı ve en sonunda da bölüm sonu canavarı İtalya'yı geçmemiz gerekecek.
1: Genelde Şampiyonlar Ligi için futbolda hani ben çeyrek finalde başlar tabirini kullanıyorum bir süreden beri. Sanki bu voleybolda Avrupa Şampiyonası da yarı finalde başlayacak gibi takımların güç dengesine,
0: evet,
1: şöyle bir göz atınca biraz böyle işte turnuva öncesi bakmıştık o gruplardaki takımlar ve takımların gidebileceği yerler. Hani erken eşleşme yarı final gibi gözüküyordu. Yarı finalde karşına çıkar gibi gözüküyordu. Yol değişirse. Ama bizim zaten buraya kadar gelmemiz,

0: böyle sonuçlar almamız son derece normal. Az önce sen söyledin, hani Polonya karşılaşması kaybedildi ama o da 3-2 son anda kaybedildi. Kaybedilmeye de bilirdi. O maçı da kazanabilirdik. Ama hani yarı final ve final. Sanki iki maç için bu turnuva oynanıyor gibi gözüküyor. Diğer takımlar biraz kusura bakmasınlar ama arada büyük bir fark var. Büyük bir fark olunca da işte maçlar bu şekilde gidiyor. Ben herhalde Almanya maçında da bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Artık ondan sonra yarı final ve finalde milli takım asıl gücünü gösterirse o zaman çok mutlu olacağız. Ama hep söylüyoruz zaten hani kadın voleyboluyla alakalı olarak bunları bu şekilde konuşmak bile acayip bence başarılı bir olay.
1: Tabii şu
0: O
1: an.
0: seviye hani öyle bir noktaya taşındı ki artık herkes çok rahat bir şekilde hani yarı finalde kim gelecek acaba finalde kimle oynarız diye düşünüyor. Hani herhangi bir takım sporunda Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde kimle oynarız diye düşünmek ya da işte Mehmet Sevinç gibi voleybolu çok yakından takip eden birinin kesin şampiyonuz diyebilmesi nerelerde dolaştığımızı, nerelerde olduğumuzu gösteriyor.
1: Bugün çeyrek finalde 17'de Sırbistan Yunanistan var. 20'de İtalya İsveç mücadelesi var. Bunlar Sırbistan'da oynanıyor. Yarın bizim maçımız var. Dedim saat
0: 19 mu?
1: 19'da Almanya ile 16'da da yine aynı salonda Sinan Erdem'de Polonya Hollanda mücadelesi var. Dileyen voleybol severler biletler iki maç için de geçerli oluyor. 16'daki maçla başlayıp 19'daki milli takım mücadelesiyle de bir voleybol günü yapabilirler kendilerine. Sonra da zaten 5 Eylül'de yani ne oluyor? Cumartesi günü yarı final, pazar günü 6 Eylül'de de üçüncülük maçı ve final karşılaşması olacak. İstanbul'da senelerden spor salonunda olacak. Şimdi 7.30 saatlerimiz, birkaç mesaj okuyalım, öyle reklam arasına gidelim. Reklamdan dönüşte de Fatih Tekke gündemini sıcağı sıcağına onu konuşacağız. 17 yaşında sakat bir Vargas'ı Küba'dan getirtip burada tedavi ettiren Ali Koç'u da tebrik etmek gerekir demiş dinleyicimiz Kazım Akdeniz. Ama o süreç tam nasıl oldu ben Ali Koç'un dahli neydi okumamıştım. Bilmiyorum
0: Ben de
1: açıkçası.
0: tam bilmiyorum.
1: Onu dinleyicimiz öyle söylemiş. Mehmet Ünlü dün az önce bahsettiğim Dortmund'un kupa maçındaymış. Bu takımı da nasıl okuyacağım? HEBC. Büyük harflerle yazıldığı için.
0: Hamburg'un bir takımı.
1: Evet, Hamburg'un bir takımı. Mehmet Ünlü de yazmış. Geçen yıl Hamburg kupasını kazanmış bu takım. Ve bu kupayı kazanan takımlar bir sonraki sezon Almanya kupasına katılma hakkı elde ediyorlarmış. Ve dün Hamburg'un stadını kullanmışlar Dortmund maçı için. 45 bin seyirci varmış.
0: Süper.
1: Mehmet Ünlü de oradaymış. Statta takip etmiş ve çok da iyi gelir elde etmiş diyor. Ve bu takım o stat geliriyle birlikte. Ama tabii skor olarak yanlarına yaklaşamadılar Dortmund'un. 5-0'lık bir galibiyet geldi Dortmund'dan. Onlar ilk yarıda 4-0'ı buldu. İkinci yarı herhalde biraz daha vites düşürdüler. 59'da 5-0. Maçta 5-0 sona eriyor. Bir başka mesaj. Galatasaray'ın Deniz Gül transferiyle amiri takım yeni bir santrfor kazanmış oldu demiş. Adana'dan Halil böyle yazmış. Mustafa Demirkaya Chelsea Mudrik'i de Tottenham'a gönderdi demiş. Doğru. Evet, mesajlar şimdilik bunlar. Bir araya gidelim. Aradan sonra da dediğim gibi Fatih Tekke gündemiyle Trabzonspor'un muhtemel yeni teknik direktörünü de tabii ki konuşacağız.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan

0: veren hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.34 saatlerimiz, reklam arasında bir haberlere bakayım dedim. Şeyi kaçırmışım. Fred yeni takım Atletico Mineiro'da ilk maçına çıkmış. Dün kupada ilk 11 çıkıyor. 1-0 gerideler dakika 31'de. Sonra rakibi 10 kişi kalmış. 77'de Fred'in asistiyle 1-1. 88'de Fred'in golüyle, ki bayağı da güzel gol atmış ceza sahası dışından. Plase ile takımına galibiyeti getirmiş. Cruzeiro karşısında galibiyet geldi. Cruzeiro'da da Kenny Arroyo var. Son dönemde denk gelmişsinizdir muhakkak. Acayip goller atıyor Arroyo. Plase ile sağ çaprazdan uzak köşeye en az 3 golü son dönemde paylaşıldı. Ama dün suskun kalmış Arroyo Cruzeiro formasıyla, onu da söyleyeyim. Peki. Trabzonspor'a dönelim. Trabzonspor'da dün beklenen ayrılık gerçekleşti. Herkes benzer yorumu yapıyordu Fatih Tekke konusunda. Çok fazla bu birlikteliğin devam edemeyeceği aşikardı. Sonuçlar da Fatih Tekke'yi pek desteklemedi. Ahmet karşısında son dakikada yenen golde işin tuzu biberi oldu. Ve dün beklenen açıklama geldi. Başkan yardımcısı Serkan Kılıç dedi ki, ya da kulüp şöyle açıklama yaptı. Başkan yardımcımız Serkan Kılıç, teknik direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke ile ilgili güzel sözler var. Üçüncü paragrafta işte teşekkür ediliyor. Bundan sonraki kariyeri için başarılar dileniyor Fatih Tekke'ye ve dün bu açıklama geliyor. 17.36'da geliyor akşamüstü. Ne dersin Ali abi?
1: Beklenen oldu ama bence beklenenden daha çabuk oldu. Trabzonspor'da geçen haftaki ayrılığın ardından zaten Fatih Tekke'yle gitmeyeceği 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Fakat hani geri döndürme çabaları, ikna çabalarıyla birlikte hani ne olur Fatih Tekke işte milli araya kadar belki takımı götürür. O ara tabii yine bir iki kötü sonuç alınırsa işler değişebilir diye konuştuk, söyledik ama burada tabii tek yenilgiyle beraber bu işin yine ayrılığa gitmesi bence biraz erken oldu. Yani çok garip bir durum oldu Trabzonspor'da son bir haftadır. Hani nereden açıklasan, nasıl anlatsan biraz açıkta kalıyor. Şöyle ki hani geçen hafta zaten Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçından sonra istifa etmesinin ardından istifasının kabul edilmemesi bir hataydı. Ahmet maçına çıkıldı. Ahmet maçı çıkıldıktan sonra, Ahmet maçı kaybedildikten sonra bu kez ayrılması gene garip oluyor bence. O yüzden de çok fazla da artık bir şey söylemeye gerek yok. Yani Fatih Tekke'nin düşüncesini, işte Fatih Tekke ile alakalı olan yorumları geçtiğimiz günlerde paylaştık. Artık bence o konuyla alakalı olarak çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 3 aşağı 5 yukarı belliydi böyle olacağı. Bundan sonraki süreç artık Trabzonspor için daha önemli hale geldi. Sen girişte söyledin. Hüseyin Hoca bu haftaki Gençler Birliği mücadelesinde takımı sahaya çıkartacakmış. Herhalde onun da alacağı sonuca göre biraz daha hoca seçimi hızlanacaktır diye düşünüyorum. Eğer iyi bir sonuç alırsa biraz daha Trabzonspor yönetiminin zamanı olur. Ama kötü bir sonuç alırsa Trabzonspor Gençler Birliği karşısında, Trabzonspor yönetimi elini biraz daha çabuk tutmaya çalışacaktır. Ben en çok merak ettiğim konu, hani geçen hafta Fatih Tekke duygusal bir karar aldı deniyor. Ama Trabzonspor yönetimi sanki daha duygusal bir karar aldı. Çünkü Fatih Tekke duygusallaşabilir, yapamayacağını düşünebilir, başarısız olduğunu hissedebilir, ileride başarılı olmayacağını hissedebilir. Fakat Trabzonspor yönetimi yani hocasıyla görüştükten sonra, çünkü mutlaka Fatih Tekke ile görüşüldü ve istifası kabul edilmedi. Orada hocayı anlayamamak Bence yönetime eksi yazar. Yani hocayı anlayamadınız. Bir sonraki karşılaşmada hoca mağlup oldu. Hadi hoca gitti o zaman. Yani ne anladım bu işten yönetim anlamında? Haksız mıyım? Ya, Trabzonspor yönetiminin yaptığı burada garip bir durum var. Hocayı anla. Hocanın ruh halini anla. Eğer hocayı anlayamıyorsan işte böyle oluyor. Saçma oldu yani nereden baksan. Hani istifadan geri çevrilen bir teknik adam bir maç mı kalır? Bir önceki Trabzonspor açıklamasına bak. Trabzonspor Fatih Tekke ile iyi günlere güzel günlere yürüyecek. Tekrar başarılı olacak tarzı mealen bir şey söylüyorum. Ne oldu? Bir mağlubiyetle beraber tekrar Perşembe gününe geri döndü Trabzonspor. Yani saçma değil mi yönetim açısından? O bana garip geldi. Yoksa Fatih Tekke'de zaten şey yok. En azından o kendi içinde istikrarlı. Yani Fatih Tekke Perşembe akşamı da başarılı olamayacağını düşünüyordu. Büyük ihtimalle. Onun için bir açıklama yaptı. Pazar günü de değişen bir şey olmadı.
0: Ama onun da eksi yazacak nokta bu baskıya karşı gelemeyip devam etmek kararı. Yani Fatih Tekke'nin de burada dahli var.
1: Dahli var ama o işte adı üzerinde baskı. Fatih Tekke tek kişi. Trabzonspor yönetimi hani bunu değerlendirebilir. Daha üstte adı üzerinde yönetim. Hani Trabzonspor yönetiminin o durumu bence anlaması gerekiyor. Analiz etmesi gerekiyor. Hocaya dediğin gibi baskı yapıyorlar. Fatih Tekke orada yine belki duygusal karar veriyor. Haklısın o konuda. Ama zaten hani Fatih Tekke'yi French Varoş maçı sonrası istifaya getiren süreç tek günde olmadığı için artık o bir bitkin yani artık bir vazgeçiş oldu Fatih Tekke'den. Bir bıkkınlık oldu ve o noktaya geldi. Sen o adamı anlayamadın, analiz edemedin bence. Ben öyle görüyorum. Eğer doğru analiz olsa hani Fatih Tekke dedikleri gibi, çünkü Trabzonspor yönetimi ne diyor? Duygusal bir karar verdi. Şimdi duygusal bir karar verdiyse bir iki gün sonra zaten tekrar mantığına geri gelirsin. Ama öyle bir şey olmadığı ortada. Yani duygusal karar olsa ondan sonra Fatih Tekke aynı şekilde Ahmet maçı sonrasında bırakmazdı. O bakımdan bana garip geldi Trabzonspor yönetiminin bu istifaya yaklaşımı ve sonra tek karşılaşmayla beraber geri gitmesi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun o konuyla alakalı olarak?
0: Ben de şöyle bir yerden devam edeyim. Şimdi dün böyle haberleri, tweetleri karıştırırken Serdar Ali Çelikler'in YouTube'da yaptığı bir yorum önüme düştü. Herkes böyle süreci anlamlandırmaya çalışıyor. Ne oldu da Fatih Tekke bu kadar kısa sürede mesela istifa kararı aldı değil mi? Diyor ki Serdar Ali Çelikler, Ferencváros maçından önce Ertuğrul Doğan'ın Conte ile görüşüne dair bir söylenti çıkıyormuş. Fatih Hoca'nın da kulağına gidiyormuş. Ve bundan dolayı da rahatsız oluyormuş Fatih Tekke. Oyuncu satışlarla alakalı da bir anlaşmazlık olmuş. İşte Muçi'ye teklif gelmiş, başkan satalım demiş. Hoca da kalsın demiş. Böyle bir takım olaylarla birlikte Fatih Tekke'nin o istifa kararına giden sürecin hızlandığını dile getirmiş ki okuduğumda olabilir dedim mesela. Olabilir dedim. Fatih Tekke buna bozulmuş, alınmış. Olabilir. Zaten belli bir birikmişlik olduğu açık. Onu da söylüyorduk ya. Hani bir maçta olacak iş değil bu. Süreçte belli şeylerin yaşanmış olması lazım ki böyle bir karar çıksın. O ama aradaki boşluğu çok dolduramamıştık ne olduğunu. O neyden dolayı doldu bu kadar Fatih Tekke diye. Serdar Çelikler kendi

0: Ben de bunu bilerek söylüyorum. Birazdan belki başka dedikoduları da söyleyeceğim, başka transferlerle alakalı. Ama öbür türlü de şey oluyor Fatih Tekke üzerinde. Yani bu adam durduk yere bir anda böyle bir maçta istifa etti. Ne oldu da istifa etti? Böyle Fatih Tekke üzerinde bir şey oluşuyor. Bu adam hani deli mi de bu, hemen bu kadar kısa sürede istifa etti? Hani bir şeyler olmuş olması lazım aslında. Fatih Tekke'nin bu kararını da anlamlandıracak şeyler muhakkak vardır. Yani durduk yere bu adam istifa etmez. Ben o gün öyle söyledim. Bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Bir şeyler olmuş olması lazım. Ama onlar yok. Bir anda istifa var. Sonra Fatih Tekke üzerinden okunuyor. Fatih Tekke çok duygusal. Fatih Tekke şöyle yıldızları yönetemiyor falan. Biz hep böyle sonuca bakıyoruz. Ürüne bakıyoruz ama o ürün oluşurken ne yaşandığını bilmeden genelde yorum yapıyoruz. O yüzden hani dedikodu gerçek veya değil bilmiyorum. Ama en azından Fatih Tekke'nin bu kararını biraz daha anlamlandırabilecek bir şey olarak düşünüyorum. Hani bu olmasın başka bir şey yine olmuştur. Aslında ne olduğu da bence çok önemli değil de insanoğlu da merak ediyor tam olarak ne olduğunu. O yüzden ona biraz fikir vermesi açısından okudum ben bunu. Ve Talişka ile ilgili de Serdar Çelikler'in başka söylediği bir şey var. Mesela o da dedikodu, %100 dedikodu. Bunun şeyi yok.
1: O neymiş?
0: Mesela Talişka'yı da Acun Ilıcalı getirdi diye göndermiş diyenler varmış. Şimdi böyle düşününce bak doğru yanlış bilmiyorum dedikodu. Ama daha anlamlı hale geliyor benim kafamda da bazı şeyler. Mesela Fatih Tekke'de de bunu o yüzden dile getirmek istedim.
1: Yani Fatih Tekke çok huzurlu muydu son dönemde? Demek ki değildi. Ama sadece bunu hani bu seneye ait gelişmeler olarak da bence değerlendirmemek gerekiyor. Geçen seneden beri büyük ihtimalle işleyişte yönetimle Fatih Tekke arasında bir uyumsuzluk olabilir. Fatih Tekke'nin planladığı ve istediği takımla yönetimin planladığı ve istediği takım ya da başarıya ulaşma süresi arasında anlaşmazlıklar olabilir. Şimdi kabul etmek gerekir ki Trabzonspor'un bu sene yaptığı hamleyi hemen hemen kimse beklemiyordu. Onu da unutmayalım bence. Bu daha çok hocayla Conte ile görüştü, görüşmedi meselesinden daha çok sanki takımın şu anki yapısı ve geleceğiyle alakalı daha büyük bir fikir ayrılığı gibi gözüküyor. Trabzonspor yönetiminin istediğiyle Fatih Tekke'nin istediği ve planladığı arasında daha büyük bir fark var gibi. Oradaki uyumsuzluğun bence neticesiyle böyle bir yola gitti. Arada mutlaka bir şeyler oldu. Senin söylediğin gibi Muçi transferi de olabilir, öteki transfer de olabilir. Salah'ın gelişi, gidişi, Fabinho bile olabilir. Hepsi bir araya olabilir. Ama hepsini düşündüğünde sanki Fatih Tekke'nin isteğiyle yönetimin isteği arasındaki farklılık bu sonucu doğurdu gibi geliyor. Benim anladığım o. Bunu da geçenlerde anlatmaya, açıklamaya çalıştım. Yani Fatih Tekke'nin geçen sene Trabzonspor'la alakalı olarak sürekli aynı şeyi söylemesi, sürekli aynı şeyi söylemesi, sürekli aynı şeyi söylemesi. Hedefimiz ilk 4, hedefimiz ilk 4, hedefimiz ilk 4. Yani Fatih Tekke sezon içerisinde de en iyi noktaya geldiğinde dahi söylemini değiştirmedi. Bu bence net bir bakış açısı. Bunu benim gibi eleştirirsin ya da işte senin gibi normal karşılarsın. Ama bu bir bakış açısı. Benim gördüğüm Trabzonspor yönetimi bu takımdan daha büyük bir beklentisi var. Daha büyük hedeflere koşmasını istiyor Trabzonspor'un ya da hedef konusunda belki daha net olmasını istiyor. Oradaki süreç de bu noktaya getirmiş olabilir. Yani sen sana verilen takımla alakalı olarak belli bir plan, projen var oyuncu grubuyla alakalı olarak. Ben sana sürekli olarak hayır öyle olmasın, bu da olsun, şunu da alalım, anca öyle yarışırız diye baskılarsam büyük ihtimalle seninle bir yerde koparız. Herhalde benim okumam bu şekilde olurdu.
0: Peki
1: Fatih Tekke yönetim sürecini.
0: Fatih Tekke'nin kamuoyu önünde sürekli ilk dört, ilk dört demesine ne bileyim takıldık diyelim. Fatih Tekke sence şampiyon olmak istemiyor mu? Ya da bunu mesela yönetimle konuşur. Tabii ki biz şampiyon olmak istiyoruz ama ben takım üzerindeki baskıyı almak için kamuoyunda sürekli ilk dört diyeceğim İlk dört diyeceğim, ilk dört diyeceğim ve sonuna kadar da böyle.

0: öyle götüreceğim. O baskıya girmesini istemiyorum. Baskı da kırılabilecek bir camiayız. Fatih Tekkesen yani şampiyon olmak istemeyecek bir teknik direktör mü? Yani futbolculuğunu biliyorsun hani ne kadar rekabetçi, yarışmacı olduğunu. Şampiyonluklarda yaşamış bir isim. Avrupa Kupası kazanmış bir isim sonuçta Fatih Tekke. O kupa kazanmanın da ne demek olduğunu bilen isimlerden biri. Ben hani perde arkasında öyle çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum yönetimler arasında.
1: Ben onda emin değilim senin söylediğinde.
0: Neyde emin değilsin? Fatih Tekke şampiyon olmak istemiyor mu?
1: Yani Fatih Tekke şampiyon olacağına inanmayabilir. Farklı şeyler bence. Fatih Tekke geçen sene hiç inanmadı.
0: Sen açıklamalara bakarak bunu söylüyorsun.
1: Tabii ki açıklamaya bakarak söyleyeceğim. Yani ben niyet okuyamam ki.
0: Tamam.
1: Artık geçen sene de anlatmaya çalışma. İlk 20 hafta bunu söyleyebilirsin. Ama Trabzonspor defalarca bu örneği verdim. Gaziantep değil. Senin söylediğini Gaziantep teknik direktörü söyler. Takım üzerinde baskı olmasın. Takımı baskıdan uzak tutalım. Biz o şekilde gidelim şampiyonluk yarışında. Bunu ancak Gaziantep teknik direktörü söyler. Neden Gaziantep? İlk aklıma gelen şehir Gaziantep olduğu için. Neden? Şampiyonluğu yok ligde. Şampiyonluk yarışında oynamaya alışık değil. Bir kere işte zamanında oynadı. Başka ben hatırlamıyorum. O kadar. Bunu söyleyebilirsin ama sen ne diyorsun? Fatih Tekke zaten kariyeri belli. Şampiyonluklara alışık. Artık bir büyük takım sezonun belli bir noktasında o fırsatı ele geçirdiyse biz ilk dörtte bitirelim demez. Artık ben şampiyon olmak istiyorum der. Sen şampiyon olmak istiyorumu söylemezsen o zaman zaman zaman dile getiriyoruz ya hani hakemi öne sürmeleri takıma bir bahane oluyor gibi. Bu da aynı şey oluyor yani. Ben ilk dörtte bitiriyorum dedim. Şampiyon olamadığın zaman bahanen hazır olmuş oluyor. Takımı hazırlamış oluyorsun yani. Takımın hedefini yükseltemeyen büyük takım teknik direktörü mü olur? Olmaz. Artık sen Galatasaray'ı yendikten sonra hala ilk dördü mü düşünürsün teknik direktör olarak? Artık orada masayı vuracaksın yani. Ben şampiyonluk adayıyım, en güçlü aday benim diye. Fatih Tekke bunu yapmadı. Ne kadar ben de sana onu sordum. 33. haftada mı açıklayacaktı Trabzonspor Fatih Tekke ile şampiyonluk hedefini?
0: Tamam ben de diyorum ki kamuoyu önünde haklısın. Perde arkasında bunu yapmadığının ya da yaptığının da bir şey yok da yapmadığının bir kanıtı var mı?
1: Kanıtım yok.
0: Futbolcularla toplantıda mesela onlara da ilk dörtte hedefimiz diyorsa hala işte son 5 hafta içerisinde.
1: Tamam buna
0: hafta...
1: ne gerek var diyorum ben de. Bak büyük takımsın Mert. Ya Galatasaray geçen sene kaçıncı şampiyonluğunu aldı? Kaçıncı? 26 mı? 26. şampiyonluk değil mi? Ya Galatasaray şampiyon oluyor hemen şey diyor ya hedefim 27. şampiyonluk diyor. Büyük takım budur. Daha hiçbir şey yok ortada bak. Daha sezon başlamadı. Hiçbir şey yok ortada. Hani ne senin transferlerin belli, ne gelenler belli, ne gidenler belli, ne rakibin transferleri belli. Galatasaray diyor ki benim hedefim 27. şampiyonluk.
0: Abi Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro önemli veriyor. Değil.
1: Bak önemli. Bakış açısı.
0: Sen Trabzon'la Galatasaray'ı aynı kefeye koyamazsın.
1: Bakış açısı. Ben aynı kefeye şöyle koyuyorum. Eğer sen Galatasaray'ı yeniyorsan aynı kefedesindir. Artık neyi bekliyorsun? Sen diyorsun işte 75 milyon euro veren adamı yendin sen. Neyi bekliyorsun şampiyon olmak şey için? Açıklaması için? Sezon başında değil bak. Sezon başında eleştirmedim. Sezon başında tamam.
0: Sezon başında yakın eleştirdin ama.
1: Ha, bunu söyleyebilirsin sezon başında. İlk haftalarda dersin ki rakibim benden iyi transferler yaptı. Okey biz ilk dörtte kalalım. Tamam hadi bir yere kadar tamam. Ama lig seni getirdiği noktada ben emin değilim senin gibi Fatih Tekke'nin o şampiyonluğu istediğine. Ya önce teknik direktörün onu koyması, o iddiayı koyması gerekir. Takımın lideri sensin. Şimdi bu sezonda eğer az önce söylediğim şeyler doğruysa işte yönetimle Fatih Tekke arasında yani Fatih Tekke şunu diyebilir. Biz hazır değiliz diyebilir şampiyonluk için yönetime. Bunu diyebilecek bir şeyi var Fatih Tekke'nin. Havası var. Tekrar söylüyorum. Tabii ki senin dediğin gibi bir kanadım yok. Ama aynı zamanda bu kadar da rol yapmaya gerek yok o zaman. Ben de sana onu söyleyeyim. Yani neyin mesela gizli operasyonu bu. İkinci Dünya Savaşı'nda mıyız? denizaltılar gidecek aşağıdan. En son 33. haftada mı Trabzonspor hedefini belirleyecek? Yani neyin o zaman şeyi, tekrar söyleyeyim, neyin oyunu bu Trabzonspor için? Yok baskıymış, oymuş, buymuş. Yani bunları geçelim. Bahsettiğimiz kulüp Trabzonspor. Trabzonspor ilk kez şampiyon olmayacaktı geçen sene. Ya da ilk kez şampiyonluk hedefi koyup o hedeften uzaklaşmayacaktı. Bu Trabzonspor'un geninde olan bir şey. Ya, Türk futbol tarihini değiştirmiş bir kulüp Trabzonspor. Adını dördüncü büyük olarak yazdırmış bir kulüp Trabzonspor. Hani Trabzonspor'da teknik direktörün şampiyon olacağız demesi Trabzonspor'u bana sorarsan baskıya sezon başında koyabilir. Ama sezonun içerisinde Trabzonspor'u havaya sokar. Yani Fatih Tekke hiç o havayı vermedi. Bu senenin başında da vermedi. Bu senenin başında da işte dün yine seninle konuştuk. Yani bu kadro kovulacak kadro yani. Neden? Mesela ben de tekrar o soruyu soruyorum. Neden? Ya Trabzonspor teknik direktörü kadronun mesela iyi olmasından mı çekiniyor? Gerekçe ne mesela bu açıklamada? Sence ne?
0: Bilmiyorum.
1: Ne yani? Ne olabilir? Niye Fatih Tekke böyle bir şey söyledi? Bu kadro tam adamı kovduracak kadro. Ne açıdan? Yani. Trabzonspor 1,5 yıldır yaptığı transfer politikasıyla herkesin övgüsünü aldı. Senin de benim de. Herkes çok beğendi. Övülmeyecek gibi değildi zaten. Bu senenin başında transfer döneminde yine aynı şeyleri tekrarlamaları. Ama bir noktada bir fırsat gördüyse Trabzonspor yönetimi Salah'la alakalı olarak, onu kadroya kattıysa artık o noktada teknik direktör şikayet etmeyecek. Ya Salah geldiği anda bu projeden artık bir şey olmaz diye eyvallah demesi lazımdı. Ya da Salah'ı kabul ettiği noktada Fatih Tekke bundan sonraki çalışmalarını o yönde yapmalıydı. Yani bunun bir arası deresi yok ama Fatih Tekke'yi anlayamıyorsun. Hani ne istiyor tam olarak? Hedefi ne? Tam anlayamıyorsun. Ya anlayamadığın noktada işte sen de diyorsun ki kanıtın var mı? Yok. Ama ben Fatih Tekke'ye bakıyorum. Senin çizdiğin profil gibi bir şey görmüyorum. Yani öyle bir havası yok Fatih Tekke'nin. Fatih Tekke küçük olsun benim olsun gibi düşünen bir havada.
0: Peki sen geçen yıl bayağı eleştirdin bu işte şampiyonluk hedefi koymuyor. Oralara yakın olmasına rağmen koymuyor. Yine koymamasına rağmen belli bir yere getirdi mi takımı? Sonda olmadı mesela, tamam son haftalarda istediğini alamadı. Ama şampiyonluk Fatih Tekke'nin bu açıklamalarından dolayı gitti diyemezsin değil mi?
1: Hayır. Futbol sonuçta, yüzünden gitti. Oynanan o yüzünden gitti.
0: Evet. O da hani bu şekilde de şampiyon olabilirdi Fatih Tekke. İlk dört deyip son haftalarda o puan kayıplarını üst üste yaşamasa şampiyon olabilirdi. Aslında söylem de sonuçta bir yere kadar etki ediyor. Tamamını etkilemiyor şampiyonluk yolunda. Hani bu eleştirin anlıyorum. Ama her şey değil sonuçta. Trabzonspor'un geçen yıl üçüncü bitirmesine Fatih Tekke ilk dört dedi diye son ana kadar üçüncü bitirmedi.
1: Evet ama ilk dört dedi diye de ikinci olmadı. İkinciliğe yükselip şey yapmadı. Onu evet. Unutmayalım.
0: Yani ama oraya kadar da bu söylemleriyle getirdi.
1: Öyle bir şey yok yani.
0: Kotasına da o soktu.
1: O zaman aynı şey yani. Senin söylediğin tam tersi de o. Yani ilk dört dedi diye takımda baskı yapmadı diye de Trabzonspor oraya gelmedi ligde.
0: Tabii bilemeyiz. Belki şampiyonluk dese bitime 10 hafta kala belki ikinci olacak. Belki şampiyon olacaktı. Bilemeyiz.
1: Belki de dördüncü olacak.
0: Evet hiçbir şey.
1: Belki de dördüncü olacak. Onu bilmenin imkan ve ihtimali yok. Hı
0: hı. Bir araya gidelim. 7.57 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara En Para, bankanın güzeli.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Radyo
5: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, yeni saatteyiz. Fatih Tekke ve Trabzonspor gündemini konuşuyoruz. Dün beklenen ayrılık gerçekleşti. Artık Trabzonspor tabii önüne bakacak. Bundan sonra kim olacak Trabzonspor'un teknik direktörü? Nasıl bir teknik direktör profili lazım? Bir kere Ali abiye göre o şampiyonluk hedefini gerektiğinde tabii koyacak, sezon başı olmasa da.
1: Aynen, oradaki anahtar kelime gerektiğinde, yeri geldiğinde.
0: Yani şey gibi, Okan Buruk gibi ya da Galatasaray gibi böyle direkt bir şampiyonluk söylemi.
1: Galatasaray
0: söyleme.
1: Şimdi 3 sene 4 sene üst üste şampiyon olduğunda, kadron ligin en iyisi olduğunda bunu söyleyebilirsin. Burada garip bir şey yok. Ama Trabzonspor için geçen sene başında bunu söylemek garip kaçardı. Ama sene içinde kaçmazdı. Benim bütün anlatmaya çalıştığım bu. Hı hı. Zamanlama.
0: Peki adaylara baktığında buna, Trabzonspor'un bu kadrosuna, şampiyonluk iddiasına en uyacak hoca sence kim? Adayları ben girişte söyledim, tekrar edeyim. Yabancılardan başlayacağım. Antonio Conte, Vitor Pereira, Sergio Conceição, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Arda Turan ve sürpriz olarak da Fatih Terim.
1: Fatih Terim olmaz herhalde. Değil mi?
0: Yani bana sorarsan olmaz ama bilmiyorum. Büyük de konuşmak lazım. Bir ufakta pay bırakmak lazım.
1: Ya bilmiyorum. Gerçekten bu soruna bir cevabım yok.
0: Conte demiyor musun mesela?
1: Conte'nin pek geleceğine inanmıyorum.
0: Ya geleceğine inansan Conte mi diyeceksin?
1: Ya Conte çok zor bir adam. Çok zor bir teknik direktör. Ciddi transfer bütçesi isteyen bir teknik direktör. Ve genelde de hani takım kurulduktan, transfer bittikten sonra da pek getirebileceğim bir teknik direktör değil. O bakımdan zor görüyorum Conte'yi. Conte ile transfer dönemi içinde anlaşıp Conte'nin istediği tarzda oyuncuların en az 3-4 tanesini getirip ona göre bir planlama yapıp Conte ile yola çıkabilirsiniz düşüncesindeyim.
0: Salah yüzden... ve Fabinho transferlerini Conte istemiş olabilir mi?
1: Ya, bilemiyorum.
0: Çok olduğuna espri olarak yaptım.
1: Onlar. Onun dışında şu an Trabzon'da gene klasik şey konuşulacaktır. Artık sezon başladı. Ligi bilen bir teknik direktörle çalışmak daha iyi olacaktır düşüncesi büyük ihtimalle ağır basar. Ona göre de Trabzonspor bir tercih yapar.

0: Hep beraber göreceğiz gelen teknik direktör ne düşünecek, ne yapacak. İşte Abdullah Avcı'yı sen kısa süre önce dile getirmiştin. Şenol Güneş konuşuluyor. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş arasında ben her zaman biliyorsun Şenol Güneş'i tercih ederim. Ama tekrar söylüyorum yani bu soruna verdiğim net bir cevap yok. Şu gelir Trabzonspor'a çok iyi fayda sağlar. Trabzonspor hedeflerine ulaştır dediğim bir teknik direktör yok. Çünkü gelen teknik direktörün işi kolay olmayacak. Onu unutmamak gerekiyor. Yani burada biraz teknik direktörün de takıma nasıl yaklaştığını Trabzonspor yönetiminin iyi analiz etmesi lazım. Bunu neden söyledim? Şimdi Trabzonspor bir teknik direktörle anlaşacak ama o teknik direktör gelip bir süre sonra sürekli olarak bu kadroyu ben kurmadım, bunlar benim oyuncularım, benim kadrom değil tarzı bir bahaneye dönerse o zaman Trabzonspor'un işi zorlaşır. Yani kadroyu bu şekilde kabul edecek. Bu kadroyu sevecek bir teknik adam bulmak belki hani ben sana profili tarif edeyim. Daha iyi olur Trabzonspor için. Yoksa diğeri en kolayı. İşte bu kadro benim kadrom değil. Bu kadro yanlış kurulmuş. Bu kadronun kondisyonu iyi değil. Bu kadro biz geldiğimizde mental olarak yerlerdeydi. Ben bir Trabzonlu olarak mesela bunları duymak istemem. Eğer yönetimde olsam da hocayla ilk bunları konuşurdum. Yani hoca bunları söyleme. Yani geldin bu takım bitik deme. Bu takımın kadro mühendisliği yanlış yapılmış deme. Bu kadro benim kadrom değil deme. Bunları söylersen senle bozuşuruz derdim daha masaya oturduğumuzda. Ben bunu duymak istemem. Çünkü yıllar içerisinde herkes bunu gördü futbolda. Teknik direktörler için böyle bir takıma gelen teknik direktör için ilk sığındıkları bahane bu oluyor. Bunu da yapma zaten. Sen bu şartlarda masaya oturdun. Bu şartlarda imza attın. Bu şartlarda takımı yönetmeyi kabul ettin. Artık ondan sonra da söyleme bir zahmet böyle şeyleri. Ben onu anlamaya çalışırdım teknik direktörlerle konuşurken. Benim için bir numaralı durumu olurdu açıkçası.
1: Peki sana bir soru soracağım. Fatih Tekke'den önce kim görevdeydi Trabzonspor'da?
0: Çok zor bir soru. Kim görevdeydi? Abdullah Avcı mı?
1: Kim görevdeydi onu soruyorum.
0: Bilmiyorum. Kim?
1: Şenol Güneş.
0: Şenol Güneş mi görevdeydi?
1: Evet.
0: Ne
1: bana
0: kadar
1: da
0: kalmış?
1: sürpriz oldu biliyor
0: Ne
1: musun?
0: kadar kalmış Şenol Güneş görevde?
1: 188 gün görevde kalmış. 3 Eylül 2024, 30 Mart 2025. 10 Mart 2025, 11 Mart'ta da Fatih Tekke başlamış.
0: Sezonu tamamlamamış. Şenol Güneş'ten önce?
1: Abdullah Avcı aslında var. 31 Ağustos'ta onunla yollar ayrılıyor. Sezon kötü başlıyor. Sonra İhsan Dereli oldu işte, birkaç gün geçici.
0: Sonra
1: Sonra
0: Şenol
1: Şenol
0: Güneş.
1: Güneş hemen gelmiş.
0: Şenol Güneş'in imza törenini hatırladım sen öyle söyleyince. Deniz kıyısında yapmışlardı.
1: Evet.
0: Bunu hatırladım. Yani Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Fatih Tekke.
1: Evet. Abdullah Avcı'dan önce
0: Ya.
1: Bielitsa.
0: Kim?
1: Bielitsa. Nenad Bielitsa.
0: Pjelica diye bir adam vardı. Doğru
1: O da
0: ya.
1: Hırvat oyuncular gelmişti o dönem, hatırla.
0: Doğru.
1: Sonra devre arası bu sefer Abdullah Avcı'nın istekleri olmaya
0: Doğru o şey
1: başlamıştı.
0: Ertuğrul Doğan'ın sürekli
1: Hocaya
0: kadroyu
1: göre
0: alıp
1: şey
0: ondan sonra
1: değiştiriyor.
0: hocayı değiştirdiği dönem.
1: Evet, ya da işte Ahmet Havlu mu artık, kim vardıysa. Bielitsa'dan önce de yine aslında Abdullah Avcı var
0: Evet.
1: görevde.
0: Tamam.
1: İşte o gidiyor. Bielitsa, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Fatih Tekke. Geçici hocaları saymıyorum. Arada Orhan Ak da var da.
0: Belki bunu söylemem bile Abdullah Avcı Şenol Güneş ikilisinden uzaklaşmak için bir neden olabilir.
1: Ama diğer yerli adaya geçtiğinde Arda Turan oluyor. Arda Turan Shakhtar'ın hocası, sezona başladı.
0: Arda Turan
1: Şampiyonlar
0: gelmez.
1: Ligi'nde. İşte o da gelmez.
0: Gelmez.
1: Bence de gelmez. Diğer aday Fatih Terim yerli olarak, yani. Dört yerli gördüm ben şu ana kadar. Beşinci bir yerli yok. Şimdi şeyin de yok o zaman. Hareket alan mesela kim var saymadığımız sence? Nuri Şahin genelde söylenen bir isim ama Trabzon gider mi Nuri Şahin'e? Bence gitmez şu aşamada. O yüzden yok yani bu seçenekler. Bunlar yerli
0: Yabancı
1: piyasasında.
0: gitsin de.
1: İşte yabancı olabilir. Yabancı da dediğin gibi Conte mesela sezon başladıktan sonra gelir mi tartışılır. Tottenham'a gitmiş mesela Kasım'da 2021'de. Ama Napoli'de, Inter'de, Chelsea'de, Juventus'ta, Siena'da 2010'a kadar gidiyorum. Hep sezon başı başlamış. Bir Tottenham istisna. Trabzon'da da o istisna yapar mı? Biraz herhalde pazarlığa, ikna kabiliyetine bağlı Başkan Ertuğrul Doğan'ın. Şu an kötü bir takım değil Trabzon. Yani hazır bir takım aslında. Bir de bu

0: milli aranın uzaması bu tarz hocalar için de daha avantajlı olabilir.
1: Tabii ciddi bir avantaj.
0: Hani 2 hafta yerine 3 haftalık bir ara. Takımı daha fazla tanıma imkanı var. Yine bir kısmıyla belki çalışamayacaksın milli takıma gittiği için ama en azından.
1: Ama zamanın var.
0: Oyuncuları yani bileceksin.
1: Analiz için zamanın var. Aynen. Oyuncuları tanımak için zamanın var. 3 hafta. Bunu geçen gün de söyledik. Sezon öncesi hazırlık dönemi süresi. Onu unutmayalım.
0: Tabii tabii 3 haftalık süre. Şimdi mesajlar geldi. Sergen Yalçın mesela. Ben Sergen Yalçın aklımın ucundan geçmedi. Okudum tabii ki. Ama aday olarak okumadım bu arada. Millet yakıştırmış Sergen Hoca, Sergen Hoca diye. Mümkün değil bence Sergen Yalçın bu takıma.
1: Neden?
0: Emanet edilmez abi Sergen Yalçın şu bence haliyle. Bir de yeni YouTube anlaşması yaptı yine Candaş Tolga Işık'ta Kafa Sports'ta. Kafa TV ya da. Sen verir misin bu takıma Sergen Yalçın'ı?
1: Ben vermem de gündeme gelebilir diye düşündüm. Tamam. Demin aklıma gelmedi.
0: Gündemde de yok benim gördüğüm muhabirlerde. Diğer bir isim Batuhan Ergüven az önce yazdı. Burak Yılmaz deyip gülmüş tabii o da. Burak Yılmaz da belki önerilir de böyle menajer tarafından. Onun da olacağını zannetmiyorum. Yok yani yerli bir isim. Piyasada yok. O zaman işte yabancı. Yabancıda da Conte, Vitor Pereira ve Pereira'ya gider misin? Üçüncü dönemi olacak Türkiye'deki. Geçen yıl iyiydi şeyde. Nottingham'da mıydı? Nottingham'da iyiydi. Ama mesela Nottingham'da ona devam etmedi.
1: Yani olabilir. Olabilir ama.
0: Konsesao'da Saatin Sarınas'ta ilk adaylık döneminde paylaştığı yabancı teknik direktördü. Ama bilmiyorum Trabzonspor'a uygun mu? Zor iş yani yeni hocayı bulmak. Bence Mısır'ın hocası gelecek demiş Gökhan. Mısır'ın hocasıyla Mısır Futbol Federasyonu 2030 yılına kadar sözleşme imzalatmış. O yüzden şu an hani voleyboldaki, basketboldaki gibi çift takım çalıştırma var mı örneği şu anda üst düzey futbolda? Yoktur herhalde. İki takım birden çalıştıran.
1: O yüzden bir anda aklıma gelen yok.
0: Yoktur. Üst seviyede yoktur. Alt seviyede belki çıkar da üst seviyede yoktur. Kurbanov yarı yerli demiş Mehmet Ünlü. Kurban Kurbanov. Hikmet Karaman hocam. Çağdaş Atan denmiş. Çağdaş Atan hiç zannetmiyorum olacağını. Çağdaş Atan Trabzon'da oynadı değil mi?
1: Oynadı.
0: Bir geçmişi var. Yok yani bilmiyorum. Benden bir şey çıkmadı yerli olarak.
1: Mert Elam hoca beğenmedi.
0: Ben Abdullah Avcı olabilir diye düşünüyorum bu arada. Bana kalsa Abdullah Avcı derim de. Onu da Trabzon kamuoyu, futbol kamuoyu çok benimsemez gibi geliyor. O Abdullah Hoca'nın da şeyi algısı mı diyeyim? Çok iyi değil sanki. O yüzden riskli bir tercih olur. Ama sağ içine baksam sadece olabilirdi yani. Abdullah Avcı şampiyonluk, en son şampiyonluğu Trabzon. Abdullah Avcı da yaşadı. O iddiayı belki koyabilecek Fatih Tekin'in yapmadığını yapabilecek bir isim. O dönemki açıklamalarını hatırlamıyorum bu arada. Nasıldı acaba Abdullah Avcı? O dönem tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu kadar şey değildi, iyi değildi. Ama Şota denmiş. Şota'yı ben en son Hull City'de hatırlıyorum. Sonra ne yaptı? Kasımpaşa mı yaptı yine bir ara?
1: Kasımpaşa geldi bir ara.
0: Bir ara Kasımpaşa yaptı ama oralarda. Bilemiyoruz bakalım. Daha çok sıcak. Hüseyin Hoca şu anda takımın başında olacak. O hazırlayacak Gençler Birliği maçına. Duruma göre hani alacağı iyi bir skorla belki birkaç maç daha da 3 maç var çünkü milli araya kadar.
1: Böyle genç bir Alman.
0: Genç bir Alman. Olur?
1: Kim? Çok adı sana duyulmamış. He. Böyle pat diye bir Alman teknik
0: İtalyano'nun
1: adam.
0: Almanya şubesi mi mesela?
1: Mesela.
0: İtalyano'nun adı duyulmuş da üst seviyede değildi yani. Üst seviyenin bir altı, evet, bir teknik direktördü. Bir Alman.
1: Mesela bir Alman. Böyle bir Alman olabilir mi?
0: Mesela geçen sezonki Kayserispor macerası olmasa Rice düşünebilir miydi acaba?
1: Düşünebilirdim.
0: Kayseri macerası çok iyi geçmedi. Stoylov denmiş. Stoylov'un oynattığı oyun bu olacaksa olmaz. O başka bir repertuar varsa ki göstermedi şu ana kadar. Stoylov düşünebilir.
1: Şimdi birçok mesaj geldi dinleyicilerden. Dinleyicilerin de böyle kafasında net bir şey olmadığı ortada.
0: Evet. Tudor gelmiş.
1: Gördüğün gibi yani herkes birini söyleyebiliyor ama böyle çok net şu olsun diyen biri çıkmıyor. Ya da söylenen isimlerde herkesin aklına tamam yatar olmuyor. Mesela Tudor yatmıyor kimsenin aklına. Yok. Yatanlar vardır da azdır.
0: Ersun Yanal yazılmış, İlhan Palut
1: Ersun
0: yazılmış.
1: Amerika'da zaten.
0: Solskjaer yazılmış falan bu kadar farklı isim gelmesi evet ne kadar sıkıntılı olduğunu sürecinde gösteriyor. Yönetiminde daha tabii hedef odaklı gitmesi lazım. Yönetimin aklında bu kadar hoca yoktur. Gerçi menajerler önermeye başlamışlardı çoktan. Yerli yabancı adayları. Ama Fatih Terim enteresan olurdu mesela. En çok onu merak ederdim ben. Trabzon'da Galatasaray'a karşı bir şampiyonluk mücadelesi. İşte onu istemez diye ben de olmayacağını düşünüyorum da Galatasaray'a karşı yarışmak saatten sonra. Ama içinde de bir ateş varsa Salah'la.
1: Vardır hocanın içinde hala o ateş.
0: Var, gözüküyor zaten.
1: Aynen.
0: Hissediliyor da işte Trabzon'la mı o ateşi
1: Başka bir şey yok. Ister? Alternatifi yok. Yani eğer sezon içerisinde örnek veriyorum işler kötü gitti Galatasaray'da, Okan Buruk'la yollar ayrıldı. O zaman belki Fatih Hoca gene gündeme gelir. Ama şu aşamada hani Fenerbahçe, Beşiktaş olmayacağına göre, hı hı, bir Anadolu takımına da gitmeyeceğine göre Fatih Hoca büyük ihtimalle eğer hani lige dönmek istiyorsa şu an uygun fırsat.
0: Fatih Terim'in bu geçenlerde, yani geçen sene galiba Leao ile ilgili söylediği bir şey vardı, söz vardı, hatırlıyor musun?
1: Çok övgü dolu galiba.
0: 100 milyon euro gibi rakamların kolayca harcanabildiği günümüz futbolunda bütçem olsa ilk transfer edeceğim oyuncu Leao olurdu demiş Fatih Terim. Hani olası bir...
1: Şimdi Leao'yu Fatih Terim aldırdı diyeceksin. Yani, <aynen. gülüyor> Az önce söylediğim
0: Salah
1: gibi.
0: Salah ve Fabinho'yu Conte aldırdı. Leao'yu da Fatih Terim aldırdı.
1: Leao'yu Fatih Terim aldırdı diyeceksin.
0: Yani tabii ki demeyeceğim ama öyle yakıştırmalar tabii yapılabiliyor.
1: Ya şu an Trabzonspor'da hoca konusu belirsiz. Orası net. Gelen mesajlardan, senle ikimizin konuşmalarından bunu anlıyoruz. Ama bence benim söylediğim geçer Akçe'ydi. Yani lütfen hoca geldiğinde bu kadroyla alakalı olarak şikayet etmesin. Şikayet etmediği sürece Türkiye Ligi'nde zaten takımı belli bir noktaya getirebilir. Ama gelip böyle sürekli ağlayan bir hoca görürsek, bu takım şöyleymiş, bu takım böyleymiş, şöyle oldu, böyle oldu, zaman, benim ona ihtiyacım var. O zaman Trabzonspor için zor bir sezon olur. Böyle gelip şikayet etmeden pat pat işini yapacak bir hoca. Benim profilim bu oldu bir anda Trabzonspor'la alakalı olarak. Biraz da enerjik bir adam Fatih Tekke'den sonra. O da bence önemli.
0: Ben az önce Rice dedim de Gistol Mehmet Ünlü düzeltmiş, Kayseri Spor çalıştıran teknik direktör. Teşekkür ediyorum. Esprili mesajlar geliyor, onları okumayayım. Konya Spor bu gidişle İlhan Palut gönderir, Trabzon'da havada kapar bence demiş. Böyle birkaç mesaj geldi.
1: Olabilir.
0: Valla 6 mağlubiyet üst üste almış bir hocayı da getirmek yürek ister.
1: Getirebilirsin ama.
0: Getirsin de yürek ister. Yani getiremezsin değil, getirsin, ne olacak. Getirsin de olası bir başarısızlıkta sen 6 maçtır kaybeden hocayı.
1: 6 maçtır kaybedebilirsin. Yani. Bir de geçen sezonla bu sezonu da aynı kefeye koymak çok adaletli olmuyor.
0: Neye göre?
1: Bana göre. Neye göre olacak?
0: Niye? İşte adam 6 maçtır kaybediyor işte.
1: Ya tamam da o geçen seneydi, bu sene. Arada 3 ay fark.
0: Sanki iki her şey maçın var. Önemine vurgu yapan, kupa tamam. Maçları dahil galibiyete öyle, vurgu yapan biri. Öyle.
1: Ama sezon niye? Birleştirmek biraz garip bence. Ben o sezon birleştirilmesine çok şey yapmıyorum.
0: İlhan Palut etkilenmiyor mudur geçen sezonki mağlubiyetlerden? Yeni sezon, yeni başlangıç gibi.
1: Yani sen trafikte orada. Geçen sene yaptığın kavgayı hala hatırlıyor musun?
0: Hatırlayabilirim.
1: Dünkünü hatırlayabilirsin de bir önceki günkünü hatırlayabilirsin de geçen senekini çok artık geçti yani, o geçen senenin hikayesi. Çok etkilemez. Oyuncuları da çok etkilemez. Teknik direktörü de çok etkilemez. O şeye bakarsan, istatistiğe bakarsan evet 6 maçtır kaybediyor. Ama bence aması var bunun çok net bir şekilde.
0: Tedesco gelmiş. Evet, adaylar artıyor. Her geçen gün 20'yi aştık herhalde. Ertuğrul Sağlam mesela, hiç aklıma gelmezdi Ertuğrul Sağlam ismi.
1: Zor.
0: Zor. Evet, bunlar isimler bunlar. Daha fazla isim saymadan, yeni isimler gelmeden biz bir reklam arasına gidelim. Trabzon bölümünde o zaman bu şekilde. Bakayım başka haberim var mı? Lundstram'ın dün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Mendy duruyor mu hala?
1: Mendy ile ilgili bir şey okudum, hatırlamıyorum.
0: Trabzonspor'da bak yine bakmadım, benim hatam da.
1: Ama okumadık Mendy ile ilgili kapatı. Bir şey.
0: Ben işte okumadım ama ben okumadım oluyor bazen, kaçırmış olabiliyorum. Mendy duruyor takımda hala. Dragoş da hala takımda duruyor. Bu iki oyuncunun da transfer dönemi bitene kadar takımdan ayrılmaları muhtemel. Ayrılmazlarsa da Türkiye Kupası kadrosunda herhalde kendilerine.
1: Draguş herhalde bir süperlik yapar. Süper Lig'de bir takım yapar. Mendy bilemiyorum, hani Süper Lig mi olur, Avrupa mı olur?
0: Geçen yıl La Liga'daydı.
1: Evet, o da Fransa'ya da gidebilir. La Liga'da da bir takıma gidebilir. Belki biraz Mendy'ninki hani Trabzonspor'u zora sokmakla alakalı olabilir. Amrabat'ın Fenerbahçe'ye yaptığı gibi, Diego Carlos'un yaptığı gibi. Yani çok öyle Mendy'de takım bulamayacak bir oyuncu değil.
0: Ara vakti, aradan sonra yeni konularla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz, Galatasaray yeni bir transfer yaptı, stoper bölgesini güçlendirdi. Leipzig'te forma giyen 2005 doğumlu Fransız Bitiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig'te resmi görüşmelere başlandığı duyuruldu. Oyuncu da bir yarım saat kadar önce İstanbul'a ayak bastı. Erken saatlerde, dün gece gelmesi bekleniyordu ama bir uçuşla alakalı, havalimanı ile ilgili galiba, şehirle alakalı bir sıkıntı olmuş. Başka bir havalimanı ayarlanmış, başka bir uçak ve ya da aynı uçak havalimanı değiştirmiş. Oyuncu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaray'da o bayağıdır beklenen sol stoper yedeği de bulunmuş oldu. Yusuf Akçiçek normalde aslında ilk düşünen isimdi son günlere baktığımızda. Fakat Al Hilal onun yerine bir takviye yapamadı. Bu yüzden de Yusuf Akçiçek'in transferine izin vermediler. Galatasaray'da U23 kontenjanı boşta olduğu için o kontenjandan bir isme gitti ve Bitiabu'yu İstanbul'a getirdi. Oyuncu dediğim gibi 2005 doğumlu sol ayaklı bir futbolcu. 1 metre 96 santimetre boyunda, bayağı da uzun bir isim. Geçtiğimiz yıllarda Fransa'nın alt yaş kategorilerinde oynamış. U17, U18, U19 ve U20 düzeyinde. U21'de forma şansı bulamamış. Paris Saint Germain çıkışlı. Çok genç yaşta, yine 17-18 yaşında Leipzig'e gidiyor. Fakat Leipzig'te de çok düzenli oynadığı söylenemez. İlk sezonunda sadece 29 dakikası var ligde. 2024-25 sezonunda 21 maçta 1127 dakika süre almış, en çok oynadığı sezon. O sezon geçen yılı 11 maçla geçirmiş. 654 dakika gözüküyor oyuncunun. Bu sezonki ilk lig maçında süre almamış. Zaten stoper rotasyonu da bayağı kalabalık Leipzig'in. Bitiabu ile birlikte 6 stoperi vardı. Şimdi onu gönderince 5'e düşmüş oldu Leipzig'in stoper rotasyonu. Kariyerinde de şu ana kadar 4 sakatlık gözüküyor genç yaşında. Bir diz bağlarda yırtık 86 gün, uyluk sakatlığı 20 gün, kas yaralanması 22 gün ve geçen yılda yine bir uyluk sakatlığı gözüküyor. 27 gün kadar sahalardan uzak kalmış. Hani bir stoper olmasına rağmen sakatlık sayısı bence fazla. Bir de çok oynamamasına rağmen oyuncunun bu açıdan biraz risk barındırdığını söyleyebilirim. Avantajı ne tabii Galatasaray'ın? Bitiabu'nun ana stoper olmaması, yedek oyuncu olması. O sakatlıklardan daha minimum etkilenme ihtimali söz konusu. Onu söyleyelim. Evet, Bitiabu transferi bitti ve Galatasaray dün Deniz Gül'ü de açıkladı. 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. 10 milyon euroluk bir bonservis, satışın karından %10 pay, maaş olarak da 1,5 milyon euro verecek. Galatasaray az para harcadı son günlerde. Asıl parayı orta sahaya harcayabileceği konuşuluyordu ama gördüğüm kadarıyla Galatasaray transferi kapattı artık. Bir merkez orta saha oyuncusu gelmeyecek. Torreira takımda kalıyor. Lemina takımda kalıyor. Bu şekilde Galatasaray yeni sezona giriyor gibi gözüküyor.
1: Bence buradaki en kritik nokta gelen yeni stoperle alakalı olarak Davinson Sanchez ya da Abdülkerim'e bir şey olduğu noktada o mu oynayacak, Lemina mı çekilecek stopere? Bence o belirler durumu. Yani Galatasaray kontenjanım vardı, kullanayım mı gitti? Yoksa genç ve potansiyelli bir sol beke güvenecek mi? Fenerbahçe'de Lemina tarzında bir oyuncu net olarak olmadığı için merkez orta sahada daha önce stoper oynamış ve belli bir başarı kazanmış bir oyuncu olmadığı için orada Oppong oynayacak gibi gözüküyor mecbur.
0: Geçen yıl üçlüde mi Genduzi'yi çekmişti Tedesco? Üçlünün merkezde çok kötü oynamıştı bu arada.
1: Çekebilirsin. Orada problem değil de işte performans problem. Bir de tabii Genduzi'yi merkezden çektiğin zaman merkezde çok ciddi şekilde zayıflatıyorsun Fenerbahçe'de. Onu da yapmak istemezsin. Orada bence Oppong biraz mecburiyetten şans geldiği zaman formaya giyecek. Ama Galatasaray'da öyle değil. Şimdi Galatasaray'da eğer o pozisyonda Lemina oynayacaksa üçüncü alternatif olarak, o zaman bir soru işareti olur oyuncuyla alakalı olarak.
0: Sen Singo'yu saymıyorsun. Lemina'nın önünde mi koymuyorsun? Sağ bek olarak mı düşünüyorsun Singo'yu?
1: Singo'yu saymıyorum. Ama saymam lazım.
0: Ben de ama şimdi yine sayfayı açtım. Stoperlere bakıyorum. Davinson, Abdülkerim, Nelson, Kaan, Arda gözüküyor. Hı. Sonra Singo Sağbek yazmış. Transfermarkt Sağbek.
1: Ama Singo Sağbek zaten. Yani Galatasaray Singo'yu Sağbek olarak aldı. Alternatif olarak stoper oynaması da bir avantaj olarak gösterildi. Doğru, bir avantaj. Tabii orada Singo'yu kullanırsa o zaman çok da bir şey söylenmez. Hani çok da fazla eleştirecek bir şey olmaz. İlk tercih Singo olursa, ama üçüncü alternatif olarak orada direkt Lemine'yi çekerse o zaman bir soru işareti olur.
0: Evet. Tabii burada Bitşab'ın avantajı Abdülkerim'den sonra tek solak onun olması. Hı. Lemina'da, Singo'da, Kaan Ayhan'da, Arda Ünyay'da hepsi sağ ayaklı oyuncular. Bitşab'ı sol ayaklı. Yani özellikle Galatasaray sol ayaklı bir yedek stoper istedi Yusuf hamlesine de baktığımızda, Bitşab'a da baktığımızda. Ama tabii tercihi göreceğiz. Mesela Deniz Gül transferi için de Emre Özcan'ın yorumu bayağı konuşuldu. Deniz Gül mesela Galatasaray'ın 3. santrafor olur diyor. Büyük oranda Emre Özcan. Orada da bunu söyleme sebebi Leao'nun takıma katılması. İşte solda Leao, sağda Sané. Osimhen'e bir şey olduğunda mesela Deniz Gül oynayacak, Barış yedek kulübesinde mi olacak diyor. Ya da hani Barış sağda oynadı, Sané yedek kulübesinde olacak diyor. Çıkış noktası bu. Yani Osimhen'e bir şey olduğunda ilk aday Barış Alper olur, sonra Deniz Gül olur diye bir yorumu var. Tabii bunu bilemeyiz nasıl tercih edecek Okan Buruk. Bunu zamanla göreceğiz. Nasıl tercih ettiğini, Deniz'e mi güvenecek direkt olarak Osimhen'in yokluğunda, yoksa önce Barış'ı sonra Deniz'i mi düşünecek? Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var, ama dediği çok da akla aykırı bir şey değil. Yapabilir yani Galatasaray'da Okan Buruk. Deniz'den önce Barış'ı santrfor kullanıp Leao Sané kanatları yapabilir Osimhen'in yokluğunda.
1: Ya yapabilir tabii. Daha önce de Barış oynadı defalarca o mevkide. Fakat Deniz Gül'ün vaat ettikleriyle Barış'ın verebildikleri arasında Galatasaray'ın santrafor katkısı alması bakımından Deniz Gül lehine bence ciddi bir fark var. Onu da unutmayalım.
0: Evet, o tercihi Okan Buruk yapacak bakalım. O faydayı mı düşünecek? Barış'tan başka faydalar mı düşünecek? Sonuçta Barış'ın da başka faydaları muhakkak var Deniz'den farklı olarak. Orada o tartıya koyacak Okan Buruk. Birini tercih edecek. Rotasyon bu şekilde tamamlandı Galatasaray'da. U23 rotasyonu nasıl oldu? Bitşiabu, Niaga ve Ugo Çukwu. Değil mi? Şu anda Galatasaray'ın. Evet. Bir de Batakov var. 4 oldu.
1: Evet.
0: Leao transferiyle 10 tamamlandı. 10 artı 4'ü Galatasaray bu sefer dolu dolu kullandı. Hı hı. Geçen yıl 14'ün çok azını, 10'unu, 11'ini kullanmıştı Galatasaray. İlk yarıda galiba, ikinci yarıyla birlikte transferler gelmişti. Şu an tamamını doldurdu. Duruma göre herhalde devre arası orada çıkışlar olabilir tabii, özellikle Lemina Torreira.
1: Galatasaray'ın için yeni transferlerinden en güvenilir olan kim?
0: En güvenilir olan. Yani herhalde şimdi Leao diyeceğim ama neye göre şimdi tabii güvenilir onu da bilmiyorum.
1: Aynı soruyu dinleyicilere de sorayım. Yani bu sezon istikrarlı bir şekilde performans alacağı, Galatasaray'ı daha yukarı seviyeye çıkacak olan hangi transfer Galatasaray'da? Az önce Galatasaray'ın getirdiği yabancıları ve 10 artı 4'ü nasıl değerlendirdiğini söyledin. Artık Galatasaray'ın kadrosu şekillendiğine göre yabancı transferi konusunda Galatasaray'ın bu sezon en büyük beklentisi kimden olacak? Bu soruyu soruyorum ben. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Demek istediğim şu: Galatasaray bir takım tercihler yaptı, fakat ciddi anlamda risk aldı. Onu da bence kabul etmek gerekiyor. Galatasaray'ın bu seneki oluşturduğu kadroda. Ben de çok merak ediyorum performanslar nasıl olacak. Leao'yu çok merak ediyorum. Batrukov genç bir oyuncu. Potansiyeli var. Onun mesela sürpriz yapma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Daha istikrarlı ve iyi bir performans alabilir Galatasaray. Ama mesela Leslie, işte yeni gelen stoper, bilemiyorum ne kadar Galatasaray'a sezon içerisinde katkı verecek. O bakımdan Galatasaray'da yine eskilere biraz daha iş düşebilir. O pek beğenilmeyen eski oyuncular, biraz eleştirilen eski oyuncular bu sene Galatasaray'ı taşıyacak olan isimler olabilir diye düşünmekteyim ben.
0: Eski oyunculardan kastın?
1: Osimhen'i, Sané'si, işte Barış Alper'i.
0: Sané'ye nasıl güveniyorsun?
1: Ya Sané'ye güvenirsin. Belki daha iyi bir sezon geçirir. O anlamda söylüyorum. Hani yenilerden öyle bilmiyorum, bana çok böyle içime sinen bir şey olmadı.
0: Bak eskilerde ben Sané'yi de söylemem. Osimhen'i tabii ki net bir numara yazarsın. Sané'yi yazmam. Leao'yu tamam az önce en güvenir dedim ama aralarından en güvenir dedim. O da tartışmalı. Ona da çok güvenmezsin. Batrakov genç olduğu için çok güvenmezsin. Niyaga zaten güvenilemezsin şu anda. Saray'a çok güvenir misin? Tartışılır. Lemina'ya sakatlık endişesi falan güvenmezsin. Torreira'nın aklı başka yerlerde hep konuşuldu. Ona çok güvenir misin? Geçen sezonda biraz sallandı. Lesti'ye zaten güvenmiyorsun. Şalay'a ben iki numaraya koyabilirim bak. Davinson'un da önüne. Davinson'a da çok güvenmeyebilirim bu sezon. Geçen sezon o da sallandı.
1: Singo'ya sende zaten ciddi bir güven problemi var o zaman.
0: Yok güvenmek istemezsen
1: ben de yenilere güven problemi vardı.
0: Sen eskilerden Sané'ye mesela nasıl şey yapıyorsun ki?
1: Ya Sané'nin
0: potansiyeline ben de Leao'nun potansiyeline ben de güveniyorum. Batrakova da güveniyorum. Sané'nin de güvenebilirim tabii ki. İyi bir senaryo çizersem de hani çok güvenilecek bir performans son bir yılda bence göstermedi. Beklentinin altında kaldı.
1: Ya orada da haklısın, öyle çok da fazla aslında şeyim yok da işte Sané'nin kalitesi hep beni böyle bir arada derede bırakıyor.
0: İşte aynı mantık, Leao da aynı kalite. Hatta kalite belki daha iyi bile diyebilirsin Leao'nun top tekniğine Sané'ye kıyasla. Ben derim yani Sané'ninkini çok beğenmiyorum. Galatasaray'dan 14 yabancı saydım. Hani bir Osimhen, ben iki Şalay diyorum mesela. Hani güven olarak hani ne Torreira ne Lemina ne Davinson ne Sané. İşte diğerleri de zaten yeni transferlerdeki riskleri de söyledik. O açıdan evet biraz riskli bir kadro gözüküyor Galatasaray'da. Ama tek tek baktığında da yine iyi bir kadro kurdu Galatasaray. Sayısı olarak da geçen yıla göre daha farklı. Belki kanatlarda mı eksik kaldı? Orada da 5. kanat opsiyonu şu an Berat'la Can Armand'a Güner gözüküyor. Ama Yunus Sané, Barış, Leao kanatları. İleride Deniz, Osimhen'e alternatif olacak. Orta sahada yine bir Lemina, Torreira, Sara var. İşte Leslie normalde orada 4. oyuncu olması beklenen isim. İlkay var daha saymadığımız. İşte stoperleri zaten az önce konuştuk. Sol bekte Jakobs, Eren. Sağ bekte de Şalay ve Singo alternatifleri var. Kalede Uğurcan, Cankat, Günay.
1: Biraz sanki seninle zaman zaman konuştuğumuz takım içinde yeni bir transfer gibi performanslara ihtiyaç var. Mesela Sané istikrarlı bir performans sergilese Sané'ye adeta yeni transfer gibi bakabilirsin Galatasaray'da. Çünkü geçen sene aslında senin dediğin gibi geçirdi. Öyle ekstra performanslar Galatasaray'da herhalde bu sezonki gidişatı özellikle Şampiyonlar Ligi'nde belirleyecek faktör gibi gözükmekte. Barış Alper'in mesela geçen seneye göre kötü başlaması, bu sene Barış Alper'den de Galatasaray'ın istediği verimi şu ana kadar alamaması bir soru işareti. İşte Yunus biraz iyi başladı denilebilir ama Yunus da Galatasaray'da biraz böyle mevkisizleşiyor gibi. Yani direkt mesela bir mevkiyi Yunus'a emanet edemiyor Galatasaray. O da Galatasaray açısından bir dezavantaj. Yunus açısından da bir dezavantaj. Şimdi Leao geldi. İşte Sané var. Merkezde Batrakov var. Direkt böyle Yunus'u bu oyuncuların önünde orada oynatacağım çok kolay diyemiyor Okan Buruk. Onu da anlıyorum. Ama Galatasaray'da tekrar söylüyorum, bireysel performansların ciddi anlamda yükselmesi şart. Şimdi Davinson Sanchez'i sen söyledin. Davinson Sanchez de bayağı savruk başladı sezona. O performans da Galatasaray'a yetmez. Bunu Şampiyonlar Ligi özelinde söylüyorum. Mesela Uğurcan enteresan bir şey geçirdi. Hazırlık dönemi geçirdi. Bir var bir yok. Bir var bir yok. Hep öyle oldu Uğurcan açısından. Hatırla bizim İstanbul'a verdiğimiz maçlarda da yoktu bir tanesinde Uğurcan. Ligde de aynı şey oldu. Uğurcan'ın da tabii geçen seneki performansını sergilemesi lazım. Galatasaray'da katılıyorum. Derinlik ve sayısal anlamında çok böyle büyük bir problem gözükmüyor. Fakat performansa döndüğünde eğer sen 14 tane yabancı içerisinde Osimhen'den sonra Şalay'ı yazıyorsan en güvenilir olarak o da sağ bekse bir soru sorulur ne olacak diye. Bu da normal.
0: Bir araya gidelim, 8.38 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

at yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.

0: işim var.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Reklam.
6: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
7: Radyo Spor.
6: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.41 saatlerimiz Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşuyorduk. Bitiyor bu sabah saatlerinde. İstanbul'a ayak bastı. Ayağının tozuyla da açıklamalarda bulundu Fransız oyuncu. Çok uzun engebeli bir yolculukla geldim ama Allah'a şükürler olsun ki İstanbul'a vardık. Şu anda yeni alemle buluşacağım için sabırsızlanıyorum demiş. Dün gece Leipzig-Berlin otoyolunda çok büyük bir kaza meydana gelmiş. Ve oyuncu da Berlin Havalimanı'na ulaşamamış. Bunun üzerine Berlin'de bulunan o özel uçak Hannover Havalimanı'na yönlendirilmiş. Fransız oyuncu da Hannover'e giderek uçağa binmiş ve o şekilde İstanbul'a ayak basmış. Biraz zorlu bir yolculuk dendiği gibi. Galatasaray taraftarını daha önce duymuştum. Buradaki ambiyansın Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu biliyorum diyor ve sonrasında herhalde aracına gidiyor. Bugün de anlaşmanın detayları paylaşılacaktır. Galatasaray'da hani gelen oyuncu beklenmiyor bu saatten sonra. Ama gitmesi beklenen oyuncular hala var. Onlardan biri Nelson. Bugün sabah saatlerinde onun Danimarka'ya gideceği ve Nordsjælland için sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. Henüz resmi bir açıklama gelmedi Galatasaray cephesinden. Ama o sorun da ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Diğer bir ayrılık beklentisi bu kesin değil. Kazımcan Karataş. Az önce sol bek rotasyonu saydım. Jakobs ve Eren sol stoper olarak bir Çiabu da geldi. Kazımcan da rotasyonda şu anda çok gerilerde. Başta diyor Ali Naci Küçük, Westerli olmak üzere teklifler geldi ama Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi bırakmak istemediklerini söylemişler. Kazımcan'ın gitme niyeti varmış ama Okan Buruk yönetim bırakmıyormuş. Başakşehir'e Göztepe'de talip olmuş. Başakşehir Bertu'ya çok yüksek fiyat çekince Galatasaray Başakşehir'de pazarlık yapmak istememiş Göztepe'yle. Belki burada Arda Okan transferi eğer olursa, şimdi ben Galatasaray büyük oran transferi kapattı dedim ama Arda Okan kurtulan da hala bir aday olarak ortaya çıkabilir. Belki onun da bir takas, takas artı para şeklinde bir transfer olabilir. Kazımcan da Göztepe'nin yolunu, Arda Okan da Galatasaray'ın yolunu tutabilir. Eğer UEFA listesi için düşünülüyorsa bu geceye kadar Arda Okan transferinin bitmesi lazım. Düşünülmüyorsa ayın 4'üne kadar Galatasaray'ın vakti var. Zaten Göztepe'nin herhangi bir Avrupası olmadığı için onların da 4 Eylül'e kadar vakitleri olacak.

0: yansımadı bu haberler. Dün yine Ali Naci Küçük şöyle bir haber yapmış. YouTube'da söylemiş daha doğrusu. Everton'dan 5 artı 35 milyon euroluk bir ilgi yazısı geldi. Ama ilgi resmiyete dönmedi. Barış'ın temsilcisi Dursun Özbek'le görüştü. Dursun Özbek resmi teklifi getirin konuşalım dedi. Bu kadar. Devamı yok. Barış'la ilgili haberler bu tonda kalıyor ama bir türlü nedense o resmi teklife dönmüyor. Bu konu bilmiyorum çok dikkatimi çekiyor benim. Hoşuma gitmiyor açıkçası. Daha önce de söylemiştim. Everton da bu arada kanat transferini yine Grealish'ten yana kullandı hakkını. Sol kanatta City'den Grealish'i kiraladı. Chelsea'den Tyrick George'u aldı 21 milyon euroya. Sol kanat takviyesi bitti. Sağ kanada da Brennan Johnson almışlar. Crystal Palace'tan. Bir de takımda bulunan Dibling var. Kanat rotasyonu bu şekilde. Yalnız onlar da santrforsuz kalmışlar adeta. Tek santrforları var şu anda. Barry, Beto'yu Fiorentina'ya satmışlardı. Ve santrfora da Balogun'u almak üzereydiler dün. Balogun'u getirmişler. Fakat sağlık durumuyla ilgili bazı endişelerden dolayı önce vazgeçmişler. Zigzi'ye gitmişler. Fakat Zigzi'yi bırakmamış Manchester United. Bu sefer tekrar Balogun'a gitmişler. Çünkü Beto'yu satmışlar Fiorentina'ya.
1: Belki sakat değildir diye geri mi dönmüşler?
0: Evet. Daha az parayı halledebilir miyiz diye geri dönmüşler. Fakat bu sefer de Balogun ben gitmek istemiyorum demiş. O transfer öyle yatmış. Monaco Balogun'u satacak diye düşünürken satamayınca Kamara'nın Chelsea'ye transferine de izin vermemişler. Chelsea'de Enzo'yu göndermişti. Onun yerine Kamara'yı düşünüyordu. Burada acayip yani hiçbir kulübe yaramamış adeta yani City haricinde. Çünkü Monaco satabileceği iki oyuncuyu satamamış oluyor. Çok ciddi bir gelirden oluyor. Everton santrforsuz neredeyse tek santrforla sezona başlıyor. Chelsea Enzo'nun yerine takviye yapamamış oluyor. Kimseye neredeyse yaramayan bir süreç oluyor City harici. O da enteresan olmuş. Transferin son günlerinde böyle haberler böyle şeyler çıkıyor. Son güne bırakırsan bu tarz şeylerle de yüzleşmek zorunda kalabiliyorsun.
1: Aynen. Barış Alper'le alakalı olarak geçenlerde burada yine bir konuştuk. Yine bir sözü geçti. Barış Alper genç bir oyuncu değil artık Mert. 26-27 yaşında.
0: 26.
1: 26 değil mi? 2000 doğumlu olması lazım. Barış Alper'in. Kısaca Barış Alper'i alacak olan takım net bir performans beklentisi içerisinde olacak. Gelişime açık, geliştirebileceğin bir oyuncuyu geçti artık Barış Alper yaş olarak. Artık olgunluk dönemine yaklaşan, olgunluk dönemine gelen bir oyuncu Barış Alper. Bu noktada geçen şöyle söylemiştim, hala oradayım. Fizik gücünün üst seviyede olması bence herhangi bir Premier Lig kulübü için çok geçer akçe değil. Hani biz burada Barış Alper'in fiziki yeteneklerinin nasıl fark yarattığını söylüyoruz. Fakat yani bu Premier Lig'de çok önemli değil. Orada zaten fizik olarak herkes çok güçlü. O yüzden de Barış Alper'in oyununu geliştirip oyununa bir şeyler eklemesi gerekiyor. Sana şu soruyu sormuştum. Yani Barış Alper'de son yıllarda bir gelişim görüyor musun? Son yıllarda oyununa kattığı bir şey gördük mü Barış Alper'in? Bence bu sorunun cevabı hayır. Bu sorunun cevabı hayır olduğu zaman bunun yanına istatistikleri de eklemen gerekiyor. Barış Alper'in Türk Milli Takımı'nda ve Galatasaray ile Avrupa Kupalarında attığı gol sayısı da ortada. Yaptığı asist sayısı da ortada. Yeterli değil bir hücum oyuncusu için. O yüzden de ya Barış Alper'in işi çok kolay değil bu bahsettiğin transferler için. Hele o rakamlara ben çok kolay görmüyorum açıkçası. Geçenlerde de buna benzer bir yorum yapmıştım. Yeri geldi tekrar söyleyeyim dedim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun genel olarak?
0: Yani şeye alakalı olarak katılmadım gibi hani fizik gücü çok önemli değil zaten herkes orada fizik gücü yüksek.
1: Belli bir seviyesi olduğunu söylemek istiyorum orada.
0: Ha var ama herkes... işte Barış da o seviyeye yakın olduğu için bir tercih sebebi olabilir bence. Hani herkes de sonuçta oraya hep fizikli de gitmiyor. Fizikli olmak bir avantaj. Barış da hani pozitif olarak...

0: Premier League takımlarının gündemine o avantajla birlikte bence gelebilir. Ama devamında katıldığım nokta bir hücum oyuncusu olarak gol rakamları, asist rakamları, oyunu öyle çok üst düzey şeyler de vaat etmiyor Barış Alper Yılmaz'ın. O paralar hani 30-35 onlar genelde zaten verecekse kendi içinden oyunculara vermeyi tercih ediyor. İşte Everton lig içinden vermiş bütün parayı. Yani Brandon Johnson'ı,
1: çoğu öyle yaptı.
0: Tarik George'u.
1: Tottenham'ın transferlerine bak neredeyse hepsi lig içinde.
0: Lig içinde, İngiltere içinde yani alt ligden veya Premier Lig'den oluyor. Bu tarz bir oyuncunun çok daha fazla şeyler vaat etmesi gerekiyor ki Barış belli şeyler vaat etmiyor değil. Tabii ki ona da katılıyorum ama ben de bu söylendiği kadar olduğunu da düşünmüyorum. Daha geliştirmesi lazım bence de kendini Barış Alper Yılmaz'ın. O yüzden ben de sana hani o açıdan katılıyorum. İlk fizik kısmına katılmadım ama diğer tarafta katılıyorum. Bir de yaşı da dediğin gibi 26'ya geldi artık. Onlar hazır bir oyuncu istiyorlarsa o paraya herhalde daha yetenekli diyeyim, top tekniği yüksek, fizik gücü de belli bir seviyenin üzerinde oyuncu bulurlar Avrupa'dan. İşte benim takıldığım nokta da burada hoşuma gitmeyen, hani bizim basın hep böyle ilgi Premier Lig yani daha İngiltere'den ya bir haber yok. Yani İngiltere'den haber var diye o gün dinleyicimizin gönderdiği de Yakup Çınar'ın mıydı artık? Türk bir gazetecinin haberini paylaşmış İngilizler yani. Yok kendi kaynaklarından çıkan bir şey yok. Ha bu arada İtalyanların da Portekizlerin de belki çok yaptığı bir şey. Kendi oyuncularını pazarlamak. Hani biz neden yapmayalım diye düşünen olabilir. Hani tamam hani ona bir şey demeyeyim ama yine de ben sevmiyorum bu tarz işleri, bu pazarlama yöntemlerini. Ama bu futbolda bir gerçeği. Hani ben sevmesem de yapılıyor. Yani bunu İtalyanlar özellikle çok iyi yapıyorlar. Biz de belki onu yapmaya çalışıyoruz hani Barış Alper üzerinde ama karşılığı olmadı şu ana kadar. Bir tek Suudi Arabistan'dan bir ilgi geldi geçen yıl. O gerçekti herhalde. Ona bir itirazım yok. O transfer Barış'ı hani oynatmayacak kadar ciddi bir teklifti. Ama Premier Lig özelinde böyle bir şey şu ana kadar olmadı. Olursa ondan sonra tabii ki söylemlerimi değiştiririm ama şu an için değiştirmem için bir sebep yok. Peki 8.51 Galatasaray'la ilgili haberlerim bunlar. Buradan Fenerbahçe'ye geçeyim. Fenerbahçe'de Cihan Kamer futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi dün sponsorluk töreni sonrasında soru cevap kısmında futbol takımı yapılanmasına dair açıklamalarda bulundu. Gelen soruları yanıtladı ve Talişka'nın ayrılığını duyurdu. Resmi olarak hala bir ayrılık gelmedi Talişka konusunda. Osterwold ile zaten devam edilmeyeceğini ama kadroda kalacağını söyledi. Diego Carlos'u söyledi ki dün Fenerbahçe Parma'ya kiralık olarak transferini duyurdu. Hala seneye yaz bir sorun olacak Diego Carlos Fenerbahçe için. Beka'nın ayrılışını duyurdu. Daha resmiyete dökülmedi ve Çağlar Söyüncü diğer ayrılık ki ona da ilgili resmi açıklama henüz gelmiş değil. Ve olursa dedi bu saatten sonra kanatlarda oynayabilen bir U23 10 numara transfer etmek istiyoruz. YouTuber arkadaşlar da şimdi işte şuna getirdi. Bol keseden sallayabilir. Birçok isim çıkacaktır dedi ben bunu söyledikten sonra. Ben bir isim göremedim ondan sonra. Sen gördün mü Fenerbahçe'de 10 numara için? Evet, hani Vaneri konuşuluyordu. Dortmund'a imza attı. Başka da bilmiyorum. Önüme düşen bir isim yok. Fenerbahçe belki gizli şekilde bitirecek ya da kendinin de söylediği gibi eğer olmuyorsa da zaten Fenerbahçe'nin çok iyi isimleri var. Oğuz gibi son maçta parlayan da bir oyuncumuz çıktı diyor. Hani takım içinden yine parlayacak oyuncular çıkar diyor. Ona güvendiğini söylüyor Cihan Kamer.
1: Yani burada tabii olay Talişka. Talişka kararı. Talişka tutulmalı mıydı? Gönderilmeli miydi? Talişka giderse ne olur? Kalırsa ne olacak? Buydu Fenerbahçe'nin vereceği karar. Karar gitmesi yönünde çıkmış. Fenerbahçe yönetimi, belki teknik heyeti beraber. İşte sen işin bir saat önce kadar dedikodu tarafını da söyledin.
0: Vallahi bana tekrar söyleyeyim dinlemeyenler için. Bana mantıklı geldiği için yine söyleyeceğim. Dedikodu olduğunda tekrar altını çizeyim. Acun Ilıcalı'nın o transferin olma sebebi ve Acun Ilıcalı ile şu an Aziz Yıldırım'ın da anlaşamadığı aşikar loja konusunda yine bir anlaşmazlık oldu. Ve bu yüzden de Talişka'yı göndermiş olabileceği söyleniyor Aziz Yıldırım'ın. Yalanlama gelir buna büyük ihtimalle. Ama böyle taşları birleştiriyor ya insanlar. Az önce Fatih Tekke'de olduğu gibi. Bana daha mantıklı geliyor şimdi. Niye Talisca? Hani Talisca'yı ben düşünmezdim gönderileceğini. Hani Semedo varken özellikle sağ bek. Semedo yıllık ücreti de Talisca'da eminim daha düşüktür. O yüzden bana çok uçuk gelmiyor mesela bu düşünce. Bir ki Aziz Yıldırım'ın işte Saadettin Saran'la olan artık husumet mi dersin? O haberleri de bildiğim için bu dönem o İsmail Yüksel'in düğünü falan katılsın istememiş. Acun Ilıcalı'yla zaten daha kanlı bıçaklı. Olabilir diyorum yani çok normal. Bu hani şey diyen olabilir, kulübün menfaati için düşünmek lazım. Kişisel çıkarları işin içine katmamak lazım. Evet, özünde ben de öyle olması gerektiğini düşünüyorum ama hayat öyle ilerlemiyor. Her zaman mantıklı kararlar veremiyorsun. Duygular da işin içine giriyor. Ve girmiş olabileceğini düşünüyorum başkanın profilinde bildiğim için. Bana mantıklı geliyor mesela.
1: Yani ben de umarım öyle bir karar alınmamıştır.
0: Ama sen de bir mantığı yakın gelmiştir.
1: Yok ya, gelmedi bana çok. Gelmedi bana mi? Çok geçmedi. Senin karar geçmedi yani bana.
0: Ne hiç. Peki? Sen nasıl açıklıyorsun?
1: Asensio ile alakalı olarak açıklıyorum.
0: Neyi Asensio?
1: Yani orada tercih yapmak durumunda hissetti Fenerbahçe kendini. Ve Asensio'yu tercih etti diye düşünüyorum. Ya da düşünmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü eğer
0: Fener... İsmail Kartal Asensio'yu mu Talisca'yı mı tercih eder? Hadi sana öyle bir soru sorayım.
1: Asensio'yu tercih etti herhalde.
0: Sen bayağı düşünmek istiyorsun.
1: Herhalde.
0: Sen bayağı zorluyorsun
1: öyle olmasını istiyorum. Çünkü senin söylediğin tarz bir yaklaşım benim çok keyfimi kaçırıyor. İnanılmaz keyfimi kaçırıyor.
0: Biliyorum.
1: Yani en son dibin dibi diye bakarım ben bu tarz yaklaşımlara. Hani onu o getirdi. O yüzden gitmesi lazım. Yani, diyorum ya, benim için sonu sonu olur böyle bir yaklaşım. Umarım öyle değildir. Öyle olmamasını istiyorum açıkçası. Her kulüp için bu geçerli. Eğer bu hesapları yapıyorlarsa zaten kulüplerin çok fazla ilerleme şansı, bir yere gitme şansı yok diye düşünüyorum. Diğer tarafta yani Talisca konusunu nasıl anlatabilirsin? İşte Talisca özellikle geçen sene Fenerbahçe santrafor sorunu yaşarken santrafor pozisyonu da doldurdu. Santrafor varken 10 numara pozisyonunda da kaldı. Asensio bu durumda Fenerbahçe'de sağ önde forma giydi. Orada tüm oyuncular için bir görev paylaşımı vardı. Bunu nasıl söylüyorum? Yani Asensio ile Talisca'nın aynı anda sahada olabildiği birçok alternatif vardı Fenerbahçe'de. Talisca santrafor, Asensio 10 numara. Talisca 10 numara, Asensio sağ ön. Bu Fenerbahçe'de işleyen bir düzendi. İşte ta ki Fenerbahçe'de sakatlıklar üst üste gelip ondan sonra bu iki oyuncu da kenara geçene kadar Fenerbahçe bu iki oyuncuyu beraber idare etti. Fakat bu sene Fenerbahçe Vedat Muriç artı Lukaku yapınca reklama gitmemiz gerekti. Şimdi reklama gidelim.
0: Sen uzun tutacaksın çünkü.
1: Ondan sonra devam ederiz.
0: Aynen, reklamdan sonra geniş çaplı devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz Ali abi. Dilersen devam edebilirsin.
1: Evet. Geçen sene böyle bir formül işlemişti Asensio ve Talisca ile beraber. Fenerbahçe'nin santrafor sıkıntısında. Şimdi bu sezon yaz transfer döneminde önce Vedat Muriç, sonra Lukaku gelince Fenerbahçe'nin santrafor rotasyonu ciddi anlamda değişti. Bu iki oyuncudan biri herhalde Fenerbahçe'nin oynadığı maçların %95'inde ilk 11'de sahaya çıkar diye düşünüyorum ben. Ondan sonrasına bakmak gerekiyor. Ondan sonrasına baktığında elinde Talisca ve Asensio oluyor 10 numara pozisyonu için. Ama aynı zamanda son Fenerbahçe'nin oynadığı deplasman karşılaşmasında Samsun'da gördük ki Greenwood da çok rahat bir şekilde merkeze gelerek oynayabiliyor. Hele biraz rakip açıldığında Greenwood orada bayağı fayda da sağlayabiliyor. Artı İrfan Can da orada olabiliyor. İrfan Can yerli olduğu için zaten gitmesi beklenmez. Greenwood da yeni bir transfer ve direkt olarak zaten 11'deki yeri garanti olan bir oyuncu. Yani aslında sağ ön tarafı da sen Mason Greenwood'a verdiğinde Asensio için o tarafa gitme ihtimalini biraz daha azaltıyorsun. Yani Asensio'yu da genel olarak bir 10 numara pozisyonda sınırlıyorsun sezonun büyük bölümünde. Yani yarın öbür gün Asensio Mason Greenwood'un yokluğunda o tarafta oynayabilir, görev alabilir. Ama ağırlıklı olarak Asensio'yu da 10 numara pozisyonunda sınırlandırdın. Talisca için herhangi bir kanatta oynama ihtimali yok. Yani ya santrafor oynaması lazım ya 10 numara pozisyonunda oynaması lazım ki Talisca'nın da asıl isteğinin aslında santrafor arkasında oynamak istediği biliniyor. Direkt santrafor değil, bir tık arkasında oynamak istediği biliniyor. Şimdi bu şartlarda baktığında orada artık bir karar vermek lazım. O karar ne olacak? Talisca'yı mı tutacaksın? Semedo'dan mı vazgeçeceksin? Çünkü ikinci ihtimal Semedo olarak gözüküyordu. Yani Asensio'nun gitmesi pek konuşulmadı. Konuşulsa da çok uzun sürmedi. Bir ara bir acabalar söylendi. Ondan sonra Asensio ile ilgili konu kapandı. Burada tercih yapacaktın. Nasıl bir tercih yapardın? Semedo'yu gönderirdin. Orada Mert Müldür'le, Oğuz Aydın'la ya da yerli bir sağ bekle ya da U23 sağ beki Mimovic'le bile devam edebilirdin.
0: Sen ne yapıyordun bu senaryoda? Mesela sen Osterwold'u tutuyordun da Semedo mu Talisca'da mı sen?
1: Ben Semedo'yu gönderiyordum.
0: Şu an ben Talisca'yı mantıklı şekilde açıklamaya çalışıyorsun.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Evet. Aynen. Tamam. Aynen. Yani orada işte bu tercihi yapacaktın. O tercihte belki maaşı, belki az süre alacağı için problem çıkarma ihtimali gibi sebeplerle Talisca'yı seçti Fenerbahçe.
0: Hatta ben bir şey ekleyeyim sana. Daha kolay elden çıkarabilecek piyasası olan bir isim. Mesela o Arap Yarımadası'nda Talisca.
1: Doğru, o da var.
0: Semedo'nun takım bulması bir sağ bek olarak o maaşla çok kolay aynen değil. Öyle. Ama Talisca formda da bir oyuncu bu arada. Hani
1: aynen öyle.
0: Hala bu sezon başlangıcında adam Fenerbahçe'nin gollerinin yarısını ya da yarısını o atmıştı. O yüzden Talisca elden çıkarmak Ederson'a göre, Semedo'ya göre daha kolaydı. Evet. İyi senaryoda ben de böyle düşünebilirim.
1: Evet, artı burada işte hep şu söylendi. İşte Talisca oynadığı zaman Fenerbahçe ileride yeteri kadar fiziksel anlamda pres yapamıyor, güçlü kalamıyor dendi. Bu Talisca için yeni bir hikaye değil. Yani Talisca en iyi döneminde de böyleydi. Şimdi de böyle. Talisca'nın oyunu fiziksel bir oyun değil. Yani bunu Talisca'yı alıp Talisca'dan fiziksellik beklemek biraz saçma.

0: Talisca ikinci santrafor pozisyonu gibi konumlayabileceğin, ikinci santrafor gibi konumlayabileceğin ve skor katkısı olarak da gözün kapalı bir sezon boyunca minimum 20 gol alabileceğin bir oyuncu. Öyle konumlarsan, öyle takım içerisindeki durumuna, konumuna bakarsan biraz daha rahatlarsın. Ötekileri talep etmek ya da öteki olduğu için böyle oluyor demek Talisca'yı istediğin, Talisca'yı aldığın noktada bana pek mantıklı gelmiyor. Talisca şöyle bir oyuncu değil. Hani bazı oyuncular kanat forvet oluyor, patlama güçleri yüksek oluyor. Yaşı ilerledikçe patlama gücü azalıyor ve etkisi de azalıyor. Talisca öyle bir oyuncu değil. Talisca son vuruşa dayalı bir oyuncu. Son vuruşa dayalı bir oyuncu olduğu zaman geçen sene de anlatmaya çalıştım. Yani Talisca'nın formu çektiği şutların şeyinden belli oluyor. Kalitesinden belli oluyor. Oradan anlıyorsun Talisca formda mı değil mi? Yoksa çok fazla değişmiyor. Bir de işte kendini bu yere bırakma hikayesi var Talisca'da. Biraz daha güçlüyken ayakta kalmaya çalışıyor. Güçsüzken çok daha kolay bırakıyor. Genelde bırakıyor kendini de. O ikisi arasında da fark var. Fizik olarak güçlüyken bırakması ve fizik olarak zayıfken bırakması arasında da fark var. Talisca böyle bir oyuncu. O yüzden burada tercih yapacaksınız. Ben yapmazdım. Ben bırakmazdım. Ben biliyorsun yani garanti şeyleri seviyorum. O yüzden sana az önce sordum Galatasaray'da yabancı oyuncular arasında kime güvenirsin istikrarlı performans olarak diye. Yani ben bir teknik direktör olarak Talisca'nın bana sezonda minimum 20 gol verecek olmasını bir tarafa yazmak isterdim. Artı maç çözen bir oyuncu olması da Talisca'nın değerli. Talisca sen kötü oynarken bir anda bir şutla işleri değiştirebiliyor. Bunu kariyeri boyunca onlarca kez yaptı. Defalarca yaptı. Talisca 0-0'ı bozabilen bir oyuncu. 1-0 gerideyken 1-1'e getirebilen bir oyuncu. Bunlar bence değerli. Süper Lig'de daha da değerli. Çünkü kabul etmek gerekir ki bizim büyük takımların da çok kuvvetli oyunları yok. Baskılılar ama çok kuvvetli oyunları yok. Biraz daha yıldız performansı, biraz daha anlık patlamalarla maçları çözen takımlar. O yüzden Talisca'nın ben her zaman Süper Lig'de büyük fark yaratan bir oyuncu olduğunu düşündüm. Böyle düşündüğüm noktada da ben gitmesini doğru bulmazdım. Yani eğer bana sorsalardı Fenerbahçe içerisinde ben bunları söylerdim ve ikna etmeye çalışırdım. Ama artık işte senin dediğin dedikodu tarafı mı oldu? Teknik tarafla başka bir şey mi konuşuldu? Bu söylediklerim tersi olarak mı değerlendirildi? Ne olduysa Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçti. Talisca'nın da şoka uğraması normal. Mesela Talisca'dan beklenti neydi? Neyi karşılayamadı diye düşünür adam.
1: Hani siz sezonunda çok iyi girmiş bu arada.
0: Yani siz benden ne istiyordunuz Fenerbahçe kulübü olarak? Mesela ben size oyuncu olarak neyi veremedim sorusunu Talisca şu an soruyordur. Hani beni gönderiyorsunuz da ne istediniz ne veremedim? Onu soruyordur Talisca haklı olarak. Biraz da üzülmüştür. Morali bozulmuştur. Bu da bence oyuncu tarafından bakılırsa son derece anlaşılabilir.
1: Yani burada dediğin gibi işin dedikodu kısmı bir tarafa doğru veya yanlış bir karar alındı. Artık bu karardan geri dönüş de yok. Bundan sonra performanslar yine eleştirilerde belirleyici olacak. Fenerbahçe şöyle bir risk aldı. Asensio'ya güvendi ama işte Asensio'nun sakatlık durumu nasıl olacak mesela sezonun ilerleyen bölümlerinde? Geçen yılı iyi kapatmadı bu açıdan. Yeni sezona iyi başlamadı. İsmail Kartal dinlendirdi, oynattı, 60 dakika oynattı, hep oyundan aldı. Şimdi yine sakatlandı. Böyle giderse Talisca'nın ayrılığı daha farklı konuşulabilir. Bir de tabii İrfan Can'ın Asensio'nun yokluğunda vereceği performansa göre de belirleyici olur. Bir de bunlar en kritik bölgeler. Hani kaleci 10 numara santrfor. Sen 10 numarada bu açıdan bir risk aldın Talisca'yı göndererek. Ama Semedo'dan alsaydın ki onda da Mert Müldür, Arda Okan da mı back rotasyon olur diye bir eleştiri gelirdi. Ama 10 numaraya göre çok daha düşük tonda olurdu sağ bek eleştirisi. Yani burada Fenerbahçe yönetimi ve İsmail Kartal da Talisca'yı göndererek çok büyük risk aldı. Hı hı. Sezon için. Yani çok riskli bir karar. İşler kötü giderse en çok konuşulacak karar herhalde Talisca'nın gönderilmesi kararı olacak. Geçen santrfor alınmaması, birinci santrfor alınmaması devre arasında çok konuşulmuştu. Şerif gelmişti santrforluk ama yedek düşünüyordu. Bu sezonun da hikayesi bunun üzerinden okunur Fenerbahçe'de. İşler kötü giderse. İyi giderse Fenerbahçe'de de iyi giderken iyiydi Ocak ayında her şey. Hı hı. Süper Kupa galibiyeti vesaire, ama sonra bir anda tepe taklak oldular. Onu da zaman gösterecek, bakalım. Fenerbahçe'de Osterwolde'nin ameliyat haberi, o da enteresan bir haber. Bir ara hani Roma'ya transferi konuşuldu. Böyle Eylül ayı içerisinde dönmesi beklenirken adam şimdi ameliyat oldu. Burada da sağlık heyetiyle ilgili ya da o tespiti, teşhisi yapanla ilgili dün eleştiriler gördüm. Hani tam tespit edemediniz mi en başta sakatlığı? Üzerinden zaman geçti, şimdi ameliyat kararı çıktı. Orada ne oldu? Transfer olsun diye ameliyat ettirmeme yönünde bir görüş mü bildirildi? Hani iyileşir Eylül ayında, biz oyuncuyu gönderelim.
0: O olabilir. O olabilir. Belki Roma'daki işte sağlık muayenelerinden sonra orada problem çıkınca artık olarak öyle diye yansıtıldı, değil mi?
1: Yani herhalde orada ameliyatlık bir şey var. Biz hemen kullanamayacağız Osterwolde'yi.
0: Evet. Belki ondan sonra bu karar verildi.
1: O da hani süreç bilmiyorum iyi mi yönetilmiş oldu Osterwolde. Yani bireysel olarak çok iyi yönetilmediğini düşünüyorum tabii ki.
0: Yani normalde Osterwolde'nin de işte bence kalması gerekirdi Fenerbahçe'de. Diyorum ya, ben ne düşünüyorsam tersini yaptı Fenerbahçe.
1: Ama bak kalsaydı bile o zaman sen sakatlanmadan önce diyorsun gerçi.
0: Tabii sakatlanmadan
1: ama
0: önce.
1: Ama sakatlıktan sonra hani şey gibi olurdu. Geçen Edson Álvarez kaldı, adam kaldıktan sonra ameliyat oldu gitti.
0: Normal planlama yaparken Osterwolde'nin kalması gerekiyor. Sakatlık yapacağım bir şey yok artık orada. Onun gibi değil. Hı-hı. Öyle değil. Ben o kalması, üçüncü stoper olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi işte Fenerbahçe hani... Mesela Skriniar'la oynama alışkanlığı olan bir Osterwolde vardı. İstediğin zaman fiziksel olarak, eğer örnek veriyorum Archie Brown sakatlandı, Şampiyonlar Ligi'nde fiziksellik istesen Osterwolde'yi sol bek olarak kullanabilirdin. Şimdi Archie Brown'ın olmadığı bir sol bek pozisyonunda Şampiyonlar Ligi'nde fiziksel anlamda ve boy ortalaması anlamında Levent Mercan'la oynayacaksın. Levent Mercan'ı çok beğenen biri olarak fiziksellik gerektiren bir karşılaşmada zorlanabileceğini düşünüyorum. Özellikle hava toplarında. Çünkü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig'deki kadar baskılı ve önde oynayamayacak. Baskı yediği yanlar olacak. Sağdan soldan gelen ortalarda savunmacıların dikkatli olması, fizik olarak iyi olması gerekecek. Burada mesela Levent Mercan zorlanabilir. Orada Osterwolde tutulmuş olsa Archie Brown'un yokluğunda Osterwolde ile o fizikselliği sağlayabilirdin. Şimdi Opong'u bilmiyorum. Hani sol stoperde nasıl bir ya da işte stoperde nasıl bir performans sergileyecek, ama mesela Osterwolde'nin sol beki de kapsayan bir şeye sahip olması bence bir avantajdı. Levent Mercan mesela Süper Lig'de normalde ben Levent Mercan'ın Archie Brown'a göre daha fazla oynayabileceğini düşünürüm. Daha fazla isterim Levent Mercan'ın pas kalitesiyle, orta kalitesiyle sahada olmasını. Archie Brown da çok iyi başladı sezona. Ama Şampiyonlar Ligi'nde daha farklı düşünüyorum. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde Archie Brown'u daha çok tercih edebilirim. Oradaki fiziksellik dolayısıyla. Bunlar hep düşünceler. Ama normalde işte diyorum yani ben Talisca'yla Osterwolde'nin baktığımda Fenerbahçe kadrosuna kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Pek öyle olmadı. Bunu da tamamen senin dediğin gibi artık bundan sonraki performanslar hem bireysel hem takım olarak belirleyecek. Fakat burada altını kalın kalın çizerek tekrar söyleyeyim. Burada şu aşamada herhangi bir tercihe birinin tam olarak hatalı, yanlış, doğru değil demesini de çok gerçekçi bulmuyorum. Bunlar sadece futbol üzerine yorumlar. Bir başka kişi çok farklı iki oyuncuyu da tercih edebilirdi. Burada herkesin kendi gerekçesi var. Onları söyledi. Fenerbahçe yönetiminin artı teknik heyetinde bir gerekçesi var. Onlar da bir şey düşündüler ve bu kararı verdiler. Ama şu an yani direkt böyle yanlış yaptı demek en son bence söylenecek şey. Burada sadece tartışabilirsin. İşte az önce ben Talisca'yı anlatmaya çalıştım. Ama kalkıp da Talisca'yı gönderdiler, tamamen çok büyük bir hata yaptılar, nasıl bunu yapar, orada değilim. Hiç alakası yok söylediklerimin. Bu bir görüş. Sen de diyebilirdin ki mesela, ya bence şu gitmeli, bu kalmalı, bu sebeplerle. Bu bunun tartışmasıdır. Onu da unutmayalım. Fenerbahçe'nin işi büyükler arasında en zordu bu tercihleri yapmakta.
1: Tabii çok geniş bir yabancı rotasyonu vardı. Ve birçok aday da vardı o 10 kişilik. Mesela Musaba, dün bir dinleyici Musaba'nın gönderilmesi yanlış bile dendi. Tabii. Fenerbahçe'de ki Musaba ilk gözden çıkarılan isimlerden biriydi yabancı konusunda. Peki Fenerbahçe...

0: Fenerbahçe'nin kadrosunu sayacağım şimdi sana. Az önce Galatasaray'da yaptık. Fenerbahçe'de de yapalım. Kalede Ederson, Mert Günok, Tarık üçlüsü. Geçen sezon bittiğinde bu üçlü desem Ederson için sen çok iyi şeyler düşünmüyordun. Şu an
1: Ederson
0: kaldı.
1: için şöyle iyi şeyler düşünmüyordum. Ederson'la ilgili senle şunu söyledik. Ederson zaten bu hataları yapan kaleci.
0: Yok bir de
1: ama taraftarla olan yaşadıklarından sonra işinin çok zor olduğunu söylemiştik.
0: Bir de Galatasaray yüzden, maçında da yani atılmak için elinden
1: evet,
0: geldi.
1: Yani o orada mental
0: defteri
1: olarak
0: kapatmış
1: tamamen
0: gibiydi.
1: kopmuştu. Ederson Fenerbahçe'den ayrılmış bir oyuncuydu. O yüzden Ederson'la ilgili olumsuz söyledik ama tekrar hatırlatalım. Senle beraber o maçlarda yaptığı büyük hatalarda, iki tane büyük hata da dahil. Zaten bunu her yıl bir iki kere yapan kaleci. Oraya çok fazla takılmamak lazım demiştik. Genel değerlendirmek lazım demiştik. Genel değerlendirmeye geçtiğimizde de ilk aklımıza gelen taraftarla yaşadığı, hatta eşinin taraftarla yaşadığı o büyük problemlerdi. Ondan sonra ben çok mental olarak geri dönebileceğini düşünmüyordum Ederson'un. Ancak bu sezona iyi başladı. Onu söylemek lazım. Fakat dün yine Cihan Kamer'in söylediğini unutmamak gerekiyor. Çağlar'la yolları ayırmamızın sebeplerinden bir tanesi Fenerbahçe taraftarının oyuncuya yaklaşımı dedi. Yani yarın öbür gün Ederson hata yaptığında gene bu durum hortlarsa Ederson gene mental olarak pat diye kopabilir. Çok riskli.
0: Hı.
1: Onu unutmayalım. Yani Fenerbahçe taraftarı her canı istediğinde kötü performansta böyle ortalığı yıkıp yıkarsa, bunu Ali Koç da söyledi çünkü. En-Nesyri ile alakalı olarak. Yani bunları unutmasın Fenerbahçe taraftarı. Dün mesela küfürle alakalı olarak Samsun Spor Başkanı üzerinden Cihan Kamer mesaj verdi. Çok da doğru bir mesaj verdi. Ne olursa olsun, husumet ne olursa olsun küfür edilmemesi gerekiyor dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Aziz Yıldırım çok hassas bu konuda.
0: Çok üzüldü değil mi?
1: Çok üzüldü dedi. Statta kesinlikle küfür istemiyor dedi. Ama bana sorarsan bu sadece dış ilişkilerle alakalı değil. Bu mesaj. Aynı zamanda iç ilişkileriyle de alakalı Fenerbahçe'nin. Yani kendi oyuncusuna yaklaşımı da Fenerbahçe taraftarının büyük ihtimalle Aziz Yıldırım'da ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Zaten yaratması lazım.
0: Stopere geçiyorum. Ake, Skriniar, Opong, Yiğitefe.
1: Üçüncü stoperi bilmiyorum. Bir soru işareti. Ama mutlak surette iyi bir stoper olması gerekiyor. Skriniar ve Ake'ye sağdayken güveniyorum. Sağdayken istikrarlılar. Sakatlık problemleri mevcut. Ama oyun istikrarlarına güveniyorum. Hı. Performans istikrarlarına.
0: Sol bekte Archibrand, Levent. Sağ bekte Semedo ve Mert Müldür. Hala Mimović kadroda ama dün hani U23 bir takviye gelirse Mimović zaten orada olmayacak. Evet. Gelmese de büyük ihtimal olmayacak. O yüzden bu dörtlü.
1: Yani sağ bekte götürecek. Bir tanesi Portekiz milli takımının rotasyonunda. Diğeri Türk milli takımının rotasyonunda. Sol bekte Archibrand eğer gitmek istese herhalde İngiltere'ye 10-15 milyon euro bandında rahat bir transfer yapar. Levent Mercan da oradaki profili farklılaştırmasıyla bence değerli bir oyuncu haline geliyor. Ben bu iki mevkiye de çok fazla itiraz etmem.
0: Orta sahada 6-8 için İsmail Yüksek, Kante, Bartu ve Genduzi alternatifleri var. 10 numarada da Asensio ve herhalde İrfancan Kahveci diyeceğiz.
1: Merkezde sayı az. Orası kesin. Kante ya da Genduzi olmadığı noktada ya da ikisinin birden olmadığı noktada bir anda Fenerbahçe'nin işi zorlaşabilir. Kante ve Genduzi'ye performans ve istikrar olarak güvenirsin. Genduzi'ye çok güvenirsin. Kante'ye de çok güvenirsin. Belki Genduzi'yi ben ilk sıraya yazarım. İstikrarlı performans anlamında. Kante'yi de yazarım. Hadi 1'e yazmayayım, 2'ye yazayım. İsmail Yüksek tabii ki orada çok iyi bir alternatif. Fakat sanki sayısal anlamda oraya bir oyuncu daha gerekiyor gibiydi Fenerbahçe'de. Ben Bartu'yu da beğeniyorum. Ama Bartu'yu Fenerbahçe taraftarının genelinin beğenme ihtimali düşük. Bizde öyle oluyor ne yazık ki.
0: Asensio, İrfancan.
1: Asensio, İrfancan. Artık orada çok da fazla söylenecek bir şey yok.
0: Solda Kerem, Oğuz. Sağda Nene ve Greenwood. İleride de Muriç ve Lukaku. Hep evet. İkişer bu arada Fenerbahçe. Evet. Dün bir dinleyici yazmıştı. O fazlalıkları gönderdi. Böyle az oyuncu öz oyuncu kaldı dedi. Evet. Bu

0: Önceden bakarsan evet olumlu bir şey söyleyebilirsin ama derinlik olarak bakarsan da eksik diyebilirsin.
1: Ya bence merkeze kesin gerekiyordu. Kesin gerekiyordu merkeze. İki kanatlı oynayan bir takımda da tabii orada şeyi de düşünüyorlar büyük ihtimalle. Ya diyorlar ki Asensio da kanat oynar. İrfan Can da kanat oynar. Hani 10 numara alternatifi olarak ya da 10 numara pozisyonunda gözüken oyuncular kanat da oynayabildiği için Fenerbahçe'de öyle bir durum var. Santraforların kanat oynama özelliği yok Fenerbahçe'de. İkisi de direkt merkezde oynayacak. Ama kanattaki Kerem'in santrafor oynama ihtimali var. O yüzden hani takım içerisinde bazı öyle çeşitlikler yapıyor ama ne yaparsan yap hani merkezde Kante Guendouzi olmadığında işte İrfan Can'ı da oraya çekme ihtimali var ama işte tartışılır. Yani orada çektiğin anda performans hangi seviyede olur? İşte Levent Mercan'ı oraya çekebilirim diyenler olacaktır. Olabilir. Merkezde de kullanabilirsin Levent Mercan ama biraz da bunlar zorlama şeyler. Ben sadece Fenerbahçe'nin merkez orta saha oyuncusu olarak bir alternatife daha ihtiyacı olduğunu düşünürüm. Ama şeyi pek anlayamadım mesela. Dün Cihan Kamer'in söylediği yani kanatlarda oynayabilecek bir 10 numara arıyoruz U23 olarak. O zaman oranın 3. alternatifi mi olacak? 2. alternatifi mi olacak? Asensio'nun direkt herhalde 2. alternatifi olacak.
0: İrfan Can
1: İrfan Can
0: Kanada geçti.
1: Kanada öyle düşünüyor Fenerbahçe. Mesela ben onun yerine dün de seninle biraz konuştuk. Sen de benzer şeyi söyledin. Hani 10 numara oynayabilecek bir 8'e bakması Fenerbahçe'nin belki daha iyi olurdu.
0: Aynen, iki bölgeyi de
1: Evet.
0: yedekleyebilecek bir oyuncu bence de en mantıklısı. 9-21 ara vakti.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
4: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şu anda BTC Türk'te Bitcoin fiyatı 77.549 dolar. Dün 79.000 dolara yakındı fiyat ama oradan bir geri çekilme oldu akşam. 76.200'e bir iğne atıp oradan tekrar 77.000 doların üzerine çıkmış fiyat. TL olarak da 3.737.629'da.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9-25 saatlerimiz Fenerbahçe'yi, kadroyu konuşuyorduk. Az önce sen hani performansa güvenilir Kante Gündüz'ü dedin. Galatasaray'da Osimhen ve Şalay'ı söyledik. Ben en azından Şalay'ı söyledim. Hı hı. Sen onay vermiş miydin Şalay'ı?
1: Verdim tabii, yani eğer istikrarlı ve çok fazla performans aralığı oynamayan bir oyuncu arıyorsak Şalay'ı öyle bir oyuncu.
0: Peki Fenerbahçe'de nasıl bir sıralama yaparsın yabancılarda?
1: Fenerbahçe'de Gündüz'ü ilk sıraya koyarım. Kante'yi ikinci sıraya koyarım. Vedat Muriç sakatlanmadığı sürece Vedat Muriç de istikrar olarak aynı performansa yaklaşan bir oyuncu oluyor. Vedat Muriç'i koyarım listeye. Yine sadece performans özelinde gidersek sakatlık dışında Şikrinyar ve Ake de az oynayan oyuncular. Bu bakımdan iyi. Fenerbahçe'de daha çok. Yani Fenerbahçe'de Archie Brown'u bile söyleyebilirsin. Standart olarak söylüyorum bunu. Performans aralığı olarak düşünün. Hı hı. Bu ne demek? İşte mesela Leao ile ilgili Galatasaray'a gelirken en büyük endişenin o olduğunu anlatmaya çalıştı. Şimdi Leao gelecek, 3 maçta hepimizi kendine hayran bırakacak ama 5 maç ortada olmayabilir demiştim. Şimdi Fenerbahçe'de çok öyle oyuncu yok.
0: Sen çok özür diliyorum. Greenwood'u saydın mı?
1: Greenwood'u daha saymadım. Heh. Ama Greenwood'da son 2 sezonda, hatta mesela HTF sezonu da eklemek lazım. O da aslında istikrarlı oynayan, sahada sürekli olan, gol katkısı da standart bir oyuncu. Greenwood da sayılabilir. Ama daha tam bilemiyorum. Şimdi diğerleri biraz daha net olarak söyleyebiliyorsun bunları kariyerlerine bakarak. Greenwood da eklenebilir. Yani Greenwood'u ekleyen birine de öyle çok fazla itiraz etmezsin. O yüzden Fenerbahçe mesela o bakımdan şanslı. Hatta böyle performans aralığı en yüksek oyuncu kim diye sorduğun zaman Fenerbahçe'de biraz insan düşünüyor. Kim mesela?
0: Şimdi Semedo ile Ederson'u saymadın.
1: Evet. Semedo.
0: Lukaku'yu da.
1: Lukaku.
0: Da saymadın.
1: Lukaku da sayılabilir.
0: Nene kaldı.
1: Şey olarak.
0: Asensio ya, kaldı bir de şu an. Galiba şimdi, saymadıklarından.
1: Evet.
0: Bir de Opong tabii. Opong yeni, onu bir şey
1: bak,
0: diyemeyiz.
1: Bak tekrar soruyorum. Yani performans aralığı en yüksek oyuncu kim Fenerbahçe'de? Kim dersin mesela yabancılara bakınca direkt olarak?
0: Semedo diyebilirim.
1: Eğer bunu söylüyorsan Fenerbahçe biraz daha rahat bir sezon geçirir. Bunu söylüyorsan, yani sağ bekin performans aralığı değişiyor diyorsan bu iyi bir şey. Bir takım için. Kabul edilebilir bir şey. Mesela Ederson'un işte geçen seneki performansla şimdiki performans arasında fark var. Ederson'un ama durumu özel. Biraz daha işte bu yaşadıklarından sonra özel hale geldi. Tekrar söylüyorum, Ederson'da gene aynı şeyler olabilir. Eğer Fenerbahçe taraftarı benzer yaklaşımı oyuncuya sergilerse. Gene bir anda Ederson devreyi kapatabilir. O kendi ayrı bir risk barındırıyor. Ama genel anlamıyla böyle çok frekansı yüksek oyuncu yok Fenerbahçe'de.
0: Fenerbahçe'nin de sıkıntısı Galatasaray'a kıyasla bence sakatlıkla ilgili o aralığın geniş olması.
1: Evet, orada bilinmezlik daha yüksek.
0: Şimdi Ederson'a bakıyorum. Geçen yıl City'de de gelmeden bir maç kaçırmış. Fenerbahçe'de 5 maç kadar kaçırmış. Bu yıl da hastalık dendi. Maç kaçırdı. 2 maç kadrosunda yoktu Ederson. Semedo geçen yıl 20 gün uzak kalmış. 39 gün, 31 gün. İki de ufak sakatlığı var. Hadi antrenman eksiği denmiş. Maçlar kaçırmış ama Semedo'nun da durumu öyle. Şikrinyar, onunla ilgili bir endişe var. Çok. O da geçen yıl gerçi maçlar kaçırdı değil mi? Sakatlandı ligin ikinci yarısında.
1: Tabii, yani Şikrinyar sakatlı, bir de Fenerbahçe'nin
0: bayağı etkiledi o zaman. Talişka Asensio
1: değil mi? Şeyini de etkiledi, yani şampiyonluk yolundaki gidişatını da etkiledi.
0: Ake'nin öyle bir riski var. Hı-hı. İşte Lukaku geçen yılı neredeyse sakat geçirdi. Onun öyle bir riski var. Vedat da yoktu. O da gelir gelmez talihsiz bir sakatlık yaşadı. Asensio'nun ne durumda olacağı çok belli değil. Fenerbahçe'de bu riskler çok yüksek.
1: Evet, aynen öyle.
0: Yani sağdalarsa istikrar konusunda büyük avantaj.

0: Ama sahada olacaklar mı, o soru işareti. Her takımın kendi içinde barındırdığı farklı riskler var. Futbol, hayat öyle bir şey. O riskleri göze aldı Fenerbahçe. Bakalım, riskler her zaman gerçekleşecek diye bir kaide de yok. Belki de çok az sakatlıkla Fenerbahçe sezonu tamamlayacak. Diyelim Fenerbahçe ile ilgili o zaman haberler de bitti. Beşiktaş'ta valla iki not almışım. Girişte de bahsettim. Bir Fofana, Milan'ın orta sahası. Dünobi yazıldı Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta sonuçta
1: ama o transfer yaptı ya.
0: Yaptı olmadı yaptı zaten. Lyon'a transfer iptal oldu. Sonra La Liga'ya galiba bir takıma gitti. Onu not almamışım nedense. Aklımda kalmamış. Başka takıma gitti. Kopmeiners için bir teklif yapılmış. Reddedilmiş Yağız'ın haberine göre. Ve Raşita'dan da hala çıkılamadı. Şu aşama itibariyle. Eğer çıkılabilirse 23 yaş üstü bir takviye gelebilir. Çıkılamazsa da gelebiliyor tabii ki. Raşita'yı kupa listesine yazdığında. Ama hala gelmiş değil o takviye ve hani muhabirler de bilmiyorum, biliyorlarsa bile yazmıyor olabilirler. Muhabirlerden de öyle bitme yakın bir takviye görmedim son 24 saat içinde.
1: Yani Beşiktaş arıyor, bir arayış içerisinde. Biraz daha güçlenebilir miyim, biraz daha rotasyonu genişletebilir miyim derdinde. Fakat Beşiktaş'ta santrafor rotasyonuyla alakalı olarak bir sıkıntı var mı şu an?
0: Yok.
1: Yok. Sol kanadın kime emanet? Trossard'la İlhan'a emanet. Sağ kanadın kime emanet? Orada Cherny var. Poku geldi.
0: Cherny de kalıyor bu arada.
1: Evet, öyle gözüküyor. Raşitsa var. Beşinci kanat oyuncusu olarak. O kaldı. Merkez orta sahada Salih, Olaytan, Orkun, Miretti, Kartal, başka?
0: Endidi.
1: Endidi var. Bence yeterli. 3 tane iyi stoperim var. Sol bekte Rıdvan artı Vattara var. Hani Vattara beklentileri karşılamasa da şu an yapabileceğim bir şey yok. Sağ bek belli. Rotasyonu. Kalen de belli. O yüzden Beşiktaş'ta şu an böyle çok acayip bir durum yok. Eyvah diyeceği bir durum yok Beşiktaş'ın. Bence bu iyi. Yani transferin bitmesine artık sayılı saatler kala Beşiktaş ne yapacak? Daha iyi hale gelebilir miyim? Daha iyi hale getirebilir miyim? Ona bakacak. Yapabilirse yapar. Ama yapamazsa bu kadro Ocak ayına kadar rahat Beşiktaş'ı götürür. Çok öyle illa almak için almak da doğru bir şey değil. Az önce işte sen söyledin, Fenerbahçe iki oyuncu gözüküyor ama rotasyonlar sağlam gözüküyor, iyi gözüküyor. O da bir şey. O da bir yol futbolda. Zaten kusursuz takım, kusursuz planlama diye bir şey bulamıyorsun, yapamıyorsun. İşte her takımdan konuşurken belli problemler o ya da bu şekilde çıkabiliyor. Ama ben genel olarak Beşiktaş'ın bu transfer dönemini akılcı geçirdiğini düşünüyorum. Mantıklı geçirdiğini düşünüyorum. Bunda da aslan payını tabii ki Önder Özen'e veriyorum.
0: Orta sahada bir takviye düşünülüyor ya. O takviye gelmezse Olaytan, Miretti ve Orkun 8-10 için 3 oyuncu kalıyor. Kartal da bir 6 numara. Endidi de, Salih de. 8-10 için sayısı olarak hani sakatlık cezayı göre bir sıkıntı olabilir belki. O bir endişe yaratabilir belki Beşiktaş'ta.
1: Ya olabilir. Açısından. Olabilir ama işte o endişeyi kaç maç yaşayacaksın? Ne kadar yaşayacaksın? O da önemli. Örnek veriyorum ben sana. Çok zorlandın. Ya mesela Trossard'ı merkezde serbest oynatamaz mısın? Oynatırsın değil mi? Yani koyarsın İlhan'ı sol tarafa.
0: Cherny de oynuyor bu arada.
1: Cherny de oynuyor. Yani hani böyle önemli olan ilk aşamayı tamamlayabilmek. Beşiktaş o ilk aşamayı tamamladı. Ben ona bakıyorum. Hani genel olarak kadroya baktığında ya burayı da çok eksik bıraktılar diyemiyorsun. Eğer bunu diyemiyorsan bence doğru işler yapılmıştır. Bunu aslında Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde de söyleyebiliyorsun. Bazı soru işaretleri var ama genel olarak öyle çok hatalı işler yapmadılar. Tercihler yaptılar diye düşünüyorum ben yabancı kuralıyla beraber. Yani bir yerden vazgeçmek durumunda kaldılar. bir yeri daha çok güçlendirmek ihtiyacı hissettiler. Bir yerde bunu idare ederiz diye düşündüler. Ama öteki taraftan vazgeçmeyelim diye düşündüler. Hani genel olarak böyle bir şey yapmadılar. Bence sezon artık transfer sezonun sonuna gelirken ya çok büyük bir hata yapmadılar diye düşünüyorum ben. O yüzden de fena değil notları genel evet. olarak. Yani dün mesela Genco ile hat-trick yaptık. Hani Genco işte Galatasaray yönetimini yazın başından beri eleştiriyor. Transferler bittiği noktada kaç puan verirsin dedim. 7.5 verdi Genco. Hani 7.5 da kötü bir puan değil. 10 üzerinden baktığında. Öyle değil mi? Tabii. Bu kadar eleştirilen bir yönetime en sonunda gittiği geldiği noktada 7.5 verdi yani adam. Hadi 7 versin. Hani o da belli standartın üzerinde işler yapıldı. O tercihlerin işte senle hep konuştuğumuz performansa, skora yansıması biraz daha bundan sonra kaderi belirleyecek. Yani şu an Galatasaray yönetimine 7.5 verdin. İşler Galatasaray adına iyi giderse onu 8.5-9'a çıkartacaklar. İşler kötü giderse de 6'ya 6.5'a indirecekler işte.
0: Beşiktaş'ta da mesela şu an ana şey iyi gözüküyor diyorsun. Katılıyorum. Ama iyi gözükmesinin sebeplerinden biri de sezon başlangıcı. Mesela Beşiktaş taraftarı normalde sol stoper için de bir yangın yapabilirdi. Emirhan'la mı bir sezona başlayacağız diye.
1: Yapabilirdi.
0: Kötü başlasa eminim çok konuşuldu. Çünkü geçen yıldan beri bir stoper diye evet. hep beklenti oldu. Bu yaz dönemi çok olmadı mesela sol stoper konusunda. Bunda hem takımın iyi performansı hem Emirhan'ın iyi başlangıcının etkisi oldu. Ama işler kötü giderse sen o puanlar değişiyor dedin ya değişebilir. Beşiktaş'ta da değişebilir.
1: Tabii ki değişebilir. Tabii ki. Tabii ki. Orası kesin. Ama artık bir zahmette zaten o oyuncu performanslarını alın. Yani oyuncu performanslarını yükseltin. Beşiktaş özelinde Italiano'nun da kadroyu sürekli kullanma isteği Beşiktaşlı oyuncuların bence işine yarayacak. Ben bunun kısmen Beşiktaş'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta oyuncuların performans seviyesi birbirine yaklaşırsa ve Italiano da işte lig ve Avrupa yarışında beraber o daha önce kariyerinde yaptığı rotasyon işini belli bir seviyede tutarsa o zaman Beşiktaş'ın işine yarar. Diğer tarafta daha önceki yıllarda o yedek oyuncuların hiç oynamayacağını düşünmesi de büyük bir problemdi. Hani senin sınavın yok ve çalışmıyorsun gibi oluyordu. Ama sınavın olsa iyi kötü bir bakacaksın, bir göz atacaksın. Ya benim yarın sınavım var, şuna bir bakayım diyeceksin. Mesela Gökhan Sazdağ Beşiktaş kariyerine mal olan Fenerbahçe maçı öncesi oynaması beklenmiyordu. Bir anda oyuna girdi ya. Ondan sonra dağıldı gitti. Yani belli ki oyuncu kafasında hiç oynamayacağını düşünmüş o karşılaşmada. Ve o hafta çalışmamış yani. Belli. Oyuna girdi ve mahvoldu. Felaket oldu yani Gökhan için. Şimdi biraz daha oynayacağını, oynama ihtimalinin yüksek olduğunu oyuncuların bilmesi. İşte dar kadronun da avantajı bu oluyor. Belli riskleri barındırıyorsun ama avantajı da bu oluyor. Yani senin oynayacağını bilmen demek senin sinyallerin açık olması demek. Algının açık olması demek. Yani o çalışmak zorundasın. Çünkü sıra sana gelebilir. Yarım saatte oynayabilirsin. İlk 11'de başlayabilirsin. 45 dakikada oynayabilirsin. Ama yedek kulübesinde formayı oraya asacağını bilip hiç girmeyeceğini biliyorsan o zaman işte bizim yerli oyuncular zaten felaket oluyor. Bu belki bir avantaj sağlayabilir Beşiktaş'a.
0: Evet. Eleme döneminin avantajıyla beraber en çok hazır oyuncu şu an Beşiktaş'ta var diyebiliriz. Yani 3. stoperi bile hazır. Agbadu kaç maç yaptı? İlk 11 çıktı. Uattara belli bir süre aldı. İlhan bayağı bir süre aldı. Oh ve Vlahovic. Şu anda iki tane hazırya yakın. Vlahovic de kendini toparlıyor. Santrfor'un var. Senin çok büyük lüks. Bunun sayısı
1: Kartal bile yeteri kadar aslında süre aldı. Aldı. İlk 11 Kartal çıktı. Bile oynadı yani. Evet. Yani. İyi oynadı mı tartışılır ama oynadı. Aynen. Şimdi onun da mesela o bilince sahip olması.
0: Tayland da oynadı mesela.
1: Tayland da çok oynadı. Herkes oynadı yani.
0: Raşit'sa da süre aldı. Kalmayacak ama Endi'di öyle.
1: Bir Doğan Alemdar oynamadı yani.
0: Evet.
1: Hani o da kaleci açısından çok anormal saymazsın belki. Onu da Türkiye Kupası'nda aynen. şey verecek. İşte bakalım yani dediğim gibi tüm takımlarda artılar ve eksiler var. Hatta buna belki Trabzonspor'u da eklemek lazım. Trabzonspor'la alakalı ne söyleyeceksin? Bu konuştuğumuz konularla alakalı olarak.

0: Transfer mi? Ne?
1: Evet, mesela şu an Trabzonspor kadrosuna baktığımızda ikinci santrafor kim?
0: Umut.
1: Orada bir soru işareti var.
0: Yani insanlar yok diyor da Umut var.
1: Hani, Umut var.
0: Umut, Nayır var. Ama bir takviye istiyor Trabzon oraya, evet. Hala. Buçhari'yi gönderip. Gerçi Buçhari gidemedi herhalde.
1: Kanatlarda Aral, Salah, Saviolo iyi.
0: Metehan.
1: Metehan.
0: Ben beğeniyorum.
1: Kanatları iyi. Merkez Fabinho'nun gelmesiyle bir tık yükseldi.
0: Aynen.
1: Folcarelli döndüğünde
0: Malinowski, Melih, Ozan.
1: Ozan.
0: İyi.
1: Yani bir şey iyi çok canım, fazla
0: daha
1: demezsin.
0: Trabzon seviyesi için. Stoper Batagov dönecek. Savic, Veivu, Cenk, Samet gayet iyi. Solbek, Cabral, Mustafa, Sağbek, Pina. Ki Cabral Sağbek oynuyor ama o rotasyon da iyi. Kale zaten iyi. İyi yani, Trabzon da iyi.
1: En güvenilir oyuncu?
0: En güvenilir oyuncu normalde onu aşıyor. Hani gol katkısı olarak. Ama Salah diyeceksin bu sene.
1: İşte orada gene bir şey oluyor. Trabzon'da. Bence Trabzon'da da biraz Galatasaray'a dönüyor iş.
0: Ya Onana diyebilirsin. Bak Veivu diyebilirsin. Sağda kalabilirse Savic sağdayken iyi. Sağdayken hiçbir problem yok bence Savic'te. Pina oynasa bence onda da problem yoktu ama onu yedek bırakıyor hoca. Ama Aral, Saviolo falan biraz istikrar problemi olabilir onlarda. Beşiktaş'ta kimi koyuyorsun? Bire.
1: En güvenilir olarak mı?
0: Ha? Ya da o sayı çok mu sence?
1: Yabancılardan bahsediyoruz ama sadece değil mi?
0: Evet, 9.41. Tamam. Reklamdan sonra ona devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo Spor.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.43 saatlerimiz Beşiktaş'taki yabancı oyuncular arasında en güvenilir ismi sormuştum.
1: Tabii ki bir Alman makinesi olan Nübel.
0: Bir numara mı?
1: Performansıyla herhalde bu sene bence belli bir standartı yakalar. Takımda da bir numara olur diye düşünüyorum. Nübel'i koyarım. Savunmada genelde Agbadu ile Jalo'nun performansları oynadıklarında çok değişmiyor. Ama onların sıkıntısı da bence tam maksimumlarına Beşiktaş'ta ulaşamamaları. Daha iyi oyuncular olduklarını düşünüyorum ben. Ama o performansı pek Beşiktaş'ta veremediler. Belki bunda geçen sene sürekli olarak hem 6 numaranın hem savunma tandeminin değişmesi etkili oldu. Bir de takım bir noktadan sonra mental olarak da kopmuştu. Belki o da etkili olabilir. Jalo zaten tamamen neredeyse belli bir süre sonra kenara atıldı. Onların da belli bir istikrarı olduğunu düşünüyorum.

0: kadar standart sağlar. Beşiktaş'ta da Nübel'in arkasına ama söylemediğim isim Trossard.
1: Trossard.
0: Trossard'dan da istikrarlı bir sezon bekliyorum. Yani onun da en iyi yaptığı işlerden biri istikrar performansının belli bir noktada sabit tutması. Ben o yüzden bir numara Nübel derim, iki numara Trossard derim, üç numara Ohu koyarım. Ondan sonra hani performansları tartışılacak olsa da yükseklik anlamında, iyilik anlamında diğer oyuncuları da sıralayabiliyorsun. Dediğim gibi yani belki çok iyi oynamıyorlar ama aralıkları az olan oyuncular var.
1: Sakatlıkla da ilgili bir belki Vlahovic'le alakalı bir endişe olabilir. Onun geçmişte yaşadığı bazı sakatlar, geçen yıl da sakat geçirdi belli bir süre. Ama sağda kalırsa iyi bir performans gelir. Onun haricinde Olaytan'dan, Poku'dan, Biretti'den, Trossard'dan, işte savunmandaki oyunculardan, kaleden, Murillo'dan yana pek bir risk düşünüyorum. Yok gibi.
0: Emirhan sakatlanır.
1: Yerlilere geçersek.
0: Yerlilere geçtiğinde öyle bir risk oluyor. Evet ya, sakatlık olarak biraz daha sabit gibi.
1: Bu arada sen az önce stoperlerin performansını değerlendirirken geçen yıl istikrarlı bir stoper tandemi bulamadı Beşiktaş dedin. Ön tarafta işte istikrar bulamadı. Bu yıl ama mesela istikrarlı olarak tabii ki bir tandem var ama Beşiktaş da şeyde İtalyan'da değiştiriyor tandemi sürekli. Yani
0: Agbodu ile başlamadı.
1: evet,
0: Önce
1: Calo
0: Emirhan'la
1: Emiran gibi
0: başladı.
1: gözüküyordu. Son maçlarda biraz daha değiştirdi. Agbadu'ya doğru
0: Evet.
1: dönüş yaptı. Ama mesela şu an o kadar fazla eleştirilmiyor oradaki rotasyonu.
0: Ama Sergen
1: Sonuçlarda
0: Yalçın
1: geldi
0: her
1: şimdi.
0: maçta değiştiriyordu. Çok uzun süre her maçta değiştirdi. O yani senle geçen sene hatırla, bir ara artık Beşiktaş'ın ilk 11'i rahat sayılıyor. Fakat bir tek stoperi bilmiyoruz diye söylüyorduk. Şimdi Agbadu ile alakalı olarak zaten İtalyano'da anlamadığımız, acaba oyuncuyu mu beğenmiyor yoksa oyuncu Dünya Kupası sonrası fizik olarak hazır olmadığı için mi tercih etmiyor sorusuydu. Şu an sanki o Dünya Kupası efekti artık geride kaldı ve Agbadu'yu Emirhan'ın önüne koydu gibi gözüküyor. Bunu da biraz zaman gösterecek. Tabii ki Emirhan da forma şansı bulacak ama benim anladığım gözünde ilk iki Jalo ile Agbadu oldu son dönemde.
1: Agbadu ligde 3'te 3.
0: Evet.
1: 90 dakika.
0: Aynen.
1: Ama mesela Avrupa'da Zalgiris eşleşmesinde hiç süre almadı. Orada Emirhan ve Calo'yu tercih etti. İlk maçlarda da bu Mitchell ve Krylov eşleşmesinde 4 maçın 4'ünde yedek başladı. 3'ünde oyuna girdi. 1'inde oynadayı
0: Evet.
1: dahil etmedi onu. Bakalım yani sezon içindeki şeyi Agbadu Calo mu olacak? Şu anki
0: Şu an biraz daha oraya kayıyor gibi.
1: hava öyle ama belli de
0: Ama
1: olmaz.
0: aması var, evet, belli de olmaz.
1: Peki Beşiktaş'taki durumu da söyledik. Trabzonspor'dakileri de konuştuk. Son bir işte ekleme olarak santrfor transferi yapabilir deniyor Trabzonspor. Dün Hasan Tuncel UEFA listesine bir transfer yetiştirilmek isteniyor. Güney Amerikalı muhtemelen Brezilyalı bir isimle temaslar var demiş. Bugün Avrupa listesi gece yarısı 1'de
0: Felipe
1: verecek.
0: Augusto'nun yeni versiyonu.
1: Herhalde öyle bir isim arıyor. Agusto'yu gerçi Avrupa'dan buldu ama Brezilya'dan da bulunabilir. Bakalım o isim gelecek mi, yetişecek mi? Evet, benim dörtlüklerle ilgili notlarım bitti. İyi, bugün çok haber vardı ama bitirdik yani. Güzel oldu.
0: Evet,
1: Takımları da
0: sen
1: böyle bir değerlendirmiş olduk genel.
0: aynen, ağzına sağlık.
1: Senin de abi.
0: Dinleyicilerden de çok fazla mesaj
1: Ha,
0: geldi.
1: mesaj okuyabilirim. Mesaj
0: Yok,
1: okumadım
0: sen şeyi söylemiştin. Eğer notların
1: ben. Ne?
0: arasında varsa, dün Avrupa'da transfer bittiği için genel bir Avrupa transferlerini toparlarım demiştin program başında.
1: Evet.
0: Bize bu sözü vermiştin.
1: Evet. Niye verdim? Şu an öyle bir
0: Vermese miydim diyorsun.
1: notum yok.
0: Ha, notun yok mu?
1: Ama
0: Tamam, o
1: akıldan
0: zaman.
1: söyleyebiliriz sen de. Sen
0: Tamam
1: de bana
0: tamam yok.
1: destek çıkarsan.
0: Sen öyle bir şey söyledin de program
1: Evet
0: başında.
1: evet.
0: Ben herhalde dedim notlarını aldı. O yüzden söyleyecek.
1: Not almadım ama
0: Tamam.
1: aklımda olanları işte zaten konuşabiliriz. Mesela dün şeyi konuşuyorduk ya öğlen. Malik Fofana transfer işte. Sunderland'e mi gidecek? Palace'a mı gidecek? Arsenal'a mı gidecek? Döndü dolaştı oyuncu. Nerede karar kıldı en son? Gördün mü? Bir ara Palace oluyordu akşama doğru. Hoca görüştü dendi. Pierre Sage. Palace'a sıcak bakıyor dendi. Sonra tekrar Sunderland'e döndü. Resmiyete döküldü herhalde Malik Fofana. Transferi dökülmediyse bile gün içerisinde bugün o transferler dökülecek. Dökülmüş. Malik Fofana Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Galatasaray'ın da gündemine geldi. Lyon'un genç kanat oyuncusu. Yeni adresi onun da.

0: Sunderland oldu.
1: Şimdi ben de bir yer komple derleme yapmış mı diye bakıyorum da o yüzden durdum.
0: City'de Enzo Fernandez transferi oldu ve City bu transfer döneminde sadece orta sahaya 300 milyon euronun üzerinde bonservis harcaması yaptı. 300 milyon euronun üzerinde bir harcama. Elliot Anderson, Enzo Fernandez ve Ayup Buadi takviyeleri geldi. Takıma inanılmaz bir para harcadı yine Manchester City. Hani Euro cinsinden Enzo'ya 145, Elliot Anderson'a 135 etti sana 280. 95 de Buadi 375 ediyor hatta bak. Toplamda da 526 milyon euro harcama yapmış. Fakat satış da çok iyi. 337 milyon euro.
1: Evet.
0: Tabii orada Savinho'nun bedeli biraz fazla. 87 gözüküyor. Reinders 60. Rodri 60. Nico Gonzalez 56. Trafford'ı 46,7'ye Leeds'e satmışlar ya. Oynamayan kaleci.
1: Evet, onunla ilgili çok eleştiri okudum ben de fiyatla alakalı olarak.
0: Akanji 15, Ake 8, Kabore'yi de 2'ye satmışlar.
1: Şimdi canım gözümün içi BBC gene son gün transferlerini saat saat derlemiş.
0: Ben BBC'ye baktım bulamadım ya.
1: Ben buldum.
0: İyi güzel sen oku abi.
1: Transfer Done Deals diye.
0: Sadece Premier Lig mi ama bu?
1: Bu sadece Premier Lig
0: Hmm.
1: tabii. Ben hani ismini genel olarak futbol severlerin bildiği oyunculardan şöyle bir derleme yapayım. Burada her oyuncuyu söylemeyeyim her takım için. Mesela Quentin Timber Crystal Palace'a gelmiş. Marsilya'dan.
0: Son gün sadece bunlar.
1: Yani,
0: Timber Marsilya'dan oraya gelmiş.
1: evet. Aynen. Ben Chilwell Strasbourg'dan Palace'a geri dönmüş
0: Ha,
1: Premier
0: sol
1: Lig'e.
0: bek bizim şimdi.
1: Aynen Chilwell. Bir ara Chelsea'de oynamıştı. Jack Grealish'i söyledik.
0: Everton.
1: City'den Everton'a geldi. Fulham Eintracht Frankfurt'tan Hugo Larsson'u almış. Mudrik'i sen program başında söylemiştin. Chelsea'den Tottenham'a kiralık olarak gitti ki doping cezası vardı. Tottenham'ın stoperi Danso Sunderland'e kiralık olarak gitmiş. Bu enteresan bir transfer söylemek lazım. İbrahim Mbaye Paris Saint-Germain'den Aston Villa'ya 47 milyon pound'a gitti.
0: Evet.
1: Acayip bir rakam bu da. Onu da söyleyelim. Son gün ön plana çıkan transferler bunlar. Ama rakam olarak mesela Newcastle Matias Fernandes Pardo'yu Lille'den 51,4 milyon euroya pound'a almış. Bu da son gün transferler içerisinde en pahalılardan bir tanesi.
0: Ve Voltemade de Juventus'un yolunu tuttu. Kiralık olarak Newcastle United'dan
1: Evet.
0: Juventus'a gitti.
1: Bunlar Premier Lig'e gelenleri
0: Aynen.
1: derlemişler.
0: Mesela Premier Lig'den Guiu Leipzig'e gitti genç santrfor. Leipzig genç santrfor Harder'ı da Strasbourg'a kiraladı, Galatasaray'ın gündemindeydi. Yani normalde mesela Almanlarda o kadar fazla hareket olmuyor. Değil mi? Yani bir Bayern Münih mesela transfer yapmadı. Dortmund'da genç Yunan oyuncu transfer etmişti. Onun ciddi sakatlığından sonra Vaneri'ye gitti mesela. O sakatlık olmasa Dortmund'da çok hareketli geçirmeyecekti tahminimce. Leipzig'te bir hareket var. Ama Premier Lig kulüpleri çok seviyorlar o
1: Yani
0: son gün
1: sen mesela bu
0: hareketlerini.
1: sene şeyi yazıyorsun, La Liga'yı yazıyorsun, La Liga maçları yazıyorsun. Mutlaka takımlara da bakıyorsun ne yapmışlardır diye. Özellikle La Liga'da Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona'yı bir tarafa koyduğunda yani bir iki
0: Ya
1: transfer,
0: Sociedad
1: harcanmayan
0: yapmamıştı.
1: paralar, hani bakıyorsun mesela transferi 300 bin euro harcamış adam.
0: Evet.
1: Öyle rakamlar.
0: Yani Sociedad işte Ağustos sonuna kadar takviyesi yoktu. Galiba işte bir transfer yaptılar sonra. O da zorla hani.
1: Evet.
0: Athletic Bilbao'nun bildiğim kadarıyla transferi yok. Ya da yapan varsa da o diğer takımlar işte Elche tarzı. Yine yapan böyle 6-7 transfer yapanlar var da çok tabii isimsiz oyuncular
1: Aynen.
0: oluyorlar öyle çok büyük bir
1: Çok
0: hareketlik yok.
1: gerçekten hani bizim harcadığımız paralarla Avrupa'da 5 büyüklükte
0: Ya
1: çoğu
0: Yerel
1: kulübün
0: bile
1: harcadığı paralar.
0: değil mi? İşte Galatasaray'la maçı yaptığında onların da bir
1: Tabii
0: transferi
1: tabii tek
0: vardı.
1: transferleri vardı işte
0: Ondan
1: yapsınlar
0: sonra
1: kanka.
0: da
1: 2-3 transfer olsun.
0: aynen ne kadar yapmışlardır.
1: Bir de hani yapılan transferleri de öyle rakamlar vermiyorlar yani o da ilginç bir konu.
0: Ve hani Villarreal dediğin takım Şampiyonlar Ligi takımı
1: Biraz paraları vardır.
0: 15 milyon euroya Saliba'yı almışlar Anderlecht'ten. Leipzig'ten de kaleci Gulacsi'ye 1,5 milyon euro vermişler. Satış da yok bu arada. Villarreal'de 2,5. Bir de 400 var. 2,900'lük. bir satış yapmışlar sadece. Mesela Betis bir diğer Şampiyonlar Ligi takımı. Hani bu yıl Şampiyonlar Ligi'deyiz. İyi kadro kurmamız lazım. Bizde öyle oluyor da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü kadroyla gitmek lazım. Betis'in yaptığı transfer sayısı 5. 16 milyon en büyük. Perrot'a vermişler.
1: Evet.
0: Santerfor. Fluminense'den bir oyuncu 10.5. Toplamda 30.5 vermişler. 33'lükte satış yapmışlar. Kafa kafaya girmişler Şampiyonlar Ligi döneminde sezona.
1: Bir dinleyici istikrar olarak Orkun Yazılmaz mı abi demiş Beşiktaş'a, Ahmet Hakan. Yabancı oyuncular üzerinden öyle bir istikrarlı performans beklentisi değerlendirmesi yaptık. Takım genelinde değil.
0: Evet, yabancı
1: üzerinden. Sadece yabancı gittik. Oyuncular üzerinden. Eldeki kalan yabancılar üzerinden öyle bir değerlendirmeye gittik. Yoksa yazılır tabii.
0: Evet, bugünlük programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
11: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
12: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
13: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
14: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
15: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
9: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
15: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
9: Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Tek adresi.
9: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
16: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
17: Merhaba.
16: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
17: Merhabalar abi.
16: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında Yağız merhaba.
9: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
16: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
9: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yücel öyle bakınca dedim bir şey mi söyledim acaba, ağzımdan bir şey mi kaçtım? 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraberiz olacağız. 10.40'dan sonra sevgili Hakan Can bizlerle beraber olacak. 10.40'a kadar dinleyici alacağız. 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Milli kadın voleybol takımımız Sev Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası da son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler. Onları tebrik ediyoruz. Trabzon'da biliyorsunuz dün Sayın Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Fatih Terim ismi bir anda hem sosyal medyada çok adaylar var. Onları birazdan söyleyeceğim zaten. Arda Turan da var. Şenol Güneş var. Abdullah Avcı var. Conte var. Sergen Yalçın diyen var. Ama Fatih Terim isminin biraz da ön plana çıktığı konuşuluyor. Özellikle Trabzonspor taraftarlarının düşüncelerini merak ediyorum. Hüseyin Hoca, Hüseyin Çimşir galiba hafta sonu oynayacak olan maça takımı hazırlayacak. Ama tabii ondan sonra durum ne olur bilemiyoruz. Fenerbahçe'den Cihan Kamer'in açıklamaları var. Fenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrıldı. Galatasaray'da arka arkaya transferler yapıyor. Deniz Gül Galatasaray'da biliyorsunuz. Onun da mali tablosu kapa bildirildi. Bitsiabu İstanbul'a geldi. Fransız stoper. Onunla ilgili de kap açıklaması herhalde ilerleyen dakikalarda gelir diye düşünüyorum. Günaydın. Alo. Günaydın.
3: Alo. Günaydın Aygün Bey.
2: Kime görüşüyoruz? Teşekkürler. Kim? İsim ne? Özür dilerim.
3: Gökhan, Antalya'dan.
2: Buyurun Gökhan Bey, hoş geldiniz.
3: İlk kez arıyorum, kusura bakmayın heyecanlanırsam.
2: Yok estağfurullah.
3: İyi çalışmalar
2: sağ dilerim. Sağ olun, teşekkürler size de. Buyurun.
3: Sağ olun. Hakem konuşmadan sadece birkaç soru soracağım. Sizce bu düzen nasıl, yani düzelir? Nasıl düzelir? Sadece hakem bazında soruyorum. Hakemleri konuşmadan.
2: 40 sene.
3: Hakem.
2: 40 yani bir senelik. Sistem, bu 40 senelik bir yapıyı bir günde düzeltemezsin. 35
3: peki başlangıcı senelerden nasıl olmalı? Herkes bundan varyansını diyor ama peki başlangıcı nasıl olmalı? Ne yapılmalı?
2: Baştan aşağı sileceksin. Yeni bir evet. Oluşum oluşturmaya çalışacaksın. Ama oluşum oluştuğun zaman bir süre sonra oluşumla değil de onlar da o yapı kurdu diyecek.
3: Yani çözmüşsün bir şey gibi gidiyor.
2: Valla. Ama şunu söyleyeyim. Yani biraz daha böyle bu işi bilenlerin içinde olduğu bir sistemi kurman lazım. Mesela hakem anlamında baktığımız zaman şu anda mesela çok yerde çok önemli hakem hocaları var. Erman ve Ahmet Çakar anlamında söylemiyorum sana. Farklı isimleri söylüyorum. Evet. Bünyamin Hoca gibi, ne bileyim Fırat Aydınus gibi, ne bileyim Cüneyt Çakır gibi böyle bir oluşumu yapabilirsin. Belki yabancıdan kurabilirsin. Biz niye MHK'yi yabancı yapmıyoruz?
3: Aynen.
2: Full yabancıya dönelim. 6 tane 7 tane de futbolu dünya futbolundan kopmuş, hakemliği yeni bırakmış çok önemli isimleri de çağıralım, vara oturturalım, yabancı hakemleri getirelim, devam edelim abi, yapacak bir şey yok. Bizimkilerden zaten yapacak bir şey yok. Bizimkilerden aynen. Zaten bir şey çıkmaz.
3: Genç diyoruz ya, altına da gençleri
2: koy.

0: 2-3 yılı onlara yetiştir. Doğru mu?
1: Aynen. 4. hakem olarak başlar.
0: Aynen. 4'ten başlarsın. Devam ettirirsin.
1: Evet.
0: Babadan evet. oğla sistemi de kaldırırsın. Devam edersin.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Son bir sorum daha var. Fenerbahçe eksik kalan bir transfer varsa neresi? Onu soracağım. Teşekkür ederim.
0: Fred'in yeri dolmadı. 8-10 dolmadı.
1: Olmadı. Tamam. Çok teşekkür
0: ederim. Rica ederim.
1: Çok
0: kendinize bakın. Görüşmek üzere. Günaydın Aygün abim. Transferler bitti dediler ama Can Uzun'u Başkan Şampiyonlar Ligi hediyesi olarak alır mı? Solda 8 ya da 10. Ben de şimdi aynısını söyledim. Oynar ha oynar diyor. Faydalı olur diyor. Almanya'dan Devrim kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Yani şimdi dün Cihan Hoca, Cihan Kamer, çok da severim Cihan Bey'i. Daha önceki dönemlerden de yöneticini biliyorum. Bir dönemde çalıştığım gazetenin de patronlarından da Cihan Kamer. Çok da sevdiğim bir isimdir. Yalnız dün bir cümle kullandı. Şimdi o cümleyi bulmaya çalışacağım. Çağlar'la ilgiliydi galiba. Taraftarlara falan filan dedi galiba. Öyle bir cümle kullandı. Çağlar Söyüncü'ydü de. Tamam, taraftar psikolojisini bozmuş olabilir Çağlar'ın da. Çağlar da 35 milyon Fenerbahçe taraftarının psikolojisini bozdu oynamayarak. Bu adam nerede sakatlandı kimse bulamıyor. Stopere ihtiyaç var. Çağlar hazır ol diyorlar. Sakatım diyor. Asıl yani burada sorulmaz. Orada mesela ben olsam Sayın Cihan Bey derim yani kusura bakmayın ama bu konuda haklı olabilirsin ama ya bu adam nerede sakat? Çıkın açıklayın. Çağlar'ın nerede sakatlandığı kimse bilmiyor. Ne yaptığını kimse bilmiyor. Dinleyicim var. Günaydın.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar.
2: Günaydın. İsmim Mustafa, Ankara'dan arıyorum.
0: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Eylül ayına girdik. İnşallah Avrupa'da ligde herkes.
0: İnşallah.
2: İyi bir futbol izleriz de hiç başlangıcı Fenerbahçe taraftarı olarak iyi bir olmadı ligin, ben öyle söyleyeyim.
0: Ne anlamda? Yani,
2: hayır, ben hem yönetim anlamında, maç yönetimleri.
0: Hem de hakemler anlamında mı?
2: Ha. Yani hem var anlamında. Ha, var anlamında. Yani yerli yabancı, ben artık o da anlamıyorum. Yani hiçbirinin farkı yok birbirinden bence. Yani neye girmeyeceklerse giriyorlar, neye girilecekse girmiyorlar. Yani abuk sabuk bir maç yönetimleri izliyoruz yani.
0: Doğru.
2: Ben onu da bırakın. Ben şeyi de, Aziz Yıldırım'ı da açıkçası eleştiriyorum yönetimini. Şöyle ki, ilk gençler maçı siz yani İrfan Can Eğribayat'ı gönderecekseniz gene gönderin. Ama yani kendi maçınızdan sonra...
0: Hayır, çocuğu
2: orada bırakın. Çok önce görüşüldü biliyorum.
0: Çok önce anlaşma sağlandı. Gençler yani birinin biliyorsun tahtası kapalıydı, transfer tahtası.
2: Geldi. Onu her şeyi iyi biliyorum da bir yöneticilik anlamında ben ne İrfan Can'ı orada bırakın. Yani adam en iyi oyununu şey yapmadı diye göstermeye çalıştı. Ben buraya geldim işte.
0: İnşallah bütün maçlarda aynısını yapar herif amcan.
2: Göztepe maçında da penaltı kurtardı galiba.
0: İnşallah yani diyorum ben, bütün maçlarda yapar. Milli
2: tabii
0: takım kalesini
2: korur. Milli takıma çıksın. Ama aynen. Yani işte yöneticilik başka bir şey. Ya ben onu anlatmak istiyorum. Niye zorda bırakıyorsunuz çocuğu Fenerbahçe maçından önce? Hani gittin ikinci maçta verin oynama şartıyla. Hani yapmıyor mu diğer takımlar? Yapıyor bunu. Oynattırmıyor kendi takımıyla oynarken. Transfer ediyor. Siz de bir maç sonra verin oynasın yani. Niye zorda bırakıyorsunuz o oyuncuyu? Onu da geçtim. Şimdi biz forvet aldık, Lukaku. Vedat Muriç'e bir şey demiyorum. O sakatlandı, geri geldi. Ha, genç alın yani. Niye, bakın işte Galatasaray şimdi aldı. Deniz'i aldı. Ha, yani gelecek vadeden niye? Biz şimdi şeyi beğenmediler. Sıdık Şerif'i gönderdiler. Hani çok büyük para verdiğimiz. Yani gelecek vadeden diye aldığımız.
0: Burada aslında sorulması gereken konu Talişka mı, Semedo mu?
2: Ya Talişka'nın tek vuruş özelliği var. Mücadeleye giremiyor, ikili mücadeleye. Ya yani hepimiz biliyoruz değil mi bunu yani?
0: Ama
2: son vuruşlarını yani geçtik, elemeleri onun sayesinde yani şeye ulaştık. Hani hedefimize, Şampiyonlar Ligi'ne. Ama yani işte bir güçlü forvet, güçlü golcü. Hani niye
0: Lukaku çok güçlü ama Lukaku'nun hazırlanması herhalde 2-3 ay
2: biraz... olur. En az zamanı var olur. Bence yani
0: çok
2: güzel
0: var.
2: Pozisyonlara eline geçiyor fakat hani Vlahovic'i görünce ben açıkçası imrendim.
0: Evet, inanılmaz.
2: Yanlış mı söyleyeyim? Yani,
0: yok, doğru söyledin Vlahovic.
2: Yani Vlahovic. Adam hani geldiği pozisyonları bırak bir sürü de kaçırdı yani hani zorluyor. Hani bizde bir şöyle güçlü genç Aziz Yıldırım geldi, biz tecrübeli her şeyi hakim yönetici dedik ama yani gitti bize şimdi Lukaku'yu getirdik. Hani keşke genç yani şöyle biraz daha yıpratıcı santrafor gelse bize de. Çünkü şeyimiz iyi, kadromuz iyi. Bir golcüyü yıllardır biz böyle bir yıplatan, hani Anderson vardı, Kenneth Anderson vardı. İşte ne bileyim Højdonk vardı. Yani şöyle akıllı, zeki, güçlü bir forvet bir türlü alamıyoruz. Bir de zaten bize bir de ekstra sorun var.

0: Mert Müldür gençler maçında tekme yedi. VAR devreye girmedi. Orta hakem vermedi. Osimhen'e ayağının ucuyla arkadan dokununca, yani futbolun adaleti bu mudur?
1: Toparlayalım hızlı hızlı Mustafa Bey.
0: Son maçta Merat Buriç'e tekme geliyor. Bünyamin Gezer şey diyor. Bu kaçınılmaz çarpışma olabilir. Yani ayağı tabanını göstermemiş. Ya baldırına geldi gramponu oyuncunun. Hani VAR niye devreye girmiyor Samsun maçında? Hani desmen ayağı teknesi baldırına geldi Vedat Muriç'in. Ondan sonra şeyin basmasını konuşuyorlar. Semedon'u versin, kırmızı versin, tamam. Ama yani oradaki penaltıyı vermedikten sonra siz ondan sonra neden bahsediyorsunuz? Hakem zaten demek ki Yasin Kol bize acayip haklarını, takdir haklarını onlara kullandı zaten. Peki. Oğuz yere düşüyor, out veriyor.
1: Mustafa abi, akşam haberlerine yetişmem lazım.
0: Ya neyse, biz bayağı ben bağlanamadım, görüşemedim sizin yayınlarınıza da. O yüzden hepsini bir arada bir paket yapıp söylüyorum. Kusura bakmayın, iyi yayınlar.
1: Estağfurullah, kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar de. Mustafa Bey, sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Şimdi bir can uzun gidiyor. Yani birkaç gündür can uzun, can uzun, can oraya gitti, can buraya gitti. Arkadaşlar 60'lardaydı, şimdi 40'lara indi. 40 milyon eurolara indi. İşte genç bir arkadaş. Şimdi Sinan Bey de diyor ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 40 milyon eurolar konuşuyor. Heyecan vereceğim ama Fenerbahçe forması heyecandan fazlasını sorumluluk ve şampiyonluk ister. Eğer bu transfer gerçekleşirse beklenti de büyük olur demiş. Ya önümüzde çok örnekler var. Ben bilmiyorum yani Can Uzun'la ilgili Galatasaray'da devreye girmişti galiba, değil mi? Bir ara Galatasaray'da çok uğraştı. 60'lar falan konuşuldu. Şimdi 40'lara kadar indi. 40 milyon euro arkadaşlar. Çarp abi şeyle, 50 ile çarp, hadi euro biraz daha yüksek. 2 milyar TL abi ya. Sırf bonservisi. Günaydın.
7: Günaydın Aygün abicim.
1: Kimle görüşüyoruz?
7: Cevat Çiftçi, İstanbul amcım. Nasılsınız?
1: İyi, sağ ol Cevat. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
7: Hoş bulduk abicim. Teşekkür ederim. 15-20 keredir arıyorum. Dedim ki bir çay alsam düşecek dedim. Çayı aldım.
1: Vallahi ama afiyet olsun.
7: Vallahi ben bir Galatasaray taraftarıyım.
1: Hı hı. Ne diyorsun yani, transferlerle ilgili?
7: Abi şöyle, ben tam böyle Haziran aylarında falan bağlanmıştım bir defa. Ben o zaman demiştim ki bize 3 tane adam lazım. Kafa adam. Bir tane sol stoper, bir Torreira'nın genç hali, bir de 10 numara. Başka bir şey almanıza gerek yok demiştim. O yani öyle bir şey vardı. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Ama biraz gençler oldu. Biraz böyle ortaya karışık bir şey oldu ama ben burada yönetime başka bir şey dikkat çekmeye çalışıyorum abi. Şu an mesela muhtemelen orta saha olmayacak gibi duruyor. Son dakika fırsat olur mu bilmiyorum ama orta sahamız şu an yok. Yani böyle Torreira'nın genç hali.
1: Yok.
7: Böyle rakibi ısıracak, böyle boğacak.
1: Doğru.
7: Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, hani ligi götürürsün bir şekilde ama Şampiyonlar Ligi'nde abi adamlar fizikleri çok iyi ya, makine gibi takımlar yani.
1: Doğru.
7: Ya,
1: doğru.
7: Yani ilk 16 takım ateş ediyor yani. Yanlarına yaklaşma şansın bile çok zor. Ben ama şöyle bir dikkat çekmek istiyorum abi. Şimdi mesela bakıyorum bonservisler alınıyor, Leo falan, Batroko. Bunlar hep 3-4 yıla yayılıyor böyle transfer ödemeleri. Sen şimdi bunları 3-4 yıla böyle yaydığın zaman bir sonraki yıl sürekli gelecek yıllara çok borç bırakıyorsun.
1: Yani her yönetim onu yapıyor. Yani şu andaki rahmet, her yönetimlerde...
7: Aygün abi, rahmetli Mustafa Cengiz hatırlıyor musun?
1: Hmm.
7: İki şakşak alacağım diye ben Galatasaray'a
1: ipotek altına sokmam.
7: Ama mesela işte bu döngüye girilirse çok tehlikeli. Yani ileriki zamanlar için.
1: Ama öbür taraftan da transfer yapılmadığı zaman bu sefer taraftardan tepki alıyorsun. İşte ama tribünlere işte çıkıyor taraftar, seni istifaya davet ediyor.
7: Tamam, şimdi transfer yapılır ama atıyorum planlı. Bu sene Galatasaray bence hiçbir planı yoktu. Ben öyle görüyorum.
1: O anlamda
7: bu
1: söylüyorsun.
7: Bu sene çok kötü de bir planlama olur, bir şey olur. Ama inşallah onların da düşündüğü bir şey vardır. Ama dediğim gibi bu gençler falan alınacağına bence altyapıdan ya da ne bileyim Türkiye'den geleceği mesela Kerem Aktürkoğlu, Barış Arp.

0: Yılmaz'ı nasıl bulduk, getirdik, oynattık. Öyle çocuklarla bence oralar koyulup orta sahaya gerçekten de Torino'nun genç hali bulunabilirdi diyorum. Böyle bir sergilişim oldu.
1: Peki. Şimdi. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Sağ
1: Kendine olun. Çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bu mesajı okuduk. Ankara Taş Ocağı'ndan bir mesaj geldi. Dur bakalım şu mesajı açalım hemen. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi, neden Fenerbahçe yönetimi ya da teknik direktörler Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan oyuncularla sorun yaşıyor demiş. Güzel bir soru. Günaydın.
2: Alo. Günaydın Aygün Bey.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Görel Yusuf.
1: Aa, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ne diyorsun?
1: Ne dedin abi?
2: Dedim ne diyorsun? İyisin.
1: İyi abi, sen ne dersin? İyi misin? Ne dersin?
2: Bizim oranın meşhur.
1: Biliyorum abi. Biliyorum. Sen.
2: Ne diyorsun? İyisin diye. Ben de taklayıp dedim. Sağ ol, teşekkür ederim Aygün Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Allah razı olsun abicim benim. Sağlığına duacıyız. Sen nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? Bugün
2: vallahi
1: bugün neler çok... söyleyeceksin abim?
2: Valla şu anda dağa çıkıyorum.
1: Nereye çıkıyorsun? Nereye çıkıyorum dedi?
2: Dağ.
1: Dağa çıkıyorsun.
2: Evet evet, aynen öyle.
1: Vay vay. Bol oksijen abi, dikkat et. Saf oksijen.
2: Evet evet. Fenerbahçe'miz herhalde transferlerini bitirdiler ama Gülbey.
1: Abi belki bir tane olabilir dediler. Bekliyorlar ama bence bitti gibi gözüküyor.
2: Evet evet. Hayırlı olsun.
1: Pek ha. Memnun değilsin ama evet evet dediğinden anlıyorum yani. Ses tonundan pek memnun olmadığın ortaya çıkıyor abi.
2: Şöyle bir şey. Fenerbahçe iyi bir orta saha lazım. Ya eksik kaldık. Dört tane orta saha kaldık. Hmm. Kendi üzüyle öbür oğlan adı neydi?
1: Kante mi diyorsun abi? Gendüzü evet, Kante mi diyorsun?
2: Hı-hı. Evet, onlar sakatlanırsa ne olacak? Kim oynayacak? Bartu mu oynayacak Fenerbahçe orta sahasında? Ya. Ya biraz zor.
1: Biraz plansızlık evet. Yapıldığını ben de düşünüyorum. Aynı düşüncedeyim.
2: Evet.
1: Aynı
2: evet,
1: düşüncedeyim. Yani
2: o yüzden Fred'in yerini dolması lazım. Fred'den daha genç, biraz daha hareketli bir futbolcuysa çok iyi olurdu. Olmadı. Aziz Paşa canlı sağ olsun. Onu çok seviyoruz. Buna güveniyoruz, inanıyoruz. Aygün Bey, ben bir kamu spotu bir şey söylemek
1: tabii istiyorum. Tabii abi, tabii ki. Söyle ya, abi, dinliyoruz seni.
2: Ya vatandaşlar dikkat etsin. Telefondan arıyorlar. Maaş, özellikle maaş olan bankalardan. Ya sizin kredisi şey yapılmış, sigorta yapılmış. Bu sigortanızı devam etmesi için belirli bir miktar para yatırmanız lazım. Ya da istemiyorsanız iptal etmeniz lazım. İptal edeyim diyorsun. Ondan sonra sizi dolandırmaya çalışıyorlar.
1: Bunlara öyle dikkat şey edelim diyorsun.
2: Evet evet, beni az daha dolandırılacak.
1: Sen işte onu soracaktın. Herhalde başından böyle ufak bir şey geçerken son anda fark ettin gibi geldi. Değil
2: son,
1: mi?
2: Son anda fark ettim.
1: Dikkat edin arkadaşlar.
2: Az daha dolandırılacaktım dedim Aygün Bey.
1: İyi yaptın abi. Hiç olmazsa bizi dinleyenlere de bu bilgi vermiş oldun. Çok teşekkürler evet, abim benim.
2: Şey için arıyorlar. Sigortanız varmış. Banka o sigortayı iptal etmek için.
1: Dikkat edin. Özellikle bu tabii kredi alanlar sigortada yapıyorlar ya abi. Belki herkesin de kredi borcu olduğundan dolayı çevirdiği numaradan yok. Zaten %100 bir kredisi vardır diye düşünüyor belki de. Ondan dolayı
2: evet, evet,
1: olabilir.
2: Evet, evet. Ben de 28 bin lira istediler. Yatırmamı lazım devam etmek için. Yoksa geri para diyeceğim. O dedim havadan para geldi. Alayım. Aldı. Adamlar beni 300 bin lira kadar dolandırıyor.
1: Vay. Abi dikkat edin. Peki. Saygılar evet. Abim. Çok teşekkürler tekrar bu bilgiyi verdiğinden dolayı. Dikkat etmekte fayda var.
2: Vallahi Aygün Bey, ben size kaşar benizden bahsedecektim. Bu hafta atmadım.
1: Tamam, artık hafta yaparız abi onu.
2: Görelim kaşarı meşhurdur. Karslılar evet. Kaşara patates katınca.
1: Yapma abi, yok, Kars kaşarı da meşhurdur abi. Ben severim Kars'ın kaşarını.
2: Ya bizim insanlar arasında var ya böyle kaşara katıyorlar, patates katıyor. Öyle bir şey yok abi. Öyle ben kaşar yaptığım için görseniz yani öyle bir onun şey imkanı yok. Kaşar içerisinde demir parayı koyunuz, yoğurunuz, belirli bir zaman sonra parayı dışarı atar.
1: Peki abim benim, çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak, dikkat etmek lazım. Sağ ol abim benim, sana da iyi tatiller dileyelim. Saf oksijen, şahane bir yere doğru gidiyorsun şu anda. İstanbul'dan Turgay, kimsenin şans vermediği, herkesin eleştirdiği Galatasaray yine lider demiş. Doğru söylüyor sevgili kardeşimiz. Bu sene Galatasaray hakikaten çoğu kişi, Galatasaraylarla da konuşuyorum ben, çoğu kişi bu sene işimiz kolay değil falan diyorlar. Aygün Bey, Selahattin tünellerinden sonra Aydın'da sizi mecburen mobil uygulama üzerinden

0: dinliyorum. Denizli'ye kadar mobil uygulamadan dinleyeceğim siz demiş. Hemen bakalım. Aa, benim de o asortik bir resim var ya. Şöyle falan filan böyle yaptık ya şurada. O resimle beraber. İyi yolculuklar diliyorum efendim. Selahattin Bey, saygılarımı sunuyorum. Dinleyicim var. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ankara'dan Murat abi.
0: Murat, hoş geldin.
1: Hoş buldum abi. Galatasaray taraftarıyım.
0: Sen memnun musun transferlerden Murat?
1: İki transfer daha bekliyorum abi. Kendi şahsım adıma diyorum.
0: Nereye bekliyorsun?
1: Göztepe'den Arda Okan kurtulan.
0: O çocuğu herkes çok beğeniyor ya. Fener'in de listesinde abi. Fener'in de böyle bir düşünceler olduğu konuşuldu bir ara. Evet.
1: Yani şöyle söyleyeyim abi, izleyebilme imkanı oldu mu Göztepe herhangi bir maçını?
0: İzledim.
1: Yani Anadolu
0: izledim.
1: Takımıyla ilgili. Yani fizik kapasite olarak çok iyi. Hız olarak çok iyi. Ayaklarına da çok iyi. Ben çok istiyorum Galatasaray'a gelmesini. Bir de orta saha abi. Bir de orta saha bize şart. Yani gerçekten şart. Çünkü Lemina'nın inişte çıkışta bir grafiği var. Yani bize orta saha şart. Tamam, Batrokov'u aldık ama Batrokov'u siz ne kadar izledik, ne kadar biliyoruz.
0: Evet.
1: Yani ne kadar iyi oldu.
0: Kutu.
1: Tam
0: kapalı
1: bir kutu yani. Aynen öyle, kapalı bir kutu abi. Yani sağlam bir orta saha lazım bize yani.
0: Anladım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim dinleyici almaya. 10.40 gibi sevgili Hakan Can'ı alacağız. Hakan abiyle tabii ki gündemle ilgili öne çıkan konu başlıklarını konuşacağız. Diyelim. Dün de çok güzel Fenerbahçeli dostlarla güzel bir mekanda oturduk. Şu an onlar da bizi dinliyorlarsa sevgilerimizi iletelim. Güzel sohbetler oldu. Güldük, kahkahalar attık. Efendim, dinleyicim var. Günaydın. Alo.
2: Günaydın abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Mehmet abi.
0: Mehmet, hoş geldin. Sağ ol, sen nasılsın?
2: Hoş bulduk abi. İyiyim abi, sağ olasın. abi Galatasaray taraftarıyım.
0: Hı hı.
2: Abi ülkede bir ara bu temiz eller diye bir operasyon başlatılıydı.
0: Yapıldı. Temiz eller operasyonu.
2: İşin son ayağı yöneticiler deniyordu. Ne oldu abi? Üzerine bir bardak soğuk su mu içildi?
0: Ne oldu?
2: Üzerine bir bardak soğuk su mu içildi abi?
0: Çoğu şeyin üzerine bir bardak soğuk su içiliyor be kardeşim.
2: Ya abi...
0: Doğru mu? Çoğu şeyin üzerine bir bardak su içiliyor.
2: Abi doğru.
0: Ne oldu şikebayes olaylar, hakemler ne oldu? Hani Ağustos, abi. Ağustos'un ilk haftası operasyonlar olacak. Yok 3000 bilmem ne, yok 5000 mi? Ne oldu abi? Bardak su içtik abi. Ne oldu?
2: Dedik onu ya, sulan... ben.
0: Tamam,
2: onu,
0: aynı şey. Oraya geleceğini hani. Biliyorum. Hani dedik sulandırmayın bu iş dedik. Gitti işte. Başladı gitti. Yani, haklısın.
2: Olan birkaç tane futbolcunun itibar kaybı oldu abi.
0: Bir tane hakem oldu. O ne oldu? Bu ne oldu?
2: Bir tane hakem oldu. Yani arada...
0: Bayes hesabı olanlar görevine devam etti. Yani ben sana söyleyeyim. Bayes hesabı olanlar, şu an görevde olanlar var. Ama o bazı olanlar sistem dışına atıldı. Ama bahis hesabı olan var.
2: Var bir de var. Abi.
0: Futbolu ülkede... yönetiyor. MHK'yı yönetiyor.
2: İsmini anmasam.
0: Benim dediğim Murat Ağaren'in iddiası bu. Onu da söyleyeyim.
2: İsmini anmasam TFF başkanı desem bir sorun teşkil eder mi?
0: Eder. Kim oldu belli zaten.
2: Ya hayır. İsmini söylemek istemesem yani. Sadece TFF başkanı desem.
0: Ya hiçbir sıkıntı olmaz.
2: TFF Başkanı geçenlerde çok büyük bir eyyamcılığa ön ayak oldu abi.
0: Hangisiyle ilgili? Çok yaptığı için.
2: Trabzon Ahmet maçındaki abi. Aa, bu Trabzon Ahmet maçındaki yaptığı eyyamcılık diğerlerinin üzerinde hiçbir şey abi.
0: Aa.
2: Adam açık çıkın dedi. Eyyamcılık yapın dedi abi.
0: Yani eyyamcılık demedi. Hakemlere böyle bir mesaj verdi. Sen ne demek istedim anladın.
2: Anladım abi, anladım. Yani,
0: sen de aynı şeyi söylüyorsun.
2: Bu nasıl bir cümledir ya? Bir takdir hakkım varsa bunu Ahmet Spor diğer
0: basketbolda yana kullanacaksın dedi.
2: Bu nasıl bir cümledir ya?
0: Kullandı zaten takdir
2: hakkını. Adalet.
0: Bak hakem de takdir hakkını kullandı o maçta.
2: Kullandı ve Trabzonspor teknik direktörü de şu an yollar ayrıldı abi.
0: Ya dün onu söyledim ya. Bir hakem hatası bir camiayı darmaduman yaptı. Evet.
2: Öyle abi. Gerçekten öyle abi.
0: Evet, doğru.
2: Yani
0: doğru.
2: Bu doğru ülke söylüyorsun. Ben vallahi buradan yine seslemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız mı olur, Sayın Spor Bakanımız mı olur?
0: Valla Spor Bakanı devletin... nerede olduğunu bilmiyorum ben de. Meydanda yok abi. Her şey oluyor. Abi, Spor Bakanı yok abi. Yok.
2: Spor savcılarımız mı olur? Abi yani şu cümleyi bir delil olarak kullanıp ülkeyi ikiye bölme, ülkeyi ayrılmak.
0: İkiye bölme değil de o hayır, farklı
2: futbolu,
0: bir şey söyledim.
2: Futbolu abi.
0: Farklı bir şey söyledim.
2: Düzelteyim onu yani. Futbolu ikiye bölme anlamında, kaos ortamında bir artık bir delil olarak bir şey yapıp bir artık bir şey yapmaları lazım abi. Yani bir TFF başkanı olarak nasıl çıkar hakemlere bunu söylersin ya?
0: Kulüpler niye konuşmuyor?
2: Ya ben abi şimdi şuna
0: Manam,
2: değineceğim
0: evet,
2: abi.
0: Manam evet kulüpler niye konuşmuyor?
2: Tamam şuna değineceğim abi. Ben kulüplerin adaletli olduğuna ne zaman inanırım biliyor musun abi? Şimdi.
0: Ha ne demesin. O onu yaptığı zaman bu bunu olduğu zaman demek istiyorsun. O noktaya geliyorsun.
2: Abi şimdi Beşiktaş geçen hafta Trafos'ta yapılan harekete çıkıp ortalığı yangın yana verdiler ya.
0: Evet.
2: Bir önceki maçta saçını çeken futbolcu için bu ortalığı yangın yere verirlerse o zaman yanarım. Galatasaray.
0: Hepsi aynı için söylüyorsun.
2: Hepsi için abi. Örnek veriyorum Galatasaray haksız penaltı aldı değil mi abi?
0: Evet.
2: Haksız penaltı verildiğinde ortalığı yangın yere çevirdiğin zaman abi çıkıp diyeceksin zaten ben bu penaltıyı haksız yere aldım. Bunu söylediğiniz zaman bütün kulüpler için söylüyorum abi. Bunu söylediğiniz zaman ben o zaman sizin çıkıp adalet aradığınıza, adaletli olduğunuza inanırım abi.
0: Peki. Çok teşekkürler kardeşim benim.
2: Bir şey diyeyim abi ya.
0: Son.
2: Beni blokladınız mı abi? Attığın mesajlar okunmuyor.
0: Mehmet ben sana şu anda okumayı bekleyen 74 tane mesaj var biliyor musun? Yetişemiyorum.
2: Abi ben çok Mehmet. Mesaj attım. Sadece
0: vallahi sizin... Yok bloklama yok bizde. Sen sadece istersen senin, kapatma. Senin... Kapatma Mehmet. Yücel bir numarana baksın ama bloklama yok yani. Bende öyle bir şey yok Mehmet. Bloklama
2: çünkü
0: olsa
2: abi,
0: biz de alemez değil mi?
2: Bütün...
0: Arayabiliyor mu? WhatsApp'tan blokluyorsun.
2: Bütün programcıları atıyorum abi. Okunmuyor abi ya.
0: Vallahi ben şu an 74'tü. 77 oldu şu anda. Kapatma telefon numaranı alsın bir baksın istersen. Kapatma
2: tamam,
0: telefonunu. Tamam. Kapatma telefonunu.
2: Tamam.
0: Evet mesaj okuyalım. Ters köşe insanları günaydın abi. Sana da günaydın. Mahmut Zorer ben İstanbul'dan. Hava güzel. Derbi yaklaşıyor. Sence hakemler maça damga vurur mu? Maç nasıl sonuçlanır? Selamları yayınlar. Seviliyorsun demiş. Sevgili kardeşim sen de seviliyorsun. Bu maçın hakemi kim olacak? Hadi bakalım. Büyük ihtimalle Halil Umut Meler olur. Normalde bu hafta Yasin Kol'u verdiği için Yasin Kol olur diye düşünüyordum ben. Serdar Akçer dedi ki olmaz çünkü Yasin Kol maç vardı dedi. Ama burası Türkiye dedim gel ki verebilir. Çünkü bizde FIFA kokartlı hakemler derbileri almıyor, olmayanları alıyor. FIFA kokartlı hakem olmazsa Yasin Kol olma ihtimali yüksek. Bakalım VAR'a kim gelecek? Avar devreye girecek mi? Dördüncü hakem ne yapacak? Ya şu ligin üçüncü haftası ya. Vallahi üçüncü haftası ya. Üçüncü hafta ortalık yangın yeri. Riva'dakiler pasta keyfinde. Dinleyicim var. Günaydın.
3: Günaydın. Dinleyici var abi.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
3: İzmir'den Mehmet abici.
0: Mehmet abi hoş geldin.
3: Aygün abi pazartesi çok bağlanmak istedim bağlanamadım.
0: Hayırdır inşallah ne oldu ki pazartesi sen bir şey takıldın demek ki pazartesi
3: evet,
0: ne oldu?
3: Cumartesi günü transfer haberleri geçiyordu sosyal medyada şeyle alakalı Brezilyalı Gabriel Mek diye bir futbolcu 18 yaşında. Fenerbahçe alacak diye bir haberler çıktı. Pazar günü daha telefonu aldım.
0: McTominay diyor galiba değil mi? İngiltere'de oynayan futbolcu. McTominay mi diyorsun başka bir isim diyorsun? Gabriel dedin çünkü ben duymadım.
3: Gabriel Mek. Gremio'da oynuyor.
0: Gremio'da oynayan. Aynen. Evet tamam.
3: Evet. Pazar günü haber aldık. Porto'ya gitmiş 10 milyon euroya. Böyle bir haber.
0: Acaba böyle bir... bak bir şey sana söyleyeceğim. Evet. Acaba Fenerbahçe'nin listesine var mıydı o?
3: Evet. Fenerbahçe'ye.
0: Nereden? Bak şimdi bak. Fenerbahçe'nin listesinde olup olmadığını bilmemiz mümkün değil. Neden bilmemiz mümkün değil biliyor musun? Hı-hı. Şimdi maalesef menajerler de burada bazı isimlerle çalışarak bazı isimleri ortaya atarak bir piyasa yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Hı-hı. Yani kulüplerin diyor ya işte dün Sayın Cihan Kamer dedi ya şimdi dedi bakın dedi yine YouTube'larda bir sürü isimler ortaya atılacak dedi. Hakikaten acaba bu isimler var mı? Onu da bilmiyoruz. Sonra diyoruz ki vay bak kaçırdın 10 milyona kaçırdın. Adam belki de listesinde yok Fenerbahçe'nin. Ben ilk kez senden duydum. Bak net sana söyleyeyim ilk kez senden duydum bu ismi.
3: Ben daha önce de bağlanmıştım.
0: Twitter'da belki birileri bir şey yazdı. Oradan belki şey
3: evet,
0: yaptı.
3: Evet Twitter'da.
0: Ama işte
3: evet.
0: Onu diyorum sana abi. Yani kulüpleri böyle bu anlamda suçlamamamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Hakikaten tamam. Yani çok sıkıntılı bu Twitter ya. Evet, olmayan şeyler var. Kulüplerde bu transferi yapmadığı zaman da bir de bir yandan bak kardeşim 10 milyona gitti bu adam niye almadın diye tepki gösterecektin sen bir anda doğru mu diyorum?
3: Evet.
0: Ama aynen, gündemde evet. Yok hocam gündemde yok. Fenerbahçe'nin listesinde yok.
3: Evet yani topçu da çok genç de 18 yaşında bir yetenek. Bayağı
0: şimdi
3: da bir
0: şey sana söyleyeceğim. Bir şey sana söyleyeceğim. İzledin evet. Mi bunu? Bu futbolcuyu izledin mi?
3: Bu futbolcuyu
0: izledim
3: iki kere izledim ama şeyde sosyal medyada zaten şeyde de var videoları var oradan da izledim.
0: Bir şey sana söyleyeyim. Yıllar önce Fenerbahçe antrenman sahası Cemil Turan o zaman Fenerbahçe'de, Cemil abi çok da

0: Verim Cemil abi. Cemil abinin önün odasına bir video geldi. Bak ben sana söyleyeyim. Bir video yapmışlar bir futbolcu ile ilgili. Oturduk ben de izledim. Adam normal şartlarda Barcelona'da, Real Madrid'de veya Manchester adamın bir videosu var. Yemin ediyorum sana var ya. Baba dedik ya bu nasıl bir adam? Öyle bir video yapmışlar ki adama bak. Yani şey dedi yapay zeka değil şu an ya, o dediğim sana 20 sene önceki hikaye. Tamam mı? Adamın çalımları falan filan bilmem. Fenerbahçe o adamı transfer etti. 6 ay sonra Arabistan'a zor sattı biliyor musun? Yani videoları da pek fazla şey yapmayın.
1: Anladım. Bu beni rahatlattı şimdi. Yani pazartesinden beri bağlanmaya
0: Peki.
1: çalışıyorum.
0: Peki. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
1: İnşallah
0: Kendine...
1: bu ülkemizde koltuk sevdasından vazgeçil, böyle bir şey olur inşallah.
0: İnşallah futbol anlamında söylüyorsun, doğru söylüyorsun.
1: Futbol
0: Peki.
1: anlamında
0: Peki.
1: söylüyorum. Tabii
0: çok
1: ki.
0: Teşekkürler kardeşim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Evet,
0: sağ olasın. Bak görüyorsun değil mi? Bir ortaya bir şey atıyorlar. Ya kulüpler hakikaten zor durumda kalıyor ya. Hakikaten zor durumda kalıyor. Yani yok. Yani listesinde bile yok Fenerbahçe'nin. Ama işte efendim şu futbolcu bu futbolcu deyip işte kulüpleri zor duruma sokuyorlar. Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Aygün Bey iyi günler. İyi
0: Günaydın.
2: sabahlar.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz efendim?
2: Antalya'dan Abdurrahim ben.
0: Abdurrahim Bey hoş geldiniz. Havalar nasıl Antalya'da? Sıcaktır şimdi ha. Şahanedir.
2: Vallahi bugün biraz iyi. Yani normalde sıcaktan bunalıyorduk biz de.
0: Ha gölgeli mölgeli bugün biraz parçalı bulutlu mu diyorsun?
2: Ha, evet bugün iyi. Bulut yok da iyi hava gibi bugün.
0: İyi
2: yani,
0: maşallah.
2: Her güne göre iyi. Şimdi Aygün Bey.
0: Buyurun efendim.
2: Size bir şey soracağım. Şimdi sosyal medyada çok büyük böyle bir şey var. Kirlilik var.
0: Evet doğru.
2: Fenerbahçe 13 yıl ben Fenerbahçeliyim. 13 yıldır şampiyon olamıyoruz.
0: Hı-hı.
2: Ne yapıyorsak yine ayakta durduk. Fakat nedense biz hep ittirmeyle, hakemlerin yardımıyla hep ikinci yapıyoruz.
0: Abi yardım etmesin hakemler. İstemiyoruz abi hakemlerin yardımını. Etmeyin abi yardım.
2: Aynen. Şimdi bu bir tarafa.
0: Hı.
2: Şimdi sizden mi bahsettiniz? Türkiye'de 40 yıllık bir yapı var.
0: Hı hı.
2: Hakikaten de öyle.
0: Futbolun içerisinde doğru.
2: Futbol içerisinde. Şimdi ben mesela benim oğlan 14 yaşında Antalya'da bu amatör bazda top oynuyor. Şimdi bu burada bile var ya kurum takımlarına, belediye takımlarına var ya hakemlerin büyük bir ayrıcalığı var. Yani ayrıcalık tanıyorlar. Ben bu hakem camiasında dabandan başlıyor yani.
0: Tabii canım.
2: Amatörlerden başlıyor. Bu hakemler Süper Lig seviyesine gelinceye kadar hangi aşamalardan geçiyor? Kimlerin elinden geçiyor? Yani hangi yöne giderler, hangi talimatlarla buraya getiriliyor? Bir de son bir şey anlatacağım.
0: Sen talimatla getirildiğini mi zannediyorsun? Onun tanıdığı, bunun bilmem nesi. Ona ben laf geçiririm, ona ben söz geçiririm. Anladın mı? Ona göre alınıyor.
2: Kesinlikle.
0: Şu an Süper Lig'deki hakemlerin çoğu kural bilmiyor ya. Hangi maçtı ya? Galatasaray maçı mıydı? Geçen gün adam duracağı yer... Trabzon maçıydı galiba. Adam iki kez top çarptı ya bir hakeme. Maç oynanırken iki kez top çarpıp oyun durur mu ya? Duracağı yeri bilmiyor adamlar ya.
2: Ya bizim
0: Süper Lig'de bu adam maç yönetiyor sevgili kardeşim.
2: Aynen. Ya bizim Gündüz bir maçta iki sefer hakemi çalımladı ya.
0: Ya.
2: Vallahi Gündüz hakemi çalınmak zorunda kaldı ya. Gündüz var ya. Hakeme de fake attı ya. Vallahi bak kendini çok kurtardı adam yani. Ya şimdi bunları anlamak mümkün değil. Bir daha Aygün Bey şunu söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
2: Ülkede var ya bak. Şimdi bir Galatasaray'ın bir yöneticisi bir zamanlar bizim işte hukuktaki hukuk diyelim artık şeyde yani yargıdaki aslanlarımızdan bahsetmişti.
0: Şey Abdurrahim Albayrak diyorsun.
2: Ha?
0: Abdurrahim Albayrak dedi.
2: Yargıdaki
0: aslanlar dedi doğru.
2: Evet,
0: yargı
2: evet,
0: mensuplarını da biraz töhmet altında bıraktı. Onu da söyleyelim yani. Hoş olmadı o cümlesi.
2: Kesinlikle. Hiç güzel bir şey değildi.
0: Doğru. Yargı her zaman çünkü tarafsızdır.
2: Fakat şöyle söyleyeyim Aydın Bey. Erman Torun'u ben izliyordum. Dinliyordum bir akşam. Bu sakın ha konusunu gündeme getirdi. Hı-hı. Onu neden dedi. Ben biliyorum dedi ne konuşulduğunu. Açıklarım dedi. Açıklayacağım dedi. Siz çıkın açıklayın dedi. Hem Galatasaray Başkanı hem TFF Başkanı'na. Siz açıklamazsanız ben açıklarım dedi. Onu ben canlı dinliyordum, izliyordum. Adamı sabah 9'da adliye çağırdılar.
0: Doğru. Abi o kısmı zaten biliyoruz abi. Ekleyeceğim bir şey yoksa reklama gitmem lazım çünkü.
2: Yok. Şöyle 10 yıldır Fenerbahçe'ye saldırı düzenlendi. 15 yıldır daha bir ilerleme yok. Buradaki yani ikili

0: yapılan kayırmayı artık herkes dünya görüyor artık. Yani dünya görüyor, biz göremedik bir türlü.
1: Peki. Peki abim benim. Ben teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol tekrar.
0: İyi günler.
1: Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkürler. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Saatlerimiz 10.36'yı gösteriyor. Spor yazarı sevgili Hakan Can'la beraberiz. Hakan abi günaydın. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
6: Günaydın. İyiyim. Aygın'ım. Sen de sesin?
1: Abi sesini duyduk. Daha iyi olduk Hakan abi.
6: Olsun. Güzel adamsın. Güzel adam.
1: Hakan abi yeni uyanmış. Ben size söyleyeyim arkadaşlar.
6: Yok.
1: Bakın Hakan Can. Hakan Can ya dün akşam uyumadı, uykusuz kaldı, kitap evet. Yazdı ya da yeni uyandı.
6: Öyle diyelim. Bir de kalktıktan sonra hiç konuşmadım. Evde kimse yok.
1: Ha Bahar abla yok.
6: Kesin de açık değil.
1: Abi senin gibi astrolistler normalde çiğ yumurta içerek güne başlarlar. Ses biraz daha açılsın diye.
6: Evet söylüyorsun. Sana eğlence lazım.
1: Yapma bunu Filipescu diyordu ya şey. Kim demişti bunu? Hangi spiker söylemişti ya?
6: Hayır hatırlıyorum da Filipescu'yu. İlker Yasin.
1: İlker abi mi söylemişti? Yapma bunu Filipescu.
6: Hayretsin daha maç başlamadı hayretsin.
1: Yapma bunu.
6: Monaco'da gol yediği zaman yani şey.
1: Bazen izliyorum biliyor musun TRT'deki şeyleri. TRT'de bazen hani veriyor ya sahanın içine giriyor ya bizim şeyler. Ne oldu evet. Falan filan diye böyle konuşmalar. Yerde yatmış abi işte ayağımı vurdu falan filan böyle. Geçen gün Metin Tekin'in videosunu izledim abi. Derbiye şeyle gidiyor. Takım otobüsü falan filan yok. Elinde torba. Elinde torba. Ayakkabısını içindeymiş. Kramponlarıyla stada giderken Metin'in Beyaz TV'de izledim. Beyaz'ın programında böyle bir şeyini gösterdiler. Elinde torbaya sakin yolda yürüyor maça gidiyor abi. Şimdikiler nerede abi?
6: Onun efsane bir hikayesi vardır Metin Tekin'in.
1: Ne o?
6: Beşiktaş maçında oynuyor. İşte öne geçiyor falan. Bir gerekçeyle stattan ayrılması gerekiyor.
1: Neymiş gerekçe?
6: Maç oynanırken. Taksici soruyor maç kaç diyor. 1-0 diyor. Golü kim attı diyor ben attım. Yani onu bulsunlar söylesinler. Metin Tekin'in golü ben attım.
1: Efsane ya. Efsane ya.
6: Bulurlar.
1: Evet Hakan abi.
6: Kaça kadar yayına gideceğiz kardeşim?
1: 10-25'e kadar abi. 11-25. 11-25.
6: Tamam. Bu sözü alayım da izleyicilerden
1: 11-25'ten tabii 11-25'ten sonra reklama gidiyoruz. Bir sonraki yayın başlıyor. 11-25 ama aralarda tamam. Ufak tefek reklamlarımız var. 8'er 10'lar dakikalık tamam. kısa reklamlarımız. Abi Trabzon'dan başlamak istiyorum. Neden Trabzon'dan başlamak istiyorum? Fatih Hoca ile yollar ayrıldı. İsimlere baktığımız zaman bugün işte biraz dün bir Trabzonspor yazarı söyledi. Fatih Terim ismini biraz daha ön plana çıkardılar. Şenol Güneş, Abdullah Avcı ismini, Conte'yi ön plana çıkardılar. Hatta Arda Turan'ı ön plana çıkardılar. Sergen Yalçın ismi dolaşıyor. Ne diyorsun? Yani neler söylemek istersin bu anlamda?
6: Ya çok üzgünüm Trabzonspor'un oynadığı oyundan dolayı. Çok güzel hayaller kurdurmuşlardı bize. Evet çok kaliteli oyuncular aldılar ama orta sahan kadar büyük bir takımsın. Orta saha çok zayıf kaldı. Çok kırılgan kaldı. Bunun üstüne bir de Onaçu'nun formsuzluğu Trabzonspor'un 5 maçta sadece 1 galibiyette kalmasına sebebiyet verdi. İkinci Ferencvaros maçı Çok erken kırmızı kartın etkisiyle böyle oldu ama orta sahadaki kırılganlık, orta sahadaki geçirgenlik, Onarçı'nın formsuzluğu, önde baskı yapamama problemleri üst üste gelince, bir de Fatih Tekke için herkes ne kadar melankolik diyor, onun o yapısı devreye girince Trabzonspor bugünleri yaşamak zorunda kaldı. Arda Turan'ı geçin. Arda Turan Şampiyonlar Ligi'nde evet, Şakhtar'la oynayacakken buraya gelmez. Sergen Yalçın televizyonculuğu seçti. Şenol Güneş yani bu
1: emekli oldu.
6: 6. gelişi olabilir. Orada güçlü adaylar, yurt dışından bir yabancı teknik direktör.
1: Mısır milli takım hocası olabilir mi?
6: Efendim?
1: Mısır milli takımın hocası.
6: Abi kim olursa olsun Trabzonspor'a gelen teknik direktörün Trabzonspor taraftarından daha iyi futbolu bilme ihtimali yok. Yerlisi, yabancısı, öz evladı. Trabzonspor taraftarı çok ağır bir şekilde eleştiri yapıyor. Trabzonspor taraftarı sabretmeyi bilmiyor. Ve filmler hep yeni baştan başlıyor. Gelecek teknik direktör de bir sihirbaz değil. Bu orta sahayla Polcarelli dönmeden takımın ivmelenmesi zor gözüküyor. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri Mourinho Fenerbahçe'ye geldi.
1: Evet ya.
6: Fenerbahçe'nin oyun kalitesi gram ilerlemedi.
1: Geriye gitti hatta.
6: Ha, üstelik bir de adam herkesi küçümsedi.
1: Ukalalık yaptı, doğru söylüyorsun.
6: Fenerbahçe başkan vekili dahil. Evet, kendisini doğru. Tanımıyorum ya, o nasıl konuşuyor? Nasıl Belçika karşısında favori oluruz falan dedi. Türkiye'ye alışması, Türk iklimine alışması, taraftarla ilişkileri yönetmesi, bu morali bozup kadroyu ayağa kaldırması her teknik adam için çok zor. Trabzonspor'un için maalesef çok zor.
1: Peki bir şey sana söyleyeyim.
6: Yani ben daha 2 hafta evvelki yayında herhalde Trabzonspor'un da bu kadar kaliteli bir kadroya sahip olması, onu bir de Salah eklenince, bir de evet. Salah resital yapınca şampiyonun en büyük adaylarından biri haline getirdi demiştim. 5 günde bir takım bu kadar dağılır mı ya bir kulüp? Çok acayip.
1: Fatih Hoca çok duygusalmış. Dün dilemesi
6: çok duygusal.
1: Öyleymiş yani. Çok pardon. Çok duygusalmış. İçine çok fazla kapanan bir insan olduğundan dolayı belki de bunu atlatamadı. Olabilir mi?
6: Olabilir yani.
1: Peki şimdi, senin önerin kim? Yani şimdi
6: ben Kingsbury'yi önereceğim.
1: Hayır, şey anlamında yani. Yerli veya yabancı anlamında Hakan abi.
6: Ben
1: yani bu takımı biraz daha ayağa kaldırma anlamında. Yani
6: arkasında 2-3 sene duramayacaklarsa yabancıya gitmemeleri lazım. Bu krizi bir yerli çözer. İşte bütün Türkiye'deki son 20-25 yıla bakarsan, hatta 30 yıla bakarsan bir araya dağım sıkıştı. Yani 3-4 tane yabancı sıkıştı. Lukescu sıkıştı. Sonra bütün şampiyonluklar
1: yerli hocalardan geldi.
6: Son 15 senede Türklerin ben bir yerli hoca olmasını tercih ederdim yöneticisi olsaydım ama ben isim vermem, durduk yere sabah sabah ilk konuşmayı yaparken küfür ve hakaret işitmek istemiyorum benim fikrim bu dediğim için. İnsanlar çok sinirli çünkü. Ama hayırlısı olsun, yeni gelecek hocanın işi çok zor.
1: Evet, benim de en büyük şampiyonluk adaylarımdan bir tanesiydi Trabzonspor, onu net söyleyeyim.
6: Hala bir şey kaybetmiş değil, toparlanabilir. Orta sahası bu süreci geçebilir de o konsantrasyon, o salağın karşılanmasındaki coşku, o stadyumdaki imza törenindeki duygu falan sanki kayboldu. Ya Fatih Tekke bence Ferencvaros maçından sonra yaptığı açıklamayla büyük hata yaptı. Biz takımdaki oyuncuların konsantrasyonu, motivasyonu artar diye beklerken yürüdüler ya o sahada. Yani çok ayıp, seyredebildin mi maçı bilmiyorum. Beşiktaş maçını seyretmeyi tercih edenler olmuş olabilir. Ben seyrettim.

0: takım olarak iyiydi.
1: Takım olarak çok iyi.
0: Trabzonspor takım olarak felaketti. Bu kadar yatırım yapılan, çoğu da geçtiğimiz seneden kalan Trabzonspor koskoca 45 dakikayı rakip kaleye yaptı. Bir şutla tamamlar mı ya? 4-0 yenilmişsin Ferencvaros'a. Fatih Hoca ben gribim maça çıkmıyorum dese daha çok çaba sarf eder. Çaba sarf edersin yani. Sprint yapmadılar.
1: Hiçbir şey yapmadılar.
0: İkili mücadeleye girmediler. Salah şahane bir gol attı. Çekildiler, beklediler. Böyle Trabzonspor mu olur? Şimdi oyuncuların da tekrar ivmelenmesi, sorumluluk alması falan lazım. Bu tek hocayla çözülebilecek bir şey değil.
1: Salah takımın dengesini bozmuş olabilir mi?
0: Efendim hayır. Hayır. Adam büyük futbolcu.
1: Çok büyük topçu ya.
0: Evet. Elinden gelenin en iyisini de yapmaya çalıştığını görüyor.
1: Çok mütevazi.
0: Dengesini falan bozmaz. Kimse de Salah'ın aldığı parayla ilgili yorum yapıyorsa falan defolsun gitsin. Yani takımdaki arkadaşlarım. Kimse o kulüpte silah zoruyla anlaşma imzalamadı. Ve o kulüpte forma giyen, Trabzonspor'da forma giyen herkes anlaşarak, teşekkür ederek, ekranlara poz vererek şeye çıktı. Trabzonspor taraftarın huzuruna çıktı. Ben asla maaş dengesi bozuldu da Trabzonlular tavır yapıyor dedikollarına asla inanmam. Çünkü hedef şampiyonluksa seni büyük futbolcular şampiyonluğa taşır. Sen çok güzel bir kontrat aldığın için, büyük bir kulüp sana teklifte bulunduğu için koşa koşa gittin. Ve hepsi kendi kariyerlerindeki muhtemelen en iyi paraları Trabzonspor'dan kazanıyorlar. Onarcı dahil.
1: Hepsi dahil. Peki Onarcı'daki düşüşü bir ara sezon başında işte Trabzon düşünmüyor, satılacak falan filan söylentileri çok fazla çıktı. Hatta bonservis anlamında 30 milyon falan filan rakamları çıktı. Biraz da bu Onarcı'yı şey yapmış olabilir mi?
0: Valla dünyada 30 yaşının üstündeki futbolculara bu deli deli bonservis ücretlerini bir tek Türk kulüpleri.
1: Evet.
0: Artık Suudiler bile ödemiyor. Şey diye. Onarcı'nın zam istediğine ilişkin haberler de çıktı ama yani sahaya çıktığında bütün bunları unutursun kardeşim. Yani topa bakarsın, rakibe bakarsın, oyuna girersin, hayatı unutursun, hayattaki bütün dertlerini unutursun. Sadece oyuna ilişkin dertlerini aklında kalır. Ya şu konuşu yapabilseydim, şu vuruş daha iyi olsaydı falan gibi problemler aklında kalır. Onarcı'yı Trabzonspor geçen sene kral yaptı.
1: Evet.
0: Onarcı Trabzonspor'u işte kupalara taşıdı. O heyecanı hep yaşattı. Ta ki Galatasaray maçına kadar. Ondan sonra Trabzonspor şampiyonluk masasına girdikten sonra takımda ve Fatih Hoca'da genel bir düşüş oldu. Çok saçma sapan puanlar kaybettiler. Onarcı da toparlayacaktır ama ne kadar erken toparlarsa bu takımın ligdeki iddiası o kadar çok artar. Ve konferans liginde Trabzonspor bu kadroyla yürümeli. Öyle şey yok yani. Çarşamba pazar oynadık çok yorgunuz falan yok. Yani bu kadroya 14 tane takviye yapıldı. Sadece 3-4 tane oyuncu gitti. Takımın 11'inden para kazandılar. Trabzonspor çift kulvarda da taraftarını heyecanlandıracak, Türkiye Ligi'ndeki rekabeti arttıracak performans sergilemek zorunda. Ama iş zor. Şimdi 10 gün falan var başkanın. Bu maça Hüseyin Hoca ile çıkacaklarını.
1: Evet,
0: Hüseyin Trabzonspor'un taraftarları çağırıp zerre kadar dinlemeyeceklerdir. Onu biliyorum ama.
1: Yok bence.
0: Yönetimin yani kimseyi dinlemezler abi. Futbolu en iyi bilen ve çok dominant bir dille, baskın bir dille benim dediğim doğru diyen futbolla yaşayan bir kitlesi var onların. Benim naçizane söyleyebileceğim şey yönetimin kararına saygı göstersinler. Gelen teknik direktörü futbolcuları nasıl destekliyorlarsa desteklesinler. Bu ülkenin Trabzonspor'a ihtiyacı var.
1: Tabii ki. Bir de

0: şunu sana soracağım. Geçen sene kulübe zayıflığından şikayet ediyordu sevgili hoca, evet. Fatih Hoca. Bu evet. Sene kulübe de iyi aslında baktığın zaman.
1: Şahane kulübe canım. Ne diyorsun abi? Yani hiç.
0: Ve bütün transferleri Hakan abi dün Ezgi ile konuştum ben, sevgili Ezgi Alp'le, Trabzonspor yazarı. Bütün transferleri birebir Fatih Hoca yapmış.
1: Yani şimdi gelecek hoca diyecek ki yani şu oyuncu bu oyuncu benim oynatmak istediğim formata uygun değil. Haydi Trabzonspor küçük de olsa, çünkü çok büyük paralar harcamadılar Saras dışında, yine zarar edecek ama sezonu kaybetmemek lazım. Soğukkanlı olmak lazım. Trabzonsporlu futbolcular spor psikoloğuyla mı görüşüyorlar, mentörle mi görüşüyorlar, kendi aralarında toplantılar mı yapıyorlar, birlikte yemeğe mi gidiyorlar,
0: bu ne halt ediyorlarsa
1: bu işi çözmekte sorumluluk almaları lazım.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle tabii YouTube'a girdiğiniz zaman mutlak suretle video izledikten sonra kenarda... Çok yaşa Hakan abi. Bende de böyle bir öksürük var. Bu ara zaten çok salgın var Hakan abi. Hastanelerde de aynı şekilde. Ve geçmiyor da.
5: Allah yardımcısı olsun herkese.
4: Özellikle de tabii arkadaşlar şunu söyleyeyim, kenarda bir abone ol kısım var. Ben bile Hakan abi abone oldum, ilk abonelerden biri. İlk aboneler hiçbir şey vermedin Hakan abi. Ya ben ya birinciyim ya üçüncüyümdür abi.
5: Kardeşim, bizim sponsorumuz yok ki, dostlar, arkadaşlar.
4: Eyvah,
5: bizim...
4: Para kısmını ben kendim bilerek açtım bak. Ya nasıl bir hataya düştüm, gördün mü Yücel?
5: Yok mevzuya ben arkadaşlarımla sohbet etmek. Güncel konu üzerinde fikrimi söylemek için, rahatlamak için açtığım bir konu. Benim hayatım boyunca hiç para kazanma becerim olmadı yani.
4: Maalesef abi.
5: Neyse, ama abone olsunlar. Bu arada Umut Eken'e de muhakkak abone olsunlar.
4: Çok da güzel videolar paylaşıyor.
5: Yine hakem sezonu açıldı maalesef. Ve hakemlerimiz sezonun ilk 3 haftasında gerçekten bir hakeme yakışmayacak önemli hatalar yaptı. MHK kulislerinde yaşanan şeyleri en doğru şekilde öğrenebileceğiniz hakemler dahil ilk adres Umut Eken'in YouTube kanalı. Lütfen ona abone olun ki doğru bilgiye en erken siz ulaşın. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş derbisini 2 hafta evvel Batuhan Kolak'ın yönetme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. Ya Halil Umut Meler'le Batuhan Kalak arasında bir atama değerlendirmesi yapılacak diye tahmin ediyorum. Takip edin, Umut Eken'i takip edin. Biz de programımıza dönelim.
4: Evet, Aygün abi, Metin Tekin İstanbul Üniversitesi'nde dinleyicimizden mesaj gelmiş. O Metin Tekin hikayesindeyken ölümüne Fenerbahçeli nikli bir arkadaş göndermiş. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde okuyordu. Ben de orada seyyar satıcılık yapıyordum. 15-16 yaşındaydım. Yani sene 80'li 90'lı yıllarda. O zaman sınava girerken de kalem yoktu. Zaten sürekli benden alırdı demiş Metin Tekin'le ilgili. Ben çok severim Metin abi ya.
5: Metin Tekin'i...
4: Metin Ali Feyyaz ya.
5: Metin Tekin'in ismini duyunca yüzünde tebessüm belirmeyen bizim kuşaktan insan yoktur.
4: Evet abi.
5: Her camiaya saygılı, iyi Beşiktaşlı, iyi sporcu, iyi insan. Allah yolunu açık etsin.
4: Ben onun sayesinde prim kazandım abi, Metin Tekin sayesinde.
5: Haber mi yaptın?
4: Hayır abi. Fotomaç gazetesi ilk sayısı çıkacak. Beşiktaş Galatasaray maçı, Selahattin Duman 9 sütuna bir resim ayırmış birinci sayfada. Dedi ki buraya resim bulacaksınız. 9 sütun abi, yatık böyle. Abi, aha. Metin bir gol attı Hakan abi. Bir gol attı, o saçlar falan filan. Ben de bastım abi. Kale içinde nereden baksan 12-13 tane futbolcu. Top ağda patlamış vaziyette. Top ağda patlamış vaziyette. Ve Metin hocam sayesinde bir maaş prim kalmıştım o dönem ya. İlk sayısı bende çıktı. Fotomaç gazetesi. Metin ya.
5: O Metin'in attığı golü senin çekmen sayesinde. Aslına bakarsan ben hayatım boyunca hep birinci sayfalarda gol fotoğraflarının kullanılması gerektiğini iddia ettim. Çünkü yani niye seyrediyoruz ki bu müsabakaların çoğunu? Skoru ne belirliyor ki? O kırılma anının fotoğrafları içinde çok duygu barındırır. İnşallah gazeteci dostlarımız da
4: kaldı mı gazeteler artık abi?
5: Gol fotoğrafı çekebilecek sayıda foto muhabiri çalıştırma şansını yakalar.
4: Yani abi geçen bir maça gittim.
5: Bir eskiden bir gazete 4 tane 5 tane foto muhabiri gönderirdi maça.
4: Deplasmanlara gönderirdi. Doğru.
5: Deplasmana bile. Aynen. Ama sahada o kuruma ait 4-5 foto muhabiri olurdu ki bu üzerinde tartışılan fotoğraflar yakalansın, estetik fotoğraflar yakalansın, gol fotoğrafları çekilsin, basın toplantılarına foto muhabiri rahat rahat yetişsin diye. Şimdi bir foto muhabiriyle, maksimum 3 foto muhabiriyle takip ediyorlar. Ajanslardan alıyorlar fotoğrafları.
4: Evet, doğru. Düne dönmek istiyorum. Dün Sayın Cihan Kamer açıklamalarda bulundu. İzleyebildiniz mi bilmiyorum, takip etme imkanınız oldu mu?
5: İzledim. Yani internetten, sosyal medyadan takip ettim. Çok beğendim. Dürüstlükten kimseye zarar gelmez kardeşim.
4: Ama dün çok tepki vardı. Çok tepki vardı Cihan Kamer'e.
5: Çok vardı. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Çünkü 3 gün daha o geldi, bu geldi. Ha,
4: YouTube
5: diyor, bu şeyi yapıyor. YouTube kanalı demiyorum yani. Twitter hesapları da diyorum.
4: Hesaplar anlamında.
5: Bu oyuncu çok, bunun yerine muhakkak almanız lazım. Bunlar işten almıyorlar, yorumlarını yaptılar. Hayır, biz transfer dönemimizi kapattık. 2 tane Brezilyalı oyuncuyu biz toplam 11 milyon euroya mal ederken şimdi bonservisler 30-40-50'leri buldu. Bu ekonomiyle dönmek çok zor dedi. Fenerbahçe yönetimi bugüne kadar ne eksikse, önceliklik neyse çok iyi transferler yaptı. Vedat Muriç'i aldı, gollerini atıyor. Lukaku'yu aldı, çok büyük bir potansiyel, büyük bir tecrübe. İnşallah iyi dönemlerine döner. Mason Greenwood gibi Alex Ferguson'ın 3-4 sene önce dünyanın en iyi futbolcusu olmaya aday genç oyuncu sıralamasında birinci sırada gösterdiği Greenwood'u aldılar. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan, Premier Lig şampiyonlukları olan Ake'yi şeyin yanına yerleştirdiler. Ne derler? Şikrin yerin. Ederson'u tekrar transfer ettiler. Bence yeni bir transfer Ederson. Geçen seneki kötü performansından sonra. Oğuz Aydın'ı tekrar İsmail Kartal'la transfer ettiler. Muhtemelen İrfan Can'ı da kazanacaklar. Şimdi ortalama zekaya sahip bir futbol taraftarı, bir gazete yorumcusu kadar analiz yapamıyor mu Fenerbahçe yönetimi? Para yok abi, para. Para. Adam ne güzel anlattı. Dedi ki Diego Carlos'u Amrabat'ın aldığımız bonservisleri için daha 8'er milyon euro üstümüzde yük var.
4: Evet.
5: 16 milyon euro. 16 milyon euro ile Anadolu takımları ilk 5 mücadelesi yapıyor. Göster.

0: mesela. Yani çok zorlanıyorlar. Bence dürüstlükten zarar gelmez. Taraftarı kızdırmak pahasına hayal kurmasına sebebiyet verecek bir süreç yürütmemek en doğrusu. İkisinde tepki alacaklarına, beşinde, sekizinde tepki alacaklarına tepkiyi dün aldılar. Fenerbahçe bence çok iyi futbol oynuyor. Beklentimin çok ötesinde. Bence sen farklı düşünüyorsan ya da dinleyenlerimiz saygı duyuyor, farklı düşünüyorsa saygı duyuyorum ama o moralsiz Fenerbahçe'nin ben ayağa kalktığını düşünüyorum. Özellikle Lyon galibiyetinin camiayı tekrar kenetlediğini düşünüyorum. O ortadaki tribünün ortasındaki zenginlerden tribünün taraftara geçmesi üzerine taraftar etkisinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum müsabakalarda. Taraftar da iyi başladı sezona. Bu kadar gerilmeye gerek yok.
1: Dün tabii Çağlar Söyüncü üzerinden biraz tepki aldı Sayın Cihan Kamer'de. İşte Çağlar'ın gitme sebeplerinden biri tribünler dedi de.
0: Ya şimdi... Çok haklı. Aha, çok haklı.
1: Haklı da hakikaten
0: ben
1: Çağlar.
0: Ben senelerdir söylüyorum. Şimdi Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Çağlar, Türk. Ve duyuyorlar her şeyi. Çağlar... İnanılmaz kötü bir performans sergiledi.
1: Evet, çok kötü.
0: Bu Premier Lig'de Leicester gibi güçsüz bir kadroyla şampiyonluğa ulaşan takımın stoperi, üçlüsünün en süratlisi savunmadaki adına marşlar düzenleme adam Türkiye'ye geldi. Premier Lig'deki performansından eser sergilemedi. Çok sakatlandı.
1: Çok.
0: Ona ihtiyaç olunan durumlarda sakatlandı. Sakatlığın sebebi bir tek kötü yaşamak değildir. Sakatlığın psikolojik sebepleri de olabilir. Korku futbolcunun içine girdiği zaman performansı düşer de düşer. Bir, insanı fırça atarak, hakaret ederek kazanmak var. Bir de hadi aslanım biz sana güveniyoruz diyerek kazanmak var. Bizim tüm kulüplerimizde özellikle taraftar sayısı çok olan kulüplerimizde hadi aslanım senin canın sağ olsun hadi kalk ayağa duygusu oyunculara geçmiyor maalesef. Maalesef ben o görüşüne de katılıyorum. Çağlar üzerinde haklı olmayabilir. Çağlar çünkü gerçekten insanları yıldıracak kadar çok sakatlık yaşadı da ben onu genel anlamda haklı buluyorum. Seneler önce Aykut Kocaman bana şey demişti. Anlatmıştı. Onu kullanmıştım. 10 sene, 15 sene. Ya protesto kadar oyuncuyu bozan bir şey yok. İlkinde korkarsın, endişelenirsin. İkincisinde sorumluluk almaktan kaçarsın. Uzun pas denemektense protesto almamak için yanındakiyle oynamaya başlarsın. Üçüncüsünde de boş verirsin gider.
1: Kaçak dövüşürsün doğru.
0: Destek olmak lazım. Destek olmak lazım. Belki ifadeyi biraz daha genişletseydi Fenerbahçe taraftarı bu açıdan da doğru söylüyor diyebilirdi ama yekten Çağlar'ın derin vermemesinin sebebini taraftar olarak söyleyince de onlar kendi açılarından haklı olarak kızdı.
1: Ya şimdi mesela en son sakatlıklar oldu falan filan. Çağlar'a iş düşecek. Çağlar evet. Sakatlandı. Nerede sakatlandı da kimse bilmiyor. Hakan
0: sonra abi. Bir haber geliyor. Çağlar sakatlandı. Şimdi evet. Fenerbahçe gibi çok yüksek yatırım yapan kulüpler o sakatlığın doğru olduğunu bilirler. Kadro dışı bırakırlar. Yani onun testleri yapılmıştır. Şudur budur ama sakatlanmayacaksın abi. Sana senin tecrübene, senin hızına, senin hava topundaki becerine ihtiyaç duyulan dönemde sen sakatlanmayacaksın. Görmüyorsun. Sahada sakatlansa, darbeye bağlı sakatlansa aynen. İnsanlar hak verecekler ama görmediğin bir antrenmanda kafanda bir 11 yapıyorsun. Çağlar idare eder diyorsun falan. Sonra bir haber çıkıyor. Çağlar sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Geçmiş olsun. Taraftarın kızgınlığını da anlayabiliyorum ya.
1: Peki Fenerbahçe'nin futbol yapılandırması

0: nasıl buluyorsun? Şu andan da sormak istiyorum. Yani işte bir bu yabancı 10 artı 4 falan kurallarında Fenerbahçe büyük ihtimalle Talisca'dan çıktı zaten. Çıkacak demeyeyim, çıktı zaten.
1: Parada anlaşmayı bekliyorlar işte Elçin'le.
0: Sence hata mı yoksa doğru bir karar mı? Yani Semedo mu Talisca mı arasında gitti geldi Fenerbahçe kulübü?
1: Ben Semedo'yu çok beğeniyorum. Portekiz milli takımının halihazırdaki sağ beki. Greenwood'la oynamak da onun için hem bir avantaj hem bir yük. Çünkü Greenwood her ne kadar savunmaya yardım etmeye geliyorsa da ikili mücadelelerde güçlü değil. Yusuf Şimşek'e çok benzetiyorum kendisini. Ben Semedo'dan çıkmanın bütün sezonun Mert'le planlamanın doğru olmadığını düşünüyordum. Talisca özellikle Lyon maçında çok sırıttı. Yani takımın İsmail Kartal çok beğenmesine rağmen o günkü en kötü oyuncularından biriydi. Bir maaş yükünden düşmek için iki işte bu transferleri yapabilmek için birinden vazgeçmek gerekiyordu. Yönetim bu konuda karar verdi. Ben İsmail Kartal'ın Tarışka'dan vazgeçmek isteyeceğini düşünmüyorum.
0: Ben de
1: Çok
0: aynı
1: önemli
0: şekilde.
1: bir golcüydü.
0: Aynen.
1: Ama oyunu sadece bir yönünde vardı. Taraftar Asensio'yu oynatmıyor diye İsmail Hoca'ya çok tepkiliydi. İsmail Hoca orada da haklı çıktı. Hazır değil, hazır değil, hazır değil. Orada bir iletişim kazası yaptı. Kulübümüzün 24 futbolcusundan biri diyerek. Halbuki takımımızın en değerli oyuncularından biri bize çok gol atacak, çok maç kazandıracak, çok gol pası verecek deseydi taraftar bu kadar tepki göstermezdi. Yine bir iletişim kazası. Şimdi Asensio tek tabanca kaldı 10 numara pozisyonunda. İnşallah iyileşir ve Fenerbahçe yönetiminin yapmış olduğu bu tasarruf konusunda yeni eleştiriler almazlar. Abi Lukaku var, Santrafor'un, Vedat Muriç var, Santrafor'un. Santrafor olarak oynatacaksan
0: Lukaku da tam
1: düşünüyorsan
0: hazır değil ama Hakan abi ya. Tam hazır değil.
1: Santrafor olarak oynatmayı düşünüyorsan Lukaku'yu almayacaksın. Lukaku'yu aldıysan ki o Santrafor'un kitabını yazar. Birinden vazgeçmek zorundaydın. Talisca'dan vazgeçtiler. Çünkü Talisca çağımız 10 numarası da değil. 10 numara savunmaya da yardım edecek. Gelecek ön liberolardan top olacak. Tam Asensio'nun yaptığı gibi. Önce kendi golünü değil, arkadaşlarının iyi yerleşimini besleyecek pasları atmayı düşünecek. Talisca o profil değil ama önemli katkılar yaptığını da düşünüyorum. Geçen sene Galatasaray maçında penaltıyı kaçırmasaydı bambaşka bir
0: Evet.
1: sezon sonu olabilirdi.
0: Doğru. Çok kritik hatalar yapıldı ya.
1: Ben Fenerbahçe yönetimini eleştirmiyorum. Yani sen pek ciddiye almadın ama
0: Yok aldım.
1: Ederson transferiyle Oğuz Aydın transferini de listeye yazmak lazım. Kadrolardı, verimli oynamıyorlardı. Bakıyorsun savunma dörtlüsü iyi. Orta sahada Kante, Avrupa'nın pek çok takımında birlikte oynayabilirler. İyi bir santraforum var. İyi bir santraforum var. Oğuz'un var, Kerem'in var,
0: Stoperde
1: Greenwood'un
0: biraz
1: var.
0: sıkıntım var ama abi Hakan abi.
1: Var abi var ne? Ya, yapamıyorlar işte adamlar ya. Bilmediklerinden değil, para istiyor bu işler.
0: Tabii. Doğru.
1: Yani Çağlar geldi oynayamadı. Alanyaspor'dan Ümit gelecek oynayabilecek mi?
0: Mümkün değil.
1: Yani
0: Mümkün değil.
1: Yiğit'i Mourinho da kullandı, şey de kullandı. Tedesco da kullandı. İsmail Kartal da kullanır gerekirse. Bu çocuğa hata yaptığı, sonradan hata yaptığı maçlarda çok eleştiri yapıldı ama ya bizim altyapılarımızdan oyuncular ne zaman oynayacak ya? Yani Galatasaray bir transfer yapmış Niyaga diye. Adam dakika bulamıyor ya.
0: Evet tabii kabul
1: Ya
0: edeyim.
1: sen bu oyuncuları oynatarak kazanırsın. Transfer, transfer, transfer. Abi transferi içeriden yapın biraz da. Lig'e de güvenmek lazım. Şimdi bu sosyal medyadaki değerlendirmeyi okuyan bir futbolcu. Ya çok zayıfız. Kadromuzun çok yetersiz. Okuduğu zaman hangi güvenle çıkacak sahaya? Değer verin oyuncularınıza, değer verin. Bütün kulüpler için söylüyorum.
0: Doğru. Genel anlamda bir kısa aramız var. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devamı. Kara Kartal 494. Merhaba Aygün abi, Ankara'dan selamlar. Hakan abi çok seviyorum demiş. Kendisine teşekkür edelim.
1: Sağ olsun kardeşim de. Eksik olmasın.
0: Tek tük de olsa çıkıyor. Bakıyorum şimdi mesajlara da öyle. Şaka yapıyorum ya.
1: Benim yayından ayrılmışım.
0: Seviliyorsun. Hakan abi, senin en çok sevdiğim yönün ne biliyor musun?
1: Mutlu olmuşum. Tek tük de
0: bak, bak senin en çok sevdiğim yönün ne biliyor musun Hakan abi?
1: Efendim.
0: Abi inanılmaz şeysin. Yani bu tip esprileri normalde başkası kaldıramaz abi.
1: Tabii canım, niye kaldırsın? Ben seni tanıyorum senelerde. Ablamı seviyorum şu an.
0: Yani bir de olmayan, bir de son dakika gol atıyorsun, sonra bir şey söylediğin zaman arkadan bir pas atarak gol atıyorsun abi, söyle abi.
1: Bu insanlarla sen buluşursun, sana teşekkür ediyorum.
0: Olur mu Hakan abi ya, olur mu? Hakan abi, Deniz Gül ve Bitsyuabo. Deniz Gül'ü kap açıklaması yaptı Galatasaray, forvet anlamında. Bitsyuabo da İstanbul'a geldi, Fransız stoper. Ne diyorsun Galatasaray'ın transfer politikası ve şeyle ilgili?
1: Valla çok geç kaldılar. Deniz Gül transferini çok doğru buluyorum. Ben yine okudum, çok iyi çocuk da hazır değil de bağlantı oyununu yapamıyor da son vuruşu yapamıyordu falan. Ya bunu ya 20 yaşında, 21 yaşında neyse, A milli takımda oynuyor. Porto'dan geldi. Güler yüzlü, atlet. Bence tekniği de çok iyi. Sırtı dönük de oynayabiliyor. Çok iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüksek profilli bir santrofor oynamak ister. Medya der ki niye oynatmıyorsun hoca, ikisi ne büyük iş yapar. Hoca üzerinde çok anormal bir baskı kurar. Çok doğru bir profilde, çok yüksek potansiyelli bir oyuncuyu aldı Galatasaray. Milli takımda oynama yeterliği de var. Bir defa onu bu transferi alkışlıyorum. Bonservisi daha ucuz olabilir miydi, olamaz mıydı onu bilmiyorum. Çünkü ben menajerlerle yakın ilişkide
0: olan biri değiliz abi. Doğru söylüyorsun.
1: Değilim. Öte yandan Bit neydi?
0: Bitsyuabo. Fransız Suabo. Leipzig'te forma giyen. Leipzig'te.
1: Evet, o da çok yüksek potansiyelli ki genç oyuncuya yatırım yapmak da çok feci davranan Leipzig kadrosuna girmiş. Oraya da iyi bir alternatif bakılıyordu. Ve fiziksel olarak çok üstün olduğu anlatılıyor. Galatasaray'a denk takımlar karşısında, yani üst düzey takımlar karşısında ilk ivmelenmesi kötü olduğu için birebir de zorlanacağı ama Galatasaray genç takımlar karşısında oynarken fark yaratacağı anlatılıyor. Zaten alternatif bakılıyordu Abdülkerim'e. Yani artık 30 yaşını geçmiş Abdülkerim'in 60 maç aynı performansla oynaması zaten kolay değil.
0: Doğru.
1: Ben Bunu da alkışlıyorum. Maliyetini bilmiyorum. Maliyetini

0: inşallah Rezli gibi değildir yani. Şu kadar maç oynarsa 3 milyon kiralık 22 milyon euro satın alma opsiyonu değildir. İnşallah biraz daha düşüktür. Ben genç oyuncuya yatırımı çok beğeniyorum. Çok doğru buluyorum. Ama geç kaldılar, onu da söyleyeyim yani. Lig başlayalı 4 hafta, Galatasaray antrenmanlara başlayalı 1,5-2 ay oldu. Bu transferler daha önce bitmeliydi.
1: Çarşamba olunca basıyor bizi heyecan. Çünkü saat 10.30 olunca biliyoruz bağlanacak Hakan Can. Oluyoruz zevkten dört köşe. Programımızın adı Ters Köşe. Aygün abicim sen de çoktur teknede altından parke köşe. Mustafa Demirkaya. Mustafa Demirkaya ya.
0: Bindirmedi bizi teknesine. Bindirmedi bizi.
1: Abi tam bindirecektik.
0: Bütün dinleyenler duysun. Bindirmedi bizi. En güzel tekne arkadaşının teknesidir. Ya sen misin sahildeki diyor ama gelip almıyor. Öyle bir insan yani kendisi.
1: Şimdi oradan geçtim diyorum. Görseydim alırdım diyorum. Halil Umut Mener ismi biraz daha ön plana çıktı Hakan abi. Şimdi bakıyorum ben WhatsApp'a. Sanki derbi sen demin dedin ya, Halil Umut Mener ismi de Umut Eken'in söylediği şeyden dolayı söylüyorum. Biraz daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Ne diyorsun? Kaldırabilir mi yani sence bu şeyi?
0: Abi ya kaldıramıyorlarsa bıraksınlar artık ya hakemliği.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani bu nedir ya? Dünyanın, yani UEFA'nın elit hakemlerinden bir tanesi. Hala kategori düşmedi. Eğer o maç... Bir de şunu söyleyeyim.
1: Söyle
0: vaktimiz yoksa bile.
1: Var abi.
0: Zimbabwe'den hakem gidiyor. Türkiye'den hakem gitmiyor. Hakemlik rezil durumda. Arkadaşlar, Türk hakemleri Zimbabwe'lilerle yarışmıyor. İngiliz'le, Alman'la, İspanyol'la, Fransa'nın'la, İtalyan'la, Romen'le yarışıyor. Yani şu kıyaslamadan vazgeçin ve 12 mi 14 mi Avrupa'dan hakem gitti. Türk hakemliği ilk 14'e giremiyor Avrupa'da. Onu bir bilsinler. Yani kendi ülkesinin saygı göstermediği hakemi yönettiği uluslararası maçta sakatlanan hakemi mi götürürsün Dünya Kupası'na? Fransa Ligi'nde, Almanya Ligi'nde, İspanya'da, Hollanda'da çatır çatır maçlar yöneten hakemleri mi götürürsün? Oradaki hakemler daha iyi. İki tane İngiliz gitti zaten. Yani Zimbabwe'den gidiyor değil. Romanya'dan gidiyor, bizden niye gitmiyor? Avrupalı ülkelerle kıyaslamak lazım. Birincisi bu. İkincisi Halil Umut Meler, elit kategori hakemi. Türkiye'nin en zor maçı. Ligin,
1: evet.
0: Haftanın
1: en zor maçları, evet, doğru.
0: Ama bu maçı kaldır kardeşim. Yani Barcelona Real Madrid yönetmeye aday bir adamsın sen. Elit kategori hakem olduğun için.
1: Doğru.
0: Potansiyel olarak. Yönetin, sen yönetemeyeceksen kim yönetecek? Ben geçen hafta Göztepe Galatasaray maçını seyrederken Mehmet Türkmen Hizballıcılığa dönse en doğrusunu yapacak, avukatlığa dönse en doğrusunu yapacak herhalde. Çok güzel bir meslek de diye.
1: Tweet attın. Tweet attın. Sonra, ben öyle okudum, hatırlıyorum. Tweet attın değil mi? Yanlış duydum.
0: Sonra, evet. Sonra ikinci tweetimde bu iş yabancı orta hakeme gidiyor. Yabancı hakeme gidiyor demek oldu. Orta hakem vurgusunu şey diye yaptım. Varla hakem arasındaki farkı bilemezler. Hakemlerimiz maalesef çok formsuzlar. Çok tecrübesizler. Ve ilerlemiyorlar. İşte Batuhan Kalı'yı ilerleyen hakemler arasına koyabiliriz. 3-4 tane daha hakem sayabilirim ama 5.'yi sayamam. Ama her maçta her yönetim isyan duygusuyla mikrofon karşısına geçiyor maçtan sonra. Halil Umut Meler yönetebilir. Ben Batuhan Kalı'nın da yönetebileceğini düşünüyorum.
1: Hakan abi bir şey söyleyeyim. Hangi maçta? Geçen hafta. Bir de bizim hakemlerimiz yerlerini de tam ayarlayamıyorlar. İki kez falan şey yaptı ya. Hakemle hakeme çarptı top. İki kez maçı durdu. Ahmet maçı olabilir ya belki. Tam hatırlamıyorum
0: çok
1: şimdi.
0: Çok rastladığımız bir olay değil mi bu?
1: Abi böyle bir şey yani yok ama Hakan abi.
0: Pozisyon alamıyorlar.
1: Alamıyorlar.
0: Analiz yapamıyorlar. Bardan da destek alamıyorlar. Yani şu Ahmet Spor, Trabzonspor maçında yani bu penaltı kullanmış sırasında bir ihlal var. Ve maç en direkt serbest vuruşla başlamalıydı bence.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru. Evet. Bütün hakem yorumcuları da aynı şeyi söyledi. Doğru.
0: Bu yorumu yapamıyorlar yani.

0: Peki bir şey söyleyeceğim ben Hakan abi. Dün ben bunu dün pazartesi sevgili Serdar Akçar'a da söyledim. Tamam, hakem bu kuralı bilmeyebilir. Bak bilmeyebilir. Çünkü değişmiş, yeni değişmiş.
1: Görmedi de şeyi, pozisyonu ona da izletmediler zaten.
0: Aynen.
1: Ekvardan geldi.
0: Bak, gol, peki bir şey söyleyeceğim Hakan abi. Ya bizim teknik direktörlerimiz falan filan veya kulübedeki bunlarla ilgilenen, ya kardeşim burada kural hatası var diye itiraz etmiyorlar. Bizim kulübeler de bilmiyor.
1: Ya bu maçta
0: kulübeler de bilmiyor Hakan abi.
1: Maçta direkt bu pozisyona müdahil olmak kolay iş değil. Bilmiyor olabilirler. Maçtan sonra izleyip yorum yapabilirler. Mesela sana soru. Maç 2-0 Fenerbahçe lehine. Gündüzcü duran topu topuyla geriye doğru kullandı. Gole gidiyorlardı. Niye durdu pozisyon? Bu hakem hatasını, kural hatasını doğru düzgün tartışılmadı bile.
0: Hakem hatası.
1: Topun yeri mi doğru değildi? Ya bilmiyorlar futbolu.
0: Bilmiyorlar.
1: Yani çok
0: üzüntü verici bir durum ya.
1: Bir şey söyleyeyim mi sana?
0: Söyle abi.
1: Olabilecek en karmaşık pozisyonlar da bizim ligimizde oluyor.
0: İFAB zaten en, bizim ligimiz üzerinden de daha çok analiz yapıyormuş abi, bilgin olsun.
1: En karmaşık pozisyonlar, hakemin başına gelebilecek en talihsiz pozisyonlar da
0: bizde yaşıyor.
1: Bizim ligimizde oluyor yani. Çok
0: İFAB o yüzden sık sık kitapları değiştiriyor ya abi. Türkiye Ligi'ni takip ediyorlarmış.
1: Sakınan göze çöp batar diyorlar. Ulan oyuna git işte, olmayıversin pozisyon. Senin yani o ikili mücadele mesela. Olmayıversin. Olmayabilir ama oluyor. İlla ki oluyor ve hakem orada bir yanlış değerlendirme yapıyor. Bütün kamuoyu da ikiye bölünüyor. Şimdi Göztepe maçında Göztepe aleyhine verilen penaltı. Hı hı. Teknik olarak penaltı verilebilir arkadaşlar. Ama sizin takımınızın aleyhine bu pozisyonda penaltı verilirse rahatsız olmaz mısınız? Fenerbahçeliler, rakip takım orta saha oyuncusu topuyla oyunu başlatmışken 2-0 gidecek, atağınız kesilirse isyan etmez misiniz? Alanyalılar, sizin santraforunuzun kafasına işte 8. dakikada, 10. dakikada rakip takımın en değerli savunma oyuncusu vurup kart görmeden oyuna devam ederse rahatsız olmaz mısınız? Pozisyonlara ortadan bakmayı da becerebilmek lazım.
0: Ona bakamıyoruz.
1: Fenerbahçeliler diyor ki ya oyunu başlatmadı ki. Galatasaraylılar diyor ki ya net penaltı. Olur mu? Olmaz. İşte standart yakmamak lazım. Herkes takımını çok sever. Takımı başarılı olsun ister ama karşıda bir rakip de var. Rakibin yerine de kendini koymak lazım. Bence.
0: Doğru.
1: Bu da çok zor. Ben taraftarım. Rakibimi düşüneceğim de.
0: Çıkacak. Tabii canım, bana ne olacak?
1: Rakibimizi çok kayırıyorlar kardeşim. Bizim lehimize bir hata yapılmış, mevzu yapıyorsun falan. Futbol nerede konuşacağız? Ne zaman konuşacağız? Biz transfer konuşuyoruz, hakem konuşuyoruz. Oyun konuşmuyoruz.
0: Doğru. Hakan Can Ahmet, sevgiler saygılar. İkimizin de bir ortak noktası var diyor. İkimizin de eşinin adı Bahar. Yengeme sevgi ve saygılarımı, hürmetlerimi iletirim demiş dinleyicimiz.
1: Ne güzel insanlar.
0: Tugay Beril.
1: Ben de senin eşine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Sağ olasın. Teşekkürler. Benim eşimin adı da Sevim. Senin
1: seninkine göndermemiş.
0: Ben araya soktum ama ben de. Ben de.
1: Yani şey, emekli oldu değil mi o?
0: Oldu.
1: Yani senin gibi bir adamla 40 sene yaşamak.
0: Devlet zaten o yüzden erken emeklilik verdi ona Hakan abi.
1: Sataşmanı da yapmış olayım.
0: Devlet erken emeklilik verdi. Yani sen bu adama nasıl dayandın dedi. Seni erkenden emekli verdi.
1: İşlerimiz ayakta olmasa. Ayakta olmasa bizim ayakta kalma şansı.
0: Abi devamlı şeyi hesaplatıyor bana. Gene emeklere bir zam olacakmış. Bak bakalım benim maaşım ne olacak. Bıktım yemin ediyorum. Kızım diyorum, bak böyle hesaplayacaksın. Tamam sen hesapla diyor.
1: İşte Aygün Özbey'in evde yaptığı tek iş hesap kitap. Bütün işleri hanımlar yapıyor. Ve ona da üşeniyor. Bunu da mı ben yapıyorum? Erkek milleti iflah olmaz.
0: Hakan abi yavaş yavaş sona geldik. Ekleyeceğiniz son olarak bir şey var mı? Şahane bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Katılımcılara da çok teşekkürler. 80 üzerinde mesaj vardı okumaya bekleyen ama ara ara seçmeye çalıştım. Tekrar çok teşekkürler diyorum katılımdan dolayı. Söz sende Hakan abi.
1: Dinleyenler, iyi dileklerini iletenler eksik olmasınlar. Benim için ne diliyorlarsa 10 katı onların olsun.
0: Amin abi.
1: Bugün benim için önemli gün. Dua edin.
0: Bir dakika ne günü? Niye?
1: Bugün ya bir kontrolden geçeceğim.
0: Allah'ın izniyle sapasağlam hiçbir şey olmadan çıkacaksın abi. Bütün dualarımız, güzel isteklerimiz seninle beraber Hakan abicim.
1: İyi ki varsın.
0: Sen de iyi ki varsın abi.
1: Bugün ters köşe yapamadım. Önümüzdeki hafta kısmetse.
0: İnşallah abim benim. İnşallah.
1: Öyle kakayı da bitti. Peki. Şeyin öyle onu hak etmediğini düşünüyorum.
0: Kim dur kaçırdım o ne dedi? Neyi son cümle?
1: Kahkahalarla başladın, kahkahalarla bitirdin. Hiç kondurmadım yani. Bu kadarını hak etmemiştim. Unuttum ters köşe yapmayı.
0: Ya.
1: Önümüzdeki hafta yaparım inşallah.
0: İnşallah.
1: En büyük derdimiz futbol olsun. Geriye kalan bütün sorunlarımız hallolsun.
0: Amin.
1: Görüşmek üzere.
0: Tekrar sana da geçmiş olsun Hakan abim. Çok güzel.
1: İnşallah transfer sezonunda en kısa zamanda bitsin de.
0: İnşallah. Rahatlayalım abi. Vallahi evet. Rahatlayalım. Çok teşekkürler Hakan abi. Sağ ol. Evet attığımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Katılımdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle okuyamadığım WhatsApp'ta mesajlar vardı. Onlardan da özür diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve pazar günleri ise onda dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo
11: Spor. Reklam.
12: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonla son düzlükte.

0: yesin var.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Efendim herkese günaydın. 2 Eylül sabahından bugün günlerden çarşamba sevgili dinleyenler. Son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere İstanbul ve Elazığ yarışlarının değerlendirmelerinde bulunacağız. İstanbul'da gün başlayacak. Yarış heyecanı saatler 14.00'ı gösterdiğinde 9 koşulu yarış programının başlangıcı 2 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesiyle start alacak. Sonrasında Elazığ'a gideceğiz. Yurtbaşı hipodromunda saatler 17.45'i gösterdiğinde de 8 koşulu yarış programına merhaba diyeceğiz. Ama bugün biz Tuncer Kuş'a bağlanacağız. Önce Elazığ'ı değerlendireceğiz. Sonrasında İstanbul'a bağlanacağız. Demeyeceğim çünkü İstanbul'u ben yorumlayacağım sevgili dinleyenler. Tuncer hattımızda sanırım sevgili yönetmenim. Evet, Tuncer Kuş hattımızda sevgili dinleyenler. Günaydın Tuncer.
5: Günaydın Ufuk abi. Kolaylıklar diliyorum.
4: Nasılsın, iyi misin?
5: Teşekkür ederim, çok iyiyim.
4: Şimdi Tuncer'cim, bugün baktığım zaman teşekkür eden ben de iyiyim. 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Saatler 17.45'i gösterdiğinde maiden mücadeleyle gün başlayacak ki bugün bölünen maiden yarışları 3 adet maiden yarış var ve bu 3 maiden yarış da sürprize gebe. Sen nasıl yorumlarsın? Öncelikle günü değerlendirelim istersen. Günlük koşusundan başlayalım.
5: Tabii ki Ufuk abi, sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı yolluyorum. Herkese bol şanslar. Hı hı. Günün birinci koşusunda Roland'a gidecek olan yarışta, maiden yarışta son tatbikler yarışları sonrası kısa işlerinde sağlıklı görüntüsüyle 4 nolu Demir Şimşek kızı benim önereceğim ilk şanslı safkandır. Daha sonra iyi bir orijine sahip olan, işlerinde de tatlı görünen 10 nolu Mir Athena bugün özelinde güvendiğim safkalardan bir tanesi de ve bu safkanın içinde sahadan güzel olumlu bilgiler aldım. Aman dikkat diyorum. Daha sonra Dilbağ taksı aldıktan sonra tatminkarlı yarışlar yapan ve bugün etkili pilotuyla şanslı olacak güce sahip olan 2 nolu Alhabra küçük kuponlar için yeterli olacak. Geniş kurgular için ise son yarışında kıpırdama gösteren ve bugün etkili olacak potansiyele sahip olan 5 nolu Elif'in ışığı. Start sorunu olmasına rağmen tatbikat yarışlar yapan ve iyi kanatına sahip olan 3 nolu Aliana, daha sonra Adana'dan geldikten sonra çalışmalarını hız veren ve yeterli kondisyona ulaşan bir kazbet temsilcisi olan 7 nolu Kızım Damla ve son olarak ağır kilosuna rağmen uygun bir grup bulan, son 2 koşunu kesinlikle ölçü almadığım, bugün farklı koşacağına inandığım 1 nolu Rosera'ya yazıp bu ayağa geçebiliriz.
4: Evet, günün birinci koşusunda Elazığ'da 4 numaralı isim ön planda dedi. Kim o? Demir Şimşek kızı. Öncelikli sonrasında 10 numaralı Mir Athena, 2 numaralı Alhabra. Bu 3 isim öncelikli önermiş olduğu isim sevgili Tuncer'in. Sonrasında 5 numaralı Elif'in ışığı, 3 numaralı Aliye Ana, 7 numaralı Kızım Damla ve 1 numaralı Rosarina yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralamayı tekrar ediyorum sevgili dinleyenler. Günün birinci koşusunda Elazığ'da 4, 10 ve 2 öncelikli, sonrasında 5, 3, 7 ve 1 şeklinde. İkinci koşuya geldik Tuncer. Handikap 14 mücadele, 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum pistte çıkacaklar. Neler söylersin bu koşuda?
5: Evet Ufuk abi, günün ikinci koşusunda çok hızlı gidecek bir koşu. Bu koşuda da son koşusunda beni ve takipçilerimi yanıltmayan, o gün de banko önerdiğim bir ismi tekrar alternatif banko olarak önereceğim. Bugün önde gidecek olan rakiplerin hemen arkasında konumlanıp viraj üzerinde yapacağı etkili sprintiyle kazanında tuttuğum 3 nolu hüküm süren benim alternatif banko adayımdır. Küçük kuponlar için 3 nolu hüküm süreni banko olarak bırakabiliriz. Ama giriş kurgular için sadece bir tane rakibi var. O da eğer ki ön tarafta hüküm süren dama dediği yerde Ateş Kartalı, 1 nolu Ateş Kartalı ataklarını sıklaştırırsa bence hüküm süren en ciddi rakip olacaktır. 1 nolu Ateş Kartalı geniş kuponlar için yeterli olacaktır. Ama altını çiziyorum, 3 dolu hüküm süren ufak kuponlar için banka olarak bırakılabilir.
4: Evet, günün ikinci koşusunda sevgili dinleyenler, Tuncer Derk 3 numaralı hüküm süren, ki son yarışında kazanmıştı bu isim, banko atım dedi ama bir rakip var, onu yazarsanız, yani eğer hüküm süreni banko olarak tercih etmezseniz bir rakibi var, o da 1 numaralı Ateş Kartal dedi ama 3 numaralı hüküm süreni küçük ve alternatif kuponlara banko olarak değerlendirdi. Rakip 1 Ateş Kartal. 3. koşuya geldik. Aynı zamanda 2. Altılıgan yanında başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Toplamda da 14 isim var ve bölünen Maiden dişinin bir diğer ayağı 2. Altılganya'nın başlangıcı 3 yaşlı Araplar 1200 metre.
5: Evet, 3. koşta son koştuğu gruplara nazaran uygun rakipler yanında çok şanslı olacak olan ayağına da çok seri ve inatçı yapısıyla rakiplerine üstünlük sağlayacak olan Öztürk Pınar'ı, 2 nolu Öztürk Pınar'ı benim önericim ilk şanslı safkandır. Rakip hanesinde yaklaşık 8 galobu bulunan ve bu yarışa titizlikle hazırlanan artan formu ile öndeki rakibinin hemen ensesinde olacak olan 6 nolu Buz Kraliçesi. Bu iki safkan küçük kuponlar için yeterli. Sadece bir rakip önereceğim bu iki safkana. Maiden'a veda etmeye çok yakın isim demiştik Buz Kraliçesi için. Yarışın bomba ismi ise ön tarafa yakın gidecek olan ve viraj üzerinde öndeki rakiplerini atlayabilirse etkili pilotu ile 8 nolu Elmas Gözlü buranın bombasını patlatabilir. Ama 2 ve 6 nolu safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır.
4: Evet, günün 3. koşusu 2. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağı demiştik. 2 numaralı Öztürk Pınar'ı, 6 numaralı Buz Kraliçesi öncelikle, ama daha geniş oynuyorsanız 8 numaralı Elmas Gözlü'mü yazabilirsiniz. 2-6 öncelikli, sonrasında 8. 4. koşuya geçtik. Kısa vade 9-3 yukarı İngilizler, 1900 metre kum pist. Sevgili Tuncer, neler söylersin bu mücadelede?
5: Evet, 4. koşuda biraz kalabalık geçtim çünkü aradım. Aldığım bilgilerle içinde birkaç safkana da yer vereceğim. Özellikle uzun mesafeli ve denk isimlerin bir araya geldiği koşuda eski formunu yakaladığını gördüm. Ayağına çok seri olan 11 nolu Secret Royal benim önereceğim ilk şanslı safkandır. Daha sonra kantarmasını iyi tanıyan etkili pilotuyla son yarışını kazanan, bugün daha da formda gelecek olan 3 nolu Doğan Türk Bey ve grubun kalite ismi olan bugün de yarış gidişatı tam kendisine uyan 9 nolu Tribal Chef küçük kuponları için yeterli olacaktır. Geniş kurgular için ise bir üst gruptan gelen ve son yarışları kesinlikle ölçü olmayan 5 nolu Galon. İlerleyen yaşına rağmen teknikal yarışlar yapan ve bugün istediği mesafede uygun rakipler yanında şanslı olacak olan 6 nolu King Ova. Daha sonra yine ilerleyen yaşına rağmen son üçüncülüğü sonrası idmanda sağlıklı görüntüsüyle 2 nolu Dağ Sokak ve bu sabah aradım sahada birkaç arkadaşımı, özellikle bir safkandan bahsettiler. O da 1 nolu Anadolu Kaplanı sürpriz olarak yazılacak isimlerdir.
4: Evet, gün 4. koşusunu bir tık kalabalık tuttuk ki keyifli bir mücadele. Denk güçte isimlerin yer aldığı bir mücadele. 11 numaralı Secret Royal, 3 numaralı Doğan Türk Bey'i, 9 numaralı Triple Chief, 5 numaralı Galon, 6 numaralı King Ova, 2 numaralı Dar Sokak ve 1 numaralı Anadolu Kaplanı. Sıralama 4. koşuda 11, 3, 9, 5, 6, 2 ve 1 şeklinde 4. koşuda Elazığ'da. Geldik günün 5. koşusuna. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koşusu, şartlı 5 mücadele, 2 yaş İngilizler.
5: Evet, günün 5. koşusunda Elazığ'daki güzel yarışların sonrası Ankara'da grup koşusunda başarısız olunca tekrar sevdiği Elazığ pistine getirilen ayağına çok seri olan 2 nolu Etiket, bu rakipleri yanında beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum ve Radyospor dinleyicilerine banko olarak önermek istiyorum bu ismi.
4: Evet, günün 5. koşusunda 2 yaş İngilizlere mahsus Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koşusunda 2 numaralı Etiket banko tercihi sevgili Tuncer Kuş'tan. 5. koşu 2 Etiket banko. 6. koşuya geçtik Tuncer. Handikap 16 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1500 metre kompist.
5: Evet, günün 6. koşusunda kalabalık ve süratli gidecek bir koşu olacağından sürprize müsait bir yarış bekliyorum burada. Son tatminkar 5.'inden sonra tekrar çalışmalarına hız veren 4 dolarıyız. Benim önereceğim ilk şanslı safkandır. Kantarmasını iyi tanıyan etkili pilotu ile ilk şanslı isim olan Rize rakip olarak ekri avantajına sahip öne yakın gidecek olan ve son yarışını kazanırken bu yarışa yeşil ışık yakan 8 nolu El Leon Daha sonra Toto'ları kötü olsa da kalite bir kumaşa sahip olan, bugün etkili pilotu Ferit Yardımcı ile yarışa ağırlığını koyacak olan 12 nolu Sidney Shaw küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş kurgular için ise 3 aylık aradan sonra bir yarış görecek olan ve olumlu tedavi sonrası çalışmalarına hız veren 2 nolu Triple Azarex, daha sonra son yarışında rakibinden sonra anlar yaşatan ve bugün üzerine koyarak gelen 9 nolu Paycura ve sahada çok konuşulan, bugün çok kişiden iyi duyumlar aldığım 6 nolu Green Göl'e ve son olarak da bu gruplarda şanslı olabilecek forma sahip, sonlarda doğru nefesini saklar ise 14 nolu Meryem Tutal bu koşunun bombasını patlatabilir. Aman dikkat diyorum.
4: Evet, yine zor bir koşu. 4 numaralı Reese, 8 numaralı Leon, 12 numaralı Sidney Shaw, 2 numaralı Triple Azarex, 9 numaralı Baycura. Önce bir ön planda bir kenarda tutulması gereken isim ama daha geniş kurgular 6 numaralı Green Göle ile 14 numaralı Meryem Sultan'ı değerlendirsinler dedi sıralaması sevgili dinleyenler. Günün 6. koşusunda Elazığ'da Tuncer'in 4, 8, 12, 2 ve 9 sonrasında 6 ve 14 6. koşuda. Evet, 7. koşuya geldik. Bölünen meydanın 3.sü. 7. koşuda koşulacak 3 yaş Araplar 1200 metre. Burada neler söylersin Tuncer?
5: Evet, günün 7. koşusunda ilk iki yarışını izlediğimde biraz eksik olsa da yaptığı galop ve çalışmalarında formunu ilerlettiğini gördüğüm Kazbet temsilcisi olan 14 nolu Zülbiye Kız, özellikle bu safkanı mutlaka kuponlarında bulundurması gerektiren bir isimdir. Daha sonra etkili pilotuyla bir kez daha şans arayacak olan 13 nolu Yaz Meltem'i ve bugün meydana veda etmeye yakın bir isimdir. Daha sonra yarış tecrübesiyle ve uygun rakipleri yanında şansı olacak. Sonlarda dama demez ise 2 nolu Canu Ciğer önereceğim isimlerdir. Bu ayağı 3 safkanla geçiyorum.
4: Evet sevgili dinleyenler, günün 7. koşusunda baktığımız zaman 14 isim vardı. 14 numaralı Zülbiye Kız %1'lik oynanma oranıyla öncelikli, sonrasında 13 numaralı Yaz Meltem'i ve 2 numaralı Canu Ciğer dedi. Sıralaması 14-13-2. Bir mesaj gelmiş Tuncer, sürekli yazan bir beyefendi Başkan Bey nikiyle. Küçük kupon bedeli ne kadar demiş Tuncer Bey'in. Ben hemen söyleyeyim kendisine. 490 TL küçük kuponu, birinci altılı. İkinci kuponu ise, yani ikinci altılı küçük kuponu ise 405 lira. Geniş kurgusu da birinci altılıda 2058 lira, ikinci altıda 1260 lira. Son düzlüğe girerek, son düzlük uygulamasında hazır kuponlarda bunu görebileceksiniz. Değerli dinleyicimiz buna girip kontrolünüzü sağlayabilir, oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar ediyorum, günün 7. koşusunda sıralamayı 14-13-2 şeklinde dedi Elazığ'da. Geldik günün 8. koşusuna. Handikap 16 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1800 metre kumpist.
5: Evet, günün 8. koşusu. İstanbul sonrası sevdiği piste dönen ve yeterince yarış görüp kondisyon eksikliğini giderdiğini gördüğüm 13 nolu Rodinia benim gün özelinde alternatif çeklerinden bir tanesidir. Mutlaka kuponlarızdaki yerini alması gereken isimdir. Daha sonra rakipleri ekürü avantajıyla koşacak olan ve son yarışındaki güzel formunu devam ettiren 12 nolu Biçer Roza. Bu iki safkan küçük kuponlar için yeterli olabilir. Daha sonra grubun kalite ismi uygun rakipleri yanında çok şanslı olacak olan 6 nolu Quattro. Daha sonra ağır kilosuna rağmen uygun grup bulan ve gidişat lehine olan 2 nolu Olgun Adam. Daha sonra tabela dibinde bitirdiği iki yarışında da formda görünen 3 nolu Cenge Bey'i. Yeni sahiplerinde ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde eden ve bugün daha iyi gelen 17 nolu Green Mill ve son olarak da takibinde olan iyi işlerini yarışa yansıtırsa sonuca gitmesini beklediğim 4 nolu Kılıç Bağ bugün gün özelliğinde de sürprizi gerçekleştirebilir. Son olarak da öğreneceğim isimler bunlardı.
4: Evet sevgili dinleyenler, kapanış ayağında Elazığ'da sevgili Tuncer'in yorumu şöyle kapanışı yaptı. 13 numaralı Rodinia, 12 numaralı Biçer Roza ve 6 numaralı Quattro sırasıyla 13, 12 ve 6 Elazığ'daki değerlendirmesi. Tuncer, çok teşekkür ederiz değerli vaktini bizler için ayırdın.
5: Ben teşekkür ederim Mustafa abi. Herkese bol şanslar diliyorum.
4: Evet sevgili dinleyenler, Tuncer Kuş hattımızdaydı. Kendisi Elazığ yorumladı ve Elazığ tahminlerini bizler için, sizler için daha doğrusu paylaştı. Tuncer Kuş'un tahminlerine ulaşmak için sevgili dinleyenler, Son Düzük uygulamasına girip üye olup, daha doğrusu hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebilme şansına sahip olacaksınız. Eğer yayını kaçırdıysanız diğer uzman yorumları da yine

YouTube kanalına girip oradan gene Son Düzlüğün sunmuş olduğu programın tekrarını izleyebileceksiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ne yapacağız? Şimdi İstanbul'a gideceğiz ve İstanbul yarışlarını sizler için yorumlayacağım. Sevgili dinleyenler, tekrar ediyorum. Eğer yayını kaçırsanız YouTube'a girip Son Düzlüğün YouTube'a girip sevgili dinleyenler Radyospor'un kanalında foto finişi kontrol edebileceksiniz ki foto finişe girdiğinizde tekrarını yayının dinleyebileceksiniz. Evet, İstanbul'da keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor. Baktığımız zaman 9 koşulu bir yarış programı var. Günün birinci koşusu maiden mücadeleyle başlayacak ki son yarışında müthiş bir performans gösterdi aslında. 11 numaralı Let It Burn'den bahsediyorum. Bugün çok farklı bir yarış koşar bu isim. Kazanabilir, benim önceliğim. Sonrasında 8 numaralı Equalizer. Son yarışında banko olarak önermiştim ama kumda hiç gitmiyor sevgili dinleyenler. Sentetik pistte bir önceki yarışında koşmuş olduğu yarışı gayet iyiydi. Sonlara kadar müthiş bir birincilik mücadelesi verdi. Sevdiği piste 1x10 atalım ve son olarak 5 numaralı Sky of Han diyeceğim ki o da sentetik pistte bir yarış koştu ki zaten iki yarış koşmuştu. O koşmuş olduğu son yarışı, yani ikinci yarışında güzel bir beşincilik elde etti. Sürprizle onu değerlendireceğim. Günün birinci koşusunda İstanbul'da sıralamam 11, 8 ve 5 şeklinde. Evet sevgili dinleyenler, günün ikinci koşusuna geldik. Satış 2 mücadele dişilere mahsus. 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim pistte start alacak. Toplamda 15 isim var bu koşuda. 15 numaralı Noble Princess'tan bahsedeceğim ki bu isim pist ve mesafede lehine sevgili dinleyenler. Şöyle söyleyeyim, bundan 2 yarış önce yani 6. ayda 16 handikap dişlere mahsus koşuyu kazanmıştı İstanbul'da. Bu pisti seviyor. Pist de bugün tam istediği gibi bir Ufray temsilcisi. 15 numaralı Noble Princess öncelikli. Sonrasında 3 numaralı Love Sea diyeceğim ki zaten koşunun favorisi. 1 numaralı Caledonia istenilen forma henüz geliyor. Benden söylemesi muhakkak yazalım. 2 numaralı Luke Neves, o da önde kendi kuracağı tempoyla bitirmeye çalışacak. Günün ikinci koşusunda İstanbul'da sıralamam 15, 3, 1 ve 2 şeklinde. Evet, günün üçüncü koşusu maiden mücadelenin bölünen diğer ayağı ki yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentetik pistte mücadelesini izleyeceğiz. İlk birinciliğine ulaşabilmek için 2 numaralı Black Sovereign'la başlayacağım. Efendim bu at koşmuş olduğu 3 yarışından da 5.likle ayrıldı. Ben ısrarla ilgilileriyle, sahibiyle de sohbet ettiğimde kum pistte daha yatkın olduğunu düşündüğüm bir isim olduğunu söyledim aslında Black Sovereign'ın, ama kendisi de sevgili Ülkan Delikan da aynı fikirde olduğunu söylemişti. Ama ısrarla bugün sentetik pistte koşuyor ki bugün aslında sentetik pistte birazcık kabardı. Yani kum pistte biraz yakın pozisyon aldı diyebilirim. O yüzden Black Sovereign öncelikle, ama bu atın bugün özelinde söylemiyorum. Bir yere not edin sevgili dinleyenler. Black Sovereign'ın koşacağı ilk kum pist yarışında alacağı neticeyi merakla bekliyorum ki büyük ihtimalle de kazanacak. Ben bugün bunu not olarak sizlere söyleyeyim. 2 numaralı Black Sovereign benim bugün de ilk atım. Sonrasında 5 numaralı Stormblade diyeceğim ki ilk yarışında şanssızlık yaşadı ki kazanırdı bence o yarışı. Dışarıya doğru, yani yeni mahalleye doğru saptı. Jockey hakim olamadı ve yarışı döngel şeklinde bitirdi 5 numaralı Stormblade. Sonrasında 6 numaralı Any Given Sunday. Bu isimde üçüncülükle başladı yarış hayatına. Değerlendirelim. 10 numaralı Queen Rhapsody ve 4 numaralı Run for Göktuğ. Bu isimleri de yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Üçüncü koşuda sıralamam 2, 5, 6, 10 ve 4 şeklinde. Evet, dördüncü koşu Omurilik Felçleri günü koşusu, aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıcını oluşturuyor. 4 numaralı Namsal koşmuş olduğu son yarışında eksikleri giderildi. Yeterli kondisyona ulaştı. Bir aksilik olmazsa da bence kazanır. 4 numaralı Namsal alternatif bankom. Rakip yazmak istiyorsanız öncelikle ilgililerinin
itinayla hazırladığı 5 numaralı Cemhan, 1 numaralı Güler Yüz ve 2 numaralı

0: numaralı has heybetli diyeceğim. Sıralamam bu koşuda 4 namsal, alternatif olarak tek rakip 5, 1 ve 2 şeklinde. Evet, günün 5. koşusu şartlı 5 mücadelede bir bankom var. Nes bankom, o da 1 numaralı Deniz Savaş'a sevgili dinleyenler. Bence bu koşuyu kazanır. Pis ve mesafe lehine usta jokey ile neticeye ulaşır diyorum. 1 numaralı Deniz Savaş'ı bugün İstanbul'da 5. koşuda banko. Günün 6. koşusuna geldik. Sedat Üründül koşusu kısa vade 8 mücadele. Dişilere mahsus 3 yaş İngilizler 1500 metre sentetik pistte start alacak 5 numaralı Cahera. Baktığımız zaman rakiplerinden üstün bir forma sahip, ki daha sert gruplarda koştu bu isim. 5 numaralı Cahera önceliğim olacak. 7 numaralı Lyra. Sentetik pistte iyi koşan bir isim. Son ikinciliğini açıkçası çok fazla önemsemiyorum çünkü sert gruplardan döndü geldi, o koşuyu koştu. Pek de rahat değildi o gün için. Bence bugün daha etkili koşar 7 numaralı Lyra ikinci sırada. Son olarak da 1 numaralı Theater of War diyeceğim ki Ankara'dan geliyor bu isim. Sentetik pistte iyi koşabilen bir isim ki Antalya sentetiğinden hatırlıyoruz. 3 isimle geçebiliriz günün 6. koşusunu 5-7-1 şeklinde Veli Efendi'de. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Yine bir kupalı koşu, Hasan Polat koşusu 1 numaralı Aker Bey. Sevgili dinleyenler, benim önceliğim ama burada bir isim aslında gözlerden uzak görünüyor ki o da sebebi koşmuş olduğu son yarışlarında çok sert gruplarda netice alamaması. 2 numaralı Alamaç'tan bahsediyorum. Bugün yetkili bir yarış koşar bu at. Demedi demeyin, 2 numaralı Alamaç'a bir çarpı atın. Son olarak da 3 numaralı Erhan Han diyeceğim ki kumaş bir tay, muhakkak değerlendirelim. 7. koşuda sıralama 1, 2 ve 3. Evet, Bakırköy Kaymakamlığı koşusu bir kupalı mücadele. Günün 8. koşusunda handikap 21 mücadelede 2 numaralı Calvados çekecek, gidecek, bitirmeye çalışacak. Damasko çok fazla sıkıştırmazsa ki 48,5 kilo, bakalım nasıl bir tempo kuracak. 2 numaralı Calvados bir aksilik olmazsa kazanır ama ters koşarsa, kötü koşarsa 1 numaralı Koca Vezir devreye girer. 8. koşuda 2 numaralı Calvados banko, rakip 1 Koca Vezir. Evet sevgili dinleyenler, günün kapanış ayağına geldik. Yani günün 9. koşusuna, İstanbul Veli Efendi Hipodromu'na. Baktığımız zaman çok uygun kupondu bugünkü tahminim sevgili dinleyenler. Ben son koşuyu hepsi diyeceğim ki burada sürprize gideceğim. Günün son koşusunda ben hepsi diyerek geçeceğim. Çünkü dediğim gibi küçük kuponum ikinci altıda 146 lira 25 kuruştu. Büyük altının 1170 lira olacak hepsi dedikten sonra, ki son koşuda da 3 numaralı isim yarıştan çıkmış ufkun ötesi. Şu anda bilgi ulaştı, bilginiz olsun. Ben son koşuyu Veli Efendi Hipodromu'nda hepsi deyip geçeceğim. Sevgili dinleyenler, kapanış bu şekilde hepsi. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben bugün itibariyle tatile çıkacağım. Pazartesi gününe kadar yokum. Sevgili partnerim, iş ortağım Ufuk Çakır hatta olacak ve yarın itibaren konuklarıyla günün tahminlerinde bulunacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
9: Radyo Spor.
8: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımız sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
3: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, transfer ateşine hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Transfer gündemini değerlendireceğiz. Önemli gelişmeler var, ayrılıklar var. Onun haricinde transferde de son günlere yaklaştık. Bundan sonra da hareketli birkaç gün bizleri bekliyor olabilir Türk futbolu adına. Başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bildiğiniz gibi artık WhatsApp hattımızla birlikte Radyo Spor'da programlar interaktif, sizlerin de katılımıyla birlikte gerçekleşiyor. Sizlerden gelecek mesajlar bu sebepten mütevellit önemli. WhatsApp hattımızı hatırlatalım: 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları da değerlendireceğiz. Hakeza gündemi de değerlendireceğiz. Bekliyoruz soru, görüş ve önerilerinizi diyelim. Ve başlayalım. Evet, dünün en sıcak gelişmesi Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Biliyorsunuz geçen hafta Avrupa Ligi elemelerinde deplasmanda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih Tekke istifa ettiğini açıklamıştı. Bu istifayı yönetim kabul etmemişti. Sonrasında hafta sonu Süper Lig'de oynanan Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasında Trabzonspor son anlarda gelen golle 2-1 mağlup olunca dün akşam saatleri itibariyle Trabzonspor geçen sezon 2'nin üzerinde bir puan ortalaması tutturan yaklaşık 18 aylık görev süresince aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı mutlu sona taşıyan teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trabzonspor'da teknik direktör adayları var. Fatih Tekke dönemiyle alakalı ayrılık doğru mudur, yanlış mıdır, bunu da konuşuruz. Yaz aylarında transferi de hayli hareketli geçirmişti Trabzonspor. Avrupa basınında da bir ciddi anlamda dikkat çeken bir Trabzonspor vardı. Hepsinin üzerine konuşacağız. WhatsApp hattımızı hatırlattık. Sizlere sorum şu olsun. İkilemde kaldığım bir konu olduğu için özellikle sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce Fatih Tekke ile yol ayrımı doğru bir karar mıydı? Yani henüz sezonun başı itibariyle Avrupa'dan elendin ama konferansta devam edeceksin. Geçen sene bu kadar başarılı olmuş bir teknik direktörle bu kadar kısa sürede daha Eylül ayına yeni girmişken yolları ayırmak doğru bir karar mıydı? Düşüncelerinizi bekliyoruz. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87, ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Ya burada Fatih Tekke'nin geçtiğimiz haftalarda bir açıklaması vardı. Bu zor bir kadro, insanı kovulmaya sürükleyecek bir kadro tarzında bir takım açıklamaları vardı. Kovulmaya sürükleyecek derken hani zapt etmesi zor bir kadro olduğu için. Neye istinaden zapt etmesi zor bir kadro, onu da söyleyeyim. Çok fazla yıldız oyuncu eklendi. Geçen seneki Fatih Tekke ile birlikte kurulan işte genç oyuncuları alalım, geliştirelim, satarım prensibinin bence biraz dışına çıkıldı. Ya burada Saviolo ve Cindy Lopez Cabral gibi aslında genç oyuncu eklemeleri de yapıldı ama genel hatlarıyla işte Fabinho'su, Muhammed Salah'ı, Ruslan Malinovskis gibi biraz daha deneyimli net oyunculara gitti Trabzonspor. Genel Fatih Terim'in başarılı olduğu çalışma modelinin, Fatih Tekke'nin düzeltiyorum, başarılı olduğu çalışma modelinin dışarısına çıkıldı zaten. Bunun haricinde antrenmanlarda vesaire gördüğüm kadarıyla oyuncuların çok Muhammed Salah'a karşı bir hayranlığı, bir ilgisi var. Bu iyi bir şey bu arada, takımda böyle bir lider figürün olması. Lakin burada da takımın içindeki otorite konusunda bu teknik direktörün gücünü sarsabilecek bir şey gibi gözüküyor. Yani diyeceksiniz ne alaka? Ama burada da şöyle bir durum var. Burada o çift başlığa neden olabilir. Zaten Trabzonspor'un sezon başından bu yana oynadığı maçlarda topların çok fazla Salah'a gittiğini görüyoruz. Yine Onuachu'nun etkisiz olduğunu görüyoruz. Bütün bunları yan yana koyunca gerçekten zapt etmesi zor bir kadro. Yani bakalım Trabzonspor'un geleceği ne olacak? Fatih Hoca'ya üzüldüm açık söylemek gerekirse. Bence çok iyi bir teknik direktör. Trabzonspor'a da gayet yakıştığını düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Yakıştığını düşünüyordum. Gelmeden önce de bunu defaatle söylemiştim. Bir Trabzonlu, Trabzon'un DNA'sını, şehrin DNA'sını yakından bilen biri. Yani daha iyi olmasını bekliyordum. Daha fazla sabır gösterilmesini bekliyordum. Bundan sonrası için Trabzonspor'un bazı teknik direktör adayları piyasaya çıktı. Bunlardan da yine ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Kısaca biraz mesaj kutumuza bakalım. Sonra reklam sonrası yeni teknik direktör adaylarıyla sohbetimize devam edelim. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Murat Alaca, abim, tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerin hepsine Allah razı olsun. Batıkan kardeşime de çok selamlar. Delfin Yunustane'ye de selamlar. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin, ayağına taş değdirmesin. İyi ki varsın Murat Alaca. Dikteyle yazmışsınız herhalde ses kaydıyla. Burak Alaca olacaktı. Yani canınız sağ olsun, ama bilmeyenler için tekrardan bu vesileyle altını çizmiş olayım. Adım Burak Alaca, Murat değil. Aslında öğrenmek için, ya da daha doğrusu karıştırmamak adına bayağı da bir mesai yaptık burada, ama demek ki yeteri kadar çalışmamışız. Doğru mu düşünüyorum? Buradan Batıkan abiye de sorayım. O da her gün burada bende. Demek ki yeteri kadar çalışmamışız. Daha fazla yayın yapmamız gerekiyor. Sağlık olsun. Sevgili genel yayın yönetmenimiz Ali Erim'in olduğu programlara bana Murat olarak hitap etmezseniz orada mevzu bahis geçirirken, onu da daha fazla şifte almamak adına böyle ricada bulunayım. Benden hiç bahsetmeyin gerekiyorsa, ama Murat demeyin. Tabii espri yapıyorum, bunlar önemli değil. Teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit'e mesajı için. Selamünaleyküm. 36 Kars Spor hakkında bilgi var mı? Kars'ın Avrus Taş'tan açıkçası çok yakinen takip etmediğim için bir bilgi paylaşamıyorum. Eskiden programına da Anadolu Ateşi'den hani Salim Manav takımlarla benden daha aşırı neşirdi. O yüzden burada hani vakıf olmadığım bir şey hakkında açıp dakika skoru uygulamasını işkembeden konuşmak bana doğru gelmiyor, ama o yüzden yorum yapmamayı tercih ediyorum. Bildiğim bir konu olduğu takdirde tabii ki elbette burada sohbet ederiz. Aygün abi, Nurgül abla yayına bağlanmıştım. Mesajın tarihine bak, ben Burhan. 17 Haziran 2006, 2026. Ben Burhan, Nurgül Hanım'a sorar mısınız? Fatih Tekke sezon boyu sezonun 10. haftasını göremez, not alın demiş. Ta Haziran ayında. Ya keşke daha farklı olsaydı tabii, öngörünüz konusunda da tebrik ediyorum sizi. Merhaba kardeşim, ben İzmir'den Murat Ediz, Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray gece saatlerine kadar Şampiyonlar Ligi listesine verene kadar sizce orta saha transferi yapar mı? Kamavinga ya da Kamara. Yani yapar mı yapmaz mı noktasında bunu ilerleyen dakikalarda Galatasaray'dan bahsederken konuşuruz, ama yapmalı bana sorarsanız. Hani burada şey değil, olur olmazdan ziyade olup olmaması gerektiği ile alakalı bir fikir beyan edebilirim. Bence gerekiyor yani. Torreira, Lemina iyi bir ortası ama dar rotasyon olarak. Burada Batrakov ileri geldi. Sara var yine, ama bir tane daha toplayıcı, fizik gücü yüksek, atlet bir orta sahaya ihtiyaç var. Hani Ugo Çuk bu orayı doldurmayacak. İlkay Gündoğan zaten o profil değil ve ne kadar katkı alacağını İlkay Gündoğan'dan bilmek bu sezon özelinde çok kolay değil. Çok olumlu katkı yapacakmış gibi gözükmüyor geçen sene verdiği izlenimle. O yüzden bir tane atletik 6.5 profilli, işte ne bileyim İsmail Yüksek gibi, Kante gibi ya da ne bileyim Salih Özcan gibi belki bir profil Galatasaray'ı rahatlatabilir. Bakalım burada bir hamle gelecek mi? Ugo Çukwu'yu Galatasaray muhtemelen böyle konumlandırıyordu, ama o da biraz sanki yapmış olmak için yapılan bir transfer gibi oldu. Onun çok şimdi katkı sağlayacakmış görüntüsünde olduğunu söylemek mümkün değil. Fatih Tekke ile devam edilmeliydi demiş bir dinleyicimiz. İyi yayınlar demiş. Selamlar sevgiler, aynı fikirdeyim. Keyifli bir yayın olacak yine, sağlıcakla kardeşim demiş Bursa'dan Ali Bey. Fatih Hoca geçen yıl çok rahattı. Bir ilk dört hedefi koyarak kendine zaman yarattı ve zamanı yıldız isimler olmadan çok iyi kullandı. Bu sene kulüp ve taraftar yıldız isimlerle hedefi büyüttü ve hoca da bu yükü kaldıramadı. Hayırlısı olsun. Hoca Salah geldiğinden bu yana zaten ayrılık sinyali vermişti. Yani bu işte oyuncu geliştirip satmalı modeli bir süre daha devam ettirebilirdi bence Trabzonspor. Hani o model sizi şampiyon da yapabilirdi. Çok doğru oyuncuları bulduğunuz takdirde belki, yani neden olmasın. Ama Fenerbahçe, Galatasaray ve bu sene Beşiktaş'ın yapmaya çalıştığı modele, o güdüme girip biraz daha para harcayıp işte ne bileyim reputasyonu yüksek belli yaş üstü oyuncular getirmek de hani Süper Lig'de şampiyonluk metotlarından biri, ama Trabzonspor bence çok doğru yoldaydı. O yüzden hani biraz da yoldan biraz sapmasına üzüldüm. Bakalım, kısa bir aramız varmış. Reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
8: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlar geliyordu Fatih Tekke'nin ayrılığı üzerine. Konuşuyorduk. Ben şahsım adına söylüyorum, çok doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ama Trabzonspor'un da kendi başarılı olduğu son yıllarda çalışma modelinin biraz dışına çıktığını, biraz herkes gibi olmaya başladığını en azından eylem olarak düşünüyorum. Bu bence Trabzonspor'un o inşa ettiği şeye biraz ihanet gibi geliyor. Dersiniz şampiyonluk büyük oyuncularla kazanılır, öyle yarışacaksın. Buna da saygı duyuyorum ama bence Trabzonspor en az şampiyon kadar kıymetli bir şey yapıyordu. Oyuncu ihraç ediyordu Avrupa'ya. Trabzonspor'un böyle bir reputasyonu oluşmaya başlamıştı. Önemli oyuncular buluyorlardı. Şimdi tabii gelinen noktada yine potansiyelli oyuncular var. İşte Pinan var, Vaivun var. Cabral'ı aldın, Saviolo fena gözükmüyor gibi isimler var ama genel çalışma modeli değişecek gibi gözüküyor. Merhaba, iyi yayınlar Burak kardeşim. Bir tek Fatih Tekke için değil, genel olarak gitmek istiyorum diyene dur demeyeceksin. Fatih Tekke zaten kafasında bitirmiş her şeyi. Bundan sonra durması hem kendine hem takıma zarar verir demiş Önder Bey Ankara'dan. Genel olarak gitmek istiyorum diyorsa biri dur demeyeceksin. Çünkü gidene dur dersen kaldığında hayrını görmezsin. O işten olmaz. Bir de yani bu hayata dair de güzel bir yorum. Genel olarak gidene dur demeyeceksin. Katılırım. Abi programın çok güzel. Bence Fatih Hoca bu yıldızları idare edemezdi. Kastamonu Tosya'dan selam olsun Radyo Spor dinleyenlerine demiş. Selamlar buradan Kastamonu'ya da, sevgiler. Yani Fatih Tekke'nin çalışma prensipleri daha farklı. Daha farklı oyuncu gruplarıyla çalışmayı sevdiğini biliyoruz zaten. Devam edelim. Bence Salah'ın transferi Fatih Hoca'nın oyun planlarını bozdu. Selamlar demiş. Bu konuda katılıyorum size. Abi çalıştığım için ben yazıyorum, yazarken zorlandım, kusura bakma, affet, rica ederim. Yok ya, şaka yapıyorum, Hüseyin Mecit yazmış da çok mühim değil, böyle şeylere takılıyorum yani. Arada kendi aramızda da böyle biraz, ne denir ona, birbirimize takılalım, beni yanlış anlamayın yani, bunlar tepki ya da eleştiri maksatlı değil. Dediğim gibi biraz aramızda sohbet olsun, gülelim. İşte böyle sohbette küçük sürtüşmeler hoşuma gittiği için, yanlış anlamayın, yoksa kırıldığımdan darıldığımdan değil, estağfurullah, ne demek yani. Abi Trabzonspor taraftar değişik bir taraftar, dünyanın en iyi teknik direktöründen daha çok bilebiliyorlar demiş. Yani çok şey diyemiyorum, hepimiz takımlarımız konusunda biraz daha hassas takılıyoruz. Türkiye'de zaten herkes futbolu biliyor. Hatta... Şöyle, geçen pazar yaşadığım bir şeyi paylaşayım sizlerle. Cumartesi akşam burada programda, maç programında Galatasaray'ın aldığı penaltı ile alakalı bir yorum yapılmış. Penaltı ya da değil, hatırlamıyorum. Ben burada değildim bu arada. Evden Türk kahvesi içip maç izliyordum. Bir yandan bilgisayar önümde açıktı yani, takılıyordum. Sabah benim programıma, program başladıktan 2 dakika sonra hışımla bir mesaj geldi. Dediler ki... dünkü Galatasaray maçında penaltı pozisyonunda şöyle şöyle dedim, futboldan anlamıyorsanız bu işi yapmayın, derhal orayı terk edin minvalinde bir şey yaptılar. Ama o yorumu ben hani nedendi de bilmiyorum bu arada, dönüp bakmadım. Yani ne yapayım, herkes kendi yorumundan mükelleftir. Belki de hak da vereceğim bu arada yorumcumuza, hani bilmiyorum. Şey demişler işte, futboldan anlamıyorsanız yorum yapmayın, orada ne işiniz var, derhal terk edin falan verip veriştirmiş dinleyicimiz. Ama dedim ki hani kendisine de söyleyeyim, ben orada değildim, yorumu da ben yapmadım. Hani o mesajı atmak için sabaha kadar beklemiş vesaire. Futboldan hani dediğim gibi hepimiz anlıyoruz. Yani bunu şeyden söylemiyorum, eleştiri olsun diye değil, Türk halkı olarak hepimiz anlıyoruz. Burada bence sıkıntı futboldan anlamak değil, genel bir iletişim sıkıntımız var birbirimize karşı diyorum. Yani benim olmadığım bir program için bana benim işi bırakmamı önermiş falan. İlginçti, sonra dedi hani size demiyorum. Dedim diğerleri burada değil. Yani futbol anlayıp anlamamak değil mesela, bence genel insanlarla bir iletişim sıkıntımız var maalesef. Sakin kalamıyoruz. Sakin kalamıyoruz. İyi yayınlar Hüseyin ben abi. Bu ayrılığı Fatih Tekke zorladı aslında. Yıldız yönetmekte hocalık gerektiriyor. Oyun olarak 2 yıldır Fatih Hoca zaten çok gelişim gösteremedi demiş. Selam Burak Bey. Galatasaray'da transfer bitti mi? Okan Buruk'la genç oyuncular gelişmiyor. Bir de Trabzonspor'a Mısır milli takım hocası gelebilir mi? Şu an boştaymış. Trabzon riskini hangi yerli hoca alır? Fatih Hoca'yla ayrılmakta haklıydı. O zaten kayışı kopartmıştı demiş bir dinleyicimiz. Mısır milli takımın hocasıyla alakalı da söylentiler var. Onu konuşuruz. Yine Galatasaray'da bence bir orta saha transferi banko yapılacak. Stoper transferi geldi Leipzig'ten, genç bir oyuncu. Yine bahsederiz. İşte Leao geldi, Batrakov geldi. Bence yerli rotasyonuna birkaç ekleme lazım. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Deniz Gül geldi. Arda Okan ismi konuşuluyor şimdi. Bakalım, Galatasaray'dan hareket bekliyorum transferin son günlerinde, onu söyleyeyim. Erkan Doğan Başakşehir'den yazmış. Fatih Hoca konfor alanının dışına çıkmayı sevmiyor sanırım. Takımın kalite ve hedefleri büyüdükçe bu durumla baş etmeyi tercih etmedi diye düşünüyorum demiş. Ya, Fatih Hoca bence başarılı, inatçı da bir kişilik. Yani burada bu pes etmek gibi yorumlamıyorum bu durumu. Onun çalışmayı arzuladığı ortamla örtüşmüyor olabilir. Bu da hakkıdır bu arada. Yani çalıştığın ortamda mutsuzsan isteksiz olabilirsin. Burada olur olmaz noktasında değilim. Hani şey değil. Tabii ki bir görev varsa, yola da çıktıysan devam etmen lazım. Sezon bitene kadar en azından, ama yol yakınken eğer hoca istemediği için bu hale geldiyse işler, ona da bir şey demiyorum. İstanbul'dan Serdar. Bence Fatih Hoca kendi ayağını sıktı. Çünkü açıklamaları, söylemleri kendini istifaya sürükledi. Oyun ilk haftalarda bu şekilde olması normal. Takım ancak kendi tanımaya başlıyor. Bence Slaven Bilic Hoca bu kadroyla üst düzeye çıkabilir. Düşüncenizi alabilir miyim? Böyle dağınık kadrolarla bir yapı oluşturup mesafe kat ettirmek, oyun anlamında belli şeyleri empoze etmek konusunda Bilic bence iyi bir hamle olur, ama Hırvatistan milli takımının başına geçti. 2 yıldır da boştaydı. Yani şu an başka bir şeye kanalize olacağını zannetmiyorum. Yoksa Bilic'in iyi bir hamle olabileceğini düşünüyorum. Bence kötü bir yorum değil. İzmir'den Özlem ben. Fatih Tekke'ye sabır gösterilmediği gibi bir durum yok. Kendi bırakmak istedi. Öyle olsa istifa ettiğinde yönetim kabul ederdi. Kenarda çok mutsuzdu ve heyecansızdı. Bunun nedenlerini biraz irdeleyeyim mesela. Hani ortaya çıkan kadro yapısını beğenmediği için mi, oyuncu grubuyla iyi anlaşamadığı için mi, tam hani bazı şeyler kendi arzu etmediği yönde geliştiği için mi bilmiyorum. Bunları bir irdelemek lazım bana sorarsanız. Bakalım. Selamlar Aygün abi. Evet. Murat Alaca'dan sonra Aygün abi de olduk. Aygün abiyi de çok severim ama onun gibi olamayız yani. O bambaşka bir şey de, hitap şekli olarak selamlar Aygün abi. Copy paste mi atmışsınız bakayım? Heh, tamam, sabahki mesajınıza copy paste atmışsınız da yani Allah rızası için bir kelime, bir tuşa basıp bir isim değiştirin ya. Burada yani kaç gün oldu? Geçen cumartesiden beri her gün yayındayım. Yaklaşık kaç gün oluyor? 7, 9, 13 gündür falan yayındayım. Hani illaki denk gelmişsinizdir. Yani var ismimize hitap edin ya. Bu kadar da olmasın yani. Bizim siliklik gerçekten ilginç bir seviyeye çıkmış, onu da görmüş olduk. Selamlar Aygün abi. Dünyanın merkezi Çorum'dan, pirincin başkenti Osmancık'tan sevgiler saygılar abi. Fenerbahçe taraftarıyım. Bence 3 kulvarda defans rotasyonumuz zayıf. Senin düşüncen nedir? Allah'a emanet, iyi yayınlar İrfan Şahin, Çorum Osmancık. Soru Aygün abiye gitmiş. Cevaplamıştır da herhalde. Benim bir şey dememe gerek var mı? Adımı bile kullanmaya tenezzül etmemişsiniz. Zaten Trabzonspor'u konuşuyoruz. Bunu pas geçiyorum o yüzden. Kolay gelsin Burak kardeşim. Statlar yapılıyor, dünya ünlü futbolcular geliyor, çimler yenileniyor, VAR sistemi değişiyor, daha teknolojik işler yapılıyor ama hakemlerimizin hepsi yine aynı geçen sene bıraktığı gibi hepsi fon birincilik hele içler acısı durumda. Gözden uzak olduğu için Allah bütün takımların taraftarlarına sabır versin demiş gibi. Alt liglerde ya da alt ligleri aramayın. Dört büyük takımların haricindeki maçlarda da hakem fiyaskoları bitmiyor ki. Hakikaten çok kötüler. Yani. İyi yayınlar. Gece 1'de 1'e kadar bir 6 numara bir de sol ayaklı yerli stoper bekliyorum. İkisi de ne ocağı bekler ne de lig listesine yazarız boş verin diyebiliriz. Beşiktaş için bu. Černý yeni saha çık değişikliği bu saatten sonra olmaz. Olay Tan'la rekabete girecek bir 8-10 numara da gelmez artık sanırım. Bayrampaşa'dan Ramazan. Olay Tan için Miretti ikamedir. Miretti de bir 8-8,5 numara. Yani onun ikamesi o. Bir 6 lazım o yüzden. Ki Miretti 10 da oynayabiliyor ki Trossard'ı da oraya devşirebiliyorsun falan. Sol stoper konusunda öncelik var mı onu da göreceğiz. Burada şu an için bir orta saha bekliyorum Beşiktaş'tan garanti olarak. Sol stoper gelir mi gelmez mi onu da göreceğiz. Ama Avrupa listesi için Beşiktaş'tan bir orta saha hamlesi bekliyorum. Bu arada Burak Alaca YouTube kanalında bugün saat 19'a kadar Beşiktaş'ın bütün transferlerini değerlendirdiğim kısa kısa şey değil bu arada. Hani çok derinlemesine siz de bayacak bir analiz değil. Her oyuncu için 2-3 dakikalık kısa değerlendirmeler yaptığımız bir video. Gelecek Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak destek olursanız sevinirim. Buradan YouTube kanalıma da davet etmiş olayım sizi. Pazar günü de Anadolu Efes'le alakalı bir video gelecek. Yine Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş'ı, Fenerbahçe tarifim ve Beşiktaş'ı değerlendirdiğimiz videolar da vardı. Bugün akşam dediğim gibi Beşiktaş'la alakalı bir video gelecek. Pazar günü de basketbol ile alakalı bir Anadolu Efes videosu gelecek diyelim. Bakalım. Trabzonspor'un teknik direktör adaylarını biraz konuşalım. Fatih Terim ismi geçmiş. Yani bilmiyorum olabilitesi nedir. Onun haricinde Abdullah Avcı ismi yine 3. dönemi için. Orada adı geçen teknik direktörlerden biri. Onun da olabilitesi nedir? Nasıl olur bilmiyorum. Hossam Hasan, Mısır milli takımının teknik direktörü şu an boştaymış. O isim geçiyor Muhammed Salah'tan ötürü. Doğru bulmuyorum. Yani Dünya Kupası'na götürdü, tur atladılar vesaire. Hani kötü değil, elbette kötü diyemem ama Süper Lig'e biraz daha net bir isim lazım gibi düşünüyorum. Ya çünkü Avrupa futbolunda da deneyim olmayan biri sadece Süper Lig haricinde burada Muhammed Salah istiyor diye ya da Salah için böyle yapmak doğru olur mu bilmiyorum. İşte Sergen Yalçın ismi konuşulanlardan biri olacağını zannetmiyorum. Yani sizin Trabzonspor için teknik direktör adayınız kim, kimler? Bunu biraz konuşalım isterseniz. Yani burada birden fazla isim ortaya atılıyor ama kim olur emin olamadım ya. Burada Abdullah Avcı yine olabilir gibi düşünüyorum. Başka kim var aklıma gelmiyor. Fatih Terim çok bu saatten sonra teknik direktörlük yapacağını zannetmiyorum. Arda Turan ismi konuşuluyor. Ya yani Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakken, Ukrayna Ligi'nde şampiyon olmuşken, Şampiyonlar Ligi'nde şu an bir Arda Turan teknik direktör olarak misyonunun Türkiye'de olursa Galatasaray, yurt dışında da Atletico Madrid gibi üst kalibre takımları çalıştırmak olduğunu biliyoruz. Zira Süper Lig'den Shakhtar'a bu yüzden aslında teknik direktör kariyerinin başında gitti. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir vitrin yapmak varken buraya gelir mi? Ben pek zannetmiyorum. Benim için sürpriz olur. Yani burada dediğim gibi Abdullah Avcı belki olabilir. Sizin önerilerinizde merak ediyorum kim olabilir diye. Çok sayıda da mesajımız varmış. Hemen bakalım. Açmayalım arayı. Fatih Tekke Konyaspor'umuzda çok daha başarılı olacak. Kısa zamanda bence açıklanacak denmiş. Bilmiyorum. İlhan Palut devam ediyor hala. Ya ne alaka yani? Bir duralım. Sergen Yalçın gibi Fatih Tekke de maalesef futbolcularla uğraşıp yönetimi kaybediyor. Biri Rafa Silva, diğeri Salah yüzünden böyle. Bu zihniyet hep kaybettirir maalesef demiş bir dinleyicimiz. Merhaba Burak kardeşim, ben Galatasaray taraftarıyım. Ok meydanından Servet ben. Fatih Tekke ile bence Trabzonspor devam etmeliydi. Çok duygusal davrandı bence Fatih Hoca demiş. Evet, Fatih Hoca'nın biraz duygusal davrandığı söylenilebilir diye düşünüyorum. Ankara'dan Fatih yayınlar. Şu yaşananları görünce Okan Buruk ve Dursun Özbey'in değerini gerçekten bilmemiz lazım. Galatasaray taraftarına söylüyorum demiş. Ya Fatih Hoca'nın bu kadar erken hani sizin dediğiniz gibi oradan memnun olmayıp kendi arzusuyla ayrıldı diyorsunuz ama işte bir Trabzon efsanesi, Trabzonlu. Hani herhalde kariyeriyle ilgili yurt dışı planı var mı bilmiyorum. Yoksa olmak isteyeceği en iyi noktadan neden kendisi daha çok ısrar etmeden ayrılır? Anlamıyorum. Ya dediğim gibi bir Trabzonspor efsanesi, bir Trabzonlu aynı zamanda Fatih Tekke. Süper Lig'de çalıştırmak isteyeceği en üst düzey, en arzu edeceği takım. Böyle bütün bunlara bakınca buradan ayrılmak istedi, kendi yaptı deyince de bir bana mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Yani tabii ki ileride bir daha ikinci bir üçüncü ya da üçüncü bir Fatih Tekke dönemi görmemiz de mümkün tabii ki. Bir mesaj gelmiş. Şimdi Fatih Tekke sezon sonu yönetim gider demiş bir dinleyicimiz. Burak Bey yayınlar. Fatih Tekke gitmek istedi ama neden istedi onu sorgulamak lazım. Bir sistem takımı olma yolunda çıkıp şovmenliğe yöneldi yönetim. O yüzden bunun içinde olmak istemedi. Kulüp çok pişman olacak demiş. Yani bir sistem kurulurken, geliştirilirken bambaşka bir yola dönülmesi hocayı rahatsız etmiş olabilir. Bunu gayet anlayabiliyorum bu arada. Merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul'dan olsam ben. Dün Cihan Kamer'in açıklamalarını maalesef acıyla izledim. Geçen sezondan bu yana ilk 11 olarak sadece 3 kişi değişti ve üzerine Talişka gibi takımın gol yükünü çeken bir oyuncunun yerine daha iyisini almadan bırakmak gerçekten çok üzücü demiş. Yani bunu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Selamlar Burak Bey, sesiniz çok güzel, maç spikerliği yapmanızı isterdim, saygılar demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Ali İmran Hayratoğlu. Geçenlerde de televizyon yorumculuğuyla alakalı böyle yorumlar geliyordu. Ya bu son zamanlarda böyle mesajları çok fazla alıyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hani öyle yerlere like gördüğünüz, o tarz işlere like gördüğünüz için. Hani dediğim gibi bunlar çok kendi elimde olan şeyler değil. Fırsat geldiği takdirde elbette değerlendirip bir şekilde yapılabilir ama yetkili mecraların takdiridir. Bilmiyorum, görürler, duyarlar, ederler, takip ediyorlardır, etmiyorlardır. İnanın hiç bilmiyorum. Hani şey de değilim. Çok şükür bulunduğum kurumda da her şey yolunda olduğu için hiç sektörde iş yoklama, arama gibi şeylerim de olmaz genelde. Ya da maalesef kişilik olarak çok böyle networkçü, gittiği her yerde biriyle tanışan, işte sosyal network inşa etmeye çalışan tarzda insanlardan da değilim. Hani bugün beni bir yerde denk getirin, bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeniyle tanımıyorsam, ki çok araştırmam da piyasayı, tanımıyor olabilirim. Oturup sohbet etmeye çalışmam, iş yapmaya çok çalışmam, sonrasında diyaloğumu korumayı, ilişkimi korumayı çok çalışmam. Çok kendi halimde bir insanım, o yüzden genelde böyle fırsatlar çok gelmiyor. Ama olduğum gibi devam ediyorum. Bir fırsatlar gelir gelmez onları da yaşayıp göreceğiz yani. Şu an için başka da bir şey söyleyemiyorum. Teşekkür ediyorum yine de güzel yorumunuz için. Abi sen hiç Trabzonspor maçı izledin mi? Adam maç izlerken bile resmen taktik veriyor demiş seyirci için. Buradan Fikret Bey. Yani bunlar bizim insan futbolu yaşar ama ya. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta da öyle. Yani Trabzonspor taraftarı biraz daha sert ve tahammülsüz olabilir. Buna bir şey demiyorum. Yani şey esnadan söylüyorum işte, hemen küfürler falan patladı son maçtan sonra ama yani genel olarak Trabzonspor taraftarının takıma sadık olduğunu düşünüyorum. Biraz daha serin kanlı kalabilirler belki ama. Hocam bence arkadaş adını biliyor. Burak yazarken T9 sözlük ezber yazılım hatası yapmış, Murat yazmıştır. Yok ya, zaten konuştuk ondan, espri olduğunu geçtik. Fatih Hoca kalmalı, Salah gelmemeliydi. İlle de yıldız gelecekse Greenwood gibi daha genç bir takım oyuncusu olabilirdi. Yaşı daha genç ve başarıya aç yıldız olması daha istikrarlı bir başarı getirebilirdi demiş. Katılırım. Bu konuda aynı sayfadayım. Yani Greenwood gibi bir oyuncu ikna edebilir miydim bilmiyorum ama. Halil Demir, Beşiktaş'ta Çerni'yi inşallah tutmazlar. Bir maç var, üç maç yok. Saç baş yolduruyor demiş. Ya artık Poku var. Černi'yi rotasyon gibi düşünmek lazım. Orada forma rekabeti arttığı için Černi de daha iyi olabilir bu arada. Ki hocanın da gözden çıkardığı oyunculardan biri değil. O yüzden kabul edilebilir buluyorum. Bir reklam aramız varmış, Batıkan abi uyardı. Kısa bir reklama gidelim. Akabinde kaldığımız yerden devam edelim.
7: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo

0: hizmetim var.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
8: Evet, Anadolu Ateşi'nde, düzeltiyorum, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Trabzonspor Fatih Tekke ayrılığını konuşuyorduk. Mesajları okuyarak geliyorum. Çok fazla da mesaj olduğu için üzerine de yorumluyoruz. Yeni teknik direktör kim olmalı? Onu da sorayım size. Onun üzerine de gelecek mesajları birazdan okuyalım. Son transferlerden sonra Fatih Tekke'nin istifa etmesiyle kupa finali öncesinde toplantıda Fatih Tekke'nin Okan Buruk'a söylediği "Sende bir sürü yıldız var, niye bu kadar kilo alıyorsun?" muhabbetini nasıl yorumluyorsunuz? Ben yıldız yönetiminin ne kadar zor olduğunu anladığını düşünüyorum. Okan Buruk'a özür borçlu. Bence anlayıp farkında ol... Ha, okey, gerçi orada bir ters manyel var. Yıldız yönetimi zor tabii. Okan Buruk Icardi'nin zamanında Arjantin'e gidip gelme krizlerini takım içinde çözdü. Zaha ile uğraştı. Birçok oyuncuyu şu an idare ediyor. Sané gibi bir oyuncuyu, vücut dili çok iyi gözükmese de bir şekilde sahada tutabiliyor. Okan Buruk'un yıldız yönetimi konusundaki başarısını takdir ediyorum. Bu kolay bir şey değildir. Mesela Ergin Ataman da bunu çok iyi yapar. Ego yönetimi, bu farklı bir koşuk meziyetidir. Abi, GS'nin uçağı İspanya'ya gidiyormuş. Camavinga mı acaba? Yani Avrupa'da transfer kapandı. Real Madrid Camavinga'yı kiralar mı bilmiyorum. Talep ettikleri bonservisinde 70 milyon olduğu konuşuluyor. Camavinga ise ilginç olur tabii. Leao, Camavinga, Sané, Osimhen. Hakikaten ilginç olur. Bakalım. Ben aslında sanmıyorum ama zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani yanılabilirim. İnşallah da yanılırım. Süper Lig'de bir yıldız görmüş oluruz ama zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Özellikle X'teki ve diğer sosyal medyalardaki anonim troll hesaplarının önüne geçmedikçe Türk futbolundaki toksik taraftar yapısı dağılmaz. Sizlere de bu şekilde mesajlar gelmeye devam eder. Yani maalesef, maalesef. Ama trolleri dağıtmanın sosyal medyada da bir yolu yok maalesef. Çünkü orada çok büyük takipçisi olan sayfalar çok ciddi algı operasyonları yapıyor. Ona kapılıp ondan sonra taş atmaya başlayan da çok birey oluyor. Dediğim gibi oradaki büyük takipçili troll anonim hesaplar çok tehlikeli. Yani algıyı ciddi anlamda yönetiyorlar. Ben sıkıntılı buluyorum. Katılırım, bu güzel bir tespit Ayhan Bey'den. Burak Bey, kolay gelsin. Ben Ankara'dan Galatasaraylı lokumcu Gökhan Fatih Tekke'nin biraz agresif ve inatçı olduğunu düşünüyorum. Ve yıldız futbolcuları idare edeceğini zannetmiyorum. Yönetiminde ayrılıkta haklı olduğunu düşünüyorum demiş. Saygı duyuyorum. Yorumunuza paylaşmış olayım. Benim fikrim, Muhammed Salah Trabzonspor'da işleri biraz bozdu. Çünkü Trabzonspor'da maaş skalası çok düşük. Muhammed Salah herkesin kat ve kat fazlasına geldi. Bu sefer de çalışanların motivasyonu düştü. Mesela hani şeye bağlayabiliriz. Onuaçu'nun mesela formsuzluğunu buna bağlayabilir miyiz? Bilemedim. Benim fikrim, Muhammed Salah transferi işleri biraz bozdu. Çünkü Trabzonspor'da maaşla... evet, bunu okuduk. Ya burada bazı oyuncuların motivasyonu kırıldığını söyleyebilir. Son gol kralı, ona şu 2 milyon euro alıyor. Yani diyeceksiniz, Salah çok büyük bir kariyer. Aynı şey değil ama... Yine de. Yani atıyorum 2 katını alıyordur Muhammed Salah. Bir şey demezsin ama neredeyse 10 katını alıyorsa oyuncunun homurdanması normal. Yani istemsizce bu, hani Salah'ın kariyeri çok başka diyebilirsin ama... Bir takımda, senin gol kralı olduğun bir takımda başka biri gelip senin 10 katı para alıyorsa içerlenirsin yani. Buna yapacak bir şey yok. Burada şu an biri, hani ben haftada normalde 4 gün yayın yapıyorum. Şu an işte ne bileyim, yine nereden baksan ekstra yayınlarla birlikte haftada 6 günü falan bulduğu bile oluyor. Biri gelip benim 10 katı maaşım alsa bunu bilsem bozulurdum mesela, açık söyleyeyim. Ya bütün insani bir durum bu. Bütün kurumlarda da aynısı geçerli, futbol takımları da dahil. Merhaba, iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan, ben Galatasaray taraftarıyım. Bugün itibariyle Galatasaray'ın son transfer listesi listesine yapılmak istenen tüm futbolcular hangisidir? Teşekkür ederim denmiş. Stoper geldi. Şu an Galatasaray bir 6 numara alıp, çünkü Deniz Gül bitti. Leipzig'ten genç bir stoper aldılar. Bir orta saha alıp Galatasaray'ın bitireceğini transferi düşünüyorum. Burada kim olur, kimler olur? Yine bir basını biraz daha araştırıp ikinci saatte detaylı konuşuruz. İyi yayınlar Burak Bey. İtalya'yı yenebilir miyiz basketbolda? Teşekkür ediyorum demiş. Ekim sonu pencerede. Yani Alperen olmayabilir. NBA'in başlamasına çok kısa bir dönem kalıyor. Bilmiyorum ama yenilebilir İtalya. Takımın başında eski Anadolu Efes'li Luka Banki var. İyi bir koç, iyi bir takım. Ama biz zaten çıkmayı garantiledik. Artık yensek ne, yenmesek ne. Çok da fark etmez yani. Onu söyleyebilirim. Burak Bey, sesini tanıyoruz artık. Fatih Hoca gururlu birisi. Kesin haklı bir nedeni vardır. Yoksa hemen böyle pes etmezdi demiş. Yani katılırım. Fatih Hoca'ya ben de güveniyorum. İyi yayınlar. Ali Erim Beşiktaş'ı neden bu kadar eleştiriyor demiş. Bilmiyorum ki, Ali abiye sormanız lazım. Yani buradan benim bu konuda bir yorum yapmam mümkün değil. Herkes kendi eleştirilerini yapıyor. Benim de eleştirdiğim şeyler var ve abi bir de bunu bana sormayın yani. 2-3 kuşağında kendisi burada. Bir de bak, bu tuzak da olabilir. Acaba bunu Ali abi yaptırıyor olabilir mi? Hani arkamızdan ters bir şey dönüyor mu diye. Bir şimdi irdelemek de istemiyorum ama şaka yapıyorum tabii ki. Burada hani öncelikle kendisi benim yöneticim. Çok da iyi bir diyaloğum var. Bana her zaman yaklaşımı, verdiği fırsatlar benim için kıymetli de biridir bu anlamda. O yüzden bir yorumlarını bilmiyorum. O yüzden bilmediğim bir şey hakkında da konuşmayayım. Sonra ters ayakta kalmayalım. Genco kardeşim, ilgiyle yayın takip ediyoruz, selamlar demiş Cihan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Aa, İzmir'den Göztepe forması var üstünüzde. Selamlar, sevgiler. Göztepe'nin bir tane retro forması çıkmış. Geçenlerde görmüştüm. Çok kısa buna da bir değinmek isterim. Hatta bakacağım ürün ismi var mı. İzmir'e gittiğimde aklıma gelmedi. Bir Göztepe forması almak istiyorum. Yani Göztepe taraftar değilim ama keyifli bir camia. Keyifle alıyorum Göztepe'yi izlemekten. Seviyorum da, o anlamda o formayı bulursam almak isterim. Bakacağım şimdi. Bulmamız lazım. Heh. Göztepe 100. yıl retro uzun kollu forma. Öte yandan Ali Artuner retro uzun kollu siyah kaleci kaza. Retro uzun kollu formaya fitim mesela, çok iyiymiş. Bir de galiba harbiden bayağı iyi duruyor. Yani bende bir de forma koleksiyonu var, hep bahsetmişimdir işte. Mesela bir sürü takımın forması var şu an, 12-13 tane, böyle gördükçe de alıyorum. İzmir'e gittiğimde bunu alamadım, burada bir Göztepe forması almak farz oldu. Bu senenin siyah ve bordo formalarını da beğendim, özellikle bordo olan çok güzel. Bakalım, İzmir'e bir daha yolum düşerse bir Göztepe forması alacağım. Şimdi sizin üzerinizde görünce bir şey yaptım, ne denir ona, değinmiş olalım. Selam Burak kardeşim. Trabzonspor'un ihtiyacı kendi yerel medyasıyla başa çıkabilecek bir hoca bence. Abdullah Avcı'nın tekerlekli küçük kabin valizi hazır. Selamlar, sevgiler herkese. Gözleme işini unutma demiş Yenal Bey. Evet, kendisinin kokoreçli sucuklu gözlemeci açma fikri vardı. Benim gözlemeci fikrini de bir adım öne taşımıştı. Bu ilginç, inovatif bir fikir. Önce bunu kendim bir yerde denemem lazım. Hani kefil olabilmek adına. Şey vardır ya reklamcılıkta. Kemal Sunal'ın bir filmi de vardı hani. Eskiden hatırlarsınız, reklam yaptığı ürünler, reklamında oynadığı ürünler çok kötü çıkınca şirketlerle bir anlaşmazlığı vardı. Bir denemem lazım. Kendi yemediğim şeyi hiç kimseye de yedirmeyiz. Selamlar, sevgiler buradan Yenal Bey'e. Nurettin Samas, Trabzonsporlu. Selamlar Burak Bey, ben Trabzonspor taraftarıyım. Adım Nurettin. Bence Trabzonspor bu kadar büyük transferler yaptığına göre çok iyi bir hoca getirmeli. Kaliteli futbolculara verdikleri paranın bence fazlasını versinler ama çok iyi bir hoca alsınlar. Biz Fatih Tekke'den memnunduk ama neye bıraktık bir türlü çözemedim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Bakalım. Burak Bey merhabalar, ben Faruk Hamza, Gürcistan'dan mesaj yolluyorum size. Aslında Fatih Tekke ilk açıklanan zaman çok mutlu olmuştuk. Çok başarılı olacağını düşünmüştük. İşte Trabzonspor'un evladı. Fakat Tekke bu ağırlığı kaldıramadı. Asla Trabzonspor'un tek şu anki ilacı Alman ekolüdür. Yani başka ya da İtalyan ekolüdür. Çünkü disiplin yok şu an takımda. Başı bozuk, bozukluk var ve temposu yok. Şu an böyle bir problemimiz var demiş. İyi yayınlar dilemiş. Selamlar buradan Faruk Bey'e. Ya İtalyan ekolünün Beşiktaş'ta iyi gözüktüğünü görüyoruz şimdiye kadar. Alman ekolü Samsunspor, Markus Gisdol, Thomas Rice, işte şimdi Thorsten Fink bir şekilde yine o coğrafyanın ekolünden gidiyor. Yani denenebilir. Denenebilir. Merhaba, Fatih Tekke Salah yüzünden kızdı, küstü bence. Antrenmanlarda Tekke'ye bakarak alaycı gülüşler medyaya yansıdı. Fotoğraflar var. Büyük ihtimalle Salah Tekke'yi küçümsedi ve dinlemedi demiş Serhat Turan İstanbul'dan. Öyle bir şey varsa gitmesi gereken Fatih Tekke değil, Salah olmalıydı bu arada. Hiçbir oyuncu teknik direktörüne, hiçbir kişi yöneticisine üstüne öyle bir davranış sergileyemez. Öte yandan Fatih Tekke Trabzon şehrinin sembollerinden de biridir. Türk futbol tarihine gelmiş. En büyük golcülerden biridir. Trabzon şehrinin kendi yetiştirdiği de en büyük golcüdür. Bir kulüp efsanesidir. Geçen sene kupa kazandırmıştır. Hiçbir oyuncu değil. Muhammed Salah, Messi de gelse Fatih Tekke öyle bir durum varsa şayet, alaycı bakışlar, gülüşler falan, ona tolerans gösterip de oyuncuyu tercih ediyorlarsa da yazıklar olsun. Oyuncu kim olursa olsun. Selam, Abdullah ben. Beşiktaş için sol stoper Leao Pereira'dan bahsediyorlar. Doğru mu acaba? Bir ilgi vardı transfer döneminin başında. Hani son çare olarak yine gidilebilir belki ama bir sakatlık problemi var bildiğim kadarıyla. Yani bilmiyorum şu an transfer ne aşamada. Öncelikle bence sol değil. Ki burada Beşiktaş işte Raşitsa ile önce yolları ayırması gerekiyor. Mario'nun da yollanması gerekiyor. Sonra bir transfer yapılacak. Bakalım bugün içinde belli bir şey olur mu? Radyo Spor ailesine günaydınlar diliyoruz demiş bir dinleyicimiz. Trabzonspor için en uygun isim Konyaspor'un hocası İlhan Palut'tur.

İlgi var ama kolay mı Türkiye'ye getirmek ki? Fenerbahçe çok denedi. O hani bir ara olacak gibiydi ama bilmiyorum. Iniesta tarafında da Iniesta'nın şu an Katar'da çift yönlü hocalık yaptığını biliyorduk en son. İşte hem oyuncu hem teknik direktör olarak. İlginç olur. Bilmiyorum. Iniesta'nın teknik direktörlük şu an durumu nedir ya da ne aşamada gidiyor bilemiyorum ama bekleyip görmek lazım. Çıkar mı isim, çıkmaz mı diye. Bayağı da bir mesajımız var. Teşekkür ediyorum bu arada. Selamlar, sevgiler. Herkese teşekkürler güzel mesajları için. Abi selamlar, Hanover'den Reco. Basketbolda, filenin sultanlarında, futbolda A takımımız bu kadar seviye yükseklerdeyken hakemlerin bu kadar alt kalite olması normal değil. TS için bence tekrardan Ünal Hoca olabilir. Ünal Karaman yani zor. Kendisi şu an siyasi bir kariyer yapıyor. Ya bundan sonra teknik direktör olur mu tekrardan onu bilmiyorum. Yani ki bence iyi de bir hocaydı Trabzonspor döneminde. Burak Bey merhaba. Trabzonspor için Karabağ çalıştıran Kurban Kurbanov'un düşünülmesi doğru olabilir demiş Arif Altun. Yani güzel öneri. Güzel öneri. Olsa iyi olur sahiden. Benim çok beğendiğim bir hocam orada sembol hani kalır mı gider mi bunu bilmiyorum ama. Sembol isimlerden biri Karabağ tarafında. Avcı ve Şenol Güneş tekrardan deneyerek farklı sonuç beklenemez. Türk hoca şu an için yok bence başarıya aç. Yabancı gerekli demiş bir dinleyicimiz. Yabancı hoca kim olabilir acaba? Onu bir düşünmek lazım tabii. Hüseyin Ateş yazmış. Yabancı hoca kim olabilir? Ona bir bakmak lazım. Thomas Rice olur mu mesela? Soruyorum size. Thomas Rice ister miydiniz Trabzonspor'a? Samsunspor'da bence gayet başarılıydı. Bir sistem oturttu. Konferans liginde başarı getirdi. Thomas Rice ismini Trabzonspor için ister miydiniz? Sorun bu olsun. Selamlar. Beşiktaş'tan transfer haberleri var mı Burak Bey? Önüne çıkarttığın bir oyuncu var mı? Burada orta saha için çıkan isimler var ama işte Casado Deportivo'ya gitti. Fofana ismi Sevilla'ya gidiyor. İşte İlaiş Moriba artık zor gibi transfer kapandı çünkü Avrupa'da biliyorsunuz hani artık Celta Vigo bırakmayabilir gibi birkaç isim vardı işte Riyad Rios Al Ittihad'a gidiyor falan şu an sürpriz olabilir. En keyif aldığım yayıncılardan birisiniz bu arada. Bu hafta çok keyifli geçecek umarım. Bundan sonra da futbol programlarında sizi daha çok görürüz umarım. Radyo Spor'un Lamine Yamal'ı Burak Alaca'ya Kütahya'dan selamlar. evet genelde Necip Uysal benzetmesi yapılıyordu boşta kalan programlarla ilgilendiğim için. Bu sefer profil yükseltmişiz. Lamine Yamal benzetmesi gelmiş. Buradan Kütahya'ya selamlar. Ya futbol programı yapmaktan keyif alıyorum. Daha fazla fırsat oldukça da tabii ki yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Mesaj okurken es veriyorsun abi. Telefondan mesaj geldi sanıyorum. Yok mesaj okurken es verme sebebi mesajda sıkıntılı bir durum var mı diye. Önce bir kendim okuyorum. Çünkü bazen hani rakip takım taraftarlarına cevap hakkı doğuracak kırıcı, rahatsız edici mesajlar da olabiliyor. Es verme sebebim onlara bir gözden geçirmem. Kusura bakmayın. Yani bazen hızlı da okuyorum mesaj kısaysa ama uzun mesajlarda hani bir yol kazası yaşamamak adına dediğim gibi cevap hakkı doğuracak mesajları, hakaret içeren ya da işte ne bileyim insanları kırabilecek mesajları süzgeçten geçirmek için biraz es veriyorum. O konuda kusuruma bakmayın. Yani dediğim gibi uzun mesajlarda öyle şeyler olabiliyor. Selamlar Burak. Selçuk İnan nasıl olur? Valla Kocaelispor'daki performansını çok beğenmekle birlikte zamanında ayrılık şeklinden ötürü Trabzonspor taraftarının biraz kırgın olduğunu düşünüyorum. Yani doğru isim olur mu şu an bilmiyorum ki. Henüz büyük takım deneyimi de yok. Uzun boylu bir teknik direktörlük deneyimi de yok. Hani Fatih Tekke Trabzonspor'a gelmeden İstanbulspor, Alanyaspor falan çalıştırmıştı ama Selçuk Hoca'nın henüz ikinci sezonu çok kolay olmayabilir diye düşünüyorum. Şenol Güneş karakter abidesidir. Trabzonspor'a yakışır. Ankara'dan taksici Salih. Şenol Güneş stadyumun adı Şenol Güneş stadyumu zaten çok da söyleyecek bir şey yok. İyi yayınlar. Tufan Alaca Bey. Dilerim YouTube kanalınızı beğenerek takip ediyorum. Çok teşekkür ederim buradan. Hani Murat fonetik olarak Burak'a benziyordu ama Tufan Alaca diyerek bir çığır açmışsınız. Kutluyorum sizi. Böyle özgün mesajlar için. Tabii gülen yüz emojisi koymuşsunuz. YouTube'da da takip ettiğinize göre bir şaka olduğunu farkındayım. Ben de şaka yapıyorum. Şaka bir yana Fatih Tekke konusunda hocanın haklı olduğunu düşünüyorum. Bir planla yola çıkıp transfer başlamışken bir anda rota değiştirilmez. Hoca önerim ben olsam Nuri Şahin ya da Edin Terziç olabilir. İstanbul'dan İlker Albayrak. Edin Terziç Atletik Bilbao'yu çalıştırıyor şu an. Hani kolay değil. Nuri Hoca Başakşehir'den çıkartabilir misin bilmiyorum ama YouTube kanalı ile ilgili yorumunuz için de teşekkür ederim. Bugün Beşiktaş'ın bütün transferlerini kısa kısa değerlendirdiğim bir video gelecek akşam saatlerinde.
abone olmanızı rica edeyim. YouTube'a Burak Alaca

0: yazarak YouTube kanalıma abone olabilir, bana destek olabilirsiniz. Orada futbol ve basketbolla alakalı genel yoruma dayalı videolar var. Transferleri çokça değerlendirdik şimdiye kadar. Sezon başlayınca yine EuroLeague'de ve özellikle Avrupa maçlarında maç sonu canlı yayınlar olacak. Orada da katılmak isteyenler için bekliyorum mesajlarınızı. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak beni mutlu edebilirsiniz şu anda. 1244 abone varmış. Yayın çıkışına kadar hani 1300'ü bulabilsek güzel olurdu diye bir hani sesli düşünmüş olayım. İlker Bey'e teşekkür ediyorum. Merhabalar Sayın Burak Bey, iyi yayınlar. Günümüzdeki yaşam genelinde herkesin işini bildiği için sabırsız olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim demiş. Ali Sözen Fransa Nisten. Selamlar. Yani herkesin işini biliyor noktasında maalesef bir sıkıntı var ya. Evet. Ha, bu şey değil bu arada. Tabii ki bir küstahlık yapmaya da gerek yok. Hani bir yorum yapabilirsiniz benim işimle ilgili. Yapıcı bir yorum da olabilir. Benim göremediğim şeyleri de herkes görebilir bu arada. Çok iddialı değiliz ama ya biraz da şeyin farkında olmak lazım. Hani o işi yapan kişinin sizin takdiriniz olsun olmasın, o işi bilip bilmediğinin ya da işte bilinçli olarak ne yaptığının farkında olmak lazım. Bazı yorumlar öyle olabiliyor. Ben şahsım adına çok gücenmem bu arada. Hani olabilir, herkesin kendi görüşüdür ama en azından teknik direktörler özelinde falan biraz daha hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Merhaba Burak Bey, ben Ali İmran. YouTube kanalınıza abone oldu, bilginiz olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey'e, destekleriniz için sağ olun, var olun. Kusura bakma kardeşim, senin futboldan anlamadığın daha demin yaptığın yorumdan anladım. Neymiş Fatih Tekke Trabzonspor'a yakışıyor. Yakışıklı olduğu için insanlar Trabzonspor'un başına geçirilmiyor. İşini yapamıyorsan bırak kardeşim, bu nasıl bir yorum? Bayrampaşa'dan Ramazan. Sevgili Batıkan abi, kağıt kalem var mı, istifa edeceğim. Beyefendiyi haklı buldum şu anda. Yakışıklı olduğu için olmuyormuş. İyi yani. Mesela şeyi de söyleyeyim, hani böyle yorumlardan erinmediğimi daha çok anlayabilmeniz açısından, hani mesaj kutusu önümde ve hani okumak gibi bir zorunluluğum yok ama erinmiyorum, hani biraz sarkazm da yapıyorum ama istifa etmem herhalde sizin yorumunuzu aldırış edip, yani saygı duymakla birlikte Fatih Tekke'nin de Trabzonspor'un DNA'sına yakıştığını, bir Trabzonlu olduğu için, bir Trabzonlu kişiliğinin karakterini taşıdığı için düşünüyorum. Trabzonspor'un kurduğu kadro yapılanması Fatih Tekke'nin geçen sene başardıklarıyla örtüşmüyor. Plan, vizyon farklı. Buna bir şey demiyorum. Bence denenmeliydi. Size de üzücü bir haberim var. İşi bırakmıyorum. O yüzden kaldığımız yerden devam. Size de hayatta başarılar diliyorum. Diğer kanallarda ve programlarda şansınızı deneyin. Belki bazı insanlar çok alıngan davranıp işi bırakabilir. Siz de manasız amacınıza ulaşabilirsiniz. İyi yayınlar. Transfer dönemlerinde bence tüm yıl transferlerin sadece açık olması gerekli. En azından farklı kıtalarda transfer dönemi açık olursa her dönem satış yapılabilir. Bu sayede takımlar ellerinde kalan faydalanamayacağı oyuncuları da boşu boşuna tutmuş olmazlar diye düşünüyorum. Alımlar yasaklanabilir ama satışlar bence her dönem yapılabilmeli. Zor ya buradaki sistem. Hani sürekli bir transfer sirkülasyonu dünyada sürdürmek eş zamanlı olarak çok kolay değil. O yüzden buna bir şey diyemiyorum. Bakalım bakalım bakalım. İstifa edip geri dönen hiçbir hoca iki bilemediğiniz 3 haftayı geçiremez. Mutlaka orada teker tekrar terse döner. Yeni bir istifa ile karşımıza çıkacak bu sefer. Bence takım çok yıpranmış olacak. Hocanın istifası kabul edilmeliydi. Yeni bir hoca arayışına belki de başladılar. Bulana kadar idare edecekler. Ben öyle düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Hak verdi ve geçtiğimiz günlerde Ercan abinin olduğu bir yayında. Şimdi de bunun için müneccim olmaya gerek yoktu. Gerçekti bu ve oldu. Ben bunu bir hafta önce söylemiştim diye de bir mesaj atmış. Sevgili Burak Alaca, iyi yayınlar. Tamam, okey. Reklamımız varmış. Reklamdan sonra Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da konuşacağız mesajları eritip. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir reklama gidelim. Ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var.
3: Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
0: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
0: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor!
5: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Bugün İstanbul programını analiz edeceğiz. Arkasından Elazığ programında yine sizlerle birlikte olacağız. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı gayanın başlangıç saati 15.30. Omurilik felçleri günü koşusunda şans verdiğim isimlerin başında 4 numaralı Namsal geliyor. Hatta ben bir adım ileri gideceğim. Bugün sizlere Namsal'ı banko olarak önereceğim. Çünkü yeterli formunu buldu. Hazırlıkları da mükemmel. Biraz ağır kilosu sorunlarda sorun teşkil edebilir. Ancak yine de bu rakiplerini geçebilecek güçte görüyorum. İkinci ayakta bir numaralı Deniz Savaş'a ekip arkadaşlarım banko öneriyor ama hani sürpriz sanki burada olabilir. Üç numaralı İlkutan çok formda. Kilosu ağırlaştı ama iddialı olabilir. Yine bununla birlikte 8 numaralı Belli Bey takip ettiğim bir safkan. 2 numaralı Canbert. Canbert'in de etkili koşabileceği bir mesafe. 11 numaralı Çubuklu tercih edilecek diğer isim. Bir öncelikli tek alternatifi. Daha sonra 3, 2, 11 ve 8. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında ise Sedat Üründül koşusu. Sedat Üründül koşusunda benim favorim değerli Radyo Spor dinleyicileri 5 numaralı Jahera. Çünkü bu safkan bir şeylere mahsus bir yarış yakaladı. İdeal pist ve mesafesinde koşuyor. Benim tercihim banko ama ekip arkadaşlarımı da dinlemek zorundayım. Çünkü onlarla hem idman pistinden hem de fikir alışverişlerinde 1 numaralı Theater of War ve 7 numaralı Liara'yı da eklemem gerektiğini ilettiler ki Radyo Spor dinleyicilerine bu geniş kapsamlı bilgi analizleri sunmak için buradayız. Dolayısıyla bu koşuda 3. ayakta 5-1-7 şeklinde bir birliktelik sonucunda çıkan tahmin ilettik. 4. ayakta 4 numaralı Misilleme, 3 numaralı Erhan Han ve 1 numaralı Akyer Bey. Bu 3 yaşlı Arap safkanı da çok formda, çok başarılı. Gelin 3'ünü ayırmayın derim. 5. ayakta Bakırköy Kaymakamlığı Kupası koşusu 2 numaralı Calvados'un. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. Son ayakta 9 numaralı Siyah Pençe, 3 numaralı Ufkun Ötesi, 11 numaralı Sancar. Bakın Sancar biraz gerilerde kaldı gibi görünüyor ama dün akşam Murat Aktaş'la da yaptığımız sohbette geçen yarışında fazlasıyla kapandığı için performansını bu yarışta daha iyi Gökhan Kocakaya ile sahaya yansıtacak bilgisine ulaştırdı. Bu bilgiler nezdinde son ayak tercihlerim 3-9-11 şeklinde oluştu. Bu şekilde İstanbul programını analiz ve yorumladık. Ekip arkadaşlarıma da sizler adına teşekkür ediyorum. Sizlere de her zaman olduğu gibi bol şanslar diliyorum. Elazığ programında görüşünceye dek hoşça kalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Transfer ateşinde. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. İlk yarıda Trabzonspor'u konuştuk. Çok da mesajımız var. Onları da hızlıca eritmek istiyorum. 0538 052 1487 0538 052 1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince de burada sizlerden gelecek mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Galatasaray bir transfer bildirimi yaptı. Yine biliyorsunuz Deniz Gül'ü transfer etmişlerdi. Yakından tanıdığımız bir oyuncu, işte milli takımdan tanıdığımız, işte Hammarby'den, galiba İsveç Ligi'nden Porto'nun 2 yıl önce 4,5 milyon euroya transfer ettiği bir oyuncuydu. Şimdi gelinen noktada Galatasaray için ter dökecek bundan sonra Deniz Gül. Bonservisle yapılmış bir transfer. 10 milyon euro artı bonuslar içeriyor. Osimhen'in arkasına hem yerli rotasyonu için hem de genel itibariyle milli takım adına da faydalı olacağını düşünüyorum Deniz Gül'ün aldığı sürelerle. İyi bekleme olduğunu düşünüyorum. Burada Osimhen'in arkasına yine kenarda tutması zor bir oyuncu da değil. Mesela Icardi'nin kenarda kaldığında biraz memnuniyetsiz olduğu ile ilgili söylentiler vardı. Mesela Batshuayi'de de büyük maaş verip kenarda tutman gereken bir oyuncuydu. 4,5 alıyordu. Ama bu şartlarda hem kenardaki rolünü kabul edebilecek hem de yerli rotasyonunda, yerli kontenjanında yer alabilecek. Bence doğru bir ekleme. Yine Alşadil Bichiabu. Yeni transfer. Leipzig'den transfer edeceğini Galatasaray açıkladı. Kiralık opsiyonlu bir transfer. Oyuncu da dün havaalanında açıklamalarını yapmış. Çok uzun ve engebeli bir yolculuktu. Allah'a şükür İstanbul'a vardık. Çok mutluyum. Taraftarlarla yeni ailemle buluşacağım. Tanışmak için sabırsızlanıyorum demiş. Fransız stoper. U23 artı 4 kontenjanına uyuyor. 2005 doğumlu. 15 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Paris Saint Germain altyapısından transfer ettiği bir oyuncu. Leipzig'in geçen sene toplamda 14 maçta forma giydi Leipzig formasıyla. Bunların 9'u ilk 11 olmak üzere. 1.96 boyunda. Yusuf Akçiçek transferi biraz çıkmaza girince yapılmış bir hamle. Bakalım Galatasaray için hayırlı bir transfer olup olmadığını ilerleyen dönemde daha net bir biçimde göreceğiz. Öte yandan dediği Galatasaray'da hepinizin beklediği bir orta saha transferi var. Burada bugün Avrupa listeleri verilmeden gece saatlerine kadar transferin bitirilmesini Galatasaray taraftarı umuyor. Orta sahada ciddi bir derinlik sıkıntısı var çünkü işte Sara, Lemina, Torreira, Batrakov, İlkay Gündoğan gibi isimler var ama bunlar birbirinden farklı profiller. Yani burada Batrakov önemli bir hamle oldu. İlkay Gündoğan çok fazla değerlendirebildiğim bir oyuncu değildi. Sara yine kullandığın oyunculardan biri. Burada Osimhen ve Torreira ve Lemina'yı yedekleyecek. Belki de ilk 11'de Torreira'nın yanına değerlendirebileceğiniz bir isim olabilir ki Torreira da Fiorentina'nın eski takımının ciddi bir talebi vardı Torreira için. Satın alma opsiyonu kiralık yönünde ama transfer gerçekleşmedi. Galatasaray'da devam edecek Torreira yeni sezonda da. Burada Deniz Gül'ün açıklamalarına bakalım. O da 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray taraftarı olduğunu yine geçmişten Galatasaray tribününden, çocukluğundan fotoğraflar basına sızmıştı. Açıklamaları var. Taraftarım ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlara bir an önce kavuşmayı iple çekiyorum. Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum demiş. Kendisinin başka Türk kulüplerinden teklif alıp almadığıyla alakalı bir soruya da bilmiyorum, artık önemsemiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum demiş. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımımla ve taraftarımla buluşmak için büyük heyecan duyuyorum diye de eklemiş burada. Deniz Gül ismi. Orta saha için iki tane büyük dünya yıldızı ismi ortaya atıldı. Biri Kamavinga, zaten hepinizin malumunuz. Kamavinga için Real Betis ile görüşmelerini sürdürüyor Galatasaray. Söylenen bu, Real Madrid ile düzeltiyorum. İspanyol ekibinin 55 milyon euro seviyesine indirdiği söyleniyor. Bonservisi bir beklentisini ki 70 talep ettiği Marca gazetesinde birkaç gün önce belirtiliyordu. 55 milyon euro iyi bir meblağ. Kamavinga gibi bir oyuncu için gerçekten İyi bir meblağ ama bir 6 numara transferine bir Türk takım bu kadar para vermeli mi onu açıkçası bilmiyorum. Bu sizin takdirinize bırakayım. 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray şartları zorlamaya devam ediyor. Kamavinga'nın Galatasaray'a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı söylentileri yine var. Kiralık bir formül olabilir belki. Çünkü Kamavinga'nın transfer döneminde 5 büyük lige gitmekle alakalı bir arzusu olduğu söylemi çok fazla vardı. Bu sebepten sanki opsiyonlu bir kiralık hamlesi olabilir diye düşünüyorum. Yine ortaya atılan bir diğer isim. Hakan Çalhanoğlu oldu yine tekrardan. Ki Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin seçim vaatlerinden biriydi Haziran ayında. Bayağı bir aslında Fenerbahçe taraftarının, Galatasaray taraftarının da bu sebepten ötürü irit olduğu oyunculardan biriydi. Inter'de sezona iyi başladı. Monza ve Cagliari maçında gollerini attı. Başkan Marotta'nın bizle birlikte olacak açıklaması da vardı. Bilmiyorum hani transfer dönemi kapandıktan sonra. Orada Zielinski, Barella, Hakan orta sahasını işte arkalarında Suçiç, Mkhitaryan gibi oyuncular var ama bozmak ister mi Inter emin değilim. Hani belki bundan 3-4 ay önce 10-15 milyon euro ya da 20 milyon euroya kapatabileceğim bir transfer şu an için daha maliyetli olabilir diye düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu ismine karşı da bu sebepten biraz mesafeli olduğumu söylemek isterim. Bakalım Galatasaray'ın bugün netleşecektir herhalde orta saha transferinde bir hamle yapıp yapmayacağı diyelim. Mesajlara biraz bakalım tekrardan. Ciddi sayıda da mesajımız var bu arada bakalım inşallah bitirebiliriz. Mesaj atan dinleyicilere hayal kırıklığına uğratmamak adına da çok da mesaj okumaya çalışıyorum ama dediğim gibi bazen de çok fazla geliyor. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bir ricada da bulunayım mesajlara girmeden. Futbol ve basketbolla alakalı gündem içerikleri için Burak Alaca YouTube kanalına abone olup bana destek olursanız çok mutlu edersiniz. Yaklaşık 15 tane abone gelmiş ilk saatte. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına 1200 küsür abone var şu an. Zaten yazdığınızda en tepede çıkıyor. Yani eğer abone olmak isterseniz ulaşması da kolay. Yeni sezonda canlı yayınlarda olacak akşam saatlerinde. Oraya da bekleriz. Şimdiden davet edelim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Benim bu durumda kafam çok karıştı. Özellikle futbolcu bazında bakarsak Salah ile bütün teknik direktörler çalışmak ister. Diğer futbolcular da Fatih Hoca neden gitsin diyorum. Her istediğini aldı yönetim diye. Yönetim bundan 2-3 hafta önce herkes gider Fatih Tekke kalır demişti. Gerçekten çok enteresan bir durum demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Acaba Muhammed Salah Beşiktaş'a gelse dengeleri bozar mıydı maaş anlamında? Şimdi Vlahovic'le Trossard'ın 6,5-7,5 aldığı yerde bence orada da 2 katından fazla bir maaş dengeleri bozabilirdi diye. Şimdi dönüp bakınca düşünüyorum. Merhaba, ben Samsun'dan Ümit Burak Bey. Sizi severek dinliyorum. Trabzonspor'un tamamen bu durumunun Muhammed Salah ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bütün futbolcular top ayağına geldi mi Muhammed Salah atıyor, ne yaparsan yap der gibi ona bırakıyorlar. Her şeyi, yorumunuzu bekliyorum. Evet, yani Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında, Ferencvaros maçlarında Trabzonspor'un hücumda bütün sorumluluğu Salah'ın üstüne yığdığını gördük. Bu bence çok homojen bir şey değil. Geçen seneki oyununda gerisinde kalmasına neden oluyor bence Trabzonspor tarafının. Merhaba Burak Bey, Yusuf ben İstanbul'dan. İnanın yeni favorim siz oldunuz. Hem anlatımınız çok güzel hem de tane tane konulara hakimiyetiniz. Kendinizi dinlettiriyorsunuz demiş. Dinlettiriyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Bey buradan. Selamlar sevgiler. Yusuf İnci. Yani çok kalın bir ses tonum var o yüzden yavaş konuşmak zorundayım. Yoksa tahammül edilemez. Tahammül edilemez bir hal alabilir diye biraz kendimi frenliyorum. Çoğu zaman teşekkür ediyorum. İzmir Karşıyaka'dan iyi yayınlar. Talişka'nın aklında ilk olanın free kick ya da penaltı almak için kendine avantaj yaratmak olması beni bıktırdı. O zaman senelerdir neden Torreira'yı eleştirdik? Fenerliler olarak dürüst olmamız lazım. Forvet'e koysan top dağıtmaz, kendini oynar. 10 numaraya koysan arkasındaki orta sahalara ekstra yük bindirir. Topsuz oyunda hiç yok. Fener'de sakatlık ihtimali için transfer yapmak bence anlamsız. Aynı maçta 5 stoperinden 3'ü, bir sonraki maçta 4. stoper sakatlandı. Bu takımın geçtiğimiz sene demiş. Ya bence savunmaya 8 numara olarak orta sahaya Fenerbahçe'nin takviye yapması gerekiyor. Gerçi Osterwold de geri döndü şimdi. Bu da Fenerbahçe açısından iyi bir şey savunma rotasyonunu genişletmek anlamında ama bir orta saha takviyesi lazım bence. O yüzden burada Fenerbahçe'nin transferi, en azından bir transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum diyelim. Bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim. Ardından biraz mesaj okuyup Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafına da girelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Beşiktaş'a geçmeden birkaç mesaj daha alalım. Azaltmaya çalışıyorum mesajları, çok fazla var çünkü. Merhaba, Boston'dan Burak Onan. Dün Salah ile... Bakalım. Serdar Bey, pardon. Merhaba, ben Boston'dan Serdar diye düzeltelim. Burak Onan yazmış ya da bilmiyorum başkası mı ama. Dün Salah ile Onan'ı özel uçakla dönmüşler Trabzon'a, doğru mu? Vallahi bir bilgim yok. Ama takımdan ayrı olmaları biraz düşündürücü eğer doğruysa. Abi, Muhammed Salah gibi topçu gelmiş, keyfini çıkartacaklarına yok şöyle yok böyle diyorlar. Adam daha ne yapsın, elinden geleni yapıyor demiş. Yani Salah'ın isim olarak tatminkar bir oyuncu olduğunu söylemek tabii ki gayet doğru olur ama takımın hali hazırda giden düzenine de yaramıyorsa yaramıyordur. Bu arada bir transfer haberi vermek istiyorum. Son dakika Fabrizio Romano'nun girdiği bir haber. Beşiktaş'ın orta saha transferiyle alakalı. Hemen oyuncuyu sizlerle paylaşıyorum. Belçika milli takımında da oynayan, ki Dünya Kupası'nda da vardı bu sene, boy göstermişti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas Raskin, Glasgow Rangers'tan. Haber şu: Beşiktaş Rangers'a Nicolas Raskin için anlaşmaya vardı. Transfer oyuncunun kararına göre değişecek, görüşmeler sürüyor diye de eklemiş Nicolas Raskin ismi. Ha, bu arada Raskin Ocak ayında Beşiktaş'ı reddetmiş geçmişte. 5 büyüklükte oynama arzusu olduğu için. Bakalım burada nereye evrilecek transfer. Nicolas Raskin ismi için Beşiktaş takımıyla anlaşma sağlamış. Oyuncunun Rangers'tan yaz aylarında ayrılamama sebebi takımının istediği bonservis bedelini büyük liglerden takımların karşılamak da zorlanmasından kaynaklı olduğu söyleniyor. 12 milyon euro'luk bir piyasa değeri var. Geçen sene Eylül maça çıkmış bir oyuncu. Belçika milli takımından da dediğim gibi tanıdığımız bir isim. Burada 8 numara olduğunu söyleyebiliriz Raskin'in. Yine Trossard'ın bu transferde etkili olması bekleniyor. Son dakika olarak bunu verelim. Fabrizio Romano girmiş. Beşiktaş Nicolas Raskin transferi için Rangers'a anlaşma sağladı deniyor. Bakalım hayırlısı olsun iki taraf için de. Selamlar kardeşim. Beğenerek dinliyorum. Başarılar diliyorum. Fatih Terim Trabzonspor'u uçurur demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tarsus'tan Emrah, kolay gelsin. Bir dijital platformda Vardy'nin belgeselini seyrettim. Adam bardan maça gidiyormuş. Son maçta evde diğer takımın sonucunu beklerken Kante'yi orada görmek ilginçti. Şampiyonluk senesi galiba Leicester'ın. N'Golo Kante. Yani ilginç bir adamdı Jamie Vardy. Hala daha da öyle. Şimdi kendi YouTube kanalında Bundesliga maçlarını falan yayınlayacakmış İngiltere'de. Kendisiyle alakalı her türlü gelişme detay enteresan hakikaten. Erkan Gökçe Ankara'dan. Bence hiç düşünülmesi gerekmiyor. Trabzonspor için daha doğru seçim, kadroyu yönetebilecek en iyi seçim Fatih Terim denmiş. Bakalım. Merhabalar, İzmir'den Hüseyin. Fatih Hoca da madem baskıyı kaldıramayacaktı o zaman Salah gelmesin diyecekti. Salah geldikten sonra maalesef kendinde ve takımda büyük bir düşüş yaşandı. Sizin söylediğinizi ben Salah geldiği günden beri söylüyorum. Geçen senenin gol kralı aynı paraya oynatılamaz. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Bir de Burak Yılmaz demiş teknik direktör olarak. Boşta şu anda olabilir. Burak Yılmaz ismi. Selam, Zidane çağırsın Trabzonspor abi. Zidane Fransa milli takımının başına geçti. O kadar yüksekten uçmayalım bence. Güzel İzmir'den selamlar. Brahms, Belçikalı teknik direktördü ve Trabzonspor'u iki ayrı dönemde 89-90-91-92 sezonunda çalıştırmıştı. Belçikalı hoca Trabzonspor'a uyar demiş bir dinleyicimiz. Lucescu hayatta olsaydı Lucescu derdim çünkü hangi takım hoca ararsa Lucescu ismi gündeme gelirdi. Şaka bir yana Burak Yılmaz cuk oturur demiş. Burak Yılmaz ismi benim de kafama yattı. Burak Bey merhaba, lütfen bana özelden ulaşabilirseniz size istediğiniz Göztepe formasını hediye etmek isterim. İyi çalışmalar dilerim. İsmim Şahin Aksoy. Ya, mahcup olurum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ya bu arada hani özelden bana şayet başka bir konuda ulaşmak isterseniz Burak Alaca Instagram hesabı üzerinden DM kutusuna mesaj atabilirsiniz ama mahcup olurum dediğim gibi. Ona hiç girmeyelim. Ama arzu ettiğiniz takdirde dediğim gibi istediğiniz gibi bana ulaşabilirsiniz Burak Alaca Instagram DM kısmından. Çok teşekkür ederim iyi niyetiniz için. Ben bir şekilde tedarik edeceğim o formaya gerçekten. Özellikle bordo ve siyah olan formalar, bir de eski forma, retro forma güzel. Almak gibi bir planım var. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. İsmail Şahin Aksoy İzmir'den. Bakalım. Devam edelim. İzmir'den selam var. İzmir'den bu arada ne kadar dinleyicimiz var bunu. Hep ara ara konuşuyorum. Çok da sevdiğim için İzmir'i mutlu ediyor beni. Daha dediğim gibi Ağustos ayının başında zaten İzmir'deydim. Orada olmak da mutlu ediyor. Oranın insanı da mutlu ediyor. Sevgili İhsan Dilek direkt aklıma geliyor tabii. İstemsizce İzmir'de. Kendisi de Göztepe tribünlerinde sık sık maça gider. Arada fotoğraf atar. Bu sene bakalım inşallah birlikte de nasip olur. İzmir'den selamlar altıncı adam. Ben Vedat. Bu sezon herkesin yerden yere vurduğu Galatasaray şu anda lider ve namağlup gidiyor. Çok transfer yapmak o takımı şampiyon yapmaz. Önemli olan gereken yere transfer yapmak. Onun için Osimhen'in olduğu denklemde büyük yıldız getiremezsin. Ben yönetimin doğru yolda olduğunu düşünüyorum demiş. Yani 3 hafta sonunda ya şu an liderlik koltuğunda olması bir puan farklı çok hani bir emare değildir ama yani Galatasaray tarafında yine şampiyonluk adayı olacakları kesin. Orada Osimhen gibi bir gerçek var. Yanına Leao'yu koydun. Adam haksız rekabet. Yani Süper Lig'de herhangi bir savunma oyuncusu, büyük takım küçük takım fark etmez, adamı zapt edemiyor. Yani inanılmaz bir seviye. Trabzon'a hoca da tek geçerim. Güvenç Kurtar selamlar demiş. Selamlar sevgiler. Bir fikrim yok bu hamleyle alakalı. Kendisi şu an bildiğim kadarıyla televizyon yorumculuğu yapıyor. Ben bu televizyon yorumculuğu, teknik direktörlük arasındaki kariyer dalgalanmalarını çok desteklemiyorum ama onu da söyleyeyim. Burak Bey merhaba. Marcelo Bielsa biçilmiş kaftan ama Trabzon'a getirmek için 10 milyon plus maaş vermek lazım diye düşünüyorum. Gelirse ligdeki açık ara en iyi hoca olur demiş. Uruguay milli takımını görüyoruz ya. O kadar iyimser yaklaşmıyorum ama Bielsa büyük bir hoca. Oynatmaya çalıştığı pozitif futbol da Trabzonspor taraftarını mutlu edebilir ama kariyerinin prime döneminde değil, en azından onu söyleyebiliriz. Yani severiz bu arada. Futbolla alakalı bir filozof da gibidir bir yandan Marcelo Bielsa. Yani bazı açıklamaları vardır mesela. Pozitif futbol oynatır, çok gol atar, çok gol yer takımları. Bununla alakalı şey demiştir zamanında. Futbolun efsane teknik direktörleri gibi bir kitap vardı. Sevgili Ercan abinin yorumu üzerine okumuştum onu da. Şey yorumu vardı. Futbol halkın üst segmentini değil, halkı mutlu etmek, eğlendirmek için, kafasını meşgul etmek için oynanan bir spordur. Ben televizyonun başında işten yorgun argın gelip televizyon izleyen halka pragmatik futbol izletip onların gününü seyredemem. O yüzden futbol pozitif oynuyorum. Halka tekrardan ulaştırmak için, halkı mutlu etmek için gibi bu minvalde bir söylemim vardı. Cümleler birebir aynı değil ama o yüzden kıymetli. Kolay gelsin. Ankara'dan İbrahim ben. Abone oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. 1245 demiş. Şu an 1261'e gitmiş. Teşekkür ediyorum mesajlarınıza. Ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni sevindirirsiniz. Bakalım. Trabzonspor için artık yerli hoca zor diye düşünüyorum. Yohai Imlov ya da Tedesco ikna edilebilir. Mısır'ın hocası da listeye eklenebilir. Tedesco Bologna'da, Löw de galiba antrenörlüğü bıraktı diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Saçma, biri satacak, diğeri ise alacak. Mehmet Sekman İstanbul'dan. Ne üzerine söylemiş onu tam çözemedim ama herhalde mesaj bir tık geride kaldığı için süre olarak. Selamlar Burak abi. Galatasaray'ın yeni transferini nasıl değerlendiriyorsun? Arnavut Furkan'dan selamlar. Genç bir oyuncu, uzun boylu, atletik ama maç tecrübesi çok yüksek değil, onu söyleyebilirim. Bu bir rotasyon hamlesi. Yani doğrudan Galatasaray'ın İlk 11'e de Abdülkerim'in yerine atayım oynatayım diyebileceğiniz tarzda bir açıklama değil, bir transfer değil, düzeltiyorum. O yüzden biraz şüpheli ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı rahat yeneceğini düşünüyorum. Beşiktaş daha hiç zor maç oynamadı demiş. Galatasaray taraftarı olduğunu söylemiş. Sayın Burak Alaca, Sayın Fatih Tekke'nin bu kadronun artık 3-5-2'ye dönüştüğünü görmesi gerekiyordu. 4-2-3-1'de takılı kalıyorlar. Alanya'nın hocası Pereira uygun bence. Eski Trabzonsporlu zaten ama sağ stoper olarak Pino'yu kullanmalı. Half space'e koşu atabilir merkezden demiş. Fena bir öneri değil. Burak, ben Koku'dan çok umutluyum. Poku'dan çok umutluyum. Fenerbahçe maçında ilk 11 başlasa iyi olur ama Çernli'de o deplasmanda acayip iş yapıyor. Şanslı orada. Çok büyük ikilem, kiminle başlarsın sen? Çernli'yle başlarım. İkinci yarıda Poku'yu atarım. Çünkü hazır takımın bir oyun düzeni var. Bir de hemen yeni gelir gelmez derbide Çernli'yi kenara çekip yeni daha genç bir transferi oraya koyarsan Çernli'yi kaybedersin. Bu geçiş sürecini biraz daha iyi ve sakin yönetmek gerekiyor. O yüzden ben Çernli'yle başlardım. Bu şekilde söyleyeyim. Sevgili Ozan abi yazmış. Ozan Demir. Semedo'dan çıkıp U23 olarak Mimović devam edip Talişka'yı göndermesek daha iyiydi. Yanlış oldu bence. Bu arada selamlar. Sir Murat Alaca yazmış. Yani U23 için ne kadar faydalı olur Mimović ismi bilmiyorum ama yani Sir Murat Alaca mesajı da mutlu etti. Buradan Ozan abiye de selamlar. Akşam Yelken'e gidecekmiş. Böyle hayatlar da var tabi. Konya'dan Fatih Yakut, iyi yayınlar Burak Bey. Şimdi YouTube kanalınıza abone oldum. Sizi bayağıdır dinliyordum. İlk defa gördüm. Sesle görüntü arasında çok fark var. Sizi böyle hayal etmemiştim. Sizi seviyoruz, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Beklentiyi ne kadar farklı yönde? Beklentinin ne kadar farkındaydı onu da merak ettim. Trabzon'dan Fatih Yakut'a sorayım. Yani kalın bir sesim var ve hani 1.95'e yakın bir boydayım. 110 küsür kiloyum falan, hani aslında örtüşüyor ama tabii gözünüzde daha yaşlı bir insan canlanmış olabilir diye tahmin ediyorum. Nispeten tok bir sesim olduğu için merak ettim düşüneceğinizi. Buradan Fatih Yakut'a selamlar. Abone oldum Burak kardeşim. Ben Antalya'dan Kaan Sezer. İyi yayınlar. Talişka gol atıyor evet ama gol de yediriyor. Tam eksik kalıyor takım savunmada. Mevcut hücum gücü Talişka'nın eksiğini kapatır ama takım da eksik kalmamış olur zaten demiş. Antalya'dan Kaan Bey. Selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyorum bu arada. Selamlar Burak Bey. Trabzonspor'dan Nurettin. Bence gelecek hocanın Salah'a saygı göstereceği hoca olması gerekiyor. Yoksa öbür türlü başarı elde edemeyiz diye düşünüyorum. Salah hiçbir zaman teknik direktörlerle uyum sağlama sorunu yoktu aslında ama sonra Arne Slot bir gün çıka geldi ve Salah'ın bu yüzünü görmüş olduk. Bilemiyorum artık yani. Salah hem oyuncu hem hoca olsun diye takılmış bir dinleyicimiz. İsmim Şahin Aksoy diye İzmir'den forma yollamak isteyen dinleyicimiz Instagram'dan ulaşıyorum size demiş. Program çıkışı yanıt vereceğim mesajınıza, çok teşekkür ediyorum. Burak Bey, Fatih Terim'le anlaşıldı mı şu an, dedikodu mu? Umarım dedikodu olarak kalır. Fatih Terim büyük bir isim ama son yıllarda yönettiği takımlar ve sonuçlar hep ortada. Bence hatalı bir karar olur Trabzon için demiş Yusuf Bey. Ben anlaşıldığına yönelik bir şey duymadım bu arada, onu da söyleyeyim. Bakalım. Fatih Terim böyle bir hata yapmaz. Eğer böyle bir hata yapıp Trabzonspor'un başına gelirse tamamen bütün kariyerini bitirir demiş. Kartal'dan Nuri Kartal, bir Galatasaraylı. Yani Fatih Terim artık 70 yaşının üzerinde, bir büyük takımlarla yapacağını yaptı. 30 yıla aşkın bir, neredeyse 30 yıla yakın bir teknik direktör kariyeri var. Kariyerini bitiren hamle olmaz diyorsunuz da bundan sonra mesela takım da çalıştırmayabilir Fatih Hoca. Yani artık çok da önde uzun vadeli planlar olduğunu zannetmiyorum. Burak Bey, herkes imkansız isimlere yöneliyor. Trabzonspor teknik direktörlüğü için ben değer arttırıyorum. Guardiola boşta, ona gitsin Trabzonspor yönetimi demiş Mustafa Demirkaya. Yok daha neler diyelim. Burak abi, ben bir Fenerbahçeli olarak Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'un başına geçmesini istemem. Eğer geçerse Trabzonspor çok tehlikeli bir takım olur. Burak Yılmaz ismini ben de Antep'te oynattığı futbolu çok beğeniyordum. İsterdim Trabzonspor'un başına, açık söyleyeyim. İyi yayınlar, ben Yalova'dan Harun. Trabzonspor'a çok yazık oldu. İkinci haftada koskoca sezon çöp edildi. Keşke sakin kalabilselerdi ama içeride neler oluyor bilemiyoruz tabii ki. Ayrıca Talişka'sız Fenerbahçe'nin bu kadrosu Asensio ile tam 4-4-1 nasıl oluyor? 8-9 Asensio'lu 4-4-1'e Asensio'su 4-4-2'ye uygun olmadı mı? Ne düşünüyorsun? Ya Asensio 10 numara değerlendirilebilir. Forvet arkası gibi 4-4-1-1 mantıklı. 4-4-2 Asensio'suz çift santrfor Lukaku, Vedat, kanatlarda Oğuz, Greenwood. Greenwood'la da olmaz gerçi 4-4-2. Yani biraz daha kanat forvet gibi, o çizgiye basmıyor. Yani 4-4-1-1 olabilir ama forvet arkasında Asensio'lu 4-2-3-1 oynayacaklardır. 4-2-3-1'e de uygun bu arada kadro bana sorarsanız. Selamlar Burak Bey. Şimdi YouTube kanalına abone oldum. Bir de Trabzonspor'un yeni hocası kim olacaksa Muhammed Salah'ın ona saygı göstereceği bir hoca olması gerekiyor demiş. Katılırım tabii ki, elbette. Sevgili üstadım, Trabzonspor'a büyük emekleri geçmiş futbol adamı olan Giray Bulak ve Sadi Rekelioğlu'nu arayınız. Yani teknik direktör, Giray Bulak teknik direktörlük yapıyor mu ki? Hiç görmedim ama. Sevgili kardeşim Burak Alaca, ben Çorum Osmancık'tan İrfan Şahin. Tekstilde çalıştığım için telefonu kullanmak yasak, o yüzden kopyalayıp gönderdim. 3 kulvar için Fenerbahçe'nin defans hattı yeterli mi, teşekkür ederim demiş. Ben de takılmıştım bu arada Aygün yazdınız diye. Yoksa estağfurullah, ne olacak hani, hepimizin mesai saati. Osterwold'e Akeş, Skriniar, bir tane daha gelirse Çağlar Söyüncü gittiği için söylüyorum. Bence yeterli olur. Bence yeterli olur bu isimler. Burak Bey merhaba, Pendik'ten Fatih ben, iyi yayınlar, herkes bir şey söylüyor ama bence muhtemelen Şenol Güneş gelecektir demiş. Yani Şenol Güneş Trabzonspor'un efsanesidir. Bugüne kadar stada ismi verilmiş bir hocadan bahsediyoruz. Yani gelirse de kimse şaşırmaz diye düşünüyorum. Bakalım, Trabzonspor sayfasında bu şekilde kapatmış olalım. Salim döneminde sık sık arıyordu demiştiniz bu az önce bahsettiğiniz isimler için Dursun Bey. Salim abi zaten Cuma dönüyor yani, Salim dönemi denmişken. Salim abinin dönemi bitmedi. Önümüzdeki hafta pazartesi tekrardan sizlerle olacak. O da bir senelik izne çıktı. Malum yoğun çalıştığı için orada artık onu da biraz nadasa bırakma ihtiyacı vardı. Salim Manav dönemi bitmedi ama benim genel program yapış tarzı olarak hep de aynı şeyi yaparım. Konuk basketbol tarafında zaman zaman aldığım olur ama genel olarak dinleyicilerle iletişim halinde program yapmak benim daha ilk tercihim oluyor. O yüzden genelde çok fazla konuk tercih etmiyorum. İyi yayınlar Burak Bey, Eskişehir'den Özkan. Bu yabancı kuralında ilk 11-11 yabancı serbest mi, yoksa bir Türk olması gerekiyor mu? Zaten 10 tane yetişkin yabancı hakkın var. Hepsini oynatabiliyorsun. Artı 4'ten koyarsan 11 tane yabancı da yapabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Türk oyuncu oynatma ilk 11'de zorunluluğu yok. Ben saçma bir sistem olduğunu düşünüyorum. O yüzden yorum yapamıyorum şu an, iyidir kötüdür. Bakalım, Beşiktaş'ta Nübel'in dikkatimi çeken açıklamaları vardı. Ondan bahsedelim. Yine Raskin isminden biraz detaylı bahsederiz birazdan. Nübel bir açıklama yapmış. İstanbul'u, daha doğrusu düzeltiyorum, İstanbul'u adaptasyonuyla, İstanbul'a ilgisiyle alakalı. Ben güzel bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Dikkatimi de çekti, hemen bakalım neler demiş. Bakalım. Bu arada eski Galatasaraylı 39 yaşındaki Nordin Amrabat, Utrecht'e, yani Hollanda takımının iyi takımlarından biriyle anlaşma sağlamış. O da enteresan bir haber, şimdi önüme çıktı. Evet, Nübel'in açıklamalarını aktarıyorum size. Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim, vapura bindim. İstanbul kartı aldım, hatta İETT otobüsünde binerek Taksim'e gittim. Asya yakasına geçtim. İstanbul'un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. Fotoğrafçılığa büyük ilgim var. Özellikle de analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken de fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli. Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da beraberinde hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum. Benim için büyük mutluluk demiş. Evet, kısa bir reklamımız varmış. Şu açıklamaların üzerine de konuşuruz. Bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Çok güzel mesajlarımız var. Alexander Nübel'in açıklamalarından bahsetmiştik. Bu arada bir son dakikada Raskin'le oyuncu bazında da anlaşmaya yaklaşmış Beşiktaş. Oyuncuyu gün içinde İstanbul'a getirmeye çalışacaklar İskoçya'dan. Yaklaşık 4,5 saat uçuş. Bakalım yani, Nicolas Raskin çok da dikkatimi çekmişti Dünya Kupası'nda. Rangers'tan da bildiğimiz bir oyuncu. Orta sahaya iyi enerji getirecektir. Çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığımızda Orkun Olayitan, Salih Özcan, Miretti, Raskin. Güzel orta saha rotasyonu. Hakikaten güzel orta saha rotasyonu. Nübel'in açıklamalarına da bakacak olursak, yani Almanya'da bir klasik, bilirsiniz, her oyuncunun mahallesinde Türkler vardır işte. Bunu farklı oyuncular da söylemiştir. Sané zamanında söylemiştir. Podolski söylemiştir falan ama Nübel'in yabancılık çekmesini beklemiyordum en azından İstanbul üzerinde. Ama tabii şimdiye kadar oynadığı takımlar, Bayern Münih'te yedek kalıp belki Neuer'den sonra kaleye geçme ihtimali gibi unsurları düşünecek olursak, daha rekabetçi bir takıma da belki gidebilirdi ya da farklı bir tercih yapabilirdi. Ama Beşiktaş'ta mutlu olması, taraftarın bu kadar stadı dolduruyor olması. Ben açık sözlükle söyleyeyim, hani Çorum Spor FK maçında biraz taraftarın demoralize olmasını bekliyordum. Şundan ötürü hani Alanya Spor ve Žalgiris maçlarında iyi bir görüntü yoktu vesaire falan. Alanya Spor maçında zaten hakem skandalı insanların çok sinir uçlarıyla oynadı ama Çorum Spor FK maçındaki atmosferi görünce hakikaten etkilendim, onu söyleyebilirim. Yani o yüzden oyuncuların mutlu olması, heyecanlı olması, Vlahovic'in gol sevincini gördünüz, hakikaten mutluluk verici ve şey, anlaşılabilir. Bakalım, ben de böyle bir açıklaması vardı. Raskin transferine değindik. Oyuncu Standard Liège'den Rangers'a transfer olmuştu ve senelerdir orada forma giyiyor. Trossard'ın Belçika milli takımdan arkadaşı, ki bu da anlaşmayı destekleyecek faktörlerden biri olabilir. Tam işte 8 numara pozisyonu içinde böyle bir hamle geldi. Burada artık orta saha Salih Özcan, Raskin. Çok beğendiğim bir oyuncu bu arada. Bunu ilerleyen günlerde göreceksiniz. Salih Özcan, Raskin, Olayitan, Orkun Kökçü, Miretti gibi gözüküyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hayırlısı olsun, ümit ediyorum. Transfer Avrupa listesine bugün yetişir. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyisinizdir umarım. 45 yaşındayım. Bu yaşıma kadar 45 kere yabancı kuralı değişti. Bundan bıktım. Bütün aboneliklerimi iptal ettim. Maçları izlemiyorum. Benim YouTube kanalıma abone olabilirsiniz bu arada. Burak Alaca, teşekkür ediyorum. Neden sürekli kural değişiyor? Sizin yorumunuz var mı bu konuyla ilgili? Ya burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani oyuncu yetiştirme, milli takımı güçlendirme falan filan, bunlar biraz bence maval niteliğinde açıklamalar. Çünkü milli takım, işte bunu geçen günlerde de söyledim. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Kendimle çelişmediğim için. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitti. Davulla zurna ile burada kutladık. Takımın yarısı yurt dışında yetişmiş oyuncular. Biz bu yabancı kuralları her sene uyguluyoruz. Nerede bu yabancı kuralından yani oyuncuların büyük bir kısmı? Bence değişmesi, ya bir kere bir yabancı kuralı koyarsın. Dersin ki oyuncu vizesi getiriyorum arkadaş. Bundan sonra böyle. Son yıl şu kadar maça çıkacak, ilk 11 kotasını şu kadar dolduracak, milli takımda son birkaç yılda şu kadar forma giyecek diye vize getir, yeterlik vizesi getir. Oyuncuların kalitesi yüksek olsun. Yani oyun, Türk futbolu gelişecek diye getiriyorsan 14 tane 10 artı 4 yapmışsın. 14 tane ilk gibi yabancı oyuncu getirse takım, Türk futbolcular nasıl oynayacak? Saçma, hiçbir mantığı yok. Bence yapılmak için yapılmış. Belki de yerli Türk futbolcu menajerlerinin gönlü olsun diye yapılmış bir şeydir. Bilmiyorum. Yani komplo teorisi olsun diye söylemiyorum. Sadece sesli düşünüyorum. Abi, takımlar bir yana, Fransa maçı yaklaşıyor. Kenan da sakat. Milli takımın forvet arayışı ne durumda? Bir gelişme yok, aynı. Maalesef. Hani Deniz Gül'le mi çıkılır? Barış Alper'le mi çıkılır? Kerem Aktürkoğlu'yla mı çıkılır? Nasıl çıkılır? Milli maça, bilmiyorum. Ben Trabzon'da sıkıntının hoca olduğunu düşünmüyorum. Kim gelirse gelsin bu oyuncu grubu sıkıntılı demiş bir dinleyicimiz. Yani olabilir, evet. Zor bir oyuncu grubu. Yani sıkıntı bu hocadan kaynaklıdır ya da değildir noktasında değilim ama yönetmesi zor bir oyuncu grubu olduğu konusunda hemfikirim sizlerle. Burada idare etmesi zor gerçekten bu kadar egoyu. İkna etmesi kendi kafandakilere çok zor. Yani bundan sonrası için nasıl bir tercih olacak? Bunu da bekleyip göreceğiz zaman içerisinde. Merhaba, koltuk sesiniz yayına geliyor demiş bir dinleyicimiz. Koltuk değil, öncelikle mikrofonu ayarladığım için o biraz gıcırdadı. Şu an anlık olarak da koltukta zaten yaslandığım için çok bir hareket yok. Mikrofona da dikkatli olacağım, teşekkür ederim. Eğer rahatsızlık verdiysem de affola. Ne kadar beğenmesek de bu TFF yönetim bir şey ortaya koydu. 200 senedir uyguluyor, seneye de ne olacağı belli olmayan. Kulüpler ve başkanları mı suçlu yoksa TFF mi suçlu? Her zaman plansızlıktan şikayet ediyorduk. Al sana plan. Hangi plan? Burada 200 senedir de dikteyle yazmışsınız herhalde. 2-3 senedir demeye çalışmışsınız. Hangi plandan bahsettiğinizi ben anlamadım ama. Hadi bakalım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Programın bitimine 15 dakikamız var. Hatta şöyle yapayım ya. Batıkan abi için de uygunsa dinleyici hattını açalım. Son 15 dakika bir 3-4 tane dinleyici alalım. 0-212-363-0434. Tekrar ediyorum. 0-212-363-0434. Ne olur Radyo Spor dinleyici hattından arayarak programa katılabilirsiniz. Son 13 dakikamız var. 3-4 tane dinleyicimizi çok hani diğerlerinin de hakkını girmemek açısından 2-3 dakika bandında tutabilirsek 2-3 tane dinleyicimizi almak isterim. Tekrar ediyorum dinleyici hattımızı 0-212-363-0434 0-212-363-0434 no'lu Radyo Spor dinleyici hattını arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince biraz sohbet etmiş olalım. 55 geçeye kadar devam ediyoruz. Selam Burak abi, İzmir'den Gürsel. Sizce Fatih Tekke'nin büyük hoca olma özelliği bitti mi? Özellik bitti diyemeyiz ama işte hani Trabzonspor onun için büyük takım olarak makul bir adresti. Oradaki kredisini kullandı ama bir daha da geri dönebilir. Daha önce de gördük ikinci, üçüncü dönemini yapanları. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Burak Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim?
1: Barış, ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyurun Barış Bey.
1: 10 gün önce tekrar görüşmüştük. Hatırlarsanız Dursun Özbek için firma yönetir gibi yönetiyor Galatasaray'ı vesaire gibi görüşmüştük.
0: Evet, anımsıyorum.
1: İşte aslında bugün konuştuğumuz güne geldik. Bence gene istediğini yaptı. Yani şöyle sorayım size Burak Bey. Şu an aldığı DAO'yu Haziran ayında almış olsaydı 38 milyon euroyu alabilir miydi?
0: Alamazdı. Muhtemelen Milan da burada yeteri kadar şansını deneyip istediği parayı alamadığı için, en azından 60 milyon seviyesine çıkartamadığı için transferi şu an böyle bitirdi. Tabii doğru zamanı beklediğini söyleyebiliriz.
1: Yani Deniz Gül için de aynı şey geçerdi. Yani baktığınız zaman maaş skalasında 1,5 milyon TL, 1,5 milyon euro gibi bir rakam anlaşılmış anladığım kadarıyla. Yani o standarttaki bir yabancı santrafor 4 milyon eurodan aşağı gelmiyor ülkesinde. Aşağıya.
0: Bir de zaten yerli bir oyuncu alıyorsun. Yani burada hem de genç, 22 yaşında, gelişime açık. Milli takım açısından da hayırlı olabilir bu arada. Hani ilerleyen dönemde süreleri artarsa şayet.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani çok eleştirildiği kadar şey olmadığını zaten o gün de görüşmüştük, konuşmuştuk. Ne? Bence çok mantıklı nokta atışı yapıldı gene. Buradaki tek sıkıntı Çorum Spor'a karşı kaybedilen 2 puan oldu bence. Sadece belki planlarda o yoktu.
0: Orada da ekstrem bir kaleci performansı vardı. Yani kötü bir futbol ya da iyi bir futboldan ziyade belki daha farklı bir skor da olabilirdi ama orada Luis Felipe çok başka oynadı. Yani o her maç karşına çıkacak bir şey değil.
1: Ya kesinlikle, yani Çorum maçında almış olsaydın şu an hiçbir sıkıntı yoktu Galatasaray'da. Yani en azından gözüken o. Hatta son aldıkları sol stoper ve Haziran ayında alabileceğimiz bir futbolcu değildi.
0: Özet yani tabi.
1: Yani Lidzink o transferleri yapmamış olsaydı o 21 yaşındaki futbolcuyu bırakmazdı.
0: Tabi.
1: Yani baktığımız zaman bence iyi yolda. Doğru olan da bu. Sizin çıktığınız yorumunuz nedir? Yani Haziran ayında bu rakamların aşağı yukarı 3'te 1 fazlasına 2 katına mı almak mantıklıydı? Yoksa bugünleri beklemek mi? Bence bugünleri beklemek daha mantıklı olur.
0: Yani burada eğer şey olsaydı, Galatasaray işler son dakikaya kaldı diye fazla kaşelerle sıkışıp oyuncu alsaydı evet bir mantıksız olabilirdi ama işte burada 10 milyona Deniz Gül'ü almak, Leao'yu biraz uygun almak bu gibi şeyleri düşünecek olursak Galatasaray kârlı bitirdi. İşte Uğurcan Çakır transferinde olduğu gibi mecbur overpay yapmak durumunda kalmadı. Ya burada hem biraz şans hem de strateji olarak yani transfer döneminin sonunu iyi getirdiğini söyleyebilirim Galatasaray yönetiminin.
1: Bence bu sene Galatasaray'la ilgili son bir şey daha söyleyeyim. En fazla benim için yeni transfer Singo olacak. Çünkü zaten Singo'dan beklenilen alınamazsa Galatasaray bu sene bayağı bir sendeler gibi geliyor bana.
0: Vallahi sakatlık problemi biraz çok fazla yaşıyor. Anladığım kadarıyla hamstringin de genel tendon yapısı, kas yapısıyla alakalı bir problem var. Eğer sakatlık problemleri çok fazla nüksetmezse zaten özel bir oyuncu. Yani geçen sene oynadığı dönemlerde de bunu gördük. Galatasaray kar elde edip de satabilir ama sağlık durumu burada belirleyici olacak.
1: Baktığınız zaman Leo'ya harcanan para kadar para harcandı bu arada.
0: Tabii. 6 milyon da maaşı var Singo'nun.
1: Normal şartlarda Galatasaray dışında bir yorum yapmak istemem ama Trabzonspor için gerçekten yani sevdiğim bir camiaydı. Geçen sene de gerçekten mutlu eden bir camiaydı. Yani bana kalırsa küçük bir yorumum olmuş bu konuda Burak Bey.
0: Buyurunuz
1: yani,
0: tabii.
1: Yani giden futbolcular ve gelen futbolcuların hiçbirinde ben Fatih Tekin'in onayı olduğunu düşünmüyorum. Yani ne gideni gitmesini istedi bence, ne gelenlerin gelmesini istedi. Zaten kopukluk da burada başladı. Gerek var mıydı size Trabzonspor'un böyle bir yapılanma içindeyken bu tarz şov demeyeyim de transferler yaptı?
0: Ya burada ne güzel bir sistem kurmuştu Trabzonspor. Önemli genç oyuncular buluyordu. Kar marjı

0: Enrique gibi olabileceğini, ya yani Fantetemiz Simeone gibi devam edebileceğini düşünüyordum. Yanlış bir strateji uygulandı. Çok teşekkür ederim Burak Bey.
1: Katılıyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum size. Evet, dinleyici hattımızı hatırlatalım. 0212 363 04 34. 8 dakikamız kaldı. Bir dinleyici daha alıp kalan mesajları bitirebiliriz arzu ederseniz. 0212 363 04 34 ne olur. Radyo Spor dinleyici hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Programa katılıp sohbetimize dahil olabilirsiniz. Böyle hoş sohbet oluyor. Gayet de seviyorum. Bakalım. Şimdi Raskin transferi için Yağız Sabuncuoğlu'da haberi girmiş bu arada. Onu da söyleyelim. Beşiktaş oyuncuyla da anlaşmaya yakın diye. Valla beklediğim bir isim değildi işte. Burada Casado, İlaiş, Moriba gibi isimlere bakacak olursak çok beklemiyordum Raskin ismini. Hani ortaya da çıkmasını. Çünkü yani gündemde yoktu. Güzel sürpriz oldu. Bence Casado'dan da Moriba'dan da çok daha net bir oyuncu. Riyad Rios'tan biraz farklı bir oyuncu, ben açık söyleyeyim. Hani öncelik Beşiktaş'ta Rios profilinde bir oyuncu değilmiş. Bunu duyduk ama ben Rios'u çok beğeniyorum. Riyad Rios hani Türk bir takımında görmek çok isterdim. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu ve hani Benfica değil Palmeiras döneminden bu yana da uzun süredir takip ettiğim bir isimdi. Keşke bir şekilde lige gelseydi ama artık belki başka zaman. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: İyi günler. İsmim Lokman. İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun Lokman Bey.
2: Trabzonspor taraftarıyım. Yani biraz önce bağlanan dinleyiciydi zannedersem. Sonunda Trabzonspor'la ilgili yaptığı yoruma da kesinlikle katılıyorum. Hatta sizin yaptığınız yorum da çok doğru ve gerçekçi. Yani yönetim çok çok iyi bir politikayla, iyi bir transfer politikasıyla, daha doğrusu gerçekçi. İyi olmasından da öte gerçekçi. Bazen iyi olmayabilir. Her zaman 5'e alıp 15'e 25'e satamayabilirsiniz. Bazı oyuncular istediğiniz gibi çıkmayabilir. Ama işte böyle olay gibi. Yani bir senede iki senede bir oyuncu bulmanız bile bazen sizi çok başka noktalara taşıyabilir. Şimdi bu politikayla giderken birdenbire Muhammed Salah olayı. Tamam, Salah çok büyük bir futbolcu. Futbolcunun dışında sevinmedik mi? Sevindik tabii ki, ben şahsım adına çok sevindim. Heyecanlandım da ama şey değil yani hani bir figür, bir karakter. Ama hani gerek var mıydı sorusunu yok etmiyor bu. Yani isim özelinde yine bu soru benim aklımda kalıyor sürekli. Gerek var mıydı? Hani bu kadar para vermeye, rakiplerin üstelik bu kadar büyük bütçelerle hareket ederken ve sizin de dediğiniz gibi artık Avrupa'daki takımlarda Trabzonspor'un bulduğu oyuncuların iyi çıktığını ya da Trabzonspor'dan oyuncu alınabilir algısını kendilerinde oturtmaya başlamışken böyle bir radikal bir değişim ve akabinde bir fiyasko.
1: Ya bence takım içinde de huzursuzluk var. Mesela şimdi program içinde söyledim. Katılırsanız katılmazsınız. Görüşünüzü alayım mesela. Burada geçen sene 26 gol atan Anuachu'nun 2 milyon euro civarında bir maaş alırken şu an takımda başka herhangi bir oyuncunun 20 milyon alması o takımda huzur ortamı bırakır mı mesela?
2: Yani şimdi 30 milyon bilmiyorum. Yani o kadar çok takip etmiyorum transferleri ama olayı X paraya satıldı. Şimdi X paraya satılmasında Onaçu'nun attığı gollerin payı yok mu?
1: %100.
2: Yani şimdi bir futbolcu düşünün. Ayağını rakibinin kafayla zıplayamayacağı noktaya kaldırıp gol atıyor. Antrenman dönemi geçiriyor. Sezon öncesi hazırlığını geçiriyor. Geliyor. Adam 2 metrenin üstünde. Ya toplam 2 metre 10 santim zıplayamıyor. 10 santim zıplamıyor adam. Ya bu zıplayamıyor değildir. Zıplamıyor adam.
1: Gerek de yok.
2: İstemiyor adam. Yani belli saha içerisindeki duruşundan, hareketlerinden, topa hareketlenmesinden, yüzünden. Fatih Hoca'nın da buradaki en büyük hatası bence şu oldu. Yani kendince bir melankolik ruh haline girdi. Abi böyle bir ruh haline girmene gerek yok ki. Sen bu takımın teknik direktörüsün. Gideceksin, söyleyeceksin, konuşacaksın. Yani tamam, yönetimin bu hamleyi yapmasının önüne geçemiyor musun? Geçemiyorsun. O zaman oyuncularını buna hazırlayacaksın. Adapte edeceksin. Onu açıp

0: problem mi yaşıyor? Gideceksin yönetimle konuşacaksın o zaman. Yani Muhammed Salah'a 17 milyon euro maaş veriyorsan 10'a 3'ü de 3.5'a 4'e çıkaracaksın. Onun da gönlünü hoş edeceksin o zaman. Ya evet, yapmak zorunda değilim. Yapmak zorunda değilsen adam da atmak zorunda değilim o zaman diyor. Etik mi? Değil. Ama insanız. İnsan, hepimiz insanız. Yani beşeriz sonuçta. Etkilenir tabii, etkilenmez olur mu adam? Yani ben gol atıyorum, takım takır takır oynuyor, bütün ortalar bana, bütün forvet yükü bende. E sen oyuncuyu çatır çatır 30 milyonlara, 20 milyonlara satıyorsun. E sattığın bütün parayı getiriyorsun, bir adama veriyorsun. E bize de diyorsun ki hadi oynayın. Etikliği ayrı konu, tartışılır. Ama insan ruh hali bu. Oynamıyor adam.
1: Yani diyorum ya, şu an siz bir yerde çalışıyor musunuz bilmiyorum. Mesela burada bu kurumda benden şu an 10 kat maaş alan biri olduğunu bilsem ben rahatsızlık duyabilirim. Hani kendi içinde bulunduğum durumu sorgularım. Yani herkes için de geçerli bu bence. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Kesinlikle doğru. Ya şimdi şirketin genel müdürü alır, ben buna laf etmem.
1: O başka tabii ki.
0: Ama siz orada radyo programı yapıyorsunuz. Siz bir para alırken sizden sonraki radyocu 10 para alıyorsa tabii ki rahatsız olursunuz.
1: Olurdum, yalan yok. Herkes olur. Yani şahsıma yönelik bir şey de değil.
0: Mümkün mü böyle bir? E neymiş o radyocu falanca radyo kanalından gelmiş. Yani gelmeyeydi. Hani o zaman ben de mi gidip başka radyo kanalından geleyim? Yani tamam, Muhammed Salah 5 alır, 10'a açı 3 alır. Bunu anlarım. Ama birine 2 verirken birine 17 veriyorsan. E bir de şöyle bir şey var. Üstadım, yani Trabzonspor'un bizim bu sistemi yürütme şansımız yok. Şansımız yok. Yani çok lüzumsuz bir aksiyondu. Çok çok lüzumsuz bir aksiyondu. Yani bir isimden ayrı. Hiç gerek yoktu. Muhammed Salah'a da hiç gerek yoktu. Yeni aldığımız neydi orta saha?
1: Fabinho. Yani,
0: ismi hatırlamıyorum.
1: Fabinho.
0: Fabinho. Tabii gerek yoktu. Yoktu yani, lüzum yok. Ya al abi 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında Avrupa'dan bulabildiğini bul, Afrika'dan bulabildiğini bul. Hani Brezilya, Güney Amerika kıtası biraz daha zor. Hani bütün dünyanın gözü orada çünkü. Hani sen biraz daha mahrem bölgelerden bulabildiğini bul. Nitekim Avrupa'da Fransa 2. liginden bulduğun adamı bir sene oynattın, sattın bu paraya. Demek ki bir şeyler araştırınca, daha çok çalışınca oluyor. Ya sen bunu misyonerin kendine kardeşim. Sen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bir senede kombineden kazandığı parayı 5 senede kazanamıyorsun ya. Ya mücadele edemezsin bu adamlarla. Ya biz de buna razıyız. Ya ben 50 yaşındayım. 35 sene sonra şampiyon olduk. Ben Trabzonspor'u tutmayı bırakmadım ki. Bırakmadım yani. Bir İstanbul takımının 35 sene şampiyon olamadığını düşünüyorum. Ya ortalık yangın yerine döner.
1: Ya burada İstanbul'un çok büyük bir ekonomisi var. Bu arada süremizin de sonuna gelmişiz, affınıza sığınarak. Bence burada en büyük yanlış nedir biliyor musunuz? Trabzonspor'un DNA'sı İstanbul takımlarından farklı. Trabzon halkın da öyle. Trabzonspor'un DNA'sını İstanbullaştırmaya çalıştırırsan olmaz. Ben öyle düşünüyorum.
0: Olmuyor. Nitekim de tutmuyor. İşte kan uyumu olmuyor. Sonrasında vücudun uzuvları kangren olmaya başlıyor. Kesip atıyorsunuz, sakat kalıyorsunuz. Ben çok özür dileyerek çok kısa bitiriyorum hemen.
1: Tabii.
0: Bu hamle bence Trabzonspor'un önümüzdeki 3-4 yılını da mahvedecek. Öyle görünüyor. Yani maalesef benim düşüncem bu. Önümüzdeki 3-4 yılı da kaybettik.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Bir dahaki yayında daha uzun süre beklerim sizleri de.
0: Teşekkürler. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, transfer ateşinde 12-2 son olarak dinleyicilerimizi de hattımıza aldık. Biraz sohbet etmiş olduk. Katılımınızdan ve mesajlarınızdan ötürü herkese teşekkür ediyorum. Yarın yine tekrardan aynı saatte aynı yerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel

0: Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetri'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden çarşamba, Mert Elam'la birlikteyiz ve gündem orta yoğun diyorum. Çok bence süper yoğun değil.
1: Sabahtan bu yana kastediyorsan evet.
0: Sabahta, bilmiyorum hani sabahta Fatih Tekke'nin gidişi öyle çok büyük sürpriz olmadığı için hani konuşuluyor ama artık biraz daha da sonrasına bakılıyor gibi. Şu an Bein'de bir gelişme var. Beşiktaş'ı takip eden arkadaşımız aktarıyor.
1: Ya bu oyuncu kim bu arada?
0: Raskin.
1: Allah Allah. Fırsat mı doğmuş?
0: Rangers'ın oyuncusu. Ben de Dünya Kupası'nı çok beğenmiştim. Raskin'i.
1: Ha bu transfer oluyor şu anda. Beşiktaş'a. Ne zaman oldu ya? Ben gelişmelere baktım. Çok daha yeni herhalde.
0: Evet bu az önce HT Spor'da da yer aldı bu gelişme. Şimdi Bein Sports'ta da veriliyor. Nicolas Raskin Belçika milli takımının da oyuncusu. Uzun süredir de Rangers'ta. Tabii Rangers'ta öyle çok takip ettiğim bir oyuncu değildi. Fakat Dünya Kupası'nı hatırlayın. Sonradan milli takıma hani 11'e monte olup iyi de bir kupa çıkarmıştı Raskin. Merkezde tam bir merkez orta saha oyuncusu. Benim hoşuma gitmişti açıkçası oyuncunun profilini ve oyununu beğenmiştim. Şimdi onun Beşiktaş'a gelebileceği söyleniyor. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Beşiktaş'ta bir transfer daha olabilir. Peki. 2001 doğumlu oyuncu. 25 yaşında. Bir hani baş mevki olarak ön libero geçiyor. Yani bir 6 numara gibi düşünebilirsiniz. Ama bir merkez orta saha oyuncusu alıyor Beşiktaş. 2028 yılına kadar Rangers'la sözleşmesi var oyuncunun ve piyasa değeri de 17 milyon euro civarında gözüküyor. Yani iyi bir şey. Ne derler? Bedel. Dünya Kupası'nda da bir berabere kaldıkları Mısır maçında 34 dakika oynamıştı. Sonra İran maçında 58 dakika sahaya çıkmıştı. Yeni Zelanda maçında son bölümde görev alıp bir gol atmıştı. Ama Senegal yani son 32 turu, son 16 turu ve Belçika'nın elendiği çeyrek final İspanya karşılaşmalarının tamamında ilk 11'de çıktı. İspanya maçında da 90 dakika sahada kalmıştı Raskin. Dediğim gibi benim Dünya Kupası'nda merkezde beğendiğim oyunculardan biriydi. Şimdi böyle bir takviye gözüküyor. O zaman Endidi mi gidiyor Mert?
1: João Mario gidiyor.
0: João Mario gidiyor zaten.
1: Onu yazmışlar da.
0: Bir olarak. De Rashica var.
1: Rashica daha öncelikliydi burada sanki konuşulan. Sonuçta sağda da Poku ve Çerni var.
0: Evet.
1: Endidi'ye ihtiyaç olabilir bu kadroda. Hatta olur.
0: Olur.
1: Yani Salih'in yedeği olarak Endidi olur. İşte 8-10 içinde Olaytan, Orkun, Miretti ve Raskin. Dörtlüsü olur. Kartal da burada ancak 7. oyuncu olur. Belki hatta Türkiye için de bir kiralık yine anlaşma olabilir Kartal için de. Ben yalnız hani Beşiktaş'ın bayağı iyi transfer gözüküyor da Rangers en değerli ikinci oyuncusu gözüküyor piyasa değeri olarak 17 milyon. Neden bu oyuncusunu kiralık olarak gönderiyor onu anlamadım.
0: Çerni ile bir takas olabilir mi?
1: Çerni'den bağımsız yürüyor demişler.
0: Çerni'den bağımsız yürüyor mu demişler?
1: Yani Ertan Süzgün Çerni'den bağımsız bir operasyon demiş. Yani Çerni'nin gidişine dair de bir şey yok şu anda. Yani João Mario haberi var. Raskin var. Çerni'den bağımsız denmesi var.
0: Evet. Bu gece 1'e kadar değil mi? Listeler.
1: Evet.
0: UEFA listeleri bu gece 1'e kadar. Eğer Beşiktaş bu transferi yetiştirebilirse Avrupa listesine de yazacak. Hani zaten böylesine bir transfer de Avrupa listesine yazılamıyorsa çok da lig için biraz fazla lüks olur gibi. O yüzden Beşiktaş herhalde bitirecektir diye düşünüyorum. Hemen hemen her yerde bu transferi yazmaya başladılar. Bakalım Beşiktaş bu transferi bitirecek mi? Bir şey dinleyemiyorum tabii şu an muhabirleri. Nasıl yazmışlar? Bonservisiyle mi alınıyor? Kiralık
1: yok işte,
0: mı?
1: Kiralık, satın alma zorunlu maddede yok.
0: Zorunlu maddede yok. Sen de diyorsun ki Rangers neden böyle bir şey yapıyor?
1: Ha, ben onu anlamadım. Yani Beşiktaş açısından diyecek bir şey yok. İyi oyuncu, milli takım oyuncusu. Orta sahaya da bir takviye bekleniyordu Raskin'de. Daha önce de adı geçti sanki Türk kulüpleriyle. O açıdan iyi. Ama dediğim gibi neden böyle bir şeye izin versinler? O mantıklı gelmedi. Bir bit yeniği mi var acaba transferde diye düşündüm. Onu anlamadım.
0: Ne olabilir?
1: İşte ne bileyim, sakatlık problemi var oyuncunun. Şey olabilir mi, hani Avrupa'da elenmişler bu arada. Hı hı. Hem Avrupa Ligi'nden elenmişler. Üzerine Konferans Ligi playoff'unda da elenmişler. Rakipleri de böyle güçlü takımlar değil. Büyük bir ayak kırıklığı var. Ya çok büyük isyan çıkardı Raskin, ya da dediğim gibi başka bir bit yeniği var. Yani bu saatte böyle bir oyuncuyu göndermek, hele ki kiralık ve zorunlu bir madde de yok anladığım kadarıyla haberlerden, garip geliyor. Bakalım. Öğreniriz herhalde yakında çıkar kokusu.
0: Evet. Raskin geçtiğimiz yıl İskoçya Premier Ligi'nde 33 maçta görev almış. Bu söylediğim lig performansı 6 gol 7 asistlik bir katkı vermiş. Ondan önceki sezon yine 33 maçta görev almış Rangers'ta. 4 gol 10 asistlik bir katkı vermiş. Kısaca Rangers'ta son 2 sezonda 66 maçta 17 asisti var. Hani ön libero olarak ilk mevki yazılan bir oyuncu için 17 asist tabii yüksek bir rakam. 10 da gol atmış. 66 maçta 10 gol 17 asist. Bence gayet iyi bir merkez orta saha oyuncusu için. Bu 66 karşılaşmada 15'te sarı kart görmüş. Bir sezon 8, diğer sezon 7 sarı kartı var ligde. 2023-2024'te 18 maçta görev almış. Herhalde o sezon ya bir sakatlık oldu ya da yerini kaybetti ya da yerini sonradan kazandı. İlk geldiği sezonda Rangers'a 12 maç oynamış ama o yarım sezon. O sezon toplamda Standard Liège ile birlikte 2022-2023 sezonundan bahsediyorum. Toplamda 29 maça çıkmış Nicolas Raskin. Kısaca 2023-2024 sezonu hariç gayet istikrarlı sezonları var. 2021-2022'ye gidiyorum. 29 maç ligde, bu Belçika Ligi, Standard Liège. 2020-2021'e gidiyorum ki o zaman daha 20 yaşında bir oyuncu. 32 maçta oynamış Standard Liège'de. Az önce bahsettik, milli takımda da görev alıyor. Milli takımda da oynayan bir isim ki hani Belçika milli takımının havuzu da iyi bir havuz olduğunu düşünürseniz oyuncu hakkında belki biraz daha hani fikir sahibi olabiliriz. Standard Liège'den Rangers'a gidiyor. Standard Liège öncesinde de kısa bir dönem Gent macerası olduğunu görüyoruz. Nicolas Raskin'in Beşiktaş'la alakalı olarak son gelişme bu. Evet, devam edeceğiz ama saatlerimiz 14-11 oldu. Nicolas Raskin haberiyle başladık. Mesajlarınız geliyor. Telefon WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487. Kısa bir araya gidelim, gelelim. Mesajlarla ve diğer gelişmelerle dönelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
4: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir araya gittik geldik. 14-13 yaptık saatleri. Şöyle bir mesaj gelmiş. Miretti ve Orkun varken benzer profil Raskin nasıl konumlandırılacak orta sahada demiş. Daha önce Liège'de oynarken Galatasaray için adı geçmişti diyor dinleyicimiz.
5: Bilmiyorum, ben oyuncuyla ilgili bir bilgim yok. Sen 6 numara diyorsun. Orkun ve Miretti ile aynı profil olmuyor o zaman.
4: Salih'le daha yakın profili, onu söylemek lazım ama bunları tekrar söylüyorum. Daha önceden de dile getirdik yani. Merkez orta saha oyuncusu olarak düşünün. İcabında 8'de oynayabilir bu oyuncu. Fakat merkeze aldığınız oyuncunun zaten bazı işleri standartın üzerinde yapıyor olması lazım. Raskin de öyle bir isim. Az önce gol rakamlarını, asist rakamlarını verdim. Baş mevki ön libero olarak gözükse de, bir 6 numara olarak gözükse de 8'in işlerini de yapıyor. Orada da kötü değil o işleri yaparken de. Dolayısıyla orada birbirini tamamlayacak üçlüleri Beşiktaş kombinasyon olarak kurabiliyor. Bu iyi bir şey Beşiktaş açısından. İstediği oyuncular, ilk 11'de düşündüğü oyuncular cezalı, sakat ya da yorgun olduğunda yerine gelecek oyuncuların da takımın ortalama standartını düşürmüyor olması şu an en azından kağıt üzerinde bir başka önemli faktör. Yani ben mesela Raskin'le alakalı olarak eğer alınabiliyorsa gayet iyi diye düşünürüm. Raskin'in sözleşme maliyetinden kaçıyor olabilirler demiş bir evet, dinleyicimiz.
5: Şöyle haberlerde şu tonda kulüp ikna edildi, oyuncunun kararı bekleniyor. Hani oyuncunun bir kulübe ben ayrılayım diye bir şey yok anladığım kadarıyla. Ya da Beşiktaş'a gitmek istiyorum.
4: Beşiktaş kapıyı çaldı yani bir şey sonunda. Yok.
5: Evet, ve İskoçya'da da transfer dönemi yarın sona eriyormuş. Avrupa'da da olmadıkları için Raskin'i gönderdikleri senaryoda yine bir takviye de yapabiliyor Rangers. Demek ki hani çok şey değil ama yine de böyle en kaliteli oyuncularından birini göndermek herhalde o ekonomiyle ilgili bir şey. Dün belki görmüşsündür, Betis'in genç bir oyuncusu
4: ağlayarak takip
5: La Liga şartlarını sağlamak için gönderilmiş başka bir kulübe. Annesi ve kendisi tesisten arabayla çıkarken ağlamışlar bir enstantane.
4: Raskin'i ağlatmayın mı diyorsun?
5: Yani Raskin'de de herhalde o zaman öyle bir şey var. Bir şeye uymak için, artık UEFA veya lig kriterlerine uymak için.
4: Bayrampaşa'dan Ramazan, Raskin tam bir görev adamı, ayakları düzgün, rotasyonda bize katkısı fazla olacak bir oyuncu. Transferde nokta atışı gittik bu sene, emeği geçenleri kutlarım diye eklemiş. Halil Demir, Beşiktaş'ta Çenli'yi umarım tutmazlar, bir maç var 3-5 maç saç yolduruyor şeklinde bir yorum yapmış.
5: Çenli'yi yalnız tutmadığınız senaryoda bir oyuncu daha almalısınız ya da Raşit Say'la devam etmelisiniz alternatif olarak. Evet. Onu da söyleyeyim.
4: Raşit Say'ı gördüğün zaman zaten şu an Çenli'nin kalması gerektiği yani ortaya çıkıyor. Ahmet Tarin, abi sizde gündem yoğun olmayınca şey diyor musunuz demiş. Bugün bizim işler kesat. Vallahi Mert'le onu neredeyse hiç söylemedik.
5: Pandemide bile söylemedik.
4: Evet. İşler kesat olmuyor. Türk futbolunda. Türk futbolunda böyle bir güzel tarafı var.
5: Ya olsa bile başka bir konu açılıyor. Seninle onunla konuşmaktan da keyif alıyoruz. Yani başka hayata dair şeyler oluyor.
4: Evet.
5: Futbolun genel sorunları oluyor. Hani birçok konu çıkıyor yani. Burada hiçbir zaman seninle sessiz oturup 10 dakika 15 dakika kalmadık. Yani illa bir konu çıktı, bir şeyler söyledik. En kötü dinleyici mesajlar işte geliyor. Çok güzel şekilde programa katkı sundular. Onları okuyoruz.
4: Evet. Onur İstanbul'dan bir dinleyicimiz. Beşiktaş'ta her şeyin bu kadar dört dörtlü gitmesinde büyük problem var bence demiş.
5: Zaten Avrupa Ligi kurasında biraz o normale dönüş sinyalleri geldi. Beşiktaş'ta her şey öyle dört dörtlü gitmiyor.
4: Evet. Bora diye bir dinleyicimiz. Olaytan paslarını ve son vuruşlarını biraz daha geliştirebilirse Beşiktaş tarihinin en fazla para kazandığı futbolcu olabilir ileride demiş.
5: Vallahi evet.
4: Belirsiz bir gelecek olarak söylemiş bunu dinleyicimiz.
5: Zaten öyle olsa Real Madrid'de oynar yani o şeyle, atletizmle, teknik beceriyle.
4: Bir başka dinleyici Beşiktaş oyuncuyu geçen sene de istemişti. Geçen sene oyuncu ikna olmamıştı Türkiye'ye gelmeye diye bir şey söylemiş.
5: O zaman bu transfer neydi sizin Alman direktör?
4: Graf.
5: Graf'ın transferi mi oluyor?
4: Bilmiyorum.
5: Geçen sene çünkü o vardı yazın. Daha Sergen Yalçın gelmeden.
4: Hı hı.
5: Şu anda da o var. Ve birçok transferde de aktif. O zaman onun önerdiği bir transfer diye yorumlarım. Dinleyicimizin dediği doğruysa.
4: Ali Bey demiş dinleyicimiz. Ligin şifresini çözdüğünü söylediği Tarışkan'ın gönderilmesini ve Onuaçu'nun durumunu yorumlayabilir mi? Demiş. Şifreler kırıldı. Tek tek. Sabah Talişka'yı uzun konuştuk. Şimdi kendimi tekrara düşürmeyeyim. Ama Talişka ile ilgili sabah anlattık Mert'le beraber. Sabah Spor'un podcast'inde bulabilirsiniz. Hem Radyo Spor'un uygulamasında var, hem web sitesinde var, hem de YouTube'da var. Artık birini denk getirirsiniz diye düşünüyorum. Onuaçu'nun durumuyla alakalı olarak da Onuaçu ile ilgili de önceki gün konuştuk dermiş. Önceki günkü podcast'e bakıp bunu tekrar kendimi tekrar etmeyeyim diye aynı şekilde söylermişim.
5: Podcast'te 2,5 saat falan ha bu arada. Onu nasıl bulacaklar?
4: Bulur ya normal. O belli oluyor hemen. Podcast'te şey belli ediyor kendini. Konu. Galatasaray'a da Monaco'dan Kamara çokça yazılıyor demiş Mehmet Ünlü.
5: Evet. Kaya Temel de Al Spor yayında bahsetmiş.
4: Sizce bu transferin bugün olma ihtimali var mı? Yoksa Galatasaray transferi bitirdi mi?
5: Galatasaray'ın bu yaptığı fırsat transferleri ilk etapta hep kiralık oldu. Icardi transferi kiralıktı ilk sene. İkinci sene zaten bonservisiyle geldi. Üçüncü yıl o fırsat transferi Osimhen'de geldi. Orada da kiralıktı. Galatasaray böyle çat diye bonservis vermedi fırsat transferlerine. O yüzden Monaco'da okuduğum kadarıyla ekonomik bir sıkıntı içerisinde. Onların da bir satış yapması lazım. Kiralık olarak vermez.
4: Bizim haricimizde herkes ekonomik sıkıntı çekiyor.
5: Satış yapmak zorundalarmış onlar. Yani
4: Monaco satış yapmak zorunda. İşte Rangers'ta diyorsunuz ki oyuncuyu herhalde ekonomik şartlar yüzünden Betis'i gönderecek. Betis'i söylediniz. Bir en zengin biziz herhalde. Ben pek hissetmiyorum ama.
5: Aynen bizde öyle bir problem yok şu anda.
4: Demek ki öyle.
5: Galatasaray 50 milyon euro verebiliyorsa tek de alabilir. Onu da bir engel olacağını zannetmiyorum. Hani Monaco kabul eder, oyuncu eder mi onu bilmiyorum. Ama Monaco şu an zor durumda ekonomik olarak.
4: Bir dinleyicimiz kaç zamandır böyle bir dünya yok demiyorsunuz demiş. Benim için çok mu kullanıyorum ben? Böyle bir dünya yok.
5: Kullanıyorsun
4: demek
5: galiba.
4: Demek ki kullanıyorum ki evet. Dinleyici de yazmış. Ben valla bazı şeylerin farkında değilim. Bir dinleyici hani çok kullanıyorsunuz diye bana söylemişti. Ondan sonra dikkat ettim. Evet çok kullanıyormuşum. Mutlaka bir cümle içerisinde hani diye geçiriyorum. Ama böyle bir dünya yok kullandığımı valla ben de dikkat etmedim.
5: Zaten niye dikkat etmedim bu arada?
4: Bizim birbirimize dikkat etmemiz zor.
5: Yani.
4: Çok fazla yakında olduğumuz için aynen. O biraz daha zor. Doğru sportif direktörle güzel ve doğru işlerin yapabileceğini düşünüyorum demiş. Bence Beşiktaş bunun için olumlu bir örnek. Galatasaray'ın da böyle bir yapılanmada olması gerekiyor bence demiş Mustafa Dürüst.
5: Valla sabah bir soru soracaktım. Mustafa Dürüst'ün mesajıyla sorayım. Galatasaray'daki o sportif direktör eksikliğinden, organizasyondaki sıkıntılardan, transferlerin gecikmesinden bahsedildi. Sen de hani bir direktör olmasının daha iyi olduğunu takımlarda söylüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Peki ne oldu Galatasaray'ın şu an planlamasına? Genel olarak herkes

0: diyor. Galatasaray bir şekilde yaptı o transferleri ve yine sportif direktörsüz Leao'yu getirdi. Deniz Gül'ü bitirdi. Bitşiabu'yu aldı. Alamasa Yusuf'u getirecekti. Olursa şimdi bir orta saha transferi daha gelecek. Gelmezse de zaten en kalabalık rotasyonu merkez orta sahada şu anda. Hı hı. Bunu nasıl açıklamak lazım? Ya isteyince olabiliyormuş Galatasaray.
1: Direkt Bitşiabu değil mi oyuncu?
0: Bitşiabu. Mesela Leipzig'ten 2005 doğumlu bir oyuncu. Hı hı. Hani durduk yere gündeme gelecek bir isim değil. Bir futbol aklı bir şey var. O perde arkasında kim bilmiyorum ama Gardi değil. Gardi Leao da vardı. Ama Galatasaray yani istese yapıyor o transferleri.
1: Yani burada şimdi bak Galatasaray'da gelenlerle gidenler var.
0: Ha bak liste güzel.
1: Ekranda listede var.
0: 5 gelen. Kaç giden? 7, 10 giden. Kiralık. Tabii kiralıklar da döndü.
1: Şimdi tekrar sana sol tarafta gelenlere bir bak diyorum. Ve sezon boyunca kime güveneceksin diyorum.
0: Yani sportif direktör olsa daha güvenilir isimler mi gelecekti?
1: Olabilirdi. Yani şimdi Galatasaray iki tane genç oyuncu kiraladı. Ki bir tanesi bir opsiyonu var. Bir Çabrun var mı opsiyonu?
0: Yok bildiğim kadarıyla.
1: Yok değil mi? Leslie'nin var ama.
0: Ya varsa bu arada zorunlu değil en az. Opsiyon yani. Leslie de belli bir maç oynarsa devreye girecek şekilde.
1: Yani burada zaten genel olan eleştiri transferlerin biraz daha erken yapılması, Galatasaray'ın bu kadar sıkışmaması artı transferlerde konuşulan kalitede oyuncuların Galatasaray'a pek gelmemesi bence genel olarak. Şimdi baktığın zaman gelen transferlere Leao dışında diğerleri bir şey potansiyel.
0: Peki sportif direktör olsa Bruno Fernandes gelecek miydi sence? Ya da
1: bilemiyorum. Galatasaray ne istiyor, ne planlıyor onu bilmiyoruz. Şimdi ama geçen seneden beri konuşulan merkez orta saha oyuncularıyla şu an Galatasaray'ın sezona başladığı merkez orta saha oyuncuları arasında bir fark var. Bunu kabul etmek gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: O bir bence noksan. Bununla beraber işte oyuncuların gelme gitme, sözleşme, kontrat o durumlarda da ben bir planlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yoksa Galatasaray dediğin gibi tamamladı. Fakat Galatasaray'ın da zaten mevkileri çok netti. Elbet tamamlayacaktı orayı. Hani orada çok bir sıkıntı yoktu. Fakat ben hani sonuç olarak işte kime güvenirsin, ne kadar güvenirsin? Sabah da konuştuk bunu Galatasaray'da. Biraz ucu açık gibi o konu. Orayı göreceğiz. O zaman zaten konuşulur gene performansa dayalı olarak.
0: Ama benim hani sözü getirmeye çalıştığım nokta evet bir futbol aklı yok gözüküyor. Bir profesyoneli yok Galatasaray'ın ama işler bir şekilde ilerliyor. Hani öyle veya böyle. Leao'yu getirebiliyor Galatasaray. Hani beğen beğenme, riskli gör. Hani Batakov'u getiriyor, Bitşiabu'yu getiriyor. Deniz Gül transferini yapıyor. Oluyor yani. Burada aslında hani o gün de galiba en son bu konuyu konuştuğumuzda hani sportif direktör getirdin. Başkanın iki dudağı arasında yine her şey. Yani başkan onay vermediği noktada olmuyor hiçbir transfer. Hani istediğin kadar hani Graf mesela geçen yıl devre dışı kaldı. Sergen Yalçın geldikten sonra hani ne etkisi vardı?
1: Yok.
0: Futbol aklı olarak. Hani Serkan Reçber'in etkisi vardı. Ama yine başkan da bitiyor son söz. O yüzden bizde hani sportif direktör olsa daha iyi. Orada hiçbir şüphem yok. Ama başkanın iki dudağı arasında olduğu için olsa da olmasa da problemler yaşanabiliyor. Galatasaray'da Cenk Ergün varken de mesela sportif direktörlük makamı çok eleştiriliyordu. Onun yaptırdığı transferler eleştiriliyordu. O yüzden hani böyle de başkanı savunuyor gibi oldum şu anda hani futbol aklı olmadan transfer konusunda ama bence bir haklılık payı da var.
1: Senle bunu daha önceden konuştuğumuzda sen şunu söylemiştin. Başkanın da mutlaka danıştığı birileri var.
0: Tabii.
1: Futbol aklı o oluyor aslında. Hı hı. Değil mi?
0: Tabii kulübün maaşlı personel değil ama danıştığı kulüp içinden belki dışından insanlar var. Resmi danışman olan belki resmi olmayan danışmanlar var.
1: Evet işte şimdi o noktada mesela Bitşiabu transferi nereye konulmalı? Senle o gün yine bunu da konuşmuştuk. Yani Bitşiabu'yu
0: Bichabu.
1: Bichabu.
0: Sen Batshuayi'yle.
1: Batshuayi'ye karıştırdın. Onu ben

0: Öğlene kadar bir süre geçer. Bir Chiabu'yu mesela Dursun Özbey'in bilme, takip etme gibi bir durumu olabilir mi?
1: Olamaz. Orada da scout ekibine güvenmiş olabilir bak. Yani Bitşiabu sol stoper transferinde scout ekibinin raporu. Yıldız transferinde gardi. Ne bileyim başka bir transferde Okan Buruk. Başka bir transferde kendi danışmanı kimse, akıl aldığı kimse. Batrakov'da da mesela o kişi olsun sana ki Dursun Özbek'in çok beğendiği söylendi Batrakov'u. Nereden beğenecek? Kesin etrafındaki insanlar önerdi. Benim yorumum bu. Böyle her bölge her şey için farklı farklı şeyler var herhalde Galatasaray'da. İsimler
0: Olabilir.
1: var.
0: Ben bu zaten şeye daha önce söylemiştim. Benim görüşüme göre herkesin her transferde katkısının olmasına gerek yok. Onu ben hep dile getirdim. Sen iyi bir menajersindir. Kulüple olan ilişkilerin iyidir. Bana iyi bir oyuncu tavsiye edersin. Menajer aracıyla gelmiş diye ben oyuncunun üstünü silersem ben hata yapmış olurum. Ama senin getirdiğin oyuncuyu değerlendirebilecek birine ihtiyacım var diye düşünüyorum. İşte orada bence sportif direktör farkı ortaya çıkıyor. Asıl fark orada ortaya çıkıyor. Orada kendini göstermesi gerekir diye düşünüyorum ben. Ya da scout ekibi söyledi. Şimdi scout ekibi kime raporladı bu transferi mesela? Farz et ki bir daha deneyeyim. Bitşuabu.
1: Olmadı.
0: Bitşuabu.
1: Bitşia bu.
0: Bitşuabu. Bu transferi scout ekibi kime raporladı mesela?
1: Başkan olması lazım. Ya da Abdullah Kavukçu'ya. Okan Burak'a da değil diye düşünüyorum. Ama
0: İşte orası bana garip geliyor. Şimdi rapor verildi. Rapor bence sportif direktöre verilmeli. Sportif direktör teknik direktörle konuşmalı. En son aşamada başkanım hani biz bunu alırsak bize fayda sağlar. Şartları bu. Yapalım mı? Yapın ya da yapmayın. Daha ekonomini bulun. Daha
1: tabii.
0: gencini bulun.
1: En ideali bu. Dediğin gibi ben hiçbir
0: Hani
1: itirazım yok.
0: işte direkt başkana gidiyorsa o zaman başkan birilerine soruyor. Birilerine soruyorsa başkan o zaman öyle bir pozisyon olması gerekir doğal olarak kulübün içinde. Ve genelde de başkanlardan bağımsız olması gerekir diye düşünüyorum. Yani kulübün direkt olarak işleyişin içinde olan bir profesyonel ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Ama scout önerdi. Ondan sonra önemli değil, Mert Elem önersin. Hani herkes zaten bir fikre sahip futbolcularla alakalı olarak. Yani Mert Elem'in önerdiği bir oyuncu da çok fayda sağlayacak bir oyuncu olabilir. Ama onu kim değerlendiriyor? Eğer başkan değerlendiriyorsa bence sıkıntı. Başkanın güvendiği birkaç kişi değerlendiriyorsa bence sıkıntı. Yani bu işin kararı futbol direktörü, sportif direktör her neyse, teknik kadro onlarla beraber artık en son aşamada yapalım mı yapmayalım mı? Ben öyle isterdim. Açıkçası kulübün işleyişini ama bilemiyorum yani Galatasaray'da o yüzden çok emin değilim senin dediğin gibi. Oluyor işler ama
1: Oluyor işte.
0: hani
1: 4 senedir
0: işte
1: şampiyon
0: zaten
1: bu
0: ama
1: takım yani.
0: işte insanların da isyan ettiği nokta hani daha iyisi olabilir bu işleyişin çok daha iyisi
1: Evet.
0: olabilir. Çok daha planlı, çok daha organize gözükebilir Galatasaray diye
1: Kesinlikle.
0: insanlar buna itiraz
1: Hatta
0: ediyorlar diye düşünüyorum.
1: benim bir de ekstra olarak yine konuyu gardiya getireyim çok sevdiğim. Ama burada eleştirim tabii tekrar ediyorum yönetime. Mesela hani Bitşia bu transferi için
0: Ne güzel söylüyorsun ya. Keşke ben de bu işimi böyle söyleyebilsem.
1: Bitşia bu.
0: Bitçi ya
1: Bu
0: bu.
1: transfer için böyle özel bir göze ihtiyaç var. Hani daha genç, daha az bilinen bir oyuncu. Ama mesela ben hala Leao'da, ne bileyim işte Osimhen'de, Icardi'de, Mertens'te, Torreira'da böyle her yıldız transferinde gardiya ihtiyaç
0: Orada
1: duyulmasını.
0: iş bitiren adama ihtiyaç var. Göze ihtiyaç yok.
1: Peki
0: Haklısın. Haklısın.
1: Fenerbahçe mesela
0: Aha.
1: Greenwood'u alırken bir aracıya ihtiyaç duydu mu?
0: Bilmiyorum.
1: Ben zannetmiyorum.
0: Bilmiyorum ama öyle biri yok diye
1: Vlahovic'i
0: biliyoruz.
1: ikna ederken bir aracıya para verdiği, komisyon verdiği, uçakta, özel uçakta beraber inen, fotoğraf veren birine ihtiyaç duydu mu? Trossard'da duyuldu mu? Salah'ta duyuldu
0: Yok.
1: mu?
0: Yok.
1: Fabinho'da duyuldu mu? Ne bileyim, Guendouzi'de duyuldu mu? Kante'de duyuldu mu?
0: Yok.
1: Da bu tarz oyuncularda hani Gardi ikna edebiliyor. Gardi ikna edebilir. Ben dediğim gibi onun yaptığı işe hiçbir şeyim yok, eleştirim yok. O profesyonelce işini yapıyor. İyi de yapıyor. Bu konuyu da kesin hakkını vermem
0: Yani sen
1: lazım.
0: diyorsun ki Galatasaray zaten bu adamın menajerine ekstra bir menajer ücreti veriyor. Bir de
1: Çünkü
0: gardiya veriyor diyorsun.
1: evet çünkü bir de Gardi'ye borçlu olduğunu bildiğim için bu eleştiri yapıyorum. Yani Gardi oyuncudan para alıyor mu bilmiyorum. onu bilir ama kulüpten para aldı.

0: ya da kulübün borçlu olduğunu biliyorum kendi açıklamalarından ve çıkan haberlerden. Yani Galatasaray ekstra bir para veriyor her transferde.
1: Yani koskoca Galatasaray'da gardini yapacağı işi yapacak bir tane adam yok mu?
0: Yok mu? Yani sportif direktöre yıllık bir maaş veriyorsun. E o bütün transferlerde yapamaz mı?
1: Yapar.
0: Yani Leao'yu ikna etmek için gardiye mi ihtiyacın var, paraya mı ihtiyacın var? Tabii ki gardiye de ya da ağzı iyi laf yapan insanlara ihtiyacın var. Geçenlerde Ilgaz Çınar bir detay anlattı. Bunu yayında söyledim mi hatırlamıyorum. Icardi transferi konusunda işte Vandanara ile görüşmeye giderken Vandanara'nın çok sevdiği markanın ayakkabısını almış giymiş etkilemek için mesela. Hani böyle ince düşünceler de etkili olabiliyor transferlerde. Ama bunu illa gardi mi yapmak zorunda? Hani Galatasaray gibi işte Galatasaray Lisesi mezunu böyle belli bir eğitim düzeyinin üstündeki insanlar topluluğu var orada. Kulübün içinde de var. Dışarıdan da çok kaliteli isimler var. Ya bunlardan biri yapamıyor mu mesela bunu da? Galatasaray, koskoca Galatasaray sadece gardiye. Yani bak Galatasaray'ın yıldız transferinin hepsinde gardi var. Yani gardisiz yıldız transferi yok.
1: Ya,
0: ben onu, bana en çok o koyuyor hani tabiri caizse.
1: Haklısın,
0: onu anlamıyorum.
1: Burada çok bir şey demiyorum ama belki kolayına gidiyor Galatasaray. Belki de o. Hani belli bir ücret veriyor gardiye ama belki garanti olarak görüyor. Ve buna da razı.
0: Evet yani para var demek belki. Yani o konuda gardiye verecek.
1: Yoksa haklısın yani. Koskoca Galatasaray tabii ki öyle birini bulabilir. Ama bir de orada nasıl oluyor şey işleyiş?
0: Gardiye yetki veriyorsun.
1: Gardiye yetki veriyorsun değil mi?
0: Görüşmesi için. Aracı yani olarak.
1: Gardinin de teklifi oluyor. İsterseniz ben bunu getirebilirim diye anladığım kadarıyla.
0: Tabii gardi sanırsın.
1: Ya da sen de istersen diyorsun ki hani şu oyuncuyu.
0: Çünkü mesela bu fırsatları bulmak için de yine gardiye ihtiyaç yok. Yani transfer sezonu bittiğinde Osimhen'in Napoli'de kaldığı ve gidebileceğini sadece gardi bilmiyor. Yani bugün herkes Lamine Camara'nın Monaco'dan alabileceğini biliyor değil mi? Yani gardi bugün Camara'yı getirse gardi buldu denmeyecek. Herkesin gördüğü şeyler bunlar. Hani Icardi transferi de öyle Paris Saint Germain'den çıkarken. Mertens'in boşa çıktığı da belli. Hani böyle müthiş bir yetenek bulursun. Hani bir genç keşif. Brezilya'dan 17 yaşında biri. Tamam gardiye ihtiyacın var ama zaten buradaki transferin hepsi göz önünde. Leao'nun ayrılacağı belli. Hala buna ihtiyaç duyması bana garip geliyor. Bilmiyorum. Bu adam bir de şeymiş. Antalya Spor'da o Menez, Nasri, Eto transferleri, Leonardo'nun gelişi organize etmiş. Hepsinde o var. Trabzon'un o Hamşik, Gervinho, Bruno Perez'li kadrosunda hep o var. Aslında Türkiye'de daha önce bayağı çalışmış. Ama mesela adamın şey yok. Yani İtalya içinde öyle bitirdiği, bizim kulüpler kadar bitirdiği transfer yok. Tek tük. Hani Elif Elmas'ın Napoli'ye transferi Fenerbahçe'den. Birkaç tek tük böyle transfer var. Adamın İtalyan ama bizde şey oldu. Bu kadar kıymete bindi. İtalya'da kıymetini bilen ben görmüyorum ya da başka bir ülkede.
1: Evet. Gardiye cevap hakkı doğdu.
0: Çin'dekileri döktü.
1: Söylediklerinden sonra.
0: Ama bak bu dediğim gibi gardiye değil
1: Mertelen
0: asıl.
1: Mertelen bir fındık sevmiyor. Mertelen.
0: Eleştirim Galatasaray yönetimine.
1: Bir de gardiyi sevmiyormuş. Bir de Galatasaray yönetimine eleştirisi var. Şaka bir tarafa. Valla çoğuna katılıyorum ben. Çok fazla itiraz edebileceğim bir şey yok sen konuşurken. Ama şu an Galatasaray'da böyle bir işleyiş var. Sanki alan da memnun. Veren de memnun gibi.
0: Evet.
1: Öyle bir durum var. Yani Galatasaray ile alakalı bir durum yok.
0: Bir ara böyle bir hani Gardi ile uzaklaşıldı bir transfer döneminde. Sonra tekrar transferler olmayınca Gardi'ye dönüldü. Böyle bir ilişki şeyi var ama devam ediyor yani. 4 sene oldu. Gardi ile Mertens. Hatta Mertens Torreira ile başladı bildiğim kadarıyla. Devam eden bir süreç var.
1: Evet 14.36 ikinci ara vakti geldi. İkinci araya gidelim. Aradan sonra mesajlarınıza bakacağız. Mesajlarla beraber gözüme bir istatistik çarptı. Onu da sizlerle paylaşacağım.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Selam ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Evet, devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz. Ali abi demiş Metehan Civek, senin ara ara kullandığın daha başka bir şey var. Mertelam yine tatile gidiyor diye. Bir cümle olarak bunu da çok sık kullanıyor demiş. Doğru. Ali abi sen bir ara kanımca kelimesini çok kullanıyordun. Her duyduğumda benim aklıma Avrupa yakasındaki gaffur geliyordu demiş.
1: Kanımca
0: valla. Lamıcım yok. Ali abiden en çok duyduğum laftır. Lamıcım yok'u kullanıyorum, doğru. Orası kesin. Şimdi neyse, bunları bir tarafa bırakıyorum. Ve futbol verileri hesabının ligin ilk 3 haftası sonundaki 4 büyüklerle ilgili istatistiklerini paylaşıyorum. Gördün mü?
1: Şimdi baktım, evet.
0: Baktın mı?
1: Gördüm.
0: Direkt dikkatini çeken bir şey var mı?
1: Ha, ben içeriğine bakmadım. Tweet'i gördüm. Senin onu okuyacağını anladım ama.
0: Evet.
1: Görünce.
0: Şimdi.
1: Şimdi de çok kullanıyorsun.
0: Şimdi.
1: Bunu da çok kullanıyorsun.
0: Maç başı şutla başlayalım. Hı hı. Maç başı şutta Galatasaray açık ara yapmış. 27.3 Galatasaray'ın maç başı şutu. Müthiş bir rakam bu.
1: Ki Erzurum maçı düşürdü bayağı. Ortalamayı.
0: Orada 10 şut çekti Galatasaray. Tabii Galatasaray 2 iç saha maçı oynadı. Beşiktaş 2 iç saha maçı oynadı. Fenerbahçe de mi 2 iç saha maçı oynadı?
1: Fenerbahçe deplasmanla başladı Gençler Birliği. 2 deplasman.
0: Fenerbahçe. Trabzonspor 2 deplasman oynadı. Kasımpaşa Ahmet oynadı. Orada bir farklılık var tabii. Ama Galatasaray'ın maç başı şutu 27.3. İkinci sırada Fenerbahçe var. 20.7, Beşiktaş 17 maç başına, Trabzonspor 13.3 sadece. Hmm. Trabzonspor'la Galatasaray'ın maç başı şutları neredeyse iki katı. Galatasaray iki katı maç başına şut çekmiş Trabzonspor'dan. Ama isabetli şutta da Trabzonspor %45 ile şutları Trabzonspor'un kaleyi bulmuş. İkinci sırada %43.5'la Fenerbahçe var isabetli şutta. Üçüncü sırada %35.3 ile Beşiktaş var. Galatasaray'ın isabetli şutu rakipler arasında en az %34. Burada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında da %9'luk bir fark var. O da önemli bir fark futbolda. Maç başı net gol pozisyonu. Bu da önemli. Galatasaray 6 net gol pozisyonu üretmiş. Fenerbahçe çok yakın. 5.7. Burada son sırada Beşiktaş var.
1: Allah Allah.
0: 2.3 sadece Beşiktaş'ın maç başına ürettiği net gol pozisyonu. Trabzonspor'un da 3.
1: Gerçi Eyüp ve Alanya maçları, evet, kısır geçti Beşiktaş için.
0: Evet. İsabetli uzun pasta Beşiktaş en başarılı takım gözüküyor. %63.6. Trabzonspor çok yakın. 63.4. Orada Fenerbahçe son sırada. %52.4 ile Galatasaray'da %57.6 yapmış uzun pasta. En çok ortayı sence hangi takım yapmıştır?
1: En çok ortayı Trabzon yapmamıştır. Normalde Trabzon denebilirdi. Fenerbahçe diyorum.
0: Galatasaray yapmış. Galatasaray'da rakiplerinden çok daha fazla orta yapmış. 29.7 Galatasaray'ın maç başına orta sayısı neredeyse 30. İkinci sırada Fenerbahçe ve Trabzonspor var. Aynı 22.7 ortalama yapmışlar. 3 karşılaşma sonunda Süper Lig'de büyükler arasında en az orta deneyen takım Beşiktaş olmuş. %20.7. En isabetli ortalar da bu arada Fenerbahçe'den gelmiş. Galatasaray ona yakın çok az bir farkla. İsabetli orta sayısında en kötü takım Beşiktaş olmuş. Hem en az ortayı Beşiktaş yapmış, hem de isabette en az Beşiktaş bulmuş. Şu ana kadar gole neden olan hatada Beşiktaş hata yapmamış. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birer hata yapmış. Şuta neden olan hata da yapmamış Beşiktaş savunmacıları. Fenerbahçe'de bu rakam 2, Galatasaray ve Trabzonspor'da birer. En az maç başı top kaybı hangi takım yapmış?
1: Beşiktaş.
0: Fenerbahçe. Beşiktaş ikinci en yüksek Trabzonspor'dan sonra top kayıplarında. Şu an Fenerbahçe 100.3, Galatasaray 118.3, Beşiktaş 119.7, Trabzonspor'da 124. En fazla Trabzonspor kaybetmiş topu. Sahipsiz top kazanmada Beşiktaş en iyi durumda olan takım. 3 haftada Trabzonspor 3 tane penaltıyla karşı karşıya kalmış. Bu da enteresan. Hı hı. O da yani normalde olabilecek bir şey değil.
1: Hazlık maçları da öyle geçti. Her maç penaltı yaptı.
0: Bunlar da rakamlar olsun. Tabii 3 maç daha erken ama burada bazı istatistikler göze çarpıyor. İşte Galatasaray'ın şut istatistiği gerçekten çok yüksek. 27.3 maç başına şut. Galatasaray'ın maç başı net gol pozisyonu 6. Fenerbahçe'nin 5.7, çok yakın Galatasaray'a. Ama Beşiktaş 2.3 ile geride kalmış gözüküyor. Trabzonspor'da 3'e ortalama yapmış 3 karşılaşmada. Onu söyledik.
1: Bu meşhur PPDA yok değil mi burada?
0: Yok, burada yok.
1: O daha profesyonel bir istatistik herhalde. Herkeste o
0: olan
1: şey yok.
0: Olan bir istatistik değil, doğru.
1: PPDA o Beşiktaş'ta İtalyano'nun ve Önder Öz'ün aslında çok iddialı bir yorumu vardı onunla alakalı. İlk maç sonunda ben okumuştum PPDA'yı galiba, ya da Avrupa maçından sonra bir veri çıkmıştı. Bayağı da iyiydi. İlk maçından sonraydı galiba. Onu bulursak onu da söyleyelim bir ara.
0: İstatistiklerde Galatasaray iyi olsa da 3 büyükler arasında oynanan oyundan tatmin olmayan taraftar da Galatasaray taraftarlarıdır demiş bir Galatasaray taraftarı olan Mehmet Ünlü.
1: Oynanan oyundan en tatmin olmayan taraftar. Yani oyunla transfer şeyi de karışıyor gibi biraz, değil mi? Transfer dönemindeki geç kalmışlık vesaire. Onunla etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet. Şimdi gelecek hafta ciddi bir test olacak takımlar için. Fenerbahçe ve Galatasaray için. Şampiyonlar Ligi. Hani Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar hazırlar? Çok öyle müthiş hazır gözükmüyor açıkçası iki takım da. Ama haftaya kadar tabii süreleri var. Fenerbahçe formda bir Roma ile oynayacak. Galatasaray formda bir Sporting ile oynayacak. Galatasaray'ın deplasman olması tabii biraz daha zorluyor. Ben gelecek haftayı bayağı bir merak ediyorum performansları. Şampiyonlar Ligi de bir hafta erken başladığı için de heyecanlıyım. O da güzel. Hı hı. Şampiyonlar Ligi 3 güne yayılıyor diye de heyecanlıyım.
1: Şampiyonlar Ligi bu milli arayla birlikte ilk defa bu kadar erken başlıyor bu arada.
0: Normalde yani. Ortasında başlıyordu.
1: Ortasında Eylül'ün. Şimdi ilk haftanın bitimiyle birlikte. Eylül'ün ilk haftası bittikten sonra başlıyor olacak. O da enteresan.
0: Evet. Gelelim. Bugün tabii onsuz geçmeyelim. Fatih Tekke'nin istifası ve Trabzonspor. Biz sabah programı yaptıktan sonra şöyle bir bakınca sosyal medyaya yeni hoca adayı var mı? Hoca adayları arasında adaylığı kuvvetlenen isim var mı? Yoksa sen sabahki gibi illaki Abdullah Avcı gelsin. Lütfen Abdullah Avcı gelsin mi diyorsun hala? Var mı değişiklik sabahtan?

0: giderse ya gidebilir tabii bu arada hala. Bu benim fikrim. Ben gitmeyeceğini düşünüyorum. Gidebilir. O tercihidir. Eleştirebilirim. Ama o şeyi almıyorum Arda Turan açıklamalarından. Yani orada çok farklı bir rol üstleniyor. Şimdi onları yüzüstü bırakıp gitmek istemez diye düşünüyorum. O gitmeyi de nasıl denir? Adabına uygun mu denir? Adabına uygun şekilde yapar. Hani sezon biter. Ya da hedefleri biter Shakhtar'ın sezon bitmeden. O şekilde bir ayrılık olur. Ama daha lig yeni başlamış. Transfer sezonu işte Avrupa listesi için en azından bu gece bitiyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde
0: oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Buradan gidip ayrılmaz ya. Hani belki hani Galatasaray için yapabilir. Ama Trabzon için olacağına bu dışarıdan bir gözle ben ihtimal vermiyorum. Çok gerçekçi bulmuyorum Arda Turan hamlesini o yüzden.
1: Ben de hiç gerçekçi bulmuyorum. Ayrıca mesela bu Arda Turan için tek büyük fırsat oldu ya da olacak diyebilir miyiz?
0: Yok. Çıkar da Arda Turan'ın önüne fırsat.
1: Çok çıkacak. Hani. Yani Beşiktaş'la adı anıldı.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın zaten doğal adayı konumuna geldi. Şimdi Trabzon'la anılıyor. Belki Fenerbahçe'yle anılacak ismi. Ama
0: ki Aziz Yıldırım'la da geçmişti. Aziz Yıldırım Arda Turan'ı istedi bildiğim kadarıyla.
1: Doğru.
0: Hani, olur olur.
1: Doğru. Ama şu aşamada Arda Turan hani bir büyük takım hani bir büyük takım çalıştırma şansını ilerleyen dönemde yine yakalayacak. Hı hı. Şimdi senin söylediklerini de beraber değerlendirirsek neden sezon başlangıcında hem sevdiği hem sevildiği bir kulüpten ayrılıp kendi kurmadığı bir takıma ve böyle bir dönemde gitsin? Yani pek olacak iş gibi gözükmüyor. Hı hı.
0: Bir de İspanya'dan da fırsatlar gelebilir. Biz Türkiye açısından konuştuk. Tabii. İspanya'da Atletico Madrid olur. Ki Simeone bu yıl da devam etti. Bu arada Inter'e gideceklerdi falan. Hı-hı. Kaldı. Daha alt seviye takımlar olabilir. Sonuçta La Liga'da birçok Arda Turan'da gidebilecek takım olduğunu düşünüyorum. Oradan da fırsatlar gelebilir. Erken davranmasına gerek yok. Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşaması da kendi kariyeri için
1: çok önemli.
0: Çok olumlu olur. O yüzden bize çok mantık gelmiyor. Trabzon gitmesi de mantıklı bu arada Arda Turan. Şansını zorlamak da. Hani şu an piyasada gidebileceğin yerli alternatifler sınırlı. Arda Turan gitmen de doğru. Ona bir şey demiyorum. Ama hani bütün enerjini ona vermen belki doğru değil. Şu aşamada çünkü gerçekçi görmüyoruz biz.
1: Evet. O zaman?
0: O zaman yabancı olabilir. Hani ben Abdullah Avcı'yı sen Şakoğlu söylüyorsun. Ben olabileceğini düşünüyorum ama genel camiada öyle hava katacak bir isim değil ve tekrar hani Trabzon'un böyle Abdullah Avcı geldikten sonra o kısır tartışmaların içine girmesi belki kulüp için de iyi olmayabilir. Hani ben sağ içinde fark yaratabileceğini düşünüyorum ama riskli yani şu anda Abdullah Avcı ismi. Şenol Güneş ismi de aynı şekilde. Fatih Terim dendi sabah. Bizim programda da insanlar yönetimden birkaç kişinin Fatih Terim'e önerdiği söylenmiş. O farklı, onu ikna edebiliyorsan ne hala. Ama o da gerçekçi gelmiyor. Arda Turan gibi. Burada kalıyor sana. Ya deneyimsiz yerliler, Burak Yılmaz gibi. Ya da yabancı alternatifler. Ben hani Salah'ın, Fabinho'nun varlığıyla birlikte böyle daha üst düzey bir yabancı gelebileceğini düşünüyorum. Ben hani oy hakkımı Trabzonspor'da yabancı bir teknik direktörden yana kullanırım şu anda.
1: Montella yabancı mı?
0: Yabancı bak, evet, sabah Twitter'da gördüm onu da. Okumamıştım sabah. Sonra gördüm. Yayından sonra gördüm Montella'yı. Olabilir mi Montella? Ama olmaz şu anda o da işte. Daha Uluslar Ligi başlayacak. Hani kötü geçen bir Uluslar Ligi'nden sonra olurdu da şu aşamada olmaz.
1: Evet, ben de Montella'yı da zor görüyorum açıkçası. Bir Çorum'un transferini gördün mü?
0: Gördüm. Mukoko.
1: Ne diyorsun?
0: Mukoko enteresan bir tercih.
1: Yani bundan 3 sene önce Çorum'a gelir desem sana ileride bu oyuncu. Yok, Mukoko, sen espri olarak anlardın.
0: Tabii, çok büyük bir yetenek olarak çıktı. Daha 15 yaşında, 14 yaşında adından söz ettiriyordu Mukoko. Olmadı tabii. Kopenhag'daydı en son herhalde.
1: Aynen, Kopenhag'dan.
0: Kopenhag'dan transfer edildi. Bilmiyorum hani son durumu nedir. Ama onun da yaşıyla ilgili hep şeyler çıktı. 2004'lü gözüküyor. Kağıt üzerinde de 2000'li olduğu iddia ediliyor.
1: O ya da 1994'lü.
0: Yani işte bilmiyorum artık. Günah bu oyununa.

0: Ama yetenekli bir oyuncuydu. Solak da hatırladığım kadarıyla biraz kısa boylu, hızlı, çevik bir oyuncuydu Mukoko. Çorum'a enteresan takviyeler yaptılar. Diomande mesela Rangers'tan. O da en yüksek yatırımı ona yaptılar herhalde. 6,5 milyon euro bonservis. Bayağı para var Çorum'da da. Umarım karşını alırlar o yatırımın.
1: Evet, Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan João Mário AEK'ya gidecekmiş. 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyormuş oyuncunun. Program başında Nicolas Raskin'den bahsettik. O da Rangers'ın merkez orta saha oyuncusu. Beşiktaş anlaşmaya yakın deniyor. Beşiktaş o transferi bugün bitirirse Avrupa listesine yetiştiriyor. Fenerbahçe'de dün Cihan Kamer'in açıklamalarından hepimiz duyduk. Burada da konuşuldu. Kanatlarda oynayabilen bir 10 numara U23 oyuncusu Fenerbahçe alabilirse alacak. Alamazsa da bu kadroda gayet iyi dendi Fenerbahçe cephesinden. Galatasaray'da stoper takviyesiyle beraber artık bir transfer olur mu?
0: Sürpriz olur.
1: Sürpriz olur. Trabzonspor'da bir santrafor transferi olabilir. Trabzonspor öyle bir takviye yapabilir. Yani aslında takımlar genel olarak UEFA listelerini vermeden önce işin büyük bölümünü ya da zor bölümünü tamamladılar gibi gözüküyor. Artık bazı oyuncuların takımdan ayrılışı, gidişi, o artı iki kontenjanına yazılacak yabancılar gibi detaylar belirlenecek. Transferin son gününde anladığımız o. Ama Beşiktaş ve Trabzonspor bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre transfer yapmaya daha yakın ekipler. Transferin son gününde bugün gece 1'e kadar listeleri UEFA'ya gönderebiliyorsunuz. 25 kişilik listelerinizi. Ondan sonra alacağınız oyuncular sadece ligde kullanabilecek. Bizim transfer de 4 Eylül'e kadar devam edecek. Önümüzdeki rota bu. Evet Mert, programın sonuna geldik. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz sana. Diğer tüm gelişmeleri, güne dair gelişmeler her zaman olduğu gibi Ajans Spor'da ve Radyo Spor'da takip edebilirsiniz. Herkese çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: yesin var.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Tabii ki sizlerin de katılımıyla her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız devrede. Bizlere soru, görüş, öneri, yorum, bütün dileklerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız üzerinden 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan dediğim gibi bizlere ulaşabilirsiniz. Ercan abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
2: Artık transferde son saatler diyebiliriz. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın listelerini teslim etmeleri için son 10 saat, bu gece 01'e kadar listeler teslim edilebilecek. Bu yüzden hareketli bir gün de olabilir, hareketli saatler de olabilir. Bizler de tabii ki her türlü gelişmeyi buradan takip edeceğiz ki bugün mesela sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta Nicholas Raskin,
3: Glasgow
2: Rangers'tan Beşiktaş'a geliyor. Satın alma opsiyonlu kiralık Ercan abi. Sende oyuncu hakkında bilgiler var.
3: 25 yaşında 6 numarası Glasgow Rangers'ın. Belçika milli takımında forma giyiyor. Tabii yaşı bayağı iyi. Şimdi piyasa değeri 19 milyona yaklaşan bir oyuncu. Özelliklerinden biri dinamik bir orta saha. İki yönlü oynayabiliyor. Mücadele gücü yüksek. Pres kalitesi ve oyunun her iki yönünü az önce belirttiğim gibi etkili oynamasıyla biliniyor. Italiano böyle bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirtmişti yönetime ve bu yüzden de Raskin tercihi yapıldı. Tabii Trossard'ın bu transferde etkili olduğu iddia ediliyor. Belçikalı oyuncu. Trossard'ın da kendisiyle görüşme yaptığı, Beşiktaş'a anlattığı ve Beşiktaş'ta milli takımdan da arkadaşı Trossard'ın. Buradaki ortamı kendisine söylediği ve özellikle de bunun bayağı etkili olduğu ve bu yüzden de Trossard'ın bu hamlesiyle Beşiktaş'la oyuncu arasındaki anlaşmanın artık tamamlanmak üzere olduğu ve bu akşam bekleniyor oyuncu. Ya bir özelliği daha var, baskı altında olan saha içindeki oyuncu. Buna rağmen soğukkanlılığını koruma yeteneği var. Kısa ve orta mesafeli çok isabetli pasları var. Bu yüzden

0: Belçika milli takımında da forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen yıl orta alanda defansif oynadı, buna rağmen 6 gol ve 7 asiste İskoçya Ligi'nde 10 artı gol ve asiste katkıda olan bir oyuncu.
1: Hı hı. Güzel özetledin Ercan abi oyuncuyu. Şimdi teknik direktör, Glasgow Rangers teknik direktörü Derek McInnes da rastgele yönelik transfer ilgisinin artması nedeniyle zaten UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna, Yablonets maçının kadrosuna dahil etmemişti bu oyuncuyu. Demek ki o günlerde de bir ilgi vardı.
0: Evet.
1: Siyah beyazlı ekipten veya başka kulüplerden de tabii ki. Ama direkt olarak McInnes'in açıklaması bu yöndeydi. Çünkü soruldu neden kadroda yok diye. Düzenli oynayan bir oyuncu çünkü. Dedi ki ilgi var oyuncuya. Bitmek üzere olabilir transfer. Dolayısıyla riske etmek istemiyoruz. Yablonets maçının kadrosuna almadık açıklamasında bulunmuştu. 2028 Haziran sonuna kadar devam eden bir sözleşmesi var. Glasgow Rangers'la, yani 2 yıl daha Rangers'ın oyuncusu olacak. Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralayacak. Gelen bilgiler bu yönde.
0: Son olarak da tabii mali konularda yine dengenin sağlanmadığı yolunda bir haber de verebilirim. Hı hı. Eğer tabii mali konularda anlaşma sağlayamazsa Beşiktaş'la Glasgow Rangers, o zaman da transferin gerçekleşme ihtimali zora girer. Bunu da bir not olarak değerli dinleyicilerimize iletmek isterim.
1: Evet, şu anda galiba son detaylar konuşuluyor. Bir şekilde ben anlaşmanın olacağını şahsen düşünüyorum. Akşam saatlerinde gelebilir. Oyuncu bir sağlık kontrolü ve gece de Raskin'li kadro belki de UEFA'ya teslim edilecek Beşiktaş tarafından. Bu bilgiyi verelim. Sen de söyledin, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynuyor. 25 yaşında, mücadele gücü, pres etkinliği, oyunun her iki yönüne yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor. Yani bu aslında şu demek, sen gol asist sayılarını da söyledin. Box to box dediğimiz oyunun her iki yönünde de olan, hem rakip ceza sahasına, evet, gelen, hem kendi ceza sahasına savunmaya gelen, koşan, mücadele eden bir oyuncu profilinden bahsediyoruz şu anda. Çok fazla tabii maçını izlediğimiz bir oyuncu değil. Benim İskoç Ligi'nde çok fazla izlediğim bir oyuncu değil ama bilgiler bu yönde oyuncuyla ilgili. Bunları söyleyebilirim.
0: Ve bu konuda da bayağı önemli bir hamle olur eğer transfer gerçekleşirse. Ama tabii artık ayın 3'ü Avrupa Ligi listesine yazmak için son gün.
1: Hı hı.
0: Oldu oldu, olmadı. Başka bir isim varsa o isme yönelecekler. Çünkü kaybedecek
1: dakika yok. Aynen öyle. Son
0: ya da almayacaklar. Saat. Üçüncü şık da o.
1: Türkiye'de şunu da gördük biz, bu son dakika transferlerinin ya da son gün transferlerinin Avrupa listesine yetişmemesini de gördük.
0: Doğru.
1: Bunlar da oldu Türkiye'de.
0: Ancak Ocak'tan sonra olabilir o zaman.
1: Evet, o zaman Ocak'a kadar beklemek durumunda kadro oyuncu. Bekleyip göreceğiz. Şu anki en sıcak gelişme transferde Raskin hamlesi Beşiktaş'ın. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da tabii ki bizlere yazabilirsiniz. Bir dinleyicimiz demiş ki mesela Trossard'ın demek ki psikolojisi bozuldu. Transferde oyuncularla konuşuyor. Etkin rol oynuyor.
0: Psikolojisi mi bozuldu?
1: Psikolojisi düzeldi, pardon. Bozulmuştu ya.
0: Belçika milli takımından takım arkadaş. Mutlaka onu arayacaktır.
1: Ya o bir tokat mevzusu vardı ya bir maçta,
0: evet, evet.
1: Kırmızı pozisyonda morali çok bozuk.
0: Şimdi aynı takımda,
1: gelemiyor denmiş, aynı biraz takım, abartılmıştı olay.
0: Evet, aynı takımda kadroda değil mi?
1: Aynı takımda tabii.
0: Ben olsam ararım Trossard'ı, nasıl oralar diye. Sen aramaz mısın?
1: Ararım tabii canım. Ararım tabii. Dinleyicimiz ona gönderme yaptı.
0: Evet, yani
1: morali,
0: evet,
1: bozuk deniyordu da demek ki düzelmiş diyor. Ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yıldız oyuncular transfer ediyoruz. Federasyonun kuralı 10 artı 4 yanlış. Avrupa'daki rakiplerimizin gerisindeyiz demiş.
0: Evet.
1: Bunu konuştuk zaten.
0: Beşiktaş'tan konu açılmışken Nübel'in de bir açıklaması var.
1: Aha.
0: İstanbul kartı aldım diyor. O sonra belediye otobüsüne binerek Taksim'e gittim diyor.
1: Nübel mi?
0: Evet. Oradan diyor Asya yakasına da hadi bir geçeyim dedim diyor. İstanbul'un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma gezmekten büyük keyif alıyorum. Gayet de iyi diyor. Aldım geçtim, otobüse bindim.
1: Ne
0: normal
1: güzel.
0: Normal diyor. Evet.
1: Biraz kalabalıktır tabii. Onun tabii. Alıştığı standardın biraz üstünde bir kalabalık vardır İstanbul'da. Ama bu yani otobüsleri falan da çözdüyse Bayağı İstanbul'da olmuş yani.
0: Tabii canım. Kolay İstanbul'da olmuş. Hayır, ne yapacağım, ne edeceğim diye herhalde sordu. Dediler ki İstanbul kart alırsan metroya da binersin, otobüse de binersin. O da almış binmiş.
1: Bas geç, değil mi?
0: Tabii.
1: İşte şu numaraya bin.
0: Tabii.
1: 30A'ya bin mesela. 30A ile devam edersin demişlerdir. Artık 500T yok, o efsane 500T hattı. Bütün İstanbul'da dolaşan 500T yok. Ona da bir bindirseydik iyiydi beni. Baştan başa.
0: Vallahi geçer. İyi olurdu. Bütün İstanbul'da dolaşırdı.
1: Ama güzel yani, o oyuncunun işte taksi ya da kendi arabasıyla gitmemesi. Evet. Toplu taşımayı kullanması da güzel. Trabzon'la ilgili çok fazla mesaj gelmeye başladı. Trabzon'a değineceğiz. Tabii ki değineceğiz. Ana gündem maddelerimizden biri Trabzonspor. Ama sıcak bir gelişme yaşandığı için Beşiktaş'ta, bir transfer gelişmesi yaşandığı için Beşiktaş'la başladık. Ama Trabzon'u da uzun uzun konuşacağız. Beşiktaş'la ilgili çok fazla haberimiz de var çünkü Ercan abi. Dün seninle burada konuşmuştuk. Bir karar vermek durumunda demiştik. Poku da geldikten sonra Beşiktaş sağ kanat için. Orada Çerni mi Raşitsa mı acaba kararı olacak İtalyano'nun? Hangisinin takımda kalmasını, hangisinin ayrılmasını isteyecek? Raşitsa'nın ayrılması üzerine bir tercihte bulundu Vincenzo Italiano. Zaten son maçın kadrosunda da yoktu.
0: Raşitsa şimdi Avrupa'daki o önemli liglerle transfer kapandı. Hı hı. Bazı liglerle devam ediyor. Onlardan birini seçer. Seçerse, olmazsa da oturur parasını alır. Yani evet. Üçüncü şıkkı yok.
1: Oturup parasını alabilir. Sağlıklı yaşam için spor, değil mi?
0: Yapabilir. Evet, idmana çıkar.
1: İdmanına çıkar.
0: Son senesi bu sene. Hı hı. Belki Ocak'ta bir karar verir gider. Ya da hayır, ben Mayıs'a kadar kalacağım der. Öyle parasını alır. Ama listeye büyük bir ihtimalle dahil edilmez. Mesela Avrupa listesinde mümkün
1: yok,
0: değil.
1: Yok, mümkün değil orada.
0: Ligde de kadroya alınmaz. Öyle gider.
1: João Mário'yla da yollar ayrılıyor. Eski takımı Ajax'a transfer oluyor. João Mário. Atina'ya
0: gidecek.
1: Gidiyor. Bugün gitmesi bekleniyor. João Mário'nun 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Daha önce de orada oynamıştı. 31 maçta 6 gol, 3 asistlik performansı vardı. João Mário'nun eski takımına doğru yola çıkıyor. Bugün itibariyle anlaşma 2 yıllık olacak. Öyle görünüyor. Yunan basınında Gazzetta yazdı bu haberi. 33 yaşındaki oyuncu Atina'ya doğru yola çıkıyor.
0: Çok gereksiz bir transferdi o da.
1: Evet, yani gereksiz bir transferdi gerçekten.
0: Yaşına doğru bakıldığında bayağı gereksiz bir transfer. Düşüşe geçmişti.
1: Bir de kanat ya, olarak böyle, geldi. Kanat değil.
0: Kanat yani. Değil oyuncu. Evet. Zaten oyuncu kendi de söyledi, ben kanat oyuncusu değilim.
1: İşte yanlış transferdi, evet.
0: Bayağı yanlış bir transfer olarak geldi. İşte bunları bu çağda yapmamak lazım.
1: Nasıl yani oldu bilmiyorum.
0: Daha önce bilmiyorum yönetimler nasıl yaptılar, neyi düşündüler. Profesyonel akılların devreye girmesi lazım. Bu oyuncuyu niye alıyoruz diye konuşmak gerekiyor. Böyle bir şey yok. Bütün kulüpler için geçerli bu söylediğim. Oyuncuyu alıyorsun, kanat oyuncusu diye. Oyuncu kendi söylüyor, ben kanat değilim diye.
1: Değil zaten.
0: Böyle bir
1: yani.
0: Şey zaten olmadığını biliyoruz.
1: Bir de João Mário, hani bilinmeyen bir oyuncu da değil ki, çok bilinen bir isim. João Mário, yıllarca Portekiz Ligi'nde izledik.
0: Yani Benfica'da izlediğimiz, kanat olmadığını bildiğimiz bir oyuncuyu kanat diye buraya getirmek. Ya da antrenör dedi ki o zaman, Bronckhorst, ben bunu kanat oynatacağım dedi herhalde. Kanat olmayan bir oyuncuyu kanat oynatmak da mümkün değil.
1: Mümkün değil, oynayamaz zaten. Kanatların 10 numara oynamışlığı oluyor ama 10 numaralar genelde kanat oynayamıyor Can abi.
0: Yok. Ha, kanat oyuncusu dribling yapacak. Oyuncuyu geçecek. Sen de biliyorsun bunu, tarifi o. Ondan sonra ceza sahası içine etkili top atabilecek. Pas ve orta, yüksek top. Bunları gerçekleştiremeyen bir oyuncuya kanat oyuncusu dersen sana gülerler. Öyle değil mi?
1: Hiç anlam veremediğimiz bir transferdi João Mário ve Beşiktaş'ta faydalanamadı zaten bu oyuncudan.
0: Evet.
1: El Mursati ile sözleşme feshedilmişti. Ercan abi, enteresan bir gelişme yaşandı. Türkiye'de kalmak istiyormuş El Mursati ve Esenler Erok Spor talip olmuş. Birincilik ekibi.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Sözleşme iptal edildi. Süper Lig'den bir takımın transfer olması, bu arada son Sky Sports'tan bir haber var. Onu paylaşalım. Kiralama ücreti teklif ediyor Beşiktaş, satın alma

0: opsiyonuyla birlikte.
1: Raskin için.
0: Raskin için. Sky Sports İskoçya'ya göre bu teklif şu anda reddedildi. Onu söyleyeyim.
1: Hmm.
0: Yani kiralama ile ilgili olan teklifi Glasgow Rangers şu an itibariyle kabul etmiş değil. Oyuncunun bonservis bedeli de 17 ile 19 milyon euro arasında değişiyor.
1: Satın almaya yönelir mi Beşiktaş? Mantıklı olur mu?
0: Ya bu saatten sonra bütçeye bakar. Başka mutlaka B planı vardır. Olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey yok.
1: Tabii. Son gün zaten. Ya Avrupa için son gün. Daha Türkiye'de dördüne kadar devam edecek transfer. Ama Avrupa listesi için son gün. Gece 01'e kadar devam ediyor liste teslimi. Bunu söyleyelim. Evet. Musrati'den bahsediyorduk. Musrati'yi anlatayım. 30 yaşında futbolcu ve büyük ihtimalle Esenler Erokspor transferi olacak deniyor. Şubat 2024'te Braga'dan Ercan abi 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında gelmişti. Ama sezon sonunda da 11 milyon euro karşılığında bonservisi alınmıştı. Ve Beşiktaş tarihinin en pahalı transferlerinden zaman, biri olmuştu. O zaman için tabii.
0: O zaman için en pahalıydı hatta.
1: Hı hı.
0: Şunu söyleyelim, o da boşa yapılmış bir transfer oldu. Neden boşa yapılmış bir transfer oldu? Oyuncu düz bir orta saha oyuncusuydu. Onu Braga'dan da yine istatistik verilerine bakılıyor. Hiç kimsenin çok yakından ilgilendiği, tanıdığı bir oyuncu değildi. Böyle oyuncuları alırken araştırma yapmanız gerekiyor.
1: Yani herkes şaşırmıştı El Musrati transferine. Onana ile beraber mi gelmişti?
0: Muçi ile beraber.
1: Muçi ile mi?
0: Bir anda Muçi ile beraber gelmişti. Ve daha sonra Monaco'ya gitti. 2-3 maç oynadı.
1: Hı hı.
0: Yani Monaco bonservisini bile aldı.
1: 11 maçta oynadı orada. Bir gol, bir asist.
0: Avrupa'da oynadığı maçlara kırmızı kart gördü.
1: Sonra Hellas Verona'ya gitti.
0: Sonra Verona'ya gitti. Orada da tutturamadı.
1: Tutturamadı.
0: Ve Cenova'ya da şeye gitti. Onana gitti.
1: Hı hı.
0: Hiç kimse satın almak için uğraşmadılar. Diğer takımları kastediyorum. O da boşa yapılmış bir transfer olarak Türk transfer tarihine geçti.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Hangi Kredi?
5: Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, bankanın güzeli.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Az önce söyledik, Raskin transferinde pazarlıklar devam ediyor. Glasgow Rangers

0: Şimdilik ilk teklifi beğenmedi, reddetti. Bakalım Beşiktaş ikinci bir teklif sunacak mı? Bugün anlaşma sağlanacak mı bu transferde? Bayrampaşa'dan Ramazan Bey'i de çok beğendiğim bir oyuncu, içimde ukde kalmıştı. Umarım transfer gerçekleşir diyor. Demek ki sevdiği, yakından takip ettiği bir oyuncu.
1: Evet, Sky Sports İskoçya'nın haberi bu. En son bu teklif kabul edilmemiş durumda. Bu da sıcak bir gelişme olarak değerlendirebiliriz.
0: Şimdi derbiyi soranlar var. Derbi için daha erken, derbi havasına şimdiden girmeyelim. Daha bugün çarşamba. Cuma günü bir güzel derbi yayını yapacağız. Şimdiden söyleyelim. Ama derbi için erken, bugün şu transferleri bir bitirelim. Artık bir kafamız rahatlasın. Bizim de içimiz şişti Ercan abi bu transferlerden. %90'ı
1: devam ediyoruz değil mi?
0: Evet, %90'ı yalan olan bir transfer dönemi yaşandı. Artık bitse de önümüze baksak.
1: Ne isimler konuşuldu değil mi?
0: Ya inanılmaz gerçekten, neler, ne isimler konuşuldu. Hepsinin de tabii doğal olarak burada değerlendiriyoruz. Değerlendirmek zorundayız, bizim
1: bak,
0: işimiz.
1: Bak yine Sky Sports'un haberini söylüyorum. Bu akşam Rangers'ın Falkirk maçı var. Bu maçın kadrosunda yer aldı.
0: Şimdi Vlahovic'i dün biz bayağı konuşmuştuk. Yazarlara baktım ben. Yazarlar da bayağı bir Vlahovic'le ilgili övgü dolu sözler söylediler Ercan abi.
1: Evet.
0: En az 25 gol atar diyenler var. Beşiktaş Osimhen'ini buldu diyenler var. Avrupa'nın en kaliteli golcülerinden biri diyenler var ki zaten öyle.
1: Öyleydi.
0: Zaten öyle. Ömer Üründül diyor ki nokta bir santrifor. Renk katacak bu lige, belli olduğu diyor. Ahmet Çakar diyor ki Beşiktaş'a hoş geldin mesajı verdi Vlahovic. Levent Üzemen de keyif veren bir takım oldu Beşiktaş. Vlahovic de bu takımın çileği diyor.
1: Doğru. Böylece Beşiktaş'ta uzun yıllardır aradığı santrafora kavuştu ya. Beşiktaş için unutulmayan santraforların içinde Gomez herhalde önemli. Hı-hı. İlk gelen Abubakar unutulmaz.
0: Tabii,
1: ilk gelen.
0: Tabii Abubakar.
1: O zaman çok iyiydi. Dembaba ilk geldiğinde yine iyiydi. Hatırlıyorsun. Bu yüzden Lav işte o tarz bir oyuncu.
0: Çok büyük oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Yaşı da iyi.
1: Ya mesela Beşiktaş'a daha kalır genç yaşında mı, gelse mutlaka Türkiye'de de yine bitik haliyle 17 gol atmıştı Immobile, biliyorsun.
0: Bitik haliyle.
1: Ya o bitik haliyle Immobile çıktı, 17 gol attı. Eğer Immobile 26 yaşında Türkiye'de görsek o 17'yi çarpı 2 yapardı.
0: Sağlıklı bir Vlahovic'i durdurmak zor ligde, ama sağlıklı bir Vlahovic. Yani tüm kulvarlarda 30 civarında maç oynarsa, sakatlık yaşamazsa ülkede tutmak da zor. Onu da söyleyeyim.
1: Tabii aynı şey Osimhen için de geçerli.
0: Evet, yani buralarda tutmak.
1: İki tane çok üst düzey Avrupa, hatta dünya çapında santrafor var Türkiye'de. Osimhen ve Vlahovic. Osimhen'i geçen yıllardan da biliyoruz. Vlahovic'in geçmişini biliyoruz. Ve yaşının ne olduğunu da biliyoruz. 26 yaşında. Osimhen de 27 yaşında. İki kulüp içinde çok iyi bir transfer teklifi olabilir her an. Onu da söyleyebiliriz.
0: Olabilir. Yani bu oyuncuları tutmak kolay değil. Gerçekten de öyle. Şimdi Beşiktaş'ın mesela kadrosunu soranlar var. Raskin de olursa Beşiktaş'ın kadrosu tamamlandı diyebilir miyiz? Şampiyonluk kadrosu
1: şu an için
0: diyebilir,
1: evet,
0: miyiz?
1: Şu an için tamamlandı diyebiliriz. En azından zirve mücadelesi yapabilecek bir kadroya doğru yaklaştılar şu an itibariyle. Onu söyleyebiliriz. Fakat tabii daha Elan Ricardo ne olacak? O ayrılmadı henüz. Mesela kontenjanın içinde yer alıyor. 23 yaş altı kontenjanın içinde. Rashica ne olacak? O bir soru işareti.
0: Evet.
1: Bu yüzden de tahmin ediyorum yine de zirveye oynayacak bir takım. Bu Raskin olayında biraz zorluk çıkmasının sebebi de Černý bence. Neden Černý? Söyleyeyim ben sana. Černý için Beşiktaş iyi bir bonservis bedeli istedi. Glasgow Rangers ona yaklaşamadı. Bu yüzden de Raskin konusunda anlaşamadılar. Ya benim bu tahminlerimden biri.
0: Olabilir. Yani işi sağlam mı tutmak istiyor Glasgow Rangers cephesi?
1: Beşiktaş da sağlam tutmak istiyor. Yani Çerni'yi de bedavaya yakın bir paraya verecek hali yok. Rangers onu istedi çünkü bunu biliyoruz.
0: Hı hı.
1: Ya Çerni de en azından görev verildiği zaman sonuna kadar oynamaya çalışan bir oyuncu görüntüsü çiziyor.
0: Evet evet, ara ara düşüyor. Bazen hatta mutsuz mu yorumları da yapılıyor Çerni ile ilgili ama.
1: Artık oyuncunun şeyi o. Ne derler adına. Suçu o.
0: Hı hı.
1: Öyle değerlendiriliyor suçu o derken. Ya bu oyuncunun yüzü asık. Hayır, oyuncunun tipi o demek istiyorum. Tarzı öyle.
0: Tabii yani Sané de mesela öyle. Çok fazla evet. O sevinç emaresi göstermez. Ya oyuncunun karakteriyle, kişiliğiyle alakalı bir
1: evet.
0: Durum. Şimdi derbiyi yine sormuş bir dinleyicimiz. Derbiyi konuşacağız. Ama zamanı var. Şimdi Salah ve Lukaku da form tutarsa onlar da çok konuşulur diyor dinleyicimiz. Doğru.
1: Evet.
0: Raskin'i Ercan abi, şimdi bir dinleyicimiz diyor ki
1: Salah'ın zaten konuşmaya gerek yok, dünya yıldızı.
0: Ve de atıyor gollerini zaten. Salah gezegenle zaten atmaya başladı.
1: Ne olduğu belli Salah'ın, dünya yıldızından bahsediyoruz. Lukaku şu an biraz fit hale gelmesi lazım.
0: Zamanında zamanı ihtiyacı var.
1: O zaman ne kadar bir zaman bilemeyeceğim.
0: Hı hı. O da fit duruma geldiği zaman o da gollerini evet. Atacaktır. Şimdi Ercan abi dinleyicimiz diyor ki Ercan abi diyor arasın diyor Beşiktaş yönetimini, yönetim Raskin'i bitirsin diyor.
1: Hiç öyle bir huyum yoktur. Kendimle o konuda gurur duyabilirim. Hiç. Beni ilgilendirmeyen konular onlar. Hı hı. Sadece oyuncu geldi mi evet iyi mi kötü mü diye bakarız. Değerlendirmesini yaparız oyuncunun.
0: Hı hı. Vlahovic'in kalitesi tartışılmaz demiş Ali Bey Bursa'dan.
1: Tabii canım.
0: Şimdi Fenerbahçe maçı dahil 5 maç daha izlesek bu ligi kimyası tutacak mı? Onu görmemiz lazım diyor. Bence tutar ya, ilk bu Çorum maçı gösterdi bir şeyler.
1: Ya bir kere bu tarz oyuncular baskı altında iyi oynamayı bilen oyuncular.
0: Hı-hı.
1: Yani Vlahovic de öyle. Osimhen de öyle, öyle baskı, stres, o durumlarda çok iyi oynamayı bilen oyuncular.
0: Hı-hı.
1: Ya stoperler için çok zor oyuncular ikisi de.
0: Mustafa Hekimoğlu Schalke'ye gidebilir mi? Böyle bir şey duydum.
1: Öyle bir haber ben de okudum. Duymadım, okudum. Ama hiçbir haber çıkmadı. Almanya'da transfer bitti biliyorsun.
0: Dün itibariyle bitti.
1: Dün saat, evet Almanya saatiyle gece yarısı bitti.
0: Gece yarısı bitti.
1: Artık Almanya'ya oyuncu alamaz senden.
0: Hı hı. Kulüplerimiz İtalya'da golcü bırakmadı diyor. Çok doğru. Lukaku geldi, Osimhen geldi, Vlahovic geldi. En baba golcüleri aldık Süper Lig'e.
1: Doğru. İtalya futbolunda
0: golcü bırakmadık.
1: Şu anda o bilinen isimler yok.
0: Voltemade'ye gidiyor adamlar ya. Değil mi?
1: Voltemade'yi Juventus aldı kiralık.
0: Düşünün yani.
1: Voltemade'yi dün de konuştuk. Bence düz bir oyuncu.
0: Katılıyorum sana Ercan abi.
1: Ve bir türlü zaten İngiltere Premier Lig'inde Newcastle'da istenilen performansı göstermedi.
0: Gösteremedi.
1: Ona verilen paraya Bayern Münih çok daha düşük bir paraya teklif etmiş Voltemade'ye. Daha önce Almanya'da oynarken. Sonra Newcastle'ın verdiği parayı duyunca da hatta Bayern Münih'in başkanının açıklaması var. Diyor ki kulaklarıma inanamadım diyor. Duyduğu rakamı. Biz diyor onun bayağı yarısında bir parayı teklif etmiştik diyor. İngiltere'de oynayabileceğini de sanmıyorum diyor ve dediği çıktı.
0: Çıktı.
1: Ya Bayern Münih onu mutlaka işte şöyle düşündü. Kane var. Ara sıra Voltemade'yi de olur, kullanırız. Aha. Böyle bir transfer olarak düşündü.
0: Tabii muhtemelen. İlk 11 olarak düşünmediler onu zaten.
1: Ve çok düşük bir bedel önermişler kendisine zaten.
0: Hı. Ya şimdi tabii bize sorsalar biz de söylerdik Voltemade'nin Premier Lig'de oynayamayacağını. Çok onu bilmek çok zor bir şey değil.
1: Bence kendi de biliyordu da herhalde iyi bir transfer teklifi aldı.
0: Tabii. O teklif gelirse oyuncu da gider tabii ki.
1: Ya 2 metre boyuyla mesela kafa toplarında bile çok büyük üstünlüğü şu an itibariyle yok.
0: Yok.
1: Ben ona şaşırıyorum.
0: Çok doğru. Düz bir oyuncu Ercan abi.
1: 2 metrelik bir boya sahipsin. Öyle değil mi?
0: Düz düz, evet, çok düz.
1: Daha futbolu iyi bilenler kolleri hatırlarlar. Kollerin zayıfı. Fizik olarak zayıfı. Koller bir de fiziğini iyi kullanıyor.
0: Kullanırdı ve

0: topa topu bırakmazdı koliler.
1: Bırakmazdı tabii canım.
0: Hepsini alırdı. Leblebi gibi toplardı havada. Beşiktaş Çerni'yi versin, Raskin'i alsın. Takasta Raşitsa zaten elde kalacak gibi, bari yedek kulübesinde olsun. Ha, enteresan bir teklif geldi, evet. Halil Bey'den.
1: Ama hoca herhalde Çerni'yi pek bırakmak istemedi.
0: Yani Çerni mi Raşitsa mı dediğimizde...
1: Çerni derim.
0: Çerni, ben de Çerni derim. Daha hareketli.
1: Durup dururken Raşitsa'yla yok. Raşitsa'nın da yüzü asılıyor yedek olunca. Hı-hı. Biliyorsun.
0: Evet evet. O yüzden... Yani ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Raşitsa son maçta kadroda da yoktu. Raşitsa'nın gitmesi bekleniyor. Joao Mario A2 gidiyor zaten. Raşitsa'yla da yollar ayrılırsa. Kadroda da yer oluyor Mercan abi. Şimdi Nübel, Calo, Murillo, Agbadu, Ndidi 5. Trossard 6, Çerni 7, Oh 8, Vlahovic 9. Mario ve Raşitsa giderse bir tane sanki oyuncu... Alabilir. Oraya da işte Raskin düşünülüyor 25 yaşında.
1: Evet, giderse ki gidecek herhalde onlar.
0: Evet.
1: Ya da kadroya yazmayacaklar.
0: O zaman da oturup maaşını olur alır. Yani.
1: Maaşını alır.
0: Yok, Raskin'i mi dedin?
1: Yok.
0: Avrupa kadrosunu yazmayacaklar.
1: Hayır, Raşitsa'yı. Raşitsa'yı. Hiçbir kadroya yazmayacaklar. Hmm.
0: O zaman oturur maaşını alır dediğin gibi. Ya onu da Beşiktaş ister mi istemez mi? Şimdi oyuncu da... Şimdi Avrupa'da transfer kapandı. Nereye gidecek? Oyuncu cephesinden de bakmak lazım tabii. Biz hep kulüp tarafından bakıyoruz. Oyuncuya dendi mi onu bilmiyoruz. Yani bir ay öncesinden, iki ay öncesinden kendine kulüp bul.
1: Bence dendi.
0: Dendiyse tamam, sıkıntı yok. Ama denmedi, son ana kadar beklendi ve son gün artık gidiyorsun denmişse oyuncu da sıkıntı yaşar burada.
1: Bence dendi ki oyuncu son haftalarda zaten yoktu.
0: Yoktu.
1: Öyle şans bulamıyordu. Hı hı.
0: Beşiktaş zirveyi oynarsa uzun süre sonra çekişmeli bir lig izleriz diyor. Ben Beşiktaş'ın zirveyi oynayacağını düşünüyorum.
1: Ya bu kadro oynar gibi mi geliyor?
0: Ben ya hoca da çünkü ya Avrupa'yı da hedefleyen, ligi de hedefleyen bir hoca. Bence bu kadro oynar. Hoca da...
1: Bir de değişen oyun yapısı var Beşiktaş'ın.
0: Evet. Ha şu... soru işareti dün de dile getirdim. Çok tempolu bir Beşiktaş var. Ligin ilerleyen haftalarında rotasyonu yeterince uygulayamazsa Beşiktaş bir yorgunluk ve buralarda bir puan kaybı olur mu?
1: Onu dün de konuştuk. Onun içinde iki oyuncu geldi. Poku Miretti.
0: Hı hı.
1: Mesela orta sahadan birini dinlendirdin. Miretti'yi oynatıyorsun. Çerni yerine Poku'yu oynatıyorsun. Poku yoruldu, Çerni'yi oynatıyorsun. Vlahovic yoruldu, Oh'u oynatıyorsun. Yani bu oyuncularla da Beşiktaş mesela Vlahovic oynamadan Oh'la da iyi sonuçlar aldı. Oyun olarak.
0: Bir de her maçı da gümbür gümbür oynamak zorunda değilsin 90 dakika. 60 oyna, skor al, biraz dengeli. Devam et son yarım saati.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Peki onu takip ediyor. Üçüncü sırada işte 8 numara Dilen Kız. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta 4. 10 numarada Bay Umut. 2 boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Cem Han. Onun bir boy gerisinde işte 3 numaralı Şimşek Kıran. Bunun bir boy kadar gerisinde 9 numaralı Cesur Soy sırasıyla 1000 metre start yeri geçiriyor. Liderlik 1 numarada Güler Yüzde, ikincilikte dışta 16 numaralı Erdek takip ediyor. 2 boy kadar gerisinde işte 3.'lükte 10 numaralı Bay Umut hemen dışına çıktı 5 numaralı Cemhan. Onun yarım boy gerisinde ortada 8 numaralı Dilan Kız, 1 boy gerisinde dışta 9 numaralı Cesur Soy hemen içinde. 3 numaralı Şimşek Kıran, 1 boy kadar gerisinde dışta mümetlerde 7 numaralı Demirhan Tayı bu sırayla son 600'e giriliyor. Liderliğini koruyor 1 numaralı Güler Yüz. İkincilikte dışarıda 6 numaralı Erdek onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 10 numaralı Bay Umut. Bir boy gerisinde 5 numaralı Cemhan ortalarında. 9 numaralı Cesur Soy'un ataklarıyla Safkanlar Düzlü'ye çıkıyor. Düzlü önde çıkan isim 1 numaralı Güler Yüz oldu. İkincilikte dışarıda 6 numaralı Erdek'in atakları. İşte 10 numaralı Bay Umut bariyer dibine 9 numaralı Cesur Soy şeklinde son 300'e giriyor. Dıştan 6 numaralı Erdek geldi liderliği aldı. Bariyer dibinde 10 numaralı Bay Umut'un atakları var. Ortalarında 1 numaralı Güler Yüz daha geride 9 numaralı Cesur Soy sırasıyla son 200'e giriyor. Liderlik 10 numaralı Bay Umut'a geçiyor. İçten 9 numaralı Cesur Soy'un atakları var. Dıştan 6 numaralı Erdek şeklinde son 100'e giriyor. 10 numaralı Bay Umut önde. Dıştan şimdi 11 numaralı Doğu Yurt'un da atakları var. İçten 9 numaralı Cesur Soy 10 numaralı Bay Umut önde kalıyor. Bay Umut koşuyu kazanıyor.

0: İkincilik için 9 numaralı Cesur Soy, 6 numaralı Erdek ve 11 numaralı Doğu Yurt Foto'yu yakınlara geçen isimler oldular. 4 numaralı Namsalsa tabelayı tamamlayan isim oldu. 4. koşu olan Omurilik Felçleri Günü koşusunu 10 numaralı Bay Umut Eray Çizik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, az önce yan kolilerden bahsettik. Bir dinleyicimiz hemen hatırlamış. Efsane maçta diyor, kollere kafa atmıştı. Kafa atmadı, itti eliyle.
3: Evet. Volkan.
2: Volkan Demirel, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçında 2008, Euro 2008'de tarihi maç. Türkiye 3-2 önde, duraklama anları, o tartışma. Kaleye Tuncay Şanlı geçiyor, Volkan kırmızı kart görüyor. İki maç ceza almıştı ve Hırvatistan-Almanya maçlarında oynayamamıştı zaten bu cezası nedeniyle. Dinleyicimizin aklına gelmiş. Neredeyse 20 yıl geçti o maçın üstünden.
3: Doğru söylüyorsun.
2: Elan Ricardo gitti mi? Diyor.
3: Hiç haber yok.
2: Gidecek ama haber yok. Evet, gidecek.
3: Elan Ricardo. Zaten Güney Amerika'da transfer olabilir. Oradan başka bir yere gideceğini tahmin etmiyorum.
2: Şimdi
3: amaç onun sözleşmesini tamamen feshetmek.
2: Ya biz mesela genellikle diyeyim, Trabzonspor bu işi iyi yaptı son iki sezonda. Ama genellikle İstanbul takımlarının bu genç yabancı oyunculara yatırımı tutmadı Ercan abi. Beşiktaş'ınki de tutmadı, Galatasaray'ınki de tutmadı.
3: O kolay değil o işler. Bu konularda uzman olan mesela Ajax yıllardır o genç işini tutturamıyor.
2: Değil mi?
3: Ve final yaptılar biliyorsun. Harika. Ajax her zaman için zaten kupa birleri var müzelerinde.
2: Bir kültür.
3: Şampiyonlar ligi kupaları var. Birden fazla var hem de. Fakat buna rağmen son yıllara baktığımızda hem akademisi, altyapısı bayağı iyidir Avrupa'da. Bak tutturamıyorlar. Yok çıkmıyor.
2: Çıkmıyor, bulamıyorlar.
3: Yani o işler öyle öyle işte genç oyuncu alalım oynatalım. O kolay değil. Şimdi bir de genç oyuncular, iyi olan genç oyunculara 70-80 milyon euro veriyor İngiltere. Ajax falan hiçbir şey yapamaz artık. Bitti o iş.
2: Ya da işte
3: ya da Barcelona
2: ekipleri gibi hakim olacaksın. Dile kültüre Brezilya'dan toplayacaksın.
3: Ajax kendi yetiştiriyordu Hollanda'dan. Yetiştiremiyor.
2: Artık çıkmıyor. Oradan da çıkmamaya başladı son dönemde. Şimdi bir dinleyicimiz İzmir'den Oktay Bey kendi takımı açısından, Fenerbahçe açısından değerlendirmiş. Diyor ki Beşiktaş'ta Vlahovic, Galatasaray'da Osimhen var. Çok hareketliler. Bizdeki forvetler bu denli hareketli değil. Biz sıkıntı yaşar mıyız diyor. Lyon maçında mesela bence yaşadık diyor. Hareketsiz forvet konusunda.
3: Olabilir. Yaşayabiliriz. Ya neden olmasın? Her maçta o forvetin size istenileni vereceği konusunda bir garanti yok. Fakat yine de deneyimli ve iş yapabilen forvetler bir anda diğer maçlarda size fayda sağlayabilirler. Ama bunu her maç üzerine özel olarak değerlendiremeyiz diye düşünüyorum.
2: Burhan Bey diyor ki kiralanabilir diyor mesela Raşit Sağ, Elan Ricardo gibi oyuncular Türkiye'den bir takıma.
3: Raşit Sağ onu istemiyormuş. O konuda bilgim var. Teklifler de gelmiş kendisine. Elan Ricardo'yu da kimse almaz. Çünkü yan pastan başka hiçbir şey yapmıyor. Şu anki görüntüsü öyle. Yanındakine pas veriyor Ricardo. Ne dikine oynuyor. Ne araya top atabiliyor. Yani izlediğimiz Elan Ricardo'nun ortaya hiçbir şey koyamadığını gördük. Dinamik değil. Yani oyuncu şu an itibariyle İnanılmaz bir düşüş içinde. Gençken bir çıkış yakalamış. O yüzden transferde konuşuldu. Ama o çıkışı artık göremiyoruz. Kayboldu. Yani futbol bile oynayacağı şüpheli.
2: Beşiktaş diyor Fenerbahçe maçı için Çerni'yi satmamıştır. Çünkü Çerni Fenerbahçe maçlarını iyi oynuyor diyor dinleyicimiz.
3: Ya Çerni öyle hemen elden çıkarılacak bir oyuncu değil. Faydalı olabilecek bir oyuncu. Raçısa'dan daha çok faydası sağlayabilir. Bunu biliyoruz değil mi?
2: Şimdi mesela Bayrampaşa'dan Ramazan Bey şöyle bir soru yöneltti bize. Diyor ki Beşiktaş'ı diyor ele alalım diyor. Ligde ikinci oldu. Avrupa'da da çeyrek final oynadı. Biz başarılı olarak mı değerlendirmeliyiz, başarısız olarak mı değerlendirmeliyiz diyor.
3: İkinci oldu.
2: Ligde ikinci, Avrupa'da da çeyrek final oynadı.
3: Geçen seneye göre başarılı olarak değerlendiririm.
2: Bu sezon için?
3: Yani bu geçen sezona göre, geçen sezonki halini biliyoruz.
2: Hı hı.
3: Bu sezon evet bu takım zirveye oynadı, olmadı. Ama Avrupa'da da çeyrek final oynadı. Şimdi yine yapılacak birkaç takviyeyle bu takım bu sefer yine zirveye oynamaya devam edecek. Mesele yani, şampiyonluktan kopmamak.
2: Mesele gelişmek her sene değil mi? Her sene bir adım daha ileri gitmek.
3: Evet, Beşiktaş bayağı düşüş yaşadı. Ya bu sene bunları yaparsa düşüş mü diyeceğiz?
2: Yok, gayet iyi olur.
3: Çıkış diyeceğiz.
2: Hı hı. Hani şunu demek istiyor anladığım kadarıyla, Türkiye'de şampiyonluk dışındaki her derece başarısızlık kabul ediliyor ya.
3: Evet.
2: Oraya bir gönderme olarak algıladım.
3: Doğru, ben de bunu öyle algıladım. Hı hı. Ama artık 4 takım da bayağı transferler yaptı. Ve şampiyonluk mücadelesinde yer almaları herhalde başarısızlık olarak değerlendirilmez. Öyle düşünüyorum.
2: Hı hı. Ben de senin aynı kanaatteyim. Bir de rakiplerinin tabii yapacaklarına bağlı. Rakipler elendi diyelim Şampiyonlar Ligi'nde. İlk 24'e giremedi ikisi de. Beşiktaş çeyrek yaptı. İşte son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içindeydi. İşte son iki haftada kaybetti. Örnek veriyorum. O zaman evet, ben başarısız diyemem Beşiktaş'a.
3: Ben de diyemem canım. Nasıl diyeceğim?
2: Diyemem Beşiktaş'a başarısız. Fenerbahçe'nin hareketlilik sorunu Greenwood'un sol tarafa attığı çapraz toplar gibi solda oynayan oyuncuların da sağ ön tarafa top atamaması bence demiş.
3: Ters tarafa ani ve çabuk dönüş.
2: Evet. Greenwood dönüyor ama bu kanattakiler o yetenekte değil, dönemiyor.
3: Diyor. Evet.
2: İzmir'den Özkan Bey, Galatasaray'ın 4 sezon şampiyonluk yaşaması yıldız transferleri diğer takımların şirazesini kaydırdı demiş. Avrupa'da da böyle yorumlar var. Katılıyor musun Ercan abi? Yani Galatasaray'ın şampiyonlukları rakiplerin de çok fazla para harcamaya itti yorumlarını ben Avrupa'da çok gördüm.
3: Evet. Ben katılıyorum.
2: Çünkü oraya ulaşmaya çalışıyorlar, Galatasaray'ın yakaladığı şampiyonlukların önünü kesmeye çalışıyorlar. Onlar da şampiyon olmak

0: başlıyor. Bunun yolu ne? İyi oyuncu, kaliteli transferler, biraz da para harcama, kesenin ağzını açmak tabii ki.
1: Evet. Galatasaray'da En Haga'da kaldı. Onunla ilgili de bir kiralık konuşmaları vardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Onunla ilgili de takımda kalacağı konuşuluyor.
0: Niyaga'da kalıyorsa o zaman Galatasaray transferi kapattı diyebiliriz. Çünkü Batrakov geldi, Ugo Çukwu geldi, yeni transfer geldi bugün.
1: Evet.
0: Biciabu, artı dördün dördü tamam.
1: Biciabu değil mi?
0: Biciabu. Artı dördün dördü tamamsa Galatasaray'ın 10 tane de zaten yabancısı var şimdi. Nelson gitti, Nordsjælland'a. Yabancı alamayacak. Belki Türk hani olursa.
1: O da kim?
0: O da kim? Olursa Türk olabilir Galatasaray için.
1: Ya Türkiye'de çok kendini göstermiş Anadolu takımlarından bahsediyorum. Şu anda lig başladı. Bence pek oyuncu yok.
0: Arda hala gündemde ama bugün herhalde o konu da bitti. Anlaşamadı Göztepe ile Galatasaray.
1: Arada 1-2 milyon euroluk fark vardı. Evet. Arda için Göztepe Galatasaray arasında. Göztepe o transfer konusunda taviz vermedi. Ve son yapılan teklifi kabul etmedi.
0: Şimdi Galatasaray demişken her zaman seninle konuştuğumuz bir konu var. Ağrı konusunda bir şey yapamazsın değil mi?
1: Hayır.
0: Futbolcu dedi ki benim ayağım ağrıyor.
1: Belim ağrıyor.
0: Belim ağrıyor. Ben antrenmana çıkamıyorum ya da maça çıkamıyorum.
1: Evet.
0: Ne yapacaksın?
1: Hiçbir şey. İşte Rafa Silva'nın ağrıları ve Benfica'ya geri döndü.
0: Ve bugün de Barış Alper Yılmaz'ın ağrıları olmuş. Antrenmana katılamamış Ercan abi.
1: O belki ama şeydir. Ne derler?
0: Gerçek sakatlık olabilir canım. Bu evet. Ben bir şey demiyorum. Ama tam Leao transferinin üzerine bu ağrılar da düşündürmedi değil.
1: Arabistan'la transfer devam ediyor.
0: Hı hı.
1: Onu söyleyeyim. Onlar da önümüzdeki günlerde bitecek.
0: Yani bu haberi Ali Naci Küçük yapmış. Evet. Ağrıları dolayısıyla antrenmana Barış Alper çıkmadı diye. Leao ile kıyas.
1: Barış Alper hiç dinlenemedi biliyor musun?
0: Hiç Ercan abi. Milli takıma da gitti.
1: Hiç.
0: Her maçta oynadı. Oynamak zorunda kaldı kanatsızlıktan dolayı.
1: Ve sezona da yine banko 11 başladı. Hiç göremedik.
0: Tam Lang dinlendirecek derken onun da parmağı gitti.
1: Evet.
0: O da dinlendiremedi Barış Alper'i. Orada bir problem yaşadı Barış Alper. Çok yoruldu. Tamam fizik gücüyle oynayan bir oyuncu ama onun da dinlenme ihtiyacı var tabii ki. Bir başka pürüz Leroy Sané pürüzü. Çok konuştuk ki dün de yine konuştuk Leroy Sané'nin takım arkadaşları tarafından oynatılamadığını veya sistem nedeniyle oynatılamadığını. Çok büyük yıldız Leroy Sané. Eğer oynatılamıyorsa burada biraz da Okan Buruk ve takım arkadaşlarına bakmak lazım. Ben Sané'ye bakmıyorum. Çünkü evet. Sané'nin neler yaptığını, yapmaya çalıştığını saha içinde görüyorum ben. Ona atılmayan paslar, onun attığı paslara gitmemeler. Bunlar ya bilerek olmuyor olabilir. Sadece takım arkadaşlarının oyun zekası Sané'den çok geri. Az önce de yukarıda da konuştuk. Kimse Sané'yi anlamıyor dedik mesela yukarıda.
1: Bunu takımın esas çözmesi gerekiyor, bizim değil.
0: Hı hı.
1: Maalesef bunu takımda bir türlü çözemedi.
0: Çözemedi.
1: Yani bu sadece bizim programlarımızda değil, diğer televizyonda ya da dijital mecrada yapılan programlarda da konuşulan bir konu. Ama bunu takım çözemiyorsa, o takım çalıştıran teknik direktör çözemiyorsa bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok.
0: Sané'nin de arka arkaya yedek kalması moralini bozmuş ve bu durumu da yönetime bildirmiş. Yani ben yedek kalacak oyuncu değilim demiş kısaca. Sané ki doğru yani, bence de yedek kalacak oyuncu değil.
1: Ya böyle giderse onu küstürürsün.
0: Hı hı.
1: O zaman da oyuncu bırakın beni Ocak ayında gideyim der. Belki şimdi bile demiş olabilir. Bilmiyoruz.
0: Tabii tabii demiş olabilir. Ama hadi en fazla Ocak'a kadar süre vermiştir. Bu şekilde devam ederse Ocak'ta hadi bana eyvallah diyebilir Leroy Sané.
1: Niye demesin?
0: Ya her yerde iş bulur Leroy Sané kendine. Her takımda.
1: Ya şimdi oynar. Sané tarzı oyuncuların artık mali problemleri yok.
0: Hı hı.
1: Yani maddiyata bakan bir oyuncu olayını halletmiş durumda.
0: Aynen öyle.
1: Bu meslekten kazanacağını sonuna kadar kazandı. Hı-hı. Bence.
0: City, Bayern.
1: İki takım yeter zaten. Galatasaray.
0: Evet.

0: Yani ben Leroy Sané'yim.
1: Belki beni gidip, evet.
0: Oynatmıyorlar burada.
1: Projeye bakar değil mi bundan sonra? İyice bakar giden evet. takımlar. Hı-hı. Şimdi ona anlatılanlarla burada yaşadıkları bence uyuşmuyor. Çünkü aynı zamanda Galatasaray'a gelmeden Sané'ye İngiltere'den de teklif vardı Premier Lig'de.
0: Vardı. Taraftarın da biraz sahip çıkması lazım Sané'ye diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir isim. Gerçekten büyük bir isim yani Leroy Sané. Of. İlk 11 başladı Çorum maçında. Erzurum maçında son 24 dakika. Göztepe maçında da 17 dakika oynadı.
1: Mutsuz olur. Mutsuz olur. Bu iyi bir haber değil.
0: Evet, iyi bir haber değil. Yani Sané'niz varsa bir şekilde ondan faydalanmanız lazım. Yani Sané bir Zaha değil, bir Tete, bir Ziyech değil. Sané büyük bir oyuncu. Bir şekilde ondan faydalanacaksın yani. Yok top kaybetmiş, yok şunu yapmış. Sané top kaybedecek zaten. Ya her kanat top kaybediyor. Top kaybetmeyen kanat yok ama sen onun oyun zekasına çıkman lazım. Galatasaray kaybederse de Galatasaray'a yazık olur bence. Sané gider rahat rahat kendine takım bulur yani. Sané'ye bir şey olmaz.
1: %100.
0: Şimdi bugün yine Galatasaray ile ilgili haberleri madem geçtik devam edelim ama bir aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Galatasaray'dan devam edelim dedik. Torreira Ercan abi, Fiorentina flörtü vardı. Hatta İtalyan basını da yazdı. Yeniden Fiorentina'nın Torreira'yı istediği, kadrosuna katmak istediği konusunda haberleri gördük İtalyan basınında da. Ama bu transfer de gerçekleşmedi. Galatasaray cephesinden hem maddi hem manevi beklentisi var anladığım kadarıyla Torreira'nın. Çünkü şöyle... Haberler çok duydum ben. Özellikle o saldırıya uğradığı dönemde yönetimin kendisini yalnız bıraktığını düşünmüş. Kaptanlık beklemiş. 4 yıldır bu şampiyonlukların işte ana aktörlerinden biri olarak görüyor kendini ki öyle. Hani birinci kaptanlık, hadi en kötü ikinci kaptanlık beklemiş olmamış. Maaş beklentisi, maaşına bir zam sözü almış. Bu söz de gerçekleşmeyince o da Fiorentina'nın bu ilgisine karşılık vermiş. Ama tabii İtalya'da da bitti transfer dönemi.
1: Burada bana anlattıklarında ortaya çıkan finali yorumlamak isterim seninle. Hı hı. Bir oyuncuya para konusunda söz verip ki bu iddialar bunlar. Hı hı. O gerçekleşmiyorsa bütün problem ondan olur. Kaptanlık falan onların hepsi fasafiso. Ya da oyuncuyla işte ilgilenmediler o yaşadığı üzücü hadiseyle ilgili olarak. Onlar daha arka planda kalan görüşler.
0: Öncelik paradır diyorsun.
1: Yani o saldırı oldu. Gerekli hukuki işlemler ve belki koruma anlamında Galatasaray

0: Galatasaray kulübü bir şeylere uğraşmıştır ama yöneticilerin gidip evinin önünde yatacak hali yok. Hı hı. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bu maalesef adli bir olay. Olmaması gereken bir olay. Ama esas mesele sen oyuncuya ben senin maaşını arttıracağım merak etme. İşte transferle ilgili tabii ki haklısın. Maaşının şu olması kabul ediyoruz deyip bu söz eğer verildiyse iddialara dayanarak söylüyorum bunu. Uygulanmadıysa o üzüntü verici. O zaman da bir soğukluk oluyor. Oyuncunun o çalışma hırsını her insanda olur bu. Hangi bir insana dersin ki senin maaşına işte zam yapacağım ama o zam gerçekleşmezse kırılır. Hı hı. Çalışma şevki de biter.
1: Aynen öyle.
0: Torreira'da aynı şeyleri yaşaması gayet doğal. Esas mesele bu. Fakat şu gerçeği de unutmayalım. Aradan yıllar geçtiği için maç içindeki o temposunun şu anda azaldığını gözler görüyor.
1: Tempoyu kaybetti.
0: Onu gözler görüyor.
1: Torreira. Hadi bu tempoyu da artı 1 milyonluk zamla biraz kazanabilir ama.
0: Devamını sağlar mı? Getirebilir mi? Evet. Onu bilemem.
1: Ama tabii transferinden hani bu sezonla da başladı artık bir yere gitmiyor. 5 yıl daha yaşlı bir Torreira olduğunu unutmamak lazım. Yani geldiği günün 5 yıl ötesine geçmiş durumda şu anda Torreira. 5 evet. yılda yaşlandırır.
0: Aradan 5 yıl geçti. Oynadığı yer orta alanda hiç durmaman ve devamlı o tempoyu koruman gereken bir yer. Atiba'nın son dönemlerini hatırla. Beşiktaş'ta. Hmm. O da uğraşıyordu. Ama ayaklar bazen gitmiyor. Torreira onun başlangıcında henüz.
1: Şimdi Sané'nin gösterdiği performans, City ve Bayern'de gösterdiği performansı yüzde kaçı demiş dinleyicimiz. Şimdi tabii adamın yeteneklerini sergileyecek bir ortamı olmazsa, attığı koşullara sen pas atmazsan, ya da adam araya bırakırsan gitmezsen adam kötü görünür.
0: Ya şöyle değerli dinleyicimiz bilmiyorum tribünde maç seyretmeye gidiyorsa orada verdiği pasları ve ondan sonra hareketlendiği alanları mutlaka görüyordur. Şimdi o hareketlendiği alanları o istediği toplar gelmezse bir koşar, iki koşar, üç koşar, dördüncü de bana ne der? Onu söyleyeyim.
1: Tabii tabii.
0: Yani şimdi adam depar atıyor orada. Veriyor pası, depar atıyor. Boşu boşuna koşuyor.
1: Boşu boşuna koşuyor, evet.
0: Çünkü gözler genelde topun oynandığı yerdedir. Taraftarları.
1: Taraftarda, aynen.
0: Şimdi verdi pası, taraftarın gözü o anda topun oynandığı yerde. Ya sana unutuldu o anda ama sana orada koşuya devam ediyor. Hı hı. Sen o topu ona atamıyorsun. Bir yaptın, iki, üç, dört oldu. Hadi geçmiş olsun.
1: O zaman da oyuncu performans vermiyor oluyor. Nasıl versin? Ya kucaklısın gitsin mi? Ya mesela Sané'nin, Yunus'un yedeği olması size de komik gelmiyor mu ya?
0: Bana geliyor. Açıkça söyleyeyim. Bana Sané komik Yunus'un geliyor.
1: Yunus'un yedeği olabilir mi arkadaşlar?
0: Ya Yunus'a bile komik geliyordur herhalde.
1: Tabii. Yani. Bakalım. Şimdi para mevzusu çözülür demiş bir dinleyicimiz. Çözülebilir.
0: En önemli şey o.
1: Tabii onu çözerlerse Torreira da mutlu olur. Mesela Trabzon'la ilgili bir dinleyicimiz yazmıştı. Ona da geleceğiz. Hani maaşlar çok yükselince Torreira'nın maaşı biraz da geride kalmış olabilir tabii. Herkesin ben maaşını bilmiyorum da. Bu yönde de bir iyileştirme talep etmiş olabilir Torreira.
0: Profesyonel futbolda yalnız öyle bir şey yok.
1: Tabii yok, o ayrı. O ayrı. Sen kaça imzaladıysan o. Ama Türkiye'de oluyor bunlar, iyileştirelim. Şunu yapalım, bunu yapalım.
0: Zamanında kaça imzaladıysan o. Bir de kendini şimdi şu var. Leao ile bir tutamazsın maaş konusunda.
1: Osimhen'le geçmiş olsun. Tutamazsın.
0: Osimhen'le zaten tutamazsın.
1: Sané'yle de tutamazsın.
0: Sané'yle de tutamazsın. Ona eşdeğer kim olabilir takımın içinde bakıyorum.
1: Lemina'dan fazla alıyor ama mesela.
0: Evet, Lemina ondan fazla alsa büyük problem.
1: Evet. Lemina'dan fazla alıyor. Galiba burada sıkıntı Singo da çıktı Ercan abi. Bu oyuncuları herkes kabul etti ama Singo gelip biraz da yüksek maaşa imza atınca orada bazı sıkıntılar oldu diye duydum.
0: Ama bu Singo'nun suçu değil ki. Değil mi?
1: Singo'nun değil tabii. Hani yönetim ona veriyorsanız bize de verin noktasına gelmiş oyuncular.
0: Fakat Türkiye'de işte bu alışkanlık şöyle kötü. Kardeşim sen sözleşme imzaladın mı?
1: Biz kabul ettin mi? Biz
0: sana veriyor muyuz? Sen bunu Fiorentina'da yapabilir misin?
1: Yok canım.
0: Bayern Münih'te yapabilir misin sen bunu? Mümkün değil. Mümkün paketlerler değil. Seni.
1: Aynen.
0: Mümkün değil bu. Ya o onu alıyor, ben niye bunu almıyorum? Bakın bunu aldınız, ben ondan daha düşük alıyorum. Bu mümkün değil. Olmaz böyle bir şey. Bir de böyle hassas bir konu, karşılıklı gönüller kırılırsa bu iş toparlanmaz.
1: İşte orada bir orta yol bulunacak. Hem bu Sané konusunun çözülmesi lazım, hem Torreira konusunun Galatasaray'da çözülmesi lazım. Bunlar takım içinde huzursuzluk yaratabilecek konular.
0: Evet.
1: Arda Okan'ı konuştuk. Arda Okan için Göztepe reddetti Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifini. Devam edeceğiz haberlerimize.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Kapaklar açıldı ve İstanbul'da 5. koşu olan şartlı 5 mücadeleye başladı. 10 numaralı Batuga koşuya 3 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 3 numaralı İlkutan oldu. İkinci ligde hemen dışında 12 numaralı Yağız Turbo yer tuttu. 3. sırada içeride izlediğimiz isim 4 numaralı Jet Çelik. Bunun 2 boy kadar gerisinde dışta 4. ligde ilerliyor. Şimdi 7 numaralı Yetim Amca. Onun 4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Lostra. 2 boy gerisinde işte 6 numaralı Toz Yutturan. Hemen dışında izlediğimiz isim 8 numaralı Belli Bey. 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Deniz Savaşı sırasıyla 1900 metre startleri geçiriyor. Liderlik 3 numaralı İlkutan'da, 2. ligde onu dışta 12 numaralı Yağız Turbo takip ediyor. İşte 3. ligde 4 numaralı Jet Çelik 2 boy gerisinde, 4. sırada 7 numaralı Yetim Amca yer tutuyor. Bunun 5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Lostra, onun 4 boy kadar gerisinde 6 numaralı Toz Yutturan, 1 boy gerisinde 8 numaralı Belli Bey, bunun 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Çubuklu, 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Deniz Savaşı sırasıyla 1500 metre startlerine girilmek üzere. Liderliğini sürdürüyor 3 numaralı İlkutan, 2. ligde onu 12 numaralı Yağız Turbo takip ediyor. 3. sırada içeride 4 numaralı Jet Çelik yer tutuyor. 4. ligde izlediğimiz isim 7 numaralı Yetim Amca, 5. sırada 5 numaralı Lostra. 6. ligde ilerliyor şimdi 8 numaralı Belli Bey, bunun 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı Deniz Savaşı'nın ataklarıyla 1200 metre startlerine girilmek üzere. Liderlik 3 numaralı İlkutan'da, farkı 2 boy yaptı. 2. ligde dışarıda 12 numaralı Yağız Turbo onu takip ediyor. 3. ligde içeride 4 numaralı Jet Çelik yer tutuyor. Bunun 4 boy kadar gerisinde 4. ligde işte 7 numaralı Yetim Amca. 1 boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Lossa. Bunun yarım boy gerisinde dışta 9 numaralı Tot. 1 boy gerisinde dışta 1 numaralı Deniz Savaşı, hemen için 6 numaralı Toz Yutturan. 2 boy gerisinde ortada 10 numaralı Batuga. Onun 1 boy gerisinde işte 11 numaralı Çubuklu. Hemen dışında 8 numaralı Belli Bey. Bunun dışında izlediğimiz isim bu metlerde 11 numaralı Çubuklu bu sırayla son 800 girilmek üzere. Liderlik 3 numarada İlkutan'da, farkı 1,5 boy yaptı. 2. ligde dışarıda 12 numaralı Yağız Turbo var. 3. sırada içeride 4 numaralı Jet Çelik, hemen dışlarında 5 numaralı Lostra 1 boy gerilerinde. Dışta izlediğimiz isim bu metlerde 9 numaralı Tot. Bu şekilde son 600'e girildi. Son 400'e girilmek üzere yaklaşılıyor. Liderlik 3 numarada İlkutan'da. 2. ligde 12 numaralı Yağız Turbo yer tutuyor. 3. sırada işte 4 numaralı Jet Çelik, dışlarında 5 numaralı Lostra'nın da atakları var. Daha geride mücadeleye şimdi 11 numaralı Çubuklu da katılmaya çalışıyor. Son 300'e yaklaşılıyor. Liderlik 3 numaralı İlkutan'da, dıştan 1 numaralı Deniz Savaşı geliyor. Bariyer dibinde 4 numaralı Jet Çelik'in atakları var. Dışlarında 6 numaralı Toz Yutturan şeklinde. Son 200'e giriliyor. 3 numaralı İlkutan direniyor. Dıştan 1 numaralı Deniz Savaşı gelmeye çalışıyor. Daha geride 6 numaralı Toz Yutturan'ın da atakları var. Son 100 metre 3 numaralı İlkutan direniyor. Ortadan 1 numaralı Deniz Savaşı geliyor. Bu ikili son 50'ye yan yana giriyor. Dışta 1 numaralı Deniz Savaşı, içinde 3 numaralı İlkutan mücadelesinde. 1 numaralı Deniz Savaşı koşudan galip ayrılıyor. 3 numaralı İlkutan koşudan ikinci olarak ayrılırken 6 numaralı Toz Yutturan koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 7 numaralı Yetim Amca, 4. 5 numaralı Lostra ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 1 numaralı Deniz Savaşı Gökhan Kocakaya ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing E-Bayi.

0: Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org Radyo Spor. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, ilk bölümü tamamladık. Galatasaray'ın yeni transferi Biçiabu da dün Türkiye'ye geldi. Galatasaray transferi duyurdu. 21 yaşında 1.96'lık bir dev Biçiabu. Onunla ilgili de Biçiabu'nun eski sportif direktörü Jil Bibe'nin değerlendirmeleri var. Ercan abi, bunları paylaşmak istiyorum ben dinleyicilerimizle. Jil Bibe diyor ki fiziği diyor en büyük avantaj. Yani fizikli bir oyuncu. Daha önce seçmelerde bize katılmıştı. Biz onu çok beğenmiştik ama boyuyla ve kondisyonuyla bizi etkilemişti. En büyük avantajı önce fiziksel özellikleri. Boy ortalamanın çok üzerindeydi. Önce forvet olarak geldi kulübümüze ama boyu bir anda çok uzayınca biz onu stopere çektik diyor. Evet. Jil Bibe Galatasaray'ın hamlesinin de zekice olduğunu düşünüyor ve Biçiabu için de Galatasaray tercihinin doğru olduğunu düşünüyor. Gelişimi için doğru bir aşama olduğunu düşünüyorum diyor. Kariyerinde adım adım ve doğru şekilde ilerliyor. Beklentilerin çok yüksek olacağı büyük bir Avrupa kulübüne katılıyor ama bence bu meydan okumaya hazır. Son derece zekice bir seçim. Takıma uyum sağlama ve başarılı olma konusunda hiç şüphem yok. Galatasaray kulübü için her şey pozitif yönde olacaktır. Galatasaray'ın diyor zaman zaman çok rahat önlenebilecek basit goller yediğini gördüm diyor Bibe. Biçiabu gençliği ve kararlılığıyla takıma ciddi bir savunma direnci katacaktır.
2: O
1: tam anlamıyla bir kaya. Sahaya coşkusunu ve kendini vererek bu arzusunu yansıtacaktır. Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya da bana kalırsa hazır diyor. Ben biraz fazla iyimser buldum. Neden diyeceksin? Çünkü geçen sene çok oynayamadı ya takımında.
2: Evet. Mesele o.
1: Mesele o. Yani şimdi tabii ki oyuncuyu kötülemek istemez kimse. Eski sportif direktörü. Biçiabu'nun da potansiyeline inanmışlar. İşte stoper, forvetken stopere çekmişler. Ona güvenmişler. Tabii ki pozitif konuşacak ama yani geçen sene takımında çok süre alamayan bir oyuncunun direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne hazır denmesi bana biraz iddialı geldi.
2: Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir oyuncuyu nasıl anlayabiliriz Mehmet? Şöyle. Şampiyonlar Ligi'nde mesela bir maçta 11 başlar. Ya da sonradan oyuna girer. Evet, bu oyuncu bu turnuvada
1: görürüz.
2: Deriz ki fena değil. Oynayabilir gerçekten. İyi hamleleri vardı.
1: Tabii tabii yani. Mesela bu hafta sonu bir bakmışsın Okan Buruk atmış sahaya. Örnek 60'tan yani, sonra.
2: Olabilir. Ya yani, takıma oturması için. Ancak oyuncuyu öyle çözebiliriz. Onun dışında biraz ben zor olarak değerlendiriyorum. Yani kim ne söylerse söylesin gözlerin görmesi gerekiyor.
1: Tabii bir Leao değil. Sonuçta bildiğimiz bir isim Leao ya. Bu oyuncu o kadar süre alan bir oyuncu da değil. Hani Şampiyonlar Ligi seviyesinde kendini ispatlamış bir oyuncu da değil. A milli takım seviyesinde de yine kendini ispatlamış bir oyuncu değil. Alt yaş kategorilerinde oynadı Fransa milli takımında. Evet. 17 Avrupa şampiyonluğu yaşadı ama oralar farklı. Yani biz de mesela Türk milli takımı da o 17 Avrupa şampiyonluğu yaşadı Abdullah Avcı'yla. Ama sonra oyuncular kayboldu gitti.
2: Oyunculardan hiçbir şey çıkmadı.
1: Hiçbir şey çıkmadı. O yüzden görmemiz lazım yani.
2: Trabzonspor'da final oynadı.
1: Final oynadı.
2: Nerede yaş kategorisinde. Çok daha geçen sene. Öyle değil mi?
1: Oyuncular nerede bilmiyoruz. Değil mi çoğunu? Oyun tarzını Kimpembe ve Mamadou Sakho'ya benzetiyorum diyor. Bu da iddialı.
2: İddialı tabii. Kimpembe şimdi gözümün önüne geliyor. Baya çok klas bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyuncuyu görmeden işte ne öveceksin ne de yereceksin.
1: Aynen. Oyuncuyu biz bir göreceğiz.
2: Ama şu olayları da göz ardı etmemek gerekiyor. Geçen sene neden sürekliliği yoktu?
1: 11 maç oynayabildi sadece geçen
2: evet,
1: sene.
2: Bunları da not olarak bizim söylememiz, bizim görevimiz.
1: Aynen. Ha bu şu demek değil ya, buraya da gelip başarısız olur, az oynar. Hayır, bir bakmışsın burada yani takımın oyunu, yanındaki oyuncular çok önemli. Onlarla uyumu o kadar iyi olur ki ilk 11'in değişmez oyuncusu olur. Bu da kimseyi şaşırtmasın.
2: Doğru.
1: Ya Davinson'la mükemmel ikili olur mesela. Birbirlerini çok iyi anlarlar, çok iyi kapatırlar.
2: Çok doğru.
1: Bu da olabilir.
2: Ya bu oyuncular hep yıldız transferi yapacak halin yok.
1: Genelde stoperler orada birbirini yükselt.
2: Tamamlayamazsa işler zor.
1: Evet. Biciabo konusunda da durum böyle. Victor Nelson, yayının başında söyledim. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Nordjylland'a transfer oldu. Onunla da yollar ayrıldı. Bugün hatta ülkesine gidecekti. Belki de gitti. Bilemiyorum. Victor Nelson. Yüzün üstünde maça çıktı Galatasaray'da. Şampiyonluklar yaşadı. Davinson transferinin ardından biraz yedeğe düşmesi onu gerdi. İlk 11'i kaybetmek istemedi ama o kendi umut ettiği çıkışı da yakalayamadı.
2: Evet.
1: Kiralandığı takımlarda Victor Nelson ve şimdi yeniden ülkesine dönüyor. Hayırlı olsun diyelim.
2: João Mário ile karşılıklı Fesi yolunda da yapıldığı iddiaları var.
1: Evet, ayrıldı.
2: Bu da taze bir haber.
1: Yunanistan'a gidiyor bugün, evet. João Mário. Şimdi hala konuşulan bir konu var Galatasaray'da. Bir türlü basınımız bitiremedi şu Camavinga haberlerini. Hala Camavinga'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair bugün bile haberler var Ercan abi.
2: İspanya'da ne zaman bitiyor transfer?
1: Dün bitmedi mi?
2: Ayında onların da
1: mı 4?
2: 4 galiba.
1: Ha, bakalım. Tamam.
2: Ama liste 3'ünde yazılıyor. 4 ise biliyorsun bütün Avrupa kupalarında oynayacak olan oyuncuların listesi, hı hı, ayın 3'ü mesai saati bitimine kadar, bazı yerlerde de 12'ye kadar yazılması gerekiyor.
1: Bu gece 01 diyebiliyorum ben Avrupa UEFA, evet, listesi. Bu gece 01 Türkiye saatiyle. Şimdi o saate kadar yetişir mi böyle bir transfer? Çok zor.
2: İspanya basınında bu işin işte marka bir numara değil mi?
1: Hı hı.
2: Guerin Sportivo var. Bu gibi basın yayın organlarını takip ettiğimizde Camavinga ile ilgili bir cümle haber çıkmadı şu ana kadar.
1: Hı hı. Yani 35'e kadar Galatasaray çıkmış. Real Madrid'de 55'ten aşağıya inmiyormuş.
2: Evet. İnmez. Yani kullanabilecekleri bir oyuncu.
1: Son maçı da 11 başlattı Jose Mourinho.
2: Evet. Malaga maçını.
1: Evet, Malaga maçını ve satın alma opsiyonlu bir kiralık olur mu Galatasaray kovalayacak deniyor haberlerde. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani son maç 11 başlaması iyice zora soktu bence bu transferi. Ki Galatasaray Camavinga olursa o zaman bir tane oyuncudan çıkacak.
2: Evet.
1: Çıkmak zorunda. Evet. Bir tane oyuncudan çıkmak zorunda. O oyuncu da kim olur? Ya olursa bu transfer o zaman öğreniriz bizler de. Şimdi Leao ile ilgili maddeler ortaya çıktı Ercan abi. Serbest kalma maddesi Avrupa'nın 5 büyük ligi için 80 milyon euro. Diğer ligler için 120 milyon euro. Nasıl buldun?
2: Fena değil değil mi?
1: 38'i aldın, 80'e elden çıkarırsın. Niye çıkarmayacaksın? Ben çıkarırım.
2: Gel, belki öyle daha fazlası da olabilir.
1: Ya 5 büyük lig için hani 80.
2: Gayet iyi. Bence az para değil.
1: 80'i yatırırlar hesaba. İban atarsın. Değil mi? 80'i yatırırlar.
2: Transfer bedeli diye.
1: Güzel, transfer bedeli. Açıklamaya da yazarlar. Leao transfer bedeli. Leao teşekkür edersin, gönderirsin. İyi para.
2: Bence de öyle.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? En

0: para şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Enpara.

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajlara da döneceğim birazdan. Galatasaray'ı yavaş yavaş bitirelim. Batrakov'un Ercan abi Cuma günü Başakşehir maçında ilk 11'de oynaması bekleniyormuş.
5: Güzel.
4: Zaten ilk bir an önce onu sahaya atmak istiyordu Batrakov'u. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yani ilk maçta bu izlenimi aldım. Doğru işler yaptı, doğru koşular yaptı. Bence ceza sahasında sürekli kendini gösterdi, boşa çıktı. Yani onunla 4-3-3 de oynanabilir. 4-2-3-1'e de devam edebilir ama topsuz oyunda da savunma yardımı olan bir oyuncu. Ben ilk 45 dakika izlenimim hiç fena değildi. 0-30 gol beklentisi Başakşehir maçında da 11'de sahada. Merak ettiğim tabii durum, Leao az da olsa süre alacak mı? Sane 11 başlayacak mı? Bunları merak ediyorum.
5: Evet. Bu arada Rangers cephesinden bir haber var. Raskin için Beşiktaş bir teklif daha yapacakmış. Transferin Avrupa listesi için yazılmasına son 9 saat.
4: 9 saat kaldı.
5: Bir teklif daha yapılacağı iddiası var. Az önce söylediğimiz gibi bir de João Mário ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.
4: Şimdi Osimhen demiş ki Leao'nun kefili benim demiş Ercan abi. Burada çok üst düzey oynayacak.
5: Evet.
4: Onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi arkadaşım. Ben burada başarılı olacağına inanıyorum. Eğer alınabiliyorsa alınsın. Ben kefilim demiş Leao için. Son haberler böyle.
5: Evet, bu Raskin konuşumundaki son gelişmeyi de söyleyelim. Bayağı transfer haberleri arka arkaya akıyor şu anda.
4: Hı hı.
5: Rangers ya zorunlu opsiyon koydurmak istiyormuş ya da bazı maddelerle yine satın alma opsiyonunu mutlaka koydurmak istiyormuş. Yani bu oyuncuyu tamam kirala ama sonunda alacaksın diyormuş Beşiktaş'a.
4: Kiralamana bir şey demiyorum ama bu oyuncuyu al.
5: Evet, alacaksın bu oyuncuyu. Ya yani şimdi tamam, ben sana ilk olarak kiraya veririm. Fakat sonunda bu oyuncunun buraya dönüşü olmaz diyormuş. Glasgow Rangers. İddialar böyle.
4: Tamam, o da iyi. Sanki Beşiktaş bitirecek gibi geliyor bana o transferi. Çünkü Leo Pereira ismi bir anda gündeme geldi. İlk teklif reddedildikten sonra baktım ben de, tabii transfer haberleri dediğin gibi arka arkaya düşüyor. Beşiktaş Leo Pereira transferinde sona yaklaştı. Haberi geldi bana da. Yani evet. 30 yaşındaki savunmacı için. Ama şimdi Raskin'de de eğer bir hala umut varsa Beşiktaş'ın önceliği bence Raskin.
5: Bence de.
4: Yani Raskin'i bitirmeye çalışacak Beşiktaş. Çünkü

0: Leo Pereira konusunda da Flamengo'da forma giyiyor oyuncu. 30 evet. yaşında bir stoper. Eğer Raskin olmazsa Pereira'ya gidilecek haberi vardı.
1: Ama ayrılar bunlar şimdi mevki olarak.
0: Tabii ki mevki olarak ayrılar ama hani bir yeri güçlendirmek istiyor ya Beşiktaş.
1: Evet.
0: Muhtemelen yani ikisini bir beraber alma şansı yok. Ekstra bir oyuncudan çıkmak durumunda olur. Ayrı pozisyonlar hani orta sahada da idare edebiliriz. En azından savunmayı sağlam alalım düşüncesi de
1: olabilir.
0: Olabilir.
1: Ya bu da bence ilerleyen saatlerde yani akşam üzeri bile bu iş olabilir.
0: Hı hı. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Göztepe taraftarıyım ama büyüklerin maçlarına gidemiyorum.
1: Hı.
0: Bu tarz galiba Pasolig'le ilgili bir problem yaşıyor dinleyicimiz. Hafta sonu da bana bir telefon geldi bir arkadaşımdan. Ya ben de maçlara giremiyorum dedi. Şimdi benzer bir konu anladığım kadarıyla Pasolig'iniz olsa bile hani taraftar kart çıkarıyorsunuz ya başka takımın tribününe girememe durumunuz var değil mi?
1: Evet.
0: Bu konuyu şöyle çözenler var. Bir arayol
1: evet.
0: duydum ben. Birinci lig takımlarından Pasolig çıkarıp istediği maça girenler varmış mesela. Onu bilmiyorum ben.
1: Evet.
0: Duydum. Mesela evet. Bodrumspor Pasolig'i çıkarıp büyüklerin maçlarına da bu Pasolig'le girilebiliyormuş.
1: Evet.
0: Duyduğum kadarıyla. Bunu da hani çözüm olur mu? Bilemiyorum ama bunu bir deneyebilirler dinleyicilerimiz. Bundesliga neden geç başladı? Bu hafta başladı Bundesliga. Dünya Kupası nedeniyle. Oyuncular iyi dinlensin, takımlar da iyi hazırlanabilsin.
1: Onu
0: diye.
1: Düşündüler.
0: Hı-hı.
1: Buna rağmen iyi dinlendiler mi? Soru işareti bence.
0: Dinleyicimiz diyor ki Galatasaray'ın transferleri Batrukov dışında fiziksel güçlü oyuncular. Hepsi uzun boylu. Bu bir avantaj olur mu?
1: Olabilir tabii. Zaten şimdi bazı teknik direktörler dikkat et kanat savunmaları bile uzun boylu oyunculardan tercih ediyorlar genelde. Kanat savunma oyuncularını bile bekleri yani.
0: Hı hı.
1: O oyuncuların bile 1.90'a yakın fizikte olmasını tercih eden çok teknik direktör var.
0: Çünkü Ercan abi şöyle oluyor. Ters kanattan gelişen ataklarda arka direk savunmasını o bek yapıyor ya. Kısa kalırsan üstünden kafayı vuruyorlar.
1: Ve gol oluyor.
0: Ve gol oluyor.
1: Duran toplarda kısa boylu bekler büyük bir dezavantaj bence.
0: Duran toplarda da öyle. Genelde geçiş hücumlarında da arka direk savunmasında sıkıntı yaşıyor kısa boylu bekler.
1: Yetişemiyor.
0: Evet.
1: Uzun boylu forvet geldi mi orada kafayı vuruyor golü atıyor.
0: Aynen.
1: Ya sen bile ağlara gidiyorsun topla beraber.
0: Aynen. Yani üstüne çıkıyor.
1: Evet.
0: Bunu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili de tabii yavaş yavaş geçelim Fenerbahçe'ye de. Bir dinleyicimizin ısrarla attığı bir mesaj var. Ben onu zaten bekletiyordum. Bu kadar çok atmasına gerek yoktu. Diyor ki dinleyicimiz Fenerbahçe 65 dakika Türkiye'nin en iyi top oynayan takımı ama sonrasında diyor son 25'te düşüşe geçiyoruz diyor. Eğer bunu da çözersek makine gibi takım oluruz diyor.
1: Fenerbahçe'nin şimdi bu güzel bir tespit esasında.
0: Hı hı.
1: Dinleyicimize ilgisinden dolayı önce ben bir teşekkür edeyim, sevgiler diyeyim. Ve buradan da şuna bakalım. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması ne?
0: Biraz yükseldi sanki değil mi?
1: Yaş ortalaması yükselen takımlar bazen düşük gösterebilirler. Bu yüzden de antrenman metotlarıyla ilgili bir konu. Onu da teknik direktör bilir. O da aynı belki görüntüyü saptamıştır. Bu özellikle de Avrupa Kupası maçlarında sizi rahatsız edebilir. Uzun vadede oynayacağınız bir sürü maç var.
0: Hı hı.
1: Ve yaş ortalaması biraz daha sizden genç olan takımlar sizi yorabilirler.
0: Bu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse üzer Şampiyonlar Ligi takımları. Son 25 dakikada canım. Düşerseniz oyundan üzerler yani.
1: Üzerler tabii.
0: Onu söyleyelim. Çorum'un kadrosu ligde kalmaya yeter mi? demiş bir dinleyicimiz.
1: Bence yeter. Mokoko'yu da aldılar. Eski Dortmundlu. Yine genç oyuncu. 21 yaşında santrafor.
0: Bir dinleyicimiz de onu sormuştu. Onu da soracaktım sana. İyi açtın konuyu.
1: Evet. Borussia Dortmund ondan çok şeyler bekliyordu. Ya Borussia Dortmund'un en genç oyuncularından biriydi. Mokoko. Sonra işte herhalde Kopenhag'a gitti. Hı hı. Ben Mokoko'yu anlattım da. Birebir de falan iyi oyuncu. Hı hı. O zaman TV Bu'da Bundesliga maçları veriliyordu. Ben orada bayağı maçını anlattım. Mokoko'nu. Hı hı. Dikkati çeken bir oyuncuydu. Fakat patlamayı gerçekleştiremedi. Ya yani Dortmund Bundesliga patlaması ve gelişimini söylüyorum. Ama yine eğer izlediğimiz Mokoko aynı bile olsa bu ligde gol atar.
0: Çorum ligde kalmak için bayağı bir yatırım yaptı. Ben de...
1: Ya az değil. 30 milyon euroya yakın para harcadılar evet. Şu anda toplamda bakıldığında.
0: Merak ediyorum Çorum'u.
1: Ve ilk maçta da işte kötü oynamadılar.
0: Puan aldılar.
1: Ligin ilk maçları gerçi sürprizlere açıktır. Onu belirteyim. Fakat Çorum'un geliştirmesi gereken çabuk çöktüler Beşiktaş maçında. Takım savunmasında bu büyük bir eksiklik olduğunu gösterir. Hı hı. Arka arkaya yağmur gibi Beşiktaş'ın golleri gelirken çöktüler.
0: O tempoya ayak uyduramadılar evet.
1: Takımda bağlantılar arasında mesafeler arttıkça futbolda çok pozisyon verirsin. Çorum takımında da onu gördüm ben.
0: Şimdi Fenerbahçe maçında Poku mu oynar, Çerni mi? Sorusu var.
1: Yani, Çerni hiç de kötü oynamadı Çorum maçında.
0: Bence Fenerbahçe maçları Çerni'nin maçları. Ya az önce bir mesaj vardı ya.
1: Fenerbahçe'ye çok golü var, şansı tutuyor.
0: Tutuyor, şansı tutuyor. Yani ben onu kesip Poku'yu oynatacağını düşünmüyorum.
1: Ben de.
0: Ben şahsen Çerni ile başlayacağını, hani Çerni aksarsa zaten alternatifi var.
1: Ya bir de psikolojik üstünlük demektir Çerni.
0: Çerni, tabii tabii.
1: Onunla başlamak. Neden? Oynadığı Fenerbahçe maçlarında topu ağlara gönderiyor. Glasgow Rangers'tan da öyle görmedik mi? Rangers da attı golü. Beşiktaş da attı.
0: Turu alan oyuncu oldu zaten Galatasaray'dan. Turu alan oyuncu oldu.
1: Önemli bence.
0: Şimdi İzmir'den Cemalettin Bey diyor ki her yıl şampiyon olan Galatasaray ikinci olursa başarısız sayarım diyor. Galatasaray taraftarı çok acımasız Ercan abi.
1: Çok.
0: Çok yani.
1: Ya 4 yıl üst üste şampiyon oldun.
0: Okan Buruk hala kendini ispatlayamadı mesela.
1: Evet.
0: Hala ispatlayamadı. Hala gitsin deniyor.
1: Ya öyle bir olay ki ya Türk teknik direktörlerin işi gerçekten çok zor. Fatih Tekke 2 haftada görevinden ayrıldı. Bak 2 hafta sürdü.
0: Evet.
1: Hatta tam 15 gün de olmadı. 10 gün içinde gitti. Okan Buruk 4 sene şampiyon olmuş takımın teknik direktörü. Ya bence bir kredisinin olması lazım.
0: Ya bu sene şampiyon olamasa da bence kalmalı. Ekibini güçlendirirsin. Ne bileyim yani bir sportif direktör koyarsın.
1: Ha şu da var.
0: Bir şey yaparsın ama Okan Buruk
1: ya Türk teknik direktörler geçen sene Trabzonspor'un oyun yapısına göre Trabzonspor son haftalara kadar şampiyonluk kovalamadı mı?
0: Kovaladı.
1: Kupayı aldı. Fakat bu sene takım sistemini değiştirdi. Transfer sistemini. Yıldızlar geldi. Bu yıldızlar da gelince takıma bu sefer teknik direktör belki ya ben bir oyun sistemi kafamda tasarladım onu uygulamak istiyordum diye düşünse ve bunu da tahmin ediyorum yönetime söylemiştir. Ya isterseniz biz ayrılalım demiştir. Hmm. Çünkü her teknik direktör böyle büyük değişimlerde o sancıları taşıyamayabilir. Ya benim kafamdaki oyunu bu oyuncularla oynayamam ben demiş olabilir. Mesela. Okan Buruk için de ya daha ne yapacak Okan Buruk?
0: İşte ben bir örnek verdim ya bu coğrafyada biraz sert olman lazım.
1: Ya herhalde öyle gözüküyor. Ya çünkü o kadar nazik bir açıklama yaptı ki Icardi için Okan Buruk. Çok nazik. Ya geç kalındı galiba falan diyor. E tabii ki geç kalındı.

0: Icardi yolları ayrılma konusu. Mayıs'tan beri Icardi'yi konuştuk biz. Dünya Kupası içinde bile. Ne olacak Icardi'nin durumu?
1: Açıklamalar hep yumuşak. Şimdi masaya vuran bir teknik direktör olsa çok sevilir. Fatih Terim'in o karizması da.
0: O önemli değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Çok nazik. Okan Buruk çıksaydı Haziran ayında tamam Icardi'ye ben çok teşekkür ediyorum ama ben kendisiyle artık çalışmayacağım deseydi ne yapacaklardı? Göndereceklerdi Icardi'yi.
1: Tabii. Anında gidecekti.
0: Ya Icardi bekledi. Demek ki ona bir yönetim şey diyordu. Ya halledeceğiz senin işi bak şöyle yapalım böyle yapalım derken bay bay oldu. Yoksa Icardi niye beklesin? Hala da bekliyor şu anda. Bir yere
1: takımsız. Evet Icardi takımsız. Herhalde bundan sonra Arjantin falan olur.
0: Ya Arjantin olur. Takımsız olduğu için bir yere gitme şansı her zaman var.
1: Var tabii.
0: Her yere gidebilir. Onu söyleyebilirim.
1: Ama Avrupa'da da artık son saatler. İşte İspanya için mesela son saatler.
0: Ya Avrupa'da artık şöyle bir şey var. Sezon başı antrenman temposunu görmemiş bir oyuncunun alınması risktir.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Burada start verildi ve 6. koşu kısa vade 8 mücadele Sedat Üründür koşusu başladı. İkmetrel birlikte hızlanan 8 numaralı Şeker Piray oldu. Rakipler önüne düştü. 1300 geçirken fark 2 boya kadar çıkardı. İç kulvarda ikilerden 4 numaralı Daella var o ikinciliğe sokuldu. Hemen dışında 6 numaralı Laguna Sunset kendine yer buldu. 2 boy kadar geride dışarıdan 7 numaralı Yara 4.'de sokulmaya çalışıyor. Hemen içinde bariyere yakın 3 numaralı Angel of Death de var. 2 boy kadar geride dışarıda 5 numaralı Jaira içinde 1 numaralı Theater of War Tek Tay gibiler. Onları da 2.5 boy kadar geride son sırada takip ediyor. 2 numaralı Whisper of Victory. Son 8 geçirken iç kulvarda 8 numaralı Şeker Piray az farklı lider. Hemen dışında 6 numaralı Laguna Sunset var. Bariyer dibinde yerini korudu ekürlerden 4 numaralı Daella. Hemen dışında 600'ün sonrasında 7 numaralı Liara 4.'de sokuldu. Bariyer dibinde kaldı 3 numaralı Angel of Death. Onun dışına doğru gelen 1 numaralı Theater of War. Onun dışında 5 numaralı Jaira. En dışa açılan 2 numaralı Whisper of Victory sırasıyla Taylar 300'e geldi. İç kulvarda 8 Şeker Piray'a koşunun liderini yapan isim pist noktasından 7 numaralı Liara ve içindeki 4 numaralı Daella ikilisi öndeki rakiplerini yakalamaya çalışıyor. Geriden 1 numaralı Theater of War da geldi. Dışarıdan gelen 1 numaralı Theater of War şimdi iç kulvardaki rakibine farkı hızla eritti. Dışarıdan gelen 1 numaralı Theater of War şimdi rakibine hakim olarak koşuyu kazandı. 8 numaralı Şeker Piray ikinci oldu. 7 numaralı Liara üçüncü, 2 numaralı Whisper of Victory dördüncü olurken 5 numaralı Jaira ise tabeli tamam isim oldu. Değerli severler 6. koşu Sedat Üründür koşusunu 1 numaralı Theater of War jokeyi Ayhan Kurşun'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
8: Radyo Spor.
6: Reklam.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, yarış aramızdan sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Galatasaray'da saniye kesecek bir oyuncu var mı? Bizce yok ama
3: bence de yok.
2: Kesiliyor. Yani sıkıntı burada zaten. Mesela bu hafta büyük ihtimalle solda Yunus, sağda Sané, 10 numarada Batrakov, önde Osimhen olarak başlayacak Galatasaray. Gelen bilgiler böyle.
3: Leao niye yok?
2: İşte ilk 11'i hemen atmıyor ya Okan Buruk. Muhtemelen son 30'da falan atar. Ama Şampiyonlar Ligi var yani. 45'te en kötü atması lazım. Bence, kullanmak istiyorsa.
3: Ya ben olsam, ben tabii teknik direktör değilim şu anda ama bir Leao ile başlarım. Antrenmanını yapmış. Ben, sezon sonu çalışmaları, sezon başı çalışmalarına girmiş.
2: Aynı görüşteyim, evet. Aynı görüşteyim. Kesinlikle. Yani Leao'yu atarım sahaya. Ya Martin, çünkü önümüzde spor
3: tamam,
2: maçı var.
3: Tamam, şimdi o kaleci de mesela Martinez'i aldı değil mi Chelsea? Hı hı. Martinez bir gün önce saat 16'da imza attı formayla. Ertesi gün kaledeydi. Mesela kaleci, o da
2: ne güzel.
3: Şunu derler. Ya o kaleci tabii oynar. Nasıl oynar? Kaleci hayatında antrenmana bile çıkmadan önündeki üçlü ya da dörtlüyle top oynamamış. Hı hı. Ertesi gün kaleye koydu onu Alonso.
2: Tabii.
3: Neden? Dünya kupası, iki tane dünya kupası yaşamış. Büyük bir tecrübe. Benim kalecim sensin diyor. İki final mesajı oynamış. Veriyor. İki final. Benim tecrübem diyor sensin. Tabii, benim tabii. Kalecim de sensin.
2: Aynen öyle. Leao konusunda sana katılıyorum. Bir de şöyle acele etmesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü çarşamba günü Sporting maçı var. 7 gün sonra. Yani Leao'nun takımı ısınması lazım.
3: Hemen hemen. Bence hemen.
2: Yani.
3: Ya Sporting maçında Portekiz'de bir de oynayacaksın. Portekiz'de oyuncu. Hı hı. Öyle değil mi?
2: Hatta yani şunu bile yapabilirdi Galatasaray. Hafta arasına bir tane hazırlık maçı bile alabilirdi. Evet. Sırf Leao için.
3: Evet, evet.
2: Yani çünkü Şampiyonlar Ligi maçı var. Leao'yu oynatman lazım. Yani Barış'la mı oynayacaksın ya da Yunus'la mı oynayacaksın? Şampiyonlar Ligi maçında Leao evet. Sahada olmalı yani. Sané, Leao, bunlar bu maçların oyuncuları. Şimdi yani Leao'yu saklayıp mesela Singo da o hatayı yaptı. Oynatmadı. Tak Frankfurt maçında stoperi bir koydu. 5.
3: Yine bir gelişme var. Onu bir bilgilendireyim istiyorsan. Senin de yorumunu merak ettim. Senin dediğin çıktı. Şimdi Altin var, menajeri. Raşistan'ın bir açıklama yapmış. İddiaya göre Beşiktaş sözleşmenin feshedilmesinin transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala teklif etti.
2: Oo.
3: Bu kadar kısa bir süre içinde çözüm bulmamız imkansız ve hatta çok zor. Daha önce Beşiktaş'tan sözleşmenin kalan değerinin en az %50'sinin karşılanmasını istedik.
2: Hı hı.
3: Ancak kulübün teklifi %20'nin altındaydı. Görüşmelerimiz hala devam ediyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Yine de bir çözüm bulunabilir bu akşam saatlerine kadar. Demek ki bir görüşme halen devam ediyor şu anda.
2: O zaman yarısını verin diyor.
3: Yarısını verin diyor. Evet. En azından yarısını verin diyor. Tahmin ediyorum o konuda da João Mário gibi bir fesih yaşayabiliriz. Yani Beşiktaş'ta Raşit'sa gelişmesi de bu.
2: Hmm. Orada biraz belki ekonomik olarak zarar görebilir Beşiktaş.
3: Evet.
2: Ama bu problem de çözülür gibi görünüyor bugün itibariyle. Gelişmeleri takip edeceğiz tabii ki. Ambiyan takip ediyoruz.
3: Başka İngiliz basında da yer almış. Şöyle bir şey var. Richarlison'la ilgili Trabzonspor'un bir teklifi varmış. Yalnız Tottenham'da bir anlaşma olmamış İngiliz basında göre.
2: Hmm.
3: Richarlison santrafor. Bu şu anlama geliyor tabii. Onaçu Richarlison. Onaçu'nun da mutsuzluğu kesin ortada.
2: Ya orada Trabzon'la ilgili de enteresan haberler var. Yani alınan yıldız oyuncuların maaş dengesini bozduğu, oyuncuların mutsuz, bu nedenle mutsuz olduğu, işte Fatih Tekke'nin de bu konuda oyuncuları ikna etmeye çalıştığı, edemediği, Bu tarz haberler de çok geldi kulağıma.
3: Evet, bir başka esasında maalesef kara mizah gibi bir şey. FIFA Adana Demirspor'a 24 puanını silmiş. 24 puan silme cezası vermiş.
2: Kaçıncı ligde Adana Demirspor?
3: Bayağı alt ligde. Adana Demirspor 2026-2027 sezonu 3. ligde. Öyle diyebiliriz. 2026-2027 sezonunda eksi 24 puanla start verecek. Ya hiç başlamasın daha iyi.
2: Ya yani. Adana Demirspor diye bir takım kalmadı aslında Ercan abi, öyle diyebiliriz.
3: Maalesef adı kaldı.
2: Evet, adı kaldı.
3: Maalesef. Nereden nereye?
2: Evet.
3: Ya yani o transferlerde yanlış harcamalar,
2: Balotelliler,
3: oyuncuların değil mi? Tabii ki verilmemiş paraları.
2: Ne tabii, neticesinde olacağı bu.
3: Maalesef. Maalesef.
2: Olacağı bu. Evet, ben Beşiktaşlıyım ama Okan Buruk Galatasaray'ın hocası değil, Barışlardan Yunuslardan vazgeçmesi lazım diyor. İşte yabancı kuralı varken de öyle kolay değil. Türk'ten ki. Vazgeçmek kolay olmuyor.
3: Nasıl vazgeçeceğim?
2: Ya Türk. Bir de bu oyuncular milli oyuncu. Seneye daha da katı bir kural var. Yürürlüğe girer girmez bilmiyorum ama daha da katı bir kural gelecek. Nasıl? Yani Türkiye'ye ihtiyacım var. Kötü de olsa ihtiyacım var Türkiye yani.
3: Evet.
2: Galatasaray bir orta saha yapar mı? Sorusu. Yani bir, bugün için bir hareketlilik yok. En son işte Kamavinga için bekleme var deniyordu. Kamavinga olursa da bir oyuncudan çıkılacak.
3: Evet.
2: Herhalde bu oyuncu da Lemina olacak gibi görünüyor. Lemina'yı Başakşehir istemiş. Olur mu olmaz mı göreceğiz artık. Saatler kaldı. Transferin Avrupa için en azından bitmesine, yani Avrupa listelerinin teslim edilmesine saatler kaldı. Artık son saatleri beraber yaşayıp göreceğiz, bilemiyorum ama şu anda Galatasaray'ın hakkı yok.
3: Yok.
2: Ha, oyuncu alırsa, dün burada Emin Özkurt'la da konuştuk. Kendisi kas hukukçusu, aynı zamanda çok iyi bir spor hukukçusu. 10 artı 4 artı 2'den biri olarak hani Lemina ile anlaşıp Lemina'yı orada kullanabilir Galatasaray. Hem Avrupa listesine yazdırabilir.
3: Evet.
2: O zaman hem kupada kullanabilir ama ligde kullanamaz. Ha, böyle bir anlaşma da söz konusu olabilir. Son anda sürpriz bir orta saha transferi gerçekleşirse.
3: Son anda ancak senin dediğin gibi olur.
2: Hı hı.
3: Ya Göztepe'nin teklifi de bizim dediğimiz gibi, bu Galatasaray ile ilgili gelişmeye baktığımızda 8 milyon eurodan aşağı inmiyor Göztepe. Evet. Galatasaray 6 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş durumda Arda için.
2: Hı hı. 2 milyonluk fark var.
3: 2 milyonluk fark var. 2 milyon da az değil tabii.
2: Yani yeteneğine eğer çok inanıyorsan, Arda da genç bir oyuncu ya, verilmeyecek para değil 8 bence bu transfer döneminde.
3: Arda Göztepe'de çıkışta.
2: Evet.
3: Ben yani takip ediyorum Arda'yı. Hiç de fena değil.
2: Yani verilmeyecek para değil 8. Çünkü 3 sezon önce ya da 2 ya da 3, yani tam yılını hatırlamıyorum. Evet. Sen neydi o çocuk? 6 milyon verdin devre arasında, Eyüpspor'dan aldın, hiç oynatamadın.
3: Ahmet Kutucu.
2: Ha, Ahmet Kutucu'ya 6 verdin. O zamanın 6'sı şimdinin 10'u.
3: 10'u tabii tabii.
2: Yani o yüzden Arda da genç ve potansiyelli bir oyuncu. Hani Şalay'den de çıkma durumunu sana sağlayabilir. Singo Arda yapabilirsin sağ kanadı. Bana çok yüksek bir para gibi gelmedi şu ortamda Ercan abi.
3: Doğru. Trabzonspor'un İngiliz medyasında da var teklifi Richarlison için. Oyuncu prensip olarak evet demiş durumda. Ama Tottenham bu teklifi kabul etmedi. Daha yüksek bir teklif bekliyormuş. Yani olay artık Tottenham kulübünde. Onlar da 10 milyon euro. Şimdi İngiltere Premier Ligi için 10 milyon euro çok düşük.
2: Tabii de 10 milyon çok düşük. Victor Nelson'u sormuş dinleyicimiz, ayrıldı. North Zealand'a gidiyor Victor Nelson. Asensio'nun sakatlığı hakkında son dönemde bir paylaşım görmedim Ercan abi. Derbide oynayacak mı oynamayacak mı sorusu var.
3: Evet, Asensio yani, böyle sakatlıktan çıkmış oyuncular bank 11 başlayamaz zaten. Hı hı. Risk olur. Yani Asensio'nun sakatlığı ile ilgili ben de onu takip ediyorum.

0: öyle çıktı, hazır, ben hazırım. Bunu hep beraber göreceğiz. Tam olarak hazır mı?
1: Onu muhtemelen yarın öbür gün anlayacağız.
0: Evet.
1: Şu anda o konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Asensio'nun sakatlık durumuyla ilgili. Samsunspor umarım Adana Demirspor gibi olmaz demiş bir dinleyicimiz.
0: Yok canım, niye öyle olsun?
1: Olmasın inşallah, olmaz tabii.
0: Ya Samsunspor'da konu bugün boş tribünler benim dikkatimi çekmişti Fenerbahçe maçında. Büyük maç ya Fenerbahçe evet. maçı. Bilet fiyatlarından şikayetçi Samsunspor taraftarları.
1: Bir de sadece trenle ulaşım varmış o stada diye duydum ben de.
0: Karayolu yok muymuş?
1: Stadı bilmiyorum. Trenle geliniyormuş. Bilmiyorum yani, onu soralım. Ben bilmediğim için bana da garip geldi yani, karayoluyla gidilmiyor mu, sadece trenle mi gidiliyor? Ya,
0: trenle kolay gidiliyordur. Trenle? Arabayla da vardır da belki park yeri konusu.
1: Ha, en kolayı trendir. Tabii.
0: Olabilir. Ya da trafik oluyordur.
1: Hı-hı. Bu konuda da bir sıkıntı varmış diye duydum açıkçası. Yazarlarsa da sevinirim. Samsunlu dinleyicilerimiz. Okan Buruk Avrupa'da yetersiz. O yüzden çok fazla tutulmuyor deniyordu. Ama Galatasaray'ın da zaten ya buralarda Türk takımları hep eleniyor zaten ya.
0: Evet.
1: Yani çok büyük başarılar var mıydı Okan Buruk'tan önce mesela? Okan Buruk'tan önceki 10 yıla bakalım Galatasaray'ın kaç tane başarısı var Avrupa'da?
0: Benim için Avrupa'da başarı yarı final final.
1: Hı hı. Bir 2013-2014 var galiba. O Drogba'lı, Snyder'li, evet. İşte Real Madrid'e elendiği sezon. Onun dışında Galatasaray ne zaman mesela bir yarı final yaptı, çeyrek final yaptı ki Okan Buruk'a başarısız.
0: Çok eskilerde var.
1: Diyelim. Tabii çok eskilerde var.
0: Ya Mustafa Denizli dönemi var. O zaman Şampiyonlar Ligi yok. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası var. Hı. Yarı final.
1: Yarı final var.
0: Steaua Bükreş'e elendi.
1: Evet. Steaua Bükreş.
0: Hacili. Steaua Bükreş.
1: 4-0-1-1 miydi Ercan abi maçlar?
0: Sanki öyleydi.
1: Öyle diye hatırlıyorum ben de. Eskişehirspor Bursa gibi geri dönebilir mi? Neden dönmesin?
0: Dönmesi gerekiyor bence.
1: Ben
0: ya Bursaspor'a Kent'in bayağı sahip çıktığını görüyoruz şu anda. O tribünler bile yeter. Tıklım tıklım dolu.
1: Eskişehir bir spor kenti diyebilirim. Sadece futbol demeyeyim.
0: Şimdi gelelim Eskişehir'e. Eskişehir benim de bir sene okuduğum bir yer. Eskişehir mimari açıdan da yaşam standartları açısından mükemmel bir şehir. Şu an itibariyle.
1: Hı
0: hı. Harika bir yer oldu Eskişehir. Eskişehir Spor neden o dönemlere düşmesin, ya o dönemleri yaşamasın? Bu konuda Eskişehir'de çok önemli iş insanları ve sanayiciler de var. Eskişehir Spor ancak öyle ayağa kalkar. Bir araya gelmekle. Ya kulübü bu işi sevenlerle tek başına bırakırsan onlar bir yere kadar getirebiliyorlar. Olmuyor. Neden olmasın? Ya Eskişehirspor'un nasıl Bursaspor'un o seyirci, Bursaspor çok önemli bir camia, ihtiyacı var Süper Lig'e.
1: Hı hı.
0: Eskişehirspor'un da öyle.
1: Evet.
0: Neden olmasın? Eskişehirspor her zaman bu halde bile yine dolu tribünler önünde oynayan bir takım.
1: Evet. Şimdi sadece futbol kenti değil dememin nedeni orada çok büyük voleybolcular da çıktı Eskişehir'den.
0: Ya bir ara Türkiye'de çok gelişmişti handball. Çıkış yeri de Eskişehir'di.
1: Evet. Evet. Eskişehir.
0: Yani handball bir ara çok iyiydi. Yani milli takımlar
1: Türkiye'de çok iyiydi.
0: Şunu düşünüyorduk ya, milli takımlar olarak da acaba iş yapabilir miyiz? Bayağı önemli sporcular yetişti.
1: Ya tribünler fulldü. Eski Tercüman gazetesi tam sayfa handball çıkardı.
0: Tabii. Yani handball'da büyük atılım yapan, ilk atılımı yapan hatta Kent'tir.
1: Evet evet evet, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi Demirli'ydi Neslihan, Eskişehirlidir. Oradan çıkma. Meryem
0: daha
1: Boz.
0: Eskilerden. Eskişehirlidir. Benim de aynı zamanda okul arkadaşımdı. Şu milli takım oyuncusu Şehnaz Mumcu mesela. Hı-hı. Eskişehirlidir.
1: Aynen öyle. Eskişehir'den çok iyi sporcular çıkmıştır. Eskişehir'in
0: ama o futbol takımının yeri de Türk ayrıdır. Futbolunun derler ya, ekol takımları. Bunlar işte Eskişehir Spor, Bursa Spor, Göztepe, Karşıyaka, Ankara Gücü. Türk futbolunun ekol takımı.

0: O var. Adana bu konularda yine zenginlik anlamında çok farklı yerler değil mi Türkiye'de?
1: Doğru.
0: İşte Adana Demirspor'u az önce söyledik. Eksi 24 puanla başlayacak alt liglerde. Adana Spor'un da durumu ortada. Yazık günah değil mi? O Türk futboluna yine bir sürü Türk sporuna önemli isimlerin çıktığı bir kenttir Adana.
1: İşte neden oluyor böyle? Hep bir iş bilmezlik
0: Yanlışlıktan oluyor,
1: midir?
0: yanlışlıktan. Nedir yanlışlık? Ya biz transferi yapalım, artık önümüzdeki yönetim gelir, bunu halleder
1: Paraya
0: diye
1: bakmadan,
0: düşünürken,
1: bütçeye bakmadan.
0: borçlara bakmadan derken bir bakmışsın battın. Geçmiş olsun. Battım çünkü borçlar dağ gibi birikiyor. Senin de dağ gibi borcun olsa ne yapacaksın Mehmet? Batacaksın.
1: Batacağım tabii ki. Gelirim giderimi karşılamıyorsa batacağım.
0: Ve hala harcama yapıyorsan
1: geçmiş olsun.
0: Hiçbir geri dönüşü olmayan bir batış izlersin.
1: Sadece günü batırmam, geleceği de batırırım.
0: Her şeyi. Çoluk çocuğuna borç bırakırsın yani. Öyle bir şey. Kulüplerin batış nedeni bu maalesef.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuş. Diyor ki Beşiktaş şimdiye kadar Fenerbahçe kalitesinde kimseyle karşılaşmadı. Bu maç Beşiktaş için de belirleyici bir maç olur diyor. Derbi ateşini açmış dinleyicimiz.
3: Evet, yalnız bu maçta Beşiktaş'ın öyle ya da Fenerbahçe'nin, iki takım için de söyleyeyim. Ben dün seninle konuştuk ya, şunu düşündüm. Nasıl bir maç kafamda şöyle çizdim. İki takım da kaybetmek istemeyecek. Öyle beklenen müthiş bir oyun olmayabilir iki takım açısından.
2: Ben ondan korkuyorum işte ya.
3: Ya o olacak bence. Ya iki takım da şöyle cümleyi geliştireyim ben. Daha kompakt yapıda oynamaya çalışacaklar. Ya Beşiktaş takımı hücum yapıyor ya çok adamla. Hı-hı. Tabii arkada boşluklar var değil mi?
2: Evet.
3: Bunu yaşıyorsun, görüyorsun ister istemez. Bunu yaparsa gol atar Fenerbahçe. Fenerbahçe de açık oynamaya kalkarsa eğer hücum anlamında, çok hücumda, onların da dikkat etmesi lazım. Bu sefer Beşiktaş'ta da Tosar gibi, ondan sonra topla buluştuğunda
2: Çerni'nin istediği ortam.
3: Tam Çerni'nin istediği ortam. Vlahovic boş kaldı mı?
2: Tabelayı değiştirir.

0: Ayağının içiyle bırakıyor topu köşeye, biliyorsun.
1: Evet.
0: O yüzden biraz daha sıkışık bir oyun bekleyebiliriz Mehmet. İki takımdan.
1: Ya ben de ondan korkuyorum işte Ercan abi. Umarım öyle olmaz. Böyle ne bileyim 5-4 bir Bayern PSG maçı gibi bir maç olsun.
0: Öyle bir maçın olmaması.
1: Öyle bir isteğim var yani.
0: Benim de öyle bir isteğim var. Futbol tarzı yüksek olsun. Mesela 4-4 bitti maç değil mi?
1: O nefis.
0: İşte maç dersin. Ha. Fakat öyle teknik direktörler de bunu istemeyebilirler Mehmet.
1: Bunu istemeyebilirler tabii.
0: Yani o ihtimali de unutmamamız gerekiyor.
1: Daha sezonun başı bir darbe yemeyelim. Bir puan bizim için de iyidir diyebilirler.
0: İki takım için de iyidir deme ihtimali ortaya çıkabilir.
1: Öyle o. İnşallah. Ya, genelde Beşiktaş-Fenerbahçe maçları böyle olmuyor ama senin aklına bu geldiyse bir bildiğin vardır Ercan abi. Olabilir. Umarım olmaz.
0: Evet.
1: Umarım olmaz. Böyle
0: güzel bir maç seyrederim. Ben de aynı şey ederim. Aynı
1: gitsin gelsin top, gol olsun. Biz de keyfimize bakalım yani.
0: Evet, sadece oyunu konuşalım değil mi?
1: Evet. Fenerbahçe'de hala Can Uzun haberleri var.
0: Bu saatten sonra mı?
1: Evet, hala Can Uzun konusunda ısrarcı deniyor Fenerbahçe ama saatler daralıyor. Bundan sonra bekleyeceğiz artık. Bundan sonra bekleyeceğiz. Bu iddiaların artık sona ermesine de saatler kaldı. Şimdi dinleyicilerimiz de sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Mesajlar akıyor. Bence bu golsüz bitecek demiş bir dinleyicimiz. Ercan abiye katılıyorum demiş.
0: Ya golsüz evet ya biraz zor olabilir.
1: Evet. İtalyano'nun sürekli rotasyonlu kadro çıkarması Beşiktaş'a zarar verir. Kadroyu değiştirmemeli diyor dinleyicimiz.
0: Şimdi zaman değişti. Avrupa kupalarına katıldın mı maalesef elinde başka imkan olmuyor. Ya oyuncu da robot değil. Çünkü oyuncu artık şu var, laboratuvar ortamlarında oyuncuların riskleri ölçülebiliyor. İşte oyuncudan kan alıyorlar, bakıyorlar, sakatlık riskini görebiliyorlar.
1: Evet.
0: Bu yüzden ben de istemem rotasyon olmasını. Dinleyicimize katılıyorum. Ama bu riskler ortaya çıktığı anda hemen dinlendiriyorsun oyuncuyu. Mecbursun bunu yapmaya.
1: Sönmez Filament'i hatırlattı şimdi dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Sönmez Filament değil mi? Ne takımda? Sönmez Filament.
0: Sönmez Filament. Voleybolda.
1: Voleybol takımı. Evet. Tabii tabii. Çok iyi bir takımdı.
0: Çok daha eskilerde Büyükdere Boronkay vardı.
1: Boronkay evet.
0: Winlex vardı ya Türk voleybol tarihinde. Bu takımlar finallere yükselmişlerdi.
1: Bu takımlar taşırdı voleybolu o dönem.
0: Evet. Bunu söyleyebiliriz. Basketbolda da mesela Eczacıbaşı'nın basketbol takımı bir ekoldü erkeklerde. Ya Tofaş final oynadı Avrupa kupalarında.
1: Oynadı. Oynadı.
0: Ya, bu kadar çok takımın olması bence Türk sporu için önemli. Fakat işte bak devamlılık olmuyor. Gelmiyor.
1: Aynen onu diyecektim. Yani devamlılığın olması lazım. Bu da işte ne bileyim kötü yönetim mi, ekonominin zaman zaman bozulması sonradan iyileşmesi mi? Yani bilemiyorum bir şekilde bu takımlar devamlılığı sağlayamadılar.
0: Ya Ankara'da Yenişehir vardı, kolej vardı. Hala var kolej ama o eski kolej değil.
1: Yok.
0: Türk Eğitim Derneği Koleji'nden bahsediyorum. Veya basketbolundan bahsediyorum. Çok
1: TED kolej.
0: Sporcu yetiştirmişlerdir. Türk basketbolunda. Fakat tabii maliyet ve oyuncu maaşları arttıkça bu takımlar sahneden çekildiler. Öyle söyleyebiliriz.
1: Keşke villa hediye edeceğimizi bu takımlara sahip çıksak diyor dinleyicimiz.
0: Keşke. Böyle takımlara sahip çıksın.
1: Evet. Altın Ordu mesela değil mi?
0: Bayağı Altın Ordu uğraştı ama artık sadece minikler kategorisinde bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Profesyonellikten çekildiler.
1: Çekildiler. Onlar da çekildi. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-4 farklı yenecek demiş taksici Metin Beyefendi.
0: Derbiler belli olmaz. Tabii o Metin Bey'in görüşü. Hı hı. Ama o derbiler belli olmaz. Ama dediğim gibi müthiş bir maç olmayabilir.
1: Orada yanılmanı istiyorum Ercan abi.
0: Umarım yanılırım ben de.
1: Yanılmanı istiyorum orada. Yani güzel maç olsun. Ben çünkü bu maç mesela Galatasaray Fenerbahçe maçı kısır olabiliyor. İşte bazen Galatasaray Beşiktaş kısır olabiliyor ama Fenerbahçe Beşiktaş maçları kısır geçmiyor. İnşallah bu sefer de kısır olmaz maç.
0: Umarım. Umarım.
1: Bol gollü biter. Bir farkla Fenerbahçe alır demiş dinleyicimiz. Derbi cumartesi günü. Galatasaray cuma günü oynuyor. Çarşamba Şampiyonlar Ligi oynuyor. Şampiyonlar Ligi heyecanı da yaşamaya başlıyoruz artık. Milli aradan önce bir tane Şampiyonlar Ligi sıkıştırdı UEFA'ya. Bir tane Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Taşıma suyla değirmen döndürmek gibi bu iş. Bu nedenle belli bir süre devam ediyor takımlar. Sonra devam edemiyorlar. Ekonomi buna izin vermiyor demiş.
0: Vermiyor tabii. Yani. Ekonomi buna izin vermediği ve diyelim ki bir takımın başkanı var. Çok seviyor o takımı.
1: Eczacıbaşı mesela.
0: Evet.
1: Voleybol.
0: Çok seviyor. Ama o başkan daha sonra ben bu işleri bıraktım dedi mi arkasında kimse yok. Şimdi Pınar Karşıyaka. Türk basketbolunun ekolü. Öyle değil miydi?
1: Evet.
0: Ya, Türk sporuna büyük hizmetleri olmadı.
1: Oldu oldu olmaz mı?
0: Bir vefat oldu. Allah rahmet eylesin. Başkan diyelim kulüple her şeyle ilgilenen vefat etti. Karşıyaka ayrıldı Pınar'la. İşte durum ortada.
1: Durum ortada. O ekonomik destek gidince maalesef takımlar için de yolun sonu görünüyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: 1-1,5 boy kadar kır rakibi 3 numaralı Erhan Han onu takip ediyor. Bariyer dibinden 2 numaralı Alamaç şimdi geldi. 800 sonrasında 3.ye yerleşti. Hemen dışında 4 numaralı Misleme kendine yer buldu. Bariyer dibine yakın 5.likte 6 numaralı Aylak Kız. 2,5 boy kadar geride. Son sırada 1 numaralı Aker Bey sırasıyla Hasan Polat koşusunda son 600'de geçildi. 5 numaralı Üstün Soy kaçıyor. Fark yine 1-1,5 boy kadar. Takipçi değişmedi. Ortada 3 numaralı Erhan Han. İçeriden 2 numaralı Alamaç kendini gösterdi. Dışarıdan 4 numaralı Misillemenin kendine yol bulmaya çalışan 6 numaralı Aylak Kız'ın çabalarıyla Taylar 400'ü geçti. Şimdi ortadan 4 numaralı Misilleme geldi. Hemen içinde 3 numaralı Erhan Han var. Onlar yaptıkları ataklarla iç kuvardaki rakipleri fark etmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlardan 4 numaralı Misilleme içerideki rakibi 5 numaralı Üstün Soy'u yakaladı. Ondan liderliği aldı. Son 200'den sonra farkı 2,5 boya kadar çıkartan 4 numaralı Misilleme oldu. Son 100'den sonra da artan bir temposu var. Gerideki rakipleri farkı sonlarda açan 4 numaralı Misilleme Ayhan Kurşun'a kazanıyor. 6 numaralı Aylak Kız ikinci oldu. Son atakları 1 numaralı Kerbeğe çocuk getirdi. 5 numaralı Üstün Soy 4. olurken 2 numaralı Alamaçsa tabelayı tamamladı. 4 numaralı Misilleme günün 7. koşusu olan Hasan Polat koşusunu jokeyi Ayhan Kurşun'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, bugün Elazığ'da 8 koşulu program var. 3. koşuyla birlikte Altılı Ganyan'ın başlangıç saati 19. 2 numaralı Öztürk Pınarı ve 6 numaralı Buz Kraliçesi. Bu yarışta meydana veda etmeye yakın 2 isim 2 ve 6. İkinci ayağa dönüp baktığımızda biraz zorlu koşu bizleri bekliyor. 11 numaralı Secret Royal, 9 numaralı Tribal Chief, özellikle 3 numaralı Doğan Türk Bey geçen yarışını kazandı. 5 numaralı Galon Sabah arkadaşlarımdan yaptığım görüşmede Ferit Yardımcı ile start alacak olan bu safkana özellikle dikkat çektiler. 9, 11, 3 ve 5 ikinci ayak önerilerimiz. Üçüncü ayağa dönüp baktığımızda ise bir banko var. O da 5 numaralı Power of Iron. Necmi Altın çok formda. Bugün bu safkanla birinciliğe yakın görünüyor. Dördüncü ayakta ise öncelikle biraz kalabalık tutmakta fayda var bu ayağa. 4 numaralı Reyes. Aziz Akdemir ile start alıyor. Benim favorim özellikle 8 numaralı El Leon. Günün Bir diğer favori isimlerinden birisi benim de olmazsa olmaz safkanım. 15 numaralı Karoz Bey gidişat avantajını yakalayabilir. Bu da açıkçası yine

0: Bu bölgede kaçan atlar şanslı. 9 numaralı Bajura, 16 numaralı Dream Chaser, 10 numaralı Test Photon, 12 numaralı Sydney Show. Kalabalık tutmamız gereken bir ayak. 4 öncelikli, daha sonra 9, 8, 12, 15 ve 7. Bu ayağa herhangi şöyle baktığımızda gözümüzden kaçan bir şey var mı? Adeta birçok ismin tercih edilebilir. Bu arada 8 numaralı Elleon ve 16 numaralı Dream Chaser'ın ekürü olduğunu hatırlatmak isterim. 5. ayakta ise 12 numaralı Yağmur Ece, ekip arkadaşlarımın çok güvendiği isim. 3 numaralı Edepti, benim de adeta takip listesinden satırlara yansıyan safkanlardan birisi. 2 numaralı Canu Ciger, 11 numaralı 3 Konaklı ve 13 numaralı Yaz Meltemi. Şimdi duyumlarımıza göre tabii ki burada analizlerimizi de çeşitlendiriyoruz, yorumluyoruz. Dolayısıyla zaman zaman rakamsal sıralamalarda farklılık olabilir ama sizler öncelikle 12, 3, 2, 11, 13 sıralamasını dikkate alabilirsiniz. 3 numaralı Edepli de takip listesinden sizlere yansıyan isim. Son ayakta 12 numaralı Biçer Rosa. Sabah yine ilk görüşmelerde gözüme çarpan ve arkadaşlarımın söylediği isimlerdendi. 6 numaralı Quattro yine bu mesafeyi son yarışının izlerini silebilir. Bir önceki yarışındaki ikinciliğinde Radyo Spor dinleyicilerine özellikle bu safkanın kazanma ihtimalini yüksek olarak bahsetmiştik ki güzel. Bugün de 6 numaralı Quattro için bu görüşteyim. 9 numaralı Şahkaya da istikrarını sürdürüyor. Sıralamayı 12, 6, 9, 1 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde günü tamamladık. Yarın Ankara'da ve İzmir'de gerçekten efsane mücadeleler var. Bu müsabakalar içerisindeki start alacak safkanların tamamından hani şöyle bir etüt etmeye başladığımda özellikle Ankara programında az atlı görünmesine rağmen denk güçte isimler var. Favori çıkacak olan mesela 7. koşudaki 5. ayakta 2 numaralı John Abruzzi yamak yarışı, bakalım hangi safkanlar üzerinde yorumumuzu geliştirip tamamlayacağız. Tabii ki bunlar için yarını bekleyeceğiz ki ekip arkadaşlarımızdan aldığımız son dakika gelişmelerini yine sizlere ileteceğiz. Yarın görüşünce dek hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar, merhabalar abi.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, son bölüme girdik. Bu son bölümde biraz da Trabzonspor'u konuşalım. Ercan abi, Trabzonspor'da dün biz yayındayken zaten Fatih Tekke'yle yolların ayrıldığını duyurmuştuk. Sevgili Nurgül de ambeyan sağ olsun bizi bilgilendirmişti. Şimdi baktığımızda Ercan abi, birçok isim gündeme geliyor artık. Mesela bugün yazılan en flash isim Antonio Conte. Ne diyorsun? Conte olabilir mi Trabzon'a?
1: Conte, yani ya Conte kendi istediği oyunculardan kurulan takım ister. Hı. Ya da kendisinin hiç vazgeçemeyeceği, ya ben gelmeyeyim diyeceği bir para talep edebilir.
0: Çok yüksek para talep eder tabii ki.
1: Onu söyleyeyim. Ya burada esas bütçe olayı çok önemli. Conte ile çalışacaksan, Conte 2 senelik sözleşme ister genelde. Ve 2 sene içinde o yüksek bütçeyi talep edebilir.
0: Biz yayındayken de Trabzonspor açıklama yaptı. Fatih Tekke'yle yolların ayrıldığını kapatmıştı.

0: yapabilirdi.
1: Evet.
0: Resmi olarak.
1: O belli zaten. O, gerekli prosedürleri şu anda yapıyorlar. Conte'nin kadrosu mu? Conte'nin bir de antrenman temposu denilen bir gerçek var. Bunu hepimiz biliyoruz. Conte ile çalışan futbolcuların ağır antrenmanlardan ayakta kalanların 11'de oynadığını da biliyoruz.
0: Bunalanları biliyoruz.
1: Onları da biliyoruz. Ya Conte öyle antrenmanda lay lay lom bir insan değil.
0: Yok.
1: Ya Conte'nin antrenmanlarının çok ağır olduğu ve o antrenmanlara ayak uyduranların ancak kadroya girebildiğini biliyoruz.
0: Bir de dediğim dedik yani bunu istemiyorum derse
1: o oyuncu kadroya giremiyor.
0: Giremez. İkna edemez Conte'yi. Ya geldi ben Salah'ı istemiyorum dedi. O kadar yatırım.
1: Ya Salah şu anda ister tabii.
0: Yani, örnek veriyorum. Yani. Öyle bir
1: o ama koç. Mesela
0: öyle bir koç yani.
1: Ona çubuğu haliyle Conte'nin 11'ine giremez.
0: Fabinho da giremez.
1: Savic de giremez. Mesela.
0: Savic de giremez tabii.
1: Ya benim hemen aklıma gelen isimler. Bu halleriyle giremezler.
0: Giremezler. Mümkün değil.
1: Sonra Conte ile diyelim istediğin sonuçları alamadın. Öyle bir tazminat maddesi koydurur ki.
0: Eyvahlar olsun.
1: Tamam ben geleyim de siz hoşlanmadınız benden. Yollarınız ayrılacak. O zaman ben bir 8 milyon euroluk şeyi yazayım da.
0: Tazminatımı.
1: O da.
0: Şu IBAN'ı atın der.
1: Ve peşin öyle taksit de istemez. O zaman ne yapacaksın?
0: Zaten yönetim kurulu toplantısında gündeme gelmiş ama maliyeti bize çok yüksek olur denmiş ve çok üzerinde durulmamış Conte. Ya ama gündeme gelmiş onu biliyorum.
1: Şu var ya Conte ile beraber orada tek Conte bir de tek kararı o verir. Ya tabii, şunu tabii. Transfer edelim bunu transfer edelim dedirtmez sana. Ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum der. Bunu alıyorsanız alın der.
0: Yani teknik direktör olarak değil de Premier Lig'deki menajerler gibi çalışır.
1: Aynen öyle.
0: Conte. Ben olacağını düşünmüyorum Conte'nin. Yabancı olarak da Vitor Pereira, Sergio Conceição ve Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis şu anda gündemdeki diğer isimler. Conte'den olma olasılığı daha yüksek olan isimler.
1: Evet.
0: Yönetimin daha sıcak olduğu yani Conte çok
1: Thomas
0: pahalı.
1: Reis'in futbolu göze hoş gelen bir futbol muydu?
0: Ya ligi tanıyor. Samsunspor'da kaldı.
1: Şöyle diyorum yani. Oyun istikrarı var. Ama oynattığı futbol.
0: Yok değildi bence.
1: Trabzonspor'a uygun bir futbol
0: değil,
1: muydu?
0: Değil. Bence değil. Vitor Pereira olur. Ona okeyim. Ama Thomas Reis uymaz bence.
1: Ya Pereira.
0: Fırtınaya uymaz yani.
1: Pereira çılgın bir hücumcudur. Üçlüyü de sever savunmada. Ve onun da tabii antrenmanlarının yine sistematik ve ağır olduğunu biliyoruz. Ama Pereira hücumcudur. Conceição'yu zaten biliyoruz.
0: Evet.
1: Fakat bu hocalar bir yıllığına gelir mi?
0: İşte bir yıllığına mı gelecek uzun vadeli mi?
1: Şimdi yabancı hocayı aldığında 9 aylığına alınır mı hoca?
0: İşte tabii ki 9 aylığına hoca gelmez. Ha şöyle gelir, parasını alır gider.
1: Bir peşin alır o da.
0: Aidiyet falan hissetmez yani parayı almaya gelir.
1: Hocayla zaten 9 aylık anlaşma yaptığında parayı da peşin alır. Ya da sözleşme maddesi de düşük olur. Öyle değil mi? Beşiktaş'a kim gelmişti Portekiz'de? Santos mu?
0: Santos.
1: Gayet düşük bir tazminatı var. Hemen verdiler gönderdiler mesela.
0: Öyle bir
1: o
0: şey
1: o tarzda vardır. Gelecekse de o teknik direktörden hayır gelmez ki zaten. Ya şimdi neden Santos konusunu açtım? Ben Santos'u aldıklarında milli takım hocası. Oynattığı oyun belli. Nedir oynattığı oyun? Defansif.
0: Savunma. Ağırlıkla.
1: Başka bir oyunu kesinlikle tercih etmiyor. Beşiktaş'ta ne yaptı? Bir Başakşehir maçı var. Bir tane hücumu yok. Hatırlıyor musun? O maçtan sonra gitti zaten.
0: Tabii hatırlıyorum.
1: Ya takım çıkmıyor. Yasak takımın çıkması.
0: Takımı çıkarmıyor.
1: Yok takım çıkmıyor. Ya kendi yarı sahasında kutu gibi oturmuş orada. Bir tane atağın yok. Öyle lig geçer mi? Turnuva geçer. Öyle turnuvada başarılı olabilirsin. Bir tane atak yaparsın, gol atarsın kazayla. İşte Portekiz Avrupa şampiyonu
0: olur. Oldu. Tabii o olur turnuvada ama ligde kurtarmaz.
1: Bence de kurtarmaz.
0: Ligde kurtarmaz bu oyun.
1: O yüzden seçimin çok iyi yapılması gerekiyor.
0: Yabancı adaylar böyle. Dediğim gibi Vitor Pereira, Sergio Conceição ve Thomas Reis. Conte'nin maliyeti çok yüksek bulunmuş. En güçlü adaylardan biri şu anda Burak Yılmaz gibi görünüyor Ercan abi. Trabzonspor'da gelen haberlere göre. Ne diyorsun, Burak Yılmaz olur mu? Ben oynattığı oyunu beğeniyorum Burak Yılmaz'ın.
1: Ya, Burak Yılmaz olur mu? Ve şöyle bir şey olabilir mi? Genel menajer şimdi tamamen hayal kuruyor. Hı hı. Tekrar takımın başında genel menajer, orada her şeyin başında Şenol Güneş gibi. Takımda teknik direktör olarak işte Burak Yılmaz gibi. Öyle bir alternatif olabilir mi?
0: Bilemiyorum. Ne düşünüldü?
1: Şimdi Hüseyin Cimşir takımı hazırlayacak. Hı-hı. Gençler Birliği maçına çıkacaklar. O geçici teknik direktör. Buna en çok kim şaşırmıştır biliyor musun? Salah.
0: Daha yeni başladık, ne oluyor demiştir.
1: Ben bayağı bir şaşkınlık yaşadığı kanaatindeyim. Yıllardır yıllarca sana. Premier Lig'de bu tarz problemleri yaşamamış Liverpool'da. Hı-hı. Liverpool'da antrenör kötü gitse bile sezonda kalıyordu.
0: Sezonu bitirtiyorlardı. Tabii.
1: Yani kötü gitse bile o sezon tamam diyorlardı. Yeni sezonda.
0: Sezonu bitirelim.
1: Bitirelim. Slot 2 sene kaldı. Birinde şampiyon oldu. Birinde de işte şampiyonluktan ve Avrupa kupalarından koptu. Ama sezonu bitirttiler. Hı-hı. En son Arne Slot. İşte, bayağı şaşırmıştır bence.
0: Tabii şaşırmıştır. Şimdi Selçuk İnan bir başka konuşulan isim.
1: Kocaeli Spor'un teknik direktörü. Hı-hı. Şu an bir takımın teknik direktörü. O biraz tabii etik anlamda tartışılabilir değil mi?
0: Tabii o tartışılır. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Sanki bu kadroya şimdi Abdullah Avcı ismi de geçmiş ama Trabzon taraftarı
1: soğuk bakıyor.
0: Soğuk bakıyor. Yani şampiyon yapmış olmasına rağmen soğuk bakıyor Abdullah Avcı'ya.
1: Ben de o son sezonundan oynattığı dolayı. Topla ilgili herhalde son sezonunda.
0: Son sezonuyla ilgili galiba kötü anılar var. O yüzden soğuk bakılıyor.
1: Ya bazen Mehmet şöyle yapacaksın. Bir takımı aldın, şampiyon yaptın. Sezon sonunda sen bırakacaksın. Hı hı. O zaman mükemmel olursun. Taraftar da unutmaz.
0: İstenen teknik direktör olursun.
1: Dersin ki benden buraya kadar. Tamam.
0: Ben görevimi yaptım.
1: Ben dinlenmek istiyorum.
0: Şampiyon benim. Yaptım. Paramı kazandım.
1: Evet. Ben şimdi biraz dinleneceğim.
0: Siz
1: çok
0: de kazandınız.
1: Ederim. Siz de kazandınız. Hem de hemen şampiyonluğun ertesinde aman hocam işte olur mu Şampiyonlar Ligi? Yok ya ben gelmeyeyim artık. Tamam. Çok yıprandım gerçekten kafa olarak. Bu yüzden de ben müsaadenizle kalmayayım.
0: Ben evet. Daha mı değerli olursun öyle?
1: Kesinlikle daha değerli olursun.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.

At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.

Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sergen Yalçın boşta diyor dinleyicimiz.
1: Olmaz. Sergen Yalçın. Trabzonspor'la sanmıyorum.
0: Arda Turan...
1: Orada da taraftar yine kızabilir. Bu takım niye iyi oynayamıyor falan. Onu o yüzden diyorum.
0: Tabii gündeme gelmiş ama Arda Turan. Arda Turan Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Taraftarlar şimdi şunu kabul etmiyorlar Mehmet. Hı. Teknik direktör çıkıyor diyor ki biraz zamana ihtiyacımız var diyor ya.
0: O kabul görmüyor.
1: O cümleyi eden teknik direktör sezon sonu biliyorsun görevinden ayrılıyor. Biliyorsun değil mi?
0: Evet evet böyle olur.
1: Yani biraz acı çekeceğiz. İşte zamana ihtiyacımız var. Cümlelerini kurduğun anda büyük geçmiş olsun oluyor. Ya sezonu bitirmesi bile başarı o teknik direktörün.
0: Şimdi o zaman arayışlar devam edecek Trabzonspor'da. Gündemdeki isimler bunlar. Taraftar sıcak bakmıyor Abdullah Avcı'ya. Burak Yılmaz için mesela işte bu kadro ağır gelir yorumları var. Trabzon basınını da okuyorum. Yorumculara da bakıyorum Trabzon'da. Doğru. Mesela Stoylov olabilir mi? Trabzon için diye bir dinleyicimiz geldi. Zannetmiyorum. Ama şu kadroda benim bir yabancı teknik direktör olmasının daha doğru olacağı yönünde düşüncem var.
1: Stoylov Göztepe'den gördüm. Göztepe'de biliyorsun özel yabancılar ya sahibi. Southampton'ın da aynı zamanda işletmesini yapıyorlar sahipleri. Şöyle söyleyeyim. Stoylov bir proje teknik direktörü. Geldi. Oyun sistemi böyle. Stoylov'a diyorlar ki biz bu sene şöyle bir karar aldık. 4 oyuncuyu satıyoruz. Geri alacağımız oyuncular da şu. Sen ligi işte ilk 10'da bitireceksin. Hedefimiz bu. Bunu tabii taraftara açıklamıyorlar da benim anladığım o. Stoylov da proje olarak orada geldi. O kulübün bir çalışanı. Teknik direktörü. Tamam diyor. Ya Stoylov niye bu transferler yapılmadı, şu olmadı diyen bir teknik direktör değil.
0: Değil değil tabii. Eline ne verilirse.
1: Biz diyorlar sana şunları veriyoruz.
0: Maksimum verim almaya çalışıyor.
1: Stoylov şu oyuncuları alalım bunu transfer edelim demiyor. Demiyor. Diyorlar ki bizim transferlerimiz belli. Güney Amerika'dan 3, Danimarka'dan 1. İşte Almanya'dan 2 oyuncu aldık. 7 oyuncu. Yaş ortalamaları şu. Bu oyuncularla bu seneyi geçireceğiz diyorlar mesela.
0: Bunları parlatacağız, satacağız. Yani. Mümkünse.
1: Ve hedefimizde hiç moralini bozma diyorlar. İlk 10.
0: Oralarda takıl.
1: Evet. Bizim diyorlar düşüncemiz bu. Orası kar amaçlı bir kulüp. İşte onun için Göztepe taraftarı kızıyor. Göztepe çünkü büyük camia. Ama kulüp diyor ki ben bu işten para kazanmak istiyorum. Kar yapmak istiyorum. Ona göre oyuncu alıyorum. Haslat gelirim var. Televizyon gelirleri fazla yüksek değil Türkiye'de. Olsun diyor. Ben yine idare ederim. Ona göre bir harcama yaparım.
0: Oyuncu satarım.
1: Maaşlar düşük. Böyle doğru. Bir ve bu yüzden de ne oluyor? Göztepe taraftarı sinirleniyor. Öyle bir takım kuracaksan Stoylov gibi çok teknik direktör bulabilirsin.
0: Yani kısaca olmaz Stoylov.
1: Evet, ben olayın profilini çizdim.
0: Evet. Başka isimler yani dediğim gibi bu yabancılar kariyerli isimler bu yabancıların tanıdığı bir isim olması lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani bana kalırsa Burak Yılmaz da, Selçuk İnan da, Abdullah Avcı da, Şenol Güneş de olmamalı. Bir yabancı olmalı Trabzonspor'un şu kadrosunun teknik direktörü diye i̇şte düşünüyorum. Benim düşüncem
1: orada
0: yanlış veya
1: fikirim,
0: doğru.
1: Seninle hemfikirim. Fakat o hocalar da 9 aydına gelmez.
0: İşte o zaman o hocalara da diyeceksin ki biz yavaş yavaş ekonomimizi işte Salahları alabilecek, Fabinho'ları alabilecek, Onana'ları kadro

0: katabilecek seviyeye getiriyoruz. 2-3 yıl seninle devam edeceğiz en az.
1: Evet ya, şöyle bir şey de var Mehmet.
0: Öyle
1: ya,
0: demen lazım.
1: Fatih Tekke görevdeyken kulüp diyor ki biz Salah'ı alacağız. Ne diyecek Fatih Tekke? Hayır almayın mı diyecek? Ya da alamazsınız. Yok, olamaz demeyecek. Böyle bir şey mi diyecek?
0: Demeyecek tabii. Salah'a kim hayır diyebilir?
1: Ya da Fabinho'yu aldık dediler mesela. Hı-hı. Ne diyecek? Ya ne Fabinho'su kardeşim, ben Fabinho'yu istemiyorum mu diyecek? Demedi. İçinde bunlar kaldı. Belki kafasında başka bir kurgu vardı.
0: Muhtemelen öyleydi. Muhtemelen öyleydi.
1: Teknik direktörlerin kafasında bir kurgu vardır. Hı-hı. Onun için sen dün dedin ya, kendi açısından bir konuşabilsek, hı-hı, anlatabilse. Bu kayıt dışı da olabilir tabii.
0: Tabii tabii.
1: O zaman gerçeği biliriz ama o konuda da mutlu olmadığı kesin bence. Benim teşhisim o. Onlarla çalışabilecek teknik direktörler var. Hı-hı. Ama onlara alışamayacak teknik direktörler var. Onlar çünkü saha içinde patron oyuncular. Patron. Hı hı. General oyuncu onlar. Ya onlar teknik direktör bir şey dediği zaman teknik direktörün yüzüne sen yanlış düşünüyorsun, bu böyle olmaz diyebilecek oyuncular.
0: Diyebilecek oyuncular tabii. O seviyede oyuncular.
1: Bunu dedi mi oyuncu zaten teknik direktöre? Bir de millet de varsa yanında, başka oyuncular. Hı hı. Orada kredin zaten sıfırlanıyor. Bunları da düşünmüş olabilir Fatih Tekke. Çünkü bu oyuncular bunu derler. Ya Salah Jürgen Klopp'u eleştirdi.
0: Eleştirdi.
1: Bunu hepimiz biliyoruz. Hı-hı. İngiliz medyasında yer aldı işte. Jürgen Klopp'la araları bozuldu. Hı-hı. Düşün. Bu böyle olduktan sonra gün yapacak gelecek, bir şey yok.
0: Fatih Tekke'yi de eleştirecek.
1: Evet, eleştirebilir.
0: Tabii ki. Gelecek belki yönetimi eleştirecek. Bilemiyorum ama bunlar olabilir. Çok teşekkürler Ercan abi.
1: Ben teşekkür
0: ederim.
1: Ağzına
0: sağlık.
1: Kolay gelsin. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Katılım için de çok teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağıda yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhaba abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sunar.
7: Bir numaralı Koca Vezir, iki numaralı Kalvados. Start listedeki isimler.

0: Şimdi o yerine yakın arka kapaklar kapatıldı ve Doğru Erkek Tay kulvarındaki yerini aldı. Jockey el açıcılıkla 52 artı 1, 53 kilo sklet taşıyacak The Butcher. 5 numaralı Fire at Wheel, 52 artı 2, 54 kilo sklet taşıyacak Ali Mehd Altın'la. 50 günlük bir aradan sonra start alıyor Kır Erkek Tay. Ki bu koşu onun aynı zamanda sentetik pistteki ve İstanbul sentetik pistindeki ilk koşusu olacak değerli yarışseverler Fire at Will'in. Altın Playmaker, o da 69 günlük bir yerden sonra bu yılki 3. koşusu için yerini aldı. 3 numaralı Cool Star Apprentice'i Mehmet Taci Hoşkun da kulvarında hazır. 56 kilo sklet taşıyacak. 17 günlük bir yerden sonra start alıyor. İyi gider onun için The Start demiş. Son koşusunda 4. oldu. 2 numaralı Calvados yerini aldı ve 1 numaralı Koca Vezir. Şimdi o kulvana yakın ve arka kapakların kapatılmasıyla 1 numaralı Koca Vezir de kulvana yerini aldı. Start verildi ve 8. koşu handikap 21 mücadele. Bakırköy Kaymakamlığı koşusu başladı değerli izleyiciler. 3 numaralı Cool Star çıkıştan sonra 2,5-3 boy geriye düştü. İkmetlerle birlikte viraja gidilirken 2 numaralı Calvados rakiplerinin önünde kaldı. Liderliği aldı, farkı 3 boya kadar taşıdı. 6 numaralı Playmaker karşı düz yaklaşırken ikinciye yürüdü. Bariyer dibinden 4 numaralı Mr. Nalçakan hareketlendi. 1600'ün hemen sonrasında dışına akan 8 numaralı Damasko oldu o önlerde. Kendine yer bulmaya çalışıyor. 1400'e gidiyken 2,5 boy kadar geride iç kulvarı 10 numaralı The Butcher tutuyor. Hemen dışında 1 numaralı Koca Vezir var. Onların hemen dışına geldi 5 numaralı Fire at Will. 2 boy kadar geride 7 numaralı Social Bee'yi görüyorum. Social Bee'nin 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Siyan var. Siyan'ın hemen içinde son sırada 3 numaralı Cool Star şeklinde safkanlar 1200'ü geçti. 1000'e doğru gidiyken 2 numaralı Calvados kaçıyor. Fark 1,5-2 boy kadar. 8 numaralı Damas Masko ikincilikte, bariyer dibinde üçüncülükte 6 numaralı Playmaker var. Onun hemen dışından 1 numaralı Koca Vezir önüne de gelmeye çalışıyor. Beraberinde 5 numaralı Fire at Will'i de getirdi. Onlar 2 boy kadar geride, ortada 4 numaralı Mr. Nalçakan takip ediyor. 800'ün hemen sonrasında dışında 7 numaralı Social Bee var. Bariyer dibinde 10 numaralı The Butcher. Dışına gelen 9 numaralı Siyan grubun son sırasında 3 numaralı Cool Star şeklinde safkanlar düz yaklaşıyor. 2 numaralı Calvados koşunun lideri. 8 numaralı Damasko ona en yakın isim. Gerilerden buralarda öndeki mücadeleye 1 numaralı Koca Vezir de katılmaya çalışıyor. Dışında 4 numaralı Mr. Nalçakan'la birlikte. İçeride 2 numaralı Calvados lider. Fark 1-1,5 boy kadar. 8 numaralı Damasko onu takip ediyor. 2,5 boy kadar geride 10 numaralı The Butcher izliyorum. Onların da 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Mr. Nalçakan şeklinde safkanlar son metre yaklaşıyor. İçeride 2 numaralı Calvados lider. Pist noktasına 10 numaralı The Butcher geldi. Şimdi içerideki rakibini yakaladı. Dışarıdan gelen 10 numaralı The Butcher şimdi öne geçti. Farkı da hızlaşmaya başladı. 10 numaralı The Butcher koşuyu kazandı. 2 numaralı Calvados ikinci oldu. 3 numaralı Cool Star üçüncü olurken 8 numaralı Damasko koşunun dördüncüsü oldu değerli yarışseverler. Damasko koşudan dördüncü ayrılırken 4 numaralı Nalçakan da koşunun beşincini elde etti. 8. koşu handikap 21 mücadeleyi 10 numaralı The Butcher jokeyi Eray Çizik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında.

0: Yurt dışında nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü konuklarımla birlikte günün bültenini, son gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Tabii ki bugün yine bültene baktığımızda Polonya Kupası, Rusya Kupası, İtalya Kupası maçları var. Türkiye 1. Liginde Sivas Spor Mardin 1969 Fatih Karagümrük'le de Kayseri Spor'un maçlarını yine konuşmaya çalışacağız. Championship diyeceğiz. Tabii bir yandan Avrupa'da transfer tahtası artık kapandı. Ülkemizde de 4 Eylül'de kapanacak transferlerdeki Avrupa'daki son transferleri değerlendirmeye çalışacağız. Trabzonspor cephesinde tabii ki dün Fatih Tekke görevini bırakmıştı. Yeni teknik direktör konuşuluyor. Bir yandan farklı transfer forvet adayları konuşulmakta. Hepsini bültende değerlendirmeye çalışacağız. Sevgili Görkem Candan konuğumuz. Görkem hoş geldin.
3: Özer, herkese merhabalar.
2: Tabii ya, bugün aslında baktığımızda hafta içi için görece sakin bir bülten günü diyebiliriz. Ama hani bir sonraki hafta Avrupa maçlarının başlamasıyla buralar daha da hareketlenecek. Bir yandan Avrupa için transfer dönemi sona erdi. Türkiye için 2 gün daha var devam edecek olan, bugün ve yarını kastediyorum tabii ki. O anlamda da gelişmeler var. Çok ufak sana ben transferleri sorarak başlamak istiyorum. Tabii Avrupa'da dün artık transfer dönemi bitti. Senin gözünde nasıl bir transfer dönemiydi bu? Merak ettiğin, yeni takımında görmeyi merak ettiğin oyuncular var mı?
3: Evet, şöyle baktığımızda şimdi çarpıcı isimleri düşünelim. Mesela ben şimdi İtalya'da olduğum için Juventus'un yaptığı transferlerin nasıl bir karşılık alacağını merak ediyorum. İtalya yazarı olduğum için aklıma direkt Juventus geldi.
2: Tabii. Voltemade de geldi en son oraya.
3: Evet. Son hamleyi de yaptılar ki ben aslında Premier Lig'de beğendiğim bir oyuncuydu ilk geldiği zamanlar ama sonra bir düşüşe geçti. Belki Juventus'un şansıdır bu. Şimdi göreceğiz. Bunun yanı sıra mesela Real Madrid'in transferleri dikkat çekti. Yani özellikle Dumfries, Kukurella transferleri olsun. Ki zaten sezonda iyi başlayan bir Real Madrid var. Belki sahaya bakımı yansıyacak daha ilerleyen haftalarda. Sonra şimdi düşünüyorum. Sen de destek olabilirsin.
2: Tabii. Ya benim bu anlamda...
3: Arsenal'ı sol kanat alamadı.
2: Ya ben hani Cholis transferini yeterli buluyorum o kısım için. City'nin yeni orta sahası tabii ki. Yani bu sezon City 487 milyon eurodan fazla bir para harcadı ve hemen hemen orta saha operasyonuna gitti bu para. Ayub Boati, Elliot Anderson ve dün gece de İngiltere rekorunu ortak olarak Enzo Fernandes'i 146 milyon euroya tekabül ediyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Renklerine bağladılar ve Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca dönemine yepyeni bir orta saha üçlüsüyle geçiş yapacaklar. Ben yani bu üçlünün neler yapacağını, nasıl uyumlu olacağını merak ediyorum doğrusu.
3: Evet ya, bir şimdi Rodri'nin Barcelona'ya gidişi, Barcelona izleme açısından farklı bir bakış açısı olacak. Enzo Fernandes'in City'deki özellikle Enzo'yu söylüyorum. Çünkü ben Chelsea'deyken de beğendiğim bir oyuncuydu.
2: Tabii.
3: Ama o Chelsea'nin kaotikliğinde kayboldu biraz. O yüzden bu sene merak ediyorum. Şimdi daha yapı oturmuş bir City var ama City'de de şu sıkıntı var. Guardiola sonrası ilk sene. Orada da küçük bir çalkantı olabilir. Sistem oturana kadar. Yani yıllarca çünkü yani kaç 10 yıl olmuştu sanırım Guardiola City birlikteliği.
2: Tabii.
3: Tabii Elliot Anderson da önemli bir oyuncu. Şimdi Nottingham'da onu hani Kadıköy'de canlı da izledim. İyi bir oyuncu. Mesela Liverpool'un Barcola transferi dikkat çekici. Barcola çünkü Paris'te bence bulduğu zamanlarda iyi işler yapmış bir oyuncu. Liverpool'un, ama Liverpool da biraz dağınık. Yani aslında çoğu takım dağınık ve ne olacağı belirsiz. Oyuncular işte heyecan veriyor. Mesela Tonali Tottenham işi de heyecan verici bir iş ama Tottenham'ın başlangıcı işler acısı biliyorsun.
2: Evet, kesinlikle. Ya Tottenham demişken ben burada direksiyonu sert bir şekilde kıracağım ama yorumunu merak ediyorum. Çok kısa bir şekilde biliyorsun Trabzonspor'da dün Fatih Tekke görevinden ayrıldı. Yeni bir teknik direktör konuşuluyor Trabzon için. Halen tabii ki burada net bir isim veya adaylar söz konusu değil ama bir yandan da bu transfer döneminde Tottenham'dan ayrılamayan Richarlison'la Trabzonspor'un da ilgilendiği söyleniyor. Sen genel olarak hani Trabzon'daki son gelişmeleri ve Richarlison ihtimalini nasıl bulursun Trabzonspor için?

0: Ya Trabzon'da şöyle bir durum var. 2 senedir kurdukları yapıyı biraz değiştiriyor gibi Trabzonspor. Yani daha böyle yatırım transferleri yapıyordu aslında. Ki geçen sene onun da meyvelerini fazlasıyla aldılar. Yani biraz daha dikkatli olsalardı belki Galatasaray Kampüsü arasından çıkabilecekleri bir sezondu. İyi bir sezon geçirmişlerdi ama sonra Salah hamlesiyle, tabii ki çok önemli bir hamle. Yani hem sağ içi hem sağ dışı olarak baktığımızda. Ama sonra Fabinho'nun gelişi biraz daha hani olayın işi. Sanki böyle biraz daha yine böyle gelecek vadedenlerden çok yine böyle isimlere kayma başladı gibi gözüküyor Trabzonspor'da. Ki Richarlison da bunlardan birisi. Çünkü konuşulan isimleri hatırlarsan. Nunes konuşuldu ileri ucu.
1: Evet.
0: Yani böyle Benzema'nın adı dahi geçti yani. Ne kadar
1: Ki Benzema
0: gerçek
1: da şu anda
0: ama geçti.
1: boşta.
0: Evet. Yani sanki bir tekrar yapı değişimine geçti Trabzonspor. Hedef yüksel, yani oyuncu bazında hedef yükseltti gibi gözüküyor. Aslında oturmuş bir sistem vardı. Dönülmesi nasıl karşı gelecek göreceğiz. Sezon da çok iyi başlamadı Trabzonspor adına ama şimdi hoca değişikliği, seçilecek hocanın önemi, hocanın uyumu bayağı Trabzon erken çalkalanmaya başladı yani. Ha, belki bu
1: Evet.
0: durum zaman zaman iyi de olabilir. Sezonun başında bir değişim iyi de olabilir ama tamamen sezon kaybedilebilir. Konferans Ligi yara sarmak için güzel olacak, ben onu söyleyeyim. En azından hem Avrupa galibiyeti adında biraz rahatlama olacak Trabzonspor adına, motivasyon da sağlayacaktır. Bakalım ligde ama bu sene kıran kırana yarış olacak gibi, Trabzonspor nasıl ilerleyecek göreceğiz. Onur Acun'un formsuzluğu da tabii Trabzonspor'u etkiliyor.
1: Kesinlikle öyle, tabii göreceğiz, onu da değerlendirmeye devam edeceğiz. Buradan istersen bültene şöyle bir beraber bakış atalım. Sen İtalya'dan bahsetmiştin. Bugün İtalya Kupası'nda 2 maç var. Bir tanesi oynanıyor şu anda, dakika 79'a geliyor. Sassuolo Frizzoni karşısında 1-1'lik bir beraberlik var. Bir diğer maçta yine keza bu akşam saat 21'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen tekrar kontrol edeyim, bir aksilik olmasın tabii ki. Evet, bir diğer maçta zaten hani bu akşam Udinese ile Venezia arası da saat 19'da, affedersin düzeltiyorum. Ne beklersin Udinese-Venezia karşılaşması için? Venezia lige geldiğinden beri arka arkaya pek aradığı sonuçları alamadı.
0: Evet, yani aslında Udinese'den başlayacağım. Udinese ben hazırlık döneminde beğendiğim bir takımdı. Lige de iyi girdiler. Yani Como'dan puan aldılar. Monza'yı deplasmanda yendiler. Tabii Monza ligin yeni takımlarından birisi ama yine de deplasman galibiyeti Serie A gibi birlikte önemli, biliyorsun.
1: Tabii.
0: Venezia cephesinde baktığımda ben aslında Lecce maçında, ligin ilk haftasında onlardan puanlar bekliyordum ki kendilerine yenilen bir Venezia gördük. Sonra zaten rakip Milan'dı. Denenseler de istediklerini alamadılar. Ama çok beğenemedim Venezia'yı sezon girişiyle baktığımızda. Udinese aynı hocasıyla 3. sezonuna girdi. Böyle en azından oturmuş bir yapısı var. Udinese'yi daha çok beğeniyorum. Sezon da iyi başladı. Ben bu turu Udinese'nin geçmesini bekliyorum. Venezia çünkü biraz da lige kalma odaklı olacağı için kupada zaten odağı da düşük olabilir ve lige de kötü başlayınca. Ben burada Udinese'nin fark yaratabileceğini düşünüyorum. Zaten Nesine de yorumumda da belirttim. Udinese gollerini değerlendireceğim ben bu kupa maçında. Ev sahibi 1.5 üst bekliyorum bu maçta.
1: Evet, yani kupaya erken havlu atabilirim. Venezia hakkında biraz daha sanki Venezia'nın formalarını seveceğiz ve öveceğiz gibime geliyor. Ya o anlamda, çünkü gerçekten çok şıklar. Ben Serie A'da da kalsınlar isterim. Buradan yani yine diğer Avrupalara geçeceğim seninle birlikte, ama saat 8'de Türkiye 1. Ligi'nde bugün 2 maç var. Sivasspor'la Mardin 1969, Fatih Karagümrük'le de Kayserispor'un tabii 1. Lig'deki de yine öne çıkan 2 maç bu. Bunlar hakkında bir yorumun olur mu? Ne beklersin bu karşılaşmalarda?
0: Sivasspor hayal kırıklığı yaşıyor tabii. İlk 4 haftada 2 puanı var sadece. Ki geçen son maçtaki puan kaybı, biliyorsun ki 90. dakikayı önde giren Sivas 92 ve 94'te golleri yiyip Batman'a yenildi. Yani bu biraz psikolojik olarak da etkileyecek bir Sivas'ı. Çünkü hem kötü durumdalar hem çarpıcı bir yenilgi. Mardin'de sezonu yenilgisiz başladı. 4 maçta 8 puan, sadece bir gol dediler. Yani burada Mardin'in iyi durumu, Sivas'ın da artık bir çıkışa geçme bir yerde başlayacaksa belki bu maç olur mu? Soru işaretiyle sanki böyle bir beraberliğe sıkışacak maç havası alıyorum bu maçta ben. Bilmiyorum.
1: Evet, yani
0: Evet.
1: bence de burada dediğin gibi bir durum karşıya çıkabilir. Öteki tarafta yani sen Sivas'ın o kötü başlangıcından bahsettin ya, Batman maçında da ben yayına girecektim Nesine de denk gelmiştim maça. Hakikaten biraz buhrana sürükleyecek tipte bir maçtı. O yüzden ben de hani Mardin'in kaybetmeyeceği yönünde bir bahisi değerlendirebilirim diyeyim. Fatih Karagümrük Kayseri Spor maçına geçelim istersen buradan.
0: Aslında bu maçta en azından gol yönünden sanki biraz daha keyifli geçmesi beklenen maç bu gibi gözüküyor benim adıma. Karagümrük zaten ligin iddialı takımlarından birisi. 3 maçta da 7 puan topladı. İlk hafta kötü geçse de. Yine Süper Lig yolunda adaylardan biri olacak gibi gözüküyor. Kayseri aslında iyi başlamıştı. Ama yani ligin belki de en önüne çıkan takımı diyeyim, Bursa Spor'a kaybedildi. Öne geçilen maçta.
1: Evet.
0: Ama gösterdiler, yani Bursa Spor maçında gösterdiler ki Kayseri Spor da bu sezon iddialı olacak takımlardan bir tanesi. Ki zaten hani uzun yıllardır Süper Lig'de olduklarından dolayı beklenilen de bir durum bu. Yani çok keyifli bir maç bekliyorum. İki tarafa da kayabilecek bir maç. Hani iki tarafı da böyle 2-1'lik, 3-1'lik, 3-2'lik bir maçta olabilir. O yüzden karşılıklı gol varı alıp çekileceğim. Gollü beraberliği de cebimize almış oluruz.
1: Doğru yani, söylüyorsun, evet.
0: Çünkü sanki burada gollerin böyle ön planda olacağı maç havası alıyorum.
1: Ya mantıklı. Ben bu sene gerçekten Bursa'nın iyi girdiğini ve hani yükselmek için en güçlü aday, hatta aday, yani aday olmasa da adaylardan biri olduğunu düşünüyorum, öyle söyleyeyim.
0: Bu sene birincilik çok ilginç. Zaten Süper Lig'den bildiğimiz takımlar var. Yani şöyle hızlıca sayayım. Kayseri zaten konuştuk. Bursa güçlü, çok güçlü geliyor zaten, evet. Yılların Bursa Spor'u taraftarı vesaire. Antalya Spor ismen çok iddialı. Biraz sallantılı başlasalar da Antalya Spor var. Sivas Spor bu ligde. Lige iyi başlayan Batman var ki şimdi öne geçti yine. Sarıyer iyi başladı. Mardin beklentisi üstüne başladı. Gerçekten keyifli bir birincilik sezonu bizi bekliyor gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle öyle. Orası da nerelere gidecek tabii ki. Birlikte bakacağız. Saat 8-9.30 arası oynanan biraz daha maçlara buradan geçeceğim. Birkaç tane tabii farklı ligi sana burada soracağım. Bir tanesi Avusturya Ligi olacak. Avusturya Ligi'nde çünkü Avusturya Ligi'nin marka değeri yüksek karşılaşmalarından bir tanesi var bu akşam 9.30'da. Salzburg'la Rapid Wien arasında. Salzburg en son Mialbi karşısında iyi gollü bir galibiyet alırken ben onları izlemiştim. Rapid Wien'i bir süredir çok takip edemedim ama senin bu karşılaşma için bir beklentin var mı?
0: Yani Rapid Wien'in sezon başlangıcı bayağı başarılı bu arada. Yani ligdeki durumuna bakarsak zaten 4'te 4. Yani daha daha evet, iyi başlayamazlardı. Bu 4 maçta da 14 gol attılar. Yani hücumda da çok etkililer. Ki hani Fenerbahçe karşısında gördüğümüz Stuttgart'ı da 3-1 yendiler. Daha yeni 30 Ağustos'ta. Yani bir de mesela maçta kırmızı var gözüküyor. İzlemeyen, takip etmeyenler 10 kişi yenmiş gibi düşünebilirim ama 90'da gelen bir kırmızı kart. Yani aslında skoru da etkilemedi bildiğiniz. Bu arada Yusuf Demir'in de golü vardı maçta. Rapid'den kazandı. Salzburg'da biraz çalkantılı başlasa da oyun olarak puanları topladı yani. Baktığında 4 maçta 10 puan topladı. Zaten olağan adaylardan biri biliyorsun. Yani en, belki de
1: tabii
0: en
1: her zaman ligin en büyük favorilerinden bir tanesi.
0: Son dönem bir tık düşse de. Yani İlk 4 takım, yani şöyle Lask Wien zaten artık daha yakından izleyeceğiz ki 5'te 5 lige başladı. Salzburg zaten olağan şüpheli. Rapid Wien çok iyi gidiyor. Stuttgart zaten son şampiyon. Bu 4 takımın maçları çok dikkat çekecek. Şimdi ikisi birlikte oynuyor. Ben burada yani kararsız kaldım bir maç. Gollere de gidemiyorum. Salzburg beni bazen itiyor gollerde artık, eskisi gibi değil.
1: Ya evet, ama onlar da mesela elemelerde bayağı gollü maçlar ortaya koyabildiler. Yani ben o anlamda yine bir şeyler yapabilirler diyorum ama o itiyor da neden söylediğini abi anlıyorum. Çünkü eski dönemin Salzburg'una baktığımızda her zaman nasıl söylesem yukarıya transfer yapmak için aday yıldız forvetleri veya hücumcuları olurdu. Burada hani sadece Haaland örneğinden de çıkmıyorum. Hep bu tarz hani hücumcuları oluyordu işte. Zamanında mesela Sadio Mane de Red Bull Salzburg'un formasını giymişti. Bir dönem hani Minamino'nun Salzburg'da oynadığı dönem yine etkili
0: vardı,
1: bir oyuncu vardı. Evet, kesinlikle. Evet. Hani şimdi mesela işte Haris Tabakovic'i aldılar ama hani o yaşlı bekleme biraz daha bu takım için. O bir tane fil dişli oyuncuları vardı, adını unuttum. Leverkusen'den almış olmaları gerekiyordu. O da çok bekleneni veremedi. Beni de biraz şaşırtıyorlar yani o anlamda.
0: Her şey Konate vardı.
1: Evet.

0: Sanki öyle bir maç olacak gibi düşünüyorum.
1: Ya ben ama 3.5 üste gidemiyorum. 2.5 üstünde oranını beğenmiyorum. Ya burada bir karşılıklı golü söyleyip çıkabilirim diye düşündüm. Ya da biraz daha belki ilk yarısının kontrollü başladığı bir maç olabilmesini düşünüp en çok gol ikinci yarı bahsine de bakabilirim.
0: O zaman senin tercihinden şöyle yola çıkıp ikinci yarı karşılıklı gol varı deneyebilir bu maçta.
1: Evet, güzel bir oran yükseltme yolu olur Görkem. Senin de söylediğin gibi ya biz seninle Avusturya Ligi özelinde değil ama hani LASK'ı Celtic elemesinde konuşmuştuk. Sen o zaman da Celtic ilk maçı 3-0 kazanmış olsa bile LASK bu seride dönebilir demiştin ki yani inanılmaz bir galibiyetle onlar da kaldılar Şampiyonlar Ligi'ne. Müthiş bir maçtı yani orada.
0: Oradan yola çıkmıştım. İkinci maç zaten. Evet. Yani
1: kesinlikle öyle. Yani Avusturya Ligi'ni de ara ara yine senle beraberken bakarız diye düşünüyorum bu anlamda. Bu taraftan Danimarka Ligi'ne geçeceğim. Orada da çünkü hani ismen Danimarka Ligi'nin en öne çıkan iki takımı var. Hani Aarhus yine Şampiyonlar Ligi elemelerinde gördük. Sabah onları elemelerin dışına iten taraf olmuştu. Ve Midtjylland. Midtjylland'ı da bu sezon Beşiktaş'a karşı oynarken UEFA elemelerinde gördük aslında. Görece Avrupa elemeleri seanslarından en azından hani belki Danimarka Ligi'ni birebir takip etmesek de şu anda aşina olduğumuz ve tanıdık olduğumuz iki takımın mücadelesi. Ne beklersin bu karşılaşmadan?
0: Aslında tercihi biraz zor bir maç ama taraf başlı olarak söyleyeceksem Midtjylland'a yakınım. O da Aarhus'un son dönemdeki kayıpları ya bu sezon aslında çok iyi giremediler. Yani ligde 5 maçta galibiyeti yok. Avrupa'da da dediğin gibi ilk önce Sabah sonra zaten zor bir kura şansı Benfica vesaire. Onlar adına zor geçti. Midtjylland'ı Beşiktaş karşısında izledik. Aslında çok daha korkutucu bir kura gibiydi ama Beşiktaş rahat geçti.
1: Evet.
0: Ama sonra Midtjylland biraz daha toparlanır gibi sonuçlar da aldı. Avrupa'da işte Rijeka'yı rahat geçti en son. Bu maçta o yüzden Midtjylland'a yakın ama Aarhus'un savunma zafiyetleri bunun yanında gol bulabilmesi de beni burada gollere de itti. 2.5 üst bekliyorum ben bu maçta. Tarafa kayarsak Midtjylland tarafına ama gol konusunda daha sıcağım. 2.5 üste gideceğim. Hatta kuponlarımdan birinde hem bir kuponu 2.5 üst, bir kuponumda da ikinci yarı karşılıklı gol var denildiğim bir maç. Yani böyle gollere odaklandığım maçlardan biri.
1: Evet, onun ikinci yarı karşılıklı gol varında 2.59 gibi bir oranı var. İyi bir deneme, iddialı bir deneme ama beklenir diye düşünüyorum ben de doğrusu. Danimarka Süper Ligi'nden Belçika Pro Ligi'ne geçiş yapalım seninle beraber. Bugün Saint-Gilloise ile Trudiense'nin karşılaşması var. Saint-Gilloise hafta sonu Anderlecht'i çok rahat geçmişti 3-0'la. Oldukça istim üzerinde durdular o karşılaşmada. Hani bugün de bence kazanmak için favoriler ama hani senin onun dışında bir düşüncen, beklentin olur mu bu karşılaşmada?
0: Yani Saint-Gilloise'a baktığımda ligde henüz yenilgisi yok. Bu onlar için artı bir gösterge. Avrupa'da da oynayan takımlar artık biliyorsun Avrupa'da da yer alıyorlar. Yine ben Saint-Gilloise'a karşı gol bulabileceklerini biliyorum. Bu beni şaşırtmayacak. Ama işte Anderlecht maçındaki gibi Saint-Gilloise'nin bir anda 3-0 yapması da yine beni şaşırtmayacak. Taraf tercihine baktığımızda Saint-Gilloise'nin tek farklı bir galibiyetini bekliyorum aslında. İlk düşüncem bu benim. Yani Sintu'dan bu namalup görüntüsüyle biraz zorlayacaktır ama Saint-Gilloise'nin maçı koparabileceğini düşünüyorum. İkinci tercihim olarak da üst düze alabilirim. Zaten şöyle 2-1'e falan bağlarsak iki tercihim de aynı anda gelir.
1: Evet ya zaten bu tarz böyle biraz hani farklı iki kuponda olunca bu tarz bahisler. Hani öyle bir maç izliyorsun ya benim hep böyle işte canlıda falan aynı anda hem korner hem de gol bahsin bekliyorsa hani kornerden gol olsun abi. En klasiğidir bu tür durumlarda. tabi hani öyle bir durum aslında insanın karşısında. Ya Saint-Gilloise'nin ligdeki görüntüsüyle Avrupa'daki maçları çok böyle birbirinden garip. Çünkü Avrupa'daki maçlarda mesela bir Bodo Saint-Gilloise eşleşmesinde hani çıkan gol sayısının adli hesabı yoktu ki iki takımdan da hani bunu çok beklemezdik belki de. Ama Avrupa liglerinde Avrupa'da olduğu kadar şu anda savunmada alarm vermediler. Ligde biraz daha savunma anlamında iyi gözüktüler. Hani o yüzden de bugün 2.5 üst hani 3.5 üstü böyle tek başlarına getirirlerse getirirler gibime geliyor benim.
0: Saint-Gilloise'nin biraz da Avrupa tecrübesi kazanması. Yani mesela Omonia maçı kötü geçti ama Avrupa'da oynamaya alıştılar.
1: Evet.
0: Şimdi bir de Avrupa'da devam edecekler konferans liginde diye biliyorum. O yüzden artık da Avrupa takımı olacaklarını düşündüğüm için

0: böyle maçları iyi oynamak zorundalar.
1: Ya evet, kesinlikle öyle. Senin de söylediğin gibi. Bir dinleyicimiz yazmış, Hüseyin Bey. İskoçya Ligi'ni değerlendirir misiniz acaba demişler ki, hani orada da bugün Rangers'ın maçı vardı Falkirk'le. Ne beklersin ki? Bu arada hani Rangers'la Beşiktaş arasında yine bir transfer haberi bugünlerde yine çıkıyordu. Oraya da bir ufak değinmiş oluruz. Önce istersen Falkirk Rangers maçından başlayalım.
0: Evet, Rangers'ın içinde sallantılı başlangıç sezon gördük ki zaten geçen sene de çok iyi geçmemişti onun için. Hatta kötü geçti yani. İyimser konuşmayayım.
1: Evet.
0: Seneydi. Bu sene ama hafif toparlanıyor gibi. Şöyle toparlanıyor gibi. Avrupa'da elenen bir Rangers gördük. Bu aslında yine bir şok. Jablonek'i elemesi bekleniyordu. Ama elendiler. Ama Aberdeen deplasmanı bu ligde zor deplasmanlardan biri gibi genelde baktığımızda. Oradan 3 puanla çıkmaları belki onlara bir moral kazandırabilir. Falkirk'te çok beğendiğim bir takım değil. Burada Rangers'ın kazanacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. 1.40 yeterliyse şu an oranı 1.40. Ben evet. Burada bir Rangers galibiyeti bekliyorum. Hatta burada tek farklı bekliyorum. Birleştirdim hatta ben bu San Julian'ın tek farkıyla Rangers tek farkını. Bir şekilde buradan bir farkla galibiyet koparıp gideceğini düşünüyorum Rangers'ın. Transfer haberini de görmüştüm ben de.
1: Evet, Nicholas Raskin için önce satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için anlaşmaya varıldı. Kulüp oyuncuyla anlaşılıyor haberleri çıkmış ama sonrasında kulüpler arasında bir anlaşmazlık çıktığı söyleniyor. Rangers, Beşiktaş'ın ve Ali Tiat'ın yaptığı teklifleri reddetmiş. Pürüz de tam olarak giderilememiş. Nicholas Raskin de yine bu akşam oynanacak maç için deplasman kadrosunda kafilenin parçası konumundaymış. Son gelişmeler de bu yönde.
0: Ben bir yerde de Černý ve belki takas formu olabilir gibi bir şey okumuştum.
1: Çünkü Rangers'ın tekrar Černý'e talip olduğu çok yazıldı Beşiktaş kamuoyunda da.
0: Bakalım nasıl sonuçlanacak. Artık zaman zararı yani Avrupa'ya kayıt özelinde. Ama ben iyi bir hamle olacağını düşünüyorum. Benim beğendiğim bir oyuncu. Yani en azından orta sahaya bir hareket katabilecek bir oyuncu. İyi bir alternatif olabilecek bir oyuncu orta sahaya. Yani ben şu an Fenerbahçe'de alsa mesela başarılı bir transfer hamlesi olarak görürdüm ama işte U23 değil Fenerbahçe.
1: Evet.
0: yani ben Beşiktaş'ı alması Beşiktaş adına iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü oraya biraz hareket katacak, bir derinlik katacak bir oyuncu o bölgesine Beşiktaş'ın. Bakalım başarılabilecek mi bu transfer hamlesi.
1: Evet, son haberlerde Sky Sport İskoçya'da şu anda anlaşmanın askıya alındığını yazmış. Rangers'ın Beşiktaş'ın yaptığı son teklifi reddettiğini söylemişler. Yani ben burada hani Černý takası olursa bu sefer ama sağ kanat rotasyonu zayıflamaz mı diye de düşünüyorum Görkem. Hani tamam oraya Poku geldi ama bu sefer Černý giderse Poku'nun arkasında sağ kanatta oynatılacak oyuncu çok kalmayabilir gibi. Çünkü Raskin hani biraz daha merkezi yedekleyen tipte bir oyuncu. Hani 6 ve 8'i aynı anda oynayabilen bir oyuncu.
0: Beşiktaş o yüzden de bence bu teklife sıcak bakmaz diye düşünüyorum. Černý hem bu arada yani oyuncu miktar olarak önemli hem oyun tarzı da Poku'dan farklı.
1: Tabii Poku çizgiye iniyor. Černý daha içeri giden bir oyuncu.
0: Yani Beşiktaş elini biraz daha orada bol tutabilecek bir oyuncu o kanat organizasyonlarında. Skor da buluyor. Sezon başından beri iyi de başladı. O yüzden yüksek ihtimal kadroda kalacağını düşünüyorum ama Raskin için gözden çıkarır mı Beşiktaş onu bilemiyorum. İtalyano ne düşünüyor o kadar detaylı bilemiyorum ama
1: evet.
0: Sanki Beşiktaş'ta tutmak istiyor gibi bir bakış açım var yani.
1: Evet, yani Beşiktaş'ta sanki Miretti orta saha operasyonunun son ismi olmayacak gibi. Çünkü bir ara Joe Willock ismi çok geçiyordu. Sonra Newcastle United oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. Cassado yine çok yazıldı. Hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a. Cassado sonra La Liga içinde bir transfer yaptı. Papmeter Sarr zaten Juventus'a gitti. Juventus transferlerinde bak hani onu da söylemiştik zaten. O anlamda bir sanki orta saha transferi arayışı var Beşiktaş'ın ailen planlaması içerisinde. Hani Burada bakalım Raskin olacak mı isim, yoksa başka birine mi gidecekler, görmemiz lazım. Rangers Falkirk maçı içinde burada Rangers'ın galibiyeti, Rangers'ın golleri, bir farklı Rangers galibiyeti gibi ihtimalleri öne çıkardık. İskoç Ligi'nin Avrupa'da zarar gören takımını istersen geçelim. Celtic'e geçelim. Onlar da yani Last Cars'a gerçekten faciai bir şekilde bir elenme yaşadılar. Aberdeen'le karşılaşacaklar bugün ligde. Ne beklersin o karşılaşmada?
0: Yani o Last karşısındaki kabustan sonra ligde kazanmaları önemliydi onlar adına. Çünkü yani tamamen dağılınan bir ilgi. Yani kendinizi bir Celtic taraftar yerine koyun. 3-0'ın rövanşında 1-0'da öne geçiyorsunuz. Ama turu kaybediyorsunuz ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz. Yani önemli bir kayıp. Yani Celtic mesela bu Last Kings maçı sonrası ilk karşılaşması olsaydı çok daha temkinli yaklaşırdım, ama ondan sonra kazanılan bir lig maçı var. Yine ben Celtic'in kazanacağını düşünüyorum, ama Aberdeen böyle bu tarz maçlarda tehlikeli bir takım olabiliyor. Biraz oranı yükseltmek adına bir ve karşılıklı gol varı değerlendirmeyi sıcak buluyorum bu maçta.
1: Evet, burada bir ve karşılıklı golde değerlendirilebilir. Görkem, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi yarışarız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Aşağı görüyorum, bariyer dibine yakın 9 numaralı siyah pençe, hemen dışında 6 numaralı ulu beden, 2 boy kadar geride 11 numaralı sancar, sancarın hemen içinde 5 numaralı sadın kasırgası, 2,5 boy kadar geride 7 numaralı başarantay şeklinde safganlar son 800'ü geçmek üzere. 12 numaralı saat girl kaçıyor, fark yine 1-1,5 boya kadar çıktı. Dışarıda 1 numaralı her daim var. İç kulvardan hareketlenen 4 numaralı Efe Mete Bey oldu o. 800'ün hemen sonrasında doldurup geldiği iç kulvardaki rakibine fark eritmeye çalışıyor. Onların dışında kaldı 1 numaralı her daim 3.lükte. İçeriden hareketlenen 10 numaralı Baka Baba oldu düzlüğe gidilirken o 4.lükte. 2 boy kadar geride iç kulvardan 2'lerden 13 numaralı Mehmetoğlu önlerine gelmeye çalışıyor. Ortada 6 numaralı Ulu Beden, en dışı açılan 14 numaralı Afraşra, aralarda 11 numaralı Sancar şeklinde son koşuda son düzlükteyiz artık. 400'ün sonrasında 12 numaralı Saat Gör liderliğini koruyan isim. Pistin ortasında 6 numaralı Ulu Beden atakları var. Aralardan 10 numaralı Baka Baba mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışlarından da 11 numaralı Sancar şimdi kendi gösterdi. Dışarıdan gelen 11 numaralı Sancar şimdi içerideki rakibi 6 numaralı Ulu Beden'le birlik mücadelesi yapmaya başladı. Şimdi rakibinden kurtuluyor 11 numaralı Sancar. Fark 1-1,5 boya kadar çıktı. Dışarıdan 5 numaralı Sadın Kasırgası geliyor. 11 numaralı Sancar lider. 5 numaralı Sadın Kasırgası geliyor, rakibini yakalıyor. 6 numaralı Ulu Beden ve 10 numaralı Baka Baba da 3.lük için yakın ele çizgi geçtiler. Karar varış hekemlerine kaldı. 11 numaralı Sancar kazandım derken 5 numaralı Sadık Kasırgası geldi. Çizgi önünde rakibini yakaladı. Peki onu geçebildi mi? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Radyo Spor.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Radyo Spor.
7: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik, Süngü Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyim. İskoçya Ligi'ne de

göz attık. Adada kalmaya devam edelim. İngiltere'de kalmaya devam edelim. Championship'e geçelim. Championship'te bugün 3 mücadele var. QPR, Cardiff City, West Brom, Charlton ve Millwall Wrexham maçı tabii. Bir yandan da Almanya Kupası'nda bugün yine konuşacağız. Osnabrück, Bayern Münih. Önce Championship diyelim tabii. Wrexham'da Millwall karşı karşıya geliyor. Wrexham oldukça heyecan verici bir takım. Onlar Millwall'sa şu ana kadar oldukça iyi goller ürettiler. Gol yollarında etkililer ama Southampton karşısında 5-1 mağlup olmuşlardı. Kyle'ların yine yıldızı açtığı bir maçtı. Dün de Southampton yine maçını kazanmayı başardı. Bugün tabii Millwall bir reaksiyon gösterecek mi? En merak edilen soru bu. Wrexham ise yani şu ana kadar eğlenceli maçlar bize gösterdiler ama çok fazla o eğlenceli maçların puanlarına gidemediler. Onlar da zaten buralara yeni çıkan bir takım konumundalar. Biraz da magazinsel bir takımlar tabii. Takım sahibinin Amerikalı ünlü bir aktör Ryan Reynolds olmasıyla birlikte belgeselleri de var efendim, hatta izlemek isterseniz de öneririm sizlere. Bu maç eğlenceli geçmeye aday bir maç bana soracak olursanız bu akşamın bülteninde. Bir karşılıklı gol bahisi, bir 3.5 gol üstü denemeleri, iki yarıda da karşılıklı gol olur. Belki hani buralarda arayabileceğimiz şeyler olur. Arayabileceğimiz bahisler olur. En hani bu anlamda güvenilir diyebileceğim taraf hani karşılıklı gol var benim adım, onu söyleyebilirim. West Brom ise lige iyi başlamıştı ama onlar da en son Middlesbrough'a kaybettiler. Fakat hani kötü bir performans ortaya koymuyorlar. Charlton ise şu ana kadar ligin daha mağlup tek takımı. Güzel bir maç geçmeye aday. Ben burada birazcık West Brom'un ev sahibi olmasının tür avantajlı olabileceğini düşünüyorum ama Charlton'ın da direkt olarak silip atmak bana soracak olursanız pek mantıklı değil. İlk yarı sıfır benim burada bekleyeceğim bahislerden bir tanesi olur. Bunun dışında da karşılıklı gol var, yine burada değerlendirilebilir. Ben iki tarafında gol bulabileceğini düşünüyorum ama aklımdaki ilk bahis burada. Biraz daha öncelikli olarak beklediğim bahis benim ilk yarı sıfır. Ben Charlton'ın ilk maçta iyi bir direnç ortaya koyacağını, ilk yarıda o direnci yüksek tutabileceğini düşünüyorum West Brom karşısında. Maçın devamı içinde yine Charlton'ın hani oranı hiç fena değil ama burada biraz daha ilk yarı sıfır tarafında kalırım ben, onu söyleyeyim. Queen's Park Rangers, QPR ve Cardiff City karşı karşıya geliyorlar yine. Tabii QPR'da Barclays Premier League zamanlarından Premier League'de çok hatırladığımız bir takım ama uzun yıllardır onlar da Championship seviyesindeler. Yükselmeyi arıyorlar. Cardiff şu ana kadar galibiyet alamadı ama her maçı beraberlikle bitmesine karşın bütün maçları da gollü geçti. Bol gollü maçlar oynadılar. QPR ise şu ana kadar biraz çalkantılı bir takım gibiler onlar da. 3 maçta 7 puan topladılar. Onlar da iyi goller buluyorlar. Yani biraz hani alt ligde Chelsea vari bir performansı var QPR'ın da, onu söyleyebiliriz. Yani yiyorlardı ama iyi de atıyorlar. Bu anlamda bu iki takımın da şu an biraz dengesiz, yani daha doğrusu QPR'ın biraz daha savunma anlamındaki dengesiz yapısı. Cardiff'in de maçların gollü beraberliklerle bitmesi beni bu maçta karşılıklı gol var ve beraberliği bir araya getirmeyi bir düşündürttü. Bunun dışında da bence bir diğer bakılabilecek bahis de bu karşılaşma için 3.5 üst olabilir. Bence burada 3.5 üstünde 2.11'den bizlere güzel bir oran sunduğunu ben doğrusu düşünüyorum. İki takımın da hücum yanındaki güçlü yanlarını düşünürsek bunu da hesaba katmak lazım. Championship'te 10 seansında da Burnley ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Tabii Burnley Premier Lig'den yeni düşen bir takım olduğu için biraz daha burada kadrosuyla da dikkat çekici bir durumda. Onlar da buraya biraz favori olarak yazılabiliyorlar normale bakacak olursak. Ama düşen bir takıma göre onlar güç kaybetti. Bunu söylemem lazım. Oldukça savunma anlamında problemleri var. Stoke'la birlikte şu anda Championship'te en çok gol yiyen iki takım konumundaki Stoke City şu anda Championship'in son sırasında yer alıyor. Middlesbrough ise iki maçında da kazandı. En son Blackburn'e deplasmanda mağlup olmuştu. Ben burada onların çok kenara atılabilir bir noktada olduklarını düşünmüyorum. Middlesbrough gollerinin bu karşılaşma için güzel bir alternatifi bizlere sunduğunu doğrusu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Son olarak da Osnabrück Bayern Münih
Maçına bakalım. Sonrasında tabii Emrecan Demirci'ye pas atacağız. Dün Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund'un maçı vardı ve Dortmund maçı için açılan bahisler gerçekten çok enteresan bahislerdi. Yani toplam gol 8.5'lardan açılmıştı. Bizim de sevgili Nesine editörümüz ve Nesine TV sunucumuz Hakan Güleç de köşesinde verdiği öneride 8.5-6 önermişti. Yani 8.5-6 gol anlamında önermek tabii ki futbol bahislerinde çok aklımıza

0: gelecek bir bahis alternatifi olmuyor. Enteresan da bir maç olmuştu o maç. İlk 32 dakika 0-0 geçtikten sonra Dortmund açıldı ve maçı da 8.5-6 getirerek kazandılar. Ama tabii 6-0'la kazanmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şöyle kontrol edeyim, 5-0'la kazanmışlardı. Düzelteyim. Şimdi Bayern Münih için de bu taraftaki o karmaşayı düşünerek bir bahis önermesi yapmak ben istiyorum. Ama Bayern Münih'in bence Dortmund'dan daha farklı olan bir yanı var. O da Kompany'nin bu anlamda biraz acımasız ve disiplinli bir antrenör olması. Bugün Bayern Münih'te sahaya çıkacak oyuncular as oyuncular olmayacaktır elbette ki. Dortmund'da aslında oldukça hani aslara da yazılan isimler oynamıştı bu maçta. Bugün Bayern Münih bu anlamda daha derin bir rotasyon yapabilir. O yüzden hani Bundesliga ikincilikten gelen bir takıma karşı oynuyorlar. O anlamda ben çok hani aslarını sahaya çıkartacağını düşünmem Bayern Münih'in, ama buna rağmen ben Kompany Hoca'nın disiplinine güveniyorum. Kompany Hoca'nın bu anlamda takımını çok da böyle rahat bırakmayacağını düşünüyorum. O yüzden de 4-0 handikaptan bir Bayern Münih galibiyeti 1.82'den benim burada biraz hani oranların da sınırlı olduğu bir karşılaşma özelinde beklentim olacak. Bunun dışında çok şu an için hani gözüme cazip çıkan bir bahis yok açıkçası bu tarafta, ama Dortmund'a göre ben biraz daha hızlı açılacağını düşünüyorum Bayern Münih'in. Yine ilk yarı 2.5 üstte bence bu karşılaşma için düşünülebilir bahisler arasında yer alıyor benim gözümde, onu söyleyeyim sevgili Radyo Spor dinleyicileri sizlere. Ve böylelikle de bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ettim. Buradan lafı sevgili Emrecan Demirci'ye artık aktarıyorum. Mutlu günler, hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci, çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların değerlendirmeleriyle, tahminlerimle sizlerle birlikteyim. İlk olarak Rusya Kupası ile başlamak istiyorum. Saat 18.30'da Zenit Dinamo Mahaçkale'yi konuk edecek. Aslında formata da değineceğim ama vaktimiz kısıtlı olduğu için öncelikle bu maçta tercihimi paylaşmak istiyorum. Zenit bu kulvarda başlangıçta Baltika'yı 1-0 yenmişti. Baltika'nın eski oyuncusu Andrade'nin golüyle çok erken öne geçmiş ve maçı da o skorla bitirmişlerdi. Daha sonra Krylya Sovyetov'a karşı deplasmanda Samara'da normal süresi golsüz eşitlikle geçilen bir maç oynadılar ve format gereği lig aşamasında, daha doğrusu grup aşamasında uzayan maçlarda penaltı atışları oluyor ve orada kazanan takım 2 puan alıyor. Yani beraberliğin üzerine ek 1 puan alıyorlar. Dolayısıyla Zenit şu ana kadar 2 maçta böyle bir performans sergilemiş olduğu ve genel olarak ligi de dahil ettiğimizde sezon başı itibariyle büyük oranda bireysel yeteneklerine güvenen, oyun olarak takım halinde beklentileri karşılayamayan bir ekip görüntüsünde olduklarını söylemek çok yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Dinamo Mahaçkale sezon başında aslında sürpriz sayılabilecek performansları imza atmıştı. Gerçekten iyi bir başlangıç yapmışlardı ama biraz zorlu fikstürün de etkili olduğunu düşünüyorum. Ben son bölümde başlangıca kıyasla ivme kaybettiler, form grafiklerinden uzaklaştılar ve sezon başında dahi aslında geçerli olan bir durum var Mahaçkale ekibi için. İkinci yarıları o kadar da iyi oynayamıyorlar fiziksel anlamda. Özellikle de rakibin baskı kurduğu karşılaşmalarda konsantrasyon yönünden de problem yaşayabiliyorlar. Kupada tabii ki çoğu takım rotasyonu tercih ediyor. Çok fazla maç var ve tabii ki lig daha önemli. Rotasyon kalitesi burada ekstra önem kazanıyor. Zenit açısından bu ciddi bir avantaj. Çünkü her ne kadar ana kadro bekleneni veremiyor olsa da çok zengin bir rotasyona sahipler. Diğer tarafta Dinamo Mahaçkale ise tam tersine çekirdek kadro ağırlıklı bir takım. Sakatlıklar var ve yetersiz denebilecek rotasyon parçaları da var bana göre. Ben bu anlamda bu rotasyondaki zaafın da bu karşılaşmada daha belirgin biçimde hissedilebileceğini düşünüyorum. Zenit iyi bir dönemden geçmese de bence kupada uygun rakibe karşı oldukça avantajlı ama yine de ilk bölümde tempoyu çok yükseltmeyebilirler. Ben bu sebeple öncelikli olarak ikinci yarı Zenit galibiyetini önermek istiyorum. Fakat alternatif olarak Zenit handikaplı kazanır ya da Zenit her iki yarıda da gol bulur seçenekleri de bence denemeye değer. İkinci karşılaşmaya geçmeden önce kısaca formatı tekrar hatırlatacak olursak Rusya Premier Ligi'ndeki 16 takım dörderli gruplar halinde ayrılıyorlar. Her grupta her takım toplam 6 maça çıkıyor. Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler üst tabloya gidiyorlar. Üçüncü bitiren takımlar ise alt tabloya giderek alt liglerden gelecek diğer takımlarla eşleşiyorlar. Gruplarda sadece sonuncu olan takımlar eleniyor. Üst tablonun avantajı şu: üst tablodaki eşleşmeyi kaybettiğiniz zaman alt tabloya düşüyorsunuz. Dolayısıyla ilk 2'de bitiren takımların kupa yolunda, kupa ağacında bir eşleşmede hata yapma lüksü oluyor. En sıra dışı sayılabilecek nokta ise tabii ki bu karşılaşmada bahsettiğim beraberlikte penaltılara gidilmesi durumu. Normalde beraberlikte taraflar birer puan alıyor. Bu organizasyonda penaltıları kazanan takım ekstra bir puan daha alabiliyor. Dolayısıyla bir galibiyet ve bir beraberlik olarak görünen tablolar 4 yerine 5 puanlık sonuçlarda ortaya çıkarabiliyor. Dolayısıyla olabilecek bir kafa karışıklığını önlemek adına bunu da paylaşmak İstiyorum. Günün ikinci karşılaşmasında Rusya Kupası'nda yine saat 20.45'te Spartak Moskova ile Rodina karşı karşıya gelecekler. Spartak Moskova aslında bu sezon artık tam anlamıyla şampiyonluğa oynayabilecek bir takıma dönüştüğünü göstermişti. Zaten Zenit'i mağlup ederek bu anlamda iddialarını da sahada ortaya koymuş oldular. Fakat devamında büyük bir sürpriz yaşandı ve kendi evlerinde Orenburg'la berabere kaldılar. Üstelik geriye düştüler ve eşitliği sağlayan golü ancak 77. dakikada penaltıyla bulabildiler. Hücum performansı özellikle de Daku'nun gelişinden sonra daha istikrarlı, en azından güven veren bir noktada sayılabilir. Fakat Martins, Babic, Litvinov gibi isimler sakatlıkları sebebiyle ya hiç süre alamadılar ya da çok kısıtlı süreler alabildiler. Form tutamadılar, hazır değiller. Bu sebeple rakibi karşılama konusunda, işin savunma kısmında istedikleri düzeyde olmadıklarını söyleyebiliriz. Spartak adına şu ana kadar bence bir numaralı problem savunma hattı olarak göründü. Bu maçta konuk ekip Rodina için de benzer şeyleri söylemek mümkün. Konuk ekip son 4 resmi karşılaşmada kalesinde 14 gol gördü. Rus futbolunda özel bir teşebbüs olarak zaten aslında ilginç bir yere sahip olduklarını, farklı bir yapılanmaya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Kadroya çok ciddi yatırım yapmadılar ilk Rusya Premier Ligi sezonları için. Ama yine de kendi oyun prensiplerinden vazgeçmiyorlar. Pozitif oynamaya gayret ediyorlar. Zaten açıkçası biraz hem ortaya koydukları futbol hem de yönetimden yapılan açıklamalar burada kalıcı olmak için çok ciddi bir efor sarf etmeyeceklerini, en azından bu sezonu bir nevi tecrübe olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Kulüp halinde çok da fazla baskı hissetmediklerini söyleyebiliriz. Zaten kupada Rubin'i 5-0 mağlup etmiş, ardından Orenburg'a 4-1 mağlup olmuşlardı. Bu anlamda saha içi performansı açısından da tahmin edilmesi zor bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Şu ana kadar kesin olan, istikrarlı bir şekilde gerçekleşen bir durum vardı. Rodina gole kolay gidebiliyor ama aynı ölçüde de kolay gol yiyebiliyor. Kupada ben yine gollü bir mücadelenin bizleri beklediğini düşünüyorum. Burada her iki ekibin de skora katkı vermesini ve toplam golde 2.5 barajının aşılmasını bekliyorum. Tercihim 2.5 üstü karşılıklı goller ikilisi olacak. Üçüncü karşılaşmada yine saat 20.45'te Baltika ile Krylya Sovetov karşı karşıya gelecekler. Baltika son olarak ligde Rodina'yı 3-0 mağlup etti. Kupada az önce ifade ettiğim gibi Zenit'e eski oyuncular Andrade'nin tek golüyle kaybetmişlerdi. O maçta da aslında kötü bir performans ortaya koymadıklarını söyleyebiliriz. İkinci maçta ise bu kulvarda Dinamo Mahaçkale'yi penaltılarla geçtiler. En azından grup aşaması için burada güçlü bir takım olduklarını ve rakiplerini ciddi anlamda rahatsız edebileceklerini düşünüyorum kendi adıma. Konuk ekip Krylya Sovetov sezonu aslında özellikle ileri uçta çok cılız sayılabilecek bir rotasyonla başlamıştı. Ve biraz zorlu fikstürün de etkisiyle zaten ilk karşılaşmalarda çok fazla rakip yarı alanda kendini gösterememişti. Ama onlar da derbide, bölgesel derbide Akron'u 3-0 mağlup ettiler. Daha sonra Grozny'de Ahmat'la da 3-3 berabere kaldılar. Gerçekten çok ciddi bir çıkış yakaladıklarını söyleyebiliriz hücumda. Ama tabii ki bu oldukça kısa süreli bir çıkış ve ne kadar devam edebilecekleri, bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu konusu da bence ayrıca tartışmaya değer. Eldeki ana oyuncu grubu Krylya Sovetov cephesinde çok üst düzey sayılmaz ama nispeten ligin orta alt sıra ekipleriyle en azından karşılaştıracak olursak biraz geniş alternatiflere sahip olduklarını söylemek mümkün ve dengeli bir kadro yapısına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda rotasyondan çok fazla olumsuz etkilenmeyebilirler. İki takım da mücadele gücü yüksek ekipler. Ben ilk bölümde çok fazla net fırsat izleyemeyebiliriz diye düşünüyorum ama özellikle Baltika'nın formundan dolayı açılmaya, gollere de müsait bir karşılaşma. Bu sebeple öncelikli tercihim ikinci yarı daha gollü geçer seçeneği olacak. Son karşılaşma için İskoçya'ya gidelim. Saat 21.45'te Celtic Aberdeen'i konuk edecek. Celtic adına gündem tabii ki Şampiyonlar Ligi'ndeki dramatik elenme oldu. Kendi evlerinde 3-0 kazanıp deplasmanda da üstünlüğü yakaladıkları Lask Linz eşleşmesinde turu kaybettiler. Zaten kendi başına da çok dramatik bir senaryoydu ama normal sürede son dakikalarda yedikleri gol maçı uzatmalara götürdü. Orada da golü yiyip kaybettiler. Lige dönüşte ise bu statta Falkirk'ü 2-1 mağlup ettiler ama orada da Duran'ın erken golleriyle avantajı rahat bulduklarını söyleyebiliriz. Yani öyle bir elenmenin ardından lige dönüşte de aslında Celtic zorlanabileceğinin sinyallerini vermişti ama erken gollerle işi biraz daha kolayladıklarını söyleyebiliriz. Durum gerçekten iyi başladı ama önemli yatırım yaptıkları Hög var. Onun yanı sıra Tierney ve Osmond da son idmanlarda yoktu ve gelen haberler bu üç ismin de forma giyme şansının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Bunu da önemli bir not olarak eklemek istiyorum. Aberdeen ise hafta sonu Glasgow'un bir diğer güçlü temsilcisi Rangers'la karşılaşmıştı. Kendi evlerinde 1-0 kaybettiler. 6 sarı kart gördüler. Golü penaltıdan yediler. Açıkçası adeta yıpratma savaşına dönen bir karşılaşmaydı ve Aberdeen'in ben orada oldukça yorulduğunu düşünüyorum. Nisbet haricinde hücumda pek etkili olamıyorlar ki zaten şu ana kadar ligdeki tek deplasmanda da Dundee'ye karşı çok iyi bir oyun ortaya koyamamışlardı. Dolayısıyla Aberdeen'in bu maç özelinde ben sürpriz yapma potansiyelinin düşük olduğunu düşünüyorum. Ama Celtic de bu mücadeleye ideal koşullarda gelmiyor. Dolayısıyla Celtic Park faktörü ve kadro kalitesi yine bir noktada belirleyici olabilir. Celtic'in istediği sonucu alabileceğini düşünüyorum ama çok farklı bir galibiyet ya da çok tempolu bir futbol beklemiyorum. Dolayısıyla Celtic galibiyetiyle beraber toplam golde 3.5 altı seçeneğini denemeye değer görüyorum. Oran olarak da bence oldukça tatmin edici. Biraz daha güvenli tarafta kalmak isteyen dinleyicilerimiz için burada 3.5 yerine 4.5 altı seçeneği de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Perşembe günü karşılaşmalarıyla görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, bankanın güzeli.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
12: Murat Bey, peynirin dayasıyım.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Derin Pas başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 2 Eylül Çarşamba, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz. Yorumlayacağız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538 052 14 87. Avrupa'nın birçok ülkesinde dün gece transfer kapandı futbolda. Bugün de Hollanda, Portekiz gibi ülkelerde transfer dönemi kapanacak. Aynı zamanda Türk kulüpleri için Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor için bu gece saat 01'e kadar Avrupa listeleri verilecek ve eğer kulüplerimiz kalan 5-6 saatlik dilimde takviye yaparlarsa Avrupa listesine lisansı yetiştirebilirlerse ekleyecekler. Ama gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ta bir hareketlilik var. Bugün için Rangers'ın orta saha oyuncusu Belçikalı Raskin'le bir temas kurmuştu siyah beyazlar. Öğle saatlerinde çıkan haberlerde Rangers'la anlaşma sağladığı yönündeydi ki ama programa girmeden önce baktığımda transferde bazı pürüzlerin olduğu yazılıyor, çiziliyor. 19-15'te Beşiktaş'a dair bir telefon bağlantımız olacak. Siyah beyazlar UEFA listesine yeni bir isim ekleyebilecek mi? Görüşmeler ne aşamada? Ve tabii ki 3 gün sonra Fenerbahçe derbisi var. Derbiye nasıl hazırlanıyor Beşiktaş? Bu sorulara yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Galatasaray'da da son gün için önemli bir fırsat transferi kovalama vardı daha doğrusu. O da Camavinga'ydı. Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu. Sezon bittiğinde aslında Real Madrid'den gönderilecekler listesinde yer aldı. İspanyol basınında sıkça yazıldı, çizildi ama Jose Mourinho geldikten sonra işler değişti. Yaz aylarında Real Madrid Zubimendi, Rodri gibi iki önemli İspanyol orta saha oyuncusunu transfer etmek istedi. İkisinde de şartlar oluşmadı. Son olarak geçtiğimiz pazar günü La Liga'da Real Madrid Malaga maçında Camavinga'nın 11 başladığını gördük ve Real Madrid de orta sahaya takviye yapmadığı için Camavinga ile devam kararı aldı. Dolayısıyla Galatasaray için de Avrupa listesinde bir ekleme beklemiyoruz bu akşam. Yeni bir ekleme beklemiyoruz. Tabii ki Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve Fransız stoper eklenecektir. Fransız stoper diyorum, ismine alışamadım. Havalarında gerçi arkadaşlar sormuşlar telaffuzunu da. O da İstanbul'a geldi gece geç saatlerde. Bu dört oyuncu eklenecek Leslie Gocuk ile beraber. Tabii Galatasaray'da da şu tartışılıyor. Bu orta saha kurgusuyla Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabilir Galatasaray? Kalan iki günlük süreçte de Galatasaray'dan ayrılması beklenen iki oyuncu var. Can Armando ile Kazımcan Karataş. Orta saha takviyesi yapılmadığı için Renato Niega'nın da takımda kalacağını düşünüyorum artık. Birazdan Serhan Türk'e bağlanacağız. Serhan abiye soracağız Galatasaray'ın transfer gündeminde artık son saatlere girilirken. Ve iki gün sonra da Türkiye'de transfer dönemini kapatacağız. Galatasaray Türkiye için, Süper Lig için bir takviye yapacak mı? Kimler ayrılabilir? Bu sorulara yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Fenerbahçe günü oldukça sakin geçirdi. Dün Cihan Bey'in, Sayın Cihan Kamer'in açıklaması vardı. Hem on numara hem kanatlarda oynayabilen bir genç oyuncu ile ilgileniyoruz diye. Tabii burada bazı isimler yazıldı, çizildi ama şu saate kadar bir hareketlilik yok Fenerbahçe'de. Eğer o transfer yapılırsa da muhtemelen Süper Lig'de oynayabilecek sadece oyuncu. 6 saat sonra UEFA'ya verilecek listeler ve oraya yetişmesi şu an için pek mümkün durmuyor gibi. 19.40'ta da Fenerbahçe'ye dair bir telefon bağlantısı yapacağız. Hem alınması beklenen o son oyuncu kim olabilir, hem de derbiye Fenerbahçe nasıl hazırlanıyor, bu sorulara yanıt arayacağız program içerisinde. Trabzonspor tabi oldukça hareketli. Bordo Mavililer'de 25 saat önce teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Ardından dün akşam saatlerinde yönetim hafta sonu oynanacak maça Hüseyin Cimşir'in takımı hazırlayacağını duyurdu. Tabi bu açıklamanın ardından acaba Hüseyin Hoca devam edecek mi sorusu da sorulmaya başlandı ama Trabzonspor'da teknik direktör arayışları var. Dün Antonio Conte ismi çok konuşulmuştu ama Conte'nin beklentileri hem takım düzeyinde hem de mali açıdan Trabzonspor'a çok yüksek gelmiş. Bugün Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar bir ismi ön plana çıkardılar. Kim o isim? Marcelinho, İspanyol teknik adam, 61 yaşında, son olarak Villarreal'i çalıştırmıştı 30 Haziran'da. Görevden ayrılmıştı. Kariyerinde Marsilya, Atletik Bilbao, Valencia, Villarreal, Sevilla, Racing, Santander, Real Zaragoza, Recreativo Huelva, Sporting Gijon gibi takımlar yer alıyor. Son 3 yıldır 2023-2026 arası Villarreal'deydi ve Villarreal'de de hani dikkat çeken futbol oynattığı dönemler var. Şu an boşta. Tabii takımdaki yıldız oyuncuların çokluğu nedeniyle geçen yıllara göre biraz daha böyle yüksek profilde bir hoca arayışı var. Bugün Hasan Tuncel yazmıştı, Trabzonspor'u yakından takip ediyor Hasan. Biraz daha profil olarak yıldız oyuncularla iyi ilişkiler kurabilecek, onlar üzerinde etkili olabilecek bir isim üzerinde çalışıyor Trabzonspor yönetimi şeklinde haber yapmıştı. Vitor Pereira falan da yazıldı ama bugün sorduğumda Vitor Pereira'yı düşünmüyormuş Trabzonspor yönetimi. Marcelinho ismi şu an ön plana çıkmış durumda. Hem de şu an boşta, 61 yaşındaki İspanyol teknik adam. Dolayısıyla ilerleyen günlerde sanırım bu görüşmeler devam edecek gibi. Trabzonspor Tottenham'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison'la da anlaşma sağladı. Tottenham'da pazarlıklar devam ediyor. Tottenham zaten Richarlison'u takımda düşünmüyor ki menajeri bu yaz birçok takımı önermişti. Tottenham'da çok fazla para harcadı bu yaz, bonservis bedeli ödedi. Doğal olarak Richarlison'dan bir bonservis geliri elde etmek istiyorlar. O gelen tekliflerde de Tottenham'ın beklentileri karşılanmamıştı. Bu yüzden satılamamıştı. Şu sıralarda Trabzonspor Tottenham'ı ikna etmeye çalışıyor. Eğer akşam saatlerinde bir anlaşma sağlanırsa Richarlison da UEFA Konferans Ligi kadrosuna eklenecek. Bir kez daha altını çizeyim. Trabzonspor Richarlison'la anlaştı ama kulübüyle temaslar devam ediyor. Öte yandan Bouchari Fransa'ya gönderilmişti Nice'de transfer görüşmesi yapması için. Nice'de bir anlaşma sağlanamamış ve Bouchari de Trabzon'a geri döndü. Eğer Trabzonspor bir golcü transferi yaparsa bir oyuncunun sözleşmesini askıya alacak. Bir anlamda o 10 artı 4 artı 2 diye bir kural getirilmişti. O 2'ye oyuncuyu ekleyecek. Zira Türkiye Kupası ya da artık nerede oynatacak onu bilemiyorum. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde. Avrupa'da da dün çok önemli imzalar var. Hepsini program içerisinde konuşuruz. Amelie Kadın Voleybol takımı yarın 20'de Almanya ile çeyrek final maçına çıkacak Avrupa Şampiyonası'nda. Yine gündeme dair notlar bunlardı. Serhan Türk telefon hattındaymış. Serhan merhaba.
1: Merhaba, yani yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Serhan abi, Galatasaray taraftarı en çok şunu merak ediyor. Galatasaray hem bu gece 0-1'e kadar UEFA listesine kadar hem de 4 Eylül'e kadar başka bir transfer yapacak mı?
1: Yani ben yabancı transferini kapattığını düşünüyorum. Yerli olabilir mi? Son dakikalar belki bir kıpırdanmalı olabilir. Ama Galatasaray en son indirdiği, bu sabah indirdiği bir Şubay transferiyle beraber transfer dönemini kapattığını düşünüyorum. Çünkü orta sahaya tabii ki çok fazla isim yazıldı. Kamavingalar yazıldı, Kamaralar yazıldı.
4: Ama Marakolu Kamara'yı çok soran dinleyicimiz var. Var mı o ihtimal Serhan abi?
1: Yok, o ihtimal yok zaten. Ben bugün sosyal medya hesabından da paylaştım. Bu ihtimalin olmadığını ve bu ihtimalin olmayacağını dile getirdim. Zaten Galatasaray orta sahaya planlama yapsaydı şu an Fofana'yı da getirmiş olabilirdi. Öyle bir imkanı da vardı.
4: Evet, Fofana'yı menajeri önermişti Galatasaray ama istemedi Galatasaray.
1: İstemedi, Galatasaray istemedi. Kamara'da da aynı durum söz konusu. Orta sahaya çok üst ve orada planlamayı isteyecek bir transfer olmadığı süreç içerisinde, ki bu saatten sonra olacağını düşünmüyorum. Kamara istenilen bir transfer tam anlamıyla değildi ve Galatasaray bunun transfer için bir girişimde bulunmadı. Ama Kamavinga ile ilgili sonuna kadar iletişime girdi ve oyuncu transfer etmek istedi. Ocak'ta bu transfer dosyası tekrar açılacak ama Kamavinga ile ilgili onu söylemek istiyorum. Ama şu an için Galatasaray orta sahaya bir transfer yapmayı düşünmüyor.
4: Yerli olursa belki alabilir dedin de yerli de pek aklıma gelmedi ki. Yani kim olabilir?
1: Ya işte gitti, yerli de sağ beki beklediğin Arda var. Başka kimse yok yani.
4: Onu da Göztepe bırakmıyor sanırım şu an için.
1: Ya bırakmıyorsa yapacak da bir şey yok. Yani o zaman Galatasaray temelli tamamıyla transferi kapattı diyebiliriz. Biliyorsun işte sabah saatlerinde Nelson da ülkesine gitti. Zaten vücut dileğinin yapısı Galatasaray'da onu istemediğini, Galatasaray'ın da yapısı onu devam etmek istemediğini dile getiriyorlardı. Bu anlamda ayrı bir veda oldu. Galatasaray artık bir saatten sonra en iyi yaptığı şeyi yapması lazım. Şampiyonluğa odaklanması lazım. En önemlisi Şampiyonlar Ligi'ne farkındalık oluşturması gerekiyor.
4: Serhan abi, Can Armando Güner'le Kazımcan Karataş'ın da ayrılması gündemde. Bu oyuncuları isteyen kulüpler var mı? Galatasaray bonservisiyle mi gönderecek, kiralık mı gönderecek?
1: Yok, Galatasaray emniyet oyuncuları kiralık yönünde değerlendirmek istiyor. Niyagay'da teklifler var ama son kararı Okan Hoca verecek. Ama dediğimiz gibi bu oyuncular gelişime açık oyuncular ve Galatasaray'ın müthiş bağladığı, para bağladığı oyuncular arasında geliyor. Tabii ki dediğiniz gibi burada en iyilerini oynayabileceği ve en iyilerinin performans gösterebileceği bir Galatasaray olacak. Okan Hoca da kendileri çok fazla riske atmıyor. Takım oyunda fazla riske atmıyor. O yüzden genç oyuncular fazla forma şansı bulamayacaklar. Kiralayıp deneyim kazanması Galatasaray açısından da iyi bir döneme girmesi ve oyuncular açısından da ilerleyen zamanlarda kullanılması için değerli bir süreç olacağını düşünüyorum.
4: Serhan abi, bir dinleyicimizin sorusu var sana. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir orta saha üçlüsüyle çıkması lazım maçlara Galatasaray diyor. Lemina, Torreira ve Batrakov üçlüsü şu an en makulü gibi demiş dinleyicimiz.
1: Yani o olabilir. Torreira, Sara, Batrakov olabilir. Yani burada sürekli değişen bir atraksiyon göreceğiz. Belki işte... Yani farklı 11'lere gidebilir o konucu ama orta saha kurgusunda çok fazla seçeneği de yok. Çok fazla yani rotasyona gitme de söz konusu değil. Bakalım, göreceğiz yani. Hani tabii ki burada her şey yine iyi yaptı. Yani kötü yaptı. Aslında süreç çok kötü ilerledi. Plansızlık, programsızlık, iletişim gerçekten kötüydü. Daha sonrasında işte gaz almak için Ukaçuk'u transferi, ondan sonra işte Can'a giderken elinde Batrakov'la bitirmesi. Sonra sol kanatta çok fazla ismin yazılıp Leao'yla transfer sürecini taşlandırması. Ve en sonunda yine eksik olan bölge orta saha transfer yapamaması. Galatasaray'ın nasıl bir süreçten geçtiğini özetli olarak görebiliyoruz. Bakalım, görelim. Hayırlısı olsun. Yani iyi bir kadro var diyoruz. Tamam, iyi bir kadro var ama o kadronun hareketlenmesi lazım. Ben son 3 haftaya girdiğimizde Galatasaray'ın oyun yapısı, Galatasaray'ın oyunu bana çok fazla geleceğe dair iyi izlerinden bırakmıyor. Ama Galatasaray'ın artık fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Fabrika ayarlarına geri dönmesi için de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon gibi oynaması gerekiyor.
4: Son olarak da şunu sorayım. İki gün sonra, evet, bir şey kalmamış. Cuma akşamı Başakşehir maçı var. Rafael Leao da takımla çalışmalara başladı. Deniz Gül'le Bitşabi ile Deniz hazır geldi ama Rafael Leao'nun sanki maç eksiği var gibi, ki Ruben Amorim de Milan'ı çalıştırırken Rafael Leao Milan'dayken böyle bir açıklama yapmıştı. Başakşehir maçında oynama ihtimali var mı Leao'nun?
1: Ya Leao'nun Başakşehir maçında oynamam ihtimalinden daha düşük. O açıdan baktığımızda ben hamle oyuncusu olarak gelebileceğini düşünüyorum. Sonuçta bu maçlar için planlandı ama Barış'ın da ayağında biraz sakatlığı var diye haberler de çıktı. Leao'nun da şu süreçte Deniz Güllü ikinci forvet değil de Leao ikinci forvet gibi ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ben bunu defalarca dile getirdim. Çünkü geçen sene oynadığı 30 maçı 21'de forvet noktasında oynayan bir Leao da var. O da ayrı bir gündem. Ama Sarı'nın da artık forma giymesi lazım. Yunus'un da artık içeride oyun oynaması lazım. Yani ön alan baskısına baktığınız zaman Osimhen, sağda Sané, solda Yunus, ortada Batrakov. Böyle bir 11'de çıkıp ilerleyen dakikalarda ya da ikinci yarı sürecinde Leao'yu artık forma şansı yükselmesini bekliyoruz. Leao da kendine verilen özel antrenman doğrultusunda bireysel antrenmanlarına da devam ediyor. Takım antrenmanına bugün itibariyle hala katılmadı.
4: Konuğumuz Demirören Haber Ajansı Spor Koordinatörü Serhan Türktü. Serhan abi çok teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Aynen, ben teşekkür ederim, yayınlar diyorum, çok sağ olun.
4: Evet, Galatasaray'da durum bu. Bir kez daha özetleyelim. Sarı Kırmızılılar şu an itibariyle transferi kapatmış görünüyor. Türkiye'den Arda Okan Kurtalan'la, Göztepe'nin genç oyuncusuyla temaslar devam ediyor. Sanırım ilerleyen saatlerde de o görüşmeler olacak ama asıl hedef Şampiyonlar Ligi için değil, Arda Okan Süper Lig için yapılacak gibi o transfer. Yaklaşık saat şu an 19.24, 6 saat sonra da UEFA'ya liste verilecek. Galatasaray'ın muhtemelen biz Şampiyonlar Ligi'nde orta sahada Lemina, Torreira ve Batrakov ağırlıklı bir düzende çıkacağını düşünüyorum. Tabii bazı maçlarda, hani işte AEK maçında Torreira, Gabriel Sara, Batrakov olabilir ki Göztepe maçında ikinci yarı bu üçlü 20 dakika çok iyi oyun ortaya koymuştu. Burada Lestey Ugoçukwu konusunda sorular var. Lestey Ugoçukwu'yu Galatasaray niye aldı oynamayacaksa diye. Artık Lestey Ugoçukwu'nun da bu denkleme dahil olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da biraz o dönemki eleştirilerden dolayı hani bir panik transferi, zorunluluktan gibi alınmış olarak görünüyordu oyuncu. Hala şu taraftayım, yani biraz süre verilse, tekrar yapsa, takımla daha fazla maça çıksa verimliliği de artabilir. İşte Okan Hoca olsun, yöneticiler olsun sık sık paylaşıyorlar. O 23 kontenjanından zorunlu olduğumuz için oyuncuyu aldık diyorlar. Burada şuna katılmıyorum, yani Bitşabi önemli bir transfer. Abdülkerim Bardakçı'yı zorlayabilecek bir transfer sol bekte. Süper Lig maçlarında da daha etkili olacaktır. Yakın zamanda hep beraber izleriz, konuşuruz üzerine. Lemina hem stoperde hem orta sahada düşünüldüğü için devam edildi ama Galatasaray orada bence bir risk aldı. Belki biz yanılacağız. Lemina çok iyi performans ortaya koyacak Şampiyonlar Ligi'nde de Süper Lig'de de Galatasaray'a katkı sunacak ama şunu unutmayalım. Yani Lemina'yı hafta içerisinde örnek veriyorum, Galatasaray rakiplerinden biri Aston Villa. Aston Villa karşısında 11 başlatıp hafta sonu da Süper Lig'deki maçı 11'de koyamazsınız. Dolayısıyla performansını ona o maçı seçerek Okan Hoca'nın oyuncudan verim alması lazım bu sene özelinde. Burada da şu akla geliyor. Lestey Ugoçukwu ve Renato Niega'nın daha fazla kullanılması lazım. Belki de işte o beklenen Kamavinga gibi özel oyuncu transferi gerçekleşmediği için Niega, Lestey Ugoçukwu'nun performansını konuşacağız ilerleyen haftalarda. Bu oyuncular bu sisteme, bu denkleme entegre olursa Galatasaray kazanabilir. Hani Torreira, Naga, Batrakov orta sahası da zaman zaman Süper Lig'de denenebilir. Şunun da altını çizmek lazım. Artık Okan Hoca oyuncunun geçmişine, kariyerine, ismine bakmadan performansa dayalı ve Galatasaray'ın geleceğine dayalı bir kadro tercihi yapması lazım. Özellikle orta sahada söylüyorum bunu. Hala o işte İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan gibi oyunculardan performans bekliyor ki yani oyunculara karşı asla bir hani ön yargım yok zaten. Bugün bu oyuncuların geçmişte yaptıklarını da yok saymıyoruz ama bu oyuncuların artık Galatasaray'a verebilecek bir şey yok gibi şu anki tabloda. Ne Kaan Ayhan'ın ne de İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a bir katkı sunması şu an çok zor görünüyor. Zaten Kaan Ayhan İlkay'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Muhtemelen Galatasaray Kaan Ayhan'la da Ocak ayında ya da yıl sonunda sezon sonunda yolları ayıracak. Böyle bir planlama içine girecektir. Bari eldeki genç oyuncularla Galatasaray'ın geleceğine yönelik hamleler yapılsın derim. Yani bu Galatasaray'ın hayrına olur. Okan Hoca da bunları hesaba katacaktır düşüncesindeyim. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.

0: 50 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
8: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
10: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Nevzat Dindar da bir haber yazmış bugün. Kazım Cankarataş düzenli forma giymek istiyor ve bu nedenle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı demiş. Az önce Serhan Türk'e de sordum. Can Armando ile Kazım Can yine muhtemelen kiralık olarak gidecek Galatasaray'dan. Galatasaray'da Kazımcan'ı da bırakmak istemiyor. Hani oyuncuya da ileride daha iyi olabilir hissiyatı var. Bakalım ilerleyen dönemlerde Galatasaray'da 11'in değişilmez bir oyuncusuna dönüşebilecek mi? Aslında geçen sezon yoklukta işte bir ara Yakup sakatlanmıştı. Eren Elmalı bahisten ceza almıştı. O süreçte iyi de maçları vardı Kazımcan Karataş'ın. Birkaç mesaj okuyalım. Trabzonspor'a Bielsa olmaz mı demiş. Çok zor ya. Yani Bielsa zor bir insan. Trabzon'da zor bir şehir. İkisini bir arada düşünemedim böyle. Arda Okan olabilir mi Göztepe'den demiş Savaş Bey. Az önce paylaştım. Muhtemelen görüşmeler iki gün daha devam edecek. Orada da belki takasta oyuncu ve belli bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma zemini arayacak taraflar. Sara Lemina Torreira üçlüsüyle Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona Paris Saint Germain karşısına çıkacak olursa Galatasaray yönetimi tebrik ediyorum demiş Harun Bey. Yapacak bir şey yok artık ya. Hani şu an eldekiler üzerinden konuşmak lazım. Dolayısıyla hani olmayana odaklanmamak lazım. Genelde psikolojide şeyi söylerler ya böyle işte hep insanlar hayatında olmayana odaklanır, elindekilerin de tadını çıkaramaz, elindekilerin de değerini bilemez diye. Şu an Galatasaray orta sahasında Torreira, Sara, Lemina, Batrakov, Niyaga ve Leslie Gochukwu var. İlkay'ı saymıyorum. İlkay'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayacak durumu yok şu an. Süper Lig'de zaman zaman forma giyer ama Torreira, Leslie Gochukwu, Batrakov da olabilir. İkisi büyük sertlik kazandırır. Ön alandaki oyuncuların işini kolaylaştırır diye düşünüyorum. Torreira, Leslie Gochukwu. Batrakov kanat oyuncularıyla beraber işte Sané, Barış, Leo üçlüsünden ikisi sahada olduğunu düşünelim. İleride Osimhen oraya büyük katkı sunabilir. Savunmada Bitşabi Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek durumda mı demiş. Yani ben bazı maçlarda 11 bekliyorum Bitşabi'yi Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada bugün bir şey gördüm. değerli dinleyen.

0: Şampiyonlar Ligi'nde en yaşlı takımlar, yani işte yaş ortalamasına göre takımları listelemişler. En genç takım 23 yaş ortalamasıyla Sporting. Galatasaray'ın bir hafta sonraki rakibi. Bir hafta var değil mi? 9 Eylül'de diye biliyorum maç. 9 Eylül'de, evet, bir hafta sonra Portekiz'de José Alvalade'de karşılaşacak. Maç saat 22'de. Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım içerisinde en genç yaş ortalamasına sahip takımmış Sporting. Galatasaray da hiç fena değil, 18. sırada. Yalnız Fenerbahçe için tablo ilginç. Fenerbahçe 35. 36. da Bayern Münih. Yani Bayern Münih normalde bunlara dikkat ederdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım içerisinde yaş ortalaması en yüksek takım Bayern Münih. İkinci sırada da Fenerbahçe var. Bunu neden paylaşma gereği hissettim? Çok sert maçlar olacak Şampiyonlar Ligi'nde. O dönüşlerde işte bazı oyuncularda yorgunluk belirtileri olabilir. Fenerbahçe'nin özellikle N'Golo Kante'yi bu süreçte dinlendirmesi gerekeceği maçlar olacak. Galatasaray'da da Torreira'ya çok büyük yük binecek. Hatta Şampiyonlar Ligi dönüşünde bazı maçlarda Torreira'yı yedek görebiliriz Galatasaray'da, ama mecburiyetten görebiliriz. O fiziksel sıkıntıdan dolayı. Çünkü kolay olmuyor. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz, işte Vitinha, Valverde, João Neves, Kimmich gibi oyuncular yorulmuyor mu diye. Onlar bambaşka seviye. Onlar hayatını artık bu işe adamışlar ve her yönüyle ona göre yaşıyorlar. Oralarda kalabilmek için, o seviyeden düşmemek için ona göre yaşıyorlar. Şimdi Türkiye'deki, Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki oyuncuları da eleştirmek istemiyorum, ama bazı oyuncularda da o zihniyet olmuyor. Yani o kadar böyle işi ciddiye alan, sıkı çalışan, hayatını tamamen işine göre, maç programına göre organize eden futbolcu da çok fazla yok dünyada. Olanlar zaten en üst seviyede oynuyorlar. Burada Galatasaray'da da biz Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde Torreira'yı zaman zaman yedek kulübesinde görebiliriz. Mecburiyetten ama. Çünkü o da 30 yaşına geldi artık. Geldiğinde 26 yaşındaydı. Üzerinden 4 yıl geçti. O 30 yaş bir orta saha oyuncusu için zaman zaman rotasyonda dinlenmesi gerektiği anlamına da geliyor. Paris Saint-Germain'de de görüyoruz. İşte hoca Luis Enrique normal sezonda çok fazla oyuncuları dinlendirebiliyor, rotasyon yapabiliyor. Savunmada bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum ki Davinson'ın yokluğunda Lemina'yı orada kullanabilir. Zaten Abdülkerim Bardakçı tartışılan bir performansı sahipti. Orada artık Bitşabi var. Solda Jakobs'la Eren var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hiç de fena performans ortaya koymadılar. Sağda Singo, Szalai. Kanatlar artık çok güçlendi Galatasaray'da. Bunu kabul edelim. 10 numara da orada topu hızlandıracak, araya güzel paslar atacak, oyunun yönünü değiştirecek, ortaya bir oyun aklı koyacak ve gelişime açık oyuncu var, Batrakov var. Kanatta 4 tane üst seviye oyuncum var diyebiliriz ki, Yunus'u da ekliyorum ben oraya. Yunus Akgün de hakikaten form tuttuğunda çok rahat bir şekilde skora etkileyebilen bir oyuncu ki. Leroy Sané, Yunus Akgün, Rafael Leao, Barış Alper. Hücum hattında da Victor Osimhen tartışmasız bir isim zaten. Yanında Deniz Gül var. Yeri geldiğinde az önce Serhan Türk de bahsetti. Rafael Leao'yu da orada Galatasaray forvet olarak kullanabilir. Şampiyonlar Ligi için tek bir işte orta saha konusunda soru işareti. Hani tartışılmayacak bir 6 numara olsaydı çok daha iyi olurdu ve üzerine pek konuşmamıza gerek kalmazdı. Onu da artık Okan Burak'a büyük iş düşüyor. Onun bu kadroyu en iyi şekilde kullanıp, maça göre hazırlanıp, rakibe göre hazırlanıp, ona göre bir orta saha kurgusuyla. Burada Barcelona ile Paris Saint-Germain'i bir tarafa bırakıyorum. Barcelona, Paris Saint-Germain dışındaki 6 maç üzerinden konuşuyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray o 6 maçta da rakiplerini yenebilecek güçte bir takım. Bunu da abarttığımı düşünmüyorum. Yani Paris Saint-Germain ve Barcelona dışındaki o 6 maça şöyle bir bakın. Hepsine galibiyetle çıkabilecek güçte bir kadroya sahip Galatasaray. Tabii ki Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuna ulaşmak lazım, gelişmek lazım. Okan Hoca geçen yıllarda İşte aslında son dönemde baktığımızda Galatasaray'da bir süreklilik de var, kadro istikrarı da var. Bu kadro istikrarının sahadaki oyuna kalite anlamında, hız anlamında yansımadığını zaman zaman görüyoruz ve o yüzden de Okan Hoca'yı eleştiriyoruz. Eminim o da bunun farkındadır. Birkaç mesaj daha okuyalım. Dursun Özbek merak etmeyin transfer yapılacak dedi. En iyi oyuncular alınacak diye günlerce konuştular. Şimdi ise transferde sadece ilk 11 oyuncuların arkasına oyuncu alındı. Yani sizce bu transferler gerçekten 11'i zorlar mı? Leo ve Batrokov umut verse de diğerleri için durum korkutuyor demiş. Bitşabi hakkında çok olumlu scout raporları okudum ama yani açık söylemek gerekirse bir maçını 90 dakika oturup izlemedim. Oyuncuyu görmeden de bir şey söylemek istemiyorum. Bu sene de böyle daha çok hafta sonu, hafta içi yayınlar olduğu için gidemiyorum ama hafta sonu maçlara gitmeye çalışacağım. Stadyumda izlemek daha keyifli oluyor ve oyuncular hakkında, sistem hakkında daha fikir sahibi oluyorsunuz. Keza maç sonu hocaya soru sorabiliyorsunuz takıldığınız bir konuda. Batrako bence 11 oyuncusu olur Galatasaray'da. Çok rahat olur. Çünkü onun muadili bir oyuncu yok. Gerçekten yok Galatasaray'da. Rafael Leao da bir iki haftaya ihtiyacı var gibi. Yani Sporting maçında çok büyük katkı vermeyecek muhtemelen. 19 Eylül'de Galatasaray'ın Trabzon maçı var. Muhtemelen hedef maçı olarak orayı seçecektir Okan Hoca. Çünkü yazı pek iyi geçirmemiş Dünya Kupası'ndan sonra. Ama kalitesi tartışılmaz. Çok da genç bir oyuncu daha Rafael Leao. Eminim ondan da büyük katkı alacaktır Galatasaray. Deniz Gül zaten şu an için değil de işler biraz sıkıştığında, bazen forveti çiftlemek gerektiğinde, gole ihtiyaç olduğunda bu günler için alındı. Hani şöyle bir örnek vereyim. Çorum maçında rakip 10 kişi kalmış. Galatasaray gol arıyor. Orada mesela elinde bir forvet olsa muhtemelen Okan Hoca sahaya forveti sürecekti ama o gün forvet yoktu kadroda. İşte ilk ayları almak zorunda kalmıştı. Deniz Gül biraz daha buralarda kullanılacak gibi şu an için. Bitşabi'yi de bir görmek lazım derim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İçeride 13 numaralı Seyyare Ta, ikinci ligde hemen dışında 5 numaralı Baltimore var. Daha sonra Emotion Kızı ve 8 numaralı Elmas Gözlüm'ün ataklarıyla Taylar 3. koşuda virajı döndü. 2 numaralı Öztürk Pınar'ı son 300'e de lider geliyor. İçeriden 13 numaralı Seyyare Ta, gerilerden 5 numaralı Baltimore'un atakları var. Pistin ortasındaki 2 numaralı Öztürk Pınar'ı asfaltlar liderliğini devam ettiriyor. Gerilerden 5 numaralı Baltimore'un atakları var. Öztürk Pınar'ın lider ancak 5 numaralı Baltimore, içeriden de 13 numaralı Seyyar Etay geliyor, dışarıdan 5 numaralı Baltimore geliyor, dışarıdan 5 numaralı Baltimore geliyor. Baltimore geliyor ve rakibini atlatıyor değerli yarışseverler. Koşuyu da kazanıyor. 2 numaralı Öztürk Pınar'ı ikinci, 1 numaralı Prenses Fadile üçüncü, 13 numaralı Seyyar Etay dördüncü oldu. 9 numaralı Emotion Kızı da koşuyu 5. olarak tamamlıyor değerli yarışseverler. 3. koşuyu 5 numaralı Baltimore Remzi Doğan da kazandı. Bu arada değerli yarışseverler, koşunun son 50 metresinde 12 numaralı Naldöken Fırtınası jokeyin üzerinden düşürdü. Hem jokeyine hem de ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.05 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bu arada Türkiye Gazetesi'ne konuşmuş. Bur Bitşabi'nin gençlik yıllarında oynadığı takımın sportif direktörü, ismini de

hemen paylaşacağım. Giles Bipe diyor ki, bize 13 yaş grubunda katıldı. St. Denis kulübünden geliyordu. Seçmelere geç katılmış ve seçmeler sırasında pek varlık gösterememişti ama yine de onu tekrar davet etmeye karar verdik. Boyuyla bizi etkilemişti ancak ciddi koordinasyon sorunları vardı. En büyük avantajı her şeyden önce fiziksel özellikleriydi. Boyu ortalamanın çok üzerindeydi. İlginçtir ki kulübümüze ilk başta bir forvet olarak gelmişti. Dolayısıyla o dönemde henüz savunma özelliklerinden bahsedemiyorduk demiş. Gelişimini çok iyi tamamladı. Adaptasyon sorunu yaşamadı. Galatasaray için son derece zekice bir seçim. Takıma uyum sağlama ve başarılı konusunda hiç şüphem yok diyor. Yani kısa sürede takıma katkı sunacaktır, uyum sağlayacaktır diyor. Galatasaray'ın zaman zaman çok rahat önlenebilecek basit goller yediğini gördüm. Bitşabi gençliği ve kararlılığı ile takıma ciddi bir savunma direnci katacaktır. O tam anlamıyla bir kaya gibi diyor. Sahaya coşkusunu ve kendini bu seviyede kanıtlama arzusunu yansıtacaktır demiş. Bakalım Galatasaray'daki kariyeri nasıl ilerleyecek? Galatasaray'da bonservisi alınacak bir oyuncuya dönüşebilecek mi? Ama çok kararlıydı bu arada. Havaalanındaki açıklamaları kendinden emin. Burayı bir sıçrama alanı olarak gördüğünü paylaştı. Heyecanlı bir şekilde bir an önce maça çıkmak istediğini söyledi. Deniz Gül'le Bitşabi hazır geldi. Takımlarında antrenmanlara sürekli çıkan, zaman zaman oynayan oyuncular olarak geldiler. Hafta sonu da değil hatta cuma akşamki maçın kadrosunda mutlaka olacaktır ikisi de. Tabii ki yedek kulübesinde bekliyorum iki oyuncuyu da. Galatasaray'a bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Birkaç mesaj okuyalım. Mehmet Bey'in mesajı: Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca varken genç isimler kendilerine yer bulamazlar. Genç oyuncu konusunda Okan Hoca maalesef sınıfta kaldı demiş. Antalya'dan Selim Bey yazmış. Bizim taraftar acayip pesimist. Çıkıldağ, Morusan, Kerem ile Barcelona maçına çıktık. Deplasmanda berabere kaldık. Sahamızda 2-1 yenildik. Şu an 5 seneki önceki kadrodan 5 kat kaliteliyiz demiş. Nedir bu mutsuzluk? Ya o günden bugüne Galatasaray'ın kadrosu hakikaten yani çağ atlamış. Çok değişmiş. O takımın orta sahası çok zayıftı mesela. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Osimhen'i kaybeder diye düşünüyorum. Olası bir kötü performans da Galatasaray'ın. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergilerse Osimhen'i kaybeder demek istemiş. Motivasyon anlamında söylüyorsunuz herhalde bunu. Ya Osimhen de sahada varsa etrafı yönlendiriyor, oynatıyor, mücadeleye dahil ediyor. Osimhen'in varlığı zaten bir kazanma sebebi gibi Galatasaray için şu an. Ben bu kadar karamsarlığı da anlamıyorum. Yani az önce de söyledim, Barcelona ve Paris'i bir tarafa bırakıyorum. Diğer 6 maç 18 puan demek. O 6 maçtan 11 puan alsanız, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi de alsanız, birini daha yenilseniz yine 11 puanın yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü 3 ve 4. torbadaki takımlara baktığınızda siz de bir eminim tekrar bakacaksınızdır. Böyle işte 11 puanın üzerinde puan alması beklenen kaç takım var? Yani 11 puan aldığınız zaman bence Şampiyonlar Ligi'nde yola devam garanti gibi. Zaten Galatasaray'ın da oraya odaklanması lazım. Burada direkt Barcelona maçına kaybetme mutlusuyla çıkacak hali yok. İlla ki orada da mücadeleyi ortaya koyacak ama asıl orada kaybederseniz oraya çok takılmadan yola devam etmek lazım. Bunu da zaten Okan Hoca da yardımcılarıyla konuşuyordur. Galatasaray transferde 3 yıldır bir fırsat çıkar diye plansız gidiyor. Sona kalınca 50 milyonluk oyuncu 10 milyona mı geliyor demiş. Bu sene 100 milyon harcayıp yine orta saha açığını kapatamadı Galatasaray demiş. 38 Rafael Leao'ya verildi. 10 Deniz'e verildi. 48, 3 milyon euro kiralama bedeli Leste'yi 51, 25 Batrakov. 80 milyon euro harcamış Galatasaray. Hiç de fena değil yani. 80 milyon euro bonservis bedeli ödeme yükümlülüğüne girmiş. Az para da değil bu arada Galatasaray için. Tabi bunu söyleyince hemen Galatasaraylı yetkililer şunu söylüyor. Biz geçen sene 370 milyon euro gelir elde ettik. Dolayısıyla bu para bizim için sorun değil diyorlar. Bu arada bir dinleyicimiz güzel bir mesaj atmış. Sağ olsun, Galatasaray yorumlarınızı çok beğendim. Çok güzel özetlemişsiniz diyor. İlkay Mikolar'ın gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Az önce İlkay hakkında da konuştum.
yani şu an.

0: Galatasaray seviyesinde oynayacak durumda değil Süper Lig'de dahil. Evet, Galatasaray bölümünü kapatalım. Bir araya gidelim. Dönüşte Beşiktaş'ı konuşacağız. Burada olacağız.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
6: Ters Köşe.
5: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
6: Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
8: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
6: Doğru.
5: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Beşiktaş'ta bugün Nicholas Raskin ismi gündeme geldi. Raskin kariyerine Rangers'ta devam ediyor. Önce Fabrizio Romano yazmıştı Beşiktaş Raskin için Rangers'ta anlaştı diye. Sonra TRT Spor'da bu haberi duyurdu ve Raskin'i Türkiye'ye getirmeye çalıştığını yazmıştı ama yayına girmeden bir pürüz çıktığına dair bir haber okudum. Hemen bunu da Sky Sports yapmış bu arada. Sky Sports'un haberine göre transfer şu an için gerçekleşmedi denilmiş. Oğuzhan Genç, HT Spor'da Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Telefon attığında Oğuzhan merhaba.
1: Merhabalar Ayhan Şensoy, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Nicholas Raskin görüşmeleri ne aşamada diye sormak isterim. Transferin gerçekleşme ihtimali var mı? Aradaki pürüzler neler?
1: Ayhan Şensoy, senin de girişte bahsettiğin gibi o pürüz halen devam ediyor. Yani Beşiktaş öğlen saatlerinde artık transferi ıslak imza noktasına getirmişti. Hem Rangers'la hem oyuncu cephesiyle anlaşmaya yaklaşılmıştı. Hatta siyah beyazlar bu akşam bu gece saatlerinde Raskin'i getirmeyi de planlıyordu. Ancak sonrasında Rangers'ın değişen talepleri oldu. Beşiktaş satın alma opsiyonu kiralama üzerinden görüşmelerini sürdürüyordu. Bu noktada bir pürüz çıktığı belirtiliyor. Bonservis bedeli ve opsiyon konusunda. Ve onun ardından da tabii oyuncunun bir senelik sözleşmesi kaldı. Yine Rangers'ın burada oyuncuyla sözleşme uzatıp kiralamaya yönelik bir hamlesinin olduğu da belirtiliyor. Ve görüşmeler şu anda tıkanmış durumda. Beşiktaş son saate kadar artık orta saha transferini de gerçekleştirmek için Raskin konusunda halen ısrarını sürdürüyor. Ancak şu an görüşmelerin olumludan olumsuza doğru döndüğünü belirtmek gerek. Bu akşam Rangers'ın bir lig maçı var Türkiye saatiyle. 22'de oynanacak ve o karşılaşmanın kadrosunda da Raskin'in olması bekleniyor. Tabii oynayacak mı? Bu süreçte tabii yine az önce bahsettiğimiz gibi anlaşma noktasına geri dönülecek mi? Orada evrak işleri halledilip Raskin'in transferi eğer yeniden olumluya dönerse yetiştirilecek mi? Tabii bunu önümüzdeki saatler belirleyecek. Beşiktaş çünkü orta saha transferini bir an önce gerçekleştirmek istiyordu. Son birkaç gündür yoğun bir mesai var. Aslında Raskin'e gelinen süreçte de pek çok adayla ilgili girişimler vardı. Ayhan Şensoy dün Casado Beşiktaş'ın adaylarından birisiydi ama Türkiye'den yana tercihini kullanmadı. Deportivo'ya kiralandı Barcelona'dan. Rios bu listede alt sıralarda olmasına rağmen tutulan bir isimdi. Ancak o da bugün itibarıyla Benfica'dan Elitlat'a kiralandı. Yine Milan'dan Fofana Beşiktaş'ın durumunu sorduğu bir isimdi. O da Sevilla'ya transfer oldu. Ve bu listenin belki de ilk sıralarında diyelim yer alan isim Kop Miners'tı. Juventus'tan da onun transferi için izin çıkmadı ve Beşiktaş'ta rota Raskin'e kaydı. Burada da görüşmeler şu anda tıkanmış durumda. Beşiktaş bu tıkanıklığı aşmaya çalışıyor.
0: Başka bir isim var mı bu saydığın isimler dışında?
1: Bayağı şey, şu anda yani isim olarak bu saydıklarım dışında yeni bir bilgim yok. Ancak Beşiktaş yönetimi kapsamlı bir çalışma içerisinde. Vincenzo Italiano'nun da en önemli taleplerinden birisiydi. Orta saha transferi. Keza burada Miretti hamlesini zaten biliyoruz. Juventus'tan kadroya katıldı, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Ancak bir isim daha burada Beşiktaş'ın takviye etmek istediği bir noktaydı. Orta sahayı güçlendirmek adına. Ve burada da tabii son gün artık tabii transferin tüm kulüpler için zor saatlerin olduğunu ifade edelim. Ancak Beşiktaş bu şansını zorlayacak. Şu an yeni bir isim benim duyduğum yok. Ama bir 11 çalışma var. Özellikle Raskin üzerine odaklanıldı. Bu anlaşma noktasının yeniden sağlanması bekleniyor. Ama sürpriz bir isim çıkabilir mi? Tabii ki. Çıkarsa da açıkçası şaşırmam çünkü Beşiktaş bir orta saha takviyesini kesinlikle gerçekleştirmek istiyor.
0: Son olarak da şunu sorayım. Hatta son olarak değil mi? Çok kısa bir soru daha olacak. Stoper arayışı var mı şu an Beşiktaş'ta? Yoksa bu şekilde devam edecek mi Ocak ayına kadar?
1: Ayhan Şensoy, burada biraz yabancı sınırına da bakmak gerekiyor. Yani biz orta saha transferinden bahsediyoruz. Bunun da yabancı olmasını bekliyoruz. Ve Beşiktaş'ta şu anda aslında Yabancı sayısı zaten 10 artı 5 şeklinde. Hatta Elin Ricardo'nun da gideceğini varsayarsak 10 artı 4 şeklinde. Burada Rashid Saha hala takımda duruyor. Joe Mario ile bugün itibariyle yollar ayrıldı. Bir yabancı taktiği daha yapılacaksa zaten Rashid Saha'nın burada durumunu da anlatarak devam edelim. Rashid Saha ayrılık taleplerine halen yanaşmıyor. 2,5 milyon euroluk bir maaşı var. Gelen tekliflere de sıcak bakmadı. Avrupa'dan da ilgilenen kulüpler oldu. Bunun yanı sıra İtalya Ligi'den ilgilenen kulüpler oldu ama Rashid Saha gitmek istemiyor. Burada yönetim fesih yolu da olmazsa şayet yeni yabancı kuralında yapılan esnetmeyi kullanmak, Rashid Saha'yı Türkiye Kupası listesine yazmak, Süper Lig'den çıkarmak ve bir boşluk oluşturmak. Burada oluşacak boşluk için ilk hedef orta saha transferi. Evet, Brezilya'da Leo Pereira halen Beşiktaş'ın gündeminde, orada temasların olduğunu biliyoruz Flamengo ile, ama yabancı sayısını düşünürsek orta saha transferi gerçekleşirse stoper hamlesinin bu kez yerli olması bir zorunluluk haline gelecek. Burada tabii şunu da belirtelim. Avrupa listesi bittikten sonra yerli stoper konusunda bir hareketlilik yaşanabilir. Bu noktada tabii Alanya Spor forması giyen Ümit, bütün büyük kulüplerin olduğu gibi Beşiktaş'ın da radarında. UEFA listesine yabancı bir hamle gelmese bile yerli noktada Beşiktaş'ın Türkiye'de transfer bitene kadar bir hamlesi olabilir.

0: bunu vurgulayalım.
1: Ve derbi, son olarak derbiyi sorayım. 3 gün sonra derbi var. Beşiktaş için de aslında biraz daha böyle bir vitrin maç olacak. Bu sezon üzerinde Beşiktaş bize ilerisi için ne vaat edecek? Bunu görme şansımız olacak derbide. Nasıl hazırlanıyor Beşiktaş? Tabii daha çok var ama nasıl bir kadro bekliyorsun? Ernest Pocu sürprizi olabilir mi ilk 11'de?
0: Aya şansı olabilir. Zaten yenilerden bence 11'e dahil olması en muhtemel isim Pocu. Tabii idman performansı burada belirleyici olacak. Çerni her ne kadar eleştirilse de son maçta tabii golünü attı. Ancak performansı hala soru işareti. Beşiktaş onunla da aslında yolları ayırmayı düşündü. Rangers'ın burada hatta yine bir ilgisi oldu ama oyuncu gitmek istemedi. Buradaki maaşı tabii oraya göre biraz yüksek kalıyor ve devam etmek istedi. Orada bir gelişme olmadı ve Çerni Pocu kanadıyla Beşiktaş şu anda yola devam edecek. Pocu hamlesi gelebilir mi? Bu ihtimaller dahilinde ama onun dışında ben Beşiktaş'ın Avrupa elemelerinden beri İtalyano'nun artık o as 11'i diyebileceğimiz kadrosuyla devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Moraller yerinde. Dün çalışmalar zaten düzeltiyorum. Bir önceki gün başlamıştı çalışmalar. Hemen izin yapılmadan Çorum maçının ardından hazırlıklar başladı. U19 takımıyla bir hazırlık maçı yapıldı. Bunun yanı sıra tabii forvette Vlahović, solda yine Trossard, Orkun, Olaytan, Salih üçlüsünü zaten bozulmasını hiç beklemiyoruz. Üç oyuncunun da performansı zaten oldukça yukarıda. Sağ bekte yine son maçta gol atan Mourinho'yu, solda Rıdvan Yılmaz'ı, stoperlerde bu kez Calo-Emirhan ikilisini görebiliriz. Yine son maçta Agbadu Calo oynamıştı ama burada Emirhan'ın 11'e geri dönmesini ben bekliyorum. Ve kalede de tabii ki Nübel, Beşiktaş'ta beklediğimiz muhtemel 11 bu şekilde olacak.
1: Oğuzhan Genç, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum sana.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Evet, Beşiktaş'taki gündem bu şekilde. Beşiktaş bir orta saha oyuncusunu UEFA listesine katmak istiyor, kazandırmak istiyor artık. Dediğim gibi 6 saatten de az bir süre var. Bakalım bu kalan sürede Raskin konusundaki o pürüzler giderilecek mi ki? Raskin de önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Hani Vincenzo Italiano'nun oyun tarzında çok fazlasıyla yer kaplayabilecek bir oyuncu. Dinamizmi yüksek bir oyuncu. İskoçya gibi fiziksel temponun böyle zirve yaptığı bir ligden gelmesi, tabii yine hazır bir şekilde gelmesi. Geniş alanlarda rakibeden top alma konusundaki o mesafe kat edişi, pres tetikleyicisi olması ve orada topu taşıma özelliğine de sahip bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş'ta ciddi bir katkı sunar. Hani şimdi şöyle düşündüm. Salih, Raskin, Orkun olabilir. Bazen Raskin'i Salih'in yerine koyabilirsiniz. Salih'i dinlendirip Raskin, Olaytan, Orkun olabilir. Raskin, Miret de Orkun da olabilir. Yani birçok seçenek anlamına geliyor Beşiktaş için bu transfer. Bakalım ilerleyen dakikalarda çözebilecek mi? Top taşıma özelliği de iyi bu arada Raskin'in. Yani topu kullanma istatistiği de iyi. Geçen sezonda maç sayısı oldukça yüksek. Beşiktaş'ın şu an için gündemindeki tek isim gibi. Tabii stoper konusunda da bir arayış var Beşiktaş'ta. Bakalım o biraz daha aceleci değil gibi orada Beşiktaş. Hani Avrupa Ligi için değil de Türkiye'de kullanabileceği için Avrupa'da Jalo, Emirhan ve Agbadu üçlüsüyle oynayacak Ocak ayına kadar siyah beyazlar. Derbi hazırlıklarına dair de az önce Oğuzhan Genç takımdaki son durumu paylaştı. Bu arada bugün Alexander Nübel'in röportajını eminim sizler de bir şekilde okumuşsunuzdur. Beşiktaş dergisindeki röportajı çok hoşuma gitti. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Namalup Tek Şampiyon Beşiktaş dergisinin Eylül sayısına konuşmuş. Diyor ki Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosfer.

0: Çok etkileyici. Çocukken hep futbolcu olmayı hayal ettiğini ve böyle stadyumlarda oynamak istediğini söylüyor. Ülke, şehir ve tabii ki kulübün kendisi Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor, hissediyordum. İstanbul kararımda bu önemli bir etkendi diyor. Beşiktaş'ta dolaşıyorum. Farklı yerlere gidiyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim. Vapura bindim. İstanbul kart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim. Asya yakasına geçtim. İstanbul'un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. Fotoğrafçılığa büyük ilgim var. Özellikle analog fotoğraf çekmeye çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için büyük keyifli. Ya çok hoşuma gitti benim. Mutlaka tabii taraftarlar karşılaşıyordur. Tanıyan pek olmayabilir. Hani şimdi yüzü çok aşinalık olmadı da belki belli bir süre geçtikten sonra daha çok tanınacaktır ama hani o tanınmadan dolaşmanın tadı da keyifli olur diye düşünüyorum. Birçok yani İstanbul'da tabii çok önemli yıldız oyuncular geldi gitti, farklı fotoğraflar paylaşıyorlar. Genelde bu büyük oyuncular kendilerine kulübün tahsis ettiği araç şoförle gezmeyi seviyorlar ama Nübel tam bir Alman gibi takılmış, bir turist gibi İstanbul'da dolaşmış, Asya yakasına geçmiş, İETT otobüsüyle Taksim'e çıkmış, Kilyos'ta denize girmiş. Eminim uğradığı mekanlar da vardır, böyle değişik lezzetler de tatmıştır. İstanbul hakkındaki söylemi, tabii bu fotoğrafları da sosyal medyasında paylaşıyor mu bilmiyorum. Instagram'a da bakacağım birazdan. Çok fazla fotoğraf çektiğini, fotoğrafçılığı sevdiğini söylüyor. Bugün yine bu minvalde bir görüntü daha düştü sosyal medyaya. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Guendouzi eşiyle İstanbul Boğazı'nda yürüyüş yaparken orada da gençler denize giriyorlar. Hatta Guendouzi'yi görünce tabii gençler hemen koşuyorlar. Biri de Guendouzi'ye gidip diyor ki ya, bir hareket yapmak istiyorum. Hani denize atlama şeklini size göstermek istiyorum diyor. Guendouzi de kırmıyor genci, ayağa kalkıp onun hareketini takip ediyor, izliyor. Bu hafta da tabii işte 3, 4, 6 haftadır Fenerbahçe ve Beşiktaş hafta içi maç yapıyorlardı sürekli. Bir hafta içi yoğunluğu vardı. Oyuncular da tabii rahatladı. Bu hafta boş geçti hafta içi. Guendouzi de bunu fırsata çevirip İstanbul Boğazı'nda yürüyüşe çıkmış bugün. Bugün müydü? Dündü galiba o görüntü. Orada taraftarlarla, gençlerle bir diyalog kurmuş. Hoşuma gitti benim. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Şimdi Beşiktaş'ın gündemini kapatırken Beşiktaş'ın bu kadrosu şampiyonluk için yeterli olmayabilir demiş. Kaliteli oyuncu konusunda sıkıntımız var diyor. Ben katılmıyorum buna. Neden katılmadığımı da şöyle söyleyeyim. Stoperde 3 tane önemli stopere sahip Beşiktaş. Şu an Agbadou, Jalo ve Emirhan. Emirhan'la Jalo'nun geçen sene tartışıldığı dönemde bu sene artık iyi duruma getirdiğini görüyoruz hocanın onları. Solda Kouattara, Rıdvan, Yasin'i de koyabiliriz. Kalede tartışılmayacak bir isim var, Nübel. Sağda Mourinho'nun yedeği Taylan biraz zayıf kalsa da Mourinho üst seviyede bir sağ bek. Orta alanda az önce saydım. Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü şu an ön planda ama Miretti ile Raskin'in gelme ihtimali var. 5 tane önemli orta saha oyuncusu olacak Beşiktaş'ta. Kanatlarda Vaslav Serni, Ernest Pocu, İlhan Fakılı ve Trossard var. Forvet'te de Vlahovic ile Oh var. Yani tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna bakarak bazı bölgelerde hani tartışılabilecek isimler var ama genel hatlarıyla da yani hiç fena bir kadro değil gibi duruyor. Bilmiyorum, çok olumsuz. Taraftarlar biraz olumsuz bakıyorlar kendi takımları üzerinden. Hep kendilerinde olana değil de olmayana odaklanıyorlar. Olanın da tadını çıkartamıyorlar. Bunu çok görüyorum mesajlarda. Bence Beşiktaş çok rahat yarışabilir bir kadro oluşturdu. Hatta bunun Ocak ayı da var. Ocak ayında da İşte önümüzdeki 4 aylık periyotta nerede sıkıntı görüyorsa Ocak ayında o takviyeleri de yapacaktır. Sadece Galatasaray Fenerbahçe için geçerli değil, bu Beşiktaş için de geçerli. Şu an oluşturulan takım çok güzel. Çok değerli bir teknik direktör var. Çok başarılı bir sportif futbol direktörü var Beşiktaş'ın. Bence bu sürecin tadını çıkartın hep beraber derim yani tüm taraftarlara olduğu gibi. Olumsuz da düşünmeyin. İşte bir de şey yazmıştı bir dinleyicimiz de, Mourinho sakatlansa orada sorun yaşarız. Ama sakat değil şu an, iyi yani Mourinho. Hani olmayanı düşünmeyin, boş ver. O negatife odaklanmayın derim. Yarışa var mı daha? Vedat abi bakıyorum biraz daha var sanki. Beşiktaş için de tabii Fenerbahçe maçında son durumu göreceğiz. Avrupa Ligi maçları öncesi. Cumartesi akşamı keyifli bir maç olmasını bekliyorum Beşiktaş açısından. Zaferler paşalarla değil askerlerle kazanılır demiş. Beşiktaş öyle olmalı. Beşiktaş'ın tarihi zaten böyledir hep. Yani Beşiktaş tarihine baktığımızda bunu çok iyi yapmıştır. Şu anda hakikaten çok fazla asker var Beşiktaş'ta. Orta saha kurgusu Raskin'de gelirse tam böyle Vincenzo Italiano'nun istediği, hayal ettiği orta saha kurgusu oluşur düşüncesindeyim. İşte hepsi 30'un altında genç oyuncular bu arada orta sahadakiler. Ya olay tanı çok hafif alıyor Beşiktaş taraftarı, üzülüyorum. Tamam geçen sene tartıştığımız dönemler oldu ama olay tanı çok iyi ilerliyor. Ya abartmıyorum, birkaç yıl içerisinde böyle büyük bir ligde görebiliriz olay tanı. Yani hayatta bazen her zaman söylüyorum bunu. Birinin bize güvenmesine ihtiyaç duyarız. Yani ne kadar bir işi iyi yaptığımızı bilsek de birinin inanması lazım size, güvenmesi lazım. Verdiğimiz emeğe saygı duyması lazım. Vincenzo Italiano olay tanı sanki bunu aşılamış gibi. Ondaki o eksik olan kısmı tamamlamış gibi. Dolayısıyla olay tanı da hafife almayın. İlerleyen yıllarda, sezonlarda çok daha farklı bir noktaya evrilebilir. O potansiyeli görüyorum onda. Abarttığımı da düşünmeyin. Zamanda haklı çıkaracak umarım beni. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ofansif var. Hemen dıştan 5 numaralı Galun da ön gruba doğru hamlesini yaptı. Ortada 3 numaralı Doğan Türk Bey'i var. Yaklaşık 3-4 boy kadar geride. Bariyer dibinde 6 numaralı King Ova. Dışında 2 numaralı Dar Sokak. 1,5 boy kadar geride. Geç çıkan Safkan. 10 numaralı Lady Sis var. Lady Sis'ten de 2 boy kadar geride. 8 numaralı Selanik Prensi var. Selanik Prensi'nin 1 boy kadar hemen dışında 4 numaralı Emin Amca. Grubun sonunda da 1 numaralı Anadolu Kaptanı var. Bu şekilde Safkanlar 1000 metre direğine doğru gidiyor. 11 numaralı Secret Royal lider. 5 numaralı Galun ikincilikte. Galun'dan yarım boy kadar geride. Bariyer dibinde 9 numaralı Tribal Chief var. Tribal Chief'in de 3-4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Doğan Türk Bey 4.lükte. Doğan Türk Bey'inden 2 boy kadar geride. İçeride 6 numaralı Kinkova, dışında 2 numaralı Dar Sokak var. Yaklaşık 3-4 boy kadar geride değerli yarışseverler. Öne doğru gelen 4 numaralı Emin Amca. Bu şekilde Safkanlar son 600'e de girdi. Secret Royal liderliğini koruyor. 9 numaralı Tribal Chief ikinciliğe geldi. 5 numaralı Galun üçüncülükte kaldı. 1,5 po kadar geride 3 numaralı Doğan Türk Bey var. Ve bu şekilde Safkanlar virajı dönmek üzere. 11 numaralı Secret Royal virajı da önde dönen isim. 9 numaralı Tribal Chief ikincilikte. Gerilerden 3 numaralı Doğan Türk Bey'in atakları var. Bu şekilde Safkanlar son 300'e girdi. Son 300'de pistin ortasındaki 9 numaralı Tribal Chief. Bariyer dibindeki 11 numaralı Secret Royal'da kaladı. Bu iki safkan arasında şimdi birincilik mücadelesi var. Dışarıdaki 9 numaralı Tribal Chief asfalt öne çıktı. Secret Royal mücadeleyi bırakmıyor. 9 numaralı Tribal Chief koşuyu kazanan isim. 11 numaralı Secret Royal ikinci. 3 numaralı Doğan Türk Bey üçüncü. 1 numaralı Anadolu Kaplanı dördüncü. 10 numaralı Lady Sis'te koşuyu 5. olarak tamamlayan isim. Elazığ'daki 4. koşuyu 9 numaralı Tribal Chief Mehmet Doğan'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.

0: Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
0: Reklam. Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.36 yaptık değerli dinleyenler. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Fenerbahçe'nin gündemine geçecektim ama Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Galatasaray, Victor Nelson'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Zaten bir yıl kontratı kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Birçok arkadaşımız yazmış, sezon bittikten sonra Haziran ortaları gibi, Temmuz ayının başı gibi Victor Nelson'a 5-6 milyon euroluk teklif gelmiş ve Galatasaray, İtalya'dan birkaç takımdan bahsedildi. Galatasaray bu rakamı az bulduğu için, daha yüksek bir rakama satabileceğini düşündüğü için bekleme kararı almıştı. Bugün gördüğüm kadarıyla Victor Nelson'u bedava gönderdi Galatasaray. Ülkesinin takımlarından Nordjylland'la anlaşmış. O da kariyerine Danimarka Ligi'nde devam edecek Victor Nelson. Dolayısıyla bunu da paylaşmış olalım. Ve Beşiktaşlı bir dinleyicimizin mesajı vardı. Onu da paylaşayım. Fenerbahçe'ye geçmeden önce. Beşiktaş'ın kanatlardan ve orta sahadan gol yollarına ciddi destek olması lazım. Trossard şu ana kadar devreye sokamadı Beşiktaş demiş. Ciddi anlamda sahada da yeni transfer Poku'dan bir beklenti var. Ayrıca orta saha oyuncuları Orkun dışında kaleye şut atan yok demiş. Yani biraz daha orta saha ve kanat oyuncuların işin içine girmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi Trossard yeni, Ernest Poku yeni, Vlahovic yeni. Öndeki 3 oyuncu yeni olduğu için orada bir uyuma ihtiyaç olacak. Yani maç yaptıkça oyuncular birbirlerini daha iyi tanıyacak. Nereye kim hareketlenecek, işte bazen gözü kapalı pas atma derler ya, onun oraya koşacağını hissedersin. Bu alışkanlıklar da geliştikçe bence Beşiktaş çok daha iyi olacaktır. Sonuçta bu oyuncuların hepsi kaliteli, iyi futbol eğitimi almış oyuncular. Dolayısıyla bu biraz daha süre geçsin, biraz daha antrenman yapsınlar beraber, biraz daha maç oynasınlar. O alışkanlığı da göreceğiz düşüncesindeyim. Sonuçta oyuncuların kalitesine bakarak söylüyorum bunu. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de bugün aslında işte Cihan Kamer'in bahsettiği gibi dün U23 kuralına uyan ve hem 10 numara hem kanatlarda oynayabilen bir oyuncu beklentisi vardı. Şu ana kadar bir hareket yok. Ben de yayına girmeden önce sorduğumda artık orada da bir gelişme olmayacak gibi görünüyor. Çünkü artık kısa bir süre kaldı. 5 saatlik bir süre var. Tabii Anderson Talisca El Jazeera'ya gidecek mi? Orada da bir açıklama bekliyoruz artık Fenerbahçe yönetiminden. Dün tabii Cihan Kamer Talisca'yı alkışlarla uğurlayacağız dedi ama şuna takıldım. Yani Fenerbahçe acaba bugün işte o bahsettiği profildeki genç oyuncuyu takıma kazandıramadığı için acaba Talisca'yla devam etme durumu var mı diye. Bir yandan da yabancı oyuncu sayısına bakalım Fenerbahçe'de. Çünkü diğer takımlarda artık daha net bu sayılar, her şey belli başta oldu oturdu ama Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısını şöyle bir sayalım. Ederson 1, Osterwolde 2, Nathan Ake 3, Opong 4, Skriniar 5, Archie Brown 6, Nelson Semedo 7, Mimovic 8, Kante 9, Guendouzi 10, Asensio 11, Talisca 12, Mason Greenwood 13, Dorgales Nene 14, Romelu Lukaku 15, Vedat Muriç 16. Şu an 16 oyuncu var. Talisca'nın gittiğini sayarsak 15. Burada ben fazla mı saydım diye bakıyorum ama Osterwolde'nin de zaten sözleşmesi dondurulacak, 14. Doğru. Yani şu an zaten kadro dolu. Osterwolde sözleşmesinin dondurulduğu tabloda dahi söylüyorum bunu. Talisca'nın da gittiğini hesaba katarak dolayısıyla Fenerbahçe'de transferi mecburen kapatmış gibi görünüyor. Kadroya baktığımızda sadece Asensio'nun yedeği yok gibi. Asensio'nun yedeği olarak da işte
Samsun maçında bazen İrfan'ı 10 numarada gördük. Geçmişte Başakşehir'de 8-10 oynadığı dönemler var İrfancan Kahveci'nin. Onun da performansı tartışılıyor. Hani formu iyi olsa eminim Fenerbahçe oraya da bir arayışa girmeyecekti ama belki de oynayarak gelişecek. Bu sezon onun için farklı olacak, bilemiyoruz. Hani her şeyi de transferle çözmenin bir anlamı, bir manası var mı diye zaman zaman kendi kendime soruyorum. Şu anda da işte bir dinleyicimiz yazmış. Asensio sakatlandığında oraya işte Talisca'da giderse kimi koyacağız diye. İrfancan Kahveci var. Başka bir oyuncu yok. Maçların zorluk derecesine göre orta sahada üçlü orta saha görebiliriz. Yani nasıl olacak o üçlü saha? İşte en mantıklısı İsmail Kante, Guendouzi. Ki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde zorlanabileceği Liverpool maçı var. Muhtemelen Liverpool maçına böyle bir düzende çıkabilir diye düşünüyorum. İleride şu an bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Solda zaten Oğuz Aydın'ın yükselen performansı var. Nene takımda kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu sormuştu bir dinleyicimiz. Kerem Aktürkoğlu hafta sonu derbinin kadrosunda olacakmış. O işte zorunlu süreyi geride bırakmış oluyor. Onun dışında Asensio da yavaş yavaş takıma dönüyor dediler. Belki bu hafta Beşiktaş maçında oynamayacak ama Roma maçının kadrosunda olma ihtimali var. Roma maçında Asensio ile başlamayabilir ama çünkü zaten sakatlıktan yeni çıkmış oluyor. Fenerbahçe'de bu akşam UEFA'ya listeyi bildirecek değerli dinleyenler ve sezonu en azından Ocak ayına kadar ki ara transfer dönemine kadar ki süreçte bu şekilde geçirecek. Bir dinleyicimiz sormuş, sizin yayınlarınıza bağlanan muhabirler, Fenerbahçe muhabirleri Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlardı. Semedo'ya teklif gelmedi mi demiş. Burada da işte maaş sıkıntısı. Yani Fenerbahçe Musa Bay ile yolları ayırabildi. Sidiki Şerif'i çok iyi bir rakama satma şansı oldu. 2 milyon euro da kar etti anlar rakamın üzerine. Maaş çok büyük problem oluyor. Nelson Semedo geçen sezon bonservisi elinde gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye ve 4.8 milyon euroluk bir maaştan bahsediliyor. Tabii şeyler de varmış. Siz söyleyin neydi? Ekstra paralara ne diyorlar? Bonuslar. Bonuslar da varmış. Dolayısıyla orada bir sorun çıktı. Avrupa'dan bazı kulüpler ilgileniyordu ama Fransa'dan bir kulüp denmişti. 1 milyon 300 bin euro maaş teklif etmiş. Bu doğrultuda yani şeyi gönderseniz, Nelson'u, Semedo'yu gönderseniz 3,5 milyon eurosunu siz ödeyeceksiniz. Ne anlamı var? Sonra tekrar bir sağ bek arayacaksınız. Bu durumda da Fenerbahçe zaten satamayacağız oyuncuyu. Hani sezonu Nelson Semedo ile geçirelim düşüncesine girdi. O da takımda kariyerine bu sezon devam edecek. Kontratı seneye bitiyor Nelson Semedo'nun. Ocak ayında belki bir anlaşma zemini aranabilir Semedo konusunda. Hani eğer performansı olumlu gitmezse diyorum. Çok iyi bir performans

sezonun ilk yarısında hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Zaten sezon sonu kontratı da bitiyor. O yüzden sezonu Semedo ile tamamlar sağ bekte Fenerbahçe. Ama şu an takımda kaldığını söyleyebilirim. Orada da işte Mert Müldür bir alternatif. Yine pek konuşulmuyor ama Mimović de şu an kadroda olduğu için zaman zaman rotasyonda kullanılabilir mi diye düşünüyorum ama pek de tercih etmedi İsmail Hoca Mimović'i. Solda bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bu arada Guendouzi Kante ikilisine de yine çok büyük görev düşecek bu 6 aylık, 6 ayda değil aslında 5 aylık ara transfer dönemine kadarki süreçte. İki oyuncu da hakikaten Fenerbahçe'de direkt yazılacak iki oyuncu olarak, yani tartışılmaz iki oyuncu olarak karşımıza çıkıyor şu anki performanslarıyla. Skriniar Ake ikilisinin de kolay kolay bozulacağını zannetmiyorum ama yine sezon içerisinde dediğim gibi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çok sert bir maçı olur. Dönüşte bu oyuncular yıpranmasın diye birini dinlendirebilir. Orada da zaten Opong'u aldı Fenerbahçe. Oyuncuyu çok izlemedim ama Fransa Ligi'ni takip eden arkadaşlar da oyuncu hakkında çok olumlu ve gelişime açık. İleride de üst seviye bir stopere evrilebileceğini söylüyorlar. Savunmada bir sorun yaşamaz Fenerbahçe. Geçen sezonun ikinci yarısında orada işte birçok oyuncu sakatlanmıştı. Osterwolde sakatlanmıştı. Skriniar sakatlanmıştı. Yiğit Efe ile Mert Müdür'le oynadığı bir maç vardı Fenerbahçe'nin, yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene o duruma düşmeyecek gibi Fenerbahçe. Orayı iyi planladılar, iyi organize ettiler. Tabii bu kadar oyuncu alınmasına rağmen de bazen hepsi birden de sakatlanabiliyor. Artık açıklayamıyorsun bunu. Talihsizlik mi, neyle, nasıl açıklayacaksınız bilemiyorum. Ama şu an orada hakikaten sağlam bir rotasyon oluşturdu Fenerbahçe. Bakıyorum tekrar isimlere. Skriniar, Nathan Ake, Opong, Yiğit Efe Demir. Bu dörtlüyle devam edecek Fenerbahçe Ocak ayına kadar. Osterwolde'nin sözleşmesi dondurulacak sakatlığından dolayı, o da Fenerbahçe'de kariyerine devam edecek. Ocak ayından sonra o da takıma katılacaktır diye düşünüyorum. Birkaç mesaj okuyalım Fenerbahçe ile ilgili reklama kadar, ardından Trabzonspor'un gündemine geçeceğiz. Bir yandan da bakıyorum Trabzonspor'da yeni bir gelişme var mı diye. İbrahim Bey'in mesajı: maalesef genel problemimiz her futbolcu iki maçta ya ilah yapıyoruz ya da yerin dibine sokuyoruz demiş. Oğuz için de aynı problem mevcut. Yani Oğuz Aydın'a yapılan övgüleri de abartılı bulmuş dinleyicimiz. Biraz daha beklememiz gerekiyor diyor. Asensio'nun olmadığı bir durumda kanatlarda Kerem ve Oğuz, 10 numarada Greenwood bence çok iyi bir seçenek olur. Hem yaratıcılık hem de hücum presi açısından demiş. Bak bu da güzel ihtimal. Deniz Bey'e katılıyorum. Zaman zaman bunu da deneyecektir İsmail Hoca. Mason Greenwood da orada özgürlüğü olduğu zaman daha yaratıcı bir konuma gelebilir. Zaman zaman kanada geçip biraz daha içe hareket edebilir. Etrafındakilere pas opsiyonu yaratabilir. Fenerbahçe'ye bir zenginlik katabilir. Mason Greenwood'un kariyerinde 10 numara oynamışlığı da var. Her maç değil de işte Asensio'nun olmadığı zaman Süper Lig'de hani güç dengesinin biraz daha Fenerbahçe'nin gücünden düşük takımlara karşı bunu yapabilir düşüncesindeyim. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir şey pek deneyeceğini zannetmiyorum İsmail Hoca. Yani en iyi bildiğiyle çıkacaktır her maça. Rakibe göre hatta 3'lü orta sahayı da göreceğiz biz muhtemelen, işte İsmail Kante, Guendouzi'yi. Ama Süper Lig'de bazı maçlarda bunu deneyebilir. Niye olmasın? Tekrar söyleyeyim. Kerem ve Oğuz kanatlarda, ileride Vedat ya da Lukaku, 10 numarada Mason Greenwood şeklinde diyor. İki mesaj daha var. Onları da okuyup reklama gideceğim. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizce orta sahaya bir alternatif alabilir miydi? İşte arayış vardı bu arada, Fred sonrası bir 8 numara arayışı vardı Fenerbahçe'de ama hem yabancı kontenjanı sıkıntı hem de mali açıdan işte o yükün altına girmek kolay olmuyor. Fenerbahçe'de Mason Greenwood'a 40 ödedi, Nathan Ake'ye 10.50, Lukaku'ya 6.56, Vedat Muriç'e 18'di galiba, 64-74. Fenerbahçe'de ciddi

0: 8 seviyesinde. Nelson Semedo 4 milyon 800 bin. Orada da çok yüksek maaş alan oyuncular var. Ake'nin ne kadar bilmiyorum. Talisca'ya çok üzülüyorum demiş. Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı bizi. Getirmek için uğraşmıştık. Gitmesine üzülüyorum demiş dinleyicimiz. O da yine yabancı kontenjanındaki sıkışmışlıktan dolayı mecburen gidiyor. Galatasaray kadrosu şu an yeterli mi sizce demiş Konya'dan Şemsettin ve Fatih Bey'in mesajı. Yani az önce Galatasaray'ı çok uzun uzun konuştum sanırım, o kısmı kaçırdınız. Orta sahada bir soru işareti var. O Okan Hoca orayı çözerse orta saha dışında bence gayet dengeli bir kadrosu var Galatasaray'ın. Bir de böyle tartışılmaz bir 6 numara olsaydı çok daha net şeyler söyleyebilirdik. Orta sahada artık günümüzde oyunu çok net belirliyor mevki olarak ve orta sahada Şampiyonlar Ligi seviyesinde sorun yaşayabilir sarı kırmızılar. Bu bölümü de kapatalım. Kısa bir ara, ardından Trabzonspor'un gündemini aktaracağım size.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Bankanın güzeli.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.54 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi Trabzonspor'un gündemini aktaracaktım ama bu Arda Okan Kurtalan konusunda çok fazla haber var sosyal medyada. Orçun Akden de Göztepe'yi yakından takip ediyor. Bir Orçun Akden'e gidelim. Bakalım bize yeni bir bilgi verecek mi bu transfere dair, Galatasaray'ı teklif arttırdığına dair haberler var. Keza Fenerbahçe'de oyuncuyu istediğine dair haberler var. Birçok arkadaşımız yazmış. Bu konuya bir açıklık getirmeye çalışacağız. Bu arada Trendyol 1. Lig'de de hafta içi mesaisi var. Maçlar devam ediyor 5. hafta maçları. Van Spor Batman Petrol maçı vardı. Batman Petrol Spor 2-0 kazandı. Batman Petrol'ün başında da Selçuk Şahin varmış. Batman Petrol şu an 5 maç sonunda namağlup 2 takımdan biri. Ve şu an 13 puanla maç fazlasıyla zirvede. Karagümrük Kayseri maçı 20'de, Sivas Mardin maçı da 20'de birazdan başlayacak ve Trendyol 1. Lig'de bugünün maçları tamamlanmış olacak. Orçun merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bugün birçok arkadaşımız da İstanbul basında yapmıştı haberleri. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Arda Okan'a ilgisini biliyoruz. Galatasaray en son 6 milyon euro teklif etmişti. Göztepe'nin kabul etmediğini sen yazdın. Bugün yeni gelişme var mı bu transfer görüşmelerinde?
1: Ya benim bildiğim Galatasaray'ın yeni bir teklifi olmadı bugün. Yani 2 dakikaya kadar

0: Galatasaray'dan gelen yeni bir teklif yoktu. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi bir haberler çıktı evet ama hani genel olarak dinleyiciler takip ettikçe böyle Galatasaray 6 milyon euro teklif etti. Göztepe 8 milyon euro diyor gibi haberler çıktı ama o doğru falan değil. Göztepe'nin istediği tutarlar çok daha yüksek. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe Galatasaray teklifiyle Göztepe'nin istediği rakam arasında neredeyse yarı yarıya fark var. O yüzden o teklifin kabul edilmesi ihtimal dahilinde değil. Yani yakın bir teklifin de kabul edilmesi ihtimal dahilinde değil.
1: Sen bir ayrılık bekliyor musun peki bu dönemde? Artık son iki gün kaldı. Bir şey de kalmadı ya.
0: Tabii ya ben çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Yani Arda Okan zaten satılmak istenmeyen oyuncuların başında geliyor Göztepe'de. Çünkü yönetim Arda Okan'ın daha da gelişebileceğini ve önümüzdeki yıl direkt olarak Avrupa'ya milli takıma gidebileceğini düşünüyor. O yüzden bir sezon daha Göztepe'de kalmasını istiyor. Ben çok bir ihtimal görmüyorum ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarımız da çok plan program dahilinde transferler yapmadığı için bir anda çok başka bir teklifle gelir mi? Gelebilir ama ben çok bunu ihtimal dahilinde görmüyorum.
1: Peki Göztepe transferi kapattı mı?
0: Yok. Göztepe kesin olarak bir orta saha oyuncusu kadrosuna katacak. Birkaç isim var yabancı olarak görüşülen buralarda. Onun dışında bir de stoper ihtimali var ama o biraz düşük gibi gözüküyor ama minimum bir orta saha transferiyle transferi kapatacak.
1: Orçun çok teşekkürler. Yoldasın, tutmayalım seni. Kolaylıklar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet. Arda Okan Kurtalan şu an Türkiye'de hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. Göztepe'yle de geçen sezon iyi bir çıkış yakalamıştı. Nitekim şu anda da sezona iyi başladı diyebiliriz. 11'in değişilmez oyuncusu olarak görev yapıyor. Galatasaray hafta başında bir teklif yapmıştı ama Göztepe'nin beklentilerini karşılamamış. Fenerbahçe'nin de bugün itibariyle bir ilgisi yok gibi. O da takımda kalacak gibi. En azından 2 günlük kalan sürede yeni bir gelişme olmazsa Orçun Akten de bize detayları aktardı, paylaştı. Şimdi Trabzonspor'un gündemine geçelim. Bugün Trabzonspor'a dair en çarpıcı haber hiç kuşku yok ki Richarlison cephesindendi. Muhammed Salah'ın ardından önemli bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere Trabzonspor Everton'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Tottenham macerası zaman zaman iyiydi ama yani orada da hiçbir zaman tartışılmayan bir performans ortaya koymadı. 134 maça çıkmış Tottenham'la Richarlison. 32 gol atarken 15 asist yapmış. Rakamlarda da düşük kalmış. 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımıyla iyi bir performans ortaya koymuştu. Tabi burada düşündürücü olan daha 29 yaşında Richarlison. Brezilya milli takımın havuzunda olan bir oyuncu ama neden İngiltere'den bir takım bu oyuncuyu istemedi, gitmedi? Bu tabii bir soru işareti. Tottenham'la sözleşmesi de 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Trabzonspor bugün menajerleri vasıtasıyla Richarlison'la anlaşma sağladı. Tottenham'ı bonservis konusunda ikna etmek istiyorlar. Tottenham'da çok ikna olmayacak gibi değil. Çünkü zaten takımda düşünülmeyen bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Tottenham ön adına çok fazla takviye yaptı. Son yapılan takviyelerin ardından Tottenham'daki kanat ve forvet rotasyonu şu şekilde: Savio, Matistel, Murdrick, Muhammed Kudüs, Omar Marmuş, Dominic Solanke ve Richarlison. Richarlison'a pek sıra gelmeyecek gibi. Yani önümüzdeki dakikalarda, saatlerde bir anlaşma bekliyorum ben Trabzonspor'la Tottenham arasında. Ki Paulo Nacho da performans olarak çok tartışılan bir dönemde ve Trabzonspor'da hani geçen sezonun yıldızlarından da, takımı taşıyan oyuncularından da, hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem Süper Lig'de bu sezon ne olduysa ciddi bir düşüş yaşadı. Hatta Fatih Tekke'nin gitmesinde onun performansının da etkili olduğunu yazıyor Trabzon basını. Bir oyuncu şart gibi. Zaten Mitongo da bu sezon düşünülen oyunculardan biri değil. Onun da Portekiz'den bir takıma kiralık gönderilmesi gündemdeydi. Resmi açıklamalar gelmedi ama sanki o da gidecek gibi. Richarlison da Trabzonspor'a yakın. Dediğim gibi daha çok genç diyebileceğimiz bir yaşta. 29 yaşında eğer gelirse Süper Lig'de

0: önemli bir forveti daha izleme şansımız olur.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yok değerli yarış severler, olduğu yerde kaldı 7 numaralı Gökteki Yağmur. Yarışa dönüyorum. Liderli 2 numaralı etiket aldı. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Goşa ikincilikte. Koşu tempolu başladı. Goşa'dan 6-7 boy kadar geride 5 numaralı Power of Iron var. Üçüncülükte ilerliyor. Daha sonra dışta 1 numaralı King of Ringo. Hemen içinde değerli yarışseverler 3 numaralı Lord of Kirve var. Kupalı koşuda safkanlar viraja doğru gidiyor. 2 numaralı etiket tempolu başladı ve bu tempoyu viraja kadar getirdi. 6-7 boy kadar geride 4 numaralı Goşa. Hemen dışında 5 numaralı Power of Iron var. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koşusunda viraj dönüldü. 2 numaralı etiket son 350 iler geliyor. 5 numaralı Power of Iron İkinciliğe girdi gerilerden. 3 numaralı Lord of Kirven atakları da var. Pistin ortasındaki 5 numaralı Power of Iron. Şimdi liderliği aldı. En dıştan 6 numaralı Prince Opti. 6 numaralı Prince Opti çok güçlü geldi. Rakip birliği transit geçti adeta. Farkı bir anda da 3-4 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Prince Opti. Kupalı koşuyu kazanan isim değerli yarışseverler. 5 numaralı Power of Iron ikinci. 3 numaralı Lord of Kirve üçüncü. 8 numaralı Inferno Blaze dördüncü. 1 numaralı King of Lingo da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim oluyor. 5. koşu olan Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koşusunu 6 numaralı Prince Abdi Mehmet Doğan'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Gel yabani, gör halimi. El bana, ben sana deli. Gel yabani.
1: Derin Pas devam ediyor. Devam.

Trabzonspor'un gündemiyle devam edelim ki az önce Richarlison'la yapılan görüşmelerin detaylarını paylaşmıştım. Şimdi tabii Trabzonspor'da forvet transferinin yanı sıra yeni hoca kim olacak sorusuna cevap aranıyor. Bugün bazı arkadaşlarımızın Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlarımızın haberleri var, onu paylaşacağım. Hasan Tuncel'in haberi şu şekilde: Trabzonspor yönetimi Arda Turan'ı çok istiyor. Hem Shakhtar Donetsk hem de Arda Turan'la temaslar var ama Arda Turan da Shakhtar'da bu teklife olumlu yaklaşmadı demiş. Yunus Emre Sel'in haberinde ise Conte ismi akıllara geldi. Tabii ki bir temas da kuruldu ama işin maliyet boyutuna vurgu yapmış. Yani kolay olmayacağını söylemiş. Son olarak da yine Hasan Tuncel'in haberi şu şekilde: Trabzonspor son gelen bilgilere göre bir İspanyol teknik adamla temas halinde. Daha sonra da Hasan bu kişinin Marcelinho olduğunu söyledi. Az önce de paylaştım. Marcelinho bu sezonun bitimiyle beraber 30 Haziran itibariyle Villarreal'den ayrıldı. Villarreal'de 121 maça çıkmış. 13 Kasım 2023'ten 30 Haziran 2026'ya kadarki süreçte 1.70 puan ortalaması yakalamış. Dediğim gibi zaman zaman Avrupa Kupalarında, İspanya La Liga'da çok etkili, dikkat çekici futbol oynadığı, akıllarda kalan maçları, performansları var. Kariyerinde Marsilya var, daha önce Athletic Bilbao var, bir yıllık 75 maçlık, 110 maçlık Valencia. Yine 2013-2016 arası 177 maçlık Villarreal dönemi var. Sevilla'da 27 maçlık bir kariyer var. Son dönemde de böyle orta ölçekli takımlarda görev almış. Kendini ispatlamış bir hoca, 61 yaşında. Genelde 4-4-2 dizilişini tercih ediyormuş. Ama tabii son dönemdeki takımlarda

bu sistemi tercih ediyor. Gittiği yerlerde de bir oyun sistemi kurma konusunda çok zorlanmadığı paylaşılmış. Şu an boşta olması tabii Trabzonspor için avantaj, ikna edilebilir. Trabzonspor Konferans Ligi'nde Avrupa'da oynayacak. Bu da hocanın ikna olmasında etkili olabilir. Hani Konferans Ligi, Avrupa Ligi buradaki takımlara da bakıyorlar sonuçta Avrupa'da nasıl bir performans ortaya koyuyor, hocalar ne oynatıyor diye. Bu yaz da mutlaka teklif almıştır. Ben haberler okumadım hakkında ama şu ana kadar bir takımla da anlaşmamış. Olma ihtimalini yüksek görüyoruz ki Trabzon basınından gelen haberlerde o şekilde. Trabzonspor yönetimi de önümüzdeki pazartesiye kadar yeni hocayı belirleyip yeni haftaya yeni hocayla girme niyetinde. Trabzonspor bu hafta sonu sahasında kiminle karşılaşacaktı unuttum. Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Pazar saat 19 değil 20'de. Pazar 20'de Gençlerbirliği maçı var iç sahada. Bu maçta Hüseyin Cimşir olacak takımın başında. Herhalde önümüzdeki haftadan itibaren de yeni hocayla çalışmalara başlar düşüncesindeyim Trabzonspor'un. Onun dışında şöyle Trabzonspor'un gündemine bakacak olursak çok da bugün konuşulan bir haber olmadığını söyleyelim. Arda Turan'a yakın gazeteciler de paylaşmış bu arada. Arda Turan teşekkür ederek teklifi kabul etmedi diye. Onlardan biri de Volkan Kılıç. Trabzonspor'dan gelen ilgiye teşekkür etmiş. Yani Arda Turan da şu takımda olsa fark yaratır mıydı? Yaratırdı ve yıldız oyuncularla ilişkisi konusunda da hani Fatih Tekke'ye göre tabii çok daha önde olabilirdi diye düşünüyorum. Fatih Hoca'yı da çok eleştirmek istemiyorum şimdi. Orada ne yaşadığını tam olarak bilmiyoruz. Ama Fatih Tekke konusunu şu şekilde kapatabilirim. Ya büyük bir teknik direktör ve büyük başarılar, şampiyonluklar, işte Avrupa'da kupalar hedefliyorsanız biraz mücadele etmeniz lazım. Böyle ruhsal olarak, mental olarak çabuk pes etmemeniz lazım. Yine de pay bırakmak lazım. Sonuçta insanın dönemleri her zaman iyi olmayabiliyor, aynı olmayabiliyor. Farklı farklı problemleri de olabiliyor hayata dair. Fatih Hoca bu süreçte bunları pek iyi yönetemedi. Pek de bu mental açıdan sağlıklı bir şekilde çıkamadığı için devam edemedi göreve gibi geliyor bana. Trabzonspor için de umarım hayırlısı olur. Yeni dönem, yeni hoca. Çünkü bu sezon Trabzonspor 14-15 transfer yaptı. Tabii satışlar da önemli, iyi satışlar da yaptı ama taraftar hem başarı bekliyor, hem güzel futbol bekliyor. Hem oyunun, hem bu oyuncuların, genç oyuncuların gelişmesini bekliyor. Bu minvalde de Trabzonspor yönetimi Marcelino Garcia Toral, İspanyol teknik adama yoğunlaşmış durumda. Bakalım bu görüşmelerden bir sonuç alabilecek mi Bordo Mavililer? Evet değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Birkaç haber paylaşacağım ama bir reklam vakti geldi sanırım. Yok mu? Tamam, biraz daha reklama vakit varmış. Süper Lig'deki takımlarda transfer çalışmaları devam ediyordu. Konyaspor Mustafa Muhammed de 3 yıllık sözleşme imzaladı bugün. Başakşehir sürpriz bir şekilde Da Costa'nın sözleşmesini feshetti. Onu paylaşalım hemen. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Yeşil Bunadalı Nuno Da Costa ile yollarını ayırdı. Nuno Da Costa da vakit kaybetmeden Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor'da bir forvet arayışı vardı. Hatta Kramer'le de görüşüyorlardı Konyaspor'dan. Konyaspor'dan Kramer'de Kelly'ye transfer olunca Başakşehir'de zaten şu an çok geniş bir forvet rotasyonu var. Nuno Da Costa'ya sıra pek gelmez gibi. Antalyaspor Yeşilburnadalı forvet ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamış. Ali Akman Ankara Keçiören Gücü'nde kariyerine devam ediyordu. O da Trendyol birincilik takımlarından İstanbulspor'a transfer oldu.
Gaziantep Futbol Kulübü Mirel Radoi ile yolları ayırmıştı ve Süper Lig'de bu sezon

0: görevine son verilen teknik direktör olmuştu Rumen Çalıştırıcı. Gaziantep Futbol Kulübü Orhan Ak'la anlaşmış. Bugün Salim Manav bu haberi geçti. Orhan Ak en kısa zamanda Gaziantep'e giderek diyor takımın başına geçecek. Bakalım orada Gaziantep'e nasıl bir katkı sunacak. Bu arada FIFA Disiplin Komitesi bugün bir ceza açıkladı ki Adana Demirspor tarihi kulüplerden biri tepe taklak devam ediyor yoluna. Esine ikincilik takım Adana Demirspor geçen sezon küme düşmüştü Trendyol birincilikten. 24 puan silme cezası verildi FIFA Disiplin Komitesi tarafından. Sezona -24 ile başlayacak ve zaten kulübün içinde bulunduğu mali durum pek iç açıcı değil. Hani buradan da 3. lige kadar gidecek gibi gidişat pek iyi görünmüyor Adana Demirspor'da.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Derin pas devam edecek.

Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık değerli dinleyenler. Son bölüme de girdik programda. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu arada Trabzonspor, Rokeda United ve Zenit'le özel maçlar yapacak. Milli ara var biliyorsunuz 20 Eylül'den sonra. Bordo Maviler 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19'da Rokeda United'la Trabzon'da bir hazırlık maçı yapacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü yine milli arada Rusya'da Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek Bordo Maviler. Bu Zenit maçı muhtemelen transfer edilen oyuncuyla alakalı, Filip Augustu ile alakalı olabilir. Genelde transferlerde böyle maçlarda koyuyorlar sözleşmeye. João Mário Beşiktaş'ta yollarını ayıran oyunculardan biriydi. Kariyerine Yunanistan'da devam edecek Portekizli oyuncu AEK Atina ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. AEK Galatasaray'ın rakibiydi değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, AEK ile Galatasaray'a karşı oynayabilir Şampiyonlar Ligi'nde. João Mário da kariyerini orada devam edecek. Amir Hazzi Ahmetoviç Başakşehir'le görüşme halinde. Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı bir başka oyuncu El Musrati de Esenler Erokspor'la görüşüyormuş. Bugün bu haberi görünce şaşırdım biraz. Yani El Musrati bu kadar düşecek bir oyuncu değildi. Yani lig aşamasından söylüyorum seviye olarak. Ama başka yerden de teklif almamış. Çok ilginç geldi bana. Beşiktaş tarihindeki en çok tartışılan transferlerden biri olacak. Bir de Tabata vardı Gaziantep'ten. Yıldırım Demirören'le İbrahim Kızıl arasındaki 8 milyon 10 milyon dolarlardan bahsedilmişti. O dönem için çok fazla bulunmuştu bu rakam. El Musrati de bu şekilde Beşiktaş tarihine geçen isimlerden biri oldu. Esenler Erok'la kariyerine devam edebilir. Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erok'la görüşüyormuş. Milot Rashica'nın menajerinin bugün sistemi vardı. Onu da paylaşayım sizlerle. Aslında Beşiktaş sezon başından yani kampı başlattıktan sonra Milot Rashica konusunda çok da böyle kararlı bir şekilde oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyordu. Sonrasında ne olduysa kulübe beklenen teklifler mi gelmedi, oyuncunun maaş beklentisi mi karşılanmadı bilmiyorum. Buraya kadar geldi iş. Altin Lala diyor ki kulüp transfer dönemi kapanmadan sadece birkaç gün önce sözleşmeyi feshetme teklifinde bulundu. Bu da çok kısa bir sürede çözüm bulmayı imkansız kıldı diyor. Biz daha önce Beşiktaş'ta sözleşmenin kalan değerinin en az %50'sini karşılamasını talep ettik. Yani maaşımızın %50'sini verin gidelim demişler. Ne kadar maaş alıyor bilmiyorum. Oysa onların teklifi %20'den azdı diyor. Hala görüşmelerimiz sürüyor. Çözüm bulmaya çalışıyoruz demiş. 2023 yılında gelmişti Milot Rashica. 2027 yazında yani sezon sonunda bitiyor kontratı. Ve yeni sezonda da Beşiktaş'ta olmayacak gibi. Tabii çok fazla gidecek yeri de kalmadı. Avrupa'da birçok yerde transfer dönemi kapandığı için Arap Yarımadası'na gidebilir Milot Rashica. Şöyle bakıyorum, Avrupa'da da bu yaza damga vuran transferler var, rakamlar var. Onları paylaşacağım bu bölümde. Yine İngiliz takımları yaptıkları transferlerle öne çıktılar. En pahalı 10 transferde Arsenal 87,5 milyon euro ile Bruno Guimarães'ı aldı Newcastle'dan. Tottenham 87,7 milyon euroya Savinho'yu aldı Manchester City'den. Manchester City 95 milyon euroya Eyüp Boadadi'yi aldı. 8. sıradaymış. 7. sırada Mateus Fernandes var. Tottenham West Ham'a 99 milyon euro dedi. 6. sırada Sandro Tonali var. Tonali için Tottenham Newcastle'a 108 milyon euro ödedi. 5. sırada Yann Diomande var. Real Madrid 125 milyon euro ödedi Leipzig'e. Fil dişi sahili kanat oyuncusu için. 4. sırada Bradley Barcola var. Liverpool 125 milyon euro ödeyecek Paris Saint-Germain'e. 3. sırada Elliot Anderson var. Manchester City 135 milyon euro ödeyecek Nottingham Forest'e. 2. sırada Morgan Rogers var. Chelsea 138 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan kadrosuna kattı ve bu yaz
tüm dünyada en pahalı transfer Arjantinli Enzo Fernandez oldu. Manchester City Arjantinli orta saha oyuncusunu 145 milyon euro karşılığında Chelsea'den kadrosuna kattı. Bu yaz transfer döneminin en pahalı bonservis bedeli ödenen ismi olarak tarihe geçti Enzo Fernandez. Yeni dönemde de Enzo Fernandez'le Bodadi ikilisi olacak gibi Manchester City orta sahasında. Bakalım bunun sağdaki yansıması ne olacak? Gerçi Elliot Anderson da var. Rotasyon oldukça güçlendi orta sahada. Bakalım Enzo Maresca nasıl bir kurguyla mücadele edecek. Mauro Icardi'nin menajerinin açıklamaları var bugün. Mauro Icardi boşta kaldı. Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun açıklamaları dikkat çekici. Hemen onu paylaşayım.

0: Ocak ayında Icardi'yi Juventus'ta görme ihtimali var mıydı diye sorulmuş. Kesinlikle evet, Ottolini ve Comori ile bir görüşme gerçekleştirdik diyor menajeri. Sportif hedeflere odaklandık. Mauro için para öncelik değil, iyi bir proje arıyor. 2-3 yıl kalabileceği bir proje istiyor demiş. Ama yani burada da Galatasaray'ın teklifi 4,5 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam. 4-4,5 milyon euro seviyesindeydi Mauro Icardi'ye 1 artı 1 yıllık. Orada da sanki daha fazlasını kazanabileceğini düşündü. Arabistan'dan mı teklif bekledi bilmiyorum. Çünkü İtalya'dan, İspanya'dan Mauro Icardi gibi seviyesinde bir oyuncu, yani şu yaşı, performansı itibariyle söylüyorum, bu rakamlar üzerine çıkılması mümkün değildi. Oyuncu muhtemelen futbolu yavaş yavaş noktalayacak gibi. Yani zaten tüm yazı tatil yaparak geçirdi. Beklediği teklifleri alamadı. Hem mali açıdan hem de işte şehir standartları belirliyor. Icardi genelde gideceği yerlerde buna dikkat ediyor. Kariyeri de bu şekilde nokta bulacak gibi. Yani belki ülkesinde Arjantin'e işte Brezilya'da bir takıma gidebilir ama orada ne kadar mutlu olur yaşayacağı şehir konusunda çok özen gösteren biri. Bakalım ne olacak kariyeri. Amelie kadın voleybol takımı yarın akşam çeyrek final maçına çıkacak. 3 Eylül Perşembe akşamı rakip Almanya, maç saat 20'de. Yarın da programın son bölümünde muhtemelen bu maçın ilk setini daha doğrusu sizlerle paylaşmış oluruz değerli dinleyenler. Yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Ben de birkaç mesaj var, onları okuyarak bugünü de tamamlayalım. Validebağ Taksi'den İsmail Bey'in mesajı, derbi hakkında ne düşünüyorsunuz ve maç hangi gün demiş. Cumartesi maç 20'de. Derbinin biraz daha böyle oyun üzerinden, yani oyun üzerinden konuşulacağını, hocaların sistemleri, taktikleri, maç içinde nasıl değişkenlik gösterecek, oyuncu performansları üzerinden konuşulacağını düşünüyorum. Ev sahibi avantajı olması ve kadro istikrarından dolayı Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum Beşiktaş karşısında. Tabii ki bu maçın bu şekilde olacağı anlamına gelmiyor. Düşüncem bu şekilde. Beşiktaş açısından da hani bu sezon Vincenzo Italiano yönetiminde zorluk derecesi en yüksek maça çıkacak şu ana kadarki süreçte. O açıdan değerlendirme şansı olacağız. Yani Beşiktaş maç içerisinde öne geçerse nasıl bir oyun sergileyecek, geriye düşerse İtalyano'nun oyuncuların reaksiyonu nasıl olacak? Birçok açıdan ilerleyen dönemdeki Beşiktaş için bize bir veri sunacak bu maç. İsmail Kartal açısından, Fenerbahçe açısından baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağımızı biliyoruz ama biraz daha Beşiktaş açısından bilinmezlikler var bu maça dair. Dolayısıyla ben o açıdan bakıyorum derbiye. Önümüzdeki pazartesi gününde daha detaylı konuşuruz. Tabii yarın akşam ve cuma akşamı da yine derbiye dair bağlantılar yaparız. Takımlar nasıl hazırlanıyor? Oyuncu tercihleri konusunda nasıl bir yolu izleyecek hocalar? Dediğim gibi detaylı bir şekilde anlatırız. 35 yıl önceki Okan Buruk'un hocası bugünkü Okan Buruk olsaydı bugün hayatımızda Okan Buruk olur muydu demiş dinleyicimiz. Olurdu ya, yani Okan Hoca da çok çalışkan biriydi futbolcuyken. Mutlaka hoca olarak dikkatini çekerdi. Okan Hoca çalışkan kişilere karşı da yani şey yaklaşıyor. Ne derler ona? Alan açıyor, onlara şans veriyor. O kadar da eleştirmeyelim Okan Hoca'yı ama Okan Hoca Fatih Terim kadar risk alamıyor ama. Fatih Terim'in gözü karaydı işte. Gördüğü potansiyeli bulduğu genç oyuncuları anında sahaya sürerdi. Karabük'ten miydi, Zonguldak'tan mı? Vedat İnceyefe 96'da yani Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidiyor. Siz Karabük'ten, Zonguldak'tan futbolcu götürüyorsunuz stoper olarak yani. Fatih Terim'in bu açıdan çok şey vardı yani. Artıları vardı. Mesela o cesareti şu anki hocaların çoğunda göremiyorum ben. İşte hayatta da biraz cesur olmak lazım ya. Yani bir yerleri hedefliyorsak, bir yerlerde olmayı hayal ediyorsak, Fatih Terim o cesaretinin ekmeğini de yedi hayatta. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bu akşamı böylece kapatalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir dinleyici mesajını not almıştım. Trabzon, Alanya'nın hocasını Alanya'nın izniyle alabilir demiş. Trabzonspor camiasını da bilen bir isim. Neydi hocanın ismi ya? Hemen internetten bakayım. Alanya Spor. Trabzonspor'un da eski oyuncusuydu. Bazen böyle isim olarak... Ya geçmişe göre daha çabuk unutuyorum. Kimdi? João Pereira, evet. João Pereira biliyorsunuz Trabzonspor'da çok yakın zamanda futbolda oynadı. Şu ana kadar gündeme gelmedi. Zannetmiyorum geleceğini de. Ama bir dinleyicimiz demiş yani João Pereira'yı Alanya Spor'u ikna ederek takımın başına getirirse Trabzonspor önemli bir hamle yapmış olur diyor. Herkese çok teşekkürler katılımlarınız için. Güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.

0: Okey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Önde kaldığı fark bir boy kadar. 10 numaralı Fast Photon ikincilikte. Bir boy kadar geride. Düzeltiyorum, 12 numaralı Sydney Show ikincilikte. Sydney Show'un bir boy kadar gerisinde. 11 numaralı Dain Robero var, o üçüncülükte. Dain Robero'dan da iki boy kadar geride. 8 numaralı Elle 10. Daha sonra 9 numaralı Bay Jura. Bay Jura'nın bir boy kadar gerisinde 10 numaralı Fast Photon var. Daha sonra 2 numaralı Triple Azarex'i görüyorum. Triple Azarex'ten 5-6 boy kadar geride. 4 numaralı Riz. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor değerli yarışseverler. 13 numaralı Regal kaçıyor. Fark 2 boy kadar. 12 numaralı Sydney Show ikincilikte 2-3 boy kadar geride. 11 numaralı Lain Robero var. Daha sonra Elle 10 ve 9 numaralı Bay Jura'nın atakları. Safkanlar virajı dönmek üzere. Virajı önde dönen ilk isim 13 numaralı Regal oldu. Fark 1.5 boy kadar. 12 numaralı Sydney Show. İkincilikte Sydney Show şimdi son 300'de rakibini yakaladı. Bu iki safkan yan yana geldi. Gerilerden 11 numaralı Lain Robero'nun atakları var içeride. Regal dışında 12 numaralı Sydney Show birincilik mücadelesinde. Gerilerden Lain Robero'nun atakları da var. Şimdi 12 numaralı Sydney Show öne çıktı. Regal ikincilikte kaldı. 12 numaralı Sydney Show 6. koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 13 numaralı Regal ikinci, 11 numaralı Lain Robero üçüncü, 9 numaralı Bay Jura üçüncü oldu, 3 numaralı dördüncü oldu, 9 numaralı Bay Jura, 3 numaralı Desert Fever'da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 6. koşuyu 12 numaralı Sydney Show Ferit yardımcıyla kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Bu 2 saatlik süre içerisinde yine gündeme bakacağız. Tabii yoğun bir gündem var. Aslında bugün daha çok transfer haberlerinden bahsedebiliriz. Yani yoğun gündemden kastım o. Dün daha belki yoğunlukluydu spor içerikleri ama bugün biraz daha transferlerden bahsedebiliriz. Ve sizlerle sohbet edelim istiyoruz. Bugün yine günün konuları var. Biliyorsunuz eskiden de yapardım 22-24 saatlerinde özellikle.

Güne bir konu belirler. Onun üzerine sizlerle karşılıklı sohbet ederdim. İnteraktif bir yayın olurdu. Bugün de öyle bir yayın olmasını istiyorum. Katılımlarınızı bekliyorum yani. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı gönderin. Gelen tüm mesajları okumaya çalışacağım yayın içerisinde sevgili dinleyiciler. Evet, konu başlıklarımı hemen programın başı itibariyle vereyim. Ondan sonra günün haberlerine de bakalım. Bugün bir zaman makinesine binelim istiyorum. Bir zaman makinesi var elinizde ve bu zaman makinesiyle geçmişe gidiyorsunuz ve tek bir futbol maçını izleme şansınız var. Eski bir futbol maçını, tek bir maçı izleme şansınız var. Hangi maça giderdiniz, neden? Evet, böyle bir soru. Geriye dönebilseniz, tek bir eski futbol maçını izleme şansınız olsa hangi maça giderdiniz, neden? Bunu yazabilirsiniz bana. İkinci konu başlığımızı da hemen paylaşalım. Transfer döneminin son günlerine geldik. Dört büyüklerin yaptığı harcamalara baktığımızda hangi takım harcadığı paranın karşılığını aldı? Yani yaz transfer döneminin en iyi transferi sizce kim? Yaz transfer döneminin en iyi transferini soruyorum. Bu iki konuya cevap veren mesajlarınızı da bekliyorum. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Dediğim gibi, bir şansınız olsa, geçmişe gitme şansınız, tek bir eski futbol maçını izleme şansınız olsa bu hangi maç olurdu, neden? Birinci sorum bu. İkinci sorum da, yaz transfer döneminin en iyi transferi sizce hangi futbolcuydu? Yazın lütfen. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız sevgili dinleyiciler. Evet, gelelim. Özellikle tabii Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Oradan başlamak istedim. Fatih Tekke ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına başlayan Trabzonspor'un listesinde flaş isimler var. Başkan Ertuğrul Doğan ilk görüşmeyi yaptı diyor Ajans Spor'daki haberde. Yakın ilişkiler içerisinde olduğu Shakhtar Donetsk'in başında olan Arda Turan'la ilk görüşmeyi yaptığı ayrıntılandırılmış. Ancak genç çalıştırıcının Ukrayna ekibiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Trabzonspor'a gelmesinin zor olduğu da yine söyleniyor. Şenol Güneş doğal adaylardan, listede yer alan yerli adaylardan biri de kulübün efsanesi Şenol Güneş. Yönetimin bir kısmının maceraya atılmamak için takımı ve camiayı çok iyi bilen, tecrübeli çalıştırıcıya sıcak baktığı da yine kaydediliyor diyor haberde. Öte yandan Burak Yılmaz ismi, ki dün bunu sevgili Nihat Erence ile de konuşmuştuk. Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğü ama en tepede, yani sportif direktörlük bu artık nedir oradaki verilecek görev bilmiyorum. Şenol Güneş'in olduğu bir ekipten bahsediliyordu. Burak Yılmaz ismi de yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Antonio Conte en çok konuşulan isim aslında. Conte'ye taraftarın da daha sıcak baktığını aslında sosyal medyadaki paylaşımlardan da görebiliyoruz. Conte ismi, Antonio Conte ismi öne çıkan isimlerden, ama çok ciddi bir maliyeti olduğu için de belki görüşülüyordur ama o rakamlar karşılanır mı onu göreceğiz. Diğer tarafta bugün çok konuşulan bir isim vardı, Vitor Pereira. Fenerbahçe'de de iki kez görev yaptı biliyorsunuz. En son İngiltere'de görev yapıyordu. Vitor Pereira'yı da yine Trabzonspor'un radarına aldığından bahsediliyor sevgili dinleyiciler. Bir başka isim Thomas Reis. Samsunspor teknik direktörü, eski teknik direktörü Thomas Reis ismi konuşuluyor. Ve son olarak da Sergio Conceição da yine Portekiz'de çok fazla, aslında Porto'da görev yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla maça çıkan, çok önemli başarılara da imza atmış bir isim. Sergio Conceição da yine Trabzonspor'un teknik direktör adaylarından deniyor sevgili dinleyiciler. Tüm bu isimler hakkında varsa eğer söylemek istediğiniz, onu da lütfen paylaşın. Ben de burada sizlerden gelecek mesajları okumaya çalışacağım. İstanbul'dan Mustafa, Maradona'nın Tanrı'nın Eli maçına gitmek isterdim. Böyle bir efsane tarihi varmış. Bir maçı gerçekten yerinde seyretmek isterdim. Bu maçı gerçekten yerinde seyretmek isterdim diyor. İngiltere maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte o maçı yerinde izlemek isterdim diyor sevgili Mustafa'ya da teşekkür edelim. İyi akşamlar Mehmet. Arsenal UEFA finalini canlı izlemek isterdim. O atmosferi ve Hacı'yı canlı izlemek isterdim demiş sevgili
Mehmet'e de teşekkür ederiz. Galatasaray-Arsenal maçı final, UEFA finali. Merhaba Vedat Bey. Bir Beşiktaşlı olarak Panku'nun kaleye geçtiği 4-3'lük Fenerbahçe-Beşiktaş maçı olurdu. Hala dün gibi tüylerim diken diken demiş Kuşadası'ndan Volkan. Hatırlıyorum o maçtan sonra Panku yazılı bir numaralı formalar satılmıştı Beşiktaş'ta. Gerçekten önemli bir aslında tarihe not düşmüştü o gün Beşiktaş. İyi akşamlar. Fenerbahçe 4 Gaziantep 3 radyodan dinlemiştim. Canlı seyretmek isterdim diyor. Cem Binay'dan gelmiş. Yani o maç da efsane bir maçtır. Ben televizyondan izlediğimi hatırlıyorum bu arada o maçı. Ama statta olmayı ben de isterdim. Neden? Şöyle aslında yani maçın ilk yarısı, oradaki atmosfer, devre arasında o taraftarın oyuncuları çağırması vesaire, onları daha böyle yakından vesaire görmek isterdim açıkçası. Mesela Galatasaray-Arsenal maçında orada olmak isterdim. Son yapılan Popescu'nun penaltısından sonra herhalde çıldırırdım. Öyle zannediyorum. Çünkü televizyon başında da öyle olmuştum. O penaltıdan sonra hiç unutmuyorum, arkadaşlarımla beraber bir otelin lobisinde izliyorduk maçı. Ve biraz da tavanı alçak bir otel lobisiydi. Ben gol olduktan sonra, o penaltı gol olduktan sonra bir zıplamışım, kafamı tavana vurmuştum. Yani acısını hala böyle her hatırladığımda hissederim, sanki vurmuş gibi. İstanbul'dan Uğur Zorlu. İngiltere'de oynanan Leeds United Galatasaray. Maç öncesi gerginlik seviyesi çok yüksekti ve yenen finale çıkıyordu demiş. O maça gitmek isterdim demiş. Evet, hadi bakalım. Sorumuz şu. Bir zaman makineniz olsa ve bir eski maça gitme şansınız olsa o maç hangi maç olurdu? Neden? Bunu da bana yazabilirsiniz. Yaz transfer döneminin en iyi transferi sizce hangisi? Birçok transfer yaptılar. Ciddi bütçeler harcadı, özellikle dört büyükler. Ve bu bütçeler içerisinde sizce karşılığını buldu dediğiniz transfer hangisi? Lütfen bana onu da yazın. Yani şu ana kadar gelen mesajlar tek taraflı oldu. Hep tek soruya cevap oldu. Bunu da bekliyorum. Beşiktaş 3 Galatasaray 2 maç öncesi sonucu bilmiştim ve şampiyon olmuştuk demiş. En iyi transferleri Beşiktaş yaptı diye de eklemiş, ama dediğim gibi yani hangi futbolcu dersiniz onu merak ediyorum. İzmir'den Erkut, playoff çıkarılan sene Fenerbahçe Galatasaray maçına gitmek isterdim. O kupayı o statta bir daha kaldırıp aynı keyfi yaşamak isterdim demiş sevgili Erkut, İzmir'den göndermiş bu mesajı da. Peki, teşekkür ederiz. Gelen mesajlar var. Nedeniyle birlikte yazın demiştim. Geliyor da. Merhabalar, en iyi transfer Beşiktaş'ın Önder Özen transferidir. O olmasa bu hikaye hiç başlamazdı. Forma alıp onun adını yazdıracağım. Saygılar, selamlar demiş. Önder Kaya göndermiş. Adaşı Önder Özen'in Beşiktaş'a gelmesinin bugünkü kadronun kurulmasında birinci aslında tercih olduğunu söylüyor ki orada şu hikaye var biliyorsunuz. Yani bir kere İtalyano'nun gelişi Önder Özen'den kaynaklanıyor. O yüzden hani o doğru mudur? Bence de bir mantığı var. Peki. Seattle der ki, bir Beşiktaşlı olarak babam Fenerbahçeliydi ve ben çocukken Fenerbahçe Fenerbahçe Berlin'e gelmişti. Babamın omuzlarında o maçı hayal meyal hatırlıyorum. Babamın omuzlarında yine de orada olmak isterdim. En iyi transfer değil, transferleri biz yaptık bence demiş. Peki, teşekkür ederim. Siz Beşiktaşlısınız, o yüzden hani transferleri yaptık diye de Beşiktaş'ı kastediyorsunuz. Evet, çok önemli de bir anısı varmış sizin için. Yani nedeni çok değerliymiş gerçekten. Vedat abi, yayınlar olsun. Kesinlikle Galatasaray-Arsenal UEFA Kupası final maçına gitmek isterdim. O zamanlarki futbolu, taraftar tutkusunu görmek isterdim diyor İstanbul'dan Hasan. Bu senenin Süper Lig'de en iyi transferi Rafael Leao. Kesinlikle herkes görecek. Saygılar, sevgiler sunarım diye de eklemiş. Çok teşekkür ederim. Mesela ben ters köşe yapayım. Alex'in oynadığı en ucuz stadındaki derbilerde olmak istemezdim. En az 4-5 yıl bütün derbilerde Alex hiç koşmadan, bir şey yapmadan tek vuruşla attığı gollerle bizi hep yıktı. O maçlara gitmemiş olmayı isterdim. Kötü bir anı benim için. Silivri'den Özden Atakul yazmış. Sevgili Özden de diyor ki yani Alex'in olduğu ve işte mağlup olduğumuz maçlara gitmek istemezdim diyor. O da farklı bir bakış açısı getirmiş, ama ben tabii hangi maça gidersiniz diye merak ediyorum. Yazmaya devam edin lütfen, ben de sizlerin mesajlarını okumaya devam edeceğim. Dediğim gibi, tek bir eski futbol maçını izleme şansınız olsa hangi maça giderdiniz?
neden? Lütfen nedenini de yazın.

0: Diğer konu başlığımızda transfer döneminde dört büyükler çok önemli bütçeler harcadılar. Ve bu bütçelerle alınan da önemli oyuncular var. Sizce bütçenin karşılığını buldu dediğiniz transfer, yani yaz döneminin en iyi transferi sizce hangi isim? Lütfen bunu da yazın. Yine bir Beşiktaşlı olarak en iyi transfer Vlahovic demiş. Kendini bizde bulacak, hatta buldu diyebiliriz. Tüm transferlerimiz iyi bu arada. Bu seneden çok umutluyuz demiş. Sevgili Volkan göndermiş bu mesajı da, teşekkür ederim. Yani Dušan Vlahovic ismi, ben de şöyle bir aslında transferlerin bütününe baktığımda da şunu söylemek lazım. Yani değerlendirmeyi yaparken evet çok daha belki Vlahovic'den kariyerli bir Salah, Muhammed Salah var. Onu söyleyebiliriz yani. Ama yaş itibariyle de değerlendirdiğimizde Vlahovic tabii ki öne çıkabilir. Bu da söylenebilir. Ama sonradan gelen işte Leao gene yaş olarak çok uygun bir yaşta geldi. Önemli de bir aslında takımdan geldi. İşte Mason Greenwood yaş olarak çok daha uygun bir isim. Ya bunları koyduğumuzda bir şeye, küfeye, dediğim gibi evet Muhammed Salah isim olarak çok daha büyük bir isim, kabul etmek lazım. Ama yaş itibariyle hani dedim ya, harcanan paranın karşılığı diyebileceğiniz bir transfer hangisi diye o açıdan da belki değerlendirilebilir. Bursa'dan Mustafa Pandır, 38 yaşındayım. Beşiktaş, Galatasaray, Sergen Yalçın 100. yıl oradaydım. Gene orada olmak isterdim demiş. Transferde en verimli takım ise net Beşiktaş'tır diye de eklemiş sevgili Mustafa Pandır'a. Teşekkür ediyorum. En iyi transfer tartışması Salah, sonra Salih Özcan demiş. Ya Salih Özcan ismi de geldi mesela. Yani çok fazla karşılaşmamıştım o yüzden. Göztepe Eskişehir, iftarda başlayıp sahurda biten tek maç demiş. Mustafa Öztürk'ten gelmiş bu mesajda. Yani bu maçı ben hatırlamıyorum. Hatırlayanınız varsa benimle paylaşsın. Ben hatta bakarım yani bu maçın ne olduğuna. Bunun hikayesini de dinlemek, hatta sizlere anlatmak isterim. Tekrar merhaba. Panenka'nın ilk denemesinin yapıldığı penaltı atışını canlı izlemek isterdim demiş. Uğur Zorlu. Güzelmiş bak, bu da sonuçta futbol literatürüne Panenka penaltısı diye geçen bir penaltı vuruşu var. Bu vuruşu yapan futbolcunun ismi ile anılıyor. O maçta olmak isterdim diyor. Bir tarih aslında. Peki. Euro 2008 Türkiye Çek Cumhuriyeti 3-2'lik maçı seyretmek isterdim. O müthiş geri dönüşü bir de sahada görmek isterdim demiş Ercan Gedik. Ya sevgili Ercan, ben de aslında hani Türkiye'de çok maç izledim. İzlemeye de devam edeceğim Allah ömür verirse. Ama hani yurt dışındaki maçlara gidemedim açıkçası çok fazla. O yüzden ben de bir yurt dışında maç seçerdim aslında. Mesela işte dedim ya, Arsenal maçı Galatasaray'ın. Mutlaka onu isterdim gidip orada izlemeyi, Kopenhag'da izlemeyi isterdim. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tek bir eski futbol maçını izleme şansınız olsa bu hangi maç olurdu, neden? Ve bu yaz transfer döneminin en iyi transferi sizce hangi isim? Bu sorulara cevap bekliyorum. Şimdi kısa bir reklam arım var.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu NewsCop'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan NewsCop'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan NewsCop'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok

0: Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
0: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
3: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam edecek. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.53'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Cevaplarınızı bekliyorum ben de. Bir kez daha hatırlatalım. Yeni açanlar vardır belki radyolarını. Sizlere tek bir eski futbol maçına gitme şansı veriliyor ve hangi maça giderdiniz? Neden? Yani aslında çok işte belki Türkiye'den maçlar aklınıza geliyor falan ama mesela bir Dünya Kupası finali, bir Avrupa Şampiyonası finali izlemek istemez miydiniz? Ben izlerdim açıkçası. İsterdim yani. Oralardan da belki çok önemli maçlar çıkabilir. Ve transfer döneminin, yaz transfer döneminin sizce artık son günleri, sizce en iyi transferi hangi isimdi? Lütfen yazın bana. Bir Galatasaray taraftarı olarak 1989'daki Fenerbahçe'ye 3-0'dan 4-3 yenildiğimiz maça gitmek isterdim. Elimde olsa maçın skorunu tam tersine çevirmek isterdim demiş Yozgat'tan Halil. Sevgili Halil'e teşekkür ederiz. En iyi transfer Leao demiş dinleyicimiz. Göztepe Eskişehir maçına bir gitmek isterdim diyor. İftarda başladığı sahurda biten Süper Lig'e yükselme maçıydı. Eskişehir kendine gelemedi o maçtan sonra, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Ya dediğim gibi ben hatırlamıyorum maçı ama onu mutlaka şöyle bir bakacağım. Bir hikayesi var belli ki, güzel bir hikayesi. Fenerbahçe Gaziantep Spor maçını izlemek isterdim. 3-0 skordan 4-3 olan maç. Canlı televizyonda izlemiştim. Statta olmak isterdim demiş. Mesela Nöşetel maçını izlemek isteyen yok mudur hiç? Muazzam bir maç değil miydi? Yani 3-0'dan dönüp 5-0 kazandığı Galatasaray'ın Nöşetel maçı izlenir diye düşünüyorum. Sevgili Bekir diyor ki tabii ki 1989 yılı Galatasaray Fenerbahçe 3-0'dan 4-3 olan maç. Derbi maçı, maçın dönmesi mümkün gözükmüyor ama futbolda 90 dakika her şeyin yaşandığı bir maçtı demiş sevgili Bekir. Hatırlıyorum yani Hasan Vezir'i hatırlarsınız hepiniz. O dönem Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelmişti ve Fenerbahçe'de 4 gol birden atmıştı. Ya da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelmemişti, pardon. Galatasaray alacakken Fenerbahçe mi kaçırmıştı? Öyle bir şey mi olmuştu? Sanki hatırlıyorum ben. Bakarız Hasan Vezir nasıl transfer oldu, o hikayeye bir bakarız. Ve de tabii Ordu'dan Tuna. Celtic Aberdeen ilk yarı 1.5 üstü. Falkirk Rangers ilk yarı 1.5 üstü oynadım abi. Tutar mı demiş. İyi ki varsınız demiş. Tabii herkesin kendi şeyleri var, planı var. Mesela sevgili Ordu'dan Tuna'nın da tek şeyi, düşüncesi oynadığı bahis. Yani güzel bir bahis ama hani ne bileyim, özellikle Celtic Aberdeen maçında çok gollü maç beklemiyorum. Bu benim düşüncem tabii. Yine de bekleyip görmek lazım. İnşallah yazdığınız gibi gelsin ama. Yani biz en azından bunu söyleyelim. Merhaba, kolay gelsin. Beşiktaş'ın Kadıköy'de kalecisiz 4-3 yendiği maça gitmek isterdim diyor. Kadıköy Panteri Panku. Televizyondan canlı izlemiştim. Statta olmak isterdim demiş. Fatih Gösteriş'le Ankara'dan. Fenerbahçe stadındaydı maç. Hatırlıyorum ben. Teşekkür ederim. Evet, mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Bu sezonun, yaz transfer sezonunun en iyi transferi konusundaki düşüncelerinizi de lütfen yazın bu arada. Onları da bekliyor olacağım. Sizlerden gelen mesajları birazdan okumaya devam edeceğim sevgili dinleyiciler. Evet, ne demiştik? Şöyle haberlere de bakalım. Günün haberlerine de bakalım. Sizlerden mesajlar gelmeye

0: Devam etsin. Ben de az sonra okumaya devam edeceğim mesajları. Bugün bir isim konuşuluyor. Yine Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor Avrupa kadrosuna yetiştirmek için bu oyuncuyu bu geç saatlere 1'e kadar, bu gece saat 1'e kadar, yarın 1'e kadar mı? Bugün ne günlerden? Salı. Değil mi? Ha, evet, bu gece 1'e kadar yetiştirmek zorunda. Çünkü listeler bu gece verilecek. Eğer Trabzonspor bu ismi alacaksa, yani Richarlison'u alacaksa yetiştirmek zorunda. Bugün ortaya çıktı bu isim de. Hemen bakalım. Tottenham'da forma giyiyordu Richarlison. Bu sezon bu Dünya Kupası'na da çağrılmayan isimlerdendi. Hepimiz de şaşırmıştık yani Richarlison niye gelmedi diye mesela. Peki şöyle bir dönüp bakalım. Trabzonspor'da hedef Richarlison diyor. Trabzonspor Richarlison için Tottenham'la temasa geçti. Bordo Mavi'li ekip İngilizlere transfer teklifinde bulunduğu iki kulüp arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken temasların sürdüğü ifade edildi. Richarlison ile anlaşma tamam. Öte yandan Richarlison ile görüşen Ertuğrul Doğan yönetimi yıldız futbolcuyla sözlü anlaşmaya vardı. Sambacı Trabzonspor'a gitmek istiyor ve kulübüne iletilen teklifin kabul edilmesi yönünde baskı yapıyor diyor. Haberin ayrıntısında sevgili dinleyiciler ajanspor.com'dan aktardım bu haberi de size. Trabzonspor bu sezon tabii işte Muhammed Salah, ardından Fabinho, başka Malinovski, önemli isimler getirdi yani. Şimdi bir de Richarlison'dan bahsediliyor. Bakalım gerçekleşir mi? Çok kolay görmüyorum açıkçası, onu söyleyeyim de önce fikrimi. Ama olabilir, neden olmasın. Evet, bir de bugün çok konuşulan bir başka isim Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istediği haberiydi. Bu sezon başından itibaren de konuşuluyor. Hatta geçtiğimiz sezon ortalarından itibaren konuşuluyor Galatasaray'ın bu oyuncu istediği. Hepiniz belki takip edenler hatırlayacaklardır. Transfer dönemi de neredeyse artık bitmek üzere. Ben artık bu saatten sonra bu transferin gerçekleşebileceğini düşünmeyenlerdenim. Çünkü Göztepe de son itibariyle bir kadro kurdu ve o kadroyu yani sezon başlangıcı bu kadar yaklaştığı için. Ama şu şartlarda olabilir. Biliyorsunuz son itibariyle Göztepe bir şirket takımı ve onlar biraz da yetiştirip satmak üzerine plan yapan bir takım. Ancak istedikleri rakam verilirse Göztepe'ye. O şartlar altında olabilir. Yani burada işte oyuncuyu hem belli şeylerle, fırsatlarla alalım falan gibi bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben çok kolay görmüyorum dediğim gibi bu transferi de. Ama bugün çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Biraz önce sevgili Ayhan Şensoy da bir bağlantı yapmıştı İzmir'den, Göztepe'den bir gazeteci arkadaşımızla. O da aslında fikrini bu şekilde beyan etmişti. Onu da belirtelim. Var mı başka... Bugün benim sosyal medyada dolaşırken dikkatimi çeken bir haber vardı. Adana Demirspor. Birçoğunuzun içinde bir yaradır Adana Demirspor. Yani bence bu aslında bu kadar, bu noktaya kadar gelmesi belki de hani görünen bir şeydi de kimse onu görmek istemedi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü biz o dönem o büyük transferler yapılırken de bunları söylemiştik. Dedik ki yani bu olmaz, yani bu olmamalı demiştik. Bu kadar işte, çünkü belli aslında, şeyin belli. Türk futbolunda gelirleriniz belli. Ve o gelirlere karşılık da giderleriniz belli. Eğer bu kadar büyük transferler yapıyorsanız da bir süreklilik arz etmeniz gerekiyor. Yani bir yerde işler yolunda gitmediği anda işte tamamen o takım bu noktalara gelebiliyor. Haber şu. Önce duymayanlara ben bir söyleyeyim. Haber şu. Haberde diyor ki FIFA'dan Türk kulübüne 24 puan silme cezası. Adana Demirspor bu hafta başlayacak 2026-27 sezonuna -24 puanla başlayacak diyor sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz sezon Trendyol birincilikle mücadele eden lacivert maviller FIFA Disiplin Komitesi tarafından uygulanan yaptırımlar doğrultusunda toplam 63 puan silme cezası alarak sezonu son sırada tamamlamıştı geçen sezon. Şimdi de -24 ile başlaması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Beklenmiyor gerçi, aldı o cezayı artık. Yani dediğim gibi gerçekten üzücü. Bilmiyorum bilenler var mıdır? Adana Demirspor Bir dönem yine çok borçlanmış ve o borçların olduğu süreçte bir isimden bahsedilir. Bir efsaneden öte bir şeydir bu. Bekir Çınar. Bekir Çınar'ı bilir misiniz? Bilmiyorum ama bilmeyenler şimdi internete girsin bir araştırsın. Bekir Çınar kulübün profesyonel liglerden ihraç edilmesini önlemek ve önünü açmak amacıyla tüm borçları kendi zimmetine ve sorumluluğuna almış. Yaşadığı büyük maddi ve manevi yükün ardından 2010 yılının Ağustos ayında intihar etmiş. Adana Demirspor taraftarın tarafından büyük başkan olarak anılmakta ve her yıl ölüm yıl dönümünde saygıyla da hatırlanmaktadır diyor aslında. Yani işte aslında bu kadar büyük bir futbol sevgisi, bu kadar büyük bir takım aidiyetinden bahsediyoruz. Ama gelinen noktada işte o Adana Demirspor yine borç batağında, yine puan silme cezalarıyla karşı karşıya, değil mi? Ne kadar üzücü. Ama işte ders çıkarmak lazım ya hayattan. O yaşadıklarınızdan mutlaka ders çıkarmak gerekir. Adana Demirspor daha önce yaşamış bunu. Belki o zaman bir isim çıkmış ve her şeyi bambaşka bir şey seviyeye getirmiş. Yeniden hayata dönmüş Adana Demirspor. Ama şimdi gelinen noktada, yani bu gidişat da yine liglerden tamamen belki, yani nereye, amatöre gidersin, oradan da daha gerisi var mıdır bilmiyorum yani. Üzücü gerçekten, dediğim gibi. Peki, bu haber de benim dikkatimi çekmişti. Eminim hepiniz için de yine dikkat çekici olmuştur sevgili dinleyiciler. Evet, hemen şöyle bir hızlıca, birçok konu var dediğim gibi konuşulan. Onları tekrar bir şöyle gözden geçirelim istiyorum. Sizlerden gelen mesajlar da var. Bunları da bakacağım bu arada. Gerçekten yine 8 mesaj oldu bile. Hadi devam edelim. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Sorum şu. Tek bir eski futbol maçını izleme şansınız olsaydı bu hangi maç olurdu? Hangi maça giderdiniz ve neden? Yani hayatınızda geriye dönme şansınız var. Bir zaman makinesi var ve o zaman makinesi bir maça gidebileceksiniz ama. Ya bakın, o zaman makinesi de sadece maça gitmek için kullanıyorsunuz. Bir de öyle bir durum var. Ve yaz transfer döneminde sizce en iyi transfer hangisiydi? Yani takım olarak değil de oyuncu olarak sordum. Takım olarak da yarın ya da öbür gün sorarım. O yüzden lütfen oyuncu olarak bakarsanız sevinirim. Merhaba Vedat Bey, İstanbul'dan Murat. 3-0'dan 4-3 yendiğimiz Gaziantep maçını tekrar izlemek isterdim. Maçtaydım diyor. Rahatça bence Muhammed Salah demiş. Ha, şeyi söylüyorsunuz, Rapaic değil mi? Rapaic, Milan Rapaic, hatırlarım o maçı. Bir yarış arası vermem lazım. Hemen ardından kaldığım yerden devam edeceğim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 4 numaralı Zülbiye Kız lider. Fark 1 boy kadar içeride. 2 numaralı Canu Ciğer. Dışında 5 numaralı Haydi Bir Tanem Var. Bu ikiliden 1,5 boy kadar geride. 13 numaralı Yaz Meltem'i 4.lükte. Daha sonra 6 numaralı Ketrin ve 10 numaralı Taçsız Kız'ın ataklarıyla Taylar virajı dönmek üzere. 14 numaralı Zülbiye Kız virajı 2-3 boy kadar önde döndü. Ortada 2 numaralı Canu Ciğer. Gerilerden 13 numaralı Yaz Meltem'in atakları var. Bariyer dibinden Ketrin'in de ataklarını görüyorum. Şimdi 2 numaralı Canu Ciğer son 300'de rakibini atlattı. Liderliği ve birinciliği o aldı. 2 boy kadar geride. Dışında 13 numaralı Yaz Meltem'i var. İçeride Ketrin ataklarını izliyorum. 2 numaralı Canu Ciğer önde. Dışarıdan 13 numaralı Yaz Meltem'i geliyor dışarıdan. 13 numaralı Yaz Meltem'i öndeki Canu Ciğer'i yakalamaya çalışan isim o. 2 numaralı Canu Ciğer önde. Yaz Meltem'i geliyor ancak 2 numaralı Canu Ciğer koşuyu kazanıyor. 13 numaralı Yaz Meltem'i ikinci değerli yarışseverler. 6 numaralı Ketrin koşunun üçüncüsü oldu. Koşuyu kazanan isim 2 numaralı Canu Ciğer. Necmi Altın'la izledik değerli yarışseverler.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse Gireriz devam ediyor.

Kısa bir yarış arasından sonra tekrar karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538052 1487. Buraya mesajlarınızı gönderebileceğinizi bir kez daha belirtelim ve hemen şöyle gelen mesajlardan da birkaç tanesini yine okuyalım. Fenerbahçe'nin Trabzon'u Aykut'un attığı golle 2-1 Trabzon'da yenip şampiyon olduğu maç benim için gerçekten unutulmaz bir maçtı. O maçı tekrar yaşamak isterdim. Trabzonspor 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe 2-1 almıştı ve sezon sonunda şampiyon olmuştu diyor dinleyicimiz. İsmine de bakalım hemen. Neymiş? Ahmet. Sevgili Ahmet'e teşekkür ederim. Trabzon'daydı o maç yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Var mıydı Fenerbahçe taraftarı hatırlamıyorum ama yani madem ki bize bir şans verildi, değil mi? İstediğimizde kullanabiliriz. Galatasaray'ın Neuchâtel Xamax maçını isterdim demiş. İzlemek isterdim demiş. Kim? İsmine bakayım. Sevgili Ramazan Kabak'tan gelmiş. Şimdi sevgili Ramazan, yazmayı pek sevmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Zorlamış olmayalım size. Yani Galatasaray'ın Neuchâtel Xamax maçı demiş. 3 kelimeyle cevap vermişsiniz ama diyorum ki ve neden? Yani sizi neden o dönemde o maça götürüyor? Ne hissettiriyor? Onu da merak ettiğim için böyle kısa kısa mesajlar gönderdiğinizde de ben hani anlayamıyorum en azından nedenini. Fenerbahçe Sevilla penaltılarla elediğimiz maçı izlemek isterdim diyor. Mersin'den Emrah. Sevgili Emrah, sizde neden? Onu yazın lütfen. Bakın bir dinleyicimiz dedi ki babamla gitmiştim o maça o yüzden dedi. Yani belki sizin de öyle anılarınız vardır. Babanızla gittiğiniz, abinizle gittiğiniz, şimdi belki hayatta olmayan ailenizden birileri varsa onlarla gittiğiniz ve bir daha tekrarlanamayacağı için geri dönmek istediğiniz bir maç olamaz mı? Olabilir. Selamlar, İstanbul'dan Ertan ben. Gitmeyi istediğim değil ama hiç oynamamış olmasını istediğim, çok üzüldüğüm Galatasaray Werder Bremen maçıdır. Avrupa yakasında kar, kıyamet Anadolu yakasında bahar. Maçın Mecidiyeköy Ali Sami Yen'de oynanması, Rotaryo'nun son dakika çizgide çamura saplanıp gol olmayan maç demiş. Saygılarımla diyor sevgili Ertan'a da teşekkür ederim. Ben de o maçı çok iyi hatırlarım, evet. Rotaryo'nun o vuruşunu da hatırlıyorum. Yılın transferi Greenwood demiş dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızda en büyük pay diye de eklemiş. Peki. Kocaeli'den Erkan diyor ki Bordo Fenerbahçe Avrupa deplasman maçı, Selçuk Yılalı kadronun galip geldiği maça gitmek isterdim diyor. Harika. Hatırlamış olduk rahmetli Selçuk Yılalı'yı da bir kez daha. Vedat Bey iyi akşamlar, ben Ankara'dan Ali. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak ne UEFA kupası ne süper kupa. Benim unutamadığım maç Fenerbahçe stadında şampiyonluk kupasını kaldırmaktır. O maçta olmayı isterdim diyor sevgili Ali. Teşekkür ederiz sevgili Ali'ye de. 1994 Karayipler Kupası grup maçları Granada Barbados maçına gitmek isterdim demiş. Ozan söylemiş bunu. Oğlum Ozan böyle söylüyor demiş. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Vedat Bey selam. Merak etmeyin, 2 sene sonra Adana Demir FK olarak tekrar çıkar karşımıza. Alıştık artık böyle şeylere demiş sevgili Volkan. Elbette yani isimler değişiyor. Anlıyorum ama eğer Adana'yı iyi tanıyorsanız, orada Adana Spor'un ve Adana Demir Spor'un değişmesine rağmen takımların isimleri çok böyle takımlarından vazgeçmeyeceklerini göreceksinizdir. Yani bunu da bir kenara yazın. Hatta o bahsettiğiniz ismi değişip gelen takımların taraftarları da hiçbir zaman aynı aidiyet duygusuyla bağlı kalmayacaklardır. Bunu da unutmayın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Antalya Ozan. 4-4 biten Galatasaray Fenerbahçe maçını izlemek isterdim. Canlı izlemek isterdim. Kupa maçıydı, penaltılara gitmişti. Severek dinliyoruz abisini. Adana Demir satılsın. Adana Spor'da aynı yolda zaten demiş. Hasan Şaş efsane bir gol atmıştı o maçta diye de eklemiş. Sevgili Ozan'a teşekkür ederiz Antalya'dan. Yani satılması için bile çok ciddi ya bu kadar borcun altına birilir mi bilmiyorum. Ya birileri alır mı onu bilemiyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçını izlemek isterdim diyor sevgili Demir. 6-0'lık maçı izlemek isterdim demiş. Peki. Merhaba, iyi yayınlar. Antalya'dan Hasan ben. Geçmişe dönüp gitmek istediğin maç Fenerbahçe-Chelsea. En iyi transfer ise benim tahminim yanlışlıkla form tutarsa Lukaku demiş. Neden izlemek istediğim ise ekran

0: yaşında çok heyecanlıydım. O heyecanı yaşamak isterdim diyor. Yani şeyde de yaşamak isterdim. Stad'da da yaşamak isterdim demiş. Peki hemen bakalım başka bir mesaja. Hayatımda gördüğüm neymiş bir dakika, ama hangi maçtan bahsediyorsunuz? O maçta Selim Soy'dan açıklama yapmıştı. Kupayı yarıya bölelim. Yarısı Trabzon'un olsun, yarısı bizim. Ama şimdi geldiğimiz gün konuşulanlara bakar mısınız diyor. Yani o günkü verilen dostluk mesajlarından bahsetmiş. Sevgili dinleyicimiz Erhan. Bu 2-1'lik değil mi? Trabzonspor'u Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 yenip şampiyon olduğu maç öncesi Selim Soy'dan diyor ki kupayı ikiye bölelim. Yarısı Trabzon olsun, yarısı Fener'in. İki takım da hak etti gibi bir aslında cümle kuruyor. İşte o günlerden bugünlere diye de paylaşmış sevgili dinleyicimize. Teşekkür ederim Erhan'a. Abi Beşiktaş Benfica 3-0'dan 3-3. Bu maça gitmek isterdim. Canlı televizyonda izlemiştim ama İnönü'de olmak isterdim. Maç 3-0'a gelince beraber izlediğimiz arkadaşlarıma dönebilir bu maç. Ben inanıyorum demiştim. Dalga konusu olmuştum hatta. O son gole inanılmaz sevinmiştim diyor. Sevgili Fatih Ankara'dan. Teşekkür ederim. Bir başka mesaj gelmiş. Yamanoğlu diyor ki 10 yaşındaydım. Televizyonda seyrettim. Altay 1 Fenerbahçe 3. Rıdvan'ın harika golü beni Fenerbahçeli yaptı. İşte o maça gitmek isterdim diyor sevgili Yamanoğlu. Teşekkür ederiz. Vedat Bey, Kanada'dan Ahmet ben. Selamlar. Fenerbahçe 3-0'dan 4-3 Antep maçında tribündeydim. Hayatım boyunca çok maça gittim. Unutamadığım maç. Bence Salah da bu yaz transfer döneminin en iyi transferidir demiş. Teşekkür ediyorum size de. Çok kısa bir reklam arası vermem gerekiyormuş. Arkadaşlarım uyarıyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ama siz mesajları göndermeye devam edin. Hızlı hızlı okuyacağım ben de. Radyospor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz mesajlarınızı. 0538-052-1487. Tek bir eski futbol maçını izleme şansınız olsa, yani bir zaman makinesi olsa ve tribüne gitseniz, hangi maç olurdu, bu neden? Ve yaz transfer döneminde en doğru, en iyi transfer sizce hangisiydi? Bunu da benimle paylaşabilirsiniz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız, bahse gireriz de ve yaklaşık bir saati geride bırakmak üzereyiz. Sizlerden gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Gündemdeki konulara bakmaya devam ediyoruz. Güzel, keyifli, interaktif de bir yayın oluyor sizlerin katılımıyla birlikte. Ben de bu durumdan çok memnunum. Var olun. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattına göndermeye devam edebilirsiniz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Hemen konu başlıklarımı da tekrar paylaşayım. Bir zaman makineniz olsa ve tek bir maça gitme şansınız olsa, geçmişe dönüp eski bir maça, hangi maç olurdu ve neden? Bu yaz transfer döneminde size göre en iyi transfer hangisiydi? Onu da paylaşabilirsiniz. Bu iki konuya vereceğiniz cevapları bekliyorum efendim. Vedat abi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçı görmek isterdim diyor İsmail Paşa Özçelik. Tekrar, çünkü yanımda Galatasaraylı bir arkadaşım var, daha maça gitmiş bu arada. Onun o yüzünü görmek inşallah bir daha nasip olur. Bu yılın transferi ise Trabzonspor Dan Salah diyorum ben demiş. Antalya'dan İsmail Paşa Özçeli'ye teşekkür ederiz. Bir başka yine 6-0 gelmiş. O da ne? Fenerbahçe 6 Galatasaray 0 maçına 6 Kasım'a gitmek isterdim. Ortega'yı izlemek için demiş. Ankara'dan Ahmet. Sevgili Ahmet'e de teşekkür ederiz. İyi akşamlar, ben Ankara'dan Murat. 4-3'lük Galatasaray Fenerbahçe maçına gitmek isterdim. O gün rahmetli babam maçı izleyebilelim diye sanayideki dükkanına televizyon götürmüştü demiş. Sevgili Murat, babanıza da eğer evet rahmetli yazmışsınız hayatta mı diye soracaktım. Babanıza rahmet diliyoruz Allah'tan. Güzel bir hatıraymış. Ben hep söylerim yani evet hayatımızda kaybettiğimiz insanlarımız var. Ama güzel anlarıyla hatırlamak önemli onları. İşte bu da güzel bir anı olarak bakın hatıralarınızda kalmış ve bugün ortaya çıkmayı bekleyen bir anı mıydı bilmiyorum. Çok anlatır mısınız başka yerlerde de. Ama bugün ortaya çıkmış bir an olabilir. İyi akşamlar Ertan Bey. Yine bir Ertan ben demiş. Yine bir Avrupa Kupası maçı. Türkiye-Hırvatistan maçı 1-0 geriye düşüp son dakika Semih'in golü uzatmalar ve penaltılarla elemiştik. Öyle bir mutluluk yoktu demiş sevgili dinleyicimiz Ertan. Ben o zaman Radyo Spor ve Radyo Tatlı Ses de vardı biliyorsunuz Saran Holding bünyesinde. Biz o zaman Radyo Spor'dan ve Radyo Tatlı Ses'ten maçları canlı olarak aktarıyorduk. Hiç unutmam, ben de Radyo Tatlı Ses'teki o masada oturuyorum. İçeride de sevgili Eyüp anlatıyordu maçı. Ve Eyüp anlatırken maçı ben o Avrupa Şampiyonası'nda yani havalara uçtuğumu hatırlıyorum her maç neredeyse. Gerçekten çok güzel günlerdi onlarda. Peki. Ne demiş? Evet demiş sadece ama neye evet dediğini ben bilemiyorum. Yani ben bir şey dedim. Siz de belli ki evet yazdınız ama o dediğim şeyi ben tabii şu dakika hatırlamıyorum. Bizim Kadıköy'de karanlıkta Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdığımız maçı canlı izlemek isterdim demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım. Ramazan, sevgili Ramazan, teşekkür ederim. Vedat Bey selam, merak etmeyin, ha, tekrar döner Adana Demirspor diyen bir dinleyicimiz vardı ya. Dediğinizi iyi biliyorum. Göztepe, Bursa, Karşıyaka, Eskişehir, Sakarya, Adana Demir ve bunun gibi takımlar kötü yönetilmemeli. Futbola renk katan takımlar bunlar, taraftar ve camiaları ile demiş. O kadar haklısınız ki. Ama ya bu bahsettiğinizin dışında bir yönetim sergileniyor oralarda biliyorsunuz. İşte Bursa yeni geliyor, tekrar dönüyor. Göztepe döndü. Orada da ciddi işte yıllarca verilen mücadele sonrasında. Karşıyaka hala oralarda. Eskişehir, Sakarya ve yani işte bu takımların hepsi bir dönemin efsane takımları bunlar. Efsane taraftar grupları. Hatırlar mısınız bilmem. Peki şöyle bakalım bir başka mesaj. Merhaba Erkan ben. Rıdvan Aykut'u efsane kadroyu sahada seyretmek için Galatasaray 3 Fenerbahçe 4 demiş. Bu maça gitmek isterdim demiş. Teşekkür ederim sevgili Erkan'a da göndermiş olduğu mesaj için. Rahmetli Hayri İçler'in Boğa'yı öldürdük diye haykırdığı Galatasaray'ın Barcelona'yı yendiği maç 1-0 veya 2-1 tam hatırlamıyorum demiş. İspanyol boğasını öldürdük diye bağırmış rahmetli Hayri İçler. Ben hatırlayamadım tabii ama işte hatırladı dinleyicimiz. İsmini de söyleyeceğim ama var mı? Yazmıyor. Peki tamam, ismi yazmıyor.
Yazarsanız okuruz tabii ki. 60'lı yıllardaki Göztepe Atletico Madrid 3-0'lık Göztepe'nin galibiyetiyle biten maç. İzmir'den Dilek Süer diyor ki ben bu maçı izlemek isterdim, orada olmak isterdim diyor. Sevgili Dilek Hanım'a da teşekkür ederiz ama dediğim gibi şu yaz transfer döneminin sizce en iyi transferi hangisi? Bu soruya da cevapları yazın lütfen, bekliyor olacağım. Bir düzeltme yapayım. Rıdvan'ın attığı inanılmaz gol olan maç 0-3 değil demiş. 1-3. Tamam, peki. Teşekkür ederiz. 0-3 değil, 1-3 anlaşıldı. Yani kim söyledi bilmiyorum onu da, ben söylemedim galiba. Siz mi yazmıştınız? Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar. İzmir'de Türkiye Sovyetler Birliği maçı 1-0 yendiğimiz maç.

Maçtan önce 24 saat yağmur yağmıştı ama maç yine de oynanmıştı. Biz de 10 saat statta ıslanmıştık diyor sevgili dinleyicimiz. En iyi transfer bence Deniz Gül. Galatasaray için değil, milli takımımıza ileride daha faydalı olur inşallah demiş. Çok teşekkür ederiz size de sevgili Tufan göndermiş olduğunuz mesaj için. Evet, mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487. Buradan mesajlarınızı gönderebilir, yayına dahil olabilirsiniz. Ben daha yaklaşık bir saat daha buradayım çünkü. O nedenle göndereceğiniz tüm mesajları yayında okumaya çalışacağım. Belki ikinci bölümde telefon hattımızı da açarız. Biraz spor üzerine, futbol üzerine sohbet ederiz. Ne dersiniz? Eğer aramak isterseniz yazın buraya. Ben de açayım telefon hattını. Olabilir. Bak, buradan önce evet ben konuşmak istiyorum diyenler varsa bir görelim. Ondan sonra da açalım. Peki. Neşetel Samax, Galatasaray 5-0 maçına tekrar gitmek isterim. En iyi transfer Salah demiş sevgili Ahmet. Sevgili Ahmet, tekrardan kastınız orada mıydınız acaba? Yani yoksa geri döneceğim maç o olurdu mu demek istemişsiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Fenerbahçe Chelsea maçı abi demiş. En iyi transfer ise bence Greenwood demiş. Devam edelim. Vedat abi, bir zaman makinesi olsa gitmek isteyeceğim maç Dünya Kupası 1986 Arjantin İngiltere. Maradona'da Tanrı'nın eli dediği meşhur maça gitmek isterdim demiş. Sevgili dinleyicimize çok teşekkür ediyorum. Tuncay'a. Tuncay'dan gelmiş. Dedim ya, yani yok mu böyle Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, böyle tarihe kaydedilmiş maçlar. En iyi transfer bence Salah. Keşke Fenerbahçe'ye gelseydi demiş. Sevgili Demir mi? Damir galiba. Damir ama ben doğru mu okuyorum bilemedim. Damir. Şey vardı biliyor musunuz, hani neydi programın adını hatırlamaya çalışıyorum. Güldür Güldür de miydi? Yani bir karakter var orada. Şey oynuyor. Şevket Çorumlu oynuyor. Ve şey diyor. Keşke benim olsa. Diyor ya, hani bir şey görüyor üzerinizde falan. O geldi aklıma siz böyle yazınca. Keşke Fenerbahçe'ye gelseydi. Muhammed Salah demiş. Peki. Ben de Altay Fenerbahçe maçına gitmek isterdim diyor. 3-1'lik Fenerbahçe'nin kazandığı karşılaşmaya. Yani acaba ben mi çok iyi hatırlayamıyorum o maçı? Özel yapan neydi o maçı? Söyler misiniz? Ben hatırlayamıyorum galiba. Peki. Devam. Altay maçı 3-0 bitti. 103 gollü efsane sezon. O kadroda İsmail Kartal da vardı demiş bir dinleyicimiz de. 3-1 mi 3-0 mı karar verelim Hakan Kısmet. Bakarız birazdan. Konuşuruz üzerine. Guardiola'nın önderliğindeki Barcelona'nın Real Madrid'i Santiago Bernabéu'da 6-2 yendiği o efsane sezondaki maçı izlemek isterdim. Hem o kadroyu hem de Guardiola'yı görme şansım olurdu demiş. Sevgili Zafer New Jersey'den yazıyor. Teşekkür ederim. Güzel maç seçmişsiniz gerçekten. Ya ben de mesela bir Messi Ronaldo rekabeti izlemek isterdim. O bir dönem vardı yani. Ya tüm dünyanın oturup da Messi Ronaldo'yu izlediği Barcelona Real Madrid maçları, El Clasico. Onu izlemek isterdim. Bir maça gitmek isterdim yani geçmişten. Neuchâtel maçında oradaydım diyor. Sevgili Ahmet'e sormuştum ya, orada mıydınız tekrar diye yazmışsınız. Evet, oradaydım diyor. Harikaymış. Tekrar merhabalar. 2005'te İstanbul'da oynanan Liverpool-Milan maçında olmak isterdim. 6 gol izleyip umutların bir taraf için tükenmişliğini sonra dirilişini yaşamak isterdim diyor Önder. Evet ya, o da unutulmaz maçlardan biri değil mi? Gerçekten öyle. Ben Brezilya'nın kaybedip yüz binlerce kişinin stattan çıkamadığı Dünya Kupası maçını izlemek isterdim diyor. Sevgili Hasip Şile'den. Hangi maçtı? Hatırlayan var mı? Yani 70 Dünya Kupası'nı mı kazanmıştı Brezilya? Bir bakalım. Brezilya en çok Dünya Kupası'nı kazanan takım zaten. Brezilya Dünya Kupası. Dünya Kupaları diyelim. Kupası kazandığı dönemler. Bakalım hangileriymiş. Kazandıklarına bakıyoruz ama kazanamadıklarını sormuş dinleyicimiz. Bakalım. Brezilya 5 kez kazanmış bu kupayı. 58-62,

0: 78, 94 ve 2002. Bu acaba şey olabilir mi? 66 Dünya Kupası ya da 74 Dünya Kupası. 70'i kazanmışlardı. 66 ya da 70. Bakalım. Kaybettiği maç demiş. İşte ama hangi maç onu bilemiyorum. Yani işte ben de kazandıklarından yola çıkarak çıkarmak istedim. Sanki 66 İngiltere aldı diye hatırlıyorum. 62-66 sizin söylediğiniz maç hangisiydi acaba? İngiltere kimle oynamıştı o finali hatırlamaya çalışıyorum. 66'dan sonra 70'i yine Brezilya kazanmıştı. Arada bir Dünya Kupası kaçtı. Belki ondan bahsediyorsunuzdur diye. Ya da Uruguay maçı olabilir mi bu? Belki de Uruguay maçıdır. Uruguay'a kaybettiği Dünya Kupası olabilir Brezilya'nın, ama siz yazın yani, bakın hangi maç olduğunu da söylemiyorsunuz. Peki. Ama şöyle, bunun final maçı olup olmadığını da bilmiyorsunuz, değil mi? Anladığım kadarıyla. Galiba bu yüz binlerce kişi stattan çıkamadı dediyseniz Brezilya'da oynanmış olabilir o maç, değil mi? Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupaları diyelim. Öyle belki daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü yüz binlerce kişi eğer stattan çıkamamışsa maç Brezilya'dadır diye tahmin ediyorum. Bakalım. 1950 FIFA Dünya Kupası Brezilya'nın ev sahibinde yaptığı ilk turnuva diyor. Final grubunun son maçında Uruguay'a 2-1 mağlup oldular diyor. Bu maç mı acaba bahsettiğiniz? Bu maç tarihte Maracana hüsranı olarak anılır diyor. Bence bu maçtan bahsediyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Uruguay'a kaybediler. Çünkü ben şeyi izlemiştim de Pele'nin hayatını izlemiştim. Orada yeniden Uruguay ile karşılaşırken Brezilya ayakları titriyordu oyuncuların, yeniden Uruguay'ın karşına çıkacakları için bir kez daha bunu yaşayacak mıyız falan gibi böyle sözler vardı. Oradan yola çıkarak aslında Uruguay maçı mıdır acaba diye de düşünmüştüm. Peki. Selamlar, Galatasaray Manchester City 3-3 biten maçı izlemek isterdim geri dönüp demiş. Teşekkürler. Brezilya'da oynandı, Maracana'da demiş. Ha, tamam, Uruguay maçı işte. Sevgili Tunç Yeşilli Adana'dan yazmış bile. Sağ olsun. Altay Fener maçı 3-0 bitti. Rıdvan'ın golü yılın golü seçildi. 21-21-1989'da oynandı. Şundan dolayı biliyorum demiş. Sonra yarım kalmış. Neyden dolayı biliyorsunuz? Bizi merakta bırakmayın, ne olur yazın. Devamını bakalım nasılmış. Uruguay kaybettiği maç Vedat abi demiş. Evet, onu bulduk sonunda. Yani Uruguay maçı oldu. Maracana hüsranı diye de tarihte yer almış. O maçta çok sert bir oyun oynadığını Uruguaylıların yine o hikaye anlatır. Yani o Pelé'nin hayatının olduğu o belgeselde o maçta Uruguay'ın ne kadar sert oynadığı da anlatılır. Bir de Uruguay tarafından dinlemek lazım tabii. Tek taraflı bakmamak lazım. Brezilya tarafı böyle anlattı. Uruguay tarafı bakalım nasıl anlatacak. Evet, geliyor mu mesajlar? Peki yenilerine bakalım hemen. Ben az evvel 0-3 yazdım. Siz yanlış okudunuz. Maçın özelliği, maç 0-0 iken dakika 83'te Rıdvan orta sahadan topu alıp önüne geleni çalımlayıp efsane bir gol attı. Sonra maç 0-3 bitti demiş. Tamam, ben yanlış okumuş olabilirim. Yani sorun değil. Bunu siz yanlış okudunuz. Ben doğru yazdım diyorsunuz ya. Eyvallah. Rıdvan Dilmen'in orta sahadan topu alıp önüne geleni çalımlayıp attı, efsane gol demiş. Tamam, bakalım. Ben izlerim o golü. Peki. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Tamam. Yeni mesajlar geldikçe okumaya devam ederiz. 2014 Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası yarı finali demiş. Brezilya, Almanya 1-7 olabilir demiş. Değil. O maçı ben hatırlıyorum. O 7-1'lik maçı. Zaten statta herhalde 45. dakikadan sonra çok insan kalmamıştı. Hani 100 bin kişi oturup beklememişti, onu biliyorum. O yüzden bu Uruguay maçından bahsediliyor. Maracana hüsranı diye de söylenir ya. Vedat Bey merhaba. Uğur ben. Amerika 94'te olmak isterdim. İtalya Brezilya finali efsaneydi. Eski olan her şeyi özlüyorum nedense demiş. Öyle bir sorum da var. Önümüzdeki günlerde soracağım size. Yani Vedat Bey Ankara'dan selamlar. Öncelikle Uğur Böceği'nde kuponlarınızı eleyip güzel kupon yapıyorum. Çok faydalı oluyor. Bursa'da imiş Uğur Böceği. Sevindim. Orta lise üniversite yıllarım geçen Yeşil Bursa'ma selam olsun demiş. İyi yayınlar Adil Koçak. Sevgili Adil Koçak çok teşekkür ederim ben de. Evet yani kuponları ben de en doğru yapılacak şeyin elemek olduğunu söyleyenlerdenim. Benim ortalama günde %60'ın %70'in üzerinde olur. Yani tutturma oranı yani 5 kupon yapıyorsam 3'ü tutar. 6 kupon yapıyorsam 4'ü tutar gibi. İşte orada ya hepsini birden oynayıp genel toplamda kazanmak söz konusu olabiliyor. Ya da dediğim gibi içinden maç seçmek önemli. Ben zaten bütün maçları inceleyip içinden bunları çıkarıyorum. Siz de onların içinden seçtiklerinizde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Teşekkür ederim size. Vedat abi iyi akşamlar. Tuzla'dan Kadir Bozdemir ben. Fenerbahçeliyim. Ben Kadıköy'de oynanan ve 30 yaşındayım ve hala aklımdan çıkmayan, ara ara açıp gerçekten duygulandığım Fenerbahçe Inter maçı. Emre Tilev'in anlatısı, David de Souza'nın füzesi çıkmıyor aklımdan demiş. Sevgili Kadir Bozdemir'e de teşekkür ederiz. Orada olmak isterdim diyor. Eyvallah. Peki. Sizin vesilenizle Murat Bey'e de selamlar demiş Adil Bey. Peki tamam Murat Bey'e de selamlarınızı iletirim tabii ki. Sadece sizi takip ediyorum demiş. Eyvallah sağ olun. Yani umarım faydası oluyordur. Evet yarışın başlamasına çok az bir zaman kalmış. Bir ara vereceğim ben de. Yarış aynı zamanda reklam. Ben de bir nefesleneyim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
4: Üçlükte yarım o kadar hemen dışında 6 numaralı Quattro var. Quattro'nun da dışında 5 numaralı Ferhat Kardeş var. Bu ikiliden bir o kadar geride bariyer dibinde 13 numaralı Rodinia. Daha sonra 17 numaralı Greenmill var. Bir o kadar gerisinde bariyer dibinde Ekürisi var. 15 numaralı Bıçkın Kral dışında 2 numaralı Olgun Adamı görüyorum. Bu ikiliden de bir o kadar geride. Dışta 4 numaralı Kılıç Bağ yarım boy kadar hemen gerisinde bariyer dibinde 3 numaralı Cengebey'i görüyorum. Cengebey'den 3-4 boy kadar geride 16 numaralı değerli yarışseverler Göze Çarpan. Göze Çarpan'dan da 3-4 boy kadar geride 9 numaralı Şahkaya var. Şahkaya'nın hemen dışında 11 numaralı King Pele 1,5 boy kadar geride 1 numaralı La Vista Kaya. Grubun sonunda kaldı 10 numaralı Demir Atlas. Bu şekilde safkanlar son 800'e girdi. Şimdi liderlik 7 numaralı Özruba'da 1,5 po kadar geride 12 numaralı Biçer Roza ikincilikte. Biçer Roza'nın 3-4 po kadar gerisinde içeride 8 numaralı Bezantay dışta 2 numaralı Olgun Adam aralardan 17 numaralı Green Mill var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 7 numaralı Özruba kaçıyor fark 2 boy kadar. 12 numaralı Biçer Roza ikincilikte. Daha sonra 17 numaralı Green Min var. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. 7 numaralı Özruba virajı önde dönen isim oldu. Dışına sokuldu 17 numaralı Green Mill. Green Mill'in dışında da 12 numaralı Biçer Roza var. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. Pistin ortasındaki 17 numaralı Green Mill liderliği aldı. Farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. 12 numaralı Biçer Roza ikinciliğe attı kendini. 17 numaralı Green Mill koşunun son 100 metresinde farkı 5-6 boya kadar çıkardı. İkinciye 9 numaralı Şahkaya geldi. Son koşuyu 17 numaralı Green Mill kazandı. 9 numaralı Şahkaya koşun ikincisi. 3 numaralı Cengebe ve 15 numaralı Bıçkın Kral üçüncülük için aynı yakın geçen isimler oldu. 13 numaralı Rodinia'da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim. Elazığ'daki son koşuyu 17 numaralı Green Mill Mehmet Ali Aktürk'le kazandı bu safkan. 15 numaralı Bıçkın Kral'la ekürüydü.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun,

0: Çok kolay. ebayi.org.
1: Reklam.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
7: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
9: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
10: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar, merhabalar abi.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de 21.45 oldu bile. Biraz önce duyduğunuz üzere Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı bana göndermeye devam edebilirsiniz. 0538 052 14 87. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Ne demiş? Bir şansım daha olsa Ziya Doğan'ın Sinan'ın ortasıyla Galatasaray'a son dakika golünü tekrar izlemek isterdim. O golle şampiyon olmuştuk diyor Hasip. Sevgili Hasip de o maça gitmek istiyormuş. Trabzonspor fırtına gibi estiği yıllarda Lyon'u 4-0 yendiğimiz maçta olmak isterdim demiş. Bir başka dinleyicimiz Sebahattin Serdar. Trabzonspor'un o efsane gibi estiği yıllar 80'li yıllar değil mi? Ya öyle ilginç ki şimdi bu şampiyonlukların ne kadar önemli olduğunu şuradan söyleyelim. Benim ya bizim aile biraz böyle her takımı tutan vardır yani ailede. Ben işte Fenerbahçeliyim, abim Fenerbahçeli, bir abim Trabzonsporlu, bir kardeşim Beşiktaşlı. Böyle her takımı neredeyse tutan var diyebilirim. Ama mesela Trabzonspor o döneme kadar daha böyle bir bölge takımı, şehir takımı iken o dönemden sonra bir ülke takımı haline dönüştü. Abim 72 doğumludur. İşte bu 70'li yıllarda 72, 73, 74 belki 75 o yıllarda doğan birçok çocuk da Trabzonsporlu oldu. O şampiyonlukların etkisi işte. Yani belki de Türkiye'de bugün Trabzonspor taraftarının bu kadar fazla olmasının en önemli nedenidir o yıllar. Sonrasında da şampiyonluklar geldi tabii ki. Tek tük şampiyonluklar oldu hep ama. Yani işte 3 senede 4 senede bir gelen şampiyonluklar olunca ama o dönem fırtına gibi esen bir Trabzonspor ve çocukları çok etkilemişti, onu söylemek lazım. Bu şampiyonluklar önemli kısacası. Altay Fenerbahçe maçı 3-0 bitti. Rıdvan'ın golü yılın golü seçildi. İzmirliyim ve o maç oynanırken o gol esnasında trenle stadın etrafından geçiyordum. Yaşta 15-16. Fener o sene şampiyon oldu. Bu arada ben Beşiktaşlıyım. 3 sene üst üste şampiyonluk öncesi son ikinciliğimizin olduğu sene demiş. Yani o zaman 90'lı yıllar oluyor sizin de söylediğiniz. Gordon Milne'nin olduğu dönem değil mi? Peki, teşekkür ediyorum mesajınız için. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ben de gelen tüm mesajları okumaya devam edeceğim. Birinci ligde maçlar var. Artık sonu geldi maçların. Merak edenler var. Hemen söyleyelim. Sivasspor Mardin 1969 mücadelesi 2-2'lik beraberlikle devam ederken Fatih Karagümrük Kayseri maçında ise deplasman takımı Kayseri 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Bunun dışında şöyle Sintrüden Union Saint-Gilloise maçı başladı. 18 dakika geride kaldı, gol yok. İngiltere'de Championship'te yeni başlayan maçlar var golsüz. Yine İskoçya'da golsüz maçlar var. Avusturya Bundesliga'da Salzburg Rapid Wien maçı var. Daha 17. dakika 2-0 önde götürüyor mücadeleyi Salzburg. Burada Rapid Wien'den de gol gelebilir bu arada. Danimarka Süper Lig'de Aarhus Midtjylland maçı var. Midtjylland 1-0 önde. İsviçre Süper Lig'de 19. dakika geride kaldı. Thun, Luzern, Vaduz ve Grasshopper Sengalen maçları var. Henüz gol sesi çıkmadı bu maçlarda. Bunları da söylemiş olayım. Şöyle majör liglere de bir bakayım istedim. Bu arada Fatih Karagümrük mü gol attı dedim ama hayır, Almanya'da kupada gelmiş gol Osnabrück'ten. Ona da bakalım. 4-3'lük Galatasaray-Fenerbahçe maçında olmak isterdim. 3 tane Hasan Vezir ve Aykut Kocaman. Evet, o dedim ya, Hasan Vezir o dönem çok konuşulan bir isimdi. Galatasaray mı Fenerbahçe mi çok konuşuluyordu galiba. Ve Fenerbahçe'ye gelmişti. Sanki öyle hatırlıyorum. Sonra Fenerbahçe'den sonra da Galatasaray'a mı gitmişti? Doğru mu hatırlıyorum ben? Hatta işte onun bir kaçırılma hikayesi mi vardı? Çok böyle aklıma gelmedi ama bir bakarım şimdi. Hasan Vezir'in o dönem önemli bir oyuncu olduğunu hatırlatayım. Ama bu çok uzun sürmedi açıkçası. Yani işte mesela Aykutlar, Oğuzlar vesaire, onlar başka ama bu çok başka. Evet, 89 yılında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferi futbol tarihine damga vurmuş. Film gibi kaçırılma operasyonu olarak da tarihe geçmiştir deniyor. Hasan Vezir 88-89 sezonunda 103 golle şampiyon olan efsanevi Fenerbahçe kadrosunun önemli isimlerinden biriydi. Aynı sezonda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi biten futbolcu Fenerbahçe'de kalmak istiyor ancak yönetici Metin Aşık'la yaptığı görüşmelerde istediği rakamı alamıyordu. Galatasaray ise çok daha yüksek bir teklifte devreye girmişti. O zaman Fenerbahçe'den 650 milyon lira istiyor Hasan Vezir. Ama Fenerbahçe bu parayı vermek istemiyor. Galatasaray ise 1 milyarın üzerinde bir teklif vermiş. Galatasaray yöneticileri Ergun Gürsoy ve Yurdeşen Karahasan 1989 26 Haziran'da Hasan Vezir'i ve ağabeyini Küçükyalı'da E5 kenarındaki eski Londra asfaltının tünelinin çıkışına çağırıyorlarmış. Ağabeyine biz Hasan'ı eve bırakırız sen git diyerek onu gönderiyorlar. Arabaya bin Hasan Vezir, Ergün Gürsoy dönerek seni kaçırıyoruz Hasan. Artık dönüş yok bunun diyor ve araç Bursa

0: da kazanan takıma karşı ayrı bir sempati uyanmaya başlıyor bende. O gün radyodan dinlediğim 3-0'dan 4-3'e dönen o maçın büyüsüyle Fenerbahçeli oldum. Bir zaman makinem olsaydı radyodan dinleyerek beni Fenerbahçeli yapan o maçı bu kez tribünden canlı izlemek isterdim demiş. Sevgili Mehmet, iyi akşamlar diye de belirtmiş. Valla o kadar da güzel yazmışsınız ki. Yani severim böyle destansı anlatımları. Bir de burada sadece bir şey var. Yani bir tezat var, o da şu. Eğer maçı radyodan dinleyip Fenerbahçeli olmasaydınız bir Fenerbahçe maçına gitmezdiniz gibi. Yani 4-3'lük maça sanki gitmezdiniz. Çünkü henüz daha Fenerbahçeli değildiniz. Değil mi? Öyle bir durumda söz konusu. 1989 sezonu Hasan Vezir Rize'den bize kiralık geldi. Bizim futbolcu değildi ama sezon sonunda Galatasaray'ı kaçırmıştı diyor. Olabilir. İşte sözleşmesi bitiyormuş diye yazıyordu ama demek ki farklı bir durum varmış ortada. Ya şu olabilir, dediğiniz gibi kiralık olarak bir sezon forma giymiştir. Sezon sonunda Fenerbahçe alacaktır ama işte rakamda anlaşılamamıştır. Galatasaray çok yüksek bir rakam teklif etmiş. Hani ne kadar kaçırma onu da bilemedim. Yani 650 milyonu vermiyor Fenerbahçe. 1 milyonun üzerinde teklif ediyor Galatasaray. Oyuncu da zaten gitmek istiyor. Hani gitmek istemeyen bir oyuncuyu kaçırabilirsiniz. Oyuncu zaten belli ki gitmek istiyor bu rakama. Öyle de bir durum söz konusu. Yıllar sonra Hasan Vezir'le karşılaşmıştım ben. Yani uzun yıllar sonra ben biliyorsunuz Çorlu'da gençlik zamanım Çorlu'da geçti. Çorlu'da büyüdüm. 10 yaşında gelmiştik Çorlu'ya. İşte ondan sonra 24 yaşına kadar mı, 23 yaşına kadar mı da Çorlu'da geçti ömrüm. Orada Hasan Vezir Çorlu Spor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı. O zaman karşılaşmıştım ama hiç aklıma gelmemişti mesela bu soruları sormak. O zaman da böyle bir ya bugünümü bilseydim, bir yayın yapacağımı bilseydim falan belki konuşur sorardım. Bugün de sizle paylaşırdım ama o zaman karşılaşmış bir sohbet etmiştik, küçük bir sohbet. Biliyordum yani Hasan Vezir isminin çok önemli olduğunu biliyordum o dönem. Türk futbolunda bir döneme damgasını vurmuş, onu biliyordum ama dediğim gibi yani bu 4-3'lük maç, kaçırılma hikayeleri vesaire bunlar hiç aklımda değildi, hatırımda değildi açıkçası. Evet, mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyospor WhatsApp hattımız. Bu arada az da bir zamanımız kaldı. Telefon hattımızı da açalım mı? İster misiniz? Telefonla da sohbet edebiliriz. Açalım peki. Arkadaşlarım da açalım diyorlar. 0212 363 04 34. 0212 363 04 34. Arayarak siz de yayına dahil olabilirsiniz. Düşüncelerinizi aktarmak üzere. Hem de şöyle bir sohbet ederiz sizlerle. Güzel olur diye düşünüyorum. Kısa bir reklamdan sonra.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Programın sonunda çalırız şarkıyı. Tam böyle girmek üzereyken yetişme şansımı buldum. Bu arada gol geldi. Fatih Karagümrük Kayseri karşısında 1-1'e getirdi skoru. Sivasspor Mardin futbol Mardin Spor 2-2. Fatih Karagümrük Kayseri Spor 1-1. Benim de bugün oynadığım kuponlardan biriydi. Yani iki maça da karşılıklı gol var oynamıştım. Son dakikada da olsa gol gelmiş oldu Fatih Karagümrük'ten ve oradaki kuponum da başarılı olmuş oldu. Bu da güzel bir durum. Peki şöyle bir bakalım. Başka neler varmış mesela? benim bu

oynadığım kuponlardan bunun dışında şöyle şurada bir maçım var. Mamelodi Sundowns ilk yarı 1, Cinturi'den Sengilova 2,5 gol üst demişiz. 1-0. Mamelodi Sundowns zaten geldi. Şu anda tutmuş durumda o. Thun Luzan maçı ev sahibi 1,5 üst. Grasshopper Sengalen 2,5 gol üst. Orada henüz gol yok iki maçta da. Onu da bir taraftan takip ediyorum. Luzern Vaduz 3,5 gol üst. Salzburg Rapid Wien 2,5 gol üst demişiz. Salzburg Rapid Wien gelmiş. Özür diliyorum, bir toparlayamadım cümleyi. Luzern Vaduz'da henüz gol yok. 3,5 üst bekliyorduk ama daha gol gelmemiş oradan. O da ilginç. Yeni başladı İskoçya. Orada goller henüz gelmedi. Onu da belirtelim. Fena gitmiyor şu anda. Bugün en azından iki maçımız gelmiş bile. Şey, iki kuponumuz başarılı olmuş bile. Bunu söyleyebilirim. Evet, biz şimdi şöyle hemen sizlerden gelecek mesajları bekliyoruz. 0538 052 14 87 buraya mesajlarınızı göndererek yayına dahil olabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Ayrıca telefonla yayına katılmak isterseniz 0212 363 04 34, buradan da yayına telefonla katılabilirsiniz. Diyor ki dinleyicimiz, o süreç var yani Hasan Vezir'in Galatasaray'a geçiş süreci. Fenerbahçe'de leblebi gibi gol atan Hasan Vezir Galatasaray'da oldukça başarısız oldu. Sebebi, Fenerbahçe'de Rıdvan Oğuz Aykut, hatta Hakan Tecimer ona aldı at diye pas verip besliyorlardı. Galatasaray'da ise bu durum yoktu demiş o dönemde. Teşekkür ederim. Valla Hakan Tecimer dediniz de, sevgili Hakan yollamış bu mesajı. Yani büyük futbolcuydu. Bakın bugün çok konuşulabilir belki üzerine. Yani aslında böyle bir soru da soracağım önümüzdeki günlerde. Yani bir dönem yıldız olan futbolcular bugün acaba oynuyor olsalar aynı performansı gösterirler mi? Ya da bugün yıldız olan futbolcular o dönemde aynı performansı gösterebilirler miydi gibi bir sorum olacak. Ama Hakan Tecimer herhalde her dönem çok iyi bir performans gösterirdi. Ya benim şimdi mesela Sergen Yalçın'ı falan izlerken hepiniz etkileniyorsunuzdur onun o bilek hareketlerinden. Yine Yusuf Şimşek vardı. Hepiniz çok etkileniyorsunuzdur bilek hareketlerinden. Hakan Tecimer de öyle bir futbolcuydu. Gerçekten yani çalım atamayacağı oyuncu yoktu. Bilekleri böyle çok yumuşak. Çok çok beğenirdim.

Peki, Hakan Tecimer de aklıma geldi. Sağ olun sizin sayenizde. Evet, son dakika golüyle Fatih Karagümrük Kayseri maçı da 1-1'lik skorla tamamlandı sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtelim. Şimdi aslında şöyle gündeme baktığımda daha dedim ya konuşacak çok fazla konu yok. Hep transferler üzerinden gitti bugün konular diye. Bugün Gaziantep Futbol Kulübü ile ilgili bir haberi de paylaşmak istiyorum sizinle. Çünkü biliyorsunuz Radoi ile yollarını ayırmıştı Gaziantep Futbol Kulübü ve yeni bir teknik direktör arayışındaydı. Bugün gelen bilgiler Orhan Ak ile temas kurduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve prensipte bir anlaşma sağladığı yönünde. Birçok isim yazılmıştı. En son mesela Çağdaş Atan'dan bahsedilmişti. Ama bunlar olmamış. Orhan Ak'la Gaziantep Futbol Kulübü anlaşmış diye söyleniyor. Henüz tabii halihazırda teyide muhtaçtır bu bilgiler. Bunlar yazılıyor sadece medyada. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Beşiktaş'tan bir ayrılık haberi vardı. João Mário. Geldiğinde aslında çok büyük beklentilerle gelmişti, hatırlar mısınız? Yani herkes çok fazla şey bekliyordu. Ama olmadı. Yani Beşiktaş'ta olmadı. Gerçekten bir türlü o istenen performansı gösteremedi. Bir dönem işte o Rafa Silva'nın olduğu dönem ilk geldiğinde biraz olsun kıpırdanmıştı ama sonrasında olmadı. İşte João Mário ile de yolları ayırmış Beşiktaş bugün gelen bir haber. Bir mesaj gelmiş. Ne diyor? Sivas 0-2'den maçı 2-2'ye getirdi. Çanakkale'den selamlar demiş Bora Ayhan. Teşekkürler sevgili Bora Ayhan. Evet, Sivasspor 2-0 mağlupken kendi evinde 2-2'ye getirdi skoru. Bunu biz de söylemiş olalım. Eskiler, eskiler, eskiler. Bak ne diyor bir dinleyicimiz yine sevgili Bora Ayhan. Benden önce yazmış bunu. Soğuk kış günlerinde Radyo 1'de Ercan Taner, Orhan Ayhan, Hüseyin Başaran'ın anlattığı maçları dinlerdim diyor. Ne günlerdi değil mi? Muhtemelen Ercan abinin yayınına göndermişsinizdir bu mesajı. Sevgili Ercan Taner her gün, hafta içi her gün saat 15-17.30 arasında Radyo Spor'da yayında oluyor. Bilmeyenler, gece böyle yayınları dinleyenler için söyleyelim. Gerçi gece yarısından sonra tekrar da var değil mi? Yani onu da bir dikkate almak lazım. Peki mesela kimseden şey gelmedi. Diyorum ya, tarihe geçmiş maçlar. O tarihe tanıklık etmek istemez miydiniz mesela? Onlardan bir tanesi. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 mağlup ettiği maç. Orada olmak isterdi mi kimse söylemedi mesela. O tarihe ben tanıklık etmek isterdi mi kimse söylemedi. Kolay kolay kırılacak bir rekor da değil bu. Yani çok zor artık bu rekorun kırılması, öyle gözüküyor. O nedenle ben mutlaka ve mutlaka o maçta olmak isterdim açıkçası. Bunu söyleyeyim. Başakşehir'den Nuno da Costa kararı deniyor ki Başakşehir bu sezona çok iyi bir başlangıç yapamadı. İşleri yolunda gitmiyor. Önce düzeltiyorum. Önce Konferans Ligi'nden elendiler. Ardından da ligde çok başarılı bir başlangıç olmadı. Nuno da Costa da geçen sezon aslında ortalama bir performans göstermişti. Bu sene devam etmeme kararı alındı. Takımımızda bir sezon forma giyen Nuno da Costa ile karşılıklı olarak anlaştık ve yollarımızı ayırdık diyor Başakşehir. Kendisine teşekkür ediyoruz diyor. 6 gol 3 asistle oynamıştı geçtiğimiz sezon. Dediğim gibi ortalama bir performanstı bence bir Başakşehir için. Başakşehir'de bir kabuk değişimi var. Aslında geçtiğimiz sezonun son bölümünde Nuri Şahin'le çok da etkili bir futbol ortaya koyuyorlardı. Bu sene dediğim gibi o başlangıç çok iyi olmadı. Neden bilmiyorum. Gerçekten iyi olmadı. Evet, sabah 5'teki tekrarların gayet iyi olduğunu söylemiş bir dinleyicimiz de. Yine teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe UEFA'ya yapılacak kadro bildirimine kısa bir süre kala Can Uzun Harekatı başlattı diyor haberde. Ama yani dün Cihan Kamer çıktı ve dedi ki artık biz bir oyuncu alacağız dedi.
O oyuncu da sanki Fenerbahçe oyuncuyu alırsa sadece ligde oynatacakmış gibi görünüyor. Benim gördüğüm o. Yani saat 22.05, saat 1'e kadar bu kadroların verilmesi gerekiyor. Belki birazdan Görkem yayına girdiğinde muhtemelen söyleyecektir. O kadroları belki Görkem'in yayınında da belli olabilir. Ya da son dakika beklenebilir. Onu bilemiyorum. Ama mutlaka bu gece 1'e kadar verilmek zorunda o kadrolar. Orada Can Uzun isminden bahsediliyor bugün ama dediğim gibi ben çok ihtimal vermiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Tekrar izlemek istediğim maçlar yerli olarak Pankukale'deyken düzeltiyorum. 4-3 Beşiktaş, Fenerbahçe ve büyük keyif aldığım 10-0'lık Beşiktaş Adana Demirspor maçı. Yabancı olarak da Keegan, Kempes ve Ardiles'li yanılmıyorsam 78 kupa finaliydi. Bu arada ben bu mesajı yazarken siz 10-0'lık maçtan bahsettiniz demiş Hüseyin Şener. Evet, yani ilginç gerçekten. Tam ben söylerken siz de mesajı göndermişsiniz o sırada. Ama öyle değil mi? Yani tarihe tanıklık etmek istemez mi insan? Bence olmalı. Beşiktaş 4 Galatasaray 1, Zeki Önat'la müthiş bir gol atmıştı 35 metreden. Simović düz üstüne çökmüştü demiş. Ben de hatırlıyorum o golü, biliyor musunuz? Unutmadım o maçı asla demiş. Orada da olmak isterdim demiş. Bora Ayhan'dan gelmiş bu mesajda. Sevgili Bora'ya da yine teşekkürlerimizi sunalım. Evet, mesajlar geldikçe ben okumaya devam edeceğim ama bir taraftan da günün haberlerine yine bakmaya devam edelim. Bugün özellikle öne çıkan, dediğim gibi, haberler genelde transfer haberleri. Onlara bakacağız ki işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon dışında genelde kalan haberlere bakacağım ki mesela onlardan bir tanesi bugün benim dikkatimi çekmişti. Ali Akman'ın yeni durağı belli oldu diyordu haberde. İstanbulspor'la anlaştı Ali Akman. Biliyorsunuz bir dönem çok önemli bir çıkış yakalamıştı Türkiye.

0: dedi ve bu çıkışla beraber de işte o Akman ailesinden Efe Akman vardı, Ali Akman vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ali Akman bir Hollanda'ya gitti. Orada çok şey bekleyerek gitti Hollanda'da. Kariyeri düşüşe geçen oyunculardan. Yani şunu söylemek lazım. Bu oyuncular çok doğru kararlar vermeleri gerekiyor. Kariyerleriyle ilgili. Genç oyuncuların özellikle çok doğru kararlar vermeleri gerekiyor. Bazen çok böyle sizin umutla gittiğiniz o Avrupa'dan umutsuzlukla da döndüğünüz olabiliyor. Dediğim gibi kariyer bu kadar mı düşüşe geçer? Acaba oyuncuyla ilgili bir sorun mu var onu da bilmiyorum. Yani ben oyuncuyu izlemiştim açıkçası. Ve gerçekten başarılı da bulmuştum ilk zamanlarda. Ama sonra giderek kariyeri düşüşe geçen bir Ali Akman var. Bakalım yani inşallah hala yaşı genç bu arada. İnşallah toparlar. İnşallah yeniden o seviyelere gelme şansını yakalar. Görmek lazım bekleyip. Iğdır Futbol Kulübü tecrübeli kanat transferi yaptı deniyor. Serdar Gürler'le anlaşma tamam diyor. Çorum'da oynuyordu Serdar Gürler. Hatta hafta sonunda daha doğrusu hafta başı diyelim pazartesi günü Beşiktaş'la oynanan maçta da sahadaydı. Ama demek ki bu sezon devam etmeme kararı alınmış. Trabzonspor'da Standard Liège'den gelen Rene Mitongo kiralık olarak gönderilmiş 18 yaşında. Ama bu beklenebilir bir şey zaten. Yani bu genç oyuncular biraz daha belki pişsinler diye buralara gönderilebilir. Bence olması gereken de zaten olmuş diye düşünüyorum. Oyuncuları elde tutup yedekte bekletmektense bu genç oyuncuları oynatmak en doğru tercihtir diye ben düşünüyorum. Peki bugün bir de ne var? Milot Rashica haberi var biliyorsunuz. Yani Milot Rashica Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Beşiktaş'ta ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın sözleşme ifesi için teklifte bulunduğu da yine haber olarak bugün verilmiş. O bölgede artık Beşiktaş çok daha farklı bir planlamaya gitmiş durumda. Bu çok net. Milot Rashica'ya da yer yok. Orada görünen o. Peki. Şöyle hemen gelen bir mesaj daha var. Ona da bakayım. Vedat abi ben Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta olmak isterdim. O atmosferi görmek için demiş İstanbul'dan Hasan. Hangi takımı tutuyorsunuz Hasan? Eğer bu işte eziyet artık o 8-0 ondan zevk alıyorsanız bilemem ama ben sanki farklı bir takımdasınızdır diye takım taraftarsınız diye düşünüyorum. Ben istemezdim mesela böyle bir maçta olmayı. Tam tarihe tanıklık edelim dedik ama şeyi yapmayız herhalde yani gidip de bu kadar böyle üzüldüğümüz bir maçı izlemezdim ben. Sizi bilmiyorum da ben böyle yapmazdım yani. Evet kısa bir reklam arası daha diyor arkadaşlarımız. Son reklam aramızı veriyoruz. Dönüyoruz ve yavaş yavaş son haberlerle programı kapatacağız. Görkem Tezer'e devredeceğiz daha doğrusu. Siz mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. 0538 052 14 87. Bu arada Sivasspor Mardin maçında Teklic bir gol attı Mardinli oyuncu. İzlemenizi tavsiye ederim. İnternette bulun ve o golü izleyin. Gerçekten muazzam bir gol attı. Ben çok beğendim golü. Eminim siz de beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Teklic, Mardin Futbol Kulübü'nün oyuncusu. Yani topun üzerinde hani dans eder ya oyuncular. İşte dans etti ve gidip bitirdi. Müthiş. Peki şöyle hemen... tamam arkadaşlarım reklam diyorlar. Evet reklamı verelim ardından devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar.

0: Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız bir kez daha. Beşiktaş ile Ümit Aktağ anlaşmış diye bir haber var. Bir dinleyicimizden de mesaj gelmiş bu arada bu şekilde. Tabii anlaşmış, henüz daha netleşmiş bir durum yok. Ama birçok yerde yazıldığını gördüm bu haberinde. Beşiktaş Ümit Aktağ'la anlaştı haberinin de. Artık tabii çok az bir zaman kaldı. Acaba bildirilir mi UEFA kadrosunu, onu da göreceğiz. Eğer çabuk açıklanırsa. Transfer döneminin oldukça hareketli geçirmişti Beşiktaş. Kapanmasına kısa bir süre kala da bir transferi gerçekleştirdi deniyor. TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş Alanya Spor forması giyen Ümit Aktağ ile anlaşmaya vardı. Bu oyuncunun tabi maliyeti nedir, bu akşama yetiştirilir mi, bunları da göreceğiz, zaman gösterecek bize. Ama bu bir son dakika haberi olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Sigma-Olimp maçı vardı, gündüzdü, 7-2 mağlup olmuştu demiş. O maça da mı gitmek isterdiniz mesela? Ben bu tür mesajların biraz da aslında işte rakip takım taraftarlarının biraz da üzmeye çalışmak için yazıldığını düşünüyorum. Ben de hani başlamışken okuyorum, hakaret yok vesaire, ama yani hoş da değil. Ne gerek var ki yani 7-2'lik maçta olmayı niye isterdiniz mesela? Bir Fenerbahçe taraftarı olsanız zaten istemezsiniz. Ama bir başka takımın taraftarıysanız niye orada olmayı istiyorsunuz? 1000 tane maçı vardır kendi takımınızın. Orada olmayı isteyebileceğiniz. Bunlar da ilginç tabii. Ben bu bakış açısını çok eskiden beri değerli bulmam açıkçası. Benim bakışım bu tabii. Muhtemelen 4-1 Galatasaray maçından sonra 8-0 yazmış bir arkadaş diyor. İşte evet, yani ben de aynı şeyi söylüyorum. Gerek yok böyle. Birisi bir şey yazınca öteki de hemen bir başkası da ona cevap verme isteği hissediyor nedense. Ne gerek var ki? Peki şimdi ne demiştik en son? Alanya Spor'dan Ümit Aktağ'ı Beşiktaş almak üzere anlaşma çok yakın demiştik. Bir haber bugün dikkatimi çekti. Aslında şöyle dedim, yani bu kadar uzun yıllar burada izlediğimiz, sonrasında kalması için de aslında hem taraftarın hem yönetimin çaba gösterdiği bir oyuncu. Mauro Icardi. Icardi boşta olan oyunculardan bir tanesi, biliyor musunuz? Yani neden o zaman Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi? Onu da çok merak ediyorum. Icardi şimdi ne yapacak? Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. İtalya iddiaları giderek güçlenirken ülkede transfer döneminin kapanması ile nasıl bir hamle yapacağı merak edilen oyuncunun menajerinden bir son dakika açıklaması geldi diyor haberde. 2022 yılında kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti Icardi, biliyorsunuz. Hemen buraları geçelim ve ne demiş bakalım. Menajeri Ocak ayında ortaya atılan Icardi Juventus iddiaları hakkında konuşan Pino, Ocak ayında Icardi Juventus'ta görme ihtimali var mıydı sorusuna kesinlikle evet, Ottolini ve Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdik yanıtını verdi. Icardi'nin geleceği hakkında da konuşmuş Pino, Muro için para öncelikli değil, iyi bir proje arıyor, 2-3 yıl kalabilecek bir proje dedi. Lazio iddialarına da yanıt veren isim fırsat oldu. Fabiani çok nazikti, ancak karşılıklı olarak biraz bekleyelim dedik ve şimdilik bekleme aşamasındayız ifadelerini kullanmış. Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Ben de onu merak ediyorum. Yani artık Mauro Icardi için herhalde ne kaldı? Dün bitti Avrupa'da. Bugün de galiba Hollanda'da bitiyor. Artık bir Türkiye ihtimali, bir de Suudi Arabistan kalıyor. Yani Suudi Arabistan Ekim'e kadar galiba süre var. O yüzden ben o ihtimalin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum artık. Yani orada bir tercihin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bir de Galatasaraylıları sevindirecek bir haberim var. Nedir o? Victor Nelson. Yani yıllardır biliyorsunuz Galatasaray'da kangren haline dönüşmüş bir oyuncu. Okan Buruk hiç düşünmedi oyuncuyu ve her yıl bir şekilde o oyuncuyu uzak tuttu takımdan. Ve Victor Nelson bugün şu sözlerle yollandı. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Victor Nelson.
Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar demiş Galatasaray. Altındaki yorumları görmeyin. Bence görmeyin yani. Gerçekten de görmemeyi deneyin. Çok fazla şey yazılmış. Yani o teşekküre ne gerek var şeklinde. Beşiktaş Barcelona 3-0 kazanmıştık. O maç çok güzeldi diyor. Peki. Bir başka mesaj daha gelmiş Cihangir'den ama okumayacağım artık bu gelen bu tür mesajları. Dediğim gibi herkes birbirinin canını yakmak için yazmaya başladı. Halbuki o kadar romantik başlamıştık ki konuşmaya. Nostalji, geçmişten, neden bizim için önemli o maç, işte kiminle gitmiştik, bugün hayatta olmayan insanlarla gitmiştik konuşmalarından geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Şu takım şu kadar farklı yenilmişti, bu takım bu kadar farklı yenilmişti diye herkes birbiriyle yarış yapıyor bunları yazmak için. Yazık, üzülüyorum. Yani niye, ne gerek var bunları söylemeye? Kendi takımınızla ilgili yazmak varken ne gerek var? Geldiğimiz yer yine burası işte dediğim gibi. Peki var mı başka? Şöyle bir bakıyorum. Bir de Fenerbahçe için biliyorsunuz yani 23 yaş altı bir oyuncu Fenerbahçe bulmak istiyor. Onunla ilgili de yani dün Cihan Kamer de söylemişti zaten. Dedi ki şimdi ben bunu söyledikten sonra artık her yerde yazılır isimler demişti. İşte onlardan bir tanesi Arjantinli bir oyuncuyu istiyormuş Fenerbahçe. 23 yaş altı. Neymiş? El Crack Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'yu kadrosuna katmak için harekete geçmiş. Haberin detaylarında 21 yaşındaki Arjantinli oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli olduğu ve Sarı Lacivertlerin kısa süre içerisinde teklif yapabileceği söyleniyormuş oyuncu için. Milton Delgado yani 34 maçta 1 gol 3 asistlik katkısı varmış. Yani bu 34 maçta ne kadar süre almış ona da bakmak lazım tabii. Yani şimdi oyuncuyu böyle 34 maçta 1 gol 3 asist diye haber yapıp çok da böyle değerlendirmeyi farklı yapmamak lazım. Radyo Spor'da en çok sizin üslubunuzu seviyorum. İyi yayınlar. Hep Görkem abiye yazarım. İlk kez size yazıyorum demiş. Teşekkür ederim. En çok benim üslubumu sevip en az bana yazmışsınız. O da ilginçmiş. Teşekkür ederim. Kimden gelmiş mesaj ismini de görmeye çalışıyorum ama göremedim. Bir sanıyorum metal sanayi ama ne metal sanayi onu tam anlayamadım. Buradan selamlarımızı gönderelim. Belli ki iş başındasınız. Ben de bu saatte çalışıyor olanlara buradan bir selam göndereyim. Mesai arkadaşlarım çünkü onlar benim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Her şeyin sizin adınıza yolunda gitmesini de diliyorum. Evet 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Mesajlarınızı gönderebilir. Siz de yayına dahil olabilirsiniz. Artık son bölümü zaten programın. Abi az önceki mesajı okumadın demiş. Kırıldım. Yani bir kere görmeden bir iki mesaj okudum. Ondan sonra vazgeçtim o tür mesajları okumadan. Yani bu da kırılmış olmanızdan da çok fazla anladığım yine bir fanatik mesaj yazmışsınız. Onu okumamışım. Değil mi? Öyle anlıyorum. Ama ben onları okumama kararı aldım. Dediğim gibi nereden başladık yine nereye getirdik yayını. Çok daha iyisini yapabilecekken. Değil mi? Yani neden iyi olanı, neden daha hepimiz için mutluluk verici olanı tercih etmiyoruz da birbirimizi hep daha nasıl rencide edebiliriz

tercih ediyoruz. Bu sadece kendinizi tatmin eder. O kadar yani. Onun dışında da çok zor. Peki artık yavaş yavaş sona geldik. Güzel de bir final yapalım. Güzel bir şarkıyla final yapalım istiyorum. Son mesajı okuyarak tabii gidelim. Ne demiş dinleyicimiz? Beşiktaş'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maç. Tolgay Aslan'ın golüyle, penaltılar ve Ercan abinin sesiyle Goodbye Liverpool. Emir Çimen yazmış. Sevgili Emir'e de teşekkür ederim. Böyle güzel kapatmış olduk. Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli. Öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var diye düşünürüm hep. Ve bir şeylere devam etmektir hayat. Ara sıra da olsa başarmaktır. Ancak asıl hayat unutmamaktır. Çünkü sahip olduğunuz her şey hatırladığınız sürece sizindir. Ben de hatıralarınıza bu gece bir Bahse Gireriz programı bıraktım. Benim için çok güzel bir iki saatti. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Yayınıma dahil olan, mesajlarıyla bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü her zaman olduğu gibi sessiz çoğunluğa ediyorum. Orada olduğunuzu biliyorum. Belki bu gece sesinizi duymadım ya da mesajınızı okumadım ama orada olduğunuzu biliyorum. Sizden aldığım güçle ve cesaretle bu yayınları yapmaya devam ediyorum. Ben Vedat Parlak. Yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Bahse Gireriz sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Çalışan dinleyicilerimize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Onun dışında şu an bana kimler kulak veriyor? Her zaman olduğu gibi mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattına göndermeye başlayabilirsiniz. İstanbul'dan dinliyorum. İsmim Ömer vesaire. Buna benzer mesajlarınızı bekliyor olacağım. İlerleyen dakikalarda tüm mesajlara yer vereceğim. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şöyle bir canlı karşılaşmalarımıza dönelim. Bayern Münih 2-1 deplasmanda önde. Yani alışık olmadığımız tablolardan biri. Enteresan. Gol yemiş

Bayern Münih en son kupa mücadelesinde, hele hele birinci tur karşılaşmasında en son gol yediği ben maçı hatırlamıyorum ya. Geçtiğimiz sezonlarda 4-0, 5-0, 6-0 gibi skorlarla bu turları geçiyordu. Bugün kalesinde gol görmüş. Enteresan. Benim bültendeki canlı karşılaşmalarda en çok dikkatimi çeken mücadele bu oldu diyelim. İkinci yarı tabii ben Bayern Münih'in en az iki golünü daha bekliyorum. Acısı çıkar o golün. Kalesinde gol görmenin acısını ikinci yarı çıkartır Bayern Münih. 4'ü 5'i bulur diye tahmin ediyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Ha, bahis anlamında, iddia anlamında bak Görkem 4-5 gol olur diyor. Hadi ben de 5 gol oynayayım demeyin. Öyle bir düşüncem yok. İzlemedim çünkü ilk 45 dakikayı. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Union Saint-Gilloise, Turidense deplasmanında yine 1-0 önde olan taraf. İlk 45 dakika tamamlandı. Belçika Pro Ligi mücadelesi. Şöyle devam edelim. West Bromwich 0, Charlton Athletic 0, 44. dakika, Queen's Park Rangers 1, Cardiff City 0, Burnley 0, Middlesbrough 1. Burada da 27. dakika oynanmakta. Avusturya Bundesliga'da neler oluyor derseniz de hemen şöyle bir bakalım. Salzburg 3, Rapid Wien 0, ilk yarı sonucu. Rapid Wien'in de ilk yarıda kalesinde 3 gol birden görmüş olması yani beni şaşırttı. Daha dirençli bir takım bekliyordum ben. Bu karşılaşmada özellikle öyle iki takımı kıyasladığımızda Rapid Wien'in kadro kalitesi Salzburg'a göre bence daha iyi. Ha belki kendimi şu an ateşe atıyorum. Abi nasıl futbolu takip ediyorsun? Salzburg daha iyi diyenler çıkacaktır eminim de. Ya Rapid Wien de Rapid Wien şimdi. Geçmişte yakaladığı başarılar yine bu sezon 4'te 4 ile başlayan bir Rapid Wien takımı vardı. Yani tek mağlubiyetini bu karşılaşmada almış olacak ve ilk yarıda 20 dakikalık bölümde hatta kalesinde 3 gol görmüş olması beni şaşırttı. İkinci yarı yine bahis konusunda ben Rapid Wien'in gollerine yöneleceğim. Şöyle biraz ikinci yarıyı takip edelim. Bakalım Salzburg nasıl bir oyun oynayacak? Kendi yarı alanına mı çekilecek Salzburg? Onlar önemli detaylar. Rapid Wien risk alacaktır. Bunu kabul edelim. Beklentim bu yönde. Oyuncu değişiklikleri gelecektir. Bir 10 dakika izleyip ben Rapid Wien'in gollerine yönelmeyi önereceğim. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor ki 1.5 gol üstü de çok ciddi bir oranı var şu an. 3'e yakın bir oranı bulunuyor Rapid Wien'in. 1 gol ya da 1.5 gol üstünü ilerleyen dakikalarda duruma göre sizlere önermiş olurum sevgili Radyospor dinleyicileri. Şöyle bakalım Celtic 2 Aberdeen 0 dakika 43'ü gösteriyor yine İskoçya Premiership mücadelesi. Celtic'in 3. golünü bekleyen sevgili Yavuz Bey'e selamlarımı ileteyim. Umarım gelir. Ha ilk yarıdan gelirse tabii ki tadından yenmez. O da ayrı. Celtic'in 2.5 gol üstünü bekleyen 2, 3, 4, 7, 8 dinleyicim var şu an. Güzel. İlk yarı 2.5 gol üstü. Elimden geleni yapacağım. Az bir süre kaldı yani. Ne kadar elimden geleni yapabilirim o da meçhul tabii ki. Aarhus 0, Mørkland 2, 73. dakika Danimarka Süper Lig karşılaşması. Grasshoppers 1, Gallen 0, 48. dakika oynanıyor yine bu karşılaşmada. Skorlar bu şekilde. Ha Yunanistan tabii. Kupa Lig aşaması mücadelesi. Onu atlamayalım. PAOK 0, Ofi 0, 20. dakika geride kaldı yine bu karşılaşmada. Goller geldikçe hatırlatmaya devam edeceğim. Sizler de totem ihtiyacınız varsa bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Abi şu maçta gol bekliyorum bak dakika 70 oldu karşılaşmada yaprak kımıldamıyor dediğiniz tüm maçları bana yazın gönderin. Elimden gelen tüm totemleri yapacağım söz veriyorum. Selamlar demiş dinleyicimiz sanayiden yazıyormuş Konya'dan yazıyorum diyen dinleyicilerimiz çalışıyor şu an kolaylıklar dileyelim. İyi yayınlar kolay gelsin demiş sizlere kolay gelsin zor tabii sanayide bu saatte çalışmak ama emekçi insanlara da emekçi demeyelim ya değil mi emekçi demeyelim tüm çalışma dinleyicilerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar dileyelim. Bu saatte tabii ki mesaide olmak zor. Şöyle bakalım Eskişehir'den Ergin ben selamlar iyi yayınlar. Peki Görkem hoş geldin iyi yayınlar. Senin yayına 5 dakika kala Radyospor'a döndüm. O bile yetti darlandım demiş Levent Bey neden acaba ya?
Şimdi Levent Bey böyle yazıyor yazıyor. Ben neden böyle düşündünüz dediğimde cevap vermiyor. Sevgili Levent abi, yaşınız benden büyük. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent abi böyle bir mesaj göndermiş. 5 dakika kala yayını açtım. Senin yayına 5 dakika kala yayını açtım. Darlandım diyor. Neden acaba böyle bir yorumda bulunmuş? Görkem abi hoş geldin. Yine sesin bizlere huzur veriyor. Seni dinlemek ayrıcalıktır. Aa, her geçen gün bu dinleyicim sevgili Hasan Bey çıtayı yükseltiyor. Bak mesajlara bak. Dün senin sesini duymak bana keyif veriyor diyordu. Bugün şiire biraz kaymış, yarın dörtlükte yazar herhalde değil mi? Perşembe akşamı da bir dörtlük bekliyorum Hasan Bey. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar diliyorum demiş yine aynı dinleyicimiz. Galatasaray'a ben de başarılar diliyorum. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe'ye de başarılar dilerim. Bakın öyle illa desteklediğimiz takım başarılı olsun gibi durum söz konusu değil. Ülke futbolu. Ülke futbolu ve puan açısından çok kritik. Uzun bir aranın ardından iki takımla karşılaşıyoruz artık. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyoruz daha doğrusu. Çok önemli. İki takım puanları toplasın. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitsin. Trabzonspor Konferans Ligi'nde yarı final oynasın. Olamaz mı? Olabilir. Trabzonspor biraz toparlarsa, bu kaosu en yakın zaman içerisinde atlatırsa bence oraları görür. İyi bir kadrosu var. Kesinlikle çok iyi bir kadrosu var. Teknik adam umarım en yakın zaman içerisinde açıklanır. Transfer haberlerine bakalım. Artık son günler, son saatler kaldı biliyorsunuz. Galatasaray yeni transferini, Bichabu transferini kapa bildirdi. Kiralık bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek Galatasaray kulübü. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 28 milyon euro. Ha verilir mi? Okan Buruk'un stoper mevkiinde şans vermesi gerekiyor. Şimdi sosyal medyada görüntüleri ortaya çıkıyor. Ben o konuda yorum yapmayayım. Geçtiğimiz sezon oynadığı maçlardaki performanslarını canlı canlı

canlı izlemek gerekiyor. Öyle sosyal mecralarda kırpılmış 3 dakikalık, 5 dakikalık videoları ben pek önemsemiyorum. Atari kasetlerine benzetiyorum. Eskiden üzerinde vardı ya, oyun isimleri yazardı, görüntüleri yer alırdı. Ha, ben o videoları ona benzetiyorum. Ya, var, beni de halı sahaya çağırdıklarında benim de çok güzel hareketlerim var. Yani 70 dakikalık, 80 dakikalık bir oyun içerisinde çok güzel iki tane çalım attığım, çok da güzel bir şut çektiğim anlar oluyor. Ama sadece o kadar. Devamı yok. 90 dakika izlemek gerekir. Oyuncu iyi mi kötü mü? Umarım başarılı olur Galatasaray'da. Ne diyelim? Trabzonspor yine Francolino transferi için oyuncu ve Mörşland ile prensip anlaşmasına varıldı. Yine bir son dakika haberi. Resmi bir haber değildir ama bir iddiadır. Ciddi bir iddiadır. Onun da altını çizeyim. Galatasaray yine Victor Nelson'un sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Nelson bir türlü olmadı. Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finalinin ardından Nelson Galatasaray'da dikiş tutmadı. Zaten Okan Buruk da pek şans vermedi. O karşılaşma Nelson'un sonunu hazırlayan karşılaşmalardan biriydi. Çok hata yaptı, hatırlıyorsunuz değil mi? Beşiktaş mücadelesindeki savunma hatalarını. Daha maçın başı stoperin ayağı kayabilir mi? Kayabilir. Ama sen her sezon başlangıcında böyle basit hatalarla sezona giriş yaparsan olmaz. Olmaz. Ve Galatasaray'la yolları ayrıldı. Nelson'un hayırlı uğurlu olsun diyelim. Antalya Spor'da Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Dün önemli bir galibiyet aldı. Antalya Spor, TFF 1. Ligi'nde deplasmanda galip geldiler. Bugün de transferle aslında takımları biraz daha güçlenmiş oldu. Tecrübeli bir oyuncu. Başakşehir'de forma giyen bir isimden bahsediyoruz. Başakşehir'den ayrıldı ve Antalya Spor formasını giyecek şu bölümden sonra Nuno Da Costa'ya da hem de Antalya Spor cephesine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Son haberimde Galatasaray Kamavinga defterini şu an için kapattı. Ben 2-3 yerden de bunun teyidini aldım. Galatasaray Kamavinga ile ilgilendi ama şu an için somut bir gelişme yok. Bonservis bedeli çok yüklü bir bedel. Kiralama bedeline yanaşmıyor Real Madrid ya da Kamavinga'da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor deniyor ya. Hayır. Real Madrid'de kalmak istiyor Kamavinga. Hiçbir Avrupa takımına gitmek de istemiyor. Yani ben bir yıl Galatasaray'a gideyim, bir sene sonra Real Madrid'de oynayayım. Öyle bir durum söz konusu değil. Ha, ben kaynağıma güveniyorum. Elde ettiğim bilgiye güveniyorum. Galatasaray adı anılan Kamavinga Türkiye'de şu an futbol oynamayı düşünmüyor. Ha, transfer bu tabii ki. Son dakikada neler neler olur. Hiç belli olmaz. Ama gelirse büyük sürpriz olur Kamavinga. Türkiye'ye gelirse sadece Galatasaray'a değil. Ben çok eminim. Çünkü çok net bir yerden bilgi aldım. Kamavinga defteri tamamen kapandı Galatasaray için. Bunu söyleyebilirim. Transfer gelişmeleri bu şekildeydi. Bahis anlamında, iddia anlamında da şöyle karşılaşmalarımıza bakalım. İlk 10 dakikayı izleyelim dedik ama sağ olsun Salzburg ve Rapid Wien 2 gol birden attı. Enteresan 4-1'e gelen bir karşılaşma. 6 dakikada 2 gol çıktı. İkinci yarının başlangıcında 1,5 gol üstü olabilir demiştim Rapid Wien. 2 golü denenebilir demiştim. Bir tanesi geldi. Güzel de bir oranı vardı. 3'e yakın bir oranı vardı. Rapid Wien'in ben 1,5 gol üstü olacağını hala düşünüyorum. Dakikalar 50'yi gösteriyor. Hatta 51'e girdik. 4-1 Salzburg önde olan taraf. İkinci yarıda yine 4-0'la başladı. Baido topu ağlara gönderdi Salzburg ekibinde. Az önce de Rapid Wien'in golü gelmiş oldu. Şu an 51. dakika. Skor 4-1'e geldi. 4-2'yi bekliyorum. Ha, 5-2, 6-2 olur. Ona bir şey söyleyemem de. İkinci golü gelecektir diye düşünüyorum. Bakın kesin değil, garanti değil. Rangers ilk yarı 1,5 gol üstü bekliyoruz diyen sevgili Yusuf Gürpınar. Hemen bakalım o karşılaşmaya da Rangers maçını açalım. Oradan bir gol haberini verebilecek miyiz dinleyicimize?
Tabii önce benim Rangers'ı bulmam lazım. Öyle de bir durum söz konusu. Takip etmediğim maçlardan biri. Bir saniye şu sayfayı kapatalım o zaman. Hemen şurayı açalım. Ondan sonrasında F5'e basalım. Arama kısmına gelelim. Rangers yazalım. Çok hızlıyım. Evet. Hem konuşuyorum hem bir yandan sol parmaklarımla da Rangers'ı bulmaya çalışıyorum. Falkirk'le karşılaşıyormuş. 41. dakika. 1,5 gol üstü bekliyor dinleyicimiz. Yani yapacağım yorumlar realist değil şu an. Çünkü 40 dakika, 41 dakika.

dakikayı izlemedim. İlk yarı kim nasıl oynadı, ne yaptı bilmiyorum. Daha önceki maç öncesi analizimde Rangers'ın bu karşılaşmayı kazanırı ve 1.5 gol üstü biteri söylemiştim birçok arkadaşımıza. Öyle bir tabloda 1.5 gol üstü denenir. Bu gol umarım ilk yarıdan gelir. 41. dakika, kadro değeri çok güzel. Özellikle benim çok beğendiğim iki tane isim var konuk ekipte Rangers takımında. Gassama, duydunuz mu daha önce? Geldi Gassama, bir de Raskin. Nicolas Raskin özellikle en sevdiğim oyuncu diyebilirim. 25 yaşında orta sahada görev alıyor. Belçikalı bir oyuncu Nicolas Raskin. Yine UEFA Avrupa Ligi tecrübesi ve Dünya Kupası 2026 Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen turnuvada 6 karşılaşmada forma giymiş bir oyuncu. Hani hatırlayan vardır, futbol severlerin mutlaka hatırladığı isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir de golü var Dünya Kupası'nda, yanlış hatırlamıyorsam. İki de asisti vardı değil mi? Doğru. İki de asisti vardı. Rangers'ta. Uzun dönemdir Rangers'ta forma giyen bir oyuncu. 2022-23 sezonundan bu yana Rangers'ta oynuyor. Daha önce de Belçika ekibi Standard Liège forması giyiyordu. Yine orada da UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan oyunculardan biri. Zaten milli takım kariyerine baktığımızda U17 takımında forma giydi. U19'da giydi. U21'de giydi. Şimdi de milli takımda zaman zaman görev alan bir isim. Benim çok gelecek adına inandığım isimlerden biri Nicolas Raskin, 25 yaşındaki futbolcu. Bir diğer isim de Gassama demiştik. O da 22 yaşında, yine çok genç oyunculardan biri. Uzun dönemdir Rangers forması giyiyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan oyunculardan biri bu genç yaşına rağmen. Daha öncesinde Sheffield takımındaydı. İngiltere'nin alt ligi, Championship'te mücadele etti. Oradaki performansıyla da İskoçya Premier Ligi'ne transferi gerçekleşti. Özellikle bilek hakimiyeti çok iyi olan bir oyuncu. Fransız bir orta sahadan bahsediyoruz. Ya, anlamadığım konu şu. Bizim takımlarımız böyle oyuncuları nasıl getirmiyor? Nasıl keşfetmiyoruz biz bu oyuncuları? Ya Gassama izlememiş olma ihtimali çok düşük ya takımlarımızın. Bu işlerle ilgilenen arkadaşlarımızın. Ya Gassama maliyeti ne olacak? Ver 15 milyon euro. Ya ne kadar istiyor? 20 milyon euro mu? Ver al. O kadar güveniyorum Gassama'ya. Bir de Raskin'e, Nicolas Raskin'e çok güveniyorum, bu iki oyuncuya. Peki oyuncuları öve öve bitiremedik ama gerçekten çok yetenekli isimler canım. Rangers'ta forma giyiyor. 43. dakika, 1-0 Rangers önde olan taraf diyelim. Bir kez daha mesajlarınıza dönelim. Merhabalar Görkem Bey, ben Yaman. Amerika'dan yazıyorum, Phoenix, Arizona'dan dinliyorum demiş. Oha güzel. Amerika'ya da selam söylemiş olalım. Daha önce hiç Phoenix, Arizona'ya selam göndermemiştim. Hayatımda bir ilki yaşıyorum şu an. Sevgili Yaman Bey, teşekkür ederim. Dünkü maçınız Kolombiya Ligi'nden geldi, teşekkürler demiş. Ya gelecek tabii ki. Ben çok emin konuştuğum zaman kesin gelecek diye bir şey yok. Ama çok güvendiğim maça çok güveniyorum diyorum. Ki Uğur Böceği Şans Oyunları firmasındaki kuponlarım da geldi. Gece seansı benden sorulur. Ben sabaha karşı uyuyan bir insanım. Maçları izliyorum. Handbol maçlarını bile izliyorum ya, o derece. Yani o an hangi maç varsa takip ediyorum. Majör ligleri tabii yeteri kadar izlesek de bazen mecbur da kalsak. Benim çalışmadığım dönemde, çalışmıyorum mesela şu an, açıp İngiltere Premier Ligi'nde Londra derbisini izlemem. Herkes der ya, Londra derbisi var Görkem saat 6'da, müthiş bir maç. Hayır, müthiş bir maç falan değil. Sokakta 10 yaşındaki çocuk da İngiltere Premier Ligi'ndeki o Londra derbisi hakkında sana bir şeyler söyler. Ama Arjantin Premier Ligi ile alakalı 4 takım say desek sayamaz. Ben o takımları izlemeyi seviyorum. Kolombiya, Meksika, Arjantin, bir tane daha var. Kamboçya Ligi'ni zaman zaman denk geldiği zaman sabah saatleri çok erken olduğunda izliyorum. Güney Kore K Ligi biliyorsunuz. Onun dışında Çin Ligi'ni eskiden çok takip ediyordum. Biraz ara verdim bu dönemde. Japonya Ligi'ni de zaman zaman izliyorum. Benim izlediğim ligler bu. Kendime çok güvendiğim ligler, gece seansındaki bültende yer alan maçlar. Bunları yine ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Görmek istiyorsunuz, bu tahminlere ulaşmak istiyorsanız da ücretsiz olarak size şöyle bir tüyo verebilirim. Yapmanız gereken işlem çok basit. İddia.com'a giriyorsun. Girdin mi? Bekleyeyim. Peki, telefonu yavaş. İnternet mi çekmiyor acaba?
Sağ üst köşe. Adının soyadının baş harflerinin yer aldığı kısma tıklıyorsun. Bir daire var. Oraya tıkladıktan sonra da seçenekler gelecek ekrana. Kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. İl seç, ilçe seç vesaire. Hiç işiniz yok orayla. Hemen büyütece basın. Kısa yoldan götürüyorum sizi. Sonuca kısa yoldan ulaştıracağım. Arama çubuğu geldi ekrana, değil mi? Oraya da birleşik olarak 30-0-97 yazıyorsun. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun. Birleşik olarak yazıyorsun bunu. Enter'a basıyorsun. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bu kadar. Anlatması zor olsa da, yorucu olsa da sizin bunu yapmanız çok basit. 20 saniyenizi, 30 saniyenizi alır maksimum. Bunu yaptıktan sonra da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Sen de aramıza katılmış oluyorsun. Dün akşam bir dinleyicimize, İzmir'deki bir dinleyicimize orijinal Fenerbahçe forması hediye ettik. Ha, Galatasaraylı olsaydı Galatasaray forması gidecekti. O size bağlı. Yine yakın bir zaman içerisinde sürprizlerimiz devam edecek. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği Şans Oyunları'na yer verin. Bir de az önce verdiğim numaraya mesaj gönderin. Son dakika gelişmelerini takip etmek istiyorsanız da böyle jestleri takip etmek istiyorsanız da hikaye bölümümden ben paylaşıyorum kendi Instagram'ımda. Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazman yeterli olacaktır. Instagram'da bana ulaşabilirsiniz diyelim. Şöyle bir bakalım güzel bir haber var mı diye. Falkirk Rangers maçından güzel bir haberimiz var. Bugün güzel başladık, güzel devam ediyor. Gece seansı maçlarım da gelecek diye ben tahmin ediyorum. Çünkü çok emek verdim ya. Yayına girmeden önce bir saattir o karşılaşmaları analiz ediyorum. Oyuncuların eşinin durumuna kadar bakıyorum. Acaba bir tartışma var mı? Magazin haberlerine çıkmışlar mı? Oluyor öyle. Öyle olan bir futbolcu morali bozuk oluyor ve istenilen performansı gösteremiyor. Bunlara kadar bakıyorum. Falkirk Rangers maçı 1-1. Güzel, dinleyicimizi tebrik ediyorum. Hiç de yazmıyor. Abi Totem uğurlu geldi dememiş. Peki, canınız sağ olsun. Alıştım. Hiç sorun değil. Canlı'dan deplasman 2.5 gol üstü alındı. Rapid ilk golü atmadan demiş dinleyicimiz. Deplasman 2.5 gol üstü. O da biraz riskli ya. 2.5 gol üstü deplasman. Yani 2 gol gerekiyor şu an. Ben 1.5 gol üstünü önermiştim. Umarım gelir. Şöyle bakalım. Levent Bey, anladım bir önceki mesajınızı. Öyle mi acaba ya? Hiç dikkat etmedim. Gerçi zaman zaman sinirlenmiyor değilim. Zaman zaman sinirlenmiyor değilim. Yani yoğurt siyah mı beyaz mı? Siyah diyeceksin, çıkacaksın aradan. İddia hiç oynamadım ama futbolu seviyorum. Ama futboldan daha çok sevdiğim bir şey var. O da sensin diyecek sandım dinleyicimiz. Yok, ben değilim. Bak, mesajın başlangıcına bak. Bana güzel bir övgü geliyor sandım da. İddia hiç oynamadım ama futbolu seviyorum. Ama futboldan daha çok sevdiğim bir şey var. O da kız arkadaşım demiş Pınar Özdemir. Bu ayın 24'ünde yıl dönümümüz. 8. yılımız kutlu olsun ve huzur getirsin. Size de iyi yayınlar diliyorum. İsmim Emir Çimen. Evet, sevgili Pınar Hanım doğru diyor. Sevgili Emir Çimen, erkek arkadaşınız, sürekli böyle mesajlar gönderiyor ve sizi sevdiğinizi bana sürekli iletiyor. Ben de buradan sizlere iletiyorum. Yani istek yayınına dönmesin bu. Rica edeyim, birazdan abi şu şarkıyı da bizim için çalar mısın demeyin. Benim sorabileceğim spor radyosundaki sorum ne olur? Hangi takımlısınız? Sevgiliniz, siz hangi takımı destekliyorsunuz? Bu sene şampiyon kim olur? Bana onunla gelin. Bir de yine son kez şunu söyleyeyim sevgili Pınar Hanım. Bu jest karşısında hemen olmaz. Olmaz. Bir yemeğe çıkarsın. Bir yemeğe çıkarsın. Böyle ismini anons ettim diye özel günler atlanmasın. Bir hediye vesaire, çiçek gelsin en azından. Ben sana 2 hafta önce Fatih Tekke Hoca bu sezonda yıldız futbolcularla dolu Trabzon'u yönetemez demiştim diyor dinleyicimiz Erdal Bey Çorlu'dan. Ben de şöyle söyleyeyim, ben 5 aydan beri bunu söylüyorum. Normalde çekinirim. Ha, çekineceğim kim ne der değil. Ben kendime yakıştırmıyorum. Yani haddimi aştığımı düşünüyorum bazen. Bazı yorumlarımda ona göre cümleler kurmaya çalışıyorum. Ya bir teknik adamın başarısız olduğu, olmadan daha doğrusu olacak demek bana biraz abartı geliyor. Abartı geliyor. Art niyet gibi geliyor. O yüzden eleştirmiyorum. Mesela Fenerbahçe bu sene şampiyon olamaz. Neye göre? Galatasaray bu sene şampiyon olamaz. Ya neye göre? Kötü oynuyor. 3 hafta sonra çok iyi oynar belki. Derbileri kazanır. Yani bu yorumları yaparken biraz daha derli toplu yapmaya çalışıyorum. Ama söyledim ya, Fatih Tekke o
yayıncı kuruluşa geçtiğimiz günlerde verdiği demeç sonrasında ben bu takımı yönetemez izlenimini aldım. Psikolojik olarak, surat ifadesi.

anlamında da çok iyi hoca. Onu düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Fatih Tekke yıldız oyuncuyla daha önce çalışmadı. Öyle bir tecrübesi yok. Öyle bir tecrübesi yok. Şimdi böyle bir teknik adamın eline sen yıldız oyuncuları verirsen ve taraftarın birden değişen havası, bu sene şampiyon olacağız, bu düşünceye sahip olan bir taraftarı sen şampiyonlukla mutlu edebilirsin. Hani geçtiğimiz sezon üçüncü olduk ama iyi oynadık, Türkiye Kupası'nı aldık diyerek teselli edemezsin. Fatih Tekke de bunu düşündü, bunu anladı. Yine benim kendi düşüncem, benim anladığım olmadı. Ha, bir anlamadığım konu daha var. Ya zaten istifa etti. İstifa etti. Neden onaylanmadı? Madem hocamıza güveniyoruz açıklaması geldi başkan tarafından, yönetim tarafından. Yönetim kurulu devam kararı aldı. Ya bir haftada ne oldu? Zaten Fatih Tekke bunları öngörmüş ki istifasını vermiş. Bir haftası daha gitti Trabzonspor'un. Ahmet karşısında 2-1 mağlup oldu. Ha, böyle demeyelim. Ahmet de çok iyi oynadı şimdi. Hakkını yemeyelim. Ahmet de Trabzonspor karşısında oynaması gerektiğinden çok daha fazlasını oynadı, sahada yansıttı. Trabzonspor 40 dakika boyunca şut çekmedi. Böyle bir takım puan alsaydı ben üzülürdüm bir futbol sever olarak. O maç 1-1 bitseydi ben üzülürdüm. Ahmet'in hakkıydı çünkü. Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar pres yapan bir Ahmet vardı. İnanılmaz konsantrasyon sorunu vardı Trabzonspor'da. Salah'ın dışında 60 dakika bir şutu yok ya. Böyle bir takım puan almaması gerekiyor. Ha, kazanırsın, bir gol atarsın ya, duran toptan atarsın ama sahada gösterilen mücadele çok kötüydü. Çok kötüydü. Hele Avrupa Ligi'nde böyle bir takıma karşı, Ferencvaros'a karşı, hani hezimet demeyeyim. Gerçi hezimettir, 4-0. Totalde yine yenildin sen, 5-0 gol dahi atamadın Ferencvaros takımına. Ya bu kötü bir tablodur. Üzerine bir de gelip Ahmet'e 2-1 kötü bir oyunla yenilirsen tabii ki böyle bir son kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Sil baştan olacak Trabzonspor. Şimdi yeni bir antrenör, yeni antrenör gelecek, yeni bir oyun şablonu, onun dışında oyuncu grubuyla tanışma, ülkeye alışma dönemi vesaire vesaire. Gitti Trabzonspor'un bir senesi. Ya buradan ilk üçe girerse Trabzonspor şu dakikadan sonra büyük başarı. Benim kendi yorumum. Ha, Fatih Tekke kalsaydı ilk 3'e girebilirdi. İlk 4'e girebilirdi belki. Ama şu anki tabloda çok zor. Yabancı bir antrenör gelirse hele hele daha da zor. Ha, Trabzonspor'u bilen, ülke futbolunu bilen, daha önce buralarda bir takım çalıştırmış olan antrenör gelirse işin rengi değişir. Bakın onu da söyleyeyim. Diyelim ve kısa bir araya gideyim. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de gündeme dair düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Abi şu takımı destekliyorum. Transferlerden şunları beğenmedim. Şu takımın bence bu oyuncusu yeteri kadar iyi değil. Boşuna transfer yapıldı. Bu sene şu takımdan çok fazla bir şey beklemiyorum gibi gibi. Burada konu size bağlı. Dilediğinizi bana yazıp gönderebilirsiniz. Bir de iddiacılara şöyle bir şey söyleyeyim. Güvendiğiniz karşılaşmalar varsa onları da WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz değerli Radyospor dinleyicilerim. Diyelim ve kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geliyorum, hemen geliyorum.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak

0: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aram bu kadar benim canım. 1,5 dakika bile sürmedi. Yani bir su aldım. O kadar gittim geldim. Şöyle bakalım neler geliyor. Teşekkür ederim demiş. Az önceki totemden dolayı Rangers mücadelesi. 1,5 gol üstünü getirdik. Şöyle bakalım. Demek ki Trabzonspor'a Şenol Hoca gelecek. Sorun yıldız yönetmekse diyor. Yani Şenol Güneş de önemli karşılaşmaları kazanamıyor. Şimdi böyle bir antrenörü eleştirmek istemiyorum da. Hatırlayın hem Beşiktaş dönemini hem de Trabzonspor dönemini. Önemli karşılaşmalarda Şenol Güneş yani ne derler bilmiyorum. Başarısız oluyor. Sezonun en önemli karşılaşması ölüm kalım maçlarında Şenol Güneş başarılı olamadı. Trabzonspor takımında diyorum. Beşiktaş takımında da keza aynı şekilde. Bu da önemli. Ki sorun sadece hoca değil. 5 sene, 4 sene minimum çalışabileceğin bir antrenörle çalışman gerekiyor. Her sene takımlarımız sil baştan bir kadro kurarsa vay halimize. Gerçekten vay halimize. Yani o kadar yatırım yapılıyor. Salah geldi deniyor. Saviola geldi. Bak gelen oyuncular var daha. Onaçu var kadroda. Onana'yı aldı Trabzonspor yine vesaire vesaire. Ya gerçekten bu paralara yazık olur. Antrenör seçimleri çok önemli. Başarısız gibi gözükse de devam etmek durumundasınız diye düşünüyorum. Yoksa her sene sen antrenör değiştirirsen ne oyuncu kalır ne kasanda para kalır borç batağında dolaşırsın. Bankalardan kredi çekip transfer yaparsın. Ki takımlarımız yapıyor maalesef. Yani yapmayan var mı? Trabzonspor yapmıyordu bunu. Bu sene sanki böyle yıldız oyunculara yöneldi. Yaşı biraz yukarılarda olan oyunculara yöneldi. Yoksa genç oyuncuları alıp onları parlatıp satan bir kulüp Trabzonspor. Altyapıdan oyuncu çıkartıp satan bir kulüp yine Trabzonspor. Bu sene o çizginin biraz dışına çıkmış gibi yapılan transferlere baktığımızda. Yine Mönchengladbach forması giyen futbolcuyu UEFA listesine yazdırmayı hedefliyor. Biz bunu iyi düşünmemiz gerekiyor. Bunu atlıyoruz belki de. Tüm futbol severlerin unuttuğu bir konu. Galatasaray'ın zaten iskeleti belli. Kalecisi, savunması belli. Ben neyi eleştiriyordum? Abdülkerem'in yedeği yok. Kaan Ayhan orada oynuyor diyordum. Beklerde aynı sorun var diyordum. Orta alanda bak orta alana mutlaka takviyesi lazım Galatasaray takımının şu anki mevcut kadrosunda. Mutlaka gerekiyor. Yapıldı mı yapılmadı. Bakalım genç oyunculara yöneldi. Stoper mevkiinde de Galatasaray yine bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Başarılı olabilir mi Fransız Paris Saint Germain altyapısı olan bir oyuncu. Bakalım göreceğiz. Ben şunu beklerdim 25-26 yaşında daha önce önemli takımlarda forma giymiş. Çok yıldız değil ama yıldızın da aşağısında kalan bir yanı yok. Hani orta segmentli bir oyuncu tecrübeli bir oyuncu beklerdim. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü Galatasaray'ın bu orta sahasıyla yapabileceği sınırlı. Yani yine kusura bakmayın. Yapabileceği sınırlı. Kimse hayal etmesin Paris Saint Germain'den puan almayı falan. Ben korkuyorum o mücadelede. Gözlerim kapalı takip edeceğim. Galatasaray bu orta sahasıyla şu anki Lucas Torreira ve Lemina'nın performansı, Gabriel Sara'nın performansıyla işi çok zor. Süper Ligi idare edersin bir şekilde. Oraya Osimhen çıkar, Barış çıkar, Yunus çıkar, o çıkar, bu çıkar. Ama Avrupa'da öyle olmuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Orta saha direnci çok düşük. Bir de merak ettiğim bir konu var. Yani bu konuda da yorumunuzu merak ediyorum. Madem dinleyicimiz böyle bir yorumda bulundu. Konu buralara geldi. Şimdi Kante çok yaşlı. Bitti. Emekli deniyordu. Böyle çirkin cümleler kuruluyordu. Emekli biri getirdiler ülkemize. Vesaire. Değil mi Kante? İlk geldiğinde kötü müydü? Kötü performansı vardı. Şimdi takır takır oynuyor. Sen Kante'yi Galatasaray'a koy. Yedeklerde mi kalır şu anki Kante? Hayır. Galatasaray'da da İlkay var. İlkay var. Yaşlarının arasında, ikisinin yaşı arasında çok büyük ciddi bir fark var mı? Kante ve İlkay arasında. Yok. İlkay neden yedekten çıkmıyor bir türlü?

yedek kulübesine hapsoldu. Yedekte duracaksa, oyuna girmeyecekse, katkı sağlamayacaksa neden bu oyuncu gönderilmiyor? İlkay Gündoğan. Galatasaraylı olduğu için mi? Çocukluk aşkı olduğu için mi? Ya ben 100 tane Galatasaraylı, Galatasaray aşkıyla yanıp tutuşan birçok genç oyuncu getiririm. Onlar da kadroda yer alacak mı? İlkay Gündoğan'dan daha fazlasını şu an sahada verebilecek yani müthiş oyuncular vardır ülkemizde. Henüz keşfedilmeyen. Buna da eminim. Ama geçmişi önemli değil mi? Neler neler yaptı Manchester City'de kaptanlık. Kante neler yapıyor? Bir de İlkay Gündoğan neler yapıyor? İkisinin bir performansını kıyaslayın. Ve performansı yok diyeceksiniz İlkay Gündoğan. O zaman niye Galatasaray'da hala para kazanıyor? İşte bunları da cevaplamak gerekiyor. Sadece desteklediğiniz takımın en büyük rakibini eleştirmekle olmuyor. Galatasaraylı mısın? Galatasaray'da yanlışları da söylemen lazım. Fenerbahçeli misin? Toz kondurmuyor musun Fenerbahçe'ye? Öyle başarı gelmez. Kendi açından da değerlendir. Kendi özel hayatında, iş hayatında kendini eleştirmiyorsan, aynaya geçip bak ben bugün bunları yanlış yaptım, bir daha bunları yapmayayım demiyorsan başarılı olamazsın hayatının hiçbir alanında. En basit bir işte bile başarılı olamazsın. Eleştireceksin. Yapıcı eleştirilerde bulunacaksın. Ama maalesef bizde biraz fanatizm üst seviyelerde olduğu için diğer takımlarda bunları göremiyor taraftarlar. Yani çoğu taraftar için söylüyorum. Merhaba, niye hep dar görüşlü oluyoruz Türkiye'de futbolda demiş dinleyicimiz. Hep aynı isimler. Şenol Güneş, Fatih Terim, İsmail Kartal, Aykut Kocaman, bir zamanlarda Mustafa Denizli var diyor. Bu mantık ile Avrupa'da başarı hiç gelmez. Süper Lig'i ciddiye almıyorum demiş ama özlüyorsunuz da değil mi? Süper Lig'i özlüyorsunuz. Ha, ben de böyle yorumlarda bulunuyorum. Yani Süper Lig'de futbol kalitesi çok düşük diyorum vesaire vesaire ama yani bir kaos var. Orada bir tartışma var. Bir hafta boyunca hakem tartışılıyor. Şimdi derbi başlamadı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine az bir süre kaldı. Cumartesi günü oynanacak bu derbi. Ve o karşılaşma başlamadan konuşulmaya birçok konu özelinden devam ediliyor. Kante şöyle oynarsa Fenerbahçe böyle yapar. Ya derbilerde bunun hiçbir önemi yok. Yok Kante içeri kat edermiş, savunma tandemi önde beklermiş, kanatlar içeriye girermiş, bekler risk alırmış falan filan. Hiç bunlara inanmıyorum. Derbilerde bunların hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Eski futbolcular da söylüyor zaten bunu. Daha önceki çalıştığım yerlerde yayın yaptığım eski futbolcular da bunları söylüyorlardı. Derbi maçları öncesinde. Ya birebir derbiye çıkan adamlar söylüyor. O an hocamızın bize söylediklerini hatırlamıyoruz bile. Söyledikleri tamamen sahada yok oluyor. Çünkü derbi havası farklı. Derbi havası farklı. Ama bunları özlüyoruz. Şimdi İngiltere Premier Ligi'ni takip ettiğimizde böyle bir tartışma yok. Aç İngiliz kanalını ya da İtalyan bir kanalı. Taktik konuşuyorlar. Ya sıkılıyoruz taktik konuşunca. Değil mi? Birazcık yağını çıkarmak gerekiyor böyle konularda. Ya futbol dışına kaydığımızda daha fazla keyif alıyoruz bak. Bunu birçok kişi eminim ki öyle düşünüyordur. Ha, doğru mu? Kısmen. Bence ligin en önemlisi ne demiş dinleyicimiz? Greenwood transferiydi. İyi yayınlar Selçuk. Peki, teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Transferlerimiz çok iyi. Trabzonspor'un bu durumda olmasını da anlamıyorum. Fatih Tekke'yle devam edilmesi gerekiyordu demiş yine bir başka dinleyicimiz. Fatih Tekke hoca Salah'ın ismi altında kaldı demiş dinleyicimiz. Katılmıyorum. Şöyle devam edelim. Ümit Akdağ iyi oldu Beşiktaş için. Genç yetenek, hırslı bir futbolcu yorumu gelmiş yine bir başka dinleyicimizden. Görkem abi, ben tam İlkay'dan bahsedecektim. Siz bahsettiniz. Gerçekten İlkay Galatasaray'da ne iş yaptığını henüz bilen kimse yok. Yönetim neden takımda tuttu? Anlam veremedik. Bir de şöyle yorum yapılıyor ya. Kalsın kalsın. O takımda abilik yapıyor. Ya profesyonel futbolda neyin abisi? Pardon. Neyin abisi? Neyin abiliğini yapıyorsun? Neyin kardeşliğini yapıyorsun? Orada herkes çıkacak. Kendisine verilen görevi yapacak. Takımdaşlık ruhu başka, abilik başka. Çık dışarıda abiliğini yap. En çok konuşulan konulardan biri bu. Ve benim en çok güldüğüm, aslında inanmadığım konulardan biri. Yani neyin abiliğini yapıyor? O takımda kalsın. 38 yaşında ama genç oyuncuların abiliğini yapıyor. Takımdaki abilik ortamını sağlıyor. Takımdaşlığı sağlıyor. O zaman teknik direktörlüğü de yapsın. 10 sene sonra da gelsin. Teknik direktör olsun. Kenarda beklesin. Yani oynamayan oyunculara kulüplerimiz para verince ben böyle anlam veremediğim şekilde gerginleşiyorum.
O para

Çünkü senden, benden çıkıyor. Asgari ücretlerin cebinden çıkıyor. O yüzden dolayı. Abi sen taktik konuş. Sabaha kadar dinleyelim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı öngörün var mı demiş. Ben az önce ne söyledim? Bu maçın taktiği olmaz. Bu maçın sistemi olmaz. Olmaz. Sevgili Emir Bey. Ki sabaha kadar dinleyemezsiniz. Şöyle bakalım, yaklaşık 47 dakikam kaldı. Ben İlkay Gündoğan'a transferine karşı çıkmıştım demiş dinleyicimiz. Peki ödül hak ediyorum diyor herhalde Erdal Bey. Ödül mü verelim şimdi? Ya birçok kişi aslında karşı çıkmıştı. Ama bir kesim de olsun, bak yıldız oyuncu City'de kaptanlık yaptı. 3 sene önce gelseydi, şimdi de bir Hakan Çalhanoğlu'dur gidiyor yıllardır. Bak seneye bir takım da gelir. Bir takımımıza gelir mutlaka. Ya Galatasaray ya Fenerbahçe'ye. El üstünde tutulacak. El üstünde tutulacak. Yani neyse, bir şey de söylemek istemiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nu izliyoruz, görüyoruz. Milli takımdaki performansını. Gelsin, çok iyi Galatasaraylı ya da çok iyi Fenerbahçeliyse bu futbolcular, bu tarzdaki futbolcular, bıraksınlar oradaki milyon euroları, daha düşük bedelde o çocukluk aşkına gelsin o zaman. Artık Fenerbahçe mi Galatasaray mı çocukluk aşkı bilmiyorum. Gelsin oynasın. Ha nasıl olsa takım artık beni oynatmıyor. Inter'de oynayamayacağım. Ben gideyim Türkiye'ye. Orada da iki güzel cümle söylerim. Armayı öperim. Tribünlere jestler yaparım. Bağırırım, hakeme itiraz ederim. Onların kalbinde taht kurarım. Böyle iki sene daha devam ederim mantığından çıkması gerekiyor. Bizim yöneticilerimizin almaması gerekiyor. Biz Avrupa'nın Suudi Arabistan'ı değiliz. Hani bazı oyuncular yaşlandığında MLS'e Amerika'ya gider ya da Suudi Arabistan'a gider ya, biz Avrupa'nın Suudi Arabistan'ı değiliz ya da Amerika'sı değiliz, onu da söyleyeyim. Bir şey katamayacağına inandığınız oyuncuları lütfen takımlarımıza getirmeyin. Çünkü bu yükleri yine taraftar ödüyor. Cebinden para vererek taraftar destek olmak zorunda kalıyor. İlerleyen yıllarda bunun sıkıntısı yaşanılabilir. Altyapıda gencecik oyuncularımız var. Henüz keşfedilmemiş 1000 tane en az ya sayabilirim. Sokak aralarında top oynamaya çalışan gencecik çocuklarımız var. Bunları kazanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ha doğru ya da yanlış. Görkem yanlış düşünüyorsun diyorsanız da mesaj atın. Abi sen yanlış düşünüyorsun diyebilirsin. Hiç sorun değil. Ben haklıyım demiyorum zaten. Kendi düşüncem. Her düşüncemin de doğru olduğunu belirtmiyorum. İlla ki yanılma payım vardır. Ya da senin düşüncen daha mantıklıdır. O da ayrı.

soru yok mu diyen dinleyicilerimiz. Tamam, birazdan sorayım. Alıştı dinleyicilerim de ya. Güzel oluyor değil mi? Sohbetimiz iyi gidiyor öyle. Size bir soru soruyorum. Yani bir konu belirliyorum. O konu özelinde bana mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Ve ben de keyif alıyorum. Hatta bir tane sorayım ya. Bir tane sorayım. Burada yaşı biraz büyük olan dinleyicilerimizin tabii ki nasıl bir cevap vereceğini ben daha çok merak ediyorum. Çünkü biraz bizi geçmişe götürecek sorulardan biri. Ya eski futbol dendiğinde aklınıza gelen ilk futbolcuyu soruyorum. Eski futbol ama bakın günümüzden değil. 5 sene 10 sene öncesindeki oyuncuyu söylemeyin. Eski futbol 80'ler 90'lar maksimum 2000 yılı. 2000 yılı eski futbol dendiğinde aklınıza gelen ilk futbolcu maçı da yazabilirsiniz. O da sorun değil. Abi 90'lı yıllarda şöyle bir rekabet vardı. Celtic, Glasgow Rangers o zamanki adıyla. Yani ne maçlar oluyordu. Şimdiki gençler Real Madrid, Barcelona diyor sadece. Ya da Boca Juniors, River Plate mücadelesini. Yani buna benzer beni çocukluğuma götürebilecek mesajlarınızı bekliyorum. Eski futbol dendiğinde aklınıza gelen ilk futbolcuyu maçı da yazabilir dinleyicilerim. İsminizi yazmayı unutmayın. Şöyle ben de skorlarımı hatırlatayım. Ne demişler? En çok sorulan sorulardan biri Falkirk Rangers mücadelesi. 2,5 gol üstü bekleniyormuş. Dakikalar 52. Ya gelir bence ilerleyen dakikalarda bu maçta bir gol daha çıkar. Yani Rangers buradan bırakmaz. Falkirk deplasmanında puan kaybı yaşamaz diye düşünüyorum. Ki Rangers'ın kadro seviyesi rakibinin çok üzerinde yer alıyor. Çok iyi bir bütçesi var. Yani Gassama ve Raskin demiştim ya. Yani bu oyuncuların takımında bulunduran bir takımın puan kaybetme ihtimali bu maçta çok düşük. Canlıdan oynamak isteyen dinleyicilerim Rangers'ın bir golüne daha girebilir. Ama ilerleyen dakikalarda girsinler. Şu an oran beni tatmin etmiyor. Onu da ifade edeyim. Diyelim şöyle devam edelim diğer skorlarım.

Ağzına sağlık abi. Yabancı oyunculara bu kadar para vermenin bir anlamı yok. Umarım gençlere ilerleyen yıllarda yönelir bizim takımlarımız demiş. Ya tamamen gençlere yönelmek değil benim söylemeye çalıştığım. Yani elin yabancısını getiriyoruz. Bakın tırnak içerisinde söylüyorum. Alman, Portekiz, İtalyan, İspanyol, İngiliz. Fark etmiyor. Ya getiriyoruz. Hiçbir performans vermiyor. Sakatlanıyor. Burada oynamadan gidiyor milyon euroları alıyor. Şimdi U23 diyoruz değil mi? Zorunlu U23 kontenjanı var ülkemizde. Kurallar çerçevesinde maalesef. Yani gidiyoruz Alman bir futbolcuyu Almanya'da desteklemeyen takımın oyuncusunu orada gelişimine inanılmayan bir oyuncuyu biz alıyoruz. Ve diyoruz ki bunda gelecek vaat ediyor. Bu geleceği çok parlak bir futbolcu. Ya İngiliz bırakmaz sana. İtalyan bir takım bırakmaz. Hollanda'da Ajax, Feyenoord bu takımlar sana 20-21 yaşındaki gelecek vaat eden bir oyuncuyu 7-8 milyon eurolara bırakmaz. Bırakmaz, açık ve net söyleyeyim. Bırakmaz. Biz de onları yetiştiriyoruz burada. Yetiştirmek zorundayız. Kulüplerimiz yabancı kuralı çerçevesinde genç oyuncuları almak zorunda. Ya onlar yetiştirmiyor ki biz kendi gençlerimizi yetiştirmiyoruz. Niye Portekizli bir oyuncuyu yetiştiriyoruz? Yetiştirmek zorunlu. Onu anlamıyorum. Yoksa yabancı kuralı hadi eyvallah onu koyabilirsin. Ya itiraz etmem, bir mantığı vardır da artı 3 artı 4 23 yaş altı oyuncuyu yabancı olacak. Hani kadronda bulunduracaksın. Ben bunu anlamıyorum. Hiç kimse de bana bunun mantıklı bir açıklamasını yapamadı şu ana kadar. Neden genç yabancı futbolcuyu biz ülkemizde yetiştirmek zorundayız? Ya gerçekten biri yazsın ki şundan şundan dolayı abi desin ya bilmek istiyorum. Şunun mantığını kavramak istiyorum. O kadar araştırdım. Yok bulamadım. Bulamadım. Hiçbiri bana mantıklı gelmedi. Düşünsenize. İspanyol bir takımda İspanyol bir oyuncu var. Onlar o futbolcuyu yetiştirmek istemiyor ve sana gönderiyor. Sen almak zorundasın. Zorunda olduğun için de 5'e 15 veriyorsun. Satmıyorlar. Senden başka da hiçbir kulüp almıyor. Sen de diyorsun ki, taraftara söylüyorum bu arada. Sen de diyorsun ki, geleceğin yıldız adayı, geleceğin Messi'si bu adam. Ne çalımları var. Bunu nereden biliyorsun? Maçını izlemedin. YouTube'dan açıyorsun. İki tane videosunu izliyorsun, değil mi? Hareketlerine bakıyorsun. Yani böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bayern Münih'in 3. golü geldi. Osnabrück deplasmanı, Almanya Kupası 1. tur karşılaşması. Farkı 2'ye çıkarttı Bayern Münih. Tridense 0, Union Saint-Gilloise 3, 87. dakika. Belçika Pro Ligi karşılaşması. West Bromwich 1, Charlton Athletic 1, 71. dakika oynanıyor yine bu karşılaşmada. Queen's Park Rangers 2, Cardiff City 0, Burnley 0, Middlesbrough 1. Burada da 52. dakikayı geride bıraktık. Son karşılaşmamız İngiltere Championship'te Millwall 0, Wrexham 3. Wrexham maçı artık kopardı diyebiliriz. Maçın favorisi değildi ama Millwall deplasmanında 3 gol birden bulmayı başardı. İskoçya Premiership'teki maçlarımıza şöyle bir dönelim. Kilmarnock 0, Mirren 1, Motherwell 3, Dundee United 0. Dundee FC 0. Yine burada beraberlik söz konusu. Johnstone ile karşılaşıyor ev sahibi Dundee FC. 0-0'lık bir eşitlik var. Celtic 3, Aberdeen 0. Ve az önce de söylediğim gibi Falkirk 1, Rangers 1, Salzburg 4, Rapid Wien 1. Ben hala bir golü bekliyorum. 86. dakikaya geldik. 87'ye girmek üzereyiz. 1-1'lik, 4-1'lik bir üstünlüğü var Salzburg takımının. Tuchel Lozan mücadelesinde 90. dakika golsüz eşitlikle devam ediyor. Şöyle bakalım. Grasshoppers 2, yine St. Gallen 0. Yine burada da 90. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Son karşılaşmamda PAOK-OFI mücadelesi 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Bu karşılaşmada ilk yarı az önce tamamlandı. Skorlar bu şekilde. Goller geldikçe sizlere bunları ulaştırmaya devam edeceğim. Bir de sizlerden neler geliyor bakalım. Beni geçmişe götürün dedim dinleyicilerimize. Eski futbol dendiğinde aklınıza gelen ilk futbolcuyu, maçı, artık hangi karşılaşmayı hatırlıyorsanız yazın dedim ve mesajlar geliyor.

okuyalım. Fenomen Ronaldo ve harika saç kesimi. Hatırlıyorum, o dönemde mahalle aralarında bir futbol oynama alışkanlığı vardı benim çocukluğumda. Mahalle aralarında taşları dizerek kale yapıyorduk. Şu an o da yok. Şu an onu da yapamıyor çocuklarımız. Mahalle maçları vardı. Hani halı sahanın ötesinde mahalle maçlarımız vardı. Turnuvalar vardı. Şu mahalleyle bu mahalle karşılaşıyor. Oradaki saç stillerini hatırlıyorum. Evet, fenomen Ronaldo'nun saçını yapmaya çalışanlar vardı. Ama ben genelde kaleci oluyordum ya. Şimdi hatırladım da. Kaleci oluyordum, bir de panterleşiyordum. Enteresan bir şekilde. Belki de şu an kaleci olacaktım, radyocu oldum. Onu da söyleyeyim. Çok iyi kaleciydim. Çok iyi kaleciydim.

Risto Stokov demiş dinleyicimiz. Şaban ben İstanbul'dan anlayamadım devamını mesajınızın da yine size selamımı ileteyim. Başkan diye başlayan bir mesaj, bakalım devamında ne var. Uzun bir mesaj olduğu için umarım kötü bir şey değildir ya. Radyodaki kimse alınmasın diyor. Eyvah, okumasak mı acaba, devamına bakamıyorum. Bakalım sen okuyabilir misin bunu? Ben oku, benim kulağıma fısılda bakayım. Yok tamam, hadi ben okuyayım. Kötü bir şey yokmuş. Kimse alınmasın, hepsi iyi ama en kafama göre yayını sen yapıyorsun demiş. En kafama göre. Peki, teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ediyorum. Rasyonel yorumlar ve sebep sonuç analizini... Dur, mesajı düzenleme okurken. Sevgili Doğan, mesajı okurken yorumlar kaydı. Rasyonel yorumlar ve sebep sonuç analizini tüm takımlara karşı çok güzel yapıyorsun. Teşekkür ediyorum. Tarafsız bir insanım ben hayatım boyunca. Hani ekstra mikrofon karşısında tarafsız olayım, kimsenin kalbi kırılmasın demiyorum. Bununla alakalı bazen çevremdeki arkadaşlarımdan ya eleştirsene, eleştir şunu, şu oyuncuyu, ya takımı eleştir. Tam eleştireceksin kenardan dönüyorsun gibi yorumlar yapılıyor. Ya haddimize değil. Hani söyleyemiyorum da insanların kalbini kırmamak için. Şimdi çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım beni dinliyor. Ya eleştir, bak orada haklısın ama eleştirmiyorsun. YouTube'da yayın yaptığımı falan sanıyor herhalde, ya da ona mı özenliyim? Ya ben buyum. Ben eleştirirken de kibar eleştirmeyi seviyorum. İnsanların kırmayı sevmiyorum. Şimdi buradan konuşmak kolay. Belki benim bilmediğim orada o başkanın ya da başkanı eleştirmek zaten bizim haddimize değil, benim haddime değil ya. Niye eleştireyim? Bir taraftarı ben niye eleştireyim? Şimdi Samsun Spor tribünlerini boş bıraktı tüm taraftarlar. Yazıklar olsun mu diyeyim? Ya böyle bir yorumda mı bulunayım? YouTube'da olsa yapayım. Daha fazlasını yapayım. Gerçi gene yapamam. Orada yapanlar var. Biliyorum bunlar daha fazla reyting kazandırıyor da ben 12 yıldır bu mikrofon karşısındayım. Hiç benliğimi bozmadım. Ya ben böyleyim. Eleştiremem. Fazla eleştiremem. Düşüncemi kibar bir şekilde eleştirmeye çalışırım. Bir de benim desteklediğim takım yok şu an. Yayına girdiğimde ben hiçbir takımı desteklemiyorum. Hangi takımlı olduğumu da size soruyorum. Onu da bir söyleyin bakalım. Ben hangi takımlıyım size göre? Onu da arada bir yazın. Merak ediyorum. Acaba hangi takıma daha yakın yorumlar yapmışım? Şöyle devam edeyim dinleyicimizin bu güzel mesajıyla. Rasyonel yorumlar. Peki ben olsam Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde tüm kulüplere mental ve mali konularda danışmanlık yapan bir birim kurardım. Başına da seni getirirdim demiş. Teşekkürler diyor. Yok canım öyle bir hayalim yok. Bak böyle bir hoşuma gitti. Bu mesaj beni bir ses tonumla değişti. Fark ettiniz mi? Çok hoşuma gitti ya. Onu da yapanlar vardır futbol federasyonumuzda. Hani herkes futbol federasyonunu eleştiriyor da orada da elinden gelenin ben yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Başkanın da orada çalışan diğer arkadaşların da en alt seviyeden en üst basamağa kadar herkesin görevlerini başarıyla, layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani hakem hata yaptı. MHK istifa. Tabii tepki gelebilir, doğaldır. MHK istifa etmeli denilebilir. Ama MHK bilerek Fenerbahçe'yi kolluyor. Fenerbahçe'ye bilerek penaltı veriyor. Galatasaray'ı kolluyorlar. Yapı var. Bunları söylemiyorum. Derbilerde yapı olup olmadığı ortaya çıkıyor zaten. Şöyle bakalım devam edelim. Ne demiş? Görkem ben Hakan Çalhanoğlu'nu istemiyorum. Tamam o konu bitti. Sakin ol sevgili Erdal. O konu bitti. 7 dakika oldu. Hakan Çalhanoğlu konusunu kapattık. Çünkü buraya tatil yapmaya gelecek demiş. Ya yavaş oyuncu. Ben bunu 2 sene önce de 3 sene önce de söylüyordum. Bizim ülkemizde umarım bir takıma gelmez diyordum. İzliyorum maç.

Yavaş, oyunu yavaşlatan bir oyuncu. Ha, Inter'de başarılı olmasına bakmayın. Onu tamamlayan oyuncular var. Sağında, solunda, ileri uçta, savunmada. Ya bekten çıkıyor, sana pozisyon hazırlıyor Inter takımı. Ya sen bunu Fenerbahçe, Galatasaray'da yapamaz. O tek başına kalır. Hakan Çalhanoğlu. Kurtarıcı gözüyle bakılır çünkü. Inter'de sistem oyuncusu olarak göze bakılıyor. Göze batıyor. Sistem oyuncusu. Belli bir puzzle'ın parçası. Ama bizim ülkemizde bir oyuncu geldiğinde, bu seviyede bir oyuncu geldiğinde al topu beni kurtar, bu maçı bana kazandır havasında geçiyor maçlar genelde. Hatırlayın, Muhammed Salah. Trabzonspor oyunu tamamen Muhammed Salah üzerinden kuruyor. Galatasaray, Osimhen üzerinden oyun kurmaya çalışıyor. Öyle olunca tabii ki uzun vadede bu oyuncular performansında bir düşüklük yaşayabilir. Ha, Osimhen de yaşanmadı. Şu ana kadar Muhammed Salah da çok iyi mücadele ediyor. Goller atmaya devam ediyor. Söylemek istediğim skor katkısı değil. Orta sahada iki maç kötü oynasın ki oynar. Tamamen onun üzerine kurulu bir oyun şablonu sen verirsen ver Hakan'a. Hakan bitirici uzaktan çeksin, orta açsın, oyunu o kursun. Bütün görevi sen bir oyuncuya verirsen ülkemizde tabii ki ilerisini göremezsin. Bunu ben ilk ayda da yaşandığını düşünüyorum. Birçok top ilk geldiği seneyi hatırlayın. Vardır hatırlayan. İlk geldiği dönemde bütün toplar ilk geldiği karşılaşmalarda İlkay'a geliyordu. Hani İlkay bir orta açsın, iki adam geçsin de bana bir ara pası göndersin. Yani böyle bir beklenti oluyor maalesef bizim takımlarımızda. Avrupa'daki performansıyla milli takım performansları bu yüzden değişik. Çünkü milli takımda diyor ki Hakan Çalhanoğlu Inter'de neler neler yapıyor. Tek başına maçı aldı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyordu. Ya arkadaş, orada bir puzzle var. Oradaki tüm oyuncular birbirini tamamlıyor. Bütün oyuncular yıldız orada. Ama sen milli takıma baktığında şöyle zannediliyor herhalde. Hakan gelecek, topu alacak, şutunu çekecek, gol atacak, asist yapacak, her şeyi yapacak. Orkun Kökçü'de bu yaşandı. Benfica'da bir puzzle'ın parçasıydı Orkun Kökçü. Kerem Aktürkoğlu neden Benfica'da çok iyi oynuyor dendi. Bak Galatasaray'da kötüydü ama Benfica'da kendini buldu. Hayır, kendini bulmadı. Orada takımın yardımcı oyuncusuydu Kerem Aktürkoğlu. Bizde ne oldu? Fenerbahçe ülkemize geldiğinde Kerem Aktürkoğlu bizi kurtarsın, gol atsın, asist yapsın, orta yapsın. Orada öyle bir stresi yoktu. Hakan'da da aynı konu yaşanacak diye düşünüyorum tabii ki. Şöyle devam edelim. 80'lerde ünlü olan takımlar vardı. Hamburg, Göteborg, Stuttgart. Şimdi bu takımlar yok gibi Erdal Bey. İşte bana eski takımları, eski oyuncuları yazın, eski futbol dendiğinde aklınıza gelen takımları ve futbolcuları sıralayın. Beni geçmişe götürün. Nostalji yaşamak istiyorum biraz bu akşam.

şu süre içerisinde bir taktuk sesler geldiyse de özür dileyim dinleyicilerimizden. Telefonumu şarja takmaya çalışıyordum. %1'miş kapanacak. Yani buradan gideceğim ta nereye şimdi 30 dakika sonra kapanmasın yolda. Ne olur ne olmaz lazım olur. Şarja takmayı da çok unutuyorum. Yaşlılıktan mı artık nedendir bilmiyorum. Yani illa %1'e gelecek. %8, aa tamam daha var diyorum. Böyle de bir rahatlığım söz konusu. Son günlerde bunu yaşıyorum. Salzburg mücadelesi 5-1 bitti. Rapid Wien'i 5-1'lik skorla mağlup etti. Hey gidi Rapid Wien. Nereden nereye? Çok enteresan. Falkirk Rangers mücadelesi. İşte bu bölümden sonra bir gole daha girilir. Radyo Spor dinleyicilerine, iddia severlere canlı yayında bir ipucu vereyim. Falkirk Rangers bir gole daha girilebilir. Ha kesin mi kesin değil. Ama benim öngörüm o şekilde. Ben Rangers'tan bir gol bekliyorum. Bu karşılaşmada bir puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum Glasgow Rangers'ın. Eski adıyla Glasgow Rangers'tı değil mi? Şu an Rangers deniyor. Ya çocukluğumuzdaki takımların adı bile değişti. Böyle de bir durum var. Yılların Glasgow Rangers'ı oldu sana Rangers.

Ronaldinho demiş dinleyicimiz. Eski futbol dendiğinde aklınıza geleni yazın demiştim. Ronaldinho demiş. Bir de eski takım dersek de kesinlikle Milan olur diyor dinleyicim. Yani Milan'ın kadrosu da efsaneydi 90'lı yıllarda. Birçoğu 2004-2005 yılındaki o kadroyu, Şevşenko'lu, Seedorf'lu kadroyu hatırlayacaklardır ama ben o kadronun dışında 90'lı yıllardaki kadrosu daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bakalım hangi mesajlar gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar. Eski takım dendiğinde River Plate geçmişin çok büyük takımlarından biriydi. Libertadores Kupası'nın gediklisiydi. Şu an eski Arjantin Ligi kalitesi yok. İyi yayınlar demiş. Barakas var bir de orada. Yani o takımı da atlıyor birçok futbol sever. Barakas, Tucumán, Atlético Tucumán gibi çok önemli geçmişi parlak olan takımlar var. Biz sadece tabii burada kolaya kaçıyoruz. Boca Juniors, River Plate. Hayır canım orada ne takımlar var. Bir izleyin atmosferlerini bir bakın. Ya ben neden o ligi takip ettiğimi anlarsınız. Gece seansında özellikle uykunuz kaçar. Öyle söyleyeyim. Tribünler müthiş. Hangi takımı izlerseniz izleyin. O takımın ev sahipliğinde oynanılan karşılaşmalar müthiş oluyor. Gözümün önünde canlandı ya. Bir Arjantin Ligi maçı olsa da izlesem şu an. Canım çekti.

Bizde maalesef gençleşme olmaz demiş İlker Bey. Yani evet, katılıyorum. Daha önce konuştuk zaten bu konuyu birçok kez. Biz de gençleşelim diyoruz, altyapı diyoruz ama altyapıya ne kadar önem veriyoruz? Yani bu da tabii ki en büyük sıkıntılarımızdan biri maalesef. Sorunlarımızdan biri yıllardır. Onu da çözemedik. 2026'da yılında hala çözemediysek kolay kolay da çözülecek gibi durmuyor. Çünkü bizde sabırsızlık var. Burada takımlarımıza bir yorum yapamıyorum ya da yönetimlere bir şey söyleyemiyorum. Maalesef taraftarlarda başlıyor bu sorun. 3 maç kaybettiğinde bir takım gençleşiyorum ben diye anlatamazsın o taraftarı. Hemen yönetim istifa tezahüratları gelecek. Eleştirme konusunda çok iyiyiz. Gençleşelim diyen yine biz deriz ama gençleşen takımlara da destek olmayan yine biz deriz. Bence burada taraftarların biraz suçu var. Öyle düşünüyorum. Çünkü bir yıl ben gençleşiyorum. Altyapıdan önemli isimler çıkartıyorum. 3 seneye bu oyuncuları satarız dediğinde bir takım, Fenerbahçe ya da Galatasaray, Beşiktaş böyle bir plan içerisine girse hemen tepki gelecek. 3 maç arka arkaya puan kaybettiği takdirde. O başkan da, o teknik adam da sezon sonunu göremeyecek bir kere. O kesin. Öyle de bir durum var. Burada ülke futbolunda sorun değil, taraftar nezdinde ciddi bir sorun yaşandığını ben düşünüyorum. Hami Mandıralı'yı hatırlıyor musun abi demiş. Hatırlamıyorum ama videolarını hatırlıyorum. İzlemedim canlı canlı. Ne frikik golleri vardı ya Hami Mandıralı'nın. O dönem Trabzonlu olmama sebep olan oyuncudur demiş dinleyicimiz. Peki Yaşar Bey, selamlarımı ileteyim. Milan'ın eski efsane oyuncuları Van Basten, Rijkaard, Mustafa Pehlivan, teşekkür ediyorum. Türkiye'den dersek Karşıyaka, yurt dışında da Deportivo yine demiş dinleyicimiz. Karşıyaka'da umarım gelir ya Süper Lig'e. Karşıyakalı dinleyicilerim şu an bana kulak veriyorsa buradayım diyebilir mi? Onları da bir görmek istiyorum. Göztepe'nin yakaladığı bu seviyeye Karşıyaka'nın gelmesini çok istiyorum. Ha, bunu söylediğimde Göztepe'li taraftarlar tepki gösteriyor da. Ya Göztepe'li değilim, Karşıyakalı değilim ben. İzmir doğumlu falan değilim, İstanbulluyum doğma büyüme. Ya bir bağlantım yok. Hayatımda Karşıyaka'ya, Göztepe'ye de gitmedim, İzmir'e gitmedim. Ama Karşıyaka Göztepe rekabetini seviyorum. Altay keza aynı şekilde. Altay'ın da gelmesini isterim. Yani bu rekabeti ben Süper Lig seviyesinde görmeyi arzu ediyorum bir futbol sever olarak. Merhaba, ben en çok zevk aldığım gurbetçi futbolcuları izlemek Avrupa'da. Çok gururlanıyorum. Neden Türkiye'ye geliyorlar anlamadım. Ya kimse talip olmuyor, o yüzden dolayı söyleyeyim. Ya da çok iyi bir para veriyordur. Şimdi sen çalıştığın yerde 3 kazanıyorsan sana 7.000 diyorsa tabii oraya gidiyorsun. Avrupa'dan gelip de Türkiye'de başarılı olmuş hangi Türk futbolcusu var? Aksine kariyerlerini bitiriyorlar. Zaten kariyeri bittiği için ülkemize geliyorlar. Bak bunu da söyleyeyim. Sen 25 yaşında gelen gurbette oynamış, Avrupa takımlarında oynamış, tekrardan 25 yaşında ülkemize dönen bir yıldız gördün mü? Ha, burada Orkun Kökçü vesaire, bunları diskalifiye ediyorum. Bunlar dahil değil. Yani sizin bahsettiğiniz seviye Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan seviyesindeki futbolcular. Arda mesela, şimdi Arda Güler. Alsın bakalım bir takımı.

bulduğumuz Arda Güler'i şu an alsın transfer etsin. Ne zaman eder? 31, 32, 33 yaşında transfer eder. İşin gerçeklik boyutu. Deniz Gül'ü mesela, ona çok üzüldüm demiş dinleyicimiz. Deniz Gül, o da önemli transferlerden biri, bence çok eleştiriliyor. Galatasaraylı taraftarlar çıtayı yükseltmiş. Çok eleştirilen bir oyuncu da. Ya Deniz Gül, ben daha Porto döneminde bas bas bağırdım. Deniz Gül gibi bir oyuncum var. Niye oynatmıyorsun Montella diyordum. Ve şimdi ülkemizde forma giyecek, artık oynar. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye transfer olan bir oyuncunun milli takımda oynamama ihtimali yok. Oynar şimdi Banko. Artık bizim forvetimiz var. En azından bu konudan kurtulmuş olduk. Deniz Gül bir sonraki karşılaşmalarda milli takımımızda ilk 11'de yavaş yavaş forma giymeye başlar. Alman milli kalecisi Maier demiş dinleyicimiz. Şu Maier olabilir mi? Görkem, 80'lerde Real Madrid'de oynayan Meksikalı Hugo Sanchez vardı demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe Adem Yeşilyurdu kiraladı mı, bilginiz var mı? Henüz resmi bir bilgi yok, onu söyleyeyim, ama tabii transferler konusunda ciddi bir uğraş var. Son dakika sürprizi bekliyor birçok kişi. Önemli, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Yani Fenerbahçe %95 oranında diyebilirim transferi kapattı. Zaten yapılan açıklamalarda da bu sözler yansıdı. Televizyonda yapılan açıklamaları hatırlıyorsunuz. Transfer kapandı. Olursa U23 kontenjanına uyan genç oyuncular alınacak Fenerbahçe takımında. Diyelim Galatasaraylı taraftarlar bir Osimhen, Icardi gibi bir bomba bekliyor da o biraz zor. Camavinga haberleri şu an için gerçekleşmedi. Ha, görüşme oldu. O doğru. O doğru da. Camavinga Türkiye'ye gelmek istemiyor şu an için. Ya ben aldığım bilgi bu. Benim birebir gidip Camavinga'nın menajeriyle görüştüğüm falan yok. Bir gazeteci arkadaşımdan, çok güvendiğim bir arkadaşımdan, hatta hepinizin yakından takip ettiği, Instagram'ında milyonlarca takipçisi olan çok popüler bir kişiden aldığım bilgidir bu. Adını vermeyeyim. Daha önceki yayın partnerimdi. Öyle konuşurken sordum ve ondan aldım bilgiyi. Abi ben Overmans'ı çok severdim. Adamın dizi döndü, futbolu bıraktı demiş. Peki, yani kötü anıları anlatmayın canım. Kötü anılara gitmeyelim ya. Eski futbol dendiğinde, şöyle geçmişten bahsettiğimizde aklınıza ilk gelen futbolcuyu yazın dedim. Dinleyicimizin yazdığı futbolcu, abi çok iyiydi ama ayağı döndü, bacağının ters döndü, futbolu bıraktı. Bir drama var orada. Dramadan çıkalım. Negatiflikten çıkalım. Peki şöyle bakalım, Rüştü Reçber abi. Fenerbahçeliyim, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde bile seviyordum Rüştü Reçber'i. Çok efendi bir kaleciydi ve çok da iyi bir insandı demiş. Şükrü Bey'in mesajı bu şekilde. Devam edelim. Alex de Souza, ama çok eski değil canım Alex de Souza. Geçmiş dendiğinde Alex de Souza benim aklıma gelmez. En azından öyle söyleyeyim. Sizler yazmaya devam edin. Artık son mesajları alıyorum. 20 dakikadan az bir sürem kaldı. Canlı karşılaşmalarımı aktarayım. Falkirk 1, Rangers 1. Dakikalar 77'yi gösteriyor. Almanya Kupası 1. tur mücadelesi. Bayern Münih 4-1 kazandı. Deplasmanda Osnabrück takımını 4-1 ile geçmeyi başardı. Sassuolo 1, Frosinone 1. Yine İtalya'da kupa mücadelesi 2. tur karşılaşması penaltılara gitti ve penaltıları da Sassuolo takımı kazandı. O bilgiyi de hatırlatayım. Udinese Venezia'yı 2-1 ile geçmeyi başardı. Az önce sonuçlanan bir diğer mücadelemiz Trüydense 0, Union Saint-Gilloise 3, Belçika Pro Ligi karşılaşması. West Bromwich-Charlton Athletic mücadelesi 1-1'e kilitlendi. Yani burada ev sahibi West Bromwich ne goller kaçırıyor, enteresan goller kaçırıyor. Konuk ekip tamamen kapandı. 89. dakikada Barney Stafford oyuna dahil oldu West Bromwich'te. Şu an mücadelenin son saniyeleri oynanmakta. Henüz bir gol daha çıkmadı. Yine ilginç karşılaşmalardan biri. Umutlandırdı birçok kişiyi. Erken dakikada 1-1 olunca bir gol daha çıkar mı? Zor. Saniyeler kaldı. Geçelim diğer maçımıza. Queen's Park Rangers 2, Cardiff City 1, Burnley 1, Middlesbrough 1, Kilmarnock 0, Mirren 1. Şöyle bakalım. Celtic 3, Aberdeen 0, Falkirk 1, Rangers 1. Dakika 79, Falkirk Rangers mücadelesinde. PAOK OFI karşılaşması, Yunanistan Kupa Lig aşaması mücadelesi 53. dakika oynanıyor ve 0-0'lık yine eşitlik söz konusu. Diyelim ve

Şimdi sizlerin bakalım eski futbol dendiğinde aklınıza gelen oyunculara bir bakalım ve takımları da yazdıysanız onlara da yer vermeye çalışalım. Hemen şöyle bakalım neler demiş. Abi futbolcu bilmem ama 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki milli takım performansı benim vazgeçilmezlerimden biri olmuştu. Nostaljik dendiğinde aklıma hep o son dakika golleri geliyor demiş. Teşekkür ediyorum. 1980'li yılların Trabzonspor'u. Bak sevgili Kenan, Trabzonlu Kenan. Teşekkür ediyorum Kenan Bey'e. Bir de fotoğraf göndermiş. Kızı değil mi bu? Güzel. Trabzonspor forması var ikisinin üzerinde de. Yani büyük camialardan biri Trabzonspor. Hele hele 1980'li yıllarda. Ya damgasını vurdu. Şimdi kusura bakmayın. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray. O dönem Trabzonspor neler neler yaptı. 3 yıl üst üste şampiyon oldu Trabzonspor. Onun dışında bir çöküş dönemine girdi. Çöküş demeyelim de gerileme dönemine girdi. Uzun bir sene şampiyon olamamıştı. Ama Trabzonspor Trabzonspor'dur canım. Şöyle bakalım. Eski futbol dendiğinde Pele gelir aklıma. Canlı izlemedim demiş. Zidane hayranıydım. Ronaldo Nazario, eski Ronaldo. Bir de Roberto Carlos derim. Konu burada kapanır diyor dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim. Schmeier değil, 74 Dünya Kupası'nda oynayan kaleci Maier harikaydı. Sevgili Ersin Bey, yani yaşınız ortaya çıkıyor. Farkında mısınız Ersin Bey? 74, 1974 Dünya Kupası. Ben hatırlamıyorum. Hatırlamıyor olmam, bak söyleyemedim ya. Hatırlamıyor olmam gayet normal. O dönemi çünkü yoktum. 74 yılı, 1974. Vay be, dinleyicimiz onu hatırlıyor. Ama yaşınız ortaya çıktı. Ben en fazla 1996 yılındaki maçları hatırlıyorum. Bir de 2002 yılını hatırlıyorum. Ha 98 yılı da olur canım. Dünya Kupası Fransa'da düzenlenen. O da bence en iyi Dünya Kupası'ydı. En iyi Dünya Kupası'ydı. En çok keyif aldığım Dünya Kupası'ydı. Seyir zevki olarak söylüyorum. Yoksa hepimizin tabii ki en çok sevdiği Dünya Kupası 2002 yılıdır. Bizim başarıya koştuğumuz, dünya üçüncüsü olduğumuz o turnuva. Trabzonspor 1980 değil 70'li yıllara da damga vurdu demiş. Ya 80'li yıllarda da bir damga vurduğu dönem var şimdi. Söyleyelim. Zaten o dönemde elde etti bu şampiyonlukları Trabzonspor 70 ve 80'li yıllar. 80'li yılların ortasından çıktığımızda tekrardan Galatasaray'ın da rekabete dahil olduğunu hatırlıyorum. Uzun bir şampiyonluk hasretini sonlandırmıştı yine o dönem Galatasaray.

İlker Bey, teşekkür ederim. Güzel bir mesaj olmuş. Peki, Cristiano Chivu demiş. Mecit Ademoğlu, Ankara'dan selamlar. Teşekkür ediyorum. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Transferlerden memnunum. Yayının başında sormuştun abi bu soruyu. Evet, öyle bir sorumuz vardı. Konu oraya gidiyordu. Şu ana kadar desteklediğiniz takımların transferlerini şöyle bir düşünün. Bir de rakiplerinizin şampiyon yapabilecek düzeyde transferlerini bir gözden geçirin. Siz takımınızın yaptığı transferlerden memnun musunuz demiştim. Ve onunla alakalı da mesajlar geliyor. Güzel. Hatırlayan dinleyicilerimiz var. Şöyle devam edelim. Trabzonspor 70'li yılların ve 80'li yılların ortasındaki dönem benim unutulmazlarım arasında yer alıyor demiş dinleyicimiz. Peki Cenk Bey'in mesajı, Antalya'dan yazıyorum ama Trabzonluyum demiş. Kupon paylaşacak mısın diye bir soru. Yani kupon paylaşıyorum ki paylaşmaya sürekli devam ediyorum. Yapmanız gereken işlemi daha önce hatırlattım. Tekrar hatırlatayım mı? Peki, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatayım. İddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Bakın, önemlidir bu. Yani öylesine söylemiyorum. İddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşeden profilime geliyorsunuz. Profilim sekmesinden kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz yine. Kayıtlı bayimi değiştir. Orada arama butonu olacak. Oraya bas. Büyüteç şeklinde. Tıkladın mı? 30-0-97. 30-0-97. Birleşik olarak yazıyorsun bunu. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. Uğur Böceği iddia bayisini kayıtlı bayimi olarak ekliyorsun. İddia.com'da. Evet. Sonrasında da aramıza katılmış oluyorsun ama kuponları görmek için yapman gereken bir işlem daha var. 0540-300-0097. Zaten bayi koduyla aynı numara. Sadece başında 0540 var. 0540-300-0097. Bu numaraya şu an WhatsApp üzerinden yayından geliyorum, kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır sevgili Radyospor dinleyicileri. Ha, zaman zaman da sürprizlerimiz oluyor. Bakın, bu da önemli. Sonra ben duymadım, Görkem ilk defa dinlemedim, forma vermişsin gibi tepkiler oluşmasın. Ha, yazanlar oluyor Instagram'da. Hepinize ulaştıramıyorum. Takip etmeniz lazım. Her zaman söylediğim gibi bu tarz etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız yayını dinleyin tabii ki ama Instagram'da da beni takip etmeniz lazım. Çünkü hikaye bölümünden ben duyurusunu yapıyorum. Atıyorum yarınki yayınımda yarın akşam bir şey olacak ve onunla alakalı bilgiyi nereden veriyorum yayın başlayana kadar? Sosyal medyamdan veriyorum. Instagram hikaye bölümünde. Bir de şöyle bir şey var. Siz oraya mesaj gönderdiğinizde otomatik olarak benim kuponlarım, kazandıran kuponlarım tarafınıza iletilmiş olacak. Ücretsiz bir şekilde. Ki kazandıran kuponlar diyorum. Canlı karşılaşmalarım meşhurdur. Ha, bu gece de bir iki tane maçı sizler için analiz ettim. Yeni kayıt olan arkadaşlarımız o numaraya mesaj gönderebilir. Dün akşam bir forma hediyesinde bulunduk. Sponsorumuz bu formayı gönderdi. Bugün kargoladı. İzmir'e ulaşır hafta sonuna kadar diye tahmin ediyorum. Sizler de yarın öbür gün bir hediye kazanmak isterseniz kayıtlı bayimi Uğur Böceği olarak değiştirin. Instagram'dan da beni takip edin. Görkem Tezer yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yani bunu söylüyorum. Sadece o değil. Yani takipçi sayım 2038'e sabitlendi. Instagram mı bozuldu artık, anlayamadım. Yani Instagram'dan şöyle 5-6 dinleyicim takip etsin de şu rakam değsin ya. 2050'yi bulamadık bir türlü. Bari 2040'ı geçelim. Selamlar abi, İzmir'den Hasan ben. Bugün Tuğun maçı için düşüncelerin nedir? Hepsi ve daha fazlası için. YouTube yayıncısı gibi hissettim kendimi bir an ya. Hepsi ve daha fazlası için Uğur Böceği WhatsApp numarasına mesaj gönderin. Sadece Tuğun maçı için değil, ben birçok karşılaşmayı orada analiz ettim. Tekrar söylüyorum. Flamengo maçı zaten benim gece maçlarımdan biri. Cihangir. Bak, az önce verdiğim ipucunu yakala. Sevgili Cihangir, Flamengo maçıyla alakalı düşüncem var. Bence başarılı olacak bir düşünce. Karar da size kalıyor finalde tabii ki, ne oynayacağınız. Abi teşekkür ederim diyen bir dinleyicimiz, anlayamadım. Sevgili Yasin Bey, peki ben teşekkür ediyorum. Abi sen adamsın demiş yine bir başka dinleyicimiz, anlam veremedim. Gol yazan, ha tamam, gol yazanlar da var. Falkirk mücadelesi mi? İzlemiyorum ama Rangers'ın bir golünü bekliyorum demiştim. Şöyle açayım sayfamı, yenileyim bir saniye.
Evet, Rangers'ın golü gelmiş. 2-1 Falkirk karşısında Rangers 2-1 öne geçmiş. Güzel, 87. dakika. Yani gidişat onu gösteriyordu. Gidişat onu gösteriyordu. Rangers böyle karşılaşmalarda kolay kolay puan kaybetmez. Kaybetmez. Rangers'ı yıllardır takip ediyorum. Oranı da gayet güzeldi. Diyelim ve canlı skorlarımıza dönelim. Artık son mesajlarınızı alacağım. Şu ana kadar mesaj göndermeyen, henüz yayınımızı sessiz bir şekilde takip eden o dinleyicilerimizin de mesajlarını bekliyorum. Yani konuya katılmana gerek yok. Sadece buradayım, dinledim. Yazıyorum şu an ilk defa. Adım şu. Demen yeterli olacak. Sadece adını yazsan da yeterli. Selam söyleyebilirsiniz. Son 7-8 dakikam kaldı. Bakalım, Bayern Münih 4-1 kazandı demiştik. Burnley 1, Middlesbrough 1. İngiltere Championship mücadelesi 84. dakika. İskoçya Premiership 88. dakika. Falkirk 1, Rangers 2. Devam edelim. PAOK 0, Ofi 0. Yine Yunanistan ligi beni şaşırtmıyor. Muhteşem bir karşılaşma. PAOK Ofi. Golsüz bir mücadele. Yani muhteşem dediğim o. Bakmayın siz. Bakalım gol çıkacak mı ilerleyen dakikalarda da. Umarım gelir. Gol oynayan dinleyicilerimiz, bahis severler kazanır. Skorlar bu şekilde diyelim ve mesajlara dönelim. Ne demiş dinleyicimiz? Abi niye bugün hep Trabzonsporlular yazıyor demiş. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı, Beşiktaşlı dinleyicilerim herhalde tatilde. Yıllık izine çıkmış olabilir. Şu an meydan Trabzonsporlu taraftarlarda. Dinleyiciler de. Biraz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşlılar da mesaj göndersinler. Gelen mesajların hepsi Trabzonsporlulardan değil de.

Onları görmek beni ayrıca mutlu ediyor ama yanlış anlamayın. Yani tüm samimiyetimle söylüyordum. Burada bir Göztepe'li, bir Samsunlu, bir Trabzonlu dinleyici mesaj attığı zaman ekstra mutlu oluyorum. Ya çünkü hayatımın her alanında Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı görmekten sıkıldım. Sıkıldım. Ülkede başka takım yokmuş gibi sürekli bu takımlar hakkında yorum istiyor çevremdeki insanlar. Bir yere gidiyorsun, kafede oturuyorsun, sağındaki arkadaş grubu Fenerbahçe'nin golünü tartışıyor. Ya biri de Samsun, Göztepe, Trabzon'dan bahsetsin. O yüzden mutlu oluyorum. Üç büyük dışında bir takım taraftarını görünce çok mutlu oluyorum. Güzel oldu bu akşam. Peki Rangers'ın üçüncü golünü bekliyorum demiş İlyas Bey. Umarım gelir ama dakikalar 90. Bakın onu da söyleyeyim. Ne demiş yine dinleyicimiz? Falkirk'in golünü beklerken Rangers gol buldu. Yani bu dakika aralığında bu karşılaşmada ben ne demiştim? Rangers tek kale oynuyor. İzlediğim bir bölüm vardı. Bir 10-15 dakika takip edeceğim demiştim. İzledim. Ev sahibi gol atma gibi niyeti yoktu. Tamamen kapalı savunma. Kendi yarı alanında Rangers'ı karşılıyor. Rangers bu baskıyla golü bulur demiştim. Yani belli bir dakika sonrasında 70'ten sonra oranı arttırdıktan sonra da Rangers'ın golü denenebilir demiştik ve başarıyla sonuçlandı. Şimdi kazanır mı? Falkirk şu an gelmeye çalışıyor. Ama iş işten geçti. Düşüncesine de sahibim. 90 artı 1 oynanıyor karşılaşmada. Sessizce dinliyorum Görkem Bey demiş. Yine bir dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Güzel. Sizlerle tanışmış olmaktan ben de mutluluk duyuyorum sevgili Erdal Bey. Instagram'dan istek gönderdim abi demiş. Peki kabul ederim yayından sonra. Ya oradan yapıyorum tüm duyurularımı. Canlı yayınla alakalı olsun, başka bir şey olsun. Son dakika gelişmelerini Instagram üzerinden yapıyorum. Twitter falan yok bende. Yani Twitter'ı olan var, Facebook olan. Facebook kullandım gerçi ben ilk çıktığı yıllarda. Ama sonrasında kapattım. Çünkü çok değişik mesajlar geliyor. Tanımadığım insanlardan geliyor vesaire. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Ha, Instagram'ımı niye söylüyorum? Dinleyicilerimle sohbet ediyorum buradan. Cevap veriyorum gördüklerime. Yayınla alakalı bir şey yazıyorlar vesaire. Soru soruyorlar. Maçla alakalı yorum istiyorlar. Onlara cevap veriyorum. Hani aile olduğumuzu düşünüyorum. Ama orada tanımıyorum etmiyorum. Birçok kişi mesaj atıyor gibi. O yüzden dolayı Instagram iyidir. Flamengo maçına ne dedin Görkem'im demiş dinleyicimiz. Sevgili Murat Bey. Uğur Böceği şans oyunları resmi WhatsApp hattından kuponlarıma ulaşabilirsiniz dedim. Flamengo maçı. Bir tane karşılaşmayı Radyospor'dan veriyorum. Diğer maçlarımı da merak ediyorsanız gece seansı canlıda anlık olarak tahmin yapıyorum. Yani şu an maç öncesi yorumu değil de maç başladıktan sonra yorumlar ve tahminler yapmaya gayret gösteriyorum. Maçı izlemem lazım. Sizleri yanıltmamak adına. Yani iddia.com'da kayıtlı bayime gelip Uğur Böceği olarak bayinizi değiştirin. Benden tavsiye. Ha, pişman olmazsınız. Sonrasında da 0540 300 çift 097. Bu numaraya WhatsApp'tan şu an mesaj gönder. Yani 1 saat sonra, 1,5 saat sonraki benim canlı tahminlerime eriş. Şu kadar oyna, böyle yap, şöyle yap gibi bir şey yok. Sadece bayini değiştiriyorsun ve mesaj gönderiyorsun. Radyospor'dayız, başarılar diliyorum demiş dinleyicimiz. Peki, ben de başarılar diliyorum diğer yarışmacı arkadaş. Ya, öyle hissettim ya. Dinleyicim bana öyle hissettirdi. Ben niye başarılar diliyorum ya? Radyospor'dayız, başarılar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar. Peki, şimdi son mesajları alıyorum. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Ben duymadım demiş dinleyicimiz. Vedat abiden sonra su içmeye gittim. Ondan duymadım abi galiba. Yani tarih olacağız. Vermezsen ya da tarih yazacağız abi. O kadar fazla demiş. Şöyle bir bakalım. Instagram'dan istek gönderebilirsiniz. Dinleyicim öyle söyleyeyim. Ama öyle yüklü de oynamayın. Yani size bir dostunuz olarak tavsiyede bulunuyorum. Yüklü bahis almayın.

0: gördüm, bir tecrübe var. Yani sen bir zarar ediyorsundur ama cebinden çıkacak olan miktarı öncesinden belirle, keyif için oyna. Öyle yüklü meblağlarla, ya dur ya bugün de güzel bir yerde yemek yedik de bunun parasını ben bir çıkartayım. Yani iddiada bir ikilik orana güzel bir para alırız ya, iki katını kar da yaparız dersen geçmiş olsun. Bugün kazanırsın, yarın kazanırsın, daha fazlasını verirsin. Keyif oyunu bu, keyif, şans oyunu. Benim söylediğimle zaten hareket etme. Ya benim söylediğimle kesin hareket etme. Ne Vedat abinin ne benim. Biz öngörüyoruz, analiz ediyoruz. Ama oyun sahada oynanıyor. Hani benim söylediklerimi kendi mantık süzgecinden geçirin. Bunu sadece sizin için değil, herkesin kazanması için söylüyorum. Sizin tahminlerinizi de ön plana çıkartın. Ha, biz söylüyoruz diye, bir kişi bir şey söylüyor diye oynamayın. Kesin biliyoruz diye bir şey yok. Yok. Vallahi de billahi de yok. Daha fazla analiz ediyoruz. Yani sizden farkımız belki de bu. Ben sabah 5'e 6'ya kadar maç izliyorum. Kalkıyorum gün içerisinde kahvaltı yaparken. Siz yemek videoları izliyorsunuzdur. Ben kaçırdığım maçların görüntülerini izliyorum. Takımları, saha zeminini, hava durumunu araştırıyorum. Meksika Ligi'nin misal. Yani bu birazcık. Bu. Bunları sürekli yaptığın zaman da bir alışkanlık oluyor. Şöyle bakalım. Instagram'dan ulaşabilir dinleyicim bana. Bayi'nin kodunu yazamadıysa ben cevap veririm dinleyicimize. Flamengo maçını soran dinleyicimize. Şöyle bakarım. Zaten Uğur Böceği'ndeyim kardeşim de bir saate uyurum. Kaçırırım diye dedim demiş sevgili Murat Bey. Yani uzun bir analizim var. Şu an ezbere yorum yapmak istemiyorum o yüzden. Görkem Bey, tam Uğur Böceği'nin telefonunu yazacağım. Bir defa söyleyince yazmaya yetişemiyorum. Rica etsem iki defa üst üste söyler misiniz demiş dinleyicimiz. Ya böyle kaçıranlar varsa dediğim gibi sosyal medyadan bana ulaşabilirler. Görkem Tezer yazdıklarında beni bulabilir dinleyicilerim. Sadece Instagram kullanıyorum. Oradan da kaçıranlar yazsın. Ben cevap veririm. Telefon numarası da 0540 300 çift 097. Yani zaten bayi kodu canım. Başına 0540 yazıyorsun. 540 300 çift 097. Kayıt olduysanız bu numaraya yazın. Oradaki arkadaşlarımız ben kupon paylaştıkça size gönderecek. Hani kupon var mı diye yazmayın. Kupon varsa zaten otomatik olarak gönderiyorlar. Sevgili Serdar Bey, peki gördüm mesajınızı. Teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Yine su gibi geçen bir yayın. 1,5 saat. Yetti mi? Yetmedi. Ama cumartesi, pazar 5'er saat karşınızda olacağım. Bakın o yayın da güzel oluyor. Hem Süper Lig'de derbi maçı, maç öncesi, devre arası, maç sonu canlı önemli pozisyonları aktarıyoruz. Yine önemli tahminleri veriyorum. Kaçırmayın yani. Yarın 22.30. Cuma günü 22.30, cumartesi, pazar, bugüne ve bu haftaya özel 19-24 arası. Sevgili Caner Aydaş, tatilde biliyorsunuz şu an denizde, belki de sıcak havuza giriyordur o. Ben onun için yaz kış fark etmiyor. Bu saatte bile havuza girer. Yerden ısıtmalı havuz. Yani benim evimdeki oturma odamdaki yer bile yerden ısıtmalı değil. Sevgili Caner Aydaş ısıtmalı havuz kullanıyor. Peki Allah daha çok versin, ne diyelim. Şöyle bir son dakika haberini paylaşayım. Trabzonspor Franklino'yu kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi 22 yaşındaki oyuncuyu da UEFA listesine ekledi. Bu son dakikayı aktarayım. Son kez Trabzonspor Franklino'yu kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi 22 yaşındaki oyuncuyu UEFA listesine de ekledi. Transferi yetiştirdi diyebiliriz bir diğer söylemde. Peki bugünlük benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın demeden önce de şunu söyleyeyim. Evet, mesajınızı ben okumuştum sevgili Ahmet Bey. Size de selamlarımı ileteyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30 çift 097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'la hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Yoğun bir gündem var. Özetim yine uzun sürebilir. Sabaha karşı yaşanan sıcak gelişmelerle önce başlamak istiyorum. Amerika Açık tenis turnuvası başladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez de turnuvada ana tabloda boy gösteriyordu. Ve ilk turda da dünya 4 numarası ev sahibi ülkeden Coco Gauff'la karşı karşıya geldi. Fakat 2-0'lık skorla Zeynep mücadeleyi kaybetti ki çok anormal bir sonuç değil. Turnuvaya ilk turda veda etmiş oldu. Zeynep'i mücadelesi için tebrik ederek programa başlayayım. 2. Galatasaray sabah saat 6.03'te yaklaşık bir saat önce bir paylaşımda bulundu ve dedi ki profesyonel futbolcu El Chadail Bitşiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig'le resmi görüşmelere başlanmıştır. Oyuncunun gece geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyordu ama bir problem oldu. Sabah saatlerinde belki de şu saatlerde oyuncu İstanbul'da olacak. Galatasaray sol stopere de bir alternatif kazandırdı ve transferi de çok büyük ölçüde kapattı gözüküyor. Bugün Galatasaray cephesinde büyük bir hareketlilik beklenmiyor ama tabii ki transfer süreçleri dinamik, bekleyip de görmek lazım. Bu diğer sıcak gelişmeydi. Dün voleybolda Fener'in Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibimiz de Almanya oldu. Almanya ile biz grup aşamasında da karşı karşıya gelmiştik. Almanya'yı mağlup etmeyi başarmıştık. Şimdi skoru da söyleyeyim. 3-1'lik set sonucuyla kazanmıştık. Şimdi çeyrek finalde bir kez daha Almanlarla oynayacağız. Maçlar İstanbul'da oynanıyor. Dünkü maçta 3 Eylül'de yani yarın oynanacak. Çeyrek final mücadelesi de İstanbul'da olacak. Yarı final çıkarsak öyle. Final veya üçüncülük maçı da yine İstanbul'da olacak. Yoğun bir taraftar desteği var malum milli takıma. Umarız da bir final olur. Grubu ikinci bitirerek biz aslında İtalya'nın yolundan da çıkmış olduk. Az önce bant programı dinlediyseniz eğer Mehmet Sevinç'le Ercan Taner konuşuyorlardı. Mehmet Sevinç diyordu ki hani Türkiye bilerek Polonya'ya yenilip ikinci olacak İtalya'dan kaçacak bir takım değil. Ben oyuncuların hepsini tanıyorum dedi. Ki Polonya maçında biz son ana kadar tabii götürdük. 5. sette mağlup olmuştuk. Ama hani o maçın mağlubiyeti çok yaralamadı. İtalya'dan diğer tarafa geçmiş olduk. Bu maçı kazanırsak yarı finaldeki muhtemel rakibimiz de Sırbistan olacak. Sırbistan'da final için karşı karşıya geleceğiz. Diğer tarafta da Polonya-İtalya yarı finali oynanması bekleniyor. Bakalım bekleyip görelim. Sonuçlar ne olacak? Dün futbolda daha sakin bir gündü. Birinci ligde karşılaşmalar vardı. 1-0 Antalya Spor Bandırma Spor'u yendi. Muğla Ümraniye'yi 1-0 yendi. Keçiören Gücü Bolu'yu 2-0 ve Sarıyer'de Pendik Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Almanya'da birinci tur maçları oynanıyor kupada. Dortmund 5-0'lık bir galibiyet aldı Altlık ekibi karşısında. Ve dünün belki de en önemli maçı Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Hilal-Al-Ahli mücadelesiydi. Al-Hilal 3-0 kazandı. Milinkovic-Savic, Somerville ve Watkins golleri atan oyuncular oldu. Al-Ahli'de Merih ilk 11'de başladı fakat üst üste gördüğü iki kartla birlikte kırmızı kart gördü. İlk yarı sonunda takımını o da 10 kişi bıraktı. Peki dönelim ligimizdeki gündeme. Vallahi dün gerçekten yoğun bir gündem vardı açıkçası. Özellikle Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi. Zaten hani ben de kamuoyu, futbolu takip edenler de bu ilişkinin çok uzun soluklu olmayacağının farkındaydı. Ahmet Yenilgisi de süreci hızlandırdı ve dün Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi. Şimdi sırada Gençler Birliği maçı var. Trabzonspor'un Hüseyin Çimşir yönetiminde. Trabzonspor takımı bu maça hazırlanacak ve yönetimde bir an önce tabii ki yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışacak. Dün adı geçen hocaları şimdi okuyacağım. Hızlıca program içerisinde daha detaylı konuşuruz. Antonio Conte adaylardan biri. Vitor Pereira, Sergio Conceição, bunlar yabancı adaylar. Yerli de Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Arda Turan ve hatta Fatih Terim ismi gündeme gelmiş Trabzonspor yönetimi içerisinde. Bakalım kısa zamanda Bordo Mavi'yle ekipten bir nihai karar çıkacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor Lundstram'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini de dün resmen duyurdu ve teknik direktör konusuyla birlikte bir santrfor transferi de bugün veya en kötü ayın 4'üne kadar yetiştirmeye çalışacak Trabzonspor. Mümkünse tabii ki UEFA listesine Güney Amerikalı bir oyuncu transferi söz konusuymuş. Onu da hep birlikte göreceğiz. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da Deniz Gül transferi resmi olarak açıklandı. Sözleşme detayları paylaşıldı. Galatasaray Deniz için Porto'ya 10 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacak. Oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Yıllık maaşı 1,5 milyon euro Deniz'in ve sonraki satışın karından da Porto'ya %10'luk bir pay aktarılacağı dile getirildi. Dün Deniz de öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Hatta şöyle ilginç bir enstantane olmuş. Taraftarlar Deniz Gül'ü beklerken Leroy Sané içeriden çıkmış. O da başka bir herhalde uçakla gelmiş. İngiltere'ye gitmiş maç sonu. Ailesinin yanına oradan geri dönüşte havalimanında görüntülenmiş. Deniz de sonrasında taraftarla bir araya geldi. Klasik üçlüsünü çektirdi ve

0: arabasına binip herhalde Kemerburgaz'a doğru yola çıktı. Bitshuayba ile ilgili resmi açıklamayı az önce söyledim ve Victor Nelson takımdan ayrılması beklenen son yabancı oyuncu. Onun da takımdan ayrılması söz konusu. Bugün saat 7.30'da Danimarka'ya gideceğini söylemiş Yağız Sabuncuoğlu. Norjalen kulübüyle anlaşmış. Onlar için sağlık kontrolünden geçecekmiş. Galatasaray'da büyük oranda transfer kapandı dedim. Belki Kazımcan Karataş konusunda bir ayrılık yaşanabilir. Onun talipleri olduğu söyleniyor. Bakalım orada neler olacak. Fenerbahçe'de ise dün Cihan Kamer'in açıklamaları vardı. Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi. Bir imza töreninde, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin de büyük oranda transferi kapattığını, yalnız bir tek U23 olarak kanatta oynayabilen bir 10 numara arayışları olduğunu dile getirdi. Ama dünden bugüne yeni bir isim de çıkmadı benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'de. Bakalım belki de transfer yapmadan Fenerbahçe kapatacak. Talişka konusunda resmi açıklama bekleniyor. Diego Carlos için dün resmi açıklama geldi. Oyuncu bir yılına Parma'ya kiralandı. Çağlar'la ilgili yine resmi açıklama bekleniyor ve Beka dün Cihan Kamer'in bahsettiği ve yolların ayrılacağı diğer bir isim. Bunlarla ilgili resmi açıklamalar gelecek. Aynı zamanda Osterwolde ile ilgili dün ameliyat haberi geldi. Oyuncu Aralık ayına kadar sahalardan uzak kalacak. Yaptığı paylaşımda da Aralık ayı başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz dedi. Osterwolde kupa kadrosunda yer alabilecek sadece Hollandalı oyuncu ve İsmail Kartal görev verdiği takdirde o da formasına kavuşacak. Beşiktaş'ta çok bir hareketlilik yoktu dün. Bazı isimler ortaya atıldı. Fofana onlardan birisiydi. Onun durumu işte Lyon'a gidecekti, iptal oldu. Dün sonra en son takımı herhalde İspanya'dan bir takım olmuş. Oraya gidecek. Kopmeiners için bir teklif yapıldığı söylendi ama Juventus'un reddettiği bildirildi. Bakalım Beşiktaş'ta son ana kadar o ekstra transferi kovalayacak. Bakalım bir ismi ikna edebilecekler mi onu da göreceğiz. Dün Avrupa genelinde transfer sezonu da bitti. Son gün hareketliliği yine üst düzeydeydi. Manchester City Enzo Fernandez'i transfer etmeyi başardı. Fakat Fernandez'i City'ye satan Chelsea orta sahaya bir takviye yapamadı. Monaco'dan Kamara'yla ilgilendiler. Fakat orada Balogun'un Everton'a olan transfer süreci aksayınca Monaco Kamara'yı da satmaktan vazgeçmiş. Orada böyle bir transferin iptal olmasının 3-4 transferi etkilediğine dair bir haber vardı. Hoşuma da gitti. Belki programın sonuna doğru onu da okurum. Orada ilginç işler olmuş. Bir özeti de program sonunda bu yabancı transferler için de yapmak niyetindeyim. Evet, benim bugünlük özetim bu. Şimdilik bir şarkı reklam arasına gidelim. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.18 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Bayağı bir gelişmemiz var. Konuşmamız gereken sabah yine geniş bir özet yaptım. Sıcak gelişmelerden başladım. Hatta bugüne de yine özet gibi kadınlarımıza başlayalım dilersen. Zeynep Sönmez Amerika Açık'ta ana tabloda mücadele ediyordu ama talihsiz bir kura çekti. 4 numaralı seri başı dünya 4 numarası Coco Gauff'u çekti ve ona karşı da 2-0'la kaybetti Zeynep. Çok anormal bir sonuç değil. Ve elendi ilk turda. Daha öteye gidebilirdi farklı bir kurayla Zeynep ama dün elinden geleni yaptı. 6-3 ve 6-4'lük 2 set. Bir videoda paylaşılıyor maçın içinden bir enstantane. Gauff da alkışlamış Zeynep'i bir aldığı puandan sonra. Öyle yavaş yavaş Zeynep işleye işleye seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Bence bu da çok iyi bir tecrübe oldu. Yani talihsiz kura diyorum elendiği için. Erken bir şekilde elendiği için ama güçlü rakiplerle oynamak da seni geliştirebilecek bir şey.
2: Yani
0: Zeynep
2: %100
0: de umarım
2: öyle.
0: Buradan bir şeyler çıkarmıştır.
2: %100 öyle ama gerçekten ilk turda da büyük şanssızlık. Geçen gün Bein'de bir tenis programı izledim. İşte bizim orada eski çalışma arkadaşımız ulaşan bir tenis programı yapıyor.

0: diyor. Tabii ki Amerika açığı konuştular. Orada mesela bir tanesinin şampiyonluk adayı kadınlarda Zeynep'in rakibiydi. Hani o kadar şanssız bir kura. Zaten sen söyledin 4 numaralı seri başı. Hani bir iki tur sonra karşılaşsa çok daha iyi olurdu. En azından biraz daha puan kazanırdı. Biraz daha sıralamada yükselirdi. O bakımdan şanssızdı. Bu turnuva da böyle oldu. Yani çok da fazla eleştirilecek, yapılabilecek bir şey yok. Biraz kura şanssızlığı.
1: Aynen.
0: Artık bir sonraki Grand Slam'de Zeynep'ten daha fazlasını bekleyeceğiz herhalde.
1: Bu arada hani kadınlarda favori olmayan tenisçinin favori olanı yenme ihtimali erkeklere göre çok daha fazla. Onu da
0: Doğru.
1: söyleyeyim. Yani
0: Doğru.
1: erkeklerde biraz daha zor. Erkekler özellikle üst seviyede olanlar yani eskideki işte Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray o zamanlar yeni jenerasyonda Alcaraz, işte Sinner gibi isimleri mağlup edebilmek çok daha zor oluyor. Onlar çok daha istikrarlı. Kadınlarda inişler çıkışlar olabiliyor üst seviyede. Ama dün ya da bu sabaha karşı diyelim öyle bir gün değilmiş golf adına. 6-3, 6-4'lük iki sette o da kazanmayı başardı. Adını ikinci tura yazdırdı. Zeynep artık önündeki diğer turnuvalara bakacak. Bu yılı Grand Slam olarak bitirdi Zeynep. Dördüncü Grand Slam'di bu. Amerika açık. Avustralya, işte Wimbledon ve Roland Garros bundan önceki turnuvalardı ve oralarda bizi gerçekten çok başarılı temsil etti. Önü açık gözüküyor Zeynep'in. Sağlığıyla ilgili, sakatlığıyla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Daha yeni şeyi de gördüm. Alcaraz o da yaklaşık bir 4,5 ay kadar kortlardan uzak kaldıktan sonra Amerika açığa geri döndü. İlk turda da rahat bir galibiyet aldı. Böyle tenisçilerin omuz sakatlıkları, bilek sakatlıkları, işte adale problemleri zaman zaman olabiliyor. Zeynep'le ilgili çok şükür öyle bir şey okuduğumu hatırlamıyorum. Sağlıklı kalabilirse bu form grafiğiyle zaten üst seviyede kalmaya devam eder gibi gözüküyor. Zeynep Sönmez.
0: Evet, Djokovic'in de bu turnuvada yaşadıkları enteresan oldu. O da elendi.
1: İlk turda.
0: İlk turda elendi. Tabii olay oldu. İlk turda elenmesi, turnuvayı kazanması beklenmiyordu ama ilk turda elenmesi de yine aynı şekilde bir sürpriz oldu. Fakat onun da söylediği artık vücudum iflas ediyor noktası ilginç. Sürekli kusma problemi yaşıyormuş. Son turnuvalarda olmuş üst üste bayağı. Artık o da yılların verdiği bir fiziksel tükeniş mi gerçekten yoksa hani şu anı özel bir durum mu oldu ama son dönemde hep böyle aynı şeyleri yaşıyormuş. O bakımdan da hani bir ara senle burada Nadal'ı konuşuyorduk. Yürümekte zorlanıyor olması. Hani bu kadarına da bu kadar zorlamaya da gerek var mı konusu yine bir kez daha hani gündeme geliyor. Artık bunlar her şeyi kazanmış sporcular. Bilmiyorum yani o da okuyunca üzüldüm. Hani öyle bir şey söyle mesela vücudum iflas ediyor. Hani vücudum iflas ediyor. Eğer öyle düşünüyorsa ve öyleyse artık hani bırakmasının zamanı gelmiştir. Bu kadar zorlamaya gerek yok diye düşünüyor insan.
1: Öyle dışarıdan ben de aynı Nadal'da da çok net yorumlar yaptım. Hani bu kadar kendine zarar veriyorsa ayağını bir yere basamıyordu. Hissizdi bir
0: Evet,
1: ayağı
0: evet,
1: galiba
0: evet.
1: parmağı mı
0: Aynen.
1: ayağı mı sürekli iğne olmak zorunda kalıyordu. Ama tabii bizi dışarıdan kolay yaşayan için onun da kaç yaşından beri belki 8 yaşından
0: Daha
1: beri
0: küçüktür. Büyük ihtimalle
1: belki
0: daha küçüktür.
1: 5
0: Tenis 8 çok geç biliyorsun.
1: işte ben iyimser söyledim o zaman 5 diyelim. 5 yaşından beri tenis oynuyorsun ve bırakmak da hani o alışkanlık artık 35-30 yıldır belki tenis oynuyorsun. Sürekli turnuvalar ona alışmışsın. Bunu bırakmak da gerçekten çok zor bir şey. Yani bizim için dile kolay ama onlar için yaşayan için çok daha zor eminim ki. Djokovic de bence içten içe farkındadır bırakması gerektiğinde ama farkında olmakla harekete geçmek arasında da fark oluyor. O harekete geçmek için de belli bir zamana ihtiyacı oluyor. Yavaş yavaş Djokovic'in o zamanı geliyor gibi açıklamalarından gördüğümüz ama bir anda da bırakmayacak gibi anlıyorum ben bu açıklamasından. Yani bir turnuva, birkaç turnuvada gidebilir. O da ilk kez uzun zaman sonra ilk kez
0: Evet,
1: ilk
0: ilk
1: 10'un
0: turda.
1: dışında
0: Aynen.
1: kalacakmış bu turnuvada erken elendiği için ve 2003'ten sonra da ilk kez bir Grand Slam'in ikinci turunda Djokovic, Federer ve Nadal yokmuş.
0: O da iyi bir
1: O
0: istatistikmiş.
1: da biraz hüzünlendiren bir istatistik. Federer'i, Nadal'ı, Djokovic'i yakından takip eden biri olarak o devir artık kapanmak üzere. Yeni devire de kısmen alıştık. Yani Alcaraz-Sinner rekabeti de gerçekten üst düzey. Onu takip edeceğiz. Peki tenisle ilgili var mı başka notun?
2: Yok.
1: Voleybola geçeyim. Dün Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması sonrasındaki ilk maçına çıktı. Son 6 turu mücadelesiydi. Azerbaycan'la karşı karşıya geldi. Çok güzel görüntüler de vardı karşılaşma sonrasında. Rahat bir galibiyet aldık. Beklenti de zaten buydu. Filenin Sultanları çok büyük favori olarak çıkmıştı bu karşılaşmaya. Set sonuçlarını da söyleyeyim. 25-14 ilk set, 25-16 ikinci set ve 25-22 de son setin skoru. Pek fazla yanımıza yaklaştırmadık Azerbaycan'ı ve 3-0'la adımızı çeyrek finale yazdırmayı başardık. Çeyrek finaldeki rakibimiz de Almanya oldu. Almanlar da dün Belçika ile karşı karşıya geldi son 16 turunda. Onlar da 3-2 ile kazanabildiler. Zor bir galibiyet oldu. Zaten grup aşamasında bizim yendiğimiz bir takım Almanlar 3-1'le. Çeyrek finalde de bir sürpriz yaşanmasını açıkçası ben beklemiyorum. Mehmet Sevinci'yi o bant yayında dinlediyseniz ben zaten çok önceden Türkiye'nin şampiyon olacağını söyledim diyor. Çok iddialı milli takım konusunda. O yüzden Almanya maçı da umarız kolay geçer. 3-1 bile değil 3-0'la çok fazla yorulmadan turlarız. Yarı finalde de Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Onlar bugün oynuyorlar. Bizden bir gün daha fazla dinlenme şansına sahip olacaklar. O yüzden Almanya maçını çok uzatmadan kazansak iyidir. Gerçi onlar bir seyahat yapacak. Onlar Sırbistan'da oynuyor. İstanbul'a gelecekler. Biz İstanbul'da oynuyoruz. İstanbul'da artık turnuvanın geri kalanı oynanacak. O da bizim için tabii ki çok büyük bir avantaj. Seyirci desteği tamamen arkamızda. Yarı finalde de böyle Sırbistan'la kafa kafaya güzel bir maç oynarız ve şu ana kadar vitesi sanki çok yükseltemedik ama en kritik noktada yükseltebilmek zaten önemli. Şu ana kadar buraya getirdi çeyrek finale kadar bu performans ama bundan sonrası için daha fazlasına ihtiyaç olacak. Şampiyon olmak istiyorsak önce Sırbistan'ı, yani önce Almanya'yı, sonra Sırbistan'ı ve en sonunda da bölüm sonu canavarı İtalya'yı geçmemiz gerekecek.
0: Genelde Şampiyonlar Ligi için futbolda hani ben çeyrek finalde başlar tabirini kullanıyorum bir süreden beri. Sanki bu voleybolda Avrupa Şampiyonası da yarı finalde başlayacak gibi takımların güç dengesine
1: evet.
0: Şöyle bir göz atınca. Biraz böyle işte turnuva öncesi bakmıştık o gruplardaki takımlar ve takımların gidebileceği yerler. Hani erken eşleşme yarı final gibi gözüküyordu. Yarı finalde karşına çıkar gibi gözüküyordu yol değişirse. Ama bizim zaten buraya kadar gelmemiz, böyle sonuçlar almamız son derece normal. Az önce sen söyledin, hani Polonya karşılaşması kaybedildi ama o da 3-2. Son anda kaybedildi. Kaybedilmeye de bilirdi. O maçı da kazanabilirdik. Ama hani yarı final ve final. Sanki iki maç için bu turnuva oynanıyor gibi gözüküyor. Diğer takımlar biraz kusura bakmasınlar ama arada büyük bir fark var. Büyük bir fark olunca da işte maçlar bu şekilde gidiyor. Ben herhalde Almanya maçında da bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Artık ondan sonra yarı final ve finalde milli takım asıl gücünü gösterirse o zaman çok mutlu olacağız. Ama hep söylüyoruz zaten hani kadın voleyboluyla alakalı olarak bunları bu şekilde konuşmak bile acayip bence başarılı bir olay.
1: Tabii şu an.
0: O seviye hani öyle bir noktaya taşındı ki artık herkes çok rahat bir şekilde hani yarı finalde kim gelecek acaba finalde kimle oynarız diye düşünüyor. Hani herhangi bir takım sporunda Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde kimle oynarız diye düşünmek ya da işte Mehmet Sevinç gibi voleybolu çok yakından takip eden birinin kesin şampiyonuz diyebilmesi nerelerde dolaştığımızı nerelerde olduğumuzu gösteriyor.
1: Bugün çeyrek finalde 17'de Sırbistan-Yunanistan var. 20'de İtalya-İsveç mücadelesi var. Bunlar Sırbistan'da oynanıyor. Yarın bizim maçımız var. Dedim saat
0: 19 mu?
1: 19'da Almanya ile. 16'da da yine aynı salonda Sinan Erdem'de Polonya-Hollanda mücadelesi var. Dileyen voleybol severler. Biletler iki maç için de geçerli oluyor. 16'daki maçla başlayıp 19'daki milli takım mücadelesiyle de bir voleybol günü yapabilirler kendilerine. Sonra da zaten 5 Eylül'de yani ne oluyor? Cumartesi günü. Yarı final, pazar günü 6 Eylül'de de üçüncülük maçı ve final karşılaşması olacak. İstanbul'da senelerden spor salonunda olacak. Şimdi 7.30 saatlerimiz, birkaç mesaj okuyalım, öyle reklam arasına gidelim. Reklamdan dönüşte de Fatih Tekke gündemini sıcağı.

0: sıcağını onu konuşacağız. 17 yaşında sakat bir Vargas'ı Küba'dan getirtip burada tedavi ettiren Ali Koç'u da tebrik etmek gerekir demiş dinleyicimiz Kazım Akdeniz. Ama o süreç tam nasıl oldu ben Ali Koç'un dahli neydi okumamıştım. Bilmiyorum
1: Ben de
0: açıkçası.
1: tam bilmiyorum.
0: Onu dinleyicimiz öyle söylemiş. Mehmet Ünlü dün az önce bahsettiğim Dortmund'un kupa maçındaymış. Bu takımı da nasıl okuyacağım? HEBC. Büyük harflerle yazıldığı için.
1: Hamburg'un bir takımı.
0: Evet, Hamburg'un bir takımı. Mehmet Ünlü de yazmış. Geçen yıl Hamburg kupasını kazanmış bu takım. Ve bu kupayı kazanan takımlar bir sonraki sezon Almanya kupasına katılma hakkı elde ediyorlarmış. Ve dün Hamburg'un stadını kullanmışlar Dortmund maçı için. 45 bin seyirci varmış.
1: Süper.
0: Mehmet Ünlü de oradaymış. Statta takip etmiş ve çok da iyi gelir elde etmiş diyor. Ve bu takım o stat gediğiyle birlikte ama tabii skor olarak yanlarına yaklaşamadılar Dortmund'un. 5-0'lık bir galibiyet geldi Dortmund'dan. Onlar ilk yarıda 4-0'ı buldu. İkinci yarı herhalde biraz daha vites düşürdüler. 7-9'da 5-0. Maçta 5-0 sona eriyor. Bir başka mesaj. Galatasaray'ın Deniz Gül transferiyle hamile takım yeni bir santrfor kazanmış oldu demiş. Adana'dan Halil böyle yazmış. Mustafa Demirkaya Chelsea, Mudrik'i de Tottenham'a gönderdi demiş. Doğru. Evet, mesajlar şimdilik bunlar. Bir araya gidelim. Aradan sonra da dediğim gibi Fatih Tekke gündemiyle Trabzonspor'un muhtemel yeni teknik direktörünü de tabii ki konuşacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.34 saatlerimiz, reklam arasında bir haberlere bakayım dedim. Şeyi kaçırmışım. Fred yeni takım Atletico Mineiro'da ilk maçına çıkmış. Dün kupada ilk 11 çıkıyor. 1-0 gerideler dakika 31'de. Sonra rakibi 10 kişi kalmış. 77'de Fred'in asistiyle 1-1. 88'de Fred'in golüyle ki bayağı da güzel gol atmış ceza sahası dışından. Plase ile takımına galibiyeti getirmiş. Cruzeiro karşısında galibiyet geldi. Cruzeiro'da da Kenny Arroyo var. Son dönemde denk gelmişsinizdir muhakkak. Acayip goller atıyor Arroyo. Plase ile sağ çaprazdan uzak köşeye en az 3 golü son dönemde paylaşıldı. Ama dün suskun kalmış Arroyo Cruzeiro formasıyla, onu da söyleyeyim. Peki. Trabzonspor'a dönelim. Trabzonspor'da dün beklenen ayrılık gerçekleşti. Herkes benzer yorumu yapıyordu Fatih Tekke konusunda. Çok fazla bu birlikteliğin devam edemeyeceği aşikardı. Sonuçlar da Fatih Tekke'yi pek desteklemedi. Ahmet karşısında son dakikada yenen golde işin tuzu biberi oldu ve dün beklenen açıklama geldi. Başkan yardımcısı Serkan Kılıç dedi ki, ya da kulüp şöyle açıklama yaptı. Başkan yardımcımız Serkan Kılıç, teknik direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke ile ilgili güzel sözler var. Üçüncü paragrafta işte teşekkür ediliyor. Bundan sonraki kariyeri için başarılar dileniyor Fatih Tekke'ye ve dün bu açıklama geliyor 17.36'da geliyor akşamüstü. Ne dersin Ali abi?
1: Beklenen oldu ama bence beklenenden daha çabuk oldu. Trabzonspor'da geçen haftaki ayrılığın ardından zaten Fatih Tekke'yle gitmeyeceği 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Fakat hani geri döndürme çabaları, ikna çabalarıyla birlikte hani ne olur Fatih Tekke işte milli araya kadar belki takımı götürür. O ara tabii yine bir iki kötü sonuç alınırsa işler değişebilir diye konuştuk söyledik ama burada tabii tek yenilgiyle beraber bu işin yine ayrılığa gitmesi bence biraz erken oldu. Yani çok garip bir durum oldu Trabzonspor'da son bir haftadır. Hani nereden açıklasan, nasıl anlatsan biraz açıkta kalıyor. Şöyle ki hani geçen hafta zaten Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçından sonra istifa etmesinin ardından istifasının kabul edilmemesi bir hataydı. Ahmet maçına çıkıldı.

0: Ahmet maçı çıkıldıktan sonra, Ahmet maçı kaybedildikten sonra bu kez ayrılması gene garip oluyor bence. O yüzden de çok fazla da artık bir şey söylemeye gerek yok. Yani Fatih Tekke'nin düşüncesini, işte Fatih Tekke ile alakalı olan yorumları geçtiğimiz günlerde paylaştık. Artık bence o konuyla alakalı olarak çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 3 aşağı 5 yukarı belliydi böyle olacağı. Bundan sonraki süreç artık Trabzonspor için daha önemli hale geldi. Sen girişte söyledin, Hüseyin Hoca bu haftaki Gençler Birliği mücadelesinde takımı sahaya çıkartacakmış. Herhalde onun da alacağı sonuca göre biraz daha hoca seçimi hızlanacaktır diye düşünüyorum. Eğer iyi bir sonuç alırsa biraz daha Trabzonspor yönetiminin zamanı olur. Ama kötü bir sonuç alırsa Trabzonspor Gençler Birliği karşısında Trabzonspor yönetimi elini biraz daha çabuk tutmaya çalışacaktır. Ben en çok merak ettiğim konu, hani geçen hafta Fatih Tekke duygusal bir karar aldı deniyor. Ama Trabzonspor yönetimi sanki daha duygusal bir karar aldı. Çünkü Fatih Tekke duygusallaşabilir, yapamayacağını düşünebilir, başarısız olduğunu hissedebilir, ileride başarılı olmayacağını hissedebilir. Fakat Trabzonspor yönetimi, yani hocasıyla görüştükten sonra, çünkü mutlaka Fatih Tekke'yle görüşüldü ve istifası kabul edilmedi. Orada hocayı anlayamamak bence yönetime eksi yazar. Yani hocayı anlayamadınız. Bir sonraki karşılaşmada hoca mağlup oldu. Hadi hoca gitti o zaman. Yani ne anladım bu işten yönetim anlamında? Haksız mıyım? Yani
1: Yok.
0: Trabzonspor yönetiminin yaptığı burada garip bir durum var. Hocayı anla. Hocanın ruh halini anla. Eğer hocayı anlayamıyorsan işte böyle oluyor. Saçma oldu yani nereden baksan. Hani istifadan geri çevrilen bir teknik adam bir maç mı kalır? Bir önceki Trabzonspor açıklamasına bak. Trabzonspor Fatih Tekke ile iyi günlere, güzel günlere yürüyecek. Tekrar başarılı olacak tarzı mealen bir şey söylüyorum. Ne oldu? Bir mağlubiyetle beraber tekrar Perşembe gününe geri döndü Trabzonspor. Yani saçma değil mi yönetim açısından? O bana garip geldi. Yoksa Fatih Tekke'de zaten şey yok. En azından o kendi içinde istikrarlı. Yani Fatih Tekke Perşembe akşamı da başarılı olamayacağını düşünüyordu büyük ihtimalle. Onun için bir açıklama yaptı. Pazar günü de değişen bir şey olmadı.
1: Ama onun da eksi yazacak nokta bu baskıya karşı gelemeyip devam etme
0: Evet.
1: kararı. Yani Fatih Tekke'nin de burada dahli var şey olarak.
0: Dahli var ama o işte adı üzerinde baskı.
1: Kabul
0: Fatih Tekke
1: etmeyecek.
0: tek kişi. Trabzonspor yönetimi hani bunu değerlendirebilir. Daha üstte adı üzerinde yönetim. Hani Trabzonspor yönetiminin o durumu bence anlaması gerekiyor. Analiz etmesi gerekiyor. Hocaya dediğin gibi baskı yapıyorlar. Fatih Tekke orada yine belki duygusal karar veriyor. Haklısın o konuda. Ama zaten hani Fatih Tekke'yi French Varoş maçı sonrası istifaya getiren süreç tek günde olmadığı için artık o bir bitkin artık bir vazgeçiş oldu Fatih Tekke'den. Bir bıkkınlık oldu ve o noktaya geldi. Sen o adamı anlayamadın, analiz edemedin bence. Ben öyle görüyorum. Eğer doğru analiz olsa, hani Fatih Tekke dedikleri gibi, çünkü Trabzonspor yönetimi ne diyor? Duygusal bir karar verdi. Şimdi duygusal bir karar verdiyse bir iki gün sonra zaten tekrar mantığına geri gelirsin. Ama öyle bir şey olmadığı ortada. Yani duygusal karar olsa, ondan sonra Fatih Tekke aynı şekilde Ahmet maçı sonrasında bırakmazdı. O bakımdan bana garip geldi Trabzonspor yönetiminin bu istifaya yaklaşımı ve sonra tek karşılaşmayla beraber geri gitmesi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun o konuyla alakalı olarak?
1: Ben de şöyle bir yerden devam edeyim. Şimdi dün böyle haberleri, tweetleri karıştırırken Serdar Ali Çelikler'in YouTube'da yaptığı bir yorum önüme düştü. Herkes böyle süreci anlamlandırmaya çalışıyor. Ne oldu da Fatih Tekke bu kadar kısa sürede mesela istifa kararı aldı, değil mi? Diyor ki Serdar Çelikler, Ferencvaros maçından önce Ertuğrul Doğan'ın Conte ile görüşüne dair bir söylenti çıkıyormuş. Fatih Hoca'nın da kulağına gidiyormuş. Ve bundan dolayı da rahatsız oluyormuş Fatih Tekke. Oyuncu satışlarıyla alakalı da bir anlaşmazlık olmuş. İşte Muçi'ye teklif gelmiş, başkan satalım demiş. Hoca da kalsın demiş. Böyle bir takım olaylarla birlikte Fatih Tekke'nin o istifa kararına giden sürecin hızlandığını dile getirmiş ki okuduğumda olabilir dedim mesela. Olabilir dedim. Fatih Tekke buna bozulmuş, alınmış olabilir. Zaten belli bir birikmişlik olduğu açık. Onu da söylüyorduk ya. Hani bir maçta olacak iş değil bu. Süreçte belli şeylerin yaşanmış olması lazım ki böyle bir karar çıksın. O ama aradaki boşluğu çok dolduramamıştık ne olduğunu. O neyden dolayı doldu bu kadar Fatih Tekke diye. Serdar Çelikler kendi istihbaratına ne kadar doğru bilemiyorum ama o boşluğu doldurması açısından bana şey oldu, bir yol gösterdi mesela.
0: Ya bilemiyorum, o çünkü biraz dedikodu kısmı, hani Conte ile görüşmüş. Bilemiyorum. Görüştü mü görüşmedi mi? Eğer bu haber, bu istihbarat doğruysa tabii ki hızlandırmıştır.
1: Ya burada da şöyle oluyor çünkü abi, şimdi aradaki dedikodu kısmı, farkındayım ben de bunu bilerek söylüyorum. Birazdan belki başka dedikoduları da söyleyeceğim, başka transferlerle alakalı. Ama öbür türlü de şey oluyor Fatih Tekke üzerinde. Ya bu adam durduk yere bir anda böyle bir maçta istifa etti. Ne oldu da istifa etti? Böyle Fatih Tekke üzerinde bir şey oluşuyor. Bu adam hani deli mi de bu, hemen bu kadar kısa sürede istifa etti? Hani bir şeyler olmuş olması lazım aslında. Fatih Tekke'nin bu kararını da anlamlandıracak şeyler muhakkak vardır. Yani durduk yere bu adam istifa etmez. Ben o gün öyle söyledim. Bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Bir şeyler olmuş olması lazım. Ama onlar yok. Bir anda istifa var. Sonra Fatih Tekke üzerinden okunuyor. Fatih Tekke çok duygusal. Fatih Tekke şöyle, yıldızları yönetemiyor falan. Biz hep böyle sonuca bakıyoruz. Ürüne bakıyoruz ama o ürün oluşurken ne yaşandığını bilmeden genelde yorum yapıyoruz. O yüzden hani dedikodu gerçek veya değil bilmiyorum. Ama en azından Fatih Tekke'nin bu kararını biraz daha anlamlandırabilecek bir şey olarak düşünüyorum. Hani bu olmasın, başka bir şey yine olmuştur. Hı hı. Aslında ne olduğu da bence çok önemli değil de. İnsanoğlu da merak ediyor tam olarak ne olduğunu. O yüzden ona biraz fikir vermesi açısından okudum ben bunu. Ve Talişka ile ilgili de Serdar Çelikler'in başka söylediği bir şey var. Mesela o da dedikodu, %100 dedikodu. Bunun şeyi yok.
0: O neymiş?
1: Mesela Talişka'yı da Acun Ilıcalı getirdi diye göndermiş diyenler varmış. Şimdi böyle düşününce, bak doğru yanlış bilmiyorum, dedikodu. Ama daha anlamlı hale geliyor benim kafamda da bazı şeyler. Mesela Fatih Tekke'de de bunu o yüzden dile getirmek istedim.
0: Yani Fatih Tekke çok huzurlu muydu son dönemde? Demek ki değildi. Ama sadece bunu hani bu seneye ait gelişmeler olarak da bence değerlendirmemek gerekiyor. Geçen seneden beri büyük ihtimalle işleyişte yönetimle Fatih Tekke arasında bir uyumsuzluk olabilir. Fatih Tekke'nin planladığı ve istediği takımla yönetimin planladığı ve istediği takım ya da başarıya ulaşma süresi arasında anlaşmazlıklar olabilir. Şimdi kabul etmek gerekir ki Trabzonspor'un bu sene yaptığı hamleyi hemen hemen kimse beklemiyordu. Onu da unutmayalım bence. Bu daha çok hocayla, Conte ile görüştü, görüşmedi meselesinden daha çok sanki takımın şu anki yapısı ve geleceğiyle alakalı daha büyük bir fikir ayrılığı gibi gözüküyor. Trabzonspor yönetiminin istediği ile Fatih Tekke'nin istediği ve planladığı arasında daha büyük bir fark var gibi. Oradaki uyumsuzluğun bence neticesiyle böyle bir yola gitti. Arada mutlaka bir şeyler oldu. Senin söylediğin gibi Muçi transferi de olabilir, öteki transfer de olabilir. Salah'ın gelişi, gidişi, Fabinho bile olabilir. Hepsi bir araya olabilir. Ama hepsini düşündüğünde sanki Fatih Tekke'nin isteğiyle yönetimin isteği arasındaki farklılık bu sonucu doğurdu gibi geliyor. Benim anladığım o. Bunu da geçenlerde anlatmaya, açıklamaya çalıştım. Yani Fatih Tekke'nin geçen sene Trabzonspor'la alakalı olarak sürekli aynı şeyi söylemesi, sürekli aynı şeyi söylemesi, sürekli aynı şeyi söylemesi. Hedefimiz ilk dört, hedefimiz ilk dört, hedefimiz ilk dört. Yani Fatih Tekke sezon içerisinde de en iyi noktaya geldiğinde dahi söylemini değiştirmedi. Bu bence net bir bakış açısı. Bunu benim gibi

0: eleştirirsin ya da işte senin gibi normal karşılarsın. Ama bu bir bakış açısı. Benim gördüğüm Trabzonspor yönetimi bu takımdan daha büyük bir beklentisi var. Daha büyük hedeflere koşmasını istiyor Trabzonspor'un ya da hedef konusunda belki daha net olmasını istiyor. Oradaki süreç de bu noktaya getirmiş olabilir. Yani sana verilen takımla alakalı olarak belli bir plan, projen var oyuncu grubuyla alakalı olarak. Ben sana sürekli olarak hayır öyle olmasın, bu da olsun, şunu da alalım, anca öyle yarışırız diye baskılarsam büyük ihtimalle senle bir yerde koparız. Herhalde benim okumam bu şekilde olurdu.
1: Peki
0: Fatih Tekke yönetim sürecini.
1: Fatih Tekke'nin kamuoyu önünde sürekli ilk dört demesine ne bileyim takıldık diyelim. Fatih Tekke sence şampiyon olmak istemiyor mu? Ya da bunu mesela yönetimle konuşur. Tabii ki biz şampiyon olmak istiyoruz ama ben takım üzerindeki baskıyı almak için kamuoyunda sürekli ilk dört diyeceğim. İlk dört diyeceğim, ilk dört diyeceğim ve sonuna kadar da böyle götüreceğim. O baskıya girmesini istemiyorum. Baskı da kırılabilecek bir camiayız. Fatih Tekke sence yani şampiyon olmak istemeyecek bir teknik direktör mü? Yani futbolculuğunu biliyorsun hani ne kadar rekabetçi, yarışmacı olduğunu. Şampiyonluklarda yaşamış bir isim. Avrupa Kupası kazanmış bir isim sonuçta Fatih Tekke. O kupa kazanmanın da ne demek olduğunu bilen isimlerden biri. Ben hani perde arkasında öyle çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum yönetimler arasında.
0: Ben
1: Fatih
0: ondan emin
1: Tekke'nin
0: değilim senin söylediğinde.
1: neyde emin değilsin? Fatih Tekke şampiyon olmak istemiyor mu?
0: Yani Fatih Tekke şampiyon olacağına inanmayabilir. Farklı şeyler bence. Fatih Tekke geçen sene hiç inanmadı.
1: Sen açıklamalara bakarak bunu söylüyorsun.
0: Tabii ki açıklamaya bakarak söyleyeceğim. Yani
1: Ben de
0: ben
1: diyorum ki
0: niyet okuyamam ki.
1: tamam.
0: Artık geçen sene de anlatmaya çalışma. İlk 20 hafta bunu söyleyebilirsin. Ama Trabzonspor, defalarca bu örneği verdim. Gaziantep değil. Senin söylediğini Gaziantep teknik direktörü söyler. Takım üzerinde baskı olmasın. Takımı baskıdan uzak tutalım. Biz o şekilde gidelim şampiyonluk yarışında. Bunu ancak Gaziantep teknik direktörü söyler. Neden Gaziantep? İlk aklıma gelen şehir Gaziantep olduğu için. Neden? Şampiyonluğu yok ligde. Şampiyonluk yarışında oynamaya alışık değil. Bir kere işte zamanında oynadı. Başka ben hatırlamıyorum. O kadar. Bunu söyleyebilirsin ama sen ne diyorsun? Fatih Tekke zaten kariyeri belli. Şampiyonluklara alışık. Artık bir büyük takım sezonun belli bir noktasında o fırsatı ele geçirdiyse biz ilk dörtte bitirelim demez. Artık ben şampiyon olmak istiyorum der. Sen şampiyon olmak istiyorumu söylemezsen o zaman zaman zaman dile getiriyoruz ya hani hakemi öne sürmeleri takıma bir bahane oluyor gibi. Bu da aynı şey oluyor yani. Ben ilk dörtte bitiriyorum dedim. Sen bulamadığın zaman bahanen hazır olmuş oluyor. Takımı hazırlamış oluyorsun yani. Takımın hedefini yükseltemeyen büyük takım teknik direktörü mü olur? Olmaz. Artık sen Galatasaray'ı yendikten sonra hala ilk dördü mü düşünürsün teknik direktör olarak? Artık orada masayı vuracaksın yani. Ben şampiyonluk adayıyım, en güçlü aday benim diye. Fatih Tekke bunu yapmadı. Ne kadar ben de sana onu sordum. 33. haftada mı açıklayacaktı Trabzonspor Fatih Tekke ile şampiyonluk hedefini?
1: Tamam, ben de diyorum ki kamuoyu önünde haklısın. Perde arkasında bunu yapmadığının ya da yaptığının da bir şey yok da yapmadığının bir kanıtı var mı? Yani
0: Kanıtım yok.
1: futbolcularla toplantıda mesela onlara da ilk dörtte hedefimiz diyorsa hala işte son 5 hafta içerisinde
0: Tam buna
1: 6
0: ne
1: hafta.
0: gerek var diyorum ben de. Bak büyük takımsın Mert. Ya Galatasaray geçen sene kaçıncı şampiyonluğunu aldı? Kaçıncı? 26 mı? 26. şampiyonluk değil mi? Ya Galatasaray şampiyon oluyor. Hemen şey diyor ya. Hedefim 27. şampiyonluk diyor. Büyük takım budur. Daha hiçbir şey yok ortada bak. Daha sezon başlamadı. Hiçbir şey yok ortada. Hani ne senin transferlerin belli, ne gelenler belli, ne gidenler belli, ne rakibin transferleri belli. Galatasaray diyor ki benim hedefim 27.
1: Abi
0: şampiyonluk.
1: Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro
0: Önemli
1: veriyor.
0: değil.
1: Bak
0: Bak bakış
1: önemli.
0: açısı.
1: Sen Trabzon'la Galatasaray'ı aynı kefeye
0: Bak
1: koyamazsın.
0: bakış açısı. Ben aynı
1: Koymamalısın.
0: kefeye şöyle koyuyorum. Eğer sen Galatasaray'ı yeniyorsan aynı kefedesindir. Artık neyi bekliyorsun? Sen diyorsun işte 75 milyon euro veren adamı yendin sen. Neyi bekliyorsun şampiyon olmak şey için, açıklaması için?

0: Sezon başında değil bak. Sezon başında eleştirmedim. Sezon başında tamam.
1: Sezon başında yakın eleştirdin ama.
0: Ha, bunu söyleyebilirsin sezon başında. İlk haftalarda. Dersin ki rakibim benden iyi transferler yaptı. Okey, biz ilk dörtte kalalım. Tamam hadi bir yere kadar tamam. Ama lig seni getirdiği noktada ben emin değilim senin gibi Fatih Tekke'nin o şampiyonluğu istediğine. Ya önce teknik direktörün onu koyması, o iddiayı koyması gerekir. Takımın lideri sensin. Şimdi bu sezonda eğer az önce söylediğim şeyler doğruysa, işte yönetimle Fatih Tekke arasında, yani Fatih Tekke şunu diyebilir: biz hazır değiliz diyebilir şampiyonluk için yönetime. Bunu diyebilecek bir şeyi var Fatih Tekke'nin. Havası var. Tekrar söylüyorum. Tabii ki senin dediğin gibi bir kanadım yok. Ama aynı zamanda bu kadar da rol yapmaya gerek yok o zaman. Ben de sana onu söyleyeyim. Yani neyin mesela gizli operasyonu bu? İkinci Dünya Savaşı'nda mıyız? Denizaltılar gidecek aşağıdan, en son 33. haftada mı Trabzonspor hedefini belirleyecek? Yani neyin o zaman şeyi, tekrar söylüyorum, neyin oyunu bu Trabzonspor için? Yok baskıymış, oymuş buymuş, yani bunları geçelim. Bahsettiğimiz kulüp Trabzonspor. Trabzonspor ilk kez şampiyon olmayacaktı geçen sene. Ya da ilk kez şampiyonluk hedefi koyup o hedeften uzaklaşmayacaktı. Bu Trabzonspor'un geninde olan bir şey. Ya, Türk futbol tarihini değiştirmiş bir kulüp Trabzonspor. Adını dördüncü büyük olarak yazdırmış bir kulüp Trabzonspor. Hani Trabzonspor'da teknik direktörün şampiyon olacağız demesi Trabzonspor'u, bana sorarsan, baskıya sezon başında koyabilir. Ama sezonun içerisinde Trabzonspor'u havaya sokar. Yani Fatih Tekke hiç o havayı vermedi. Bu senenin başında da vermedi. Bu senenin başında da işte dün yine seninle konuştuk. Yani bu kadro kovulacak kadro ya. Neden? Mesela ben de tekrar o soruyu soruyorum. Neden? Ya Trabzonspor teknik direktörü kadronun mesela iyi olmasından mı çekiniyor? Gerekçe ne mesela bu açıklamada? Sence ne?
1: Bilmiyorum.
0: Ne yani? Ne olabilir? Niye Fatih Tekke böyle bir şey söyledi? Bu kadro tam adamı kovduracak kadro. Ne açıdan? Yani. Trabzonspor 1,5 yıldır yaptığı transfer politikasıyla herkesin övgüsünü aldı. Senin de benim de. Herkes çok beğendi. Övülmeyecek gibi değildi zaten. Bu senenin başında transfer döneminde yine aynı şeyleri tekrarlamaları. Ama bir noktada bir fırsat gördüyse Trabzonspor yönetimi, Salah'la alakalı olarak, onu kadroya kattıysa artık o noktada teknik direktör şikayet etmeyecek. Ya Salah geldiği anda bu projeden artık bir şey olmaz diye eyvallah demesi lazımdı. Ya da Salah'ı kabul ettiği noktada Fatih Tekke bundan sonraki çalışmalarını o yönde yapmalıydı. Yani bunun bir arası deresi yok ama Fatih Tekke'yi anlayamıyorsun. Hani ne istiyor tam olarak? Hedefi ne? Tam anlayamıyorsun. Ya anlayamadığın noktada işte sen de diyorsun ki kanıtın var mı? Yok. Ama ben Fatih Tekke'ye bakıyorum. Senin çizdiğin profil gibi bir şey görmüyorum. Yani öyle bir havası yok Fatih Tekke'nin. Fatih Tekke küçük olsun benim olsun gibi düşünen bir havada.
1: Peki sen geçen yıl bayağı eleştirdin bu işte şampiyonluk hedefi koymuyor. Oralara yakın olmasına rağmen koymuyor. Yine koymamasına rağmen belli bir yere getirdi mi takımı? Sonda olmadı mesela. Tamam, son haftalarda istediğini alamadı. Ama şampiyonluk Fatih Tekke'nin bu açıklamalarından dolayı gitti diyemezsin değil mi?
0: Hayır. Futbol sonuçta, yüzünden gitti. Oynanan oyun yüzünden gitti.
1: Evet. O da hani bu şekilde de şampiyon olabilirdi Fatih Tekke. İlk dört deyip son haftalarda o puan kayıplarını üst üste yaşamasa şampiyon olabilirdi. Aslında söylem de sonuçta bir yere kadar etki ediyor. Tamamını etkilemiyor şampiyonluk yolunda. Hani bu eleştirin anlıyorum. Ama her şey değil sonuçta. Trabzonspor'un geçen yıl üçüncü bitirmesine Fatih Tekke ilk dört dedi diye son ana kadar üçüncü bitirmedi.
0: Evet ama ilk dört dedi diye de ikinci olmadı. İkinciliğe yükselip şey yapmadı. Onu evet. Unutmayalım.
1: Ama yani oraya kadar da bu söylemleriyle getirdi.
0: Öyle bir şey yok yani.
1: Potasına da o soktu.
0: O zaman aynı şey yani. Senin söylediğin tam tersi de o. Yani ilk dört dedi diye takımda baskı yapmadı diye de Trabzonspor oraya gelmedi ligde.
1: Tabii bilemeyiz. Belki şampiyonluk dese bitime 10 hafta kala belki ikinci olacak. Belki şampiyon olacaktı. Bilemeyiz.
0: Belki de dördüncü olacak.
1: Evet hiçbir şey
0: belli değil. Belki de dördüncü olacak. Onu bilmenin imkan ve ihtimali yok.
1: Bir araya gidelim. 7.57 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Evet, yeni saatteyiz. Fatih Tekke ve Trabzonspor gündemini konuşuyoruz. Dün beklenen ayrılık gerçekleşti. Artık Trabzonspor tabii önüne bakacak. Bundan sonra kim olacak Trabzonspor'un teknik direktörü? Nasıl bir teknik direktör profili lazım? Bir kere Ali abiye göre o şampiyonluk hedefini gerektiğinde tabii koyacak, sezon başı olmasa
0: da. Aynen, oradaki anahtar kelime gerektiğinde, yeri geldiğinde.
1: Yani şey gibi, Okan Buruk gibi ya da Galatasaray gibi böyle direkt bir şampiyonluk.
0: Ya Galatasaray söylemi. Şimdi 3 sene 4 sene üst üste şampiyon olduğunda, kadron ligin en iyisi olduğunda bunu söyleyebilirsin. Burada garip bir şey yok. Ama Trabzonspor için geçen sene başında bunu söylemek garip kaçardı. Ama sene içinde kaçmazdı. Benim bütün anlatmaya çalıştığım bu. Hı hı. Zamanlama.
1: Peki adaylara baktığında buna, Trabzonspor'un bu kadrosuna, şampiyonluk iddiasına en uyacak hoca sence kim? Adayları ben gidişte söyledim, tekrar edeyim. Yabancılardan başlayacağım. Antonio Conte, Vitor Pereira, Sergio Conceição, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Arda Turan ve sürpriz olarak da Fatih Terim.
0: Fatih Terim olmaz herhalde. Değil mi?
1: Yani bana sorarsan olmaz ama bilmiyorum. Büyük de konuşmak lazım. Bir ufak da pay bırakmak lazım.
0: Ya bilmiyorum. Gerçekten bu soruna bir cevabım yok.
1: Conte demiyor musun mesela?
0: Conte'nin pek geleceğine inanmıyorum.
1: Ha, geleceğine inansan Conte mi diyeceksin?
0: Ya, Conte çok zor bir adam. Çok zor bir teknik direktör. Ciddi transfer bütçesi isteyen bir teknik direktör. Ve genelde de hani takım kurulduktan, transfer bittikten sonra da pek getirebileceğim bir teknik direktör değil. O bakımdan zor görüyorum Conte'yi. Conte ile transfer dönemi içinde anlaşıp Conte'nin istediği tarzda oyuncuların en az 3-4 tanesini getirip ona göre bir planlama yapıp Conte ile yola çıkabilirsiniz düşüncesindeyim.
1: Salah yüzden... ve Fabinho transferlerini Conte istemiş olabilir mi?
0: Ya bilemiyorum.
1: Çok olduğuna espri olarak yaptım.
0: Onlar. Onun dışında şu an Trabzon'da gene klasik şey konuşulacaktır. Artık sezon başladı. Ligi bilen bir teknik direktörle çalışmak daha iyi olacaktır düşüncesi büyük ihtimalle ağır basar. Ona göre de Trabzonspor bir tercih yapar. Hep beraber göreceğiz gelen teknik direktör ne düşünecek, ne yapacak. İşte Abdullah Avcı'yı sen kısa süre önce dile getirmiştin. Şenol Güneş konuşuluyor. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş arasında ben her zaman biliyorsun Şenol Güneş'i tercih ederim. Ama tekrar söylüyorum, yani bu soruna verdiğim net bir cevap yok. Şu gelir, Trabzonspor'a çok iyi fayda sağlar, Trabzonspor'a hedeflerine ulaştır dediğim bir teknik direktör yok. Çünkü gelen teknik direktörün işi kolay olmayacak. Hı hı. Onu unutmamak gerekiyor. Yani burada biraz teknik direktörün de takıma nasıl yaklaştığını Trabzonspor yönetiminin iyi analiz etmesi lazım. Bunu neden söyledim? Şimdi Trabzonspor bir teknik direktörle anlaşacak ama o teknik direktör gelip bir süre sonra sürekli olarak bu kadroyu ben kurmadım, bunlar benim oyuncularım, benim kadrom değil tarzı bir bahaneye dönerse o zaman Trabzonspor'un işi zorlaşır. Yani kadroyu bu şekilde kabul edecek, bu kadroyu sevecek bir teknik adam bulmak belki, yani ben sana profili tarif edeyim, daha iyi olur Trabzonspor için. Yoksa diğeri en kolayı. İşte bu kadro benim kadrom değil, bu kadro yanlış kurulmuş, bu kadronun kondisyonu iyi değil, bu kadro biz geldiğimizde mental olarak yerlerdeydi. Ben bir Trabzonlu olarak mesela bunları duymak istemem. Eğer yönetimde olsam da hocayla ilk bunları konuşurdum. Yani hoca bunları söyleme. Yani geldin bu takım bitik deme. Bu takımın kadro mühendisliği yanlış yapılmış deme. Bu kadro benim kadrom değil deme. Bunları söylersen senle bozuşuruz derdim daha masaya oturduğumuzda. Hı hı. Ben bunu duymak istemem. Çünkü yıllar içerisinde herkes bunu gördü futbolda. Teknik direktörler için, böyle bir takıma gelen teknik direktör için ilk sığındıkları bahane bu oluyor. Bunu da yapma zaten. Sen bu şartlarda masaya oturdun. Bu şartlarda imza attın. Bu şartlarda takımı yönetmeyi kabul ettin.

0: Güneş'ten önce?
1: Abdullah Avcı aslında var. 31 Ağustos'ta onunla yollar ayrılıyor. Sezon kötü başlıyor. Sonra İhsan Dereloğlu işte birkaç gün geçici.
0: Sonra
1: Sonra
0: Şenol
1: Şenol
0: Güneş.
1: Güneş hemen gelmiş.
0: Şenol Güneş'in imza törenini hatırladım sen öyle söyleyince. Deniz kıyısında yapmışlardı.
1: Evet.
0: Bunu hatırladım. Yani Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Fatih Tekke.
1: Evet. Abdullah Avcı'dan önce Bielitsa. Bielitsa. Nenad Bielitsa.
0: Pjelica diye bir adam vardı, doğru
1: O da
0: ya.
1: Hırvat oyuncular gelmişti o dönem hatırla.
0: Doğru.
1: Sonra devre arası bu sefer Abdullah Avcı'nın istekleri olmaya
0: Doğru, o şey
1: başlamıştı.
0: Ertuğrul Doğan'ın sürekli
1: Hocaya
0: kadroyu
1: göre
0: alıp
1: şey
0: ondan sonra
1: değiştirdi.
0: hocayı değiştirdiği dönem.
1: Evet ya da işte Ahmet Havlum artık kim vardıysa. Bielitsa'dan önce de yine aslında Abdullah Avcı var
0: Evet.
1: görevde.
0: Tamam.
1: İşte o gidiyor. Bielitsa, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Fatih Tekke. Geçici hocaları saymıyorum. Arada Orhan Ak da var da.
0: Belki bunu söylemem bile Abdullah Avcı Şenol Güneş ikilisinden uzaklaşmak için bir neden olabilir.
1: Ama diğer yerli adayı geçtiğinde Arda Turan oluyor. Arda Turan Shakhtar'ın hocası. Sezona başladı.
0: Arda Turan
1: Şampiyonlar
0: gelmez.
1: Ligi'nde. İşte o da gelmez.
0: Gelmez.
1: Bence de gelmez. Diğer aday Fatih Terim yerli olarak yani. Dört yerli gördüm ben şu ana kadar. Beşinci bir yerli yok. Şimdi şeyin de yok o zaman. Hareket alan mesela kim var saymadığımız sence? Nuri Şahin genelde söylenen bir isim ama Trabzon gider mi Nuri Şahin'e? Bence gitmez şu aşamada. O yüzden yok yani bu seçenekler bunlar yerli
0: Yabancı
1: piyasasında.
0: gitsin.
1: İşte yabancı olabilir. Yabancılar da dediğin gibi Conte mesela sezon başladıktan sonra gelir mi tartışılır. Tottenham'a gitmiş mesela Kasım'da 2021'de. Ama Napoli'de, Inter'de, Chelsea'de, Juventus'ta, Siena'da 2010'a kadar gidiyorum. Hep sezon başı başlamış. Bir Tottenham istisna. Trabzon'da da o istisna yapar mı? Biraz herhalde pazarlığa, ikna kabiliyetine bağlı Başkan Ertuğrul Doğan'ın. Şu an kötü bir takım değil Trabzon. Yani hazır bir takım aslında. Bir de bu milli aranın uzaması bu tarz hocalar için de daha avantajlı olabilir.
0: Tabii, ciddi bir
1: Hani
0: avantaj.
1: 2 hafta yerine 3 haftalık
0: Tabii,
1: bir
0: tabii.
1: ara. Takımı daha fazla tanıma imkanı var. Yine bir kısmıyla belki çalışamayacaksın milli takıma gittiği için ama en azından
0: Ama zamanım var. Yani
1: oyuncuları
0: analiz için
1: bileceksin.
0: zamanım
1: Aynen.
0: var. Oyuncuları tanımak için zamanım var. 3 hafta. Bunu geçen gün de söyledik. Sezon öncesi hazırlık dönemi süresi. Onu unutmayalım.
1: Tabii 3 haftalık süre. Şimdi mesajlar geldi. Sergen Yalçın mesela. Ben Sergen Yalçın aklımın ucundan geçmedi. Okudum tabii ki. Ama aday olarak okumadım bu arada. Millet yakıştırmış Sergen Hoca, Sergen Hoca diye. Mümkün değil bence Sergen Yalçın bu takıma.
0: Neden?
1: Emanet edilmez abi Sergen Yalçın şu bence haliyle. Bir de yeni YouTube anlaşması yaptı yine Candaş Tolga Işık'ta Kafa Spor'ta. Kafa TV ya da. Sen verir misin bu takıma Sergen Yalçın'a?
0: Ben vermem de
1: Heh.
0: gündeme gelebilir diye düşündüm. Demin
1: Tamam.
0: aklıma gelmedi.
1: Gündemde de yok benim gördüğüm muhabirlerde. Diğer bir isim Batuhan Ergüven az önce yazdı. Burak Yılmaz deyip gülmüş tabii o da. Burak Yılmaz da belki önerilir de böyle menajer tarafından. Onun da olacağını zannetmiyorum. Yok yani yerli bir isim. Piyasada yok. O zaman işte yabancı yabancıda da Conte, Vitor Pereira ve Pereira'ya gider misin? Üçüncü dönemi olacak Türkiye'deki. Geçen yıl iyiydi şeyde. Nottingham'da mıydı? Nottingham'da iyiydi. Ama mesela Nottingham'da ona devam etmedi.
0: Yani olabilir. Olabilir ama.
1: Conte sahada Saadettin Sarı'nın aslında ilk adaylık döneminde paylaştığı yabancı teknik direktördü. Ama bilmiyorum Trabzonspor'a uygun mu? Zor iş yani yeni hocayı bulmak. Bence Mısır'ın hocası gelecek demiş Gökhan. Mısır'ın hocasıyla Mısır Futbol Federasyonu 2030 yılına kadar sözleşme imzalamış. O yüzden şu an hani voleyboldaki, basketboldaki gibi çift takım çalıştırma var mı örneği şu anda üst düzey futbolda? Yoktur herhalde. İki takım birden çalıştıran. O yüzden
0: Bir anda
1: olmaz.
0: aklıma gelen yok.
1: Yoktur. Üst seviyede yoktur. Ya, alt seviyede belki çıkar da üst seviyede yoktur. Kurbanov yarı yerli demiş Mehmet Ünlü. Kurban Kurbanov. Hikmet Karaman hocam. Çağdaş Atan denmiş. Çağdaş Atan hiç zannetmiyorum olacağını. Çağdaş Atan Trabzon'da oynadı değil mi?
0: Oynadım.
1: Bir geçmişi var. Yok yani bilmiyorum. Ben bir şey çıkmadı yerli olarak.
0: Mertelem Hoca beğenmedi.
1: Ya ben Abdullah Avcı olabilir diye düşünüyorum bu arada. Bana kalsa Abdullah Avcı derim de. Onu da Trabzon kamuoyu, futbol kamuoyu çok benimsemez gibi geliyor. O Abdullah Hoca'nın da şeyi algısı mı diyeyim? Çok iyi değil sanki. O yüzden riskli bir

0: tercih olur. Ama sağ içine baksam sadece olabilirdi yani. Abdullah Avcı şampiyonluk, en son şampiyonluğu Trabzon. Abdullah Avcı da yaşadı. O iddiayı belki koyabilecek, Fatih Tekin'in yapmadığını yapabilecek bir isim. O dönemki açıklamalarını hatırlamıyorum bu arada, nasıldı acaba Abdullah Avcı. O dönem tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu kadar şey değildi, iyi değildi. Ama Şota denmiş. Şota'yı ben en son Hull City'de hatırlıyorum. Sonra ne yaptı? Kasımpaşa mı yaptı yine bir
1: Kasımpaşa'ya
0: ara?
1: geldi bir ara.
0: Bir ara Kasımpaşa yaptı ama oralarda. Bilemiyoruz bakalım. Daha çok sıcak. Hüseyin Hoca şu anda takımın başında olacak. O hazırlayacak Gençler Birliği maçına. Duruma göre hani alacağı iyi bir skorla belki birkaç maç daha da 3 maç var çünkü milli araya kadar.
1: Böyle genç bir Alman.
0: Genç bir
1: Nasıl
0: Alman.
1: olur?
0: Kim?
1: Çok adı sanı duyulmamış.
0: Ha.
1: Böyle pat diye bir Alman teknik adam.
0: İtalyano'nun Almanya şubesi mi mesela?
1: Mesela.
0: İtalyano'nun adı duyulmuş da üst seviyede değildi yani. Üst seviyenin bir altı bir
1: Evet,
0: teknik
1: aynen.
0: direktördü. Bir Alman.
1: Mesela bir Alman. Öyle bir Alman olabilir mi?
0: Mesela geçen sezonki Kayserispor macerası olmasa Rice düşünebilir miydi acaba? Ama Kayseri
1: Düşünebilirdi.
0: maalesef çok iyi geçmedi. Stoylov denmiş. Stoylov'un oynattığı oyun bu olacaksa olmaz. O başka bir repertuar varsa ki göstermedi şu ana kadar. Stoylov düşünebilir tabii.
1: Şimdi birçok mesaj geldi dinleyicilerden. Dinleyicilerin de böyle kafasında net bir şey olmadığı ortada.
0: Evet. Tudor gelmiş.
1: Gördüğün gibi herkes birbirini söyleyebiliyor ama böyle çok net şu olsun diyen biri çıkmıyor. Ya da söylenen isimlerde herkesin aklına tamam yatar olmuyor. Mesela Tudor yatmıyor kimsenin aklına. Yatanlar vardır da azdır.
0: Ersun Yanal yazılmış, İlhan Palut
1: Ersun Amerika'da
0: yazılmış,
1: zaten.
0: Solskjaer yazılmış falan, bu kadar farklı isim gelmesi evet ne kadar sıkıntılı olduğunu sürecinde gösteriyor. Yönetiminde daha tabii hedef odaklı gitmesi lazım. Yönetimin aklında bu kadar hoca yoktur. Gerçi menajerler önermeye başlamışlardı çoktan yerli yabancı adayları. Ama Fatih Terim enteresan olurdu mesela. En çok onu merak ederdim ben. Trabzon'da Galatasaray'a karşı bir şampiyonluk mücadelesi. İşte onu istemez diye ben de olmayacağını düşünüyorum da Galatasaray'a karşı yarışmak saatten sonra. Ama içinde de bir ateş varsa Salah'la
1: Vardır hocanın içinde hala o ateş.
0: var gözüküyor zaten.
1: Aynen
0: O
1: o.
0: hissediliyor da işte Trabzon'la mı o ateşi
1: Başka bir şey
0: alevlendirmek
1: yok.
0: ister?
1: Alternatifi yok. Yani eğer sezon içerisinde örnek veriyorum işler kötü gitti Galatasaray'da Okan Buruk'la yollar ayrıldı. O zaman belki Fatih Hoca gene gündeme gelir. Ama şu aşamada hani Fenerbahçe Beşiktaş olmayacağına göre bir Anadolu takımına da gitmeyeceğine göre Fatih Hoca büyük ihtimalle eğer hani lige dönmek istiyorsa şu an uygun fırsat.
0: Fatih Terim'in bu geçenlerde yani geçen sene galiba Leao ile ilgili söylediği bir şey vardı, söz vardı hatırlıyor musun?
1: Çok övgü dolu galiba.
0: 100 milyon euro gibi rakamların kolayca harcanabildiği günümüz futbolunda bütçem olsa ilk transfer edeceğim oyuncu Leao olurdu demiş Fatih Terim. Hani olası bir
1: Şimdi Leao'yu Fatih Terim mi aldırdı
0: yani
1: diyeceksin.
0: aynen
1: Az önce söylediğin
0: Salah ve
1: gibi.
0: Fabinho'yu Conte aldırdı,
1: Aynen.
0: Leao'yu da Fatih Terim
1: Leao'yu
0: aldırdı.
1: Fatih Terim aldırdı diyeceksin.
0: Yani tabii ki demeyeceğim ama öyle yakıştırmalar tabii yapılabiliyor.
1: Ya şu an Trabzonspor'da hoca konusu belirsiz. Orası net. Gelen mesajlardan, senle ikimizin konuşmalarından bunu anlıyoruz. Ama bence benim söylediğim geçer Akçe'ydi. Yani lütfen hoca geldiğinde bu kadroyla alakalı olarak şikayet etmesin. Şikayet etmediği sürece Türkiye Ligi'nde zaten takımı belli bir noktaya getirebilir. Ama gelip böyle sürekli ağlayan bir hoca görürsek, bu takım şöyleymiş, bu takım böyleymiş, şöyle oldu, böyle oldu, zaman, benim ona ihtiyacım var. O zaman Trabzonspor için zor bir sezon olur. Böyle gelip şikayet etmeden pat pat işini yapacak bir hoca. Benim profilim bu oldu bir anda. Trabzonspor'la alakalı olarak. Biraz da enerjik bir adam Fatih Tekke'den sonra. O da bence önemli.
0: Ben az önce Rice dedim de Gisdol Mehmet Ünlü düzeltmiş, Kayserispor çalıştıran teknik direktör. Teşekkür ediyorum. Esprili mesajlar geliyor, onları okumayayım. Konyaspor bu gidişle İlhan Palut gönderir, Trabzon'u da havada kapar bence demiş. Böyle birkaç mesaj geldi.
1: Olabilir.
0: Valla 6 mağlubiyet üst üste almış bir hocayı da getirmek yürek ister.
1: Getirebilirsin ama.
0: Getirirsin de yürek ister. Yani getiremezsin değil, getirirsin, ne olacak? Getirirsin de olası bir başarısızlıkta sen 6 maçtır kaybeden hocayı...
1: 6 maçtır kaybedebilirsin yani. Bir de geçen sezonla bu sezonu da aynı kefeye koymak çok adaletli olmuyor.
0: Neye göre?
1: Bana göre. Neye göre olacak?
0: Niye? İşte adam 6 maçtır kaybediyor işte.
1: Ya tamam da o geçen seneydi, bu sene. Arada 3 ay fark.
0: Sanki her maçın önemine vurgu yapan, kupa tamam. maçları dahil galibiyete öyle, vurgu yapan biri.
1: Öyle. Ama sezon niye? Birleştirmek biraz garip bence. Ben o sezon birleştirilmesine çok şey yapmıyorum.
0: İlhan Pot etkilenmiyor mudur geçen sezonki mağlubiyetlerden? Yeni sezon, yeni başlangıç gibi.
1: Yani sen trafikte abi. Geçen sene yaptığın kavgayı hala hatırlıyor musun?
0: Hatırlayabilirim.
1: Dünkünü hatırlayabilirsin de bir önceki günkünü hatırlayabilirsin de geçen senekini çok artık geçti yani o. Geçen senenin hikayesi. Çok etkilemez. Oyuncuları da çok etkilemez. Teknik direktörü de çok etkilemez. O şeye bakarsan, istatistiğe bakarsan evet 6 maçtır kaybediyor. Ama bence aması var bunun çok net bir şekilde.
0: Tedesco gelmiş. Evet, adaylar artıyor. Her geçen gün 20'yi aştık herhalde. Ertuğrul Sağlam mesela, hiç aklıma gelmezdi Ertuğrul Sağlam ismi.
1: Zor.
0: Zor. Evet, bunlar isimler, bunlar daha fazla isim saymadan, yeni isimler gelmeden biz bir reklam arasına gidelim. Trabzon bölümünde o zaman bu şekilde bakayım başka haberim var mı? Lundström'ın dün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Mendy duruyor mu hala?
1: Mendy ile ilgili bir şey okudum, hatırlamıyorum.
0: Trabzonspor'da bak yine bakmadım, benim hatam da.
1: Ama okumadık Mendy ile ilgili kapatı. Bir şey.
0: Ben işte okumadım ama ben okumadım oluyor bazen, kaçırmış olabiliyorum. Mendy duruyor takımda hala. Dragoş da hala takımda duruyor. Bu iki oyuncunun da transfer dönemi bitene kadar takımdan ayrılmaları muhtemel. Ayrılmazlarsa da Türkiye Kupası kadrosunda herhalde kendilerine.
1: Dragoş herhalde bir süperlik yapar. Süperlikte bir takım yapar. Mendy bilemiyorum, hani süperlik mi olur, Avrupa mı olur?
0: Geçen yıl La Liga'daydı.
1: Evet, o da Fransa'ya da gidebilir. La Liga'da da bir takıma gidebilir. Belki biraz Mendy'ninki hani Trabzonspor'u zora sokmakla alakalı olabilir. Amrabat'ın Fenerbahçe'ye yaptığı gibi, Diego Carlos'un yaptığı gibi. Yani çok öyle Mendy'de takım bulamayacak bir oyuncu değil.
0: Ara vakti, aradan sonra yeni konularla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.22 saatlerimiz. Galatasaray yeni bir transfer yaptı, stoper bölgesini güçlendirdi. Leipzig'te forma giyen 2005 doğumlu Fransız Bitiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig'te resmi görüşmelere başlandığı duyuruldu. Oyuncu da bir yarım saat kadar önce İstanbul'a ayak bastı. Erken saatlerde, dün gece gelmesi bekleniyordu ama bir uçuşla alakalı, havalimanı ile ilgili galiba, şehirle alakalı bir sıkıntı olmuş. Başka bir havalimanı ayarlanmış, başka bir uçak ve ya da aynı uçak havalimanı değiştirmiş. Oyuncu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaray'da o bayağıdır beklenen sol stoper yedeği de bulunmuş oldu. Yusuf Akçiçek normalde aslında ilk düşünen isimdi son günlere baktığımızda. Fakat Al Hilal onun yerine bir takviye yapamadı. Bu yüzden de Yusuf Akçiçek'in transferine izin vermediler. Galatasaray'da U23 kontenjanı boşta olduğu için o kontenjandan bir isme gitti ve Bitiabu'yu İstanbul'a getirdi. Oyuncu dediğim gibi 2005 doğumlu sol ayaklı bir futbolcu. 1 metre 96 santimetre boyunda, bayağı da uzun bir isim. Geçtiğimiz yıllarda Fransa'nın alt yaş kategorilerinde oynamış. U17, U18, U19 ve U20 düzeyinde. U21'de forma şansı bulamamış. Paris Saint Germain çıkışlı. Çok genç yaşta, yine 17-18 yaşında Leipzig'e gidiyor. Fakat Leipzig'te de çok düzenli oynadı söylenemez. İlk sezonunda sadece 29 dakikası var ligde. 2024-25 sezonunda 21 maçta 1127 dakika süre almış, en çok oynadığı sezon. O sezon geçen yılı 11 maçla geçirmiş. 654 dakika gözüküyor oyuncunun. Bu sezonki ilk lig maçında süre almamış. Zaten stoper rotasyonu da bayağı kalabalık Leipzig'in. Bitschauer ile birlikte 6 stoperi vardı. Şimdi onu gönderince 5'e düşmüş oldu Leipzig'in stoper rotasyonu. Kariyerinde de şu ana kadar 4 sakatlık gözüküyor genç.

0: dışında bir diz bağlarda yırtık 86 gün, uyluk sakatlığı 20 gün, kas yaralanması 22 gün ve geçen yılda yine bir uyluk sakatlığı gözüküyor. 27 gün kadar sahalardan uzak kalmış. Hani bir stoper olmasına rağmen sakatlık sayısı bence fazla. Bir de çok oynamamasına rağmen oyuncunun bu açıdan biraz risk barındırdığını söyleyebilirim. Avantajı ne tabii Galatasaray'ın? Bitşiabo'nun ana stoper olmaması, yedek oyuncu olması. O sakatlıklardan daha minimum etkilenme ihtimali söz konusu. Onu söyleyelim. Evet, Bitşiabo transferi bitti ve Galatasaray dün Deniz Gül'ü de açıkladı. 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. 10 milyon euroluk bir bonservis, satışın karından %10 pay, maaş olarak da 1,5 milyon euro verecek. Galatasaray az para harcadı son günlerde. Asıl parayı orta sahaya harcayabileceği konuşuluyordu ama gördüğüm kadarıyla Galatasaray transferi kapattı artık. Bir merkez orta saha oyuncusu gelmeyecek. Torreira takımda kalıyor. Lemina takımda kalıyor. Bu şekilde Galatasaray yeni sezona giriyor gibi gözüküyor.
1: Bence buradaki en kritik nokta gelen yeni stoperle alakalı olarak Davinson Sanchez ya da Abdülkerim'e bir şey olduğu noktada o mu oynayacak, Lemina mı çekilecek stopere? Bence o belirler durumu. Yani Galatasaray kontenjanım vardı, kullanayım mı gitti? Yoksa genç ve potansiyelli bir sol beke güvenecek mi? Fenerbahçe'de Lemina tarzında bir oyuncu net olarak olmadığı için merkez orta sahada daha önce stoper oynamış ve belli bir başarı kazanmış bir oyuncu olmadığı için orada Oppong oynayacak gibi gözüküyor mecbur.
0: Geçen yıl üçlüde mi Genduzi'yi çekmişti Tedesco? Üçlünün merkezde çok kötü oynamıştı bu arada.
1: Çekebilirsin. Orada problem değil de işte performans problem. Bir de tabii Genduzi'yi merkezden çektiğin zaman merkezde çok ciddi şekilde zayıflatıyorsun. Fenerbahçe'de. Onu da yapmak istemezsin. Orada bence Oppong biraz mecburiyetten şans geldiği zaman formaya girecek. Ama Galatasaray'da öyle değil. Şimdi Galatasaray'da eğer o pozisyonda Lemina oynayacaksa üçüncü alternatif olarak, o zaman bir soru işareti olur oyuncuyla alakalı olarak.
0: Sen Singo'yu saymıyorsun. Lemina'nın önünde mi koymuyorsun? Sağ bek olarak mı düşünüyorsun Singo'yu?
1: Singo'yu saymıyorum. Ama saymam lazım.
0: Ben de ama şimdi yine sayfayı açtım. Şey. Stoperlere bakıyorum. Davinson, Abdülkerim, Nelson, Kaan Arda gözüküyor. Hı-hı. Sonra Singo Sağbek yazmış. Transfermarkt Sağbek.
1: Ama Singo Sağbek zaten. Yani Galatasaray Singo'yu Sağbek olarak aldı. Alternatif olarak stoper oynaması da bir avantaj olarak gösterildi. Doğru, bir avantaj. Tabii orada Singo'yu kullanırsa o zaman çok da bir şey söylenmez. Hani çok da fazla eleştirecek bir şey olmaz. İlk tercih Singo olursa ama üçüncü alternatif olarak orada direkt Lemine'yi çekerse o zaman bir soru işareti olur.
0: Evet. Tabii burada Bitşab'ın avantajı Abdülkerim'den sonra tek solak onun olması. Hı. Lemina'da, Singo'da, Kaan Ayhan'da, Arda Ünyay'da hepsi sağ ayaklı oyuncular. Bitşab'ı sol ayaklı. Yani özellikle Galatasaray sol ayaklı bir yedek stoper istedi Yusuf hamlesine de baktığımızda, Bitşiabo'ya da baktığımızda. Ama tabii tercihi göreceğiz. Mesela Deniz Gül transferi için de Emre Özcan'ın yorumu bayağı konuşuldu. Deniz Gül mesela Galatasaray'ın 3. santrforu olur diyor. Büyük oranda Emre Özcan. Orada da bunu söyleme sebebi Leao'nun takıma katılması. İşte solda Leao, sağda Sané. Osimhen'e bir şey olduğunda mesela Deniz Gül oynayacak, Barış yedek kulübesinde mi olacak diyor. Ya da hani Barış sağda oynadı, Sanem yedek kulübesinde olacak diyor. Çıkış noktası bu. Yani Osimhen'e bir şey olduğunda ilk aday Barış Alper olur. Sonra Deniz Gül olur diye bir yorumu var. Tabii bunu bilemeyiz nasıl tercih edecek Okan Buruk. Bunu zamanla göreceğiz. Nasıl tercih ettiğini. Deniz'e mi güvenecek direkt olarak Osimhen'in yokluğunda? Yoksa önce Barış'ı sonra Deniz'i mi düşünecek? Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama dediği çok da akla aykırı bir şey değil. Yapabilir yani Galatasaray'da Okan Buruk. Deniz'den önce Barış'ı santrfor kullanıp Leao Sané kanatları yapabilir Osimhen'in yokluğunda.
1: Ya yapabilir tabii. Daha önce de Barış oynadı defalarca o mevkide. Fakat Deniz Gül'ün vaat ettikleriyle Barış'ın verebildikleri arasında

0: Galatasaray'ın santrafor katkısı alması bakımından Deniz Gül lehine bence ciddi bir fark var. Onu da unutmayalım.
1: Evet, o tercihi Okan Buruk yapacak bakalım. O faydayı mı düşünecek? Barış'tan başka faydalar mı düşünecek? Sonuçta Barış'ın da başka faydaları muhakkak var. Deniz'den farklı olarak. Orada o tartıya koyacak Okan Buruk. Birini tercih edecek. Rotasyon bu şekilde tamamlandı Galatasaray'da. U23 rotasyonu nasıl oldu? Bitshyabu, Niyaga ve Ugo Chukwu. Değil mi? Şu anda Galatasaray'ın. Bir de
0: Evet.
1: Batakov var. 4 oldu.
0: Evet.
1: Leao transferiyle 10 tamamlandı. 10 artı 4'ü Galatasaray bu sefer dolu dolu kullandı. Geçen yıl 14'ün çok azını, 10'unu, 11'ini kullanmıştı Galatasaray. İlk yarıda galiba. İkinci yarıyla birlikte transferler gelmişti. Şu an tamamını doldurdu. Duruma göre herhalde devre arası orada çıkışlar olabilir tabii. Özellikle Lemina Torreira
0: Galatasaray'ın
1: için.
0: yeni transferlerinden en güvenilir olan kim?
1: En güvenilir olan. Yani herhalde şimdi Leao diyeceğim ama neye göre şimdi tabii güvenilir onu da bilmiyorum.
0: Aynı soruyu dinleyicilere de sorayım. Yani bu sezon istikrarlı bir şekilde performans alacağı Galatasaray'ı daha yukarı seviyeye çıkacak olan hangi transfer Galatasaray'da? Az önce Galatasaray'ın getirdiği yabancıları ve 10 artı 4'ü nasıl değerlendirdiğini söyledin. Artık Galatasaray'ın kadrosu şekillendiğine göre yabancı transferi konusunda Galatasaray'ın bu sezon en büyük beklentisi kimden olacak? Bu soruyu soruyorum ben. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Demek istediğim şu, Galatasaray bir takım tercihler yaptı. Fakat ciddi anlamda risk aldı. Onu da bence kabul etmek gerekiyor. Galatasaray'ın bu seneki oluşturduğu kadroda. Ben de çok merak ediyorum. Performanslar nasıl olacak? Leao'yu çok merak ediyorum. Batrukov genç bir oyuncu. Potansiyeli var. Onun mesela sürpriz yapma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Daha istikrarlı ve iyi bir performans alabilir Galatasaray. Ama mesela Leslie, işte yeni gelen stoper, bilemiyorum ne kadar Galatasaray'a sezon içerisinde katkı verecek. O bakımdan Galatasaray'da yine eskilere biraz daha iş düşebilir. O pek beğenilmeyen eski oyuncular, biraz eleştirilen eski oyuncular bu sene Galatasaray'ı taşıyacak olan isimler olabilir diye düşünmekteyim ben.
1: Eski oyunculardan kastın?
0: Osimhen'i, Sané'si, işte Barış Alper'i.
1: Sané'ye nasıl güveniyorsun?
0: Ya Sané'ye güvenirsin. Belki daha iyi bir sezon geçirir. O anlamda söylüyorum. Hani yenilerden öyle bilmiyorum, bana çok böyle içime sinen bir şey olmadı.
1: Bak eskilerde ben Sané'yi de söylemem. Osimhen'i tabii ki net bir numaraya yazarsın. Sané'yi yazmam. Leao'yu tamam az önce en güvenir dedim ama aralarından en güvenir dedim. O da tartışmalı. Ona da çok güvenmezsin. Batrakov genç olduğu için çok güvenmezsin. Niyaga zaten güvenilemezsin şu anda. Saray'a çok güvenir misin? Tartışılır. Lemina'ya sakatlık endişesi falan güvenmezsin. Torreira'nın aklı başka yerlerde hep konuşuldu. Ona çok güvenir misin? Geçen sezonda biraz sallandı. Lesti'ye zaten güvenmiyorsun. Şalay'a ben iki numaraya koyabilirim bak. Davinson'un da önüne. Davinson'a da çok güvenmeyebilirim bu sezon. Geçen sezon o da sallandı.
0: Sen
1: Singo'ya
0: de ciddi bir
1: zaten
0: güven problemi var o zaman.
1: yok güvenmek istemezsen
0: Ben de
1: güvenmezsin.
0: yenilere güven problemi vardı.
1: Sen
0: Sen de
1: eskilerden Sané'ye
0: genel
1: mesela
0: bir.
1: nasıl şey yapıyorsun ki?
0: Ya Sané'nin
1: Potansiyeline ben de Leao'nun potansiyeline ben de güveniyorum. Batrakova da güveniyorum. Sané'nin de güvenebilirim tabii ki. İyi bir senaryo çizersem de hani çok güvenilecek bir performans son bir yılda bence göstermedi. Beklentinin altında kaldı.
0: Ya orada da haklısın, öyle çok da fazla aslında şeyim yok da işte Sané'nin kalitesi hep beni böyle bir arada derede bırakıyor.
1: İşte aynı mantık Leao da aynı kalite. Hatta kalite belki daha iyi bile diyebilirsin Leao'nun top tekniğine. Sané'ye kıyasla. Ben derim yani Sané'ninkini çok beğenmiyorum. Galatasaray'dan 14 yabancı saydım. Hani bir Osimhen, ben iki Şalay diyorum mesela. Hani güven olarak hani ne Torreira ne Lemina ne Davinson ne Sané İşte diğerleri de zaten yeni transferlerdeki riskleri de söyledik. O açıdan evet biraz riskli bir kadro gözüküyor Galatasaray'da. Ama tek tek baktığında da yine iyi bir kadro kurdu Galatasaray. Sayısı olarak da geçen yıla göre daha farklı. Belki kanatlarda mı eksik kaldı? Orada da 5. kanat opsiyonu şu an Berat'la Can Armand'a Güner gözüküyor. Ama Yunus Sané, Barış, Leao kanatları. İleride Deniz, Osimhen'e alternatif olacak. Orta sahada yine bir Lemina Torreira, Sara var. İşte Leslie normalde orada 4. oyuncu olması beklenen isim. İlkay var daha saymadığımız. İşte stoperleri zaten az önce konuştuk. Sol bekte Jakobs, Eren. Sağ bekte de Şalay ve Singo alternatifleri var. Kalede Uğurcan, Cankat, Günay.
0: Biraz sanki senle zaman zaman konuştuğumuz takım içinde yeni bir transfer gibi performanslara ihtiyaç var. Mesela Sané istikrarlı bir performans sergilese Sané'ye adeta yeni transfer gibi bakabilirsin Galatasaray'da. Çünkü geçen sene aslında senin dediğin gibi geçirdi. Öyle ekstra performanslar Galatasaray'da herhalde bu sezonki gidişatı özellikle Şampiyonlar Ligi'nde belirleyecek faktör gibi gözükmekte. Barış Alper'in mesela geçen seneye göre kötü başlaması, bu sene Barış Alper'den de Galatasaray'ın istediği verimi şu ana kadar alamaması bir soru işareti. İşte Yunus biraz iyi başladı denilebilir ama Yunus da Galatasaray'da biraz böyle mevkisizleşiyor gibi. Yani direkt mesela bir mevkiyi Yunus'a emanet edemiyor Galatasaray. O da Galatasaray açısından bir dezavantaj. Yunus açısından da bir dezavantaj. Şimdi Leao geldi. İşte Sané var. Merkezde Batrakov var. Direkt böyle Yunus'u bu oyuncuların önünde orada oynatacağım çok kolay diyemiyor Okan Buruk. Onu da anlıyorum. Ama Galatasaray'da tekrar söylüyorum. Bireysel performansların ciddi anlamda yükselmesi şart. Şimdi Davinson Sanchez'i sen söyledin. Davinson Sanchez de bayağı savruk başladı sezona. O performans da Galatasaray'a yetmez. Bunu Şampiyonlar Ligi özelinde söylüyorum. Mesela Uğurcan enteresan bir şey geçirdi. Hazırlık dönemi geçirdi. Bir var bir yok. Bir var bir yok. Hep öyle oldu Uğurcan açısından. Hatırla bizim İstanbul'da verdiğimiz maçlarda da yoktu bir tanesinde Uğurcan. Ligde de aynı şey oldu. Uğurcan'ın da tabii geçen seneki performansını sergilemesi lazım. Galatasaray'da katılıyorum. Derinlik ve sayısal anlamında çok böyle büyük bir problem gözükmüyor. Fakat performansa döndüğünde eğer sen 14 tane yabancı içerisinde Osimhen'den sonra Şalay'ı yazıyorsan en güvenilir olarak o da sağ bekse bir soru sorulur ne olacak diye. Bu da normal.
1: Bir araya gidelim, 8.38 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.41 saatlerimiz, Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşuyorduk. Bitiyor bu sabah saatlerinde. İstanbul'a ayak bastı. Ayağının tozuyla da açıklamalarda bulundu Fransız oyuncu. Çok uzun engebeli bir yolculukla geldim ama Allah şükürler olsun ki İstanbul'a vardık. Şu anda yeni alemle buluşacağım için sabırsızlığım demiş. Dün gece Leipzig-Berlin otoyolunda çok büyük bir kaza meydana gelmiş. Ve oyuncu da Berlin Havalimanı'na ulaşamamış. Bunun üzerine Berlin'de bulunan o özel uçak Hannover Havalimanı'na yönlendirilmiş. Fransız oyuncu da Hannover'e giderek uçağa binmiş ve o şekilde İstanbul'a ayak basmış. Biraz zorlu bir yolculuk dendiği gibi. Galatasaray taraftarını daha önce duymuştum. Buradaki ambiyansın Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu biliyorum diyor. Ve sonrasında herhalde aracına gidiyor. Bugün de anlaşmanın detayları paylaşılacaktır. Galatasaray'da hani gelen oyuncu beklenmiyor bu saatten sonra. Ama gitmesi beklenen oyuncular hala var. Onlardan biri Nelson. Bugün sabah saatlerinde onun Danimarka'ya gideceği ve Norçalen için sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. Henüz resmi bir açıklama gelmedi Galatasaray cephesinden. Ama o sorun da ortadan kalkacak gibi gözüküyor.

0: Diğer bir ayrılık beklentisi bu kesin değil. Kazımcan Karataş, az önce sol bek rotasyonu saydım. Jakobs ve Eren sol stoper olarak bir Thiago da geldi. Kazımcan da rotasyonda şu anda çok gerilerde. Başta diyor Adi Naci Küçük, Westerli olmak üzere teklifler geldi ama Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi bırakmak istemediklerini söylemişler. Kazımcan'ın gitme niyeti varmış. Ama Okan Buruk yönetim bırakmıyormuş. Başakşehir'e Göztepe'de talip olmuş. Başakşehir Bertu'ya çok yüksek fiyat çekince Galatasaray Başakşehir'de pazarlık yapmak istememiş Göztepe'yle. Belki burada Arda Okan transferi eğer olursa, şimdi ben Galatasaray büyük oran transferi kapattı dedim ama Arda Okan kurtulan da hala bir aday olarak ortaya çıkabilir. Belki onun da bir takas, takas artı para şeklinde bir transfer olabilir. Kazımcan da Göztepe'nin yolunu, Arda Okan da Galatasaray'ın yolunu tutabilir. Eğer UEFA listesi için düşünülüyorsa bu geceye kadar Arda Okan transferinin bitmesi lazım. Düşünülmüyorsa ayın 4'üne kadar Galatasaray'ın vakti var. Zaten Göztepe'nin herhangi bir Avrupası olmadığı için onların da 4 Eylül'e kadar vakitleri olacak. Son bir haber. Daha önceki programlardan birinde de bahsetmiştik. Bu Barış Alper Yılmaz'a olan ilgi hep dillendirildi. Hep yüksek bedeller konuşuldu. Bir türlü resmiyete dökülmedi. Hatta resmiyete dökülmeyi geçtim. İngiltere basına dahi yansımadı bu haberler. Dün yine Ali Naci Küçük şöyle bir haber yapmış. YouTube'da söylemiş daha doğrusu. Everton'dan 5 artı 35 milyon euroluk bir ilgi yazısı geldi. Ama ilgi resmiyete dönmedi. Barış'ın temsilcisi Dursun Özbek'le görüştü. Dursun Özbek resmi teklifi getirin konuşalım dedi. Bu kadar. Devamı yok. Barış'la ilgili haberler bu tonda kalıyor ama bir türlü nedense o resmi teklife dönmüyor. Bu konu bilmiyorum çok dikkatimi çekiyor, benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Daha önce de söylemiştim. Everton da bu arada kanat transferini yine Grealish'ten yana kullandı hakkını. Sol kanada City'den Grealish'i kiraladı. Chelsea'den Tyrick George'u aldı 21 milyon euroya. Sol kanat takviyesi bitti. Sağ kanada da Brennan Johnson almışlar. Crystal Palace'tan. Bir de takımda bulunan Dibling var. Kanat rotasyonu bu şekilde. Yalnız onlar da center forsuz kalmışlar adeta. Tek center forları var şu anda. Barry, Beto'yu Fiorentina'ya satmışlardı. Ve Santrfor'a da Balogun'u almak üzereydiler dün. Balogun'u getirmişler. Fakat sağlık durumuyla ilgili bazı endişelerden dolayı önce vazgeçmişler. Zigzi'ye gitmişler. Fakat Zigzi'yi bırakmamış Manchester United. Bu sefer tekrar Balogun'a gitmişler. Çünkü Beto'yu satmışlar Fiorentina'ya.
1: Belki sakat değildir diye geri mi dönmüşler?
0: Evet. Daha az paraya halledebilir miyiz diye geri dönmüşler. Fakat bu sefer de Balogun ben gitmek istemiyorum demiş. O transfer öyle yatmış. Monaco Balogun'u satacak diye düşünürken satamayınca Kamara'nın Chelsea'ye transferine de izin vermemişler. Chelsea'de Enzo'yu göndermişti. Onun yerine Kamara'yı düşünüyordu. Burada acayip yani hiçbir kulübe yaramamış adeta yani City haricinde. Çünkü Monaco satabileceği iki oyuncuyu satamamış oluyor. Çok ciddi bir gelirden oluyor. Everton, santrforsuz neredeyse tek santrforla sezona başlıyor. Chelsea, Enzo'nun yerine takviye yapamamış oluyor. Kimseye neredeyse yaramayan bir süreç oluyor City harici. O da enteresan olmuş. Transferin son günlerinde böyle haberler, böyle şeyler çıkıyor. Son güne
1: Evet.
0: bırakırsan bu tarz şeylerle de yüzleşmek zorunda kalabiliyorsun.
1: Aynen. Barış Alper'le alakalı olarak geçenlerde burada yine bir konuştuk. Gene bir sözü geçti. Barış Alper genç bir oyuncu değil artık Mert. 26-27 yaşında.
0: 26.
1: 26 değil mi? 2000
0: 2000.
1: doğumlu olması lazım. Barış Alper'in. Kısaca Barış Alper'i alacak olan takım net bir performans beklentisi içerisinde olacak. Gelişime açık, geliştirebileceğin bir oyuncuyu geçti artık Barış Alper yaş olarak. Artık olgunluk dönemine yaklaşan, olgunluk dönemine gelen bir oyuncu Barış Alper. Bu noktada

0: Geçen şöyle söylemiştim, hala oradayım. Fizik gücünün üst seviyede olması bence herhangi bir Premier Lig kulübü için çok geçer akçe değil. Hani biz burada Barış Alper'in fiziki yeteneklerinin nasıl fark yarattığını söylüyoruz. Fakat yani bu Premier Lig'de çok önemli değil. Orada zaten fizik olarak herkes çok güçlü. O yüzden de Barış Alper'in oyununu geliştirip oyununa bir şeyler eklemesi gerekiyor. Sana şu soruyu sormuştum. Yani Barış Alper'de son yıllarda bir gelişim görüyor musun? Son yıllarda oyununa kattığı bir şey gördük mü Barış Alper'in? Bence bu sorunun cevabı hayır. Bu sorunun cevabı hayır olduğu zaman bunun yanına istatistikleri de eklemen gerekiyor. Barış Alper'in Türk milli takımında ve Galatasaray ile Avrupa kupalarında attığı gol sayısı da ortada. Yaptığı asist sayısı da ortada. Yeterli değil. Bir hücum oyuncusu için. O yüzden de ya Barış Alper'in işi çok kolay değil. Bu bahsettiğin transferler için. Hele o rakamlara ben çok kolay görmüyorum açıkçası. Geçenlerde de buna benzer bir yorum yapmıştım. Yeri geldi tekrar söyleyeyim dedim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun genel olarak
1: Yani şeye
0: konuyla
1: çok
0: alakalı olarak.
1: katılmadım gibi. Hani fizik gücü çok önemli değil. Zaten herkes orada fizik gücü yüksek.
0: Belli bir seviyesi olduğunu söylemek istiyorum orada.
1: Ha var ama
0: Herkes.
1: işte Barış da o seviyeye yakın olduğu için bir tercih sebebi olabilir bence. Hani herkes de sonuçta oraya hep fizikli de gitmiyor. Fizikli olmak bir avantaj. Barış da hani pozitif olarak Premier takımların gündemine o avantajla birlikte bence gelebilir. Ama devamında katıldığın nokta bir hücum oyuncusu olarak gol rakamları, asist rakamları, oyunu öyle çok üst düzey şeyler de vaat etmiyor Barış Alper Yılmaz'ın. O paralar hani 30-35 onlar genelde zaten verecekse kendi içinden oyunculara vermeyi tercih ediyor. İşte Everton lig içinden vermiş bütün parayı. Yani Brennan Johnson'ı,
0: Çoğu öyle yaptı.
1: Terry George'u,
0: Tottenham'ın transferlerine bak
1: Grealish,
0: neredeyse hepsi lig içinden.
1: lig içinden, İngiltere içinden ya da alt ligden veya Premier Lig'den oluyor. Bu tarz bir oyuncunun çok daha fazla şeyler vaat etmesi gerekiyor ki Barış belli şeyler vaat etmiyor değil. Tabii ki ona da katılıyorum ama ben de bu söylendiği kadar olduğunu da düşünmüyorum. Daha geliştirmesi lazım bence de kendini Barış Alper Yılmaz'ın. O yüzden ben de sana hani o açıdan katılıyorum. İlk fizik kısmına katılmadım ama diğer tarafta katılıyorum. Bir de yaşı da dediğin gibi 26'ya geldi artık. Onlar hazır bir oyuncu istiyorlarsa o paraya herhalde daha yetenekli diyeyim. Top tekniği yüksek. Fizik gücü de belli bir seviyenin üzerinde oyuncu bulurlar Avrupa'dan. İşte benim takıldığım nokta da burada hoşuma gitmeyen. Hani bizim basın hep böyle ilgi Premier Lig, Premier Lig, Premier Lig. Yani daha İngiltere'den ya bir haber yok. Yani İngiltere'den haber var diye o gün dinleyicimizin gönderdiği de Yakup Çınar'ın mıydı artık? Türk bir gazetecinin
0: Yakup Canım'dı.
1: haberini paylaşmış İngilizler. Yani yok kendi kaynaklarından çıkan bir şey yok. Ha bu arada İtalyanların da Portekizlerin de belki çok yaptığı bir şey. Kendi oyuncularını pazarlamak. Hani biz neden yapmayalım diye düşünen olabilir. Hani tamam hani ona bir şey demeyeyim ama yine de ben sevmiyorum bu tarz işleri, bu pazarlama yöntemlerini. Ama bu futbolda bir gerçeği. Hani ben sevmesem de yapılıyor. Yani bunu İtalyanlar özellikle çok iyi yapıyorlar. Biz de belki onu yapmaya çalışıyoruz hani Barış Alper üzerinde ama karşılığı olmadı şu ana kadar. Bir tek Suudi Arabistan'dan bir ilgi geldi geçen yıl. O gerçekti herhalde. Ona bir itirazım yok. O transfer Barış'ı hani oynatmayacak kadar ciddi bir teklifti. Ama Premier Lig özelinde böyle bir şey şu ana kadar olmadı. Olursa ondan sonra tabii ki söylemlerimi değiştiririm ama şu an için değiştirmem için bir sebep yok. Peki 8.51 Galatasaray ile ilgili haberlerim bunlar. Buradan Fenerbahçe'ye geçeyim. Fenerbahçe'de Cihan Kamer futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi dün sponsorluk töreni sonrasında soru cevap kısmında futbol takımı yapılanmasına dair açıklamalarda bulundu. Gelen soruları yanıtladı ve Talişka'nın ayrılığını duyurdu. Resmi olarak hala bir ayrılık gelmedi Talişka konusunda. Osterwolde'le zaten devam edilmeyeceğini ama kadroda kalacağını söyledi. Diego Carlos'u söyledi ki dün Fenerbahçe Parma'ya kiralık olarak transferini duyurdu. Hala seneye yaz bir sorun olacak Diego Carlos Fenerbahçe için. Bekao'nun ayrılışını duyurdu. Daha resmiyete dökülmedi ve Çağlar Söyüncü diğer ayrılık ki ona da ilgili resmi açıklama henüz gelmiş değil. Ve olursa dedi bu saatten sonra kanatlarda oynayabilen bir U23 10 numara transfer etmek istiyoruz. YouTuber arkadaşlar da şimdi işte şuna getirdi, bol keseden sallayabilir, birçok isim çıkacaktır dedi ben bunu söyledikten sonra. Ben bir isim göremedim ondan sonra. Sen gördün mü Fenerbahçe'de 10 numara için? Evet, hani Baneri konuşuluyordu, Dortmund'a imza attı. Başka da bilmiyorum. Önüme düşen bir isim yok. Fenerbahçe belki gizli şekilde bitirecek ya da kendinde söylediği gibi eğer olmuyorsa da zaten Fenerbahçe'nin çok iyi isimleri var. Oğuz gibi son maçta parlayan da bir oyuncumuz çıktı diyor. Hani takım içinden yine parlayacak oyuncular çıkar diyor. Ona güvendiğini söylüyor Cihan Kamer.
0: Yani burada tabii olay Talisca. Talisca kararı. Talisca tutulmalı mıydı? Gönderilmeli miydi? Talisca giderse ne olur? Kalırsa ne olacak? Buydu Fenerbahçe'nin vereceği karar. Karar gitmesi yönünde çıkmış. Fenerbahçe yönetimi, belki teknik heyeti beraber. İşte sen işin bir saat önce kadar dedikodu tarafını da söyledin.
1: Valla bana tekrar söyleyeyim dinlemeyenler için. Bana mantıklı geldiği için yine söyleyeceğim. Dedikodu olduğunda tekrar altını çizeyim. Acun Ilıcalı'nın o transferin olma sebebi ve Acun Ilıcalı ile şu an Aziz Yıldırım'ın da anlaşamadığı aşikar loja konusunda yine bir anlaşmazlık oldu. Ve bu yüzden de Talisca'yı göndermiş olabileceği söyleniyor Aziz Yıldırım'ın. Yalanlama gelir buna büyük ihtimalle. Ama böyle taşları birleştiriyor ya insanlar. Az önce Fatih Tekke'de olduğu gibi. Bana daha mantıklı geliyor şimdi. Niye Talisca? Hani Talisca'yı ben düşünmezdim gönderileceğini. Hani Semedo varken özellikle sağ bek. Semedo yıllık ücreti de Talisca'da eminim daha düşüktür. O yüzden bana çok uçuk gelmiyor mesela bu düşünce. Bir ki Aziz Yıldırım'ın işte Saatin Saran'la olan artık husumet mi dersin? O haberleri de bildiğim için bu dönem o İsmail Yüksel'in düğünü falan katılsın istememiş. Acun Ilıcalı'yla zaten daha kandı bıçaklı. Olabilir diyorum yani, çok normal. Bu hani şey diyen olabilir, kulübün menfaati için düşünmek lazım. Kişisel çıkarları işin içine katmamak lazım. Evet, özünde ben de öyle olması gerektiğini düşünüyorum ama hayat öyle ilerlemiyor. Her zaman mantıklı kararlar veremiyorsun. Duygular da işin içine giriyor. Ve girmiş olabileceğini düşünüyorum. Başkanın profilinde bildiğim için. Bana mantıklı geliyor mesela.
0: Yani ben de umarım öyle bir karar alınmamıştır.
1: Ama sen de bir mantığı yakın gelmiştir.
0: Yok ya, gelmedi bana çok. Gelmedi mi? Bana çok geçmedi. Senin karar geçmedi yani bana.
1: Ne hiç. Peki? Sen nasıl açıklıyorsun?
0: Asensio'yla alakalı olarak açıklıyorum.
1: Neyi Asensio?
0: Yani orada tercih yapmak durumunda hissetti Fenerbahçe kendini. Ve Asensio'yu tercih etti diye düşünüyorum. Ya da düşünmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü eğer
1: Fener... İsmail Kartal Asensio'yu mu Talisca'yı mı tercih eder? Hadi sana öyle bir soru sorayım.
0: Asensio'yu tercih etti herhalde.
1: Sen bayağı düşünmek istiyorsun.
0: Herhalde.
1: Sen bayağı zorluyorsun.
0: Öyle olmasını istiyorum. Çünkü senin söylediğin tarz bir yaklaşım benim çok keyfimi kaçırıyor. İnanılmaz keyfimi kaçırıyor.
1: Biliyorum.
0: Yani en son dibin dibi diye bakarım ben bu tarz yaklaşımlara. Hani onu o getirdi. O yüzden gitmesi lazım. Yani, diyorum ya, benim için sonu sonu olur böyle bir yaklaşım. Umarım öyle değildir. Öyle olmamasını istiyorum açıkçası. Her kulüp için bu geçerli. Eğer bu hesapları yapıyorlarsa zaten kulüplerin çok fazla ilerleme şansı, bir yere gitme şansı yok diye düşünüyorum. Diğer tarafta yani Talisca konusunu nasıl anlatabilirsin? İşte Talisca özellikle geçen sene Fenerbahçe santrafor sorunu yaşarken santrafor pozisyonu da doldurdu. Santrafor varken 10 numara pozisyonunda da kaldı. Asensio bu durumda Fenerbahçe'de sağ önde forma giydi. Orada tüm oyuncular için bir görev paylaşımı vardı. Bunu nasıl söylüyorum? Yani Asensio ile Talisca'nın aynı anda sahada olabildiği birçok alternatif vardı Fenerbahçe'de. Talisca santrafor, Asensio 10 numara. Talisca 10 numara, Asensio sağ ön. Bu Fenerbahçe'de işleyen bir düzendi. İşte ta ki Fenerbahçe'de sakatlıklar üst üste gelip ondan sonra bu iki oyuncu da kenara geçene kadar Fenerbahçe bu iki oyuncuyu beraber idare etti.

0: Fakat bu sene Fenerbahçe Vedat Muriç artı Lukaku yapınca reklama gitmemiz gerekti.
1: Evet.
0: Şimdi reklama
1: Sen
0: gidelim.
1: uzun tutacaksın çünkü
0: Ondan sonra
1: konumuzu.
0: devam ederiz.
1: Aynen, reklamdan sonra geniş çaplı devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz Ali abi. Dilersen devam edebilirsin.
0: Evet. Geçen sene böyle bir formül işlemişti Asensio ve Talisca ile beraber. Fenerbahçe'nin santrafor sıkıntısında. Şimdi bu sezon yaz transfer döneminde önce Vedat Muriç sonra Lukaku gelince Fenerbahçe'nin santrafor rotasyonu ciddi anlamda değişti. Bu iki oyuncudan biri herhalde Fenerbahçe'nin oynadığı maçların %95'inde ilk 11'de sahaya çıkar diye düşünüyorum ben. Ondan sonrasına bakmak gerekiyor. Ondan sonrasına baktığında elinde Talisca ve Asensio oluyor 10 numara pozisyonu için. Ama aynı zamanda son Fenerbahçe'nin oynadığı deplasman karşılaşmasında Samsun'da gördük ki Greenwood da çok rahat bir şekilde merkeze gelerek oynayabiliyor. Hele biraz rakip açıldığında Greenwood orada bayağı fayda da sağlayabiliyor. Artı İrfan Can da orada olabiliyor. İrfan Can yerli olduğu için zaten gitmesi beklenmez. Greenwood da yeni bir transfer ve direkt olarak zaten 11'deki yeri garanti olan bir oyuncu. Yani aslında sağ ön tarafı da sen Mason Greenwood'a verdiğinde Asensio için o tarafa gitme ihtimalini biraz daha azaltıyorsun. Yani Asensio'yu da genel olarak bir 10 numara pozisyonda sınırlıyorsun sezonun büyük bölümünde. Yani yarın öbür gün Asensio Mason Greenwood'un yokluğunda o tarafta oynayabilir, görev alabilir. Ama ağırlıklı olarak Asensio'yu da 10 numara pozisyonunda sınırlandırdın. Talisca için herhangi bir kanatta oynama ihtimali yok. Yani ya santrafor oynaması lazım ya 10 numara pozisyonunda oynaması lazım ki Talisca'nın da asıl isteğinin aslında santrafor arkasında oynamak istediği biliniyor. Direkt santrafor değil, bir tık arkasında oynamak istediği biliniyor. Şimdi bu şartlarda baktığında orada artık bir karar vermek lazım. O karar ne olacak? Talisca'yı mı tutacaksın? Semedo'dan mı vazgeçeceksin? Çünkü ikinci ihtimal Semedo olarak gözüküyordu. Yani Asensio'nun gitmesi pek konuşulmadı. Konuşulsa da çok uzun sürmedi. Bir ara bir acabalar söylendi. Ondan sonra Asensio ile ilgili konu kapandı. Burada tercih yapacaktın. Nasıl bir tercih yapardın? Semedo'yu gönderirdin. Orada Mert Müldür'le, Oğuz Aydın'la ya da yerli bir sağ bekle ya da U23 sağ beki Mimovic'le bile devam edebilirdin.
1: Sen ne yapıyordun bu senaryoda? Mesela sen Osterwold'u tutuyordun da Semedo mu Talisca'da mı sen?
0: Ben Semedo'yu gönderiyordum.
1: Gönderiyordun. Şu an ben Talisca'yı mantıklı şekilde açıklamaya çalışıyorsun.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet. Aynen. Tamam. Aynen. Yani orada işte bu tercihi yapacaktın. O tercihte belki maaşı, belki az süre alacağı için problem çıkarma ihtimali gibi sebeplerle Talisca'yı seçti Fenerbahçe.
1: Hatta ben bir şey ekleyeyim sana. Daha kolay elden çıkarabilecek piyasası olan bir isim. Mesela o Arap Yarımadası'nda Talisca.
0: Doğru, o da var.
1: Semedo'nun takım bulması bir sağ bek olarak o maaşla çok kolay
0: Aynen
1: değil.
0: Öyle.
1: Ama Talisca formda da bir oyuncu bu arada. Hani
0: Aynen öyle.
1: Hala bu sezon başlangıcında adam Fenerbahçe'nin gollerinin yarısını ya da yarısını o atmıştı. O yüzden Talisca elden çıkarmak Ederson'a göre, Semedo'ya göre daha kolaydı.
0: Evet.
1: İyi senaryoda ben de böyle düşünebilirim.
0: Evet, artı burada işte hep şu söylendi. İşte Talisca oynadığı zaman Fenerbahçe ileride yeteri kadar fiziksel anlamda pres yapamıyor, güçlük alamıyor dendi. Bu Talisca için yeni bir hikaye değil. Yani Talisca en iyi döneminde de böyleydi. Şimdi de böyle. Talisca'nın oyunu fiziksel bir oyun değil. Yani bunu Talisca'yı alıp Talisca'dan fiziksellik beklemek biraz saçma. Biraz saçma. Talisca ikinci santrafor pozisyonu gibi konumlayabileceğin, ikinci santrafor gibi konumlayabileceğin ve skor katkısı olarak da gözün kapalı bir sezon boyunca minimum 20 gol alabileceğin bir oyuncu. Öyle konumlarsan, öyle takım içerisindeki durumuna, konumuna bakarsan biraz daha rahatlarsın. Ötekileri talep etmek ya da öteki olduğu için böyle oluyor demek Talisca'yı istediğin, Talisca'yı aldığın noktada bana pek mantıklı gelmiyor. Talisca şöyle bir oyuncu değil. Hani bazı oyuncular kanat forvet oluyor, patlama güçleri yüksek oluyor. yaşı ilerledikçe patlama gücü azalıyor ve

0: etkisi de azalıyor. Talisca öyle bir oyuncu değil. Talisca son vuruşa dayalı bir oyuncu. Son vuruşa dayalı bir oyuncu olduğu zaman geçen sene de anlatmaya çalıştım. Yani Talisca'nın formu çektiği şutların şeyinden belli oluyor. Kalitesinden belli oluyor. Oradan anlıyorsun Talisca formda mı değil mi? Yoksa çok fazla değişmiyor. Bir de işte kendini bu yere bırakma hikayesi var Talisca'da. Biraz daha güçlüyken ayakta kalmaya çalışıyor. Güçsüzken çok daha kolay bırakıyor. Genelde bırakıyor kendini de. O ikisi arasında da fark var. Fizik olarak güçlüyken bırakması ve fizik olarak zayıfken bırakması arasında da fark var. Talisca böyle bir oyuncu. O yüzden burada tercih yapacaksınız. Ben yapmazdım. Ben bırakmazdım. Ben biliyorsun yani garanti şeyleri seviyorum. O yüzden sana az önce sordum Galatasaray'da yabancı oyuncular arasında kime güvenirsin istikrarlı performans olarak diye. Yani ben bir teknik direktör olarak Talisca'nın bana sezonda minimum 20 gol verecek olmasını bir tarafa yazmak isterdim. Artı maç çözen bir oyuncu olması da Talisca'nın değerli. Talisca sen kötü oynarken bir anda bir şutla işleri değiştirebiliyor. Bunu kariyeri boyunca onlarca kez yaptı, defalarca yaptı. Talisca 0-0'ı bozabilen bir oyuncu. 1-0 gerideyken 1-1'e getirebilen bir oyuncu. Bunlar bence değerli. Süper Lig'de daha da değerli. Çünkü kabul etmek gerekir ki bizim büyük takımların da çok kuvvetli oyunları yok. Baskılılar ama çok kuvvetli oyunları yok. Biraz daha yıldız performansı, biraz daha anlık patlamalarla maçları çözen takımlar. O yüzden Talisca'nın ben her zaman Süper Lig'de büyük fark yaratan bir oyuncu olduğunu düşündüm. Böyle düşündüğüm noktada da ben gitmesini doğru bulmazdım. Yani eğer bana sorsalardı Fenerbahçe içerisinde ben bunları söylerdim ve ikna etmeye çalışırdım. Ama artık işte senin dediğin dedikodu tarafı mı oldu? Teknik tarafla başka bir şey mi konuşuldu? Bu söylediklerim tersi olarak mı değerlendirildi? Ne olduysa Fenerbahçe Talisca'dan vazgeçti. Talisca'nın da şoka uğraması normal. Mesela Talisca'dan beklenti neydi? Neyi karşılayamadı diye düşünür adam.
1: Hani siz sezonunda çok iyi girmiş bu arada.
0: Yani siz benden ne istiyordunuz Fenerbahçe kulübü olarak? Mesela ben size oyuncu olarak neyi veremedim sorusunu Talisca şu an soruyordur. Hani beni gönderiyorsunuz da ne istediniz ne veremedim? Onu soruyordur Talisca haklı olarak. Biraz da üzülmüştür. Morali bozulmuştur. Bu da bence oyuncu tarafından bakılırsa son derece anlaşılabilir.
1: Yani burada dediğin gibi işin dedikodu kısmı bir tarafa doğru veya yanlış bir karar alındı. Artık bu karardan geri dönüş de yok. Bundan sonra performanslar yine eleştirilerde belirleyici olacak. Fenerbahçe şöyle bir risk aldı. Asensio'ya güvendi ama işte Asensio'nun sakatlık durumu nasıl olacak mesela sezon ilerleyen bölümlerinde? Geçen yılı iyi kapatmadı bu açıdan. Yeni sezona iyi başlamadı. İsmail Kartal dinlendirdi, oynattı 60 dakika oynattı, hep oyundan aldı. Şimdi yine sakatlandı. Böyle giderse Talisca'nın ayrılığı daha farklı konuşulabilir. Bir de tabii İrfan Can'ın Asensio'nun yokluğunda vereceği performansa göre de belirleyici olur. Bir de bunlar en kritik bölgeler. Hani kaleci 10 numara santrfor. Sen 10 numarada bu açıdan bir risk aldın Talisca'yı göndererek. Ama Semedo'dan alsaydın ki onda da Mert Müldür, Arda Okan'da mı bek rotasyon olur diye bir eleştiri gelirdi. Ama 10 numaraya göre çok daha düşük tonda olurdu sağ bek eleştirisi. Yani burada Fenerbahçe yönetimi ve İsmail Kartal da Talisca'yı göndererek çok büyük risk aldı. Hı hı. Sezon için. Yani çok riskli bir karar. İşler kötü giderse en çok konuşulacak karar herhalde Talisca'nın gönderilmesi kararı olacak. Geçen santrfor alınmaması, birinci santrfor alınmaması devre arasında çok konuşulmuştu. Şerif gelmişti santrforluk ama yedek düşünüyordu. Bu sezonun da hikayesi bunun üzerinden okunur Fenerbahçe'de. İşler kötü giderse. İyi giderse Fenerbahçe'de de iyi giderken iyiydi Ocak ayında her şey. Hı hı. Süper Kupa galibiyeti vesaire ama sonra bir anda tepe taklak oldular. Onu da zaman gösterecek bakalım. Fenerbahçe'de Osterwolde'nin ameliyat haberi, o da enteresan bir haber. Bir ara hani Roma'ya transferi konuşuldu. Böyle Eylül ayı içerisinde dönmesi beklenirken adam şimdi ameliyat oldu. Burada da sağlık heyetiyle ilgili ya da o tespiti, teşhisi yapanla ilgili dün eleştiriler gördüm. Hani tam tespit edemediniz mi en başta sakatlığı? Üzerinden zaman geçti. Şimdi ameliyat kararı çıktı. Orada ne oldu? Transfer olsun diye ameliyat ettirmeme yönünde bir görüş mü bildirildi Hani iyileşir Eylül ayında biz oyuncuyu gönderelim.
0: O olabilir. O olabilir. Belki Roma'daki işte sağlık muayenelerinden sonra orada problem çıkınca artık olarak öyle diye yansıtıldı değil mi?
1: Yani herhalde orada ameliyatlık bir şey var. Biz hemen kullanamayacağız Osterwolde'yi.
0: Evet. Belki ondan sonra bu karar verildi.
1: O da hani süreç bilmiyorum iyi mi yönetilmiş oldu Osterwolde. Yani bireysel olarak çok iyi yönetilmediğini düşünüyorum tabii ki.
0: Yani normalde Osterwolde'nin de işte bence kalması gerekirdi Fenerbahçe'de. Diyorum ya ben ne düşünüyorsam tersini yaptı Fenerbahçe.
1: Ama bu bak kalsaydı bile o zaman sen sakatlanmadan önce diyorsun gerçi.
0: Tabii tabii sakatlanmadan
1: ama
0: önce.
1: Ama sakatlıktan sonra hani şey gibi olurdu. Geçen Edson Álvarez kaldı adam yok, kaldıktan yok. Sonra ameliyat ha. Oldu gitti.
0: Normal planlama yaparken Osterwolde'nin kalması gerekiyor. Sakatlık yapacağım bir şey yok artık orada. Onun gibi değil. Hı-hı. Öyle değil. Ben o kalması 3. stoper olarak kalması gerektiğini düşünüyordum. Şimdi işte Fenerbahçe hani mesela Skriniar'la oynama alışkanlığı olan bir Osterwolde vardı. İstediğin zaman fiziksel olarak eğer örnek veriyorum Archie Brown sakatlandı. Şampiyonlar Ligi'nde fiziksellik istesen Osterwolde'yi sol bek olarak kullanabilirdin. Şimdi Archie Brown'ın olmadığı bir sol bek pozisyonunda Şampiyonlar Ligi'nde fiziksel anlamda ve boy ortalaması anlamında Levent Mercan'la oynayacaksın. Levent Mercan'ı çok beğenen biri olarak fiziksellik gerektiren bir karşılaşmada zorlanabileceğini düşünüyorum. Özellikle hava toplarında. Çünkü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig'deki kadar baskılı ve önde oynayamayacak. Baskı yediği yanlar olacak. Sağdan soldan gelen ortalarda savunmacıların dikkatli olması, fizik olarak iyi olması gerekecek. Burada mesela Levent Mercan zorlanabilir. Orada Osterwolde tutulmuş olsa Archie Brown'un yokluğunda Osterwolde ile o fizikselliği sağlayabilirdin. Şimdi Opong'u bilmiyorum. Hani sol stoperde nasıl bir ya da stoperde nasıl bir performans sergileyecek ama mesela Osterwolde'nin sol beki de kapsayan bir şeye sahip olması bence bir avantajdı. Levent Mercan mesela Süper Lig'de normalde ben Levent Mercan'ın Archie Brown'a göre daha fazla oynayabileceğini düşünürüm. Daha fazla isterim Levent Mercan'ın pas kalitesiyle, orta kalitesiyle sahada olmasını. Archie Brown da çok iyi başladı sezona. Ama Şampiyonlar Ligi'nde daha farklı düşünüyorum. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde Archie Brown'u daha çok tercih edebilirim. Oradaki fiziksellik dolayısıyla. Bunlar hep düşünceler. Ama normalde işte diyorum yani ben Talisca'yla Osterwolde'nin baktığımda Fenerbahçe kadrosuna kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Pek öyle olmadı. Bunu da tamamen senin dediğin gibi artık bundan sonraki performanslar hem bireysel hem takım olarak belirleyecek. Fakat burada altını kalın kalın çizerek tekrar söyleyeyim. Burada şu aşamada herhangi bir tercihe birinin tam olarak hatalı, yanlış, doğru değil demesini de çok gerçekçi bulmuyorum. Bunlar sadece futbol üzerine yorumlar. Bir başka kişi çok farklı iki oyuncuyu da tercih edebilirdi. Burada herkesin kendi gerekçesi var. Onları söyledi. Fenerbahçe yönetiminin artı teknik heyetinde bir gerekçesi var. Onlar da bir şey düşündüler ve bu kararı verdiler. Ama şu an yani direkt böyle yanlış yaptı demek en son bence söylenecek şey. Burada sadece tartışabilirsin. İşte az önce ben Talisca'yı anlatmaya çalıştım. Ama kalkıp da Talisca'yı gönderdiler. Tamamen çok büyük bir hata yaptılar. Nasıl bunu yapar? Orada değilim. Hiç alakası yok söylediklerimin. Bu bir görüş. Sen de diyebilirdin ki mesela ya bence şu gitmeli, bu kalmalı. Bu sebeplerle. Bu bunun tartışmasıdır. Onu da unutmayalım. Fenerbahçe'nin işi büyükler arasında en zordu bu tercihleri yapmakta.
1: Tabii çok geniş bir yabancı rotasyonu vardı. Ve birçok aday da vardı o 10 kişilik. Mesela Musaba dün bir dinleyici Musaba'nın gönderilmesi yanlış bile dendi. Tabii. Fenerbahçe'de ki Musaba ilk gözden çıkarılan isimlerden biriydi yabancı konusunda. Peki Fenerbahçe'nin kadrosunu sayacağım şimdi. Sana az önce Galatasaray'da yaptık. Fenerbahçe'de de yapalım. Kalede Ederson, Mert Günok, Tarık üçlüsü. Hı-hı. Geçen sezon bittiğinde bu üçlü desem Ederson için sen çok iyi şeyler düşünmüyordun.
0: Ederson için şöyle iyi şeyler düşünmüyordum. Ederson'la ilgili senle şunu söyledik. Ederson zaten bu hataları yapan kaleci.
1: Yok bir de...
0: Ama taraftarla olan yaşadıklarından sonra işinin çok zor olduğunu söylemiştik.
1: Bir de Galatasaray yüzden, maçında da yani atılmak için elinden
0: evet, yani o orada mental olarak tamamen kopmuştu Ederson. Fenerbahçe'den ayrılmış bir oyuncuydu. O yüzden Ederson'la ilgili olumsuz söyledik ama tekrar hatırlayalım.

0: Yani yarın öbür gün Ederson hata yaptığında gene bu durum hortlarsa Ederson gene mental olarak pat diye kopabilir. Çok riskli.
1: Hı.
0: Onu unutmayalım. Yani Fenerbahçe taraftarı her canı istediğinde kötü performansta böyle ortalığı yıkıp yıkarsa, bunu Ali Koç da söyledi çünkü. En-Nesyri ile alakalı olarak. Yani bunları unutmasın Fenerbahçe taraftarı. Dün mesela küfürle alakalı olarak Samsun Spor Başkanı üzerinden Cihan Kamer mesaj verdi. Çok da doğru bir mesaj verdi. Ne olursa olsun, husumet ne olursa olsun küfür edilmemesi gerekiyor dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Aziz Yıldırım çok hassas bu konuda.
1: Çok üzüldü değil mi?
0: Çok üzüldü dedi. Statta kesin küfür istemiyor dedi. Ama bana sorarsan bu sadece dış ilişkilerle alakalı değil. Bu mesaj. Aynı zamanda iç ilişkileriyle de alakalı Fenerbahçe'nin. Yani kendi oyuncusuna yaklaşımı da Fenerbahçe taraftarının büyük ihtimalle Aziz Yıldırım'da ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Zaten yapması lazım.
1: Stopere geçiyorum. Ake, Skriniar, Opong, Yiğitefe.
0: Üçüncü stoperi bilmiyorum. Bir soru işareti. Ama mutlak surette iyi bir stoper olması gerekiyor. Skriniar ve Ake'ye sahadayken güveniyorum. Sahadayken istikrarlılar. Sakatlık problemleri mevcut. Ama oyun istikrarlarına güveniyorum. Performans istikrarlarına.
1: Sol bekte Archie Brown, Levent. Sağ bekte Semedo ve Mert Müldür. Hala Mimović kadroda ama dün hani U23 bir takviye gelirse Mimović zaten orada olmayacak. Gelmese de büyük ihtimal olmayacak. O yüzden bu dörtlü
0: Yani sağ bekte bir
1: götürülüyor.
0: tanesi Portekiz milli takımının rotasyonunda, diğeri Türk milli takımının rotasyonunda. Sol bekte Archie Brown eğer gitmek istese herhalde İngiltere'ye 10-15 milyon euro bandında rahat bir transfer yapar. Levent Mercan da oradaki profili farklılaştırmasıyla bence değerli bir oyuncu haline geliyor. Ben bu iki mevkiye de çok fazla itiraz etmem.
1: Orta sahada 6-8 için İsmail Yüksek, Kante, Bartu ve Guendouzi alternatifleri var. 10 numarada da Asensio ve herhalde İrfan Can Kahveci diyeceğiz.
0: Merkezde sayı az. Orası kesin. Kante ya da Guendouzi olmadığı noktada ya da ikisinin birden olmadığı noktada bir anda Fenerbahçe'nin işi zorlaşabilir. Kante ve Guendouzi'ye performans ve istikrar olarak güvenirsin. Guendouzi'ye çok güvenirsin. Kante'ye de çok güvenirsin. Belki Guendouzi'yi ben ilk sıraya yazarım. İstikrarlı performans anlamında. Kante'yi de yazarım. Hadi 1'e yazmayayım, 2'ye yazayım. İsmail Yüksek tabii ki orada çok iyi bir alternatif. Fakat sanki sayısal anlamda oraya bir oyuncu daha gerekiyor gibiydi Fenerbahçe'de. Ben Bartu'yu da beğeniyorum. Ama Bartu'yu Fenerbahçe taraftarının genelinin beğenme ihtimali düşük. Bizde öyle oluyor ne yazık ki.
1: Asensio, İrfan Can.
0: Asensio İrfan Can artık orada çok da fazla söyleyecek bir şey yok.
1: Solda Kerem Oğuz, sağda Nene ve Greenwood. İleride de Muriç ve Lukaku hep.
0: Evet.
1: İkişer bu arada Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Dün bir dinleyici yazmıştı. O fazlalıkları gönderdi. Böyle az oyuncu, öz oyuncu kaldı dedi. Bu
0: Evet.
1: açıdan bakarsan evet olumlu bir şey söyleyebilirsin. Ama derinlik olarak bakarsan da eksik diyebilirsin.
0: Evet. Ya bence merkeze kesin gerekiyordu. Kesin gerekiyordu merkeze. İki kanatlı oynayan bir takımda da tabii orada şeyi de düşünüyorlar büyük ihtimalle. Ya diyorlar ki Asensio da kanat oynar. İrfan Can da kanat oynar. Hani 10 numara alternatif olarak ya da 10 numara pozisyonunda gözüken oyuncular kanat da oynayabildiği için Fenerbahçe'de öyle bir durum var. Santraforların kanat oynama özelliği yok Fenerbahçe'de. İkisi de direkt merkezde oynayacak. Ama kanattaki Kerem'in santrafor oynama ihtimali var. O yüzden hani takım içerisinde bazı öyle çeşitlikler yapıyor ama ne yaparsan yap hani merkezde Kante Guendouzi olmadığında işte İrfan Can'ı da oraya çekme ihtimali var ama işte tartışılır. Yani orada çektiğin anda performans hangi seviyede olur? İşte Levent Mercan'ı oraya çekebilirim diyenler olacaktır. Olabilir. Merkezde de kullanabilirsin Levent Mercan ama biraz da bunlar zorlama şeyler. Ben sadece Fenerbahçe'nin merkez orta saha oyuncusu olarak bir alternatife daha ihtiyacı olduğunu düşünürüm. Ama şeyi pek anlayamadım.

0: mesela. Dün Cihan Kamer'in söylediği, yani kanatlarda oynayabilecek bir 10 numara arıyoruz U23 olarak. O zaman oranın 3. alternatifi mi olacak? 2. alternatifi mi olacak? Asensio'nun direkt herhalde 2. alternatifi olacak.
1: İrfan Can
0: İrfan Can
1: Kanada geçti.
0: Kanada, öyle düşünüyor Fenerbahçe. Mesela ben onun yerine dün de seninle biraz konuştuk. Sen de benzer şeyi söyledin. Hani 10 numara oynayabilecek bir 8'e bakması Fenerbahçe'nin belki daha iyi olurdu.
1: Aynen, iki bölgeyi de
0: Evet.
1: yedekleyebilecek bir oyuncu bence de en mantıklısı. 9-21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şu anda BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı 77.549 dolar. Dün 79 bin dolara yakındı fiyat ama oradan bir geri çekilme oldu akşam. 76.200'e bir iğne atıp oradan tekrar 77 bin doların üzerine çıkmış fiyat. TL olarak da 3.737.629'da.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: 9.25 saatlerimiz Fenerbahçe'yi, kadroyu konuşuyorduk. Az önce sen hani performansa güvenilir Kante Gündüz'ü dedin. Galatasaray'da Osimhen ve Şalay'ı söyledik. Ben en azından Şalay'ı söyledim. Hı hı. Sen onay vermiş miydin Şalay'ı?
0: Verdim tabii, yani eğer istikrarlı ve çok fazla performans aralığı oynamayan bir oyuncu arıyorsak Şalay'ı öyle bir oyuncu.
1: Peki Fenerbahçe'de nasıl bir sıralama yaparsın yabancılarda?
0: Fenerbahçe'de Gündüz'ü ilk sıraya koyarım. Kante'yi ikinci sıraya koyarım. Vedat Muriç sakatlanmadığı sürece Vedat Muriç de istikrar olarak aynı performansa yaklaşan bir oyuncu oluyor. Vedat Muriç'i koyarım listeye. Yine sadece performans özelinde gidersek sakatlık dışında Şikrinyar ve Ake de az oynayan oyuncular. Bu bakımdan iyi. Fenerbahçe'de daha çok. Yani Fenerbahçe'de Archie Brown'u bile söyleyebilirsin. Standart olarak söylüyorum bunu. Performans aralığı olarak düşünün. Hı hı. Bu ne demek? İşte mesela Leao ile ilgili Galatasaray'a gelirken en büyük endişenin o olduğunu anlatmaya çalıştı. Şimdi Leao gelecek, 3 maçta hepimizi kendine hayran bırakacak ama 5 maç ortada olmayabilir demiştim. Şimdi Fenerbahçe'de çok öyle oyuncu yok.
1: Sen, çok özür diliyorum, Greenwood'u saydın mı?
0: Greenwood'u daha saymadım. Ama Greenwood'da son 2 sezonda, hatta mesela HTF sezonu da eklemek lazım. O da aslında istikrarlı oynayan, sahada sürekli olan, gol katkısı da standart bir oyuncu. Greenwood da sayılabilir. Ama daha tam bilemiyorum. Şimdi diğerleri biraz daha net olarak söyleyebiliyorsun bunları kariyerlerine bakarak. Greenwood da eklenebilir. Yani Greenwood'u ekleyen birine de öyle çok fazla itiraz etmezsin. O yüzden Fenerbahçe mesela o bakımdan şanslı. Hatta böyle performans aralığı en yüksek oyuncu kim diye sorduğun zaman Fenerbahçe'de biraz insan düşünüyor. Kim mesela?
1: Şimdi Semedo ile Ederson'u saymadın.
0: Evet. Semedo.
1: Lukaku'yu da.
0: Lukaku.
1: Da saymadın.
0: Lukaku da sayılabilir.
1: Nene kaldı.
0: Şey olarak.
1: Asensio ya, kaldı bir de şu an. Galiba şimdi, saymadıklarından.
0: Evet.
1: Bir de Opong tabii. Opong yeni, onu bir şey
0: bak,
1: diyemez.
0: Bak tekrar soruyorum. Yani performans aralığı en yüksek oyuncu kim Fenerbahçe'de? Kim dersin mesela yabancılara bakınca direkt olarak?
1: Semedo diyebilirim.
0: Eğer bunu söylüyorsan Fenerbahçe biraz daha rahat bir sezon geçirir. Bunu söylüyorsan, yani sağ bekin performans aralığı değişiyor diyorsan bu iyi bir şey. Bir takım için. Kabul edilebilir bir şey. Mesela Ederson'un işte geçen seneki performansla şimdiki performans arasında fark var. Ederson'un ama durumu özel. Biraz daha işte bu yaşadıklarından sonra özel hale geldi. Tekrar söylüyorum, Ederson'da gene aynı şeyler olabilir. Eğer Fenerbahçe taraftarı benzer yaklaşımı oyuncuya sergilerse. Gene bir anda Ederson devreyi kapatabilir. O kendi ayrı bir risk barındırıyor. Ama genel anlamıyla böyle çok frekansı yüksek oyuncu yok Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe'nin de sıkıntısı Galatasaray'a kıyasla bence sakatlıkla ilgili o aralığın geniş olması.
0: Evet, orada bilinmezlik daha yüksek.
1: Şimdi Ederson'a bakıyorum. Geçen yıl City'de de gelmeden bir maç kaçırmış. Fenerbahçe'de 5 maç kadar kaçırmış. Bu yıl da hastalık dendi. Maç kaçırdı. 2 maç kadrosunda yoktu Ederson. Semedo geçen yıl 20 gün uzak kalmış. 39 gün, 31 gün İki de ufak sakatlığı var. Hadi antrenmana

0: eksiği denmiş. Maçlar kaçırmış ama Semedo'nun da durumu öyle. Şikrinyar onunla ilgili bir endişe var. Çok o da geçen gerçi maçlar kaçırdı değil mi? Sakatlandı ligin ikinci yarısında.
1: Tabii yani Şikrinyar sakatlı. Bir de Fenerbahçe'nin
0: bayağı etkiledi o zaman. Talisca Asensio değil mi?
1: Şeyini de etkiledi yani. Şampiyonluk yolundaki gidişatını da etkiledi.
0: Ake'nin öyle bir riski var. Hı-hı. İşte Lukaku geçen yılı neredeyse sakat geçirdi. Onun öyle bir riski var. Vedat da yoktu. O da gelir gelmez talihsiz bir sakatlık yaşadı. Asensio'nun ne durumda olacağı çok belli değil. Fenerbahçe'de bu riskler yüksek.
1: Evet, aynen öyle.
0: Yani sahadalarsa istikrar konusunda büyük avantaj. Ama sahada olacaklar mı o soru işareti. Her takımın kendi içinde barındırdığı farklı riskler var. Futbol, hayat öyle bir şey. O riskleri göze aldı Fenerbahçe. Bakalım riskler her zaman gerçekleşecek diye bir kaide de yok. Belki de çok az sakatlıkla Fenerbahçe sezonu tamamlayacak. Diyelim Fenerbahçe ile ilgili o zaman haberler de bitti. Beşiktaş'ta... Valla iki not almışım. Girişte de bahsettim. Bir Fofana, Milan'ın orta sahası. Dün o bir yazıldı Beşiktaş'a. Beşiktaş da sonuçta...
1: Ama transfer sayı... yaptı ya.
0: Yaptı. Olmadı yaptı, zaten. Lyon'a transfer iptal oldu. Sonra La Liga'ya galiba bir takıma gitti. Onu not almamışım nedense. Aklımda kalmamış. Başka takıma gitti. Kop Miners için bir teklif yapılmış. Reddedilmiş Yağız'ın haberine göre. Ve Raşita'dan da hala çıkılamadı. Şu aşama itibariyle eğer çıkılabilirse 23 yaş üstü bir takviye gelebilir. Çıkılamazsa da gelebiliyor tabii ki. Raşit sayı kupa listesine yazdığında. Ama hala gelmiş değil o takviye ve hani muhabirler de bilmiyorum biliyorlarsa bile yazmıyor olabilirler. Muhabirlerden de öyle bitme yakın bir takviye görmedim son 24 saat içinde.
1: Yani Beşiktaş arıyor bir arayış içerisinde biraz daha güçlenebilir miyim, biraz daha rotasyonu genişletebilir miyim derdinde. Fakat Beşiktaş'ta santrafor rotasyonuyla alakalı olarak bir sıkıntı var mı şu an?
0: Yok.
1: Sol kanadın kime emanet? Trossard'la İlhan'a emanet. Sağ kanadın kime emanet? Orada Çerni var. Poku geldi.
0: Çerni de kalıyor bu arada.
1: Evet öyle gözüküyor. Raşitsa var. Beşinci kanat oyuncusu olarak. O kaldı. Merkez orta sahada Salih Olaytan, Orkun, Miretti, Kartal, başka?
0: Endidi
1: var. Bence yeterli. 3 tane iyi stoperim var. Sol bekte Rıdvan artı Vattara var. Hani Vattara beklentileri karşılamasa da şu an yapabileceğim bir şey yok. Sağ bek belli. Rotasyonu. Kalen de belli. O yüzden Beşiktaş'ta şu an böyle çok acayip bir durum yok. Eyvah diyeceği bir durum yok Beşiktaş'ın. Bence bu iyi. Hani transferin bitmesine artık sayılı saatler kala. Beşiktaş ne yapacak? Daha iyi hale gelebilir miyim? Daha iyi hale getirebilir miyim? Ona bakacak. Yapabilirse yapar. Ama yapamazsa bu kadro Ocak ayına kadar rahat Beşiktaş'ı götürür. Çok öyle illa almak için almak da doğru bir şey değil. Az önce işte sen söyledin Fenerbahçe iki oyuncu gözüküyor ama rotasyonlar sağlam gözüküyor, iyi gözüküyor. O da bir şey, o da bir yol futbolda. Zaten kusursuz takım, kusursuz planlama diye bir şey bulamıyorsun, yapamıyorsun. İşte her takımdan konuşurken belli problemler o ya da bu şekilde çıkabiliyor. Ama ben genel olarak Beşiktaş'ın bu transfer dönemini akılcı geçirdiğini düşünüyorum. Mantıklı geçirdiğini düşünüyorum. Bunda da aslan payını tabii ki Önder Özen'e veriyorum.
0: Orta sahada bir takviye düşünülüyor ya. O takviye gelmezse Olaytan, Miretti ve Orkun 8-10 için 3 oyuncu kalıyor. Kartal da bir 6 numara. Endidi de Salih de. 8-10 için sayısı olarak hani sakatlık cezaya göre bir sıkıntı olabilir belki. O bir endişe yaratabilir belki Beşiktaş'ta.
1: Ya olabilir. Açısından. Olabilir ama işte o endişeyi kaç maç yaşayacaksın? Ne kadar yaşayacaksın? O da önemli. Örnek veriyorum ben sana. Çok zorlandın. Ya mesela Trossard'ı merkezde serbest oynatamaz mısın? Oynatırsın değil mi? Yani koyarsın İlhan'ı sol tarafa.
0: Çerni de oynuyor bu arada.
1: Çerni de oynuyor. Yani hani böyle

0: Önemli olan ilk aşamayı tamamlayabilmek. Beşiktaş o ilk aşamayı tamamladı. Ben ona bakıyorum. Hani genel olarak kadroya baktığında ya burayı da çok eksik bıraktılar diyemiyorsun. Eğer bunu diyemiyorsan bence doğru işler yapılmıştır. Bunu aslında Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde de söyleyebiliyorsun. Bazı soru işaretleri var ama genel olarak öyle çok hatalı işler yapmadılar. Tercihler yaptılar diye düşünüyorum ben yabancı kuralıyla beraber. Yani bir yerden vazgeçmek durumunda kaldılar. Bir yeri daha çok güçlendirmek ihtiyacı hissettiler. Bir yerde bunu idare ederiz diye düşündüler. Ama öteki taraftan vazgeçmeyelim diye düşündüler. Hani genel olarak böyle bir şey yapmadılar. Bence sezon artık transfer sezonun sonuna gelirken ya çok büyük bir hata yapmadılar diye düşünüyorum ben. O yüzden de fena değil notları genel
1: Evet.
0: olarak. Yani dün mesela Genco ile hat-trick yaptık. Hani Genco işte Galatasaray yönetimini yazın başından beri eleştiriyor. Transferler bittiği noktada kaç puan verirsin dedim. 7,5 verdi Genco. Hani 7,5 da kötü bir puan değil. 10 üzerinden baktığında. Öyle değil mi? Bu
1: Tabii.
0: kadar eleştirilen bir yönetime en sonunda gittiği geldiği noktada 7,5 verdi yani adam. Hadi 7 versin. Hani o da belli standartın üzerinde işler yapıldı. O tercihlerin işte senle hep konuştuğumuz performansa, skora yansıması biraz daha bundan sonra kaderi belirleyecek. Yani şu an Galatasaray yönetimine 7,5 verdin. İşler Galatasaray adına iyi giderse onu 8,5-9'a çıkartacaklar. İşler kötü giderse de 6'ya 6,5'a indirecekler işte.
1: Beşiktaş'ta da mesela şu an ana şey iyi gözüküyor diyorsun. Katılıyorum. Ama iyi gözükmesinin sebeplerinden biri de sezon başlangıcı. Mesela Beşiktaş taraftarı normalde sol stoper için de bir yangın yapabilirdi. Emir Han'la mı bir sezona başlayacağız diye.
0: Yapabilirdi.
1: Kötü başlasa eminim çok konuşuldu. Çünkü geçen yıldan beri bir stoper bir stoper diye
0: Evet.
1: hep beklenti oldu. Bu yaz dönemi çok olmadı mesela sol stoper konusunda. Bunda hem takımın iyi performansı hem Emirhan'ın iyi başlangıcının etkisi oldu. Ama işler kötü giderse sen o puanlar değişiyor dedin ya değişebilir. Beşiktaş'ta da değişebilir.
0: Tabii ki değişebilir. Tabii ki. Tabii ki. Orası kesin. Ama artık bir zahmette zaten o oyuncu performanslarını alın. Yani oyuncu performanslarını yükseltin. Beşiktaş özelinde İtalyano'nun da kadroyu sürekli kullanma isteği Beşiktaşlı oyuncuların bence işine yarayacak. Ben bunun kısmen Beşiktaş'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta oyuncuların performans seviyesi birbirine yaklaşırsa ve İtalyano da işte lig ve Avrupa yarışında beraber o daha önce kariyerinde yaptığı rotasyon işini belli bir seviyede tutarsa o zaman Beşiktaş'ın işine yarar. Diğer tarafta daha önceki yıllarda o yedek oyuncuların hiç oynamayacağını düşünmesi de büyük bir problemdi. Hani senin sınavın yok ve çalışmıyorsun gibi oluyordu. Ama sınavın olsa iyi kötü bir bakacaksın, bir göz atacaksın. Ya benim yarın sınavım var, şuna bir bakayım diyeceksin. Mesela Gökhan Sazdağ'ın Beşiktaş kariyerine mal olan Fenerbahçe maçı öncesi oynaması beklenmiyordu. Bir anda oyuna girdi ya, ondan sonra dağıldı gitti. Yani belli ki oyuncu kafasında hiç oynamayacağını düşünmüş o karşılaşmada. Ve o hafta çalışmamış yani. Belli. Oyuna girdi ve mahvoldu. Felaket oldu yani Gökhan için. Şimdi biraz daha oynayacağını, oynama ihtimalinin yüksek olduğunu oyuncuların bilmesi, işte dar kadronun da avantajı bu oluyor. Belli riskleri barındırıyorsun ama avantajı da bu oluyor. Yani senin oynayacağını bilmen demek, senin sinyallerin açık olması demek, algının açık olması demek. Yani o çalışmak zorundasın çünkü sıra sana gelebilir. Yarım saatte oynayabilirsin, ilk 11'de başlayabilirsin, 45 dakika da oynayabilirsin. Ama yedek kulübesinde formayı oraya asacağını bilip hiç girmeyeceğini biliyorsan o zaman işte bizim yerli oyuncular zaten felaket oluyor. Bu belki bir avantaj sağlayabilir
1: Evet.
0: Beşiktaş'a.
1: Eleme döneminin avantajıyla beraber en çok hazır oyuncu şu an Beşiktaş'ta var diyebiliriz. Yani 3. stoperi bile hazır. Agbadu kaç maç yaptı? İlk 11 çıktı. Ouattara belli bir süre aldı. İlhan bayağı bir süre aldı. Oh ve Vlahovic şu
0: Tabii.
1: anda iki tane hazır ya yakın. Vlahovic de
0: Aynen.
1: kendini toparlıyor. Santrfor'un var senin.

0: Çok büyük lüks. Bunun sayısı
1: Kartal bile yeteri kadar süre aldı. Kartal bile oynadı yani. Evet. Yani iyi oynadı mı tartışılır ama oynadı. Aynen. Şimdi onun da mesela o bilince sahip olması.
0: Tayland da oynadı mesela.
1: Tayland da çok oynadı. Herkes oynadı yani.
0: Rashica da süre aldı, kalmayacak ama Endidi öyle.
1: Bir Doğan Alemdar oynamadı yani.
0: Evet.
1: Hani o da kaleci açısından çok anormal saymazsın belki. Onu da Türkiye Kupası'nda şey verecek. İşte bakalım yani dediğim gibi tüm takımlarda artılar ve eksiler var. Hatta buna belki Trabzonspor'u da eklemek lazım. Trabzonspor'la alakalı ne söyleyeceksin? Bu konuştuğumuz konularla alakalı olarak.
0: Transfer mi? Neyi?
1: Evet, mesela şu an Trabzonspor kadrosuna baktığımızda ikinci santrafor kim?
0: Umut.
1: Orada bir soru işareti var.
0: Yani insanlar yok diyor da Umut var.
1: Hani Umut var.
0: Umut Nayır var. Ama bir takviye istiyor Trabzon oraya hala. Muçhari'yi gönderip. Gerçi Muçhari gidemedi herhalde.
1: Kanatlarda Aral, Salah, Saviolo iyi.
0: Metehan.
1: Metehan.
0: Ben beğeniyorum.
1: Kanatları iyi. Merkez Fabinho'nun gelmesiyle bir tık yükseldi.
0: Aynen.
1: Folcarelli döndüğünde
0: Malinowski, Melih, Ozan.
1: Ozan.
0: İyi.
1: Yani bir şey çok fazla demezsin.
0: Trabzon seviyesi için. Stoper Batagov dönecek. Savic, Veivu, Cenk, Samet gayet iyi. Solbek, Kabral, Mustafa, Sağbek, Pina. Ki Kabral Sağbek oynuyor ama o rotasyon da iyi. Kale zaten iyi. İyi yani, Trabzon da iyi.
1: En güvenilir oyuncu?
0: En güvenilir oyuncu normalde onu açıyor. Hani gol katkısı olarak. Ama Salah diyeceksin bu sene.
1: İşte orada gene bir şey oluyor Trabzon'da. Bence Trabzon'da da biraz Galatasaray'a dönüyor iş.
0: Ya Onana diyebilirsin. Bak Veivu diyebilirsin. Sağda kalabilirse Savic sağdayken iyi. Sağdayken hiçbir problem yok bence Savic'te. Pina oynasa bence onda da problem yoktu ama onu yedek bırakıyor hoca. Ama Aral, Saviolo falan biraz istikrar problemi olabilir onlarda. Beşiktaş'ta kimi koyuyorsun? Bire.
1: En güvenilir olarak mı?
0: Ha? Ya da o sayı çok mu sence?
1: Yabancılardan bahsediyoruz ama sadece değil mi?
0: Evet, 9.41. Reklamdan tamam. Sonra onunla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.43 saatlerimiz Beşiktaş'taki yabancı oyuncular arasında en güvenilir ismi sormuştum.
1: Tabii ki bir Alman makinesi olan Nübel.
0: Nübel, bir numara mı?
1: Performansıyla herhalde bu sene bence belli bir standartı yakalar. Takımda da bir numara olur diye düşünüyorum. Nübel'i koyarım. Savunmada genelde Agbadu ile Jalo'nun performansları oynadıklarında çok değişmiyor. Ama onların sıkıntısı da bence tam maksimumlarına Beşiktaş'ta ulaşamamaları. Daha iyi oyuncular olduklarını düşünüyorum ben. Ama o performansı pek Beşiktaş'ta veremediler. Belki bunu da geçen sene sürekli olarak hem 6 numaranın hem savunma tandeminin değişmesi etkili oldu. Bir de takım bir noktadan sonra mental olarak da kopmuştu. Belki o da etkili olabilir. Ya o zaten tamamen neredeyse belli bir süre sonra kenara atıldı. Onların da belli bir istikrarı olduğunu düşünüyorum. Murillo'dan emin değilim. Endidi istikrarlı olarak kötü dersin demiş. Ya Endidi'nin de belli bir standartı var. Aynen. Onu da
0: sen
1: hakkını yemeyelim.
0: Sen beğenmesen de standartı var.
1: Olay tanda biraz değişebiliyor. O standart. Çerni'de de değişebiliyor derim. Oh'un standartı çok yüksek. Kendi şeyinde, oyununda, kendi profilinde. Vlahovic'i de bilmiyorum ne kadar standart sağlar. Beşiktaş'ta da Nübel'in arkasına ama söylemediğim isim Trossard.
0: Trossard.
1: Trossard'dan da istikrarlı bir sezon bekliyorum. Yani onun da en iyi yaptığı işlerden biri istikrar performansının belli bir noktada sabit tutması. Ben o yüzden bir numara Nübel derim, iki numara Trossard derim, üç numara Ohu koyarım. Ondan sonra hani performansları tartışılacak olsa da yükseklik anlamında, iyilik anlamında diğer oyuncuları da sıralayabiliyorsun. Dediğim gibi belki çok iyi oynamıyorlar ama aralıkları az olan oyuncular var.
0: Sakatlıkla da ilgili bir belki Vlahovic'le alakalı bir endişe olabilir. Onun geçmişte yaşadığı bazı sakatlar, geçen yıl da sakat geçirdi belli bir süre. Ama sahada kalırsa iyi bir performans gelir. Onun haricinde Olaytan'dan, Poku'dan, Biretti'den, Trossard'dan İşte savunmandaki oyunculardan, kaleden, Murillo'dan yana pek bir risk düşünüyorum. Yok gibi.
1: Emirhan sakatlanır.
0: Ha, yerlilere geçersek.
1: Yerlilere geçtiğinde öyle bir risk oluyor.
3: Evet ya, sakatlık olarak biraz daha sabit gibi.
0: Bu arada sen az önce stoperlerin performansını değerlendirirken geçen yıl istikrarlı bir stoper tandemi bulamadı Beşiktaş dedin, ön tarafta işte istikrar bulamadı. Bu yıl ama mesela istikrarlı olarak tabii ki bir tandem var ama Beşiktaş da şeyde İtalyan'ı değiştiriyor tandemi sürekli.
1: Yani, Agbodu ile başlamadı.
0: Önce evet, Calo Emirhan'la başladı. Gözüküyordu. Son maçlarda biraz daha değiştirdi, Agbodu'ya doğru dönüş yaptı. Ama mesela şu an o kadar fazla eleştirilmiyor oradaki rotasyonu.
1: Ama Sergen Yalçın her maçta değiştiriyordu. Çok uzun süre her maçta değiştirdi. O, yani senle geçen sene hatırla, bir ara artık Beşiktaş'ın ilk 11'i rahat sayılıyor. Fakat bir tek stoperi bilmiyoruz diye söylüyorduk. Şimdi Agbodu ile alakalı olarak zaten İtalyano'da anlamadığımız, acaba oyuncuyu mu beğenmiyor yoksa oyuncu Dünya Kupası sonrası fizik olarak hazır olmadığı için mi tercih etmiyor sorusuydu. Şu an sanki o Dünya Kupası efekti artık geride kaldı. Hı hı. Ve Agbadu'yu Emirhan'ın önüne koydu gibi gözüküyor. Bunu da biraz zaman gösterecek. Tabii ki Emirhan da forma şansı bulacak ama benim anladığım gözünde ilk iki Jalo ile Agbadu oldu son dönemde.
0: Agbadu ligde 3'te 3.
1: Evet.
0: 90 dakika.
1: Aynen.
0: Ama mesela Avrupa'da Zalgiris eşleşmesinde hiç süre almadı. Orada Emirhan ve Jalo'yu tercih etti. İlk maçlarda da bu Mitchell'en ve Krolov eşleşmesinde 4 maçın 4'ünde yedek başladı. 3'ünde oyuna girdi. 1'inde oynadığı dahil etmedi onu. Bakalım yani sezon içindeki şeyi Agbadu Jalo mu olacak? Şu an
1: biraz daha oraya kayıyor gibi.
0: Hava öyle ama belli de olmaz.
1: Aması var, evet, belli de olmaz.
0: Peki Beşiktaş'taki durumu da söyledik. Trabzonspor'dakileri de konuştuk. Son bir işte ekleme olarak santrfor transferi yapabilir deniyor Trabzonspor. Dün Hasan Tüncel UEFA listesinde bir transfer yetiştirilmek isteniyor. Güney Amerikalı, muhtemelen Brezilyalı bir isimle temaslar var demiş. Bugün Avrupa listesi gece yarısı.
1: Felipe Augusto'nun yeni versiyonu.
0: Herhalde öyle bir isim arıyor. Augusto'yu gerçi Avrupa'dan buldular ama Brezilya'dan da bulunabilir. Bakalım o isim gelecek mi, yetişecek mi? Evet, benim dörtlüklerle ilgili notlarım bitti. İyi, bugün çok haber vardı ama bitirdik yani. Güzel oldu. Evet, takımları da böyle bir değerlendirmiş olduk genel.
1: Aynen. Ağzına sağlık.
0: Senin abi.
1: Dinleyicilerden de çok fazla mesaj geldi. Ha,
0: mesaj okuyabilirim. Mesaj okumadım.
1: Yok, sen şeyi söylemiştin. Eğer notların arasında varsa. Dün Avrupa'da transfer bittiği için genel bir Avrupa transferlerini toparlarım demiştim program başında.
0: Evet.
1: Bize bu sözü vermiştin.
0: Evet. Niye verdim?
1: Vermese miydim diyorsun.
0: Notum yok.
1: Yani notun yok mu?
0: Ama tamam, akıldan söyleyebiliriz sen de. Sen tamam, de bana tamam, destek yok. Çıkarsan.
1: Not, sen öyle bir şey söyledin de program başında.
0: Evet, evet.
1: Ben herhalde dedim notlarını aldı. O yüzden söyleyecek.
0: Not almadım ama aklımda tamam. Olanları işte zaten konuşabiliriz. Mesela dün şeyi konuşuyorduk ya öğlen. Malik Fofana transferi, işte Sunderland'e mi gidecek, Palace'a mı gidecek, Arsenal'a mı gidecek? Döndü dolaştı oyuncu. Nerede karar kıldı en son, gördün mü? Bir ara Palace oluyordu akşama doğru. Hoca görüştü dendi. Pierre Saj. Palace'a sıcak bakıyor dendi. Sonra tekrar Sunderland'e döndü. Resmiyete döküldü herhalde Malik Fofana transferi. Dökülmediyse bile gün içerisinde bugün o transferler dökülecek. Dökülmüş. Malik Fofana Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Galatasaray'ın da gündemine geldi. Lyon'un genç kanat oyuncusu. Yeni adresi onun da Sunderland oldu.
1: Şimdi ben de bir yer komple derleme yapmış mı diye bakıyorum da o yüzden durdum.
0: City'de Enzo Fernandez transferi oldu ve City bu transfer döneminde sadece orta sahaya 300 milyon euronun üzerinde bonservis harcaması yaptı. 300 milyon euronun üzerinde bir harcama. Elliot Anderson, Enzo Fernandez ve Ayub Buadi takviyeleri geldi. Takıma inanılmaz bir para harcadı yine Manchester City. Hani Euro cinsinden Enzo'ya 145, Elliot Anderson'a 135, etti sana 280. 95 de Buadi 375 ediyor hatta bak. Toplamda da 526 milyon euro harcama yapmış. Fakat satış da çok iyi. 337 milyon euro.
1: Evet.
0: Tabii orada Savinho'nun bedeli biraz fazla. 87 gözüküyor. Reinders 60.

0: Rodri 60, Nico Gonzalez 56, Trafford. Ya Trafford'ı 46.7'ye Leeds'e satmışlar ya. Oynamayan kaleci.
1: Onunla, evet, onunla ilgili çok eleştiri okudum ben de fiyatla alakalı olarak.
0: Akanji 15, Ake 8, Kabore'yi de 2'ye satmışlar.
1: Şimdi canım gözümün içi BBC gene son gün transferlerini saat saat derlemiş.
0: Ben BBC'ye baktım, bulamadım ya.
1: Ben buldum.
0: İyi, güzel, sen oku abi.
1: Transfer Done Deals diye.
0: Sadece Premier Lig mi ama bu?
1: Bu sadece Premier Lig tabii. Hı. Ben hani ismini genel olarak futbol severlerin bildiği oyunculardan şöyle bir derleme yapayım. Burada her oyuncuyu söylemeyeyim her takım için. Mesela Quentin Timber Crystal Palace'a gelmiş. Marsilya'dan.
0: Son gün sadece bunlar. Timber Marsilya'dan mı oraya gelmiş?
1: Yani. Evet. Aynen. Ben Chilwell Strasbourg'dan Palace'a geri dönmüş Premier Lig'e.
0: Sol bek bizim Chilwell.
1: Aynen, Chilwell. Bir ara Chelsea'de oynamıştı. Jack Grealish'i söyledik.
0: Everton.
1: City'den Everton'a geldi. Fulham Eintracht Frankfurt'tan Hugo Larsson'u almış. Mudrik'i sen program başında söylemiştin. Chelsea'den Tottenham'a kiralık olarak gitti ki doping cezası vardı. Tottenham'ın stoperi Danso Sunderland'e kiralık olarak gitmiş. Bu enteresan bir transfer, söylemek lazım. İbrahim Mbaye Paris Saint Germain'den Aston Villa'ya 47 milyon pound'a gitti.
0: Evet.
1: Acayip bir rakam bu da. Onu da söyleyelim. Son gün ön plana çıkan transferler bunlar. Ama rakam olarak mesela Newcastle Matias Fernandes Pardo'yu Lille'den 51.4 milyon euroya pound'a almış. Bu da son gün transferler içerisinde en pahalılardan bir tanesi.
0: Ve Voltemade de Juventus'un yolunu tuttu. Kiralık olarak Newcastle United'tan.
1: Evet.
0: Juventus'a gitti.
1: Bunlar Premier Lig'e gelenleri derlemişler. Aynen.
0: Mesela Premier Lig'den Guiyu Leipzig'e gitti, genç santrfor. Leipzig genç santrfor Harder'ı da Strasbourg'a kiraladı, Galatasaray'ın gündemindeydi. Hmm. Yani normalde mesela Almanlarda o kadar fazla hareket olmuyor. Değil mi? Yani bir Bayern Münih mesela transfer yapmadı. Dortmund'da genç Yunan oyuncu transfer etmişti. Onun ciddi sakatlığından sonra Vaneri'ye gitti mesela. O sakatlık olmasa Dortmund'da çok hareketli geçirmeyecekti tahminimce. Leipzig'de bir hareket var. Ama Premier Lig kulüpleri çok seviyorlar o son günü.
1: Sen mesela bu sene şey yazıyorsun, La Liga'yı yazıyorsun, La Liga maçları yazıyorsun. Mutlaka takımlara da bakıyorsun ne yapmışlardır diye. Özellikle La Liga'da Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona'yı bir tarafa koyduğunda yani 1-2 transfer,
0: ya Sociedad
1: harcanmayan paralar. Hani bakıyorsun mesela transferi 300 bin euro harcamış adam.
0: Evet evet.
1: Öyle rakamlar.
0: Yani Sociedad işte Ağustos sonuna kadar takviyesi yoktu. Galiba işte bir transfer yaptılar sonra. O da zorla. Hani.
1: Evet.
0: Atletik Bilbao'nun bildiğim kadarıyla transferi yok. Ya da yapan varsa da o diğer takımlar işte Elche tarzı. Yine yapan böyle 6-7 transfer yapanlar var da çok tabii isimsiz oyuncular.
1: Aynen.
0: Oluyorlar. Öyle çok büyük bir hareket.
1: Gerçekten yok. Hani bizim harcadığımız paralarla Avrupa'da 5 büyüklükte
0: ya
1: çok
0: yerel bile
1: harcadığı paralar.
0: Yerel bile değil mi? İşte Galatasaray'la maçı yaptığında onların da bir transferi vardı.
1: Tabii tabii, tek transferleri vardı. İşte
0: ondan sonra da
1: 2-3 transfer olsun.
0: Aynen, ne kadar yapmışlardır.
1: Ve hani yapılan transferleri de öyle rakamlar vermiyorlar yani. O da ilginç bir konu.
0: Ve hani Villarreal dediğin takım, Şampiyonlar Ligi takımı.
1: Biraz paraları vardır.
0: 15 milyon euroya Saliba'yı almışlar Anderlecht'ten. Leipzig'ten de kaleci Gulacsi'ye 1,5 milyon euro vermişler. Satış da yok bu arada. Villarreal'de 2,5. Bir de 400 var. 2,900'lük bir satış yapmışlar sadece. Mesela Betis bir diğer Şampiyonlar Ligi takımı. Hani bu yıl Şampiyonlar Ligi'deyiz. İyi kadro kurmamız lazım. Biz de öyle oluyor da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü kadroyla gitmek lazım. Betis'in yaptığı transfer sayısı 5. 16 milyon en büyük. Perrot'a vermişler.
1: Evet.
0: Santerfor. Fluminense'den bir önce 10,5. Toplamda 30,5 vermişler. 33'lükte satış yapmışlar. Kafa kafaya girmişler Şampiyonlar Ligi döneminde sezona.
1: Bir dinleyici istikrar olarak Orkun Yazılmaz mı abi demiş Beşiktaş'a, Ahmet Hakan. Yabancı oyuncular üzerinden öyle bir istikrarlı performans beklentisi değerlendirmesi yaptık. Takım genelinde değil.
0: Evet, yabancı
1: üzerinden. Sadece yabancı gittik. Oyuncular üzerinden. Eldeki kalan yabancılar üzerinden öyle bir değerlendirmeye gittik. Yoksa yazılır tabii.
0: Evet, bugünlük programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Spor

0: Doğru sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Ali Erim ve Bertel Am'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometri hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden çarşamba, Mert Elam'la birlikteyiz ve gündem orta yoğun diyorum. Çok bence süper yoğun değil.
1: Sabahtan bu yana kastediyorsan evet.
0: Sabahta, bilmiyorum hani sabahta Fatih Tekke'nin gidişi öyle çok büyük sürpriz olmadığı için hani konuşuluyor ama artık biraz daha da sonrasına bakılıyor gibi. Şu an Bein'de bir gelişme var. Beşiktaş'ı takip eden arkadaşımız aktarıyor.
1: Ya bu oyuncu kim bu arada?
0: Raskin.
1: Allah Allah. Fırsat mı doğmuş?
0: Rangers'ın oyuncusu. Ben de Dünya Kupası'nı çok beğenmiştim. Raskin'i.
1: Ha bu transfer oluyor şu anda.
0: Aha.
1: Beşiktaş'a.
0: Aha.
1: Ne zaman oldu ya? Ben gelişmelere baktım. Çok daha yeni herhalde.
0: Evet bu az önce HT Spor'da da yer aldı bu gelişme. Şimdi Bein Sports'ta da veriliyor. Nicolas Raskin Belçika milli takımının da oyuncusu. Uzun süredir de Rangers'ta. Tabii Rangers'ta öyle çok takip ettiğim bir oyuncu değildi. Fakat Dünya Kupası'nı hatırlayın. Sonradan milli takıma hani 11'e monte olup iyi de bir kupa çıkarmıştı Raskin. Merkezde tam bir merkez orta saha oyuncusu. Benim hoşuma gitmişti açıkçası oyuncunun profilini ve oyununu beğenmiştim. Şimdi onun Beşiktaş'a gelebileceği söyleniyor. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Beşiktaş'ta bir transfer daha olabilir. Peki. 2001 doğumlu oyuncu. 25 yaşında. Hani baş mevki olarak ön libero geçiyor. Yani bir 6 numara gibi düşünebilirsiniz. Ama bir merkez orta saha oyuncusu alıyor Beşiktaş. 2028 yılına kadar Rangers'la sözleşmesi var oyuncunun ve piyasa değeri de 17 milyon euro civarında gözüküyor. Yani iyi bir şey, ne derler, bedel. Dünya Kupası'nda da bir berabere kaldıkları Mısır maçında 34 dakika oynamıştı. Sonra İran maçında 58 dakika sahaya çıkmıştı. Yeni Zelanda maçında son bölümde görev alıp bir gol atmıştı. Ama Senegal, yani son 32 turu, son 16 turu ve Belçika'nın elendiği çeyrek final İspanya karşılaşmalarının tamamında ilk 11'de çıktı. İspanya maçında da 90 dakika sahada kalmıştı Raskin. Dediğim gibi benim Dünya Kupası'nda merkezde beğendiğim oyunculardan biriydi. Şimdi böyle bir takviye gözüküyor. O zaman Endidi mi gidiyor Mert?
1: João Mario gidiyor.
0: João Mario gidiyor zaten.
1: Onu yazmışlar da.
0: Bir olarak. De Rashica var.
1: Rashica daha öncelikliydi burada sanki konuşulan. Sonuçta sağda da Poku ve Çerni var.
0: Evet.
1: Endidi'ye ihtiyaç olabilir bu kadroda. Hatta olur.
0: Olur.
1: Yani Salih'in yedeği olarak Endidi olur. İşte 8-10 içinde Olaytan, Orkun, Miretti ve Raskin dörtlüsü olur. Kartal da burada ancak 7. oyuncu olur. Belki hatta Türkiye için de bir kiralık yine anlaşma olabilir Kartal için de. Ben yalnız hani Beşiktaş'ın bayağı iyi transfer gözüküyor da Rangers en değerli ikinci oyuncusu gözüküyor piyasa değeri olarak 17 milyon. Neden bu oyuncusunu kiralık olarak gönderiyor? Onu anlamadım.
0: Çerni ile bir takası olabilir mi?
1: Çerni'den bağımsız yürüyor demişler.
0: Çerni'den bağımsız yürüyor mu demişler?
1: Yani Ertan Süzgün Çerni'den bağımsız bir operasyon demiş. Yani Çerni'nin gidişine dair de bir şey yok şu anda. Yani João Mario haberi var. Raskin var. Çerni'den bağımsız denmesi var.
0: Evet. Bu gece 1'e kadar değil mi? Listeler.
1: Evet.
0: UEFA listeleri bu gece 1'e kadar. Eğer Beşiktaş bu transferi yetiştirebilirse Avrupa listesine de yazacak. Hani zaten böylesine bir transfer de Avrupa listesine yazılamıyorsa çok da lig için biraz fazla lüks olur gibi. O yüzden Beşiktaş herhalde bitirecektir diye düşünüyorum. Hemen hemen her yerde bu transferi yazmaya başladılar. Bakalım Beşiktaş bu transferi bitirecek mi? Bir şey dinleyemiyorum tabii şu an muhabirleri. Nasıl yazmışlar? Bonservisiyle mi alınıyor? Kiralık
1: yok işte,
0: mı?
1: Kiralık, satın alma zorunlu maddede yok.
0: Zorunlu maddede yok. Söyle. Sen de diyorsun ki Rangers neden böyle bir şey yapıyor?
1: Ha, ben onu anlamadım. Yani Beşiktaş açısından diyecek bir şey yok. İyi oyuncu, milli takım oyuncusu. Orta sahaya da bir takviye bekleniyordu Raskin'de. Daha önce de adı geçti sanki Türk kulüpleriyle. O açıdan iyi. Ama dediğim gibi neden böyle bir şeye izin versinler? O mantıklı gelmedi. Bir bit yeniği mi var acaba transferde diye düşündüm.
0: Ne olabilir?
1: İşte ne bileyim, sakatlık problemi mi var oyuncunun? Şey olabilir mi? Hani Avrupa'da elenmişler bu arada. Hem Avrupa Ligi'nden elenmişler. Üzerine Konferans Ligi playoff'unda da elenmişler. Rakipleri de öyle güçlü takımlar değil. Büyük bir ayak kırıklığı var. Ya çok büyük isyan çıkardı Raskin, ya da dediğim gibi başka bir bit yeniği var. Yani bu saatte böyle bir oyuncuyu göndermek, hele ki kiralık ve zorunlu bir madde de yok anladığım kadarıyla haberlerden, garip geliyor. Bakalım. Öğreniriz herhalde yakında çıkar kokusu.
0: Evet. Raskin geçtiğimiz yıl İskoçya Premier Ligi'nde 33 maçta görev almış. Bu söylediğim lig performansı 6 gol 7 asistlik bir katkı vermiş. Ondan önceki sezon yine 33 maçta görev almış Rangers'ta. 4 gol 10 asistlik bir katkı vermiş. Kısaca Rangers'ta son 2 sezonda 66 maçta 17 asisti var. Hani ön libero olarak ilk mevki yazılan bir oyuncu için 17 asist tabi yüksek bir rakam. 10'da gol atmış. 66 maçta 10 gol 17 asist. Bence gayet iyi bir merkez orta saha oyuncusu için. Bu 66 karşılaşmada 15'te sarı kart görmüş. Bir sezon 8, diğer sezon 7 sarı kartı var ligde. 2023-2024'te 18 maçta görev almış. Herhalde o sezon ya bir sakatlık oldu ya da yerini kaybetti ya da yerini sonradan kazandı. İlk geldiği sezonda Rangers'a 12 maç oynamış ama o yarım sezon. O sezon toplamda Standard Liège ile birlikte 2022-2023 sezonundan bahsediyorum. Toplamda 29 maça çıkmış Nicolas Raskin. Kısaca 2023-2024 sezonu hariç gayet istikrarlı sezonları var. 2021-2022'ye gidiyorum. 29 maç ligde, bu Belçika Ligi, Standard Liège. 2020-2021'e gidiyorum ki o zaman daha 20 yaşında bir oyuncu. 32 maçta oynamış Standard Liège'de. Az önce bahsettik, milli takımda da görev alıyor. Milli takımda da oynayan bir isim ki hani Belçika milli takımının havuzu da iyi bir havuz olduğunu düşünürseniz oyuncu hakkında belki biraz daha hani fikir sahibi olabiliriz. Standard Liège'den Rangers'a gidiyor. Standard Liège öncesinde de kısa bir dönem Gent macerası olduğunu görüyoruz. Nicolas Raskin'in Beşiktaş'la alakalı olarak son gelişme bu. Evet, devam edeceğiz ama saatlerimiz 14.11 oldu. Nicolas Raskin haberiyle başladık. Mesajlarınız geliyor. Telefon, WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487. Kısa bir araya gidelim, gelelim. Mesajlarla ve diğer gelişmelerle dönelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir araya gittik geldik. 14.13 yaptık saatleri. Şöyle bir mesaj gelmiş. Miretti ve Orkun.

0: varken benzer profil Raskin nasıl konumlandırılacak orta sahada demiş. Daha önce Liège'de oynarken Galatasaray için adı geçmişti diyor dinleyicimiz.
1: Bilmiyorum, ben oyuncuyla ilgili bir bilgim yok. Sen 6 numara diyorsun. Orkun ve Miretti ile aynı profil olmuyor o zaman. 6 numara onun
0: Salih'le
1: için.
0: daha yakın profili. Onu söylemek lazım ama bunları tekrar söylüyorum. Daha önceden de dile getirdik. Yani merkez orta sahancısı olarak düşünün. İcabında 8 de oynayabilir bu oyuncu. Fakat merkeze aldığınız oyuncunun zaten bazı işleri standartın üzerinde yapıyor olması lazım. Raskin de öyle bir isim. Az önce gol rakamlarını, asist rakamlarını verdim. Baş mevki ön libero olarak gözükse de, bir 6 numara olarak gözükse de 8'in işlerini de yapıyor. Orada da kötü değil. O işleri yaparken de. Dolayısıyla orada birbirini tamamlayacak üçlüleri Beşiktaş kombinasyon olarak kurabiliyor. Bu iyi bir şey Beşiktaş açısından. İstediği oyuncular, ilk 11'de düşündüğü oyuncular cezalı, sakat ya da yorgun olduğunda yerine gelecek oyuncuların da takımın ortalama standartını düşürmüyor olması şu an en azından kağıt üzerinde bir başka önemli faktör. Yani ben mesela Raskin'le alakalı olarak eğer alınabiliyorsa gayet iyi diye düşünürüm. Raskin'in sözleşme maliyetinden kaçıyor olabilirler demiş
1: Evet,
0: bir dinleyicimiz.
1: şöyle haberler de şu tonda, kulüp ikna edildi, oyuncunun kararı bekleniyor. Hani oyuncunun bir kulübe ben ayrılayım diye bir şeyi yok anladığım kadarıyla, ya da Beşiktaş'a gitmek istiyorum
0: Beşiktaş kapıyı çaldı
1: gibi bir
0: yani
1: şey
0: son
1: yok.
0: anda.
1: Evet, ve İskoçya'da da transfer dönemi yarın sona eriyormuş. Avrupa'da da olmadıkları için Raskin'i gönderdikleri senaryoda yine bir takviye de yapabiliyor Rangers. Demek ki yani çok şey diye, ama yine de böyle en kaliteli oyuncularından birini göndermek herhalde o ekonomiyle ilgili bir şey. Dün belki görmüşsündür, Betis'in genç bir oyuncusu
0: Ağlayarak
1: La
0: takip.
1: Liga şartlarını sağlamak için gönderilmiş başka bir kulübe. Annesi ve kendisi tesisten arabayla çıkarken ağlamışlar. Bir enstantane.
0: Raskin'i ağlatmayın mı diyorsun?
1: Yani Raskin'de de herhalde o zaman öyle bir şey var. Bir şeye uymak için, artık UEFA veya lig kriterlerine uymak için.
0: Bayrampaşa'dan Ramazan, Raskin tam bir görev adamı, ayakları düzgün, rotasyonda bize katkısı fazla olacak bir oyuncu. Transferde nokta atışı gittik bu sene. Emeği geçenleri kutlarım diye eklemiş. Halil Demir, Beşiktaş'ta Çenli umarım tutmazlar. Bir maç var, 3-5 maç saç yolduruyor şeklinde bir yorum yapmış.
1: Çerni'yi yalnız tutmadığınız senaryoda bir oyuncu daha almalısınız ya da Raşit Say'la devam etmelisiniz alternatif olarak.
0: Evet.
1: Onu da söyleyeyim.
0: Raşit Say'ı gördüğün zaman zaten şu an Çen'in kalması gerektiği
1: Yani.
0: ortaya çıkıyor. Ahmet Tarin abi siz de gündem yoğun olmayınca şey diyor musunuz demiş. Bugün bizim işler kesat. Valla Mert'le onu neredeyse hiç söylemedik.
1: Pandemide bile söylemedik.
0: Evet. İşler kesat olmuyor. Türk futbolunda. Türk futbolunda böyle bir güzel tarafı var.
1: Ya olsa bile başka bir konu açılıyor. Seninle onunla konuşmaktan da keyif alıyoruz yani. Başka hayata dair şeyler oluyor.
0: Evet.
1: Futbolun genel sorunları oluyor. Hani birçok konu çıkıyor yani. Burada hiçbir zaman seninle sessiz oturup 10 dakika 15 dakika kalmadık. Yani illa bir konu çıktı, bir şeyler söyledik. En kötü dinleyici mesajları işte geliyor. Çok güzel şekilde programa katkı sundular. Onları okuyoruz.
0: Evet, Onur İstanbul'dan bir dinleyicimiz. Beşiktaş'ta her şeyin bu kadar dört dörtlük gitmesinde büyük problem var bence demiş.
1: Zaten Avrupa Ligi kurasında biraz o normale dönüş sinyalleri geldi. Beşiktaş'ta her şey öyle dört dörtlük gitmiyor.
0: Evet. Bora diye bir dinleyicimiz. Olaytan paslarını ve son vuruşlarını biraz daha geliştirebilirse Beşiktaş tarihinin en fazla para kazandığı futbolcu olabilir ileride demiş.
1: Vallahi evet.
0: Belirsiz bir gelecek olarak söylemiş bunu dinleyicimiz.
1: Zaten öyle olsa Real Madrid'de oynar yani, o şeyle, atletizmle, teknik beceriyle.
0: Bir başka dinleyici Beşiktaş oyuncuyu geçen sene de istemişti. Geçen sene oyuncu ikna olmamıştı Türkiye'ye gelmeye diye bir şey söylemiş.
1: O zaman bu transfer neydi sizin Alman direktör?
0: Graf.
1: Graf'ın transferi mi oluyor?
0: Bilmiyorum.
1: Geçen sene çünkü o vardı yazın. Daha Sergen Yalçın gelmeden.
0: Hı.
1: Şu anda da o var. Ve birçok transferde de aktif. O zaman onun önerdiği bir transfer diye yorumlarım. Dinleyicimizin dediği doğruysa.

0: Ali Bey demiş dinleyicimiz, ligin şifresini çözdüğünü söylediği Tanışkan'ın gönderilmesini ve Onuachu'nun durumunu yorumlayabilir mi demiş. Şifreler kırıldı tek tek. Sabah Talisca'yı uzun konuştuk. Şimdi kendimi tekrara düşürmeyeyim. Ama Talisca ile ilgili sabah anlattık Mert'le beraber. Sabah Spor'un podcast'inde bulabilirsiniz. Hem Radyo Spor'un uygulamasında var, hem web sitesinde var, hem de YouTube'da var. Artık birini denk getirirsiniz diye düşünüyorum. Onuachu'nun durumuyla alakalı olarak da Onuachu ile ilgili de önceki gün konuştuk dermişim. Önceki günkü podcast'e bakıp bunu kendimi tekrar etmeyeyim diye aynı şekilde söylermişim.
1: Podcast'te 2,5 saat falan ha bu arada. Onu nasıl bulacaklar?
0: Bulur ya normalde. O belli oluyor hemen. Podcast'te şey belli ediyor kendini. Konu. Galatasaray'a da Monaco'dan Kamara çokça yazılıyor demiş Mehmet Ünlü.
1: Evet. Kaya Temel de Alspor yayında
0: Sizce bu
1: bahsetmiş.
0: transferin bugün olma ihtimali var mı? Yoksa Galatasaray transferi bitirdi mi?
1: Galatasaray'ın bu yaptığı fırsat transferleri ilk etapta hep kiralık oldu. Icardi transferi kiralıktı ilk sene. İkinci sene zaten bonservisiyle geldi. Üçüncü yıl o fırsat transferi Osimhen de geldi. Orada da kiralıktı. Galatasaray böyle çat diye bonservis vermedi fırsat transferlerine. O yüzden Monaco'da okuduğum kadarıyla ekonomik bir sıkıntı içerisinde. Onların da bir satış yapması lazım. Kiralık olarak vermez. Hemen...
0: Bizim haricimizde herkes ekonomik sıkıntı çekiyor.
1: Satış yapmak zorundalarmış onlar.
0: Monaco satış yapmak zorunda işte. Rangers'ta diyorsunuz ki oyuncuyu
1: Olabilir.
0: herhalde ekonomik şartlar yüzünden
1: Betis'i
0: gönderecek.
1: söyledik.
0: Betis'i söylediniz. Bir en zengin biziz herhalde. Ben pek hissetmiyorum ama.
1: Aynen bizde öyle bir problem yok şu anda.
0: Demek ki öyle.
1: Galatasaray 50 milyon euro verebiliyorsa tek de alabilir. Onu da bir engel olacağını zannetmiyorum. Hani Monaco kabul eder, oyuncu eder mi onu bilmiyorum. Ama Monaco şu an zor durumda ekonomik olarak.
0: Bir dinleyicimiz kaç zamandır böyle bir dünya yok demiyorsunuz demiş. Benim için çok mu kullanıyorum ben? Böyle
1: Böyle
0: bir
1: bir
0: dünya
1: dünya
0: yok.
1: yok. Kullanıyorsun
0: Demek ki
1: galiba.
0: kullanıyorum ki
1: Evet.
0: dinleyici de yazmış. Ben valla bazı şeylerin farkında değilim. Bir dinleyici hani çok kullanıyorsunuz diye bana söylemişti. Ondan sonra dikkat ettim. Evet çok kullanıyormuşum. Mutlaka bir cümle içerisinde hani diye geçiriyorum. Ama böyle bir
1: Ben
0: dünya
1: dikkat
0: yoku
1: etmemiştim.
0: kullandığımı valla ben de dikkat etmedim.
1: Ben
0: Zaten
1: niye de dikkat etmedim bu arada?
0: bizim birbirimize dikkat etmemiz zor.
1: Yani.
0: Çok fazla yakında olduğumuz için
1: Aynen.
0: o biraz daha zor. Doğru sportif direktörle güzel ve doğru işlerin yapabileceğini düşünüyorum demiş. Bence Beşiktaş bunun için olumlu bir örnek. Galatasaray'ın da böyle bir yapılanmada olması gerekiyor bence demiş Mustafa Dürüst.
1: Valla sabah bir soru soracaktım. Mustafa Dürüst'ün mesajıyla sorayım. Galatasaray'daki o sportif direktör eksikliğinden, organizasyondaki sıkıntılardan, transferlerin gecikmesinden bahsedildi. Sen de hani bir direktör olmasının daha iyi olduğunu takımlarda söylüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Peki ne oldu Galatasaray'ın şu an planlamasına? Genel olarak herkes iyi diyor. Galatasaray bir şekilde yaptı o transferleri ve yine sportif direktörsüz. Leao'yu getirdi. Deniz Gül'ü bitirdi. Bir Çiyabu'yu aldı. Alamasa Yusuf'u getirecekti. Olursa şimdi bir orta saha transferi daha gelecek. Gelmezse de zaten en kalabalık rotasyonu merkez orta sahada şu anda. Bunu nasıl açıklamak lazım? Ya isteyince olabiliyormuş Galatasaray'da.
0: Direkt Bitşia bu değil mi oyuncu?
1: Bir Çiyabu.
0: Bitşia bu. Bitşia bu.
1: Mesela Leipzig'ten 2005 doğumlu bir oyuncu.
0: Hı.
1: Hani durduk yere gündeme gelecek bir isim değil. Bir futbol aklı bir şey var. O perde arkasında kim bilmiyorum ama Gardi değil. Gardi Leao da vardı. Ama Galatasaray yani istese yapıyor o transferleri.
0: Yani burada şimdi bak Galatasaray'da gelenlerle gidenler var.
1: Ha bak liste güzel.
0: Ekranda listede var.
1: 5 gelen
0: Hı.
1: kaç giden? 7, 10 giden. Kiralık tabii
0: Evet.
1: kiralıklar da döndü.
0: Şimdi tekrar sana sol tarafta gelenlere bir bak diyorum
1: Aha.
0: ve sezon boyunca kime güveneceksin diyorum.
1: Sportif direktör olsa daha güvenirsinler mi gelecekti?
0: Olabilirdi. Yani şimdi Galatasaray iki tane genç oyuncu kiraladı ki bir tanesi bir opsiyonu var. Bir Çağbrun var mı opsiyonu?
1: Yok bildiğim
0: Yok
1: kadarıyla.
0: değil mi? Leslie'nin var ama.
1: Ya varsa bu arada zorunlu değil en az. Opsiyon yani. Leslie de belli bir maç oynarsa devreye girecek şekilde.
0: Yani burada zaten genel olan eleştiri transferlerin biraz daha erken yapılması, Galatasaray'ın bu kadar sıkışmaması artı transferlerde konuşulan kalitede oyuncuların Galatasaray'a pek gelmemesi bence genel olarak. Şimdi baktığın zaman gelen transferlere Leao dışında diğerleri bir şey potansiyel.
1: Peki sportif direktör olsa Bruno Fernandes gelecek miydi sence? Ya da
0: bilemiyorum. Galatasaray ne istiyor, ne planlıyor onu bilmiyoruz. Şimdi ama geçen seneden beri konuşulan merkez orta saha oyuncularıyla şu an Galatasaray'ın sezona başladığı merkez orta saha oyuncuları arasında bir fark var. Bunu kabul etmek gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: O bir bence noksan. Bununla beraber işte oyuncuların gelme gitme, sözleşme, kontrat o durumlarda da ben bir planlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yoksa Galatasaray dediğin gibi tamamladı. Fakat Galatasaray'ın da zaten mevkileri çok netti. Elbet tamamlayacaktı orayı. Hani orada çok bir sıkıntı yoktu. Fakat ben hani sonuç olarak işte kime güvenirsin, ne kadar güvenirsin? Sabah da konuştuk bunu Galatasaray'da. Biraz ucu açık gibi o konu. Orayı göreceğiz. O zaman zaten konuşulur gene performansa dayalı olarak.
1: Ama benim hani sözü getirmeye çalıştığım nokta evet bir futbol aklı yok gözüküyor. Bir profesyonel yok Galatasaray'ın ama işler bir şekilde ilerliyor. Hani öyle veya böyle. Leao'yu getirebiliyor Galatasaray. Hani beğen beğenme, riskli gör. Hani Batakov'u getiriyor, Bichiyavu'yu getiriyor. Denizgül transferini yapıyor. Oluyor yani. Burada aslında hani o gün de galiba en son bu konuyu konuştuğumuzda hani sportif direktör getirdin. Başkanın iki dudağı arasında yine her şey. Yani başkan onay vermediği noktada olmuyor hiçbir transfer. Hani istediğin kadar hani Graf mesela geçen yıl devre dışı kaldı. Sergen Yalçın geldikten sonra hani ne etkisi vardı?
0: Yok.
1: Futbol aklı olarak. Hani Serkan Reçber'in etkisi vardı. Ama yine başkan da bitiyor son söz. O yüzden bizde hani sportif direktör olsa daha iyi. Orada hiçbir şüphem yok. Ama başkanın iki dudağı arasında olduğu için olsa da olmasa da problemler yaşanabiliyor. Galatasaray'da Cenk Ergün varken de mesela sportif direktörlük makamı çok eleştiriliyordu. Onu yaptırdığı transferler eleştiriliyordu. O yüzden hani böyle de başkanı savunuyor gibi oldum şu anda hani futbol aklı olmadan transfer konusunda ama bence bir aklı payı da var.
0: Senle bunu daha önceden konuştuğumuzda sen şunu söylemiştin. Başkanın da mutlaka danıştığı birileri var.
1: Tabii.
0: Futbol aklı o oluyor aslında. Değil mi?
1: Tabii kulübün maaşlı personel değil ama danıştığı kulüp içinden belki dışından insanlar var. Resmi danışman olan belki resmi olmayan danışmanlar
0: evet,
1: var.
0: Evet işte şimdi o noktada mesela Bichiyavu transferi nereye konulmalı? Senle o gün yine bunu da konuşmuştuk. Yani Bichiyavu.
1: Sen Batshuayi'yle.
0: Batshuayi'ye karıştı. Onu ben söyleyene kadar bir süre geçer. Bichiyavu'yu mesela Dursun Özbey'in bilme, takip etme gibi bir durumu olabilir mi?
1: Olamaz. Orada da scout ekibine güvenmiş olabilir bak. Yani Bichiyavu sol stoper transferinde scout ekibinin raporu. Yıldız transferinde gardi. Ne bileyim başka bir transferde Okan Buruk. Başka bir transferde kendi danışmanı kimse, akıl aldığı kimse. Batrakov'da da mesela o kişi olsun sana ki Dursun Özbey'in çok beğendiği söylendi Batrakov'u. Nereden beğenecek? Kesin etrafındaki insanlar önerdi. Benim yorumum bu. Böyle her bölge her şey için farklı farklı şeyler var herhalde Galatasaray'da.
0: Olabilir. Ben bu zaten şeye daha önce söylemiştim. Benim görüşüme göre herkesin her transferde katkısının olmasına gerek yok. Onu ben hep dile getirdim. Sen iyi bir menajersindir. Kulüple olan ilişkilerin iyidir. Bana iyi bir oyuncu tavsiye edersin. Menajer aracıyla gelmiş diye ben oyuncunun üstünü silersem ben hata yapmış olurum. Ama senin getirdiğin oyuncuyu değerlendirebilecek birine ihtiyacın var diye düşünüyorum. İşte orada bence sportif direktör farkı ortaya çıkıyor. Asıl fark orada ortaya çıkıyor. Orada kendini göstermesi gerekir diye düşünüyorum ben. Ya da scout ekibi söyledi. Şimdi scout ekibi kime raporladı bu transferi mesela?

0: En son aşamada başkanım, hani biz bunu alırsak bize fayda sağlar. Şartları bu. Yapalım mı? Yapın ya da yapmayın. Daha ekonomini bulun.
1: Tabii
0: Daha
1: tabii.
0: gencini bulun.
1: En ideali bu. Dediğin gibi ben hiçbir
0: Hani
1: itirazım yok.
0: işte direkt başkana gidiyorsa, o zaman başkan birilerine soruyor. Birilerine soruyorsa başkan, o zaman öyle bir pozisyon olması gerekir doğal olarak kulübün içinde. Ve genelde de başkanlardan bağımsız olması gerekir diye düşünüyorum. Yani kulübün direkt olarak işleyişin içinde olan bir profesyonel ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Ama scout önerdi. Ondan sonra önemli değil, Mertelem önersin. Hani herkes zaten bir fikre sahip futbolcularla alakalı olarak. Yani Mertelem'in önerdiği bir oyuncu da çok fayda sağlayacak bir oyuncu olabilir. Ama onu kim değerlendiriyor? Eğer başkan değerlendiriyorsa bence sıkıntı. Başkanın güvendiği birkaç kişi değerlendiriyorsa bence sıkıntı. Yani bu işin kararı futbol direktörü, sportif direktör, her neyse, teknik kadro, onlarla beraber artık en son aşamada yapalım mı yapmayalım mı? Ben öyle isterdim açıkçası kulübün işleyişini, ama bilemiyorum yani Galatasaray'da, o yüzden çok emin değilim senin dediğin gibi. Oluyor işler ama
1: Oluyor işte.
0: hani
1: 4 senedir
0: işte zaten,
1: şampiyon bu
0: ama
1: takım yani.
0: işte insanların da isyan ettiği nokta, hani daha iyisi olabilir, bu işleyişin çok daha iyisi
1: Evet.
0: olabilir, çok daha planlı, çok daha organize gözükebilir Galatasaray diye
1: Kesinlikle.
0: insanlar buna itiraz
1: Hatta
0: ediyorlar diye düşünüyorum.
1: benim bir de ekstra olarak yine konuyu gardiye getireyim, çok sevdiğim. Ama burada eleştirim tabii, tekrar ediyorum, yönetime. Mesela hani Bitşia bu transferi için
0: Ne güzel söylüyorsun ya. Keşke ben de o işimi böyle söyleyebilsem.
1: Bitşia bu.
0: Bitti ya
1: Bu
0: bu.
1: transfer için böyle özel bir göze ihtiyaç var. Hani daha genç, daha az bilinen bir oyuncu. Ama mesela ben hala Leao'da, ne bileyim işte Osimhen'de, Icardi'de, Mertens'te, Torreira'da, böyle her yıldız transferinde gardiya ihtiyaç
0: Orada
1: duyulmasını...
0: iş bitiren adama ihtiyaç var. Göze ihtiyaç yok.
1: Peki
0: Haklısın. Haklısın.
1: Fenerbahçe mesela Greenwood'u alırken bir aracıya ihtiyaç duydu mu?
0: Bilmiyorum.
1: Ben zannetmiyorum.
0: Bilmiyorum ama öyle biri yok diye
1: Vlahovic'i
0: biliyoruz.
1: ikna ederken bir aracıya para verdiği, komisyon verdiği, uçakta, özel uçakta beraber inen, fotoğraf veren birine ihtiyaç duydu mu? Trossard'da duyuldu mu? Salah'ta
0: Yok.
1: duyuldu mu?
0: Yok.
1: Fabinho'da duyuldu mu? Ne bileyim, Guendouzi'de duyuldu mu? Kante'de duyuldu mu?
0: Yok.
1: Da bu tarz oyuncularda hani Gardi ikna edebiliyor. Gardi ikna edebilir. Ben dediğim gibi onun yaptığı işe hiçbir şeyim yok, eleştirim yok. O profesyonelce işini yapıyor. İyi de yapıyor. Bu konuda kesin hakkını vermem
0: Yani sen
1: lazım.
0: diyorsun ki Galatasaray zaten bu adamın menajerine ekstra bir menajer ücreti veriyor. Bir de
1: Çünkü
0: gardiya veriyor
1: evet,
0: diyorsun.
1: çünkü bir de Gardi'ye borçlu olduğunu bildiğim için bu eleştiri yapıyorum. Yani Gardi oyuncudan para alıyor mu bilmiyorum. Onu bilir ama kulüpten para aldı ya da kulübün borçlu olduğunu biliyorum kendi açıklamalarından ve çıkan haberlerden. Yani Galatasaray ekstra bir para veriyor her
0: Yani
1: transferde.
0: koskoca Galatasaray'da gardiyanın yapacağı işi
1: Ha,
0: yapacak bir tane adam yok mu?
1: yok mu? Yani sportif direktöre yıllık bir maaş veriyorsun. O bu transferlerde yapamaz mı?
0: Yapar.
1: Yani Leao'yu ikna etmek için gardiya mı ihtiyacın var, paraya mı ihtiyacın var? Tabii ki gardiya de ya da ağzı iyi laf yapan insanlara ihtiyacın var. Geçenlerde Ilgaz Çınar bir detay anlattı. Bunu yayında söyledim mi hatırlamıyorum. Icardi transferi konusunda işte Vandana ile görüşmeye giderken Vandana'nın çok sevdiği markanın ayakkabısını almış, giymiş, etkilemek için mesela. Hani böyle ince düşünceler de etkili olabiliyor transferlerde. Ama bunu illa gardi mi yapmak zorunda? Hani Galatasaray gibi işte Galatasaray Lisesi mezunu, böyle belli bir eğitim düzeyinin üstündeki insanlar topluluğu var orada. Kulübün içinde de var. Dışarıdan da çok kaliteli isimler var. Ya bunlardan biri yapamıyor mu mesela bunu da? Galatasaray, koskoca Galatasaray sadece gardiye. Yani bak, Galatasaray yıldız transferinin hepsinde gardi var. Yani gardisiz yıldız transferi yok.
0: Ya
1: Ben
0: haklısın.
1: onu, bana en çok o koyuyor hani, tabiri caizse. Onu
0: Haklısın yani,
1: anlamıyorum.
0: burada çok bir şey demiyorum ama belki kolayına gidiyor Galatasaray'ın. Belki de o, hani belli bir ücret veriyor gardiya ama belki garanti olarak görüyor. Ve buna da razı.
1: Evet, yani para var demek
0: Belki.
1: ki, yani o konuda gardiya verecek
0: Yoksa
1: parası da
0: haklısın yani,
1: var.
0: koskoca Galatasaray tabii ki öyle birini bulabilir. Ama bir de orada nasıl oluyor şey, işleyiş?
1: Gardiya yetki veriyorsun kulüp
0: Gardiya yetki
1: adına
0: veriyorsun değil mi?
1: görüşmesi için, aracı
0: Yani
1: olarak, aynen.
0: gardiyanın da teklifi oluyor. İsterseniz ben bunu getirebilirim diye anladığım kadarıyla.
1: Tabii gardi sana
0: Ya da
1: sunuyor.
0: sen de istersen
1: Gardiya sunuyor.
0: diyorsun ki hani şu oyuncuyu...
1: Çünkü mesela bu fırsatları bulmak için de yine gardiya ihtiyaç yok. Yani transfer sezonu bittiğinde